0: bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo. Lale Gül FM.
1: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmihal programı başlıyor.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz, İlmihal programı ile yeniden huzurlarınızdayız. ilmihal@lalegultv.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden bizlere göndermiş olduğunuz suallerinizi Fatih Kalender hocamıza soracağız, cevaplar alacağız. Sizler de bu adreslerden bizlere suallerinizi gönderebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz.
3: Allah razı olsun.
2: Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
3: Teşekkür ederim. Elhamdülillah. Sağ olasınız.
2: Rabbim iyilikler versin hocam. Dinleyiniz. İlk sualimiz hocam. Hastayım, suyla abdest alamıyorum. Teyemmüm alıyorum. Bir teyemmümle ikinci namazı kılabilir miyim diye sormuşlar.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Sualde kardeşimiz diyor ki ben teyemmüm alıyorum, teyemmüm almam gerekiyor ve ben bu teyemmüm ile bir vakit namazı vakit içinde mi kılacağım yoksa bu teyemmüm abdest gibi diğer vakite intikal ettiğinde namaz kılabilir miyim? Teyemmüm abdestin halefidir. Abdestin olma imkanı olmaması. Ne gibi? Suyun fiziki olarak bulunmaması ya da su var ama suyu kullanabilecek imkan yok. Ne gibi? Kişi hasta, suyu kullanacak olursa hastalığı artacak ya da tedavi süreci uzayacak ya da hasta olacak. Bunun gibi durumlar söz konusu. Böyle bir durumda artık aziye tahakkuk etmiştir. Halefe intikal edilir ki halef de teyemmümdür. Peki teyemmüm alan bir kimse abdesti olmuş olacağı için dolayısıyla o teyemmümü bozan ameliye oluşmadığı müddetçe abdestlidir. İster vakit devam etsin, ister vakit çıkacak olsun onunla dilediği kadar namaz kılabilir.
2: İbadet
3: dilediği
2: yapabilir.
3: Kadar abdestsiz yapılması caiz olmayan ibadetleri o teyemmümle yapabilir. Bu özür abdesti gibi değildir. Özellikle çünkü sual eden kardeşimiz bunun üzerine meseleyi yorumlamış. Özür abdestinde vakit içinde dilediği kadar namaz kılar ama vaktin çıkması diğer bir görüşe göre vaktin girmesiyle abdest nihayete erer. Yeniden abdest alması gerekir. Ama teyemmüm böyle değil. Teyemmümü alma ruhsatı devam ettiği müddetçe yani o acziyet var olduğu müddetçe o teyemmüm kişi için abdestli senelerce dahi onunla idare edebilme imkanına sahiptir.
2: Evet hocam. Bir diğer sorumuza da hocam. Dişte et parçası gibi yemek kırıntısı kalsa ve abdest alırken temizleyemezsek abdest sahih olur mu diye sormuşlar. Herhalde bunun gusül abdestiyle alakalı.
3: Evet, tabii her şeyden önce abdeste etki değildir. Çünkü abdeste ağız temizliği sünnettir.
2: Evet.
3: Yani bir insan abdestteki farzları yerine getirirse, yüzünü, elini yıkasa, ayaklarını yıkasa, başını meshetse bu kişi abdestini almış olur. Ağız ve burun temizliği sünnettir. Bunu terk etmiş olması abdestin sıhhatine engel değil. Evet. Ama sünneti işlememiş olur. Dolayısıyla bu dediğiniz gibi abdestle alakalı değil de boy abdestiyle alakalı. Çünkü boy abdestinde ağız temizliği de boy abdestinin farzlarındandır. Husun farzlarındandır. Dolayısıyla suyun ağza temas etmesi ve ağız içindeki yıkamaya engel olan maniler var ise bunların giderilmesi elzemdir.
2: Evet.
3: Aksi takdirde bu kimsenin boy abdesti olmaz. Tabii giderilmesi mümkün olan şeylerdense hani kişinin dişinde kaplaması var ya da işte protezi var o müstesna. O zaten altını yıkama farziyeti düşer. Dolayısıyla kişi boy abdesti alacağı zaman ağzına temizlik yapasın. Ha, ağzında kırıntı kalmışsa ki aslında o kırıntılı bir şekilde abdesthaneye girmek de doğru bir şey değildir. Çünkü yemek sonrasında su içerek ağız temizliğinin yapılması hatta lavaboya gitmeden bunun yapılması ki çünkü onu dışarıya boşaltmak değil de ağzımızın temizliğinin içeride kalmasını sağlamak. Bununla beraber boy abdesti aldıktan sonra işte ağzımda bir ekmek kırıntısı varmış. Burada tabii konuyu vesvese haline de getirmemek lazım.
2: Evet.
3: Vesvese yapmamak lazım. Abdestim vardır dersin, devam edersin. Ya da bir bardak daha su içersin veya ağzına bir çalkalarsın. Çünkü tetabu şartı yoktur. Arda ardına olma şartı yoktur. Böylece kişi o boy abdestiyle diğer ameliyelerini yerine getirme imkanına sahiptir.
2: Evet hocam. Bir diğer sorumuza da hocam. Bayanlar Hanefi mezhebinde abdest alırken baştan açıp tamamını mest etseler uygun mudur diye sormuşlar.
3: Tabii kadınların saçının avret olması ayrı bir şeydir. Abdeste buranın meshedilmesi ayrı bir şeydir. Çünkü hakeza kadınlar yüzünü yıkayacak yıkadıkları gibi abdeste ellerini de yıkıyorlar dirseklere kadar. Halbuki o bölümde avrettir.
2: Evet.
3: Dolayısıyla abdest esnasında avret mahallinin açılması abdestin gereğidir. Zaten başka takdirde o kollarını yıkayamayacaklardır. Yeter ki bulunmuş oldukları ortamda yabancı kişilerin onu görmesine imkan olmasın.
2: Evet.
3: Böyle bir durumda işte başörtüsün altından da başına mes verebilir veyahut da işte ben kaplama mes yapacağım şeklinde de elini komple başının içine de sokabilir. Ama biz hani edep dairesinde bir kadının normal tenhada dahi evinde tek başına durma esnasında bile başörtüsü olmadan durmasının uygun olmayacağını daha önceki derslerimizi ifade evet. etmiştik. Bu edeple alakalı olan bir şey yoksa farziyetle anlamında değildir.
2: Evet hocam. Bir başka sorumuz hocam. Toplu kurban kesim yerinde ortak pay olarak kurban kesim. Ancak ortak olduğum 7 kişi payda da kurbanın ciğerleri paylaşım yapılmamış. Bundan benim sorumluluğum var mıdır diye soruyor.
3: Yani her şeyden önce tabii bunun sorumluluğu yok. Çünkü kendi iradesiyle oluşan bir şey değil. Ama acaba ciğerler ne olmuş?
2: Evet.
3: Yani özellikle tabii Ramazan bayramını geçirdik ama önümüzde bir kurban bayramı var ve kurbanda kurbanla alakalı bir ibadet var. Ve bu ibadet vacip olan bir ibadet. Bu ibadeti yerine getirirken de dikkat edilmesi gereken belli şartlar vardır. O şartlardan bir tanesi hangi kurumda kurbanımızı kestirdiğimizdir. Evet. Çünkü dediğiniz gibi büyükbaş hayvana 7 kişi hissedar olarak girebiliyor. Ancak ben ortaklarımı bilmem, ortaklarımı tanımam, ortaklarımın salih birer insan olması ve gerçekten Allah için kurban kesme niyetinde olan kişiler olmasını bilmesi ve böyle bir ortaklık yapması gerekecektir. Halbuki bahsettiğiniz gibi büyük kurumlarda kişi hisseye giriyor, seni diyor bir yerine sokacağız. Acaba ortaklar nasıl kişilerdir?
2: Evet.
3: Acaba ortaklar işte et ucuz olacak diye mi hisseye girdi? Çünkü ortaklardan bir tanesinin niyeti et olursa ya da bir tanesi Müslüman olmadığı halde işte örf adet herkes kesiyor ben de keseyim şeklinde girmişse bu o hissede bulunan yani o hayvanda bulunan diğer ortaklarının da kurbanına engel olacaktır.
2: Allah muhafaza.
3: O yüzden burada her şeyden önce kurbanımızı bir kurumda kestiriyorsak ki bunlar genelde ticari kurumlardır. Buna dikkat edilmesi gerekir. Yani bu hani et hesabı olarak değil gerçekten ben Allah için kurban keseceğim. İmkanı olan kimse ortaklarını kendisi seçsin. Kendisi olarak biz bu kadar ortak bir hayvanı kesmek istiyoruz. Bunun organizasyonu işte kurumlara verebilir. Onun haricinde ama hani girdi bilmiyor yapılacak bir şey yok. Orada onlara tevdi ettiği için onlara bu konuda vekalet verdiği için sorumluluk bu saatten sonra o kuruma ait olacak. Ama tabii kalbendeki şunu bilmesi gerekir. Bu kurum buna dikkat eder mi etmez mi?
2: Tabii ki.
3: Bu kurum ticari bir kurum. Bunu önemser mi önemsemez mi? Bir taraftan reyonlarında şarap, içki, bira satarken diğer taraftan kurban organizesi yapıyorsa bu ne derece bu konuda samimi olabilir? Ne derece buna dikkat edebilir? O ibadetlerimizi özellikle vacip olan, farz olan ibadetlerimizi töhmete sebebiyet verecek yerlere taşımamamızda fayda vardır. İbadet yaptığımızı zannederiz ama halbuki yaptığımızın karşılığı olmadığını ahirette çıkması geri dönüşümü olmayan bir yola girmiş olmamız anlamı taşır. Rabbim muhafaza buyursun.
2: Amin.
3: Gelelim sorunun cevabına yani kuruma güveniyor gerçekten o hayvan usulüne uygun bir şekilde boğazlanmış et de müstahiklerine normal adil bir şekilde taksim edilip verilmiş ama insanlar genelde ciğeri istemediği için o işte bir kursa bir medreseye veyahut da işte oradaki fakirlere verilmiş şeklinde ise veyahut da işte ortaklardan bir tanesi talep etti diğer ortaklar da ona bir şey demez niyetiyle verilmiş ve sonrasından da ötekiler de helal ederse bunda bir sıkıntı problem yoktur.
2: Evet hocam. Bir diğer sorumuz oldu hocam. Babam vefat etti 2 yıl önce. Annem Alzheimer hastası evinden ayrılmak istemediği için onun yanına geldim anneme bakıyorum. Annemin babamdan kalan maaşı var. Ben ihtiyacım veya borcum için annemin parasından kullanabilir miyim? Benim beyim var lakin bizden ayrı yaşıyor, bize maddi bir desteği yok hiçbir şekilde. Yani annemin maaşından kullanmaya hakkım olabilir mi demişler.
3: Anladığımız kadarıyla bu kadıncağız annesine hizmet ediyor, evet. Annesine bakıyor. Hı hı. Ve kocası, kendi maişetini temin etmekle mükellef olan kocası ise bu kadına bu manada yardım etmiyor, vazifesini ifa etmiyor. Evet. Burada tabii kadının maddi durumu da yok, annesine hizmet ediyor, annesinin maaşı var. Annesinin maaşından kendisi istifade edebilir mi? Tabii ki edebilir ama burada borçlarını ödeme gibi bir ifade kullanıyor. Burası belki sıkıntı olabilir. Çünkü hı-hı, neticede anne Alzheimer olmazsa, tabii hangi boyutta o da önemlidir. Evet. Ama hani biz tamamıyla akli melekesini yitirmiş şeklinde düşünecek olursak, o zaman kendi malı üzerinde tasarrufu yok. Evet. Diğer varislerinin bu konuda hakkı olacaktır. Ha, varisleri onay verirse, yani bütün varisler sen buradan kendi borcunu ödeyebilirsin derse bir sıkıntı yok. Evet. Ama böyle bir onay söz konusu değilse, o annenin de kendi malında tasarruf edebilecek bir liyakata sahip olmadığı için borçlarını ödeme, yani asli ihtiyacının haricindeki durumlara geçme değil de sadece o bakma süreci esnasında, yani annesini yedirdiği gibi annesine yedirdiğinden kendisi de yer, annesine giydirdiğinden kendisi de giyer, annesine içirdiğinden kendisi de içer. Bu şekilde ondan faydalanabilir. Bunda bir zarar yoktur. Artı çünkü annesine hizmet ediyor. Evet. Zaten akli melekesi yerinde olsaydı da böyle yapılacaktı genel olarak. Ama uygun olan varislerin de bu konuda hemfikri varsa, ki aslında onlar da hoşgörüyle karşılaması lazım. Çünkü onların yapması gereken vazifeyi bir kardeş yapıyor. O yüzden o konuda sen bunu istediğin gibi kullanabilirsin diyor dediklerinde de herhangi bir sıkıntı olmayacaktır.
2: Evet hocam. Bir diğer sorumuzda da hocam, zekatla alakalı hesap yapılırken borçlar düşülür deniyor. Hangi zamana kadar olan borçlarımızı nasıl düşmemiz gerekir? Bir de zekatı cins olarak altın ya da kağıt para şeklinde hangisinden vermemiz lazım demişler.
3: İkinci sorudan cevabı vermeye başlayacak olursak, zekat kişinin elinde var olan altın, gümüş, para veyahut da alsat yaptığı ticari mallar, bunlara taallük eder. İster elindeki o maldan zekatını verir, yani altının zekatını altından, gümüşünün zekatını gümüşten, TL'sinin zekatını TL'den, ticari malının zekatını ticari maldan verir. Dilerse de başka bir değer üzerinden de zekatı verebilir. Evet. Ki buna kıymet itibariyle zekatı ödemek diyoruz. Dolayısıyla burada illaki şundan veya bundan demeye gerek yok. Yeter ki o malın değerini tespit etme noktasında adil olsun. Evet. Yani işte elinde altını var. Ben altının işte ne kadar 100 gram, 2,5 gramını vermem gerekiyor. 2,5 gram ondan vermeyeceğim de TL olarak vereceğim. Kaç paradan vereyim? Piyasada şu anda işte 2,5 gram altın 22 ayar. Eğer altını 22 ayar ise. Hı hı. Gerçi altınına göre de değerlendirebilir. Yani has altını varsa has altın kıymetinden, evet, 14 ayar altını varsa 14 altın ayar kıymetinden hesap edebilir. Eğer altını varsa onu hesap eder, onun TL'sini fakirlere verir. Ama altını yok, işte benim malım var elimde ama ben para vermek istiyorum. O zaman o malın değerine bakar ama o malın değeri kendisinin mal ettiği bedel değil, satmayı murad ettiği bedel de değil. Şu anda ben bu malı paraya çevirecek olsam, hani mal bozduğuma diyorlar ya, ne kadara paraya çevirebilirim ki bu malın reel değeridir. Onu hesap eder, onu çıkartır, kendi kasasından o kadar bir miktarı %2,5 olarak verebilir. Yani ikinci meseleyi bu şekilde cevabını vermiş olduk. Birinci sorusunda ise diyor ki borçların ne kadarlık bir borcu düşeceği. Evet. Bunu özellikle günümüzde hani uzun vadeli borçlar söz konusu olduğundan dolayı bu çokça dillendirilen konulardan bir tanesi. Hatta bazen şöyle fetvalarda duyabiliyoruz, işte bir yıllık borç düşer, bir yıllıktan daha uzun vadeli olan borçlar düşmez şeklinde. Kaynak itibariyle bunun bir mesledinin olmadığını görüyoruz. Evet. Çünkü alacak nasıl ki zekata katılıyorsa borçta katılacaktır düşmek açısından. Hanefi fıkhına göre. Zaten Şafii mezhebine göre borç düşmüyor, o ayrı bir konu. Ama Hanefi mezhebine göre kişinin borcu velev ki 10 yıllık olsa bile, yani çok uzun vadeli olsa bile bu borcunu düşer, kalan bir şey varsa bunun zekatını verecektir. Evet. Tıpkı alacağı olsa, çok uzun vadeli 10 yıllık alacağı olsa, daha henüz almadı, bu sene onun hesabı eder, o da onun zekatını verecektir. Nasıl ki alacakta uzun vadeli olması zekat verme konusunda bir müessir değilse, zekatı hesap etmede borcun uzun vadeli olması da o borcun o zekat miktarından düşmesinde bir müessir değildir.
2: Evet.
3: Hatta bazen şöyle sualle de muhatap olabiliyoruz. Diyor ki hocam diyor işte biz yatırım yaptık. Uzun vadeli 10 yıllık bir borca girdik. İşte arabamız var, aylığımız var. Elimizde de ufak bir miktar paramız var. Ama o borcu çıkardığımız zaman paramız sıfırlanıyor. Yani altınlarımız bir şey kalmıyor. Belki eksiğe düşüyoruz. Ama biz o borcumuzu ondan ödemeyeceğiz. Altınımızı ödemeyeceğiz. Çalışıyoruz. Aylık olarak kazancımızın bir kısmını borcumuza vererek bu şekilde borcumuzu ödüyoruz. Benim şu anda o elindeki altına zekat vermem gerekir mi?
2: Evet.
3: Bu şekilde önemli sorularla muhatap olabiliyoruz. Burada her ne kadar kişinin o borcunu ödeme noktasında kazandığımdan ödeyeceğim dese bile nefsül emir de o malına tahallük edecektir. Yani borcu çıkardığında geriye o parası kalıyor mu? Bugün kontağı kapatıp da ölecek olsa, Allah'ın ahirete Allah'ın intikad edecek olursa o borç nereden kapatılacaktır? O tehlikesinden bıraktığı maldan.
2: Ya da bugün bu işi yapıyor, tamam ödeyebiliyor, aylık geliri var, bir şey var veya maaşı var.
3: Ödeyemeyecek
2: ama
3: bir durum olsa. Yani bu mevhum olan, ileride gelecek olan amelinin karşılığında alacağı bir para ki daha o amel sergilenmediği için, o amel daha ortaya konulmadığı için alacak olarak da tahakkuk etmemiştir. Evet. Dolayısıyla sen o borcumu ben çalışarak ödeyeceğim demiş olması şu anda mevcut olan mal varlığından o borcu çıkarmayacak anlamı taşımayacaktır. O yüzden borcu düşürür. Geriye bir şey kalırsa ve kalan miktarda nisap miktarıysa o zaman zekatını verecektir.
2: Evet hocam. Bir diğer sorumuz da hocam. Farz namazlarda tahiyyatta etteyyat, salibar, rabbena, rabbena affili dualarını okuyorum. Bir rahmetike ya erhamer rahimin dedikten sonra selam veriyorum. Hatta farklı dualarında okunabildiğini duymuştum. Bu uygulamada bir sorun var mı? Varsa yani bu yapmış olduğum uygulamada bir sıkıntı varsa yaptıklarımı iade etmem gerekir mi diye sormuş.
3: Şimdi tam iyi anlayalım. Farz namazdan bahsediyor evet ve son teşehhütten bahsediyor. Evet. İlk teşehhütte değil. Evet. Ki son teşehhütte ittihiyatü duasından sonra zaten salli barik dualarını okumak, Rabbena atina, Rabbena gafile dualarını okumak sünnettir.
2: Evet.
3: Hatta ve hatta eğer imam değilse, arkasındaki cemaati bekletmeme adına münferiden kılıyorsa o arada mesur olan başka dualar da yapabilir. Hatta mesuru olmayan ama kullardan istenilmesi muhal olan, Allah'tan istenilmesi gerekli olan dualar da yapabilir. Bu şekilde dua yapması namazının sıhhatine engel değildir ki olması gerekeni yapmış zaten.
2: Evet. Bir diğer sorumuz da hocam. Kulaklık takıyorum, abdest alırken üzerine mes yapabilir miyim diye sormuşlar hocam.
3: Abdeste kulak üzerine meshetmek abdestin edeplerinden olarak veya müstahaplarından olarak ifade edilir. Tabii o kulaklıktan kastedilen nedir? Yani kulağın içine takılan mı yoksa komple dışını kapritan bir kulaklık mı? Yani o mes ıslaklığın o yere temas etmesidir. O kulaklık o teması engelse olmaz.
2: Evet.
3: Ama o kulaklık o ıslağın o kulağa temas etmesine engel değilse mes olur.
2: Evet hocam. Bir diğer sorumuz da hocam, namaza yeni başlayan kardeşimiz, Allah mübarek eylesin diyelim. Namazda kılınacak sürelerin sırasını bilmiyorum. Bu konuda bir sıkıntı olur mu demişler. Subhaneke, Fatiha'dan sonra İhlas ve Nas surelerini okuyormuş. Evet. Bir problem olur mu demişler.
3: Tabii başka ayet bilmiyorsa, yani namazın sahih olacağı şekilde başka bir sure bilmiyorsa bildikleriyle okusun. Bu bağlamda herhangi bir sıkıntı yok. Ama ezberlerini arttırmaya gayret etsin. Bir de namazın sahih olacak şekilde kıraatını düzeltebilmek adına da güvendiği bir hoca efendiyle otursun. Fatiha'yı ben nasıl okuyorum? Zamm-ı sure olarak okuduğum İhlas suresini nasıl okuyorum? Bunları düzeltmeye gayret etsin. Ama diğer taraftan farz olan namazlarda zamm-ı surede sure aralarında kısa surelerden bahsediyoruz. Atlayarak okunmasının yani bir tane atlayarak okunmasının mekruh olduğu ifade edilir. Ya da yukarıya doğru okunmasının yine mekruh olduğu ifade edilir. Ama aradaki sure uzun bir sure ise o zaman onun atlanarak ikinci surenin okunmasında ise böyle bir kerahattan bahsedilmez.
2: Evet.
3: Tabii bu farz namazlarda, nafile namazlarda daha genişlik vardır. Bu konuda herhangi bir kerahat yoktur. Evet. Şimdi kardeşimiz diyor ki ben İhlas suresini okuyorum Fatiha'dan sonra. Ki İhlas suresinin akabinde gelecek olan sure aslında Felak suresidir. Evet. Onu atlayıp Nas suresini okuyorum. Hı. Bunu tabii bildiği halde, yani Felak suresini bildiği halde böyle yapması bu kerahattan hali olmaz. Farz olan namazlarda. Evet. Ama ben onu biliyorum, onu iyi bilmiyorum. Nitekim Kur'an-ı Kerim'den kolayınıza gelen yere okuyun. Evet. Ayet-i kerimesinin de hitabınca ben bunu rahat okuyabiliyorum şeklinde yapıyorsa da bu bağlamda bu kimse hakkında da bir kerahattan bahsedemeyiz.
2: Evet hocam. Bir de şunu hocam belirtmek isterim. Yani çok sorularda da geliyor. Hani yazım şeklinden mi, hatadan mı kaynaklanıyor? Mesela Subhaneke, Subhaneke yazılıyor. Evet. Veya işte İhlas Suresi'nin Kulhu, Ricane Kulfu yazılıyor mesela. Evet. Bunu da buradan hemen kısaca böyle
3: aslında
2: bir...
3: Aslında buna temas etmiş olduk. Şöyle evet. Yani namazı kıldığımız zaman namaz bir ibadettir. Hı-hı. Maksut olan bir ibadettir. Ve her ibadette olduğu gibi namazın da belli başlı şartları vardır. Hı-hı. Bu şartları yerine getirmeden yapılan namaz sahih bir namaz değil. Evet. Makbul olan bir namaz değil. Nasıl ki Ramazan-ı Şerif ayını geçirdik, ben oruç tutuyorum deyip de kişi gündüzün ortasında karnını doyurarak, işte susandığı zaman suyunu içerek oruç tutuyorum demesi nasıl ki makbul bir oruç, sahih bir oruç değilse, çünkü şartlar yerine gelmemiştir. Hmm. Namaz için de aynısını söyleyeceğiz. Dolayısıyla namazın şartlarından bir tanesi, rükunlarından bir tanesi de kıraattır.
2: Evet.
3: Ve kıraatın da sahih olacak şekilde hurufatına, makreçlerine dikkat edilmesi gerekir. Hmm. Çünkü harfin değişilmesi, mananın değişmesi, hatta hatta Kur'an'da olmayan bir şeyi Kur'an gibi okumak.
2: Evet.
3: Bu duruma gelme durumu bu sebeple Türkçeden, Latinize edilmiş olacak bir şekilde sure ezberlemek doğru bir şey değil.
2: Evet.
3: Çünkü hurufatı çıkarma imkanımız bu bağlamda olmaz. Ama çocukluğumuzda bir şekilde ezberledik ama ağzımız çok da düzgün değil. Şu anda işin vahametini anladık, ciddiyetini anladık. Ne yapmamız gerekir? Yapmamız gereken birinci vazifemiz camimizin hocasına gidip hocam benim şu ağzımı namaz sahih olacak şekilde düzelt.
2: Evet.
3: Bu konuda bütün gayretini sarf edecek. Ha, bununla beraber o kıldığı namazları yapamadıkları o Allah ile onun arasındaki onun affını Mevla'dan talep evet. ederiz, niyaz ederiz. Çünkü istitaatla alakalı ama bunu düzeltme peşinde olması ve bunu gerçekten dert edilmesi gerekecektir.
2: Evet hocam. Bir diğer sorumuza da hocam nafaka ile alakalı. İşimden ayrıyım, nafaka alabilir miyim? Şu an diyor 800 lira bir nafaka bağlandı demiş.
3: Aslında bunu daha önceki derslerimizde defalarca konuşmuş idik. İslam fıkhına göre evlilik mali anlamda birbirlerine ortak olmaya gerekli kılmaz. Hmm. Maalesef günümüzdeki mer'i hukuk, beşeri hukuk, İslami olmayan hukuk evlilik gerçekleştikten sonra, evlilik süresinden sonra elde edilen mallarda bir ortaklıktan bahsediyor.
2: Hmm.
3: Yani kadın kocasının mal varlığının %50'sine ortak. Koca da kadının mal varlığının %50'sine ortak oluyor mer'i hukukta ki bu İslami değil. Bunu bu şekilde tatbik etmek zulümdür.
2: Evet.
3: Zalimliktir. Karşı taraf mazlum olmuş olur. Her ne kadar mer'i mahkemeler buna imkan tanımış olsa bile.
2: Evet.
3: Keza evlilik bittikten sonra yani koca bir şekilde hanımından ayrılıp şer'an boşama söz konusu olduktan sonra erkeğin hanımının nafakasını teminle mükellef olduğu dönem iddet dönemidir. İddet dönemi zaman zarfında evet meskenini karşılamak, nafakasını karşılamak, yemesini içmesini karşılamak zorunda. Ama iddeti bittikten sonra artık sokaktaki herhangi bir kadından bir farkı yoktur. Günümüz yine maalesef mer'i hukuk, mer'i kanunlar, İslami olmayan beşeri kanunlarda evlilikten sonra ayrılık vuku bulduğunda kadın ölünceye kadar ya da bir başka evlilik yapıncaya kadar kocaya bir nafaka sorumluluğu yüklüyor ki bu dinen zulümdür, caiz değildir. Kadının bunu alması da zalimliktir. Her ne kadar mer'i mahkeme ona bu konuda imkan verse bile çünkü Allah katında böyle bir hakkı yoktur. Dinimizde böyle bir hakkı yoktur. Gerçi son dönemlerde bununla alakalı bir iyileşmelerden de bahsediliyor. Yani ömür boyu nafakanın zulüm olduğunu artık yani devlet ricalinin de dilinden duymaya başladık son dönemlerde. İnşallah tavsiye ederler. İslam'a göre bir sistem, bir nizam İnşallah. Getirebilmeyi Rabbim onlara muvaffak etsin bu konuda diyelim. Dolayısıyla burada işte kadın hani ben bu nafakayı alıyorum bu caiz mi? Kocası kendi gönül rızasıyla eski kocası diyelim. Gönül rızasıyla bunu veriyorsa problem yok. ama bunu direterek zoraki mer'i mahkemeleri kullanarak alıyorsa bu manada caiz olmaz. Sadece şunu ifade edelim, ama kadının mehir alacağı vardı.
2: Evet.
3: Koca bunu ödemedi. Ha, bu durumda mer'i mahkemede tabii mehir alacağı diye bir dava açamazsın.
2: Evet.
3: Siz isminin nafaka olması önemli değil. Mehir miktarı kadar bunu alabilirsiniz.
2: Hı-hı.
3: Ya da işte ortada bir çocuk var. Çocuğun nafakasını baba temin etmek zorunda. Onu vermiyor. Onu başka bir adı altında yine mahkemelerden istifade ederek alabilirsiniz. Bir de hıdane hakkı dedikleri...

0: etmiştir. Zalimdir. Karşı taraf mazlumdur. Aldığı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ifade ettiği üzere cehennemden bir kordur.
1: Evet,
0: Rabbim
1: hocam
0: muhafaza buyursun.
1: Amin inşallah. Kıymetli dostlar, bu arada yine sizlerin sorularınız bizlere ilmihaletlealigül.tv ve WhatsApp hattı üzerinden gönderebilirsiniz. Yine 444-2989 numaralı telefondan dini mesele danışma hattı Kocaeli Vakfı bünyesine hizmet vermeye devam ediyor. Pazar günleri hariç de kıymetli hocalarımıza sorularınızı sorabilirsiniz. Hocam, kızım için adak keseceğim, bu adaktan damadım yiyebilir mi diye sormuşlar.
0: Şimdi kızım için adak keseceğimi biraz açmamız lazım. Hı-hı. Yani. Aslında adak Allah için kesilir. Kurban evet. Allah için kesilir. Kızım sebebiyle adadım. Biz böyle anlıyoruz bunu.
1: Evet.
0: Bu nasıl olabilir? Allahu alem, kızı bir hastalık geçirmiştir veya başına bir bela, bir musibet gelmiştir. İşte o bela, o musibet bertaraf olursa Allah için kurban kesmek bana vacip olsun.
1: Hı-hı.
0: Bu durumda aslında o ada kişinin kendi adadır. Kime tahrik ettiğinin önemi yoktur.
1: Evet.
0: Yani kızın adağı değil, kendi adağıdır. Peki keseceği bu adaktan kimler yiyebilir, kimler yiyemez? Yiyemeyenleri bulursak yiyenleri de bulmuş
1: evet.
0: oluruz. Her şeyden önce zekat verebilecek kişiler yiyebilir, zekat veremeyecek kişiler yiyemez.
1: Hı-hı.
0: Dolayısıyla alt soyu ve üst soyu bunlar yiyemez. Kızı alt soyudur. Her ne kadar onun adına dahi olsa onun yemesi caiz değil. Üst soyu yiyemez. Zengin olan insanlar yiyemez. Şer'an zengin kabul eden insanlar yiyemez. Damat kişinin alt soyu değildir. Eğer maddi imkanı yoksa kişi damadına zekat verebilir mi? El cevap verebilir. O zaman burada o adağından da o damadına verebilir. Onun mülkü olur. O kendi mülkü olduktan sonra evde onu pişirip hanımıyla beraber, yani adayan kimsenin kızıyla beraber yemesinde bir mani var mı? Yoktur. Çünkü mülk sebebi değişmiştir. Mülk sebebinin değişmesi aynın değişmesi makamındadır ki bunu birçok dersimizde işlemiştik. Hazreti Berir hadisi olarak radıyallahu teala anha hadisi olarak işlemiştik. Dolayısıyla burada ada kimin adağı, kimin adına olması değil de
1: kimin adağı,
0: kendi adağıdır anladığımız kadarıyla.
1: Hı-hı.
0: O zaman bu manada kendisi bundan yiyemediği gibi kız da yiyemez ama damat diyebilirim.
1: Ama damat zenginse olsa, o da yiyemez. Evet.
0: Ama şöyle olsa, kızım adadı. İşte kızımın bir hastalığı oldu ve kızım dedi ki bu hastalıktan iyileşirsem Allah için kurban keseceğim. Ya da işte bir gebelik sürecinde bunu hayırlısıyla doğursam Allah için bir kurban keseceğim şeklinde. Kızımın adağı, ama kızımın maddi imkanı olmadığı için bu adağı ben yerine getirmek istiyorum. Bu durumda kızın adağı olacağı için bu durumda meseleyi kız açısından bakacağız. O kızının usul ve furusu bunu yemez. Kızın zekat veremeyeceği kişiler yemez.
1: Evet.
0: Damadıma dediği zaman aslında kızının adağının eşine vermesidir ki bir hanımefendi zekatını kocasına verebilir mi? Sahih olan görüşe göre veremez.
1: Evet.
0: O zaman adağından da kocasına ikram edemez.
1: Evet hocam. Bir diğer sorumuza da hocam. Hocam, abimden 3 ay önce 28 gram altın borç almış. Anlık altın fiyatına göre nakit ödeyebilir miyim demişler.
0: Yani toplu halde onu geri ödeyemiyor. Aydan aya peyderpey ödeyecektir. Öderken de anlık olarak o fiyata göre TL üzerinden ödeyebilir miyim? Tabii ki olabilir. Ama burada önemli olan zimmetteki borcu zapt etmek.
1: Hı hı.
0: Yani misallendirelim. Benim sizden 100 gram altın borcum var. 100 gram altın borcu aldım. Bunu TL'ye çevirerek benim borcum artık TL demiyoruz. Benim size 100 gram altın borcum var. Bugün bir miktar para ödeyeceğim. Borcumdan bir kısım ödeyeceğim. Ödeyeceğim para işte güncel şu andaki kur fiyat olarak bakıyoruz. 5 gram altına tekabül ediyor.
1: Evet.
0: Diyorum ki Suat, sana bu parayı versem 5 gram altın borcumdan mahsup eder misin? Sen de kabul ederim dersen o parayı vererek 100 gram altından 5 gram altını o anda be'üteyn mimmen aleyhitteyn deniyor. Yani alacağı, alacaklı olan kişiye satmaktır. Bu bağlamda ben sana borcumu ödemiş olurum.
1: Evet.
0: 100 gramdan artık 95 gram altın kalmış oldu.
1: Evet.
0: Aradan bir ay daha geçti. Bir miktar daha para var elimde. Yine ödeyeceğim. O günkü yine kurdan o kaç grama tekabül ediyor? İşte diyelim
1: 10
0: ki
1: gram,
0: 10 grama tekabül
1: evet.
0: ediyor. Bunu ödesem 10 gramlık borcuma mahsum eder misin? Tabii ki ederim. Onu öderim. O andan 100 gramdan 95'ten yine onu düşersin. Bu şekilde peyderpey ödeyebilirsin. Ama şöyle yapsam, tamamını TL'ye çevirdim.
1: Hı hı.
0: Bu tamamını TL'ye çevirdikten sonra aydan aya ben sana TL olarak ödeyeyim. Bu olur mu? Bu olmaz. Çevirdiğimiz anda onu o anda ödememiz gerekir. Alacak verecek kalmaması gerekir. O çevir

0: ödediğimizin o miktarını ödediğinde o kadarlık bir borcu düşürürsek bu fıkhi olarak caiz olacaktır.
1: Evet hocam. Bir diğer sorumuza da 3 yıl önce dizimden menisküs ameliyatı oldum. Dizim ağrıdığı zaman oturarak namazımı kılıyorum. Dizimdeki ağrılar geçince yine ağrı korkusuyla oturarak kılmaya devam ediyorum. Yanlış mı yapıyorum demişler.
0: Burada tabii kişi kendi fetvasını kendisi vermesi gereken konulardandır bu konu. Çünkü namazda kıyam, farz olan namazlarda kıyam farzdır. Nafile namazlarda kıyam farz değil. Kişi keyfi olarak nafile namazı oturarak kılabilir. Ama tabii oturarak kılmaktaki kasteti ima ile mi? Çünkü secde nafile namazlarda ima ile keyfi bir namaz olmaz.
1: Evet.
0: Ancak ima ile keyfi olarak nafile namazının kılınmasının caiz olduğu yer binek üzerinde seyir halinde. Onun haricinde yoktur. Farz olan namazlarda zaten olmaz. Ancak bir mecburiyetten dolayı olursa söz konusudur. Şimdi bu kardeşimiz diyor ki ayaklarımdan ameliyat olduğum için, rahatsızlık geçirdiğim için ayakta kılamıyorum. Oturarak kılıyorum. Belki de ima ile kılıyor secdeye de gidemiyorsa. Şu anda geçti ama tekrardan nüksetme korkusu ya da ağrı korkusu. Bizim buradaki kurulumuz şudur. Kişi ya hasta olacak, yani şu anda an itibariyle hasta değil ama onu yaptığında hastalanacağını biliyor.
1: Evet.
0: Ya da var olan hastalığının artmasından endişeleniyor. Hı-hı. Ya da tedavi sürecinin uzamasından endişeleniyor. Üç etken.
1: Hı-hı.
0: Hasta olması, var olan hastalığının uzaması ya da tedavi sürecinin uzaması.
1: Evet.
0: Yani var olan hastanın artması, tedavi sürecinin uzaması. Hı hı. Burada da kişi yani evet şu anda iyileştim ama doktor diyor ki ayakta kılacak olursam bu tekrardan nüksedecek. Bir müddet daha böyle kılman gerekiyor diyorsa ve güvenilir. Yani hem dini bütün bir doktor hem de kendi alanında da sözü makbul olan bir doktor olarak bunu söylüyorsa elbette kişi oturarak kılmasına devam edebilir. Ama yok öyle bir şey yok. Yani ayakta kılabilirsin. Kişi kendisi onu evham ediyorsa, kendisi onun öyle olacağını vehmediyorsa bu doğru bir şey değildir. Orada kişi namazını normal rükû ve secdesiyle kılması gerekecektir.
1: Bazen de şöyle bir şey, bu tip ameliyat olanlar ya da rahatsızlıkları olanlar hocam, tam diz bölgesinin olduğu bölge böyle yumuşak şeyler koyuyorlar. Yani evet, seccadede de yapabiliyorlar bunu veya yumuşak bir sünger koyabiliyorlar. Bunu yapabilirler.
0: Yapabilir. Bunda bir sıkıntı, olmaz.
1: Evet. Evet. Hocam bir diğer sorumuza da son sorumuz. Tesettüre girmeme eşim karşı çıkıyor ve tesettüre girersen seni boşarım diyor. Bu konuda ne yapmam lazım demişler.
0: Şimdi tabii tesettüre girerse ifadesini mutlak olarak baktığımız zaman an itibariyle bu bayanın tesettürsüz bir bayan olduğunu anlıyoruz.
1: Hı hı.
0: Oysa tesettür Allah'ın emridir. Allah'ın emrinin olduğu yerde kula itaat söz konusu olamaz.
1: Evet,
0: kocanın hanımı üzerine bir takım hakları vardır. Kadının kocası üzerine bir takım hakları olduğu gibi babanın evladı üzerine, evladın da baba üzerine bir takım hakları vardır. Ama bu haklar hiçbir zaman Allah hakkıyla çatışmamalıdır.
1: Evet.
0: Şimdi tesettür farzdır. Bunda asla taviz yoktur. Ben kocan olarak senin tesettürlü olmanı istemiyorum derken, bunun haram olduğunu kabul etmiyorum, bunun günah olduğunu kabul etmiyorum şeklindeyse zaten arada nikah yoktur.
1: Evet.
0: Zaten o kimse iman dairesinden çıkmıştır. Bu öyle bir birliktelik, geçerli bir birliktelik değildir. Ama yok, ben bunun haram olduğunu kabul ediyorum, biliyorum ama nefsime mağlup olduğum için ben bunu istemiyorum diyorsa fasıktır, günahkardır. Sadece kendisi günah işlemekle de kalmayıp bir başkasının günah işlemesine de teşvik etmekle beraber koca çok yanlış bir şey yapmıştır. Peki hanıma düşen burada nedir? Hanıma bu konuda düşen Allah'ın farz kılmış olduğu amelilerden geri durmamasıdır.
1: Evet.
0: Bununla alakalı ne yapılması gerekiyorsa yapar. He, ama diğer taraftan işte beni boşar, ben dışarıda kalırım, işte daha büyük sıkıntılar yaşarım. Bunu artık kendisi tartacaktır. Bu çünkü umum olarak tahmin etmek doğru bir şey değil.
1: Evet.
0: Hani bekara hanım boşamak kolaydır derler. Stüdyodan bu konuları irdelemek de bu bağlamda. Yani o atmosferi bilmediğimiz için durum değişebilir. O yüzden o kadın kendisi kendi durumunu arz edebileceği kişilerle görüşerek ona göre bir yol haritasının çizilmesinin gerekliliğinden bahsederiz.
1: Evet.
0: Ama şurası müsellemdir ki kocaya itaat adı altında Allah'a itaatsizlik kat'i surette caiz değildir.
1: Evet, son nokta
0: olmuş oldu.
1: Elhamdülillah hocam. Son olarak dua babına neler söylersiniz?
0: Bu kardeşimize dua edelim. Rabbim bu kardeşimizin özellik kocasına ve bu kardeşimiz gibi olan kardeşlerimizin de genelde kocalarına insaf nasip eylesin. İslami şuur onlara ihsan eylesin. Bu konuda hanımlarına zulmetmemeyi, ki aslında bu kendilerine de bir zulümdür. Çünkü hanımının açık bir şekilde dolaşmasından razı olmak İslam fıkhında, ki halk arasında da bu şekilde anılır, deyüz diye ifade edilir ki deyüzlerin cennete giremeyeceği ile alakalı da hadis-i şerifler vardır. Rabbim bu haslette olanları bu hasletten tez zamanda kurtarsın. Bu karakter, bu ahlaktan onları kurtarsın. Namuslu, mütedeyyin bireyler olarak, aileler olarak da toplumu oluşturabilmeyi cümlemize nasip eylesin.
1: Amin hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Kıymetli izleyenlerimiz, sizler yine sualleriniz bizlere ilmihaletdealegül.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden gönderebilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hepiniz Mevla'ya emanet olun. Hoşçakalın efendim.
2: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmi Hal programını dinlediniz.
3: Lale Gül efendim. Burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
4: Kasas suresini dinliyorsunuz.

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: Kasas suresini dinlediniz.
2: Lale Gül FM. Burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
3: Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi ile unutulmayan sohbetler.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Allahu ya Muin, ya Hennan ya Mennan, ya Kerim ya Gaffar ya Rahim ya Rahman. Cilt 2 sayfa 131. El Mektubu Saminu ve Seb'une. 78. mektup ila Darab Han. Darab Han adlı askeri yetkiliye yazılıyor. Fi beyani enne muhabbete hazi taifetil aliyyeti. Mektubun konusu ehlullah'a muhabbet, ehlullah'a sevgi, ehlullah'a karşı alaka duymak ve ihlasihim, onlara samimiyetle bağlanmak, onlara samimi ve yürekten derinden muhabbet duymak, vesiletül fenâi fillah vel bekâi billah, insanın fena fillah ve beka billah sahibi olmasına, Allah'ta fani olmaya, Cenab-ı Hak Celle Celal'ın sahip olmuş olduğu kemalat ile, güzelliklerle hallenmeye vesiledir. Mevla'nın dostlarını sevmek, Nakşibendiye tarikatında bulunan hasseten zevatı sevmek, yani alel husus özellikle bu efendim tarikat-ı aliyye-i Nakşibendiye zevatını ve alel umum genelde de bütün ehlullah'a muhabbet, Allah Celle Celal'de fani olmaya, Mevla'nın deryasında kaybolmaya, Mevla'nın sahip olmuş olduğu bir takım güzelliklerle hallenmeye birer vesiledir. وَمَا يُنَاسِبُ ذَٰلِكَ. Ve buna paralel bir takım meseleleri konuşacaktır. Askeri yetkiliye yazılan mektup bu. Bazı ehlullah bir takım işleri görmek için yaratılmıştır ve bize gönderilmiştir. Bazılarında bazı görevler ağırlıklıdır. Diyelim mesela Hacı Ubeydullah Arar Kuddisi Sirruhu, İmam Rabbani'nin aktardığına göre buyuruyor ki, Allah bana siyasi insanları eğitme görevini vermemiş olsaydı, Mevla bana devleti idare eden insanlarla meşgul olma görevi vermeseydi, kimse ihvan ve mürit açısından benden daha fazla adama sahip olamazdı diyor. Beni geçen olmazdı diyor. Ama bana verilen görev, devleti idare eden mekanizmayı, yani bugünkü tabirle bürokrasiyi oluşturan kesimi eğitmek olduğu için her insanla meşgul olamadık diyor. Bazı ehlullah'ta böyle hususi görevler vardır. İmam Rabbani ise gerek avam, gerek havas, gerek fakir, gerek zengin, gerek amir, gerek memur, gerek askeri yetkililer, genelkurmay başkanlarına varıncaya kadar cemiyeti ve toplumu oluşturan her kesimi eğitme göreviyle kendisi tavzif edilmiştir, görevlendirilmiştir. İmam Rabbani Kudüs'ün farkı burada. Elhamdülillahi, bütün hamdler Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya olsun ve selamun, gerek dünyada ve gerekse ahirette her türlü tehlikeden emniyet ve güven içerisinde olma da ala ibadihillezine istafa. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun kulum deyip de kendisine cezbeylemiş olduğu kişilerin, kulların üzerine olsun. Amin. Kad yuhassu fi taifetikum. Sizin efendim cemaatinizde, sizin kesimde diyor, hissediliyor. Devletün heniyetün. Yani sizde çok muazzam bir hal var. Allah'ın muazzam bir nimeti size nazil olmuş. Ve hiye tevadu'u lil fukara. Bu da nedir peki sizde bulunan bu büyük nimet? Dervişlere göstermiş olduğunuz tevazu. Hiçbir zaman makama ve işte bir takım dünyevi rütbelere takılıp da gurur kibir yapmıyorsunuz. Siz dervişlere herkesin tahmin ettiği gibi değil de olması gereken tarzda belki tevadu göstermeniz çok büyük bir nimet. قَدْ يُحَسُّ فِي طَائِفَتِكُمْ دَوْلَةٌ هَنِيَّةٌ Sizin cemaatinizde, sizin kesiminizde Allah'ın büyük bir nimeti var. وَيَّتْ تَوَادُ لِلْفُقَرَائِ Bu da dervişlere göstermiş olduğunuz tevazu, alçak gönüllülük. Bu çok çok harika. Dünyada en büyük ganimet. Mevla'nın sevdiklerini sevmek. Aşk ve muhabbet Allah'ın kula ihsan etmiş olduğu en büyük nimettir. Ama onu yerinde de kullanmak esastır. Yani muhabbet iki ağızlı bir bıçağa benziyor. Hem hayra kullanılır hem şerre kullanılıyor. Hayra kullanılırsa peki bunun celbedeceği, insana kazandıracağı feyzü füyüzatın yani manevi kemalatın haddi hududu yoktur. Ama gidip de bu muhabbet şerre kullanılırsa o zaman da getirmeyeceği musibet yoktur. وَالْخِدْمَةُ لِهَذ۪ي طَبَقَةِ الْعُلْيَا Bir de ne var sizde? Sizde bir de bu Nakşibendiye tarikatı büyüklerine bu kesime karşı hizmet etme duygusu. Yani bahane arıyorsunuz ne yapsam ne etsem de ehlullah hizmetçi olsam diye. Bu karakter düne kadar, yakın tarihe kadar bundan diyelim 70-80 sene öncesine kadar aynen böyle geldi. Hangi İslami devlette bir fütuhat olduysa, yani o devletin dünyada hakimiyeti söz konusu olduysa, bakın görünürde bir takım yani siyasi adamlar rol oynamıştır, eyvallah. Ama onun gerisinde bakıyorsunuz ki arkalarında dev, simalı büyük Allah dostları vardır. Yani onlarsız yani oturmuyorlar, onlarsız kalkmıyorlar, onlarsız savaşa gitmiyorlar. Her ne türlü başları derde maruz kalsa onlarsız kesinlikle iş görmek yoktur. Kanuni Sultan Süleyman aleyhi rahmeti vel gufran diyor ki hangi savaşa gidecek olsam mutlaka giderim Beşiktaş'taki Yahya Efendi, benim süt ağabeyimdir o. Onunla istişare ederim, o bana derse savaşa git giderim diyor. Ve gerek işte Sultan 3. Selim'in Şeyh Galip'le birlikte sürekli oturması, Topkapı'da oturuyor. Peki belli bir saati kadar devletin işlerini idare ediyor. Ondan sonra hadi bakalım arabayı dehdehliyor Galata Mevlevi Hanesi'ne. İskel Caddesi'ne efendim yani çıktığınız zaman başlangıç noktasında Galata Mevlevi Hanesi'ne. Oraya böyle küçük bir oda var. Orada Şeyh Galip'le birlikte oturur, hatta başını dizine yaslar, o şekilde teselli bulurdu. Keza gene Sultan Fatih'in mesela babası Murat Hudavandigar rahimeullahu teala Hacı Bayram-ı Veli'nin müridiydi. Yani bana diyor müritlerinin sayısını gönderdi. Üstadım diyor ne kadar müridim varsa kimseye tanımadığım ve tanımayacağım imtiyazları devletten istifade imkanlarını onlara tanıyacağım diyor. Yani buna benzer bir sürü şeyler ya bahane arıyorlar ki ne yapsak da peki Allah dostlarına bir hizmetimiz olsun. Sizde diyor dervişlere karşı bir tevazu duygusu var, bir alçak gönüllülük var. Bir de vel hidmetu lihazi tabakatil ulya. Bir de peki bu insanlara hizmet etme tutkusu ve duygusu var sizde. Allahu Teala'nın size büyük nimeti. Üstelik ma vücud esbabil gina ve husul mevaddil istigna, hiç de yani bunlara muhtaç değilsiniz. Niye? Çünkü paranız var, pulunuz var, rütbeniz var, zenginlik var, otorite var, adam var, şu var, bu var. Yani bu muhabbetten, işte dervişlere mütevazı göstermekten, onlara hizmet etmekten sizi müstağni bırakacak, sizi bunlara muhtaç etmeyecek imkanlarınız da olmakla birlikte. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: "İnnemâ ehleke men kâne kablekum eddirhemu veddînâr ve humâ mühlikâkum." Sizden önceki ümmetleri para tutkusu, kapitalist anlayış, Amerikan kafası yani. Altın ve gümüş tutkusu helak etmiştir. Sizi de para tutkusu helak edecektir. Sizi öldürecektir. Hem de ölüm öldürecektir. Şimdi devlet başkanı bu adamlar, peki yetkili bunlar, büyük adamlar bunlar vesaire. Yani müdahale etmeyebilir icabında. Bu kadar varlığa rağmen siz paranın da pulun da ondan sonra yetkinin de otoritenin de bu kadar adam Müslümanınız olmasına rağmen hepsinin üzerine basıyorsunuz. Peki, dervişlere, Mevla ile meşgul olan, hasreten insanlara tevazu gösteriyorsunuz. Onlara hizmet için yarışa girmişsiniz vesaire. Yahu diyor, bu ne muazzam bir nimettir ya. Ve hâzâ, bu tutku var ya, munbiun, haber veriyor an muhabbeti hâzî taifetil aliyyeti. Bu efendim haliniz, bu karakteriniz, bu yolun büyüklerine, Nakşibendiye tarikatına bulunan zevat-ı kirama muhabbetten haber veriyor. Sultan Abdülhamid Han, cennet mekan Şazeli tarikatına mensuptu. Ama bazı kesim diyor ki, Nakşi meşayihiyle o kadar oturur kalkardı ki, onlara o kadar derinden bir muhabbeti vardı ki ve kendisi 4000 tane şeyh ile istişare halindeydi. Görünüşte devletin başında Abdülhamid Han var ama ipler, dizginler onların elinde. Yıldız'dan yukarıya çıkarken Yıldız Camii'nin haziresinde Şeyh Zafir Efendi yatıyor. Osmanlı'yı götüren adam onun döneminde Şeyh Zafir Efendi ama surette Abdülhamid Han götürüyor. Onlar bu işin farkındaydılar. Yani Mevla'nın bir devleti yürütmesi, götürmesi Mevla'nın dostlarıyla peki alaka ve irtibat içerisinde olmaya bağlıdır. Günümüzdeki mesela bir takım hareketlerde işte dervişlere yani ne gerek var, tasavvuf ve tarikat büyükleri ne anlar siyasetten, ne anlar işte bilmem ne uluslararası ilişkiden, şundan bundan vesaire. Tamam. 100 yıl öncesine kadar ben götürdüm bu işi. 600 sene getirdim. Beni attın bir kenara. Hadi bakayım. Hadi. وَاَزَا مُنْبِيُنْ عَنْ مَحَبَّتِ هَذِي الطَّائِفَةِ الْعَلِيَّةِ. Peki, bu sizin bu karakteriniz var ya, bu dervişlere, bu Allah dostlarına tevazu, hürmet, peki onlara hizmet. Bu وَاَزَا مُنْبِيُنْ عَنْ مَحَبَّتِ هَذِي الطَّائِفَةِ الْعَلِيَّةِ. Bu efendim Mevla'nın dostlarına, Nakşi büyüklerine derin bir sevginizin olduğunu ifade ediyor. Vel ihlas lehum. Onlara yani samimiyetle hareket ettiğinizden, onlara karşı samimiyetle teslim oluşunuzdan ve müşehirun bi mevaddeti hadil fırkatin naciyeti. Mevla'nın böyle kayırıp da koruduğu, cehennemden peki uzaklaşmış, cehennemle alakası kalmamış olan bu insanlara derin bir muhabbeti ve ihtisası bir kim? Bir de peki onlara aitlik. Yani biz bu kesimden yanayız. Biz bu insanları seviyoruz. Duygusunu ortaya koyuyor. Ehlullah'a, ama ehlullah da hakikaten yani hakiki ehlullah olacak. Sahtekar olmayacak. Nakıs olmayacak. Nakısın nakıs olmayacak. Mevlana Celaleddin Rumi Kuddisesi Rum bir müridi vardı. Bir gün birisi dedi ki ona, yahu dedi, sen nesin, tarikat ne ya, sen kim, tarikat kim, ne anlarsın sen tarikattan, şundan bundan, ne işin var senin tarikatta falan, böyle kendisiyle alay ettiler. Dedi ki, doğru diyorsunuz dedi, benim gibi odunlara dedi tabi tarikat dedi fazla gibi. Ben dedi yani bir noktada ben teselli olmuşum, ben bir noktada yani abad olmuşum, elhamdülillah, o şeref bana yeter dedi. Nedir dediler, benim adım Ahmet'tir dedi. Eskiden bana Ahmet derlerdi. Şimdi ise bana Ahmet-i Mevlevi diyorlar dedi. Mevlana'ya nispetle, Mevlana Celaleddin Rumi'ye aidiyetle bana Mevlevi, Mevlevi tarikatına mensup Ahmet diyorlar ya, tamam. Mensup olduğum yeri göstermesi bakımından bana Mevlevi dediler, bu şeref bana yeter dedi. Her ne kadar bu yolun hakkını veremiyorsam da elhamdülillah Cenab-ı Hak dünyada beni Mevlana ile haşır neşir yapıyor ve bundan dolayı Mevlana'nın müridi Ahmet diyorlar ya, Ahmet-i Mevlevi bana yeter bu. Hani oradan bir işaretle diyoruz ki bu yolun hakkını kim veriyor ki, ne kadar veriyor ki peki? Ama elhamdülillah sana da efendim yani diyelim ki işte Ahmet-i Nakşi dediler veyahut da Ahmet işte Hüseyin Nakşi dediler vesaire. Eyvallah, bu şeref sana yeter. Bak, onlarsız oturmuyorlar, onlarsız kalkmıyorlar. Direksiyonda onlar var, onlar var, onlar var. Sultan Alparslan, Roman Diyojen'le savaşa girmeden önce, zaten Sultan Alparslan'ın 20 bin kişisi vardı. Roman Diyojen, Rum İmparatoru'nun 200 bin kişisi vardı. Bir kişiye 20 tane adam düşüyor. Gözük ürktü, korktu, yani tırstı gibi oldu Sultan Alparslan. Ben bu savaşa giremem dedi. Bu adamların hem teknolojik bakımdan üstünlükleri var, işte sayısal bakımdan daha fazla bu adamlar vesaire. Ama yanındakiler dediler ki sen savaşa gir, gir dediler. Sen gir savaşa. Merak etme, Allah'ın izniyle bu zaferi biz Mevla'dan koparırız dediler. Arka yanındaki Eylullah'ın peki takviyesiyle Sultan Alparslan'ı moralize etmesiyle Sultan Alparslan atının üzerinde askere döndü. Bir hitabede bulundu. Ondan sonra savaşa girilip birkaç saat içerisinde Roman Diyojen ve ordusunu mendil gibi katlamıştır. Ama yanında sonucu biz koparız, merak etme diyor. Mısır valisi Mehmet Ali Paşa İstanbul'a gelecek. İmam-ı Şahrani'yi ziyaret ediyor. İmam-ı Şahrani diyor ki Efendi Hazretleri diyor İstanbul'a gidiyorum diyor. Benim padişahta nüfuzum var diyor. Yani dediğimi yaptırırım Allah'ın izniyle. Bir isteğiniz var mı? Bir işte istirhamınız, bir ricanız var mı diyor. İmam-ı Şahrani buyurdu ki yok dedi. Allah razı olsun dedi. Teşekkür ederim dedi. Senin de Mevla'dan dedi bir ihtiyacın varsa bizi gör dedi. Yani sen padişahtan yontarsın, biz de Cenab-ı Hak Celle Celle koparırız Allah'ın izniyle. Mevla ile bir işin varsa bizi gör dedi. Kainatta kanun böyle dönüyor. Kanun böyle dönüyor. Şimdi kanun dışı hareketler vesaire ne getirir ne götürür peki? İbn-i Cevzi rahimahullahu teala der ki, Ashab-ı Kehf'in bir köpeği vardı, affedersiniz, Kıtmir. Şimdi Tarsus ve civarında Rum İmparatoru Deklanyus'un zulmü söz konusu oluyor. Ve Ashab-ı Kehf bu adam bizi gavur yapacak diye memleketi terk ettiler. Yani buradan işte diyelim işte 8-10 kilometre Tarsus'un dışına çıktılar, mağaraya iltica ettiler. İmanlarını muhafaza için. Orası da ayrı bir destan. Köpek de bunların affedip peşinden gidiyor. Köpeğe hoş moş diyorlar hayvan yürürken çünkü ayakları şey iz bırakıyor toprakta. Bunları da arıyorlar polisler, jandarmalar vesaire. Bizi bunlar efendim yani yakalamasın diye köpeği kovuyorlar. Fakat köpek diyor İbn-i Cevzi hayvanlar da kendi yani yaratılışları icabı konuşurlar. Anlaşırlar vesaire. Ashab-ı Kehf'in böyle bir hali vardı. Yani anladılar hayvanın konuşmasından bir şeyler. Mevlana'nın kedisinin anladığı gibi. Neticede köpeği kovuyorlar. Köpek diyor ki, beni niye kovuyorsunuz siz diyor. Yani böyle bir zalimin, böyle bir gavurun peki idaresinde yaşamayı siz zillet bildiniz. İman ve İslam'ın muhafaza için memleketi terk ettiniz de ben bunu anlamaktan aciz mi kaldım? Beni hicretten niye alıkoyuyorsunuz diyor. Bakıyorlar ki hayvan gitmiyor. Gene onların peşinden gidiyor. Neticede bu köpek bizi ele verecek korkusuyla hayvanı bu sefer sırtlarına vuruyorlar. Köpek onların sırtına gitmeye başlıyor bu sefer. İbn-i Cevzi diyor ki bak sen de bir ehlullah'a intisap edersen, sen de bir ehlullah'ın peşinden gider sabır, sebat, metanet gösterirsen böyle lagallık o yok ha. Bu işte samimiyet esastır. Bir müddet yürürsün kendi ayaklarınla. Hatta tarikat böyle öyledir. Bir yere kadar aklı maaşla gelirsin. Bir yerden itibar ilave dingil misali sana aklı maad verirler. Oradan öteye peki gelişen bütün haller aklı maadla hallediliyor. Tarikatta bir de böyle bir kanun vardır. Bir yere kadar Kıtmir geldi. Baktılar ki bu samimi cidden vesaire. Bu köpek bizim başımızı yakmasın diye hayvanı sırtlarına vurdular. Diyelim yayan giden köpek şimdi omuzda gidiyor vesaire. Eylullah'ın da böyle kanunu vardır. Ve diyorlar ki Eylullah'a olan bu muhabbetten dolayı cennete girecek efendim dört hayvandan bir tanesi de kıtmirdir. Kıtmirdir. O da iman sahibi, ameli salih sahibi olan insanlarla birlikte cennete girecektir. Bazen bilmiyorum arkadaşlar belki biraz fazla görüyorlar. Fazla efendim mübalağa mı yapıyoruz tevazuda bilmiyorum. Gel Allah yar hepimiz hakiki tevazu nasip eylesin ama yani şu sözü söylemekte bir zarar olacak kanaatinde değilim. Yani köpek kadar affedersiniz. Eylullah'a muhabbeti olmayan adamın markası ne? Markası ne? Markası ne? Her şey durmuştur. Her şey bitmiştir. Cami rahimallahu teala ne güzel söylüyor.

Ya Resulullah bu ne iştir diyor ya. Bu ne haldir ya Resulullah diyor. Ashab-ı Kehf'in diyor köpeği kıtmir diyor. Senin ashabınla birlikte diyor cennete girecek diyor. Revet der cennet, men der cehennem key revast. O kıtmir senin ashabınla birlikte cennette gezecek, tozacak, ben ise cehennemde gezeceğim. Ya Resulallah, bu ne acayip haldir ya. Şimdi pazarlık başlıyor. 18 ashab-ı kehif, men 18 ashab-ı Kıtmir, ashab-ı kehfin köpeği olduğundan, onlara muhabbet beslediğinden cennete girecekse, Kıtmir, ashab-ı kehfin köpeği olduğundan dolayı böyle bir rütbe makam kazandıysa, ben de senin ashabının köpeğim diyor ya Resulallah. Yani köpeğe bu muamele yapılıyorsa, ben de senin ashabın köpeğim diyor. Muhabbetin delemeyeceği hiçbir duvar yok. Yeter ki sahih ve sağlam olsun. İnsan kalbi balığa benzer. İnsan kalbi balığa benzer. Ehlullah'ın sevgisi ise göle benzer, suya benzer. Balık gölde yaşar. Yani kalp, tatmin, kalbin huzuru Ehlullah, kaddesallah esrarahuma, efendim muhabbete bağlıdır. O bir göldür. Balık peki gölde yaşar. Eski insanlar bunun farkında olduğu için amir, memur, kadın, erkek vesaire falan Allah gidiyor da gidiyor. Mevlana Celaleddin Rumi Kuddise Sirruhu'nun babası işte Konya'da o da yatıyor. Bahavalet Kuddise Sirruhu. Konya'ya bir geldi, ondan sonra tekrar Horasan tarafına gidiyor. Erzincan'a geldiği zaman Erzincan'daki Fahrettin Paşa'nın, Erzincan bölgesinin idarecisi olan Fahrettin Paşa'nın hanımı efendim Sultan Bahavalet'in peşine düştü. Sultan Bahavalet yani insanlar çok ilgi alaka gösterdikleri için geceleyin geçmek istedi böyle erken saatlerde Erzincan'dan ki yani vakit dar, kimseyle uğraşacak hali yoktu. Kadın bunu duyduysa, nereden duyduysa atına atlıyor, dık dık dık dık dık dık dık dık dık dık Bahavalet'i Erzincan çıkışında yakalıyor ve ondan tarikat dersi alıyor. Anadolu'nun temelinde bu ruh var, bu ruh var. Şimdi Batı ile entegrasyonlar, bilmem neler, şunlardı, bunlardı vesaire. Ya bizim hamurumuzda ne var belli ya, bizim kimyamız belli ya. Domuz karakterli insanların peki kimyası, o kimya o adamlara yar olmadı, bize mi yar olacak peki? Muhammed İkbal rahmetli ne güzel söylüyor. Damarlarında kan dolaşmış dolaşmamış ne yazar diyor ya. Asıl hayat diyor, asıl hayat diyor, ciğerin diyor aşkla yanmasıdır diyor. Varsa bu eyvallah, tamam sermayen var demektir. Bu sermayeye yani işte sahip olamadığın için de meyus olma, umutsuz olma. Ya niye bende bu iş işte olmuyor veya olamıyor vesaire falan, umut kesmek yok. Asla ve kat'a, asla ve kat'a. Yani iş demine gelinceye kadar sabır, sebat, metanet. Benim günahım çok.

biraz sekirden olacak ama yani şunun var ya, üzerine antibiyotik almak bile caiz değil, düşün. Niye? Kaç yüz veya kaç bin antibiyotikten daha etkidir şu zaten anlatmış olduğu şu beyitteki mana. Her neden Rusya ettiyse isyanın senin. Ne kadar günahın varsa, ne kadar çirkin ve yamukluğun varsa bunlar senin ağzını, burnunu, gözünü ve gözünü, yüzünü peki kapkara ettiyse de ağrır bir şek yüzün gurre-i tevhid ile. Sen bir la ilahe illallah de, tamam mı? Samimi ve yürekten yüzün var ya bembeyaz olur, bembeyaz. İbrahim Ethem diyor ki dağlarda bir adam gördüm diyor. Zenciydi diyor, kapkara. Fakat la ilahe illallah dediği zaman yüzünün rengi anında beyaza dönüyordu. Zikri bitince tekrar eski siyaha dönüyor diyor. Osmanlı'ya peki beka ağacını diken zat Geyikli Baba'dır. Geyikli Baba'dır. Bunları şimdiki tarihler yazmıyor bunlar. Orhan Gazi Kuddisesi Rahimeullahu Teala, devleti kuran Osman Gazi'nin oğlu. Bursa'nın fethinde çok uğraştılar. Olmadı, bir türlü ele geçiremediler. Rumlar çok kuvvetli tahkim etmişlerdi Bursa'yı. Ama Geyikli Baba geyiklerle beraber daldı orduya. Ondan sonra savaş bizim lehimize, onların aleyhine girişti. Ondan sonra çekip giderken, hadi bakalım Orhan Gazi'yi uyardılar, padişahım dediler, savaşı biz kazanamayacaktık. Ama Geyikli Baba diye bir zat vardır, İnegöl dağlarında yaşar. Geyiklere peki yani mürşitlik yapıyordu. Eylullah'tan böyle şeyler de vardır yani, hayvanların talim ve terbiyesiyle meşgul olanlar da vardır. Vardır. Efendi bir defa evine gidiyor, o arada bu sokak tarafından evine giren arada bir tane kahverengi güvercin vardı yerde efendim, böyle sessiz ve sakin duruyor. O hayvan yani yanına yaklaşınca da kaçmıyor, birden böyle süpertonik uçaklar gibi kalkıyor. Efendi dedi ki ona, buraya gel dedi. Tin tin tin tin geldi, halbuki çok da ürkek ve ödlek bir hayvan geldi, sevdesi de hadi uçun dedi, uçtu gitti. Bizim balıkçı İsmail söylüyor. Balıkçı İsmail'in bir şeyi vardı, bir motoru vardı, deniz motoru. Efendi'yi aldım dedi, motorun tam burnuna, tam ucuna oturttum onu dedi. O önden gidiyor, motor arkadan geliyor gibi. Sonra bir olta attım, bir balık yakaladım, getirdim onu koydum efendinin önüne. Efendi Hazretleri, al balık. Dedi ki, bunu nereden yakaladın dedi. Bu dedi, motorla beraber işte yüzüyordu, ben de gördüm, olta attım yakaladım onu dedi. Yahu dedi, bu balığı keşke yakalamasaydın dedi. Hayvan efendiye paralel gidiyor. İkide bir böyle kafasını kaldırıyor, böyle bakıyor ona. Yukarı bakıyor böyle. Yukarı bakıyor, yukarı bakıyor. Balık kadı olamayan ben. Yaşama hakkım yok benim. Hayvanlar bile Eylullah'a gösterdikleri sadakat noktasında ben sınıfta kaldım abi. Ahmet Yesevi Kudüs sırrı o. Böyle el emeği, göz nuruyla işte rızkını temin ederdi. Odun kaşık yapardı kendisi, iyi sanatkardı, odun kaşık yapardı. Sonra onun bir öküzü vardı, affedersiniz. Öküzü yani 110 bin müridi vardı, bir de bir öküzü vardı ama öküz çok sadık bir öküzdü. Ahmet Yesevi Kuddisesi Ruh, Ahmet Yesevi Hacı Yusuf-ı Hemedani'nin üstadıdır. Aynı zamanda Sultan Alparslan'ın da sürekli istişare etmiş olduğu Eylullah'tan bir zattır. Anadolu'yu ilk defa İslam'ı açan o zattır. Burada Rumeli kavağında yatan Sarı Saltukan Ahmet Yesevi'nin müridir o. Kaşıkları yapardı Ahmet Yesevi Kuddisesi Ruh, heybeye kor, heybeyi de öküzün sırtına kor. Bu öküz kendi başına çarşıya giderdi. Yesi çarşısına giderdi. Öküzü tanıyordu millet. Kimin kaşığa ihtiyacı varsa gelirlerdi, alırlardı. Heybeye efendim parayı bırakırlardı. Hayvan görüyordu. Kim alıyor, kim para bırakıyor vesaire. Bu hayvanın bir huyu vardı. Eğer birisi kaşık alıp da parayı bırakmazsa adamın peşini bırakmazdı. Şeye gidinceye kadar, evine gidinceye kadar öküz oradan buradan ver lan parayı der gibi. Ya parayı ya kaşığı, ondan sonra bırakmaz. Parayı alıncaya kadar adamın canını okurdu. Parayı alınca akşama doğru gelirdi şeye, tekkeye, bağırırdı orada vesaire. Ahmet Yesevi Kuddisesi'yle çıkardı, parayı teslim ederdi. Ondan sonra hadi selamun aleyküm deyip akıra giderdi. Bak muhabbet ne yapıyor? Muhabbet ne yapıyor? Vah evet, yani Sultan dedi ki burada

Sizin diyor bu haliniz diyor bu Eylullah'a yani muhabbetten haber veriyor. Onlara karşı çok samimisiniz, çok yani içten bağlısınız vesaire. Ve onlar tayfasından diyor olmaklığınızı anlatıyor sizin bu tevazunuz, bu dervişlere olan hizmetiniz vesaire. Ve hadisu el mer'u ma'a men ahabba. El mer'u ma'a men ahabba. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Hadisi kafin, yeterlidir. Len tekune olmaya bişareten li muhibbi hadi taifeti. Bu ehlullah'a ehlullah'a sevenler için bir müjde olarak kafidir diyor. Yani sen ki peki Mevla'nın dostlarına karşı bu alakada muhabbeti hissediyorsun, tamam mı? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in el mer'u ma'a men ahabba hadisi sana müjde olsun diyor. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Hadisi sana müjde olsun buyuruyor. Bakın şimdi burada var ya, belki akla şöyle gelir. Ya işte dünya efendim katlı karıştırılıyor her gün vesaire. Her gelen gün giden gün aratıyor vesaire. İsmail Ağa ne oluyor? İşte şeyhten bahsediyor. Bilmem ne işte muhabbetten vesaire falan filan. Birisi kalkar böyle cahilce laf edebilir, tamam mı? Bu kafayı var ya, bu kafayı git bir duvara vur bunu. Niye? Hiçbir amel var ya, bu Mevla'nın dostları olmadan insana şey vermiyor, zevk ve tat vermiyor. Yani öyle bir yere atış yapıyorlar ki, öyle bir hedefi peki sağlama alıyorlar ki, o hedefi garantiye aldıktan sonra savaşmak problem değil. Ne bileyim, imana ve İslam'a hasım kesilen insanlara, onlarla mücadele etmek sorun değil. Sorun değil. Asıl mesele burası. Burası, iş buradan dönüyor. Eskiden mesela askeriye ecdat zamanında Yeniçeri Ocağı'nda eğitiliyordu. İsmail Hakkı Brusevi mesela Ruhul Beyan sahibi askeriyle ilgilenen Celvetiye Şeyhi'ydi. Asker eğitmekle mesela meşgul idi. Öbür taraftan diyelim idari kesim Şeyhülislamlık makamında eğitiliyordu. Millet ise tekkelerde eğitiliyordu. Yani intisapsız insan yoktu. Hatta eskiden mesela ecdattan birisine desen ki yaşın kaç? Adam mesela diyeyim 70 yaşındaysa adam derdi ki 5 yaşındayım. Ya ne iştir bu? Ne yapayım diyor yani. Benim diyor Eylullah'la irtibata geçtiğim, ondan sonra tekkeye intisap ettiğim şu son 5 yıl dolu diyor. Tekkeden önce Eylullah'sız geçen günleri ömürden saymıyorlar. Ne zamandan beri peki bir şeyh ile oturuyor kalkıyor, tanışıyor, bir tekkeye intisap ediyor, ömrü ondan sonra hesap ediyor. Bezde Beslami Kuddise Sirru'ya dediler, Efendimiz'de kaç yaşındasın? 70 dedi. 4 sene sonra sordular, kaç yaşındasın? Dedi ki 4 yaşındayım. Dediler ki ya birkaç sene önce peki 4 yaşındayım, 70 yaşındayım dedin. Şimdi 74 demen lazım gelirken peki 4 yaşındayım diyorsun. Bu ne iştir dediler. Dedi ki ben son 4 yıldan beri Mevla'dan haber almaya başladım. Mevla'yı tanımaya başladım. Dostsuz geçen günü ömürden sayma dediler. Ve hadisu peki ha. Demek ki el mer'u ma'a men ahabba, kişi sevdiğiyle beraberdir. Hadis-i şerif var ya, kafin yeterlidir. Le'en tekune bişareten li muhibbi hadi taifeti. Bu Eylullah'ı seven insanlara müjde olarak bu hadis peki yeterlidir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadis-i şerifi. Ve hadisu ve kavmun la yeşka celisuhum. Bir hadisten bahsediliyor. Bu Mevla'nın dostlarıyla peki oturup kalkan hiçbir insan bedbaht olmaz, zarar ve ziyana maruz kalmaz. Bu hadis de diyor, vafin yeterlidir li mesarrati cülesai hazi tabakati. Mevla'nın bu has dostlarıyla oturup kalkanların sevinmesine ve sevincine yeterlidir. Bu hadis size efendim temel müjde olsun diyor. Erzurumlu Emrah ne güzel söylüyor.

0: Ya ederler emrahi cehdeyle hali haleyle kalehli olandan infisal eyle erenleri bul da imtisal eyle seni de vasıllı Mevla ederler. Bu adam çoban ama bak neler söylüyor. Şimdi kaç kişiyi bir araya getireceksin ki ha bu adamın sözü gibi söz söylesin. Ne diyor en son satırlarda? Ha baştan işte bir özetle bir mana vereyim. Eylullah'ın diyor nutku, konuşması, sazı, sözü, ha söyledikleri var ya. Yani hayata hayat katan can suyu diyor. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ile alakalı esrardan onlardır agah diyor. Onlar diyor bu işi biliyorlar diyor. Ama surette ihfa ederler. Görünüşte bir şey bilmiyor böyle işte yıkıldı gidiyor. Pejmürde öyle gösterirler diyor. Her mesleğin kendisine has bir kanunu vardır. İmam Rabbani öyle buyuruyor. Nakşi tarikinde gizlilik esastır diyor. Her şeyi A'dan Z'yi ortaya koymak yok. Hani biz meslek sırrı diyoruz ya bunda da böyle şeyler var. Peki bu insanlara öyle tepeden bakma diyor ona göre. Bu köhne abad iken böyle işte kılık kıyafeti pek de yani bize göre uygun olmayan elbiseler dikerler giyerler. Sen sakın ha gurur kibire kapılıp da not vermeye kalkma. Not vermeye kalkma. O an var ya senin elektrokardiyografini çekiyorlar böyle. Sana bir not düşüyorlar bunu bilesin. Sonra bunlar diyor peygamberlerin varisleri diyor. Ölü gönülleri bunlar ihya ederler. Emrahi cehdeyle hali haleyle. Emrah ne duruyorsun lan? Haydi davran zıpla diyor. Haline hal kat diyor bu insanlarla diyor. Kalehli oğlandan infisal eyle. İşi gücü nasara yansuru nasara yansuru kitap kitap kitap kitap kitap. Hep kafa ilimleri. Kafa ilimleriyle sadece meşgul olanı bırak bu adamı diyor. Bak ne diyor adam. Ya peki hal sahibi olan Mevla'nın dostlarını ara diyor. Aa falan ceza çok bilgili. Şu kadar kitabı var bilmem ne vesaire falan. Eyvallah ama uyanık ol oğlum diyor. Kendisine vaaz ediyor. Erenleri bul da imtisal eyle. Bul Mevla'nın dostlarını. Hadi lan düş yola bakayım. Bulanlar seni de vasılı Mevla ederler. Seni de bunlar Allah'a götürür diyor. Bunlar seninle Mevla arasında köprü kuran insanlar diyor. Çıplak ilme talip olmak yeterli değil diyor. Evet, herkes, hepimiz yani her şeyin güzelliğini yapmaya çalışıyoruz. Ama bu noktada insan, insanımız, hele hele günümüzün insanı çok duyarsız kalıyor. Tabii istenmeyen akıbete maruz kalıyor, istenmeyen neticelerle karşı karşıya kalıyor. Bu da hayatı bitiriyor. Onların ilimlerine, peki varlıklarına meftun olmak gerekiyor. Ebu Bekir'in varrak kuddise sırrı diye küllü müridin la tughni ru'yetu şeyhihi anı ta'amı ve şerabi küsbu'an feleyse bi sadikin. Hangi bir mürid ki, hangi bir tarikatlı insan ki eğer şeyhini bir kere gördükten sonra haftalarca yemekten ve içmekten kesilmiyorsa bundan mürid olmaz diyorlar. Yani ne demek istiyor? Bir kere gördün mü üstadına? Öyle bir şoka giriyorsun ki, öyle bir depresyon geçiriyorsun ki, ana diyorsun ondan sonra, haydi, hem de üsbu diyor, bir hafta yemek yemiyorsun artık. Niye? Gördün ya, doydun, doldun yani. Bir kere onu görmek eğer sende bir hafta, haftalarca neyse seni yemekten ve içmekten alıkoymuyorsa, feleyse biz sadık. Bu mürit sadık değildir. Samimi değildir. Bundan bir şey olmaz der gibi konuşuyorlar. Altının değerini kuyumcu biliyor değil mi? Eyvallah. Yani bu zatların da değeri ve kıymetini yani kaçta kaç kişi bilir? Allah bilir. Ama işte şey istiyorlar, bedel istiyorlar. Yani öyle mücerret efendim yani tarikate kayıtlı olmak vesaire bilmem ne işte istihare şu bu bir teveccüh vesaire hadi bakalım ben de oldum hakiki mürit. Bunlar yeterli değil. Ya bedel istiyorlar. bedel istiyorlar, can istiyorlar. Tarih yazar Aziz Mahmud Hüdayi Kuddise Sırrı'u, Sultan 1. Ahmet'in şeyhi, Üsküdar'da yatıyor. Bir gün sandalla şeye geçiyor, Sirkeci tarafına geçiyor. Sandalda işte müşteriden bir tanesi Yeniçeri, asker. Onu görüyor böyle, bakıyor ki bu bayağı şey, dertli bir adama benziyor, sıkıntısı var gibi vesaire. Diyor ona, efendi efendi hayrola diyor. Nereye gidiyorsun diyor. Mürşid aramaya diyor. Dede, Yeniçeri. Diyor ki, ne yapacağım mürşidi diyor. Ben ona bir şey yapmayacağım diyor. O bana yapacak diyor, ne yapacaksa diyor. Uyanığa bak. Ben ne yapabilirim ki Allah'ın dostuna diyor. Onlar bana yapacak diyor. Bana doğru yolu gösterecekler. Beni hidayete ihsal edecekler, ulaştıracaklar diyor. Biraz param var. 1000 tane altının falan var dedi. Aa, buradaydı onlar. Onları da ona vereceğim ben dedi. Ben sıfır olacağım ben dedi. Aziz Mahmud Hüdayi dedi ki ona. Peki oğlum dedi, onları bana ver dedi. Ben senin mürşidin olayım. Tamam dedi, eyvallah. Verdi. Dedi ki, bizim yolda paraya tamahkarlık yoktur. 1000 tane altını attı Marmara Denizi'ne. Sonra sandal yolculuğu bitiyor, Sirkeci'ye geliyor, Aziz Mahmud Hüdayi zıplıyor, atlıyor kenara. Bu sefer burada atladı gibi yakalıyor önden. Hey üstad diyor, nereye gidiyorsun diyor, beni nereye bırakıyorsun diyor. Hani sen benim mürşidim diyor. Tamam diyor, acele işim var diyor. Ayasofya camisinde erenlerin toplantısı var diyor şu an. Ricalul gayb, Mevla'nın dostlarının toplantısı var diyor. Toplantı yetişmem lazım diyor. Peşimden gel, beni terk etme diyor. Ben ne yaparsam onu yapacaksın diyor. Ben ne yaparsam onu yapacaksın. Yalnız bize karışma diyor. Bir kenara böyle sin, bir direğin arkasından bizi takip et. Orada bir istişare, bir şeyin görüşmesi yapılıyor. Erenlerin böyle hali vardır. Kütüphanede neler var neler, eski yazma kitaplarda bunlarla alakalı. Ricalü gayb, falan gün hangi tarafta, falan gün hangi tarafta. Neticede bitiyor istişare ve sonunda oy birliğiyle bir karar alıyorlar. Diyorlar ki, haydi şimdi kim sabah namazını nerede kılacaksa minareye çıkalım, oradan uçsun gitsin, orada namazını kılsın. Mevla'nın bir dostu çıkıyor minareye, geliyor Şeref'in kenarına. Ben diyor, Kahire'deki Ezher Camisi'nde sabah namazını kılmak üzere. Bismillah diyor, haydi uçuyor gidiyor. Keramet. Öbür Şeyh Efendi geliyor, ben diyor Mekke-i Mükerreme'de Harem-i Şerif'e gidiyorum. Hadi bana eyvallah, esselamu aleyküm, pırr, o da uçuyor gidiyor. Öbürü geliyor, ben Ömeriye Camisi'nde kılacağım diyor, pırr, uçuyor gidiyor vesaire. Aziz Mahmud Hüdayi de çıkıyor Şerefe'ye, arkasında da bu Yeniçeri. O uçacak ya, bu da arkadan uçacak. İşte Aziz Mahmud Hüdayi'nin gittiği yarı sabah namazını kılacak. Aziz Mahmud Hüdayi buyurdu ki, ben de Şam'a gidiyorum dedi. Şam'a, Şam'a dedi. O da fırladı gitti. Şimdi sıra geldi bu müride. Şam'a gideceğim ben. Şam ya, ama atlayamıyor bir türlü. Neyse, sabah namazına ezan okumak üzere müezzin minareye çıkıyor. Adam bakıyor ki orada birisi öyle şaşalayıp duruyor orada vesaire. Ulan dedi, hırsızı yakaladım ben şimdi. Ulan kaç günden beri işte minarede efendim şeyleri, mahyaları bilmem ne, kandilleri araklayan sen misin lan dedi. Yürü aşağı. Aldılar bunu, getirdi inzibat amirine teslim ettiler. Adam anlatıyor hikayeyi ama kim tınlar ki? Şudur budur neyse, zar zor ikna etti vesaire. Sonra onu başka bir makama çıkardılar. O makamda bulunan zat buna dedi ki, bana bak dedi, yani paraya kıyma noktasında hiç tereddüt etmedin dedi, aferin dedi. Ama dedi, para gibi canına niye kıymadın dediler. Hani 1000 tane altın verdi Aziz Mahmud Hüdayi'ye, onu feda etti. Paraya kıydığın gibi canına kıyamadın değil mi dediler. Evlat, evlat dediler. Mürşidin yolunda can vermek gerek. Sen ise can veremedin dedi. Aziz Mahmud Hüdayi çıkarttı altınları. Böyle bir torba denizden al dedi altınlarını geriye dedi. Sen bize yaramazsın dedi. Ne demek oluyor bu? Seviyorsan can istiyorlar, can, can. Atlasana ulan. Ama adam şaş şaş şaş. bir türlü Şam diyemedi herif yani. Kaldı. Şimdi biz de iyi gidiyoruz da bazı yerlerde böyle işte tökeziyoruz ama yani iyiler yok değil. Biz Şam mı diyeceğiz, başka bir şey mi diyeceğiz? Onu da beceremiyoruz işte böyle. Yani elimiz ayağımız dolaşıyor. Allah-u Teala mahruminden eylemesin. Ama şimdi önümüzdeki satırlarda bu muhabbet var ya, bu muhabbetin kalitesini verecek İmam Rabbani. Yani şeyhleri sevmek, şudur, budur, bilmem ne işte. Zaman zaman duyuyoruz arkadaşlardan işte. Ya işte hocam işte seviyoruz yani, yapamıyoruz ama seviyoruz. Eyvallah. Allah kabul etsin ama sevginin de bir limiti var. Bir limiti var. İmam Rabbani başka bir mektubunda buyuruyor ki, insan bir saat sohbet dinlese, bir saat sohbet dinlese, bu sohbet efendim 40 kere, her keresinde 40 gün olmak üzere 4 çarpı 4, 16, 1600 gün çilehanede kalıp da la ilahe illallah demeye bedeldir diyor. Yani şurada sabahtan beri diyelim ki bir saat mi oldu şu vaaz ve sohbet süresi? Bir saat. Peki ne aldın sen şimdi burada? Burada şunu aldın sen. 1600 gün şu İsmail'in altındaki karanlık dehliz var ya ve İsmet Garibullah'ın tekkesinin altında işte karanlık oda var. Onlar çilehanedir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in Hira mağarasındaki halini ecdat çilehane uygulamasıyla efendim ihya etmiştir. Ha öyle bir yerde 1600 gün bir testi su, bir işte hırka, bir lokma ile geçinip de devamlı la ilahe illallah diyen bir insanın peki elde ettiğinden daha fazlasını elde ediyorsun bir saat sohbetiyle. Bu sabah buraya gelmeyen adamın işi bitmiştir. Tamam mı? Yatıyor, horluyor, gelmiyor. Orada şimdi bunu söylesin ha ha ha ha diyecek. Tamam mı? Ama yarın konuşacaklar bizimle. İmam Rabbani diyor ki eğer bir yani öyle zaman gelecek ki sohbet muhabbet duyma imkanı olmayacak icabında. İşte mürşit yok, hoca yok, şu yok, kitap yok falan filan. O zaman ne yapın diyor. Mürşidinizden almış olduğunuz diyor tarikat dersine ihtimam gösterin. Efendi yani zar zor konuşabildiği zamanlarda bir cümleye diyelim takati yetiyor. O da göreyim siz arkadaşlar diyor. Tarikat derslerinizi diyor iyi yapın diyor. İhmal etmeyin diyor. Bu kadar bitti. Bu kadar bu cümle bir dişi bir cümle bu. Fakat o kadar çok şey yavruluyor ki gidiyor da gidiyor. İmam Rabbani diyor ki, bir insan diyor eğer tarikat dersini muntazam yaparsa bu ne yapacaktır diyor. Zikir muhabbeti tetikleyecek diyor. Bir insan sevdiğinin adını zikrede ede bak bu psikolojik bir olaydır bu. Burada müthiş bir şey var. Bugün dünyanın yaptığı bu işte. Sürekli sevdiklerini zikrediyorlar. Bu sefer sevdiklerine şiddetle bir aşk onlarda peyda oluyor. Ve o aşk uğruna efendim işte her türlü fedakarlığı yapıyorlar. Bizde bu işin negatifi. Pozitifi ise bizde sürekli peki Mevla'yı zikirle meşgul oluyorsun. Neticede muhabbet patlıyor. Muhabbet patladı mı arkasından ubudiyet getiriyor. Ubudiyet ne? Yani Rabbim emret Allah'ım, emret Allah'ım, emret Allah'ım peki. Mevla ne kadar emretse bu bana mısın demiyor. Bu ruh patlıyor. Ama ilim de olursa işin başında ilim artı zikir. Ondan sonra neyi tetikliyor bunlar? Muhabbeti. Muhabbet neyi tetikliyor? Ubudiyet eşittir Allah. Veyahut eşittir zafer oluyor. Yalnız İmam Rabbani orada muhabbet diyor. Tamam zikrullah, tesbih, tarikat dersi vesaire zikrullah muhabbeti tetikleyecek ama muhabbetin de bir ölçüsü var diyor İmam Rabbani. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Mevla'yı öyle bir zikredin ki o kadar çok zikredin ki ta ki insanlar sen mecnun desin, deli desin. Yani seni gören diyecek ki bu adam kafayı üşüttü, kafayı sıyırdı. Niye? Çünkü hep Allah'la uğraşıyorsun. İmam Rabbani muhabbetin kalitesini böyle veriyor. Tarikat dersin kalitesini böyle veriyor. Ha bu çıta yakalandığı zaman eşittir Allah, Allah'ın izniyle diyor. Şimdi burada şimdi Eylullah'ı sevmek vesaire falan filan diyor ama bunun da bir kalitesi var. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu mahruminden eylemesin. Kimsesiz de bırakmasın. Niyazi Mısri Kuddise Sirruhu Şeyh'e efendim ihtiyaç konusunda ne kadar manidar konuşuyor. Derman arardım derdime, derdim bana derman imiş. Burhan arardım aslıma, aslım bana burhan imiş. Sağ solu gözlerdim, dost yüzünü görsem diyor. Ben taşrada arar idim, ol can içinde canim iş. Öyle sanırdım ayrıyem, dost gayridir ben gayriyem. Benden görüp işi yeteni, bildim ki ol cananim iş. Savmu salat ile, savmu salat hac ile, sanma zayid biter işin, insanı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. Ne diyor? Savmu salat hac ile, sanma biter zayid işin, namazla, oruçla, hacla, zekatla işin biter zannetme derviş. Ya insanı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. İrfan lazım, irfan. O da Mevla'nın dostundan alınıyor. Kande gelir yolun senin, yakan devarır menzilin. Nereden nereden gelip gittiğini anlamayan hayvan imiş. Üstadım çare ne? Mürşit gerektir bildire, hakkı sana hakkal yakin, mürşidi olmayanların bildikleri güman imiş. Evladım sana mürşit lazım, mürşit diyor. Eğer mürşidin yoksa boşuna böyle lagalga yapma. Senin var ya konuştukların, bildiklerin zandan, tahminden öteye geçmez diyor. Eğer her taraftan tertemiz pırıl pırıl bir ilim istiyorsan bir mürşit bul diyor. Her mürşide dil verme, kim yolunu sarpa uğratır. Mürşidi kamil olanın gayet yolu asan imiş. Herkese takılma ha. Şeyh enflasyonu var ortalıkta. Allah, yani neler ne dönüyor ortalıkta. İstihbaratın tespitine göre 600 tane şeyh var Türkiye'de. Acaba içinden kaç tanesi yani şeyh yani? Orası gidiyor. Halbuki ecdat zamanında şeyhleri devlet tayin ediyordu. Devlet tayin ediyordu. Yoksa ondan sonra bir lokma işte bir hırka efendim bulup da bir tekkeye kapanıp da adam sahibi olmak vesaire falan filan, bu kapıyı böyle serbest bırakırsan yani gider de gider, gider de gider. Allah hemen bir sözdürür, yokuş değildir düzdürür, alem kamu bir yüzdürür, gören anı hayran imiş. İşit niyazinin sözün, bir nesne örtmez hak yüzün, haktan ayan bir nesne yok, gözsüzlere pinhan imiş. Niyazi Mısri, Niyazi Mısri. Cenab-ı Hak bizi senin ayağından kalkan tozun zerresine feda eylesin.
1: Amin.
0: Ne diyor? İşit Niyazi'nin sözün, bir nesne örtmez hak yüzün. Sen Niyazi'nin diyor sözüne kulak ver, kulak ver diyor. Hiçbir şey diyor bu sözlerdeki güzellik örtemez diyor. İşit Niyazi'nin sözün, bir nesne örtmez hak yüzün. Haktan ayan bir nesne yok, gözsüzlere pinhan imiş. Ortalık var ya, gerçek kaynıyor, gerçek. Ortalık böyle lebalep gerçek doluyor, gerçek taşıyor diyor. Fakat senin gözün yok diyor. Göremiyorsun diyor. Yarasa göz dolmuşsun diyor. Güneş var fakat sen göremiyorsun. Kabahat kimde? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu mahruminden eylemesin, makbulinden eylesin.
2: Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi ile unutulmayan sohbetler.
3: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendi.
4: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
5: İbn Abbas radıyallahu anhuma buyuruyor. Sittün mubikat leyse levne tövbe. 6 günah var, adamın ocağını batırır, tevbesi yoktur. Şimdi tevbesi yoktur deyince ehli sünnete göre her günahın tevbesi var mıdır? Vardır. O zaman tevbesi yoktur'a ne mana vereceğiz? Ne mana vereceğiz? Tevbe nasip olmaz. Tevbe etse kabul olur ama bu günahlara kolay kolay tevbe nasip olmaz. Anlatabildim. Bu iyi bir kayıttır, önemli bir kayıttır. Eklu malil yetim. Yetim malı yerse, Bir adam yetim malı yerse buna tevbe nasip olmuyor. Allah Allah. Ve kadfül mühsane, namuslu kadına erkeğe iftira atarsa. Bu iftiracılara da ne olmuyor? Tevbe nasip olmuyor. Şimdi bana iftira attılar mı? Tutturabildiler mi? Ama kardeşim, bizim Müslümanlardan bile buna inananlar var. Allah Allah. Açık kadınlar, şunlar, bunlar, hava alanlarında hepsi başıma geliyorlar. Aman bize hakkını helal et. Baştan bir acaba dedik, sonra tövbe ettik, helal et diyorum, helal olsun. Namazsız abdestsizler bile helallik istiyor yani. Ama bizim bazı Müslümanlar var. O hoca o yeminler eder, yalan yere yemin eder o hoca. Öyle bir yemin eder, göğü yere indirecek yeminler eder. Ama sahtekardır o, yapar öyle işleri o. Yahu be namussuz adam, insan ticareti yaptık mı biz? Kimseye saldırdık mı biz? Çetelere destek verdik mi biz? Bunu nereden uydurdunuz bu? Gökler yere iner. Esas bu iftiralardan gökler yere iner ya. Namuslu insana iftira ediyorsun. Tevbesi yok. Ne demek tevbesi yok? Tevbesi kabul, o etse kabul eder ama tevbe nasip etmez. Bu iftiracılık acayip bir şey. Vel firar nezzehf. Harpten kaçmak. Yani Allah yolunda harbe gitmiş, İslam ordusu orada şehit oluyor, şey diyor, adam kaçıyor. Yani saftan, harp safından kaçıyor. Bu da en büyük günah. Tevbe nasip olmaz. Ve sihru büyü. Bu büyü yapmak, Allah'ım ya Rabbim, kadınlarda bir fazla diyorlar. Şimdi erkeklerde de arttı. Büyü yapıyor birbirine ya. İşi bozulsun, kısmeti kapansın, ayağı kaysın, şöyle olsun. Bu büyü nedir ya? Papaz büyüleri, Hristiyan büyüleri, bilmem neleri. Bu büyü yapanın da imanı selamette kalmaz yani. Tevbesi kabul olmaz. Ve şirkü billah, Allah'a ortak koşmak. Allah'a ortak koşmak. Günah sınıfının da zirvesinde ya. Ve katlü nebiyimin el enbiya, peygamberlerden bir peygamberi öldürmek. Peygamber, Efendi babamız Hacı Ali Adem Hazretleri sorardı. Allah-u Teala'nın affetmeyeceği günahı sormuyorum evladım. Yani affedemeyeceği günahı sormuyorum evladım. Affedemeyeceği günah yok. İstersen gavuru da affeder. Affedemeyeceği günahı sormuyorum. Affetmeyeceği, yani affetmemeye karar verdiği günahı soruyorum. Hani biz ne olarak biliyoruz? Hepimizin bildiği şirk. Yani imansız ölenin affetmeyeceği kesin değil mi? İşte bir de innezne yekfurune bi ayatillah ve yektulune nebiyyine bi gayri hak ve yektulune lezine emrune bil kıstı minen nas febbeşşirun bi adabin elim. Ülâke habidat amalun fi dünya vel âhire ve malum min nasirin. Bu ayeti okurdu. Sonra buyururdu ki işte Allah'ın ayetlerini inkar edenler işte bu şirk. Bir de peygamberlerden birini öldürenler, bir de adaleti emreden, iyiliği emreden, emri bil maruf yapıp kötülükten ne yeden vaizleri öldürenler. Hey gidi Hızır Hoca'yı öldüren, Bayram Hoca'yı öldüren, İskilipli Atıf Efendi'yi öldüren, öldüren, öldüren. Kemal Abdullah Efendi'yi öldüren. Değil mi? Esad Erbilileri, iyiliği emreden birini öldüren. Onları can yakıcı azapla müjdele. Onların amelleri dünyada, ahirette mahvoldu. İşte oradan derdik Efendi babamız, biri şirktir, biri de evladım, peygamberi ya da vaiz eden, iyiliği emredeni öldüren der. Mevla'nın affedemeyeceğini sormuyorum. Affetmeyeceğini söylüyorum. Budur derdi. Bak burada da o da geldi. Peygamber öldürmesi. Evet.
4: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
3: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
1: Delailül Hayrat ve Tercümesi. Cuma Virdi.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
6: Ve

0: المرسية والبحار مجرات والعيون منفجرة والأنهار منهمرة والشمس مضحية والقمر مضيئا والكواكب مستنيرة كنت حيث كنت لا يعلم أحد حيث كنت إلا أنت وحدك لا شريك لك.
1: اللهم Efendimiz Adem Aleyhisselam'ın, Nuh Aleyhisselam'ın, Hud Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın, Salih Aleyhisselam'ın, Yunus Aleyhisselam'ın, Eyyub Aleyhisselam'ın, Yakup Aleyhisselam'ın, Yusuf Aleyhisselam'ın, Musa Aleyhisselam'ın, Harun Aleyhisselam'ın, Şuayb Aleyhisselam'ın, İsmail Aleyhisselam'ın, Davud Aleyhisselam'ın, Süleyman Aleyhisselam'ın, Zekeriya Aleyhisselam'ın, Yahya Aleyhisselam'ın, Ermiya Aleyhisselam'ın, Şaya Aleyhisselam'ın, İlyas Aleyhisselam'ın, Elyasa Aleyhisselam'ın, Zülkifl Aleyhisselam'ın, Yuşa Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın ve Efendimiz Muhammed Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle senden istiyorum. Allah'ım, Peygamberin olan Efendimiz Muhammed'e sema kurulmadan, arz döşenmeden, dağlar yerine sabitlenmeden, denizler gürül gürül akmadan, pınarlar kaynayıp coşmadan, nehirler çağlamadan, güneş doğmadan, ay aydınlatmadan, yıldızlar parlamadan önce yarattığın şeyler adedince salat eyle. Sen nasıl isen öylesin. Senin nasıl olduğunu kimse bilemez. Ancak sen bilirsin. Sen teksin. Hiçbir ortağında yoktur.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede hilmik ve salli ala seyyidina Muhammedin adede ilmik ve salli ala seyyidina Muhammedin adede kelimatik ve salli ala seyyidina Muhammedin adede ni'metik وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِلْءَ سَمَاوَاتِكَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِلْءَ أَرْضِكَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِلْءَ عَرْشِكَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ زِنَةَ عَرْشِكَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا جَرَى بِهِ الْقَلَمُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ فِي سَبْعِ سَمَاوَاتِكَ

0: ألف مرة.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ilmin adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ilmin adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e kelimelerin adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e nimetlerin adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e semaların dolusunca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e arzın dolusunca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e arşın dolusunca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e arşın ağırlığınca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e kalemin Ümmül Kitab'a yazdığı şeyler adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e 7 kat semada yarattığın varlıklar adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e 7 kat semada kıyamete kadar yaratacağın varlıklar adedince her gün 1000 defa salat eyle.

0: يوم القيامة في كل يوم ألف مرة.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e semalardan arza düşen her bir damla dedince, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.

0: يوم القيامة في كل يوم ألف مرة.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar seni tesbih eden, tehlil ve tekbir getiren ve tazimde bulunan kimseler adedince her gün 1000 defa salat eyle.

0: ثَانِيَةً
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e onların nefesleri ve ağızlarından çıkan lafızlar adedince salat eyle.
0: وَصَلِّ

0: فَمَرَّهُ
1: Efendimiz Muhammed'e, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar semaların ve arzın içinde var ettiğin her canlı adedince her gün 1000 defa salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede ma hebbet aleyhir riyahu ve harrakethu minel ağsani vel eşcari vel evraki vel thimar. وجميع ما خلقت على أرض

0: مره.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e akıp giden bulutlara dediğince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e esen rüzgarlar ve harekete geçirdikleri zerreler adedince dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e rüzgarın esmesiyle hareket eden bütün dallar, ağaçlar, yapraklar, meyveler ve yeryüzünde ve semaların arasında yarattığın bütün mahlukata dedince dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e semanın yıldızlar adedince, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e arzın dolusunca, yeryüzünde senin kudretine delalet eden bütün varlıklar adedince salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede ma halakte fi seb'i bihamdik.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e yedi denize yarattığın ve ancak senin bildiğin ve oralarda kıyamete kadar yaratacağın bütün varlıklara dedince her gün bin defa salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede mil'i seb'i biharik.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e yedi denizi dolduran varlıklar adedince salat eyle.
1: وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ زِنَةَ سَبْعِ بِحَارِكَ مِمَّا حَمَلَتْ وَأَقَلَّتْ مِنْ قُدُرَتِكَ.
0: Efendimiz Muhammed'e yedi denizde bulunan ve senin kudretine delalet eden bütün varlıkların ağırlığınca salat eyle.

0: في كل يوم ألف مرة.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e denizlerdeki dalgalar adedince dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.
0: Allahümme ve salli ala seyyidina Muhammedin adeder ramli vel hasa fi mustakarril aradine ve sehliha ve cibaliha min yevme halakated dünya ila yevmil kıyameti fi kulli yevmin elfe merre.
1: Allahüm, Efendimiz Muhammed'e 7 kat yerin derinliklerine kadar her yerinde, ovalarında ve dağlarında mevcut olan bütün kum ve çakıl taneleri adedince, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.
0: Allahümme ve salli ala seyyidina Muhammedin adedadzdurabil miyahil azbeti vel milhati min yevme halakated dünya ila yevmil kıyameti fi kulli yevmin elfe merrah.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e tatlı ve tuzlu bütün suların hareketleri adedince, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.

0: ألف مرة.
1: Efendimiz Muhammed'e yeryüzünde 7 kat yerin derinliklerinde, doğusunda, batısında, ovalarında, dağlarında, vadilerinde, yollarında, mamur ve harap olan yerlerinde mevcut olan varlıklar ve bunlara ilaveten yerin üzerinde ve içinde yarattığın her bir çakıl, topaç ve taş gibi diğer varlıklara dedince dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.

0: min elf marra.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed-i Nebi'ye yeryüzünün kıblesi, doğusu, batısı, ovaları, dağları ve vadilerindeki nebatları, yeryüzünün ağaçları, meyveleri, yaprakları, ekinleri ve yeryüzünden çıkan bütün nebatlar ve bereketler adedince, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e yarattığın ve kıyamet gününe kadar yaratacağın cin, insan ve şeytanlar adedince her gün 1000 defa salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e onların bedenlerindeki, yüzlerindeki ve başlarındaki her bir tüy adedince dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.

0: Allah.
1: Allah'ın Efendimiz Muhammed'e kuşların kanat çırpışları, cinlerin ve şeytanların uçuşları adedince dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.
0: Allahümme ve salli ala seyyidina Muhammedin adede kulli behimetin halakta.

0: min elf merre.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e yeryüzünün doğusunda ve batısında yarattığın büyük küçük insanlar ve cinler ve senden başka kimsenin bilmediği varlıklar adedince dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e onların yeryüzündeki adımları adedince dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.
1: Allahümme ve salli ala seyyidina Muhammedin adede men yusalli aleyh. Ve salli ala seyyidina Muhammedin adede men lem yusalli aleyh.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ona salat edenler adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ona salat etmeyenler adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e damlalar, yağmurlar ve nebatat adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e bütün şeyler adedince salat eyle.
1: Allahümme ve salli ala seyyidina Muhammedin fil leyli izâ yağşâ.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e gece karardığı zaman salat eyle. Efendimiz Muhammed'e gündüz ağardığı zaman salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ahirette ve dünyada salat eyle. Efendimiz Muhammed'e tertemiz bir genç olarak salat eyle. Efendimiz Muhammed'e kendisinden razı olduğun orta yaşlı olgun bir insan olarak salat eyle. Efendimiz Muhammed'e beşikteki bebeklik halinden itibaren salat eyle. Efendimiz Muhammed'e geride hiçbir salat kalmayacak şekilde bütün salatlarla salat eyle.

0: صدقته وإذا سأل أعطيته.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e kendisine vaat ettiğin makam Mahmud'u ihsan eyle. O makamda Efendimiz ne söylerse sen onu doğrular, ne isterse lütfedersin.

Allah'ım, onun peygamberliğinin delillerini ve mucizelerini azametli, şeriatını ve sünnetini şerefli, delilini açık, faziletini aşikar eyle.

0: فعنا بمحبته اللهم آمين.
1: Allah'ım, onun ümmeti hakkındaki şefaatini kabul buyur. Bizleri onun sünnetiyle amel etmeye muvaffak kıl. Canımızı onun dini üzere al. Kıyamet günü bizi onun zümresi arasında ve sancağı altında haşreyle. Bizi onun beraberindekilerden eyle. Havzına ulaştır. Kaseleriyle bize

0: Allah'ım, kürsünün taşıdığı azametin, kudretin, celalin, cemalin ve saltanatın hakkı için yüce zatını isimlendirdiğin ve kitabında indirdiğin, katındaki gayb ilminde kendin için ayırdığın gizli ismin hakkı için kulun ve Resulün olan Efendimiz Muhammed'e salat etmeni istiyorum. Kendisiyle dua edildiğinde kabul buyurduğun, onunla istendiğinde verdiğin ismi azamın hürmetine istiyorum. Gecenin üzerine koyup onu kararttığın, gündüze koyup onu aydınlattığın, semalara koyup ayakta tuttuğun, arza koyup onu sağlamlaştırdığın, dağların üzerine koyup onları iyice kökleştirdiğin, yırtıcı hayvanlar üzerine koyup onları uysallaştırdığın, sert yerlere koyup yumuşattığın, semanın suları üzerine koyup onları akıttığın, bulutlara koyup onlardan yağmur yağdırdığın ismi şerifin hürmetine istiyorum. Peygamberin olan Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve Efendimiz Adem aleyhisselamın senden istediği şeylerle istiyorum. Nebilerinin, rasullerinin, mukarreb meleklerinin senden istediği şey hürmetine istiyorum.
1: وَاَسْأَلُكَ بِمَا سَأَلَكَ بِهِ اَهْلُ طَاعَتِكَ اَجْمَعِينَ

Bütün taat ehli kullarının senden istediği şeyle istiyorum. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline sema kurulmadan, arz döşenmeden, dağlar yerlerine sabitlenmeden, pınarlar kaynayıp coşmadan, nehirler çağlamadan, güneş doğmadan, ay aydınlatmadan, yıldızlar parlamadan önce yarattığın şeyler adedince salat eyle.

0: محمد عدد علمك.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline ilmin adedince salat eyle.

0: أرضك.
1: Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline Hilmin adı deyince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline Levh-i Mahfuz'a mevcut olan ilmin adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline kalemin katındaki Ümmül Kitab'a yazdığı şeyler adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline semaların dolusunca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline arzın dolusunca salat eyle.

0: Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yarattığın bütün varlıklar dolusunca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin adede suf.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar var olacak meleklerin safları, tesbih, takdis, tahmid, temcid, tekbir ve tehlilleri adedince salat eyle.

Allah'ın Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar akıp giden bulutlar, esen rüzgarlar ve harekete geçirdikleri zerreler adedince salat eyle.

0: أرضك وما تقطر إلى يوم القيامة.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline semalardan arza düşen ve kıyamete kadar düşecek olan damlalar adedince salat eyle.

0: عدد ما هبت الرياح وعدد ما تحركت الأشجار والأوراق والزروع وجميع ما خلقت في قرار الحفظ من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar rüzgarların üzerinden estiği varlıklar, ağaçların, yaprakların ve ekinlerin hareketleri ve hususi muhafazalarında yarattığın bütün tohumlar adedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar var olacak bütün su ve yağmur damlaları ve bitkiler adedince salat eyle.

0: يوم القيامة.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar semada var olacak bütün yıldızlara dedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, yedi denize yarattığın ve ilmini ancak kendinin bildiği ve kıyamet gününe kadar yaratacağın bütün varlıklara dedince salat eyle.

0: مشارق الأرض ومغاربها.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, yeryüzünün doğuları ve batılarında bulunan bütün kum ve çakıllar adedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, şimdiye kadar yarattığın ve kıyamete kadar yaratacağın bütün cin ve insanlar adedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar onların alıp verdiği nefesleri, ağızlarından çıkan lafızlar ve yaşadıkları bütün anlara dedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar cinlerin ve meleklerin uçuşları ve kanat çırpışları adedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, yeryüzünün doğuları ve batılarındaki bütün kuşlar, haşereler, vahşi hayvanlar ve tepeler adedince salat eyle.

0: عليه الليل وأشرق عليه النهار من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar gecenin kararttığı ve gündüzün aydınlattığı varlıklar adedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yaratılacak olan iki ve dört ayaklı canlılar adedince salat eyle.

0: الْقِيَامَةِ
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar var olacak cinler, insanlar ve meleklerden ona salat edenler ve salatları adedince salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede men lem yusalli aleyh.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ona salat etmeyenler adedince salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline ona nasıl salavat getirmek icap ediyorsa o şekilde salat eyle.

0: من الصلاة عليه.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline ona layık ve yakışır bir şekilde salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline hiçbir salat hariçte kalmayacak şekilde bütün salat türleriyle salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e evvelkiler için de salat eyle. Efendimiz Muhammed'e sonrakiler için de salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e Mele-i Âlâ arasında kıyamet gününe kadar salat eyle. Allah-u Teala'nın murad ettiği şey vücuda gelir. İbadet ve taatlere güç yetirebilmek ancak yüce ve azamet sahibi Allah'ın lütfuyladır.
1: Delailül Hayrat ve Tercümesi. Cuma Virdi.
2: Burası Gönül Bahçeniz, Lale Gül Efendi.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
4: Kardeşim, mektubat sana demiyor mu ki inne ihtase şeyin fit tarikati leyse bi ehvene min ihtase şeyin fiş şeriatı? Mektubat demiyor mu bunu? Ha şeriatta bir şey uydurdun, akşamın farzını dörde çıkardın, sabahın farzını üçe çıkardın, ha orucu 31 güne çıkarttın, ha zekatı 40'ta üçe çıkarttın. Şeriatta bir şey yapmak ne kadar tehlikeli? Tarikatta bir yenilik çıkartmak ondan aşağı değildir diyor. Sana rabıta devam edecek bana demiş. Sen ne kıpırdaşıyorsun ya? Efendi Hazretlerine hıyanet olursa bu şeriatı bozmak olur. Tarikatı bozmak, şeriatı bozmak. Şeriatı bozmak bu nereye kadar gider? Bu Gazze'ye kadar gider. Neden? Sen burada birlik, bütünlük içinde, ehl-i sünnet üzere, istikamette kalpler bir. Yahudi gibi mi olacağız ya? E şimdi 30 kişi, 40 kişi biz bir yere gelip de biz aynı kalple, aynı rabıtayla, aynı teveccühle, aynı hatmi hacekende rabıta üzere bir dua yapamadıktan sonra Filistin nasıl kurtulacak ya? Sen burada 30 kişi, 40 kişi kalpleri birleştiremedik ya. Kime birleştirelim dedik? Efendide birleştirelim dedik kardeşim. Yanlış mı dedik, yalan mı dedik? Kime davet ettik ya? Kime davet ettik, biz ölüyoruz gidiyoruz ya. Ne işimiz var? Rabıtayı sulu bırakanlar bilin ki hiçbir şey değişmeyecek dedi. Değişmeyecek diyenin en yakınları ne yapıyor şimdi? Babalarına, dedelerine de iftira yaparaktan bu iftiraya ne gerek var? İftirayla nereye varacaksınız? Nereye varacaksınız? İleride proje var. Rabıtanın suluk alması lazım. Niye? Birine montelenecek o. O biri kim? O biri dış güçlerin hazırladığı ve dinler arası diyaloğa yardım edecek ve ekümenik projesini kolaylaştıracak. Tarikat derslerini 5000'den 1000'e indirecek. Dikkat et. Ve böylece şalvar, cübbe, çarşaf şart değil. Böyle bir ılımlı cemaatin peşindeler. Bu uzun soluklu bir mücadele. Bugün Efendi'nin rabıtasını alırsak sağlama, Allah'ın izniyle Hazreti Mehdi'ye kadar Efendi'nin yetiştirdiği ihvanından ordular ulaşacak. Ulaşır, niye ulaşmayacak? Biz yaşamasak da talebe okutuyoruz, o okutuyor, o okutuyor. Rabıtası Efendi'ye devam eden birçok medreselerimiz var. Burada binlerce talebe ulum var. Bunlardan ne cevherler çıkacak inşallah. Ama rabıta Efendi'ye devam ederse, çünkü Efendi buyurdu ki, benim nispetim Mehdi'ye kadar ulaşacak. Bu da Efendi'nin sözü. E neyle ulaşacak? Rabıta koparsa nasıl ulaşacak? Efendi'nin nispeti ne demek? Rabıtası demek. Nispet demek, bağlantı demek. Efendi ile bizim bağlantımız nereyle? Rabıtayla. E benim nispetim Mehdi'ye ulaşacak. Bunu kaç kişi duydu kulağına? Rabıta bana devam edecek, ben kendim duydum. E o zaman burayı sağlam tutacağız. Ne alakası var Filistin'den Gazze'yle, deme. Bu işin Hazreti Mehdi'nin ordusuyla bile alakası var. Eğer ki Efendi benim nispetim Mehdi'ye ulaşacak dediyse, bu haktır. Peki ne demek istedi? Bana bağlı olanlardan, benim medreselerimden, benim kapımın adamlarından Hazreti Mehdi'ye ordu gidecek dedi. Bunun başka manası var mı? Efendi Hazretleri fiziken yetişemedi. Fiziken yetişemediğine göre ne olması lazım? E sizin aklınız almıyor mu? E bu cemaat nasıl yetişecek? Efendiden koparırsan bunu, Hazreti Mehdi'ye nasıl gelir? Ne Hazreti Mehdi'ye ya? Efendiden rabıtası kopanlar birkaç zaman sonra ne tarikat dersi yapabilecek hale gelir? Allah muhafaza, batıla gitme durumu da var. ben bir rüya gördüm. Efendim senin vefatından iki gün sonra, ya ikinci gün ya iki gün sonra. O rüyayı şimdi anlatmıyorum. Çok acayip bir rüya. Net gördüm. Ve uyanır uyanmaz yatakta oturdum. Eyvah gitti bu iş dedim. Bu rüyamı özelde anlattım. Özelde anlattım. Kaç tane şahidim var. İkinci günü gördüm. Bu tehlikelerin çoğunu gösterdiler. Ha bu maalesef de oraya doğru da gidiş görülüyor. İnşallah Allah ıslah eder, hidayet eder, rabıtada tevhid nasip eder, teveccüh kıblemizin, yöneliş kıblemizin bir olmasını nasip eder. Böylece Allah bize yardım eder. Yahudi gibi tahsebum cemiyan, sen onları birlikte görürsün zannedersin ama ve kulubum şetta, kalpleri darmadağınıktır. Kalpleri darmadağınıktır. Şimdi ben bir resim görüyorum. Yağmur duasında bir resim görüyorum. Şurasında bir resim görüyorum. Bana resimler gösteriyor arkadaşlar. Ben o resimlere bakıyorum. Oradaki kelli felli hoca efendilerin kalpleri dağınık. Birinin rabıtası efendide, birinin rabıtası falan efendide, birinin rabıtası başka bir yerde, biri başka bir dertte, biri başka bir dertte. Halbuki hepimizin derdi şu medreselerde, şu talebelerin, Efendi Hazretleri'nin muhabbetiyle, sevgisiyle, menkıbeleriyle, efeizlerle, dolu bereketlerle yetişip de Hazreti Mehdi'ye karşı, şu Yahudi'ye karşı bir İslam ordusu yetiştirecek alimler yetiştirme merkezi değil mi burası ya? E senin kalbin beraber otururlar ama Habibim öyle zannetme, kalpleri darmadağındır buyurulduğu bir noktada ise senin merkezin. Ne yardım bekliyorsun Allah'tan? Ne yardım bekliyorsun? Efendim seni kaç kere demedi mi? لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُفِ İyiliği emredeceksiniz. Hadis-i şerif. وَلَتَأْمُرُنَّ بِالْمُنْكَرِ Kötülükten ne edeceksiniz? Şimdi burada bir yanlış var, buna dur diyeceksiniz. Bir şey rahatsızlık var, bu yapma kardeşim diyeceksiniz. Kadın hocaysa da, erkek hocaysa da, kimin kızıysa da, kimin geliniyse de. Bize ne ya? Efendi Hazretleri herkese doğruyu söyledi ya. Kim kırılırsa darılsın ya. Peki ev? Yok siz iyiliği emretmezseniz, kötülükten ne etmezseniz, yüzlerce binlerce hoca yetişmiş, yazıklar olsun çıkıp tabi ya yanlış yapmayalım arkadaşlar, efendiye hainlik yapmayalım demezseniz veyahut diğer şerahsızlıklar görmez eret yok. لَيُسَلِّطَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ Allah en kötülerinizi başınıza musallat edecek. فَيَدْعُوا خِيَارُكُمْ O zaman en iyileriniz üçler, beşler, yediler dua etmiyor mu? Şu anda kafs yok mu dünyada? Dua etmiyor mu? Şu anda ebdel kırklar yok mu? Sahih hadis. فِي كُلِّ قَرْنٍ مِنْ اُمَّتِي سَابِقُونَ Her asırda sabikun var. وَهُمُ الْبُدَلَاءَ وَالصِّدِّيقُونَ Büdela kırklar demek, ebdel. Onlar sıddıktırlar diyor. Şu anda dünyada sıddıklar yok mu? Var diyor hadis-i şerif. بِهِمْ يُمْتَرُونَ Yağmurlar onların hürmetine yağdırılıyor. بِهِمْ يُرْزَقُونَ Rızıklar onların hürmetine gönderiliyor. وَبِهِمْ يُدْفَعُ الْبَلَاءَ عَنْ اَهْلِ الْأَرْضِ Yer halkından belalar, toptan bela, bütün insanlık bitecek. O belalar onlar vesilesiyle hürmetine def ediliyor. Bu ayet kerimede de bunun delili var. وَلَوْ لَا دَفْءُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضًا بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْاَرْضِ İyilerin hayrıyla, kötülerin şerrini, Allah'ın savuşturması olmasaydı, yeryüzünün tümü birden fesada uğrayacaktı. Şu anda Gazze'de su bulunmuyor, şu bulunmuyor, bu bulunmuyor. İstanbul'da da bulunmayacaktı. Ankara'da da bulunmayacaktı. Mekke'de de fesada uğrayacaktı. Kimse ömre de yapamayacaktı. Kimse gidecek, Resulullah'ı ziyaret edecek, kimse güç bulamayacaktı. Bütün dünyayı fesada göndermediysem Allah buyuruyor, iyilerin hayrı hürmetine. Peki tamam, bu kırklar, bu yediler var mı? Var, yok desek hadisi inkar olur. Kutup kavs var mı? Yok desek hadisleri inkar olur. Var. Bunlar ya Rabbi, bir ay daha devam et, Yahudi vursun. Böyle mi dua diyor? Haşa! Bunlar dua etmiyor mu dursun diye? Niye kabul olmuyor acaba? İşte sır. İyiliği emretmezseniz, kötülükten ne etmezseniz, herkes zaviyesine çekilirse, herkes mağarada ibadete çekilirse, herkes ben medresemden çıkmam bana ne derse, işte o bana nenin faturası Gazze'de patladı, Filistin'de patladı ama orada kalmaz o. Sana daha ne yapacaklar? Namaz yok, abdest yok, cemaatle namaz yok. Cemaatle namaz yok. Ya ben namazsız, abdestsiz, ateistiz, komünist, feministe ne anlatayım kardeşim ya? Hepsinin kalpleri darmadağın olmuşlar ya. Allah yardım eder mi derdi Efendi Hazretleri ya? Etmez derdi. Etmez abi. Bir birleşelim ya. Bir rabıtayı tevhid edelim. Önce bir rabıta birliği sağlayalım. Ondan sonra tövbe edelim. Tövbe. Kim tövbe edecek? Biz tövbe edeceğiz önce. Hele bir biz tövbe edelim ya. Ya bizden başlar. Bu ateş bizden çıktı. Döndü bizi yaktı derdi Efendimiz Hazretleri. Biz bir tövbe edelim. Bakın iş değişecek ya. Neden? Ya arkadaş bizim dualı Efendi Hazretleri'yle Yuşa Aleyhisselam'a gidiyorduk gecenin üçünde. Ondan sonra İsmet Baba'ya gidiyorduk, Efendi Baba'ya gidiyorduk, Fatih Camisi'nin sol mahfilin altında Efendi Baba'nın oturduğu yerde gidiyorduk. Gece yarısı üçte gidiyorduk. Ne belalar yağıyordu. Kıbrıs. Ne hiç kazanılacak bir durumu yok. Erbain'e girdi Efendi Hazretleri İsmail'de. 40 gün çıkmadı camiden. Erbain, ben çocuktum. 9 yaşımdaydım. 8-9 yaşımdaydım. Camideydim o zaman ben 7 yaşımdan beri. 9 yaşındaydım. Hep Efendi Hazretleri'nin odasına orada giriyordum, çıkıyordum. İhsan Efendi'ye de dedi, sen de çıkmayacaksın 40 gün dedi. Orada Erbain yaptılar. O zaman öyle kalorifer, marifer, sobayla ısınıyorlardı. Ha, ne oldu? Nasıl oldu Kıbrıs? Acayip bir evliya Allah'ın bütün ruhları, tasarrufları anlat anlat bitmiyor. Yani dua ne zaman kabul olur? Erbain yap, şunu yap, Hatm-ı Acakan oku. Bir Hatm-ı Acakan'ın peşinden yapılan dua asla reddedilmez diyor. Bütün meşayih ittifak etmiş. Hatm-ı Şerif'in sonunda yapılan dua, Seyyid Maliki Hazretleri ki, Bâlevi tarikatından, Nakşi dedi. Geldi Efendi Hazretleri'ne ne dedi Hatm-ı Şerif'ten evvel? Ne olur dedi, bu Hatm-ı Şerif'i benim, ben bir niyet tuttum. Sizin Hatm-ı Acakan'dan sonra dua reddolmaz dedi. Benim niyetimi okuyun dedi bunu. Tamam dedi Efendi Hazretleri, ona dua etti. Yani bu kadar Hatm-ı Acakan okunuyor. Ama kalpler dağınık olursa, emri bil maruf kalkarsa, yanlışa yanlış, efendinin oğlu da olsa yanlışsa yanlış, torunuysa yanlışsa yanlış, kızıysa yanlışsa yanlış, geliniyse yanlış. Efendi Hazretleri babasını, oğlunu, kızını saymadı. Ben şeriata bakarım, yanlışı söylerim dedi. Hoca efendiler de böyle yaparsa, kalpler birleşirse, bir dualar birlikte yapılırsa, herkesi başka bir şey düşünüyorsa, birbiri hakkında felâ yüstecâbü lehum. Evliyanız dua yapsa kabul olunmaz.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM. Fütuhul Gayb okumaları başlıyor.
1: Hicri 14-15 Şevval 545 Miladi 1150. Ey cemaat! İmanlı kardeşin sana öğüt verirse tut. Ona muhalif olma, karşı durma, kabul et. Sen hatanı göremezsin ama o görür. Büyük Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kelamında şöyle buyurur. Mü'min, mü'minin aynasıdır. Ben nasihatçıyım. Bunun için sizden karşılık beklemiyorum. Öbür alemin Rabbim katında hazırdır. Bana o lazım. Ben dünya arayıcısı değilim. Dünyaya kul olmam. Hak'tan başka hiçbir şey beni bağlayamaz. Zaten ondan başka kimsem yok. Ben tek yaratıcı, ezelin, ebedin sahibi olanın, sonu ve önü olmayanın kulu ve kölesiyim. Benim için sevinç sizin kurtulmanızdır. Üzüntüm size gelecek helak ihtimalinden doğuyor. Elinden tuttuğum bir doğru yolcunun saadeti benim için en büyük şeydir. Onu görünce ruhum şen olur, ateşim düşer, bir başka hal olur, sevinirim. Nasıl böyle bir insan elimde yetişiyor diye hayret eder, övünürüm. Ey evlat! Bütün derdim sensin, ben değil. Ben sevinirsem senin içindir. Benim için beni sevme, senin için sev. Ey cemaat! Böbürlenmeyi bırakınız. Allah'a karşı büyüklük satmak neden?
5: Kullara da kibirli davranmayın. Haddinizi bilin. Varlığınıza tevazu yerleştirin. Evvela halinizi düşünün. Bir suydunuz. Sonrası nedir biliyorsunuz. Bir hendeye yuvarlanacak ağırlık. Hali böyle olana büyüklük satmak yaraşır mı? Hırsa kapılmayın. Kötü arzular sizi sürüklemesin. Dünyalık adamların kapısına koşmayın. Ezilip büzülüp onlardan dünyalık koparmak size gerekmez. Ne çıkar bu halden? Sabırla doğru yoldan nasibini arasan daha iyi olmaz mı? Ya bir de yaptığın dilenciliğin sonu boşa çıkarsa? Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi sallallahu aleyhi ve sellem, en büyük bela nasipte olmayanı aramaktır. Yazık sana, kaderin aslını ve mukadder olanı bilemiyorsun. Nasibinde olmayanı kullar veremez. Dünya oğullarının bunu yapmaya güçleri yetmez. Yeter sanıyorsan yanılıyorsun. Seni şeytan aldatıyor. O senin başına oturmuş, sana ferman okuyor. Gösterdiği yola gidiyorsun. Allah'ın kulu böyle olmaz. Sen bu halde şeytanın ve nefsin kulu kölesisin. Altınına, gümüşüne tapıyorsun. Çalış, kurtulmuşlara bak. Kendini onlara benzet. Onları görmezsen kurtulamazsın. Geçmişteki büyükler de böyle demişler. Bir kimse iyiyi görmüyorsa o iyi olamaz. Sen de görüyorsun ama yalnız baş gözünle. Kalbini ona vermiyorsun. Kalp gözünü onun yoluna dikmiyorsun. Sır gözünü aç. İman gözünü kapama. İmanın sende emanet gibi duruyor. Basiret sahibi olmayan iman, iman değildir. Öyle bir göze sahip ol ki, onunla her varlığı görebilesin. Dış gözün görmesi bir şey değildir. Görmeyişi de önem taşımaz. Asıl felaket, kalp gözünün kör olmasıdır. Allah Teala, El-Hac suresinde şöyle buyurdu. Baş gözleri kör olmamıştı. Lakin sinelerindeki can gözleri görmüyordu. Dünyalık peşine koşmak yaramaz. Hırsla dünyaya sarılan, dinini incirle değiştirene benzer. Sonsuz ve ebedi şeyi, geçici dünya menfaatine değiştirende akıl yoktur. Dünyalık insanı nereye kadar götürebilir? İsterse en kıymetli şey olsun, o kabir kapısından öteye geçemez. Hakiki aleme yolculuk başladığı zaman elinde hiçbiri kalmaz. Ne o kalır ne de bu. İmanın kemale ermediği için darlığa pek dayanamazsın. Geçimini temine çalış. İnsanlara muhtaç olmayacak kadar dünyalığa er. Sonra dinini harcarsın. Onlara yüz suyu dökmek sana yakışmaz. İmanın kemale erince sana tevekkül gerek. Allah'a güven. Yine çalış. Fakat Allah'a çalışmandan fazla güven. Sebeplerin arasından ayrıl. Mevla'ya güvenle bağlı bir kul kesil. Kalbinden manevi yolculuğa başla. Bu yolculuk Mevla'ya olmalı. Bunları yapmaya niyet tutarsan, derunundan ülkeler, dükkanlar, tezgahlar çıkar gider. Yolculuğun ilk adımı atılmadan iş biter. Malın bollaşır, saymakla bitiremezsin. Ama esas sahibini bildiğin için hiçbirine sahip çıkamazsın. Yavruların malına sahip olur. Arkadaşların sana bakar. Senin yapacak işin kalmaz. Sadece ömrün bitmesini beklersin. Sanki ruhunu ölüm meleği almıştır ve kabir yutmuştur ve yer yarılmış içine girmişsin ve kader dalgaları bilgi ve marifet denizinde seni çevirmektedir. İşte bu makama erene sebepler yol gösteremezler. Her şey ona zararsız hale gelir. Çünkü sebepler onun yalnız dış yüzüne gelebilir, iç alemine giremez. Sebepler bunu değil, haktan gayrı kalanları ezer. Ey cemaat! Herhalde anlattıklarımı yapmaya yanaşmak niyetinde değilsiniz. Kalbinizdeki kötülükleri atmaya pek hevesli görünmüyorsunuz. Biliyorum, söylediklerimin hepsini yapabilmek her kişinin kârı değil, az kişinin kârıdır. O da binde bir olur. Hani azını da bırakmayın. Ne kadar yapsanız o size kalır. Bunu anlatan bir hadisi şerifi arz edeceğim. Her ne kadar dış manasıyla mevzumuzun dışındaysa da manen sözümüzü teyit eder. Dünya dertlerinden gücünüzün yettiği kadar uzak olunuz. Biz de gücünüzün yettiği kadar yapmaya çalışın diyoruz. Yani bu emri yerine getirmeye, kaderinizde varsa dahasını yapabilirsiniz. Ey evlat! Dünyalık işlerden iç alemini almaya güçlüysen durma yap. Gücün yetmiyorsa kalbini Hakk'a bağla. Onun rahmet eteklerine yapış. Belki böylece iç alemine huzur girer, dış varlığında rahata erer. Dünya elemleri seni bırakır gider. Her şeye gücü yeten O'dur. Senin neyin var ki? Her şeyi bilen yine O'dur. Senin ne kıymetin var? O'nun kapısına koş. Ondan iste, temizlenmeyi ondan dile. O dilerse, zatından gayrı her cins varlık vehminden seni temizler. Kalbini imanla doldurur, marifet verir, ilim verir, zenginlik de verir. Halktan bir şey istetmez, kalbine kendi ülfetini yağdırır. Bu kez cümle duyguların onunla olur. Her şeyi ondan bekle. Başkasını bırak. Mahluk önünde zelil olma. Senin gibilere bu yakışmaz. Onun ol. Ona ol. Sana bu yakışır. Ona dönmekten başka kurtuluş yolu yoktur. Bunu böylece bilesin. Ey evlat! Kalbin karışmadığı dilin bilgisi hiçtir. Kalbin yaya kaldığı bilgiyle bir adım bile atman kabil olmaz. Yol dediğimiz kalp yolculuğudur. Yakınlık sırların birleşmesidir. Amel, İslam esaslarına uyarak yapılan mana amelidir. Bu yolda bütün duyguların yek düzen hareket etmesi gerekir. Allah için amel budur. Allah için kullara kolaylık ve uysallık etmelisin. Yolumuzun önü de, sonu da budur. Bir kimse ki nefsini her zaman hesaba çeker, ona hesap yoktur. O kimse ki kullara göstermelik için iş eder, onun kazancı sıfırdır. İşler gizli ve riyadan salim olmalıdır. Farz olan ibadet dışında kalan her şey kapalı ve halkın görmeyeceği yerde yapılmalıdır. Farzlar bilakis herkesin gözü önünde yapılmalıdır. Esas yapılması gerekenden geri kalıyorsun. Temeli şüpheli ve düzensiz şeylerle çıkardıktan sonra üst katı yükseltmişsin ne çıkar? Temeli çürük olan binanın üstü kısa zamanda yıkılır. Temeli kuvvetli olursa öbür yanı yeniden de kurulabilir. Yapılacak işlerin aslı tevhiddir, ihlastır, doğruluktur. Tevhid sırrına eremeyen, ihlası kendine hal edinemeyen, yaptığından bir şey beklemesin. Bütün işlerini tevhid ve ihlasa daya. Sonra binanı yükseltmeye bak. Allah'ın kuvvetine sığın. Kendi kuvvetini görme. Yapıcı el, tevhid elidir. Şirk ve nifak eli iş tutamaz. Muvahhid odur ki kadri ameliyle her an yükselir. Münafık böyle değildir. Allah'ım, bizleri münafıklardan uzak kıl. Bütün halimizde onları bizden ırak eyle. Dünyada iyiyi bize ver, ahiretinde iyiliğini ihsan eyle ve bizi ateşten sakla. Amin.

0: Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Fütuhul Kalp okumaları sona erdi.

0: Lale Gül efendim. Burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
1: Hulefai Raşidi'nin üçüncüsü, Peygamber Efendimizin iki kere damadı olan, edep ve haya timsali, dünyadayken cennetle müjdelenenlerden Hazreti Osman'ı anlatmaya çalışacağız. Ancak Hazreti Peygamber'in iltifatlarına mazhar olmuş bu Allah ve peygamber dostunu temsil etmek elbette mümkün değildir. Bir okyanus şüphesiz kova ölçüsüyle anlatılamaz. Burada dinleyecekleriniz sadece bir meal ve bir misalden ibarettir. Ümeyye ailesinin büyüklerinden birinin evi.
2: Şu aşımaların etkisiz hale getirmedikçe hakimiyetimizi ve gücümüzü tam olarak kabul ettiremiyoruz. Canımız çok sıkıyor.
3: Sen de amma doymaz biri oldun ha. Kabe'deki en karlı görevler bizim. Yeteri kadar zengin olmadık mı yani ha? Daha ne istiyoruz?
2: İktidar istiyoruz. Ortaksız, rakipsiz bir iktidar istiyoruz. Ailemiz Mekke ile birlikte bütün Arap dünyasının hükümdarı olmalıdır.
3: Bu o kadar kolay bir şey mi? Hayal kuruyorsun. Darmadağınık Arap kabilesini kim bir araya getirir de onlara hükmedebilir ha?
2: Hayalini kuruyorum. Belki ama güzel bir hayal.
3: Fakat bizim aileden daha geniş, daha nüfuzlu aileler var. Mesela Haşimoğulları.
2: Ya diyorum ki bu Haşimoğullar ile bizim ailemiz bir bayrak altında topladık mı hayalimizi gerçekleştirebiliriz.
3: Ha, o biraz zor. Zor bir yana imkanı yok. Onlar da zengin, onlar da nüfuzlu. Ne diye bize iltihak etsinler?
2: Haşimoğulların etkisiz hale getirmedikçe mutlaka hakimiyetimiz doğmaz. Ben iktidarın eksiksiz Ümeyye ailesine ait olmasını istiyorum.
3: Bunları tek başımıza gerçekleştirebilir miyiz? Haşimoğullarını etkisiz hale getirmek öyle kolay mı?
2: Ne? Senin niye sesin çıkmıyor Osman? İçki de içmiyorsun. Dalmış gitmişsin.
3: Sen onun içki içtiğini gördün mü? İçmez.
2: Bu konuda sen ne diyorsun ha?
4: Hangi konuda?
2: Belki seni ilgilendirmiyor ama sen de ailemizden birisin. Haşimoğulları ile yürüttüğümüz siyasi hakimiyet mücadelesinde senin fikrin ne?
4: Gerçekten beni pek ilgilendirmiyor. Hepiniz bu hırsın esiri olmuşsunuz. Bir türlü doymuyorsunuz. Neyimiz eksik? Her şeyimiz var. Para, mal, itibar.
2: Deli misin sen? Sanki bizim aileden değilmiş gibi konuşuyorsun. İktidar zevkini, hükmetmenin tadını bilir misin sen ha?
4: Evet, iktidarın zevki başkadır ama sorumluluğu ateşten bir gömlek gibi sarar insanı, yakar. Ateşten gömlek giymek için insanların birbirine girmesi, birbirine kıyması güzel bir şey mi? Sonra bu mücadele uğruna az mı şey kaybettik? Söyler misiniz? Hep almak zevkini değil, biraz da vermek zevkini tatsak? Elimizdeki güçle güçsüzlere yardımcı olsak?
2: Bazen tanıyamıyorum bunu biliyor musun? Sanki bizden değil. Ne içki içer, ne kadınlarla ilgilenir. Böyle Ümeyye mi olur ya? Hadi neyse içelim biz.
3: Hadi içelim.
2: Meyoğullarının mutlak hakimiyetine.
5: Şerefe!
2: Şerefe!

0: Ebu Bekir, dürüst ve ahlaklı dostum benim. Son zamanlarda ticaretin pek iyi değilmiş. Bir şey mi oldu?
1: Yok bir şey Osman. Duydukların doğru değil. Daha önemli bazı işlerim var da ticarete eskisi kadar önem veremiyorum.
0: Ticareti bir tarafa bıraktıracak kadar önemli olan bu işi merak ettim doğrusu.
1: Özel, çok özel.
0: Yardımcı olmak isterim. Bilirsin severim seni. Sana bir zararın gelmesi beni de üzer.
1: Belki de ben sana yardımcı olurum. Ne dersin?
0: Beni merakta bırakıyorsun. Senin gibi güzel bir dostumdan yardım görmek benim için şereftir ama bir müşkilim yok ki.
1: Vardır Osman. Herkesin bir müşkürü vardır. Hele böyle bir toplumda. Kiminin az, kiminin çok, kiminin yüce, kiminin cüce zorlukları vardır.
0: Şaşırtıyorsun beni. Bildiğim bir derdim yok.
1: Derdini sen de biliyorsun Osman. Biliyorsun fakat ortaya koyamıyorsun. Dile getiremiyorsun. Evet, para, mal, itibar adına her şeyim var. Zenginliğinden ötürü neredeyse bütün Arap Yarımadası'nda hayranlıkla anılıyorsun. Tabii biraz da kıskançlıkla. Sonra dürüstlüğün dillere destan. Bütün bunlara rağmen huzurlu musun Osman? Hayatından memnun musun?
0: Haklısın dostum. Doğru, her şeyimiz var. Var ama insana yakışmayan bir hayat içinde birilerinin hakimiyeti için her türlü ahlaksızlık yapılırken, yani her gün insanın insanlığı boğazlanırken huzurlu olmak mümkün mü? Sadece hayvani özelliklerin kaldığı, insana ait özelliklerin yok edildiği bir toplum ne kadar insan toplumudur ki?
2: Bu soylu ıstırap kurtuluşun ilk adımıdır.
1: Bir hayli dertliymişsin Osman.
0: Fakat çaresiz dertler bunlar.
1: Çaresiz dert yoktur Osman. Belki dertler karşısında çaresiz, güçsüz insan vardır. Gücünü kullanmayan insanlar vardır. Oysa bütün olaylar insanın eseridir. Fail insandır yani. Dürüstlüğü isteyenlerin istediği olmuyorsa, ahlaksızlığı isteyenlerin istediği oluyor demektir.
0: İyi de biz ne yapabiliriz?
1: Herkesin insanca yaşadığı, gerçekten insan olduğu, her şeye layık olduğu değerin verildiği bir hayatı kurabiliriz.
0: Fakat bu ne benim ne de senin gücünle olabilir. Çok büyük, herkesin saygı duyduğu, toparlayıcı bir önder çıkmalı ki biz işe yarayalım.
1: O büyük insan çıktı sevgili dostum. Onu Allah gönderdi. Hem de en yakınımızdan, çok emin bir kişi. Hiç haberin olmadı mı?
0: Beni meraktan öldürme Ebu Bekir.
1: Kıyamete kadar sürecek büyük bir inkılabın haberini işitmedin mi?
0: Ne inkılabı? Kim o önder?
1: Demek Hazreti Muhammed'in getirdiği büyük dini duymamışsın daha.
0: Fakat Muhammed'in ruhunu cinler hapsetmiş diyorlar. Saçmalayıp duruyormuş. Başka bir şey duymadım ben.
1: İnandın mı peki? İnandın mı bu zırvalara? Olayı bir de kendisinden dinledin mi?
0: Peki sevgili dostum, bu çirkin rivayetler neden?
1: İnsanları bilmez misin Osman? Kitleyi bilmez misin? Hangi toplum yenilikleri hemen kabul etmiştir? İnsan bilmediğinin düşmanıdır. Fakat bu zavallı insanlar anlamaya çalışacakları yerde anlayamadıkları gerçeği inkar, karalama yolunu seçiyorlar. Kendi bilgileri kadar, imkanları kadar değerlendirebiliyorlar. Kimse bilgim, anlayışım kıt demiyor. Söylenen yanlış deyip geçip gidiyor. Fakat inkar ile gerçekten kurtulunmaz ki. Kim ne derse desin gerçek gerçektir.
0: Biliyorsun Haşimoğullarından olmasına rağmen ben de onu çok severim. Mekke'nin en hayırlısıdır. Yalan söylemez, dürüsttür. Fakat söylenenleri işitince durumuna çok üzüldüm. Yazık.
1: Ona yazık değil Osman. Onu anlamayanlara yazık. Sen temiz bir insansın, güvenilirsin. Şimdilik gizli tutulması gereken bir konuyu açıyorum sana. Ben Muhammed'in getirdiği yeni dine hiç tereddüt etmeden girdim. Her şeyimi onun uğruna feda edebilirim.
0: Neymiş Muhammed'in getirdiği yeni din?
1: İslam.
0: Bu nasıl bir din ki seni böylesine etkilemiş? Ne dini? Kimin dini? Bu kadar dinin harman olduğu kentimizde
3: yeni bir din getirmeye kimin gücü yetebilir?
4: Allah'ın gücü yeter Osman. Bu din Allah'ın dinidir. Hak dindir. Olması gerekendir. Allah'ın her şeye gücü yeter.
3: Fakat böyle bir toplumun içinden, bu müthiş kokuşmuşluk, bozulmuşluk içinden böyle bir dinin çıkacağına ihtimal veremiyorum.
4: Çıktı sevgili dostum. Dostumuz Muhammed Allah tarafından bu dini yaymakla görevlendirildi. Anlatmakla görevlendirildi. Allah'ın emirlerini insanlara ulaştırmakla görevlendirildi. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.
3: Allah birdir diyorsun. Haniflerin dini de böyle değil mi?
4: Bütün hak dinler Allah birdir der Osman. Ama dostumuz Hazreti Muhammed'in anlattıkları bambaşka. Allah ona ayetler gönderiyor. İnsanların gerçekten insan gibi yaşamaları için gerekli kuralları bildiriyor. O çok arzu ettiğimiz güzel ve dürüst hayat, inan ki sadece bu kurallarla kurulabilir.
3: Bu toplumun iğrenilecek yüzü değişir mi o zaman?
4: Allah lütfettikten sonra neden olmasın? Gel Osman, gel. Bizim eve gidelim. Bizim evde onunla buluşacaktık.
3: Gidelim.

0: Hoş geldin Osman. Şöyle geç. Yemek hazırlatayım mı?
1: Nedendir bilmiyorum. Çok heyecanlıyım.
0: Geldi. İzin verirsen kapıyı açayım.
1: Buyurun sevgili dostum. İzin de ne demek?
0: Buyurun ya Resulallah. Saadetler getirdiniz. Anam, babam, malım, mülküm sana feda olsun ya Resulallah.
2: Allah'ın son peygamberi, şerefine kainat yaratılan Hazreti Muhammed aleyhisselam içeri girer girmez Osman'ı gördü. Sevgi doluydu. Allah'ın lütfettiği cennete rağbet et Osman. Ben sana ve bütün insanlara doğru ve sapasağlam olan bir büyük yolun rehberi olarak gönderildim buyurdu. İnci tanesi ifadelerle İslam'ı anlattı. Ve Osman Müslüman oldu.
1: La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Sana inanıyorum ya Resulullah. Sana biat ediyorum.

O devirde Araplar ırkçılıkta korkunçtu. Onlara göre dünyada iki ırk vardı. Araplar ve Arap olmayanlar. Yani Acemler. Böylesine ırkçı bir toplumda Haşim oğullarını ezeli rakip ve düşman gören Ümeyye soyundan biri, Hazreti Osman,

0: ama ne olursa olsun. O da bir Ümeyye'dir, unutma. Ümeyye oğullarındandır.
1: Fakat herkesin Allah tarafından yaratıldığını ve Allah karşısında eşit olduğunu söylüyor. Sizin yaptığınız cahillik diyor. Bana göre Osman'ın Ümeyye soyuna bir faydası kalmamıştır.
0: Ya öyleyse bırakalım, ne hali varsa görsün.
1: Ben onu akıllandıracak yolları biliyorum.
0: Fakat Osman kavga etmesini sevmez. Biliyorsun çok merhametlidir. Sen ona vursan bile karşılık vermez.
1: Mekke'yi onlara zindan edeceğim.
2: Müslümanlara çok ağır işkenceler ettiler. Müslümanlığın yayılması bazı menfaat şebekelerini çileden çıkardı. Ve sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. İlk Müslümanlardan bir grup Habeşistan'a hicret etti. Hazreti Osman da hicret etmek istiyordu. Efendimiz'e geldi.
3: Baskılar çok arttı ya Resulallah. Korkarım bana emanet edilen iffetleri koruyamayacağım. Eğer izin verirseniz ailem ve çocuklarımla birlikte Habeşistan'a gitmek istiyorum.
2: Habeşistan'a göç eden ilk Müslümanların arasında Hazreti Osman da vardı. Kısa bir müddet sonra ümitle Mekke'ye döndü. Gurbet elde Mekke'nin Müslüman olduğunu duymuştu. Fakat Mekke'de umulan bulunamamıştı. Müslümanlar artan büyük baskılardan sonra İslam'ı yaşamak için Medine'ye hicret etmeye başladılar. Ve Hazreti Osman Medine'de. Medine'nin büyük tüccarlarından Evs bin Sabit'in misafiri ve kardeşi oldu. Medine'de Müslümanların su ihtiyacı vardı.
3: Rume kuyusunun sahibi sen misin?
4: Ne olacak?
3: Bana satar mısın?
4: Rume kuyusunu mu?
3: Evet, satar mısın?
4: Hiç düşünmedim.
3: Düşün öyleyse. Senin kavmin karlı alışverişleri sever.
4: Hayır, satmıyorum.
3: Bilmeden kestirip atma hemen.
4: Satmak istemediğimi söyledim ya. Hem sen kimsin ki geliri ömrümün sonuna kadar yetecek bir kuyuyu satmamı istiyorsun? Buna gücün yeter mi?
3: Mekke muhacirlerindenim. Müslümanım. Adım Osman bin Affan.
4: Hele Müslümanlara! Hele Müslümanlara ölsem satmam! Hadi git başımdan! Beni boşuna meşgul etme!
3: Neden satmaz mısın Müslümanlara?
4: Çünkü onlardan her gün para alıyorum ben. Neden bu altın yumurtlayan tavuğu elimden çıkarayım ki?
3: Ama ne kadar vereceğimi bilmiyorsun.
4: Bir muhacir bu kuyuyu satın alamaz.
3: İyi düşün. Çünkü hayatta bu kadar karlı bir ticareti bir daha yapamayabilirsin.
4: Ne verirsin bu kuyuya?
3: Sen ne istersen.
4: Benim istediğim bedeli verebilir misin?
3: Hele bir söyle de sonra sor bu soruyu.
4: Nasıl olsa Müslümanlar Medine'de geçici. İleride yine bana kalır bu kuyu.
2: Ve Hazreti Osman Rume kuyusunu satın alıp Müslümanlara vakfetti. Ondan sonra Medine Müslümanları hiç su sıkıntısı çekmediler. Hazreti Osman dünya imkanlarını Müslümanlar ve Allah için kullanmasını bilen biriydi. Bedir Savaşı sırasında eşi Rukiye'yi kaybetti. Efendimiz ona diğer kızı Ümmü Gülsüm'ü verdi. Böylece Hazreti Osman Zinnureyn oldu. İki nur sahibi oldu. Birçok savaşa Allah Resulü Osman'ı götürmedi. Cephe gerisi hizmetiyle görevlendirdi. Bazen vekil bırakıldı, bazen de İslam hazinesini yönetti. İslam ordularının iaşe, ibate ve teçhizatını temin etti. Bir çeşit ulaştırma ve levazım komutanıydı yani. Tebük seferine giden ordunun üçte birini kendi parasıyla donatmıştı. O Allah'ın samimi kulu, peygamberin sadık bir ümmetiydi. Yakınıydı. Hazreti Ali evlenecekti. Efendimiz, "Neyin var ya Ali?" demişti. Hazreti Ali'nin cevabı şöyle oldu.
0: Erkek adamın neyi olur ya Resulullah? Bir atım, bir zırhım ve silahlarım. Bütün her şeyim bunlar.
2: Hazreti Peygamber, atın ve silahların lazımdır. Zırhını sat da evin için bazı şeyler al buyurdu. Durumu öğrenen Hazreti Osman, Hazreti Ali'ye haber gönderdi.
3: Varın Ali'ye söyleyin, zırhını hemen satmasın. Açık artırmayla satacağız.
0: Osman selam eder ki Ali kardeşim zırhını hemen satmasın. Açık artırmayla satacağız der.
5: Hay hay, nasıl isterseniz.

0: Şimdi de şu gördüğünüz zırhı satıyorum. Unutmayın, bu zırh Allah'ın aslanı, savaş meydanlarında düşmanların korkulu rüyası, cengaver Ali'nin zırhıdır.
1: Benden 20 dirhem gümüş.
2: Benden 40.
1: 60.
2: 70.
0: Yok mu arttıran? 70 dirhem gümüş. Satıyorum. Yok mu arttıran?
3: 480 dirhem gümüş.
0: 480 dirhem mi? Bizimle alay etme Osman.
3: Evet, 480 dirhem. Artıran varsa buyursun.
0: 480 dirhem gümüş. Var mı arttıran? Satıyorum. Satıyorum. Sattım.

0: Bu parayla Hazreti Ali'nin çeyizi düzülmüş ve bütün düğün masrafları karşılanmıştı.
1: Allah mübarek etsin ya Ali. Allah mesut etsin. Şu küçük hediyemizi kabul eder misin?
2: Ama bu benim sattığım zırhım. Nasıl olur, ben bunu satmıştım.
1: Evet, sattın. Ben de satın aldım. Şimdi düğün hediyesi olarak veriyorum. Lütfen kabul et.
2: Ya Rabbi, ne güzelsin.
0: Medine'de kıtlık vardı. Müslümanlar güç durumdaydı. Hazreti Osman buğday almak için Şam'a kervan gönderdi.
3: Osman'ın kervanı yakında döner. Gidip konuşalım kendisiyle.
4: Malını biz satalım. Biraz da biz kazanalım.
3: Kaça verir acaba?
4: Hele bir kervan gelsin, konuşuruz.
1: Müslümanlar çok sıkıntı çekti. Efendimiz bile günlerce aç kaldı. Önce Efendimizin ve Müslümanların ihtiyacını görmeliyim.
2: Kervan geldi ya Osman.
1: Hemen bir kısmını Resulullah'a götürün.
3: Şam'dan buğdayın geldi Osman. Nasıl satacaksın?
1: Henüz karar vermedim. Düşüneceğim.
3: Bütün Medine tüccarları senden haber bekliyoruz. İyi para veririz.
1: Düşüneceğim.
3: Düşün, konuşalım.
2: Resulullah gönderdiklerini Müslümanlara dağıttı. Varsa bir miktar daha istiyor.
1: Şu kalan develeri de götürüver.
0: Hazreti Osman Şam'dan gelen buğdayın hepsini Allah için dağıttı. Efendimiz Osman'a ne kaldı diye sorunca şöyle dedi:
1: Allah ve Resulü kaldı ya Resulullah.
0: Gerçekten Hazreti Osman'ın ailesine hiçbir şey kalmamıştı. Peygamberimiz Osman'ın bu verişi karşısında ben aciz kaldım ya Rabbi. Ona en iyi karşılığı ancak sen verebilirsin buyurdu. O anda Cebrail gelerek Hazreti Osman'ı cennetle müjdeledi. Ve Hazreti Osman aşere-i mübeşşereden oldu.
3: Düşündün mü ya Osman? Geldik biz. Söyle, kaça satıyorsun?
1: Sattım.
4: Sattın mı? Kaça sattın?
1: Sizin hiçbirinizin veremeyeceği bir fiyata sattım.
3: Fakat kime sattın?
1: Cennet karşılığında Allah'a sattım.
0: Muhakkak ki Allah cennet karşılığında müminlerin mallarını ve canlarını satın alır. Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in halifeliği dönemlerinde aynen Resulullah döneminde yaşadığı gibi yaşamıştı. Kendisine verilen her görevi Allah için canla başla yapmıştı. Mekke'nin fethinden sonra İslam'a girmiş olan Ümeyye oğulları Hazreti Osman üzerine ince hesaplar peşindeydi. Düşledikleri hakimiyeti onun şahsında gerçekleştirmek emelindeydiler. Oysa Hazreti Osman bu düşüncelerden ne kadar uzak. O Allah'a yönelmiş, Allah için yaşayan samimi bir Müslümandı. İkinci İslam halifesi Hazreti Ömer bir suikastle yaralanmış, yarası ağırlaşmıştı.
3: Ömer'in durumu iyice ağırlaşmış. Galiba işi tamam.
4: Acaba kendi yerine kimin geçmesini tavsiye edecek Müslümanlara?
3: Duyduğuma göre 6 kişiden biri başkan olsun demiş.
4: Kimmiş bu 6 kişi?
3: Ali, Osman, Zübeyir, Talha, Ebi Vakkas ve Abdurrahman bin Avf. Bir de kendi oğlu. Beyler eşit olursa, yani 3-3 ayrılırsa Abdullah girecekmiş devreye. Yalnız Abdurrahman bin Avf kime oy vermişse Abdullah da oyunu o tarafa kullanacakmış.
4: Bu durum işimizi kolaylaştırır.
3: Biz bu seçime giremiyoruz ki işimiz kolaylaşsın.
4: Nasıl giremiyoruz? Osmanlı adaylar arasında değil mi?
3: Olsun, ne çıkar bundan?
4: Adam Osman bizim aileden değil mi?
3: Pek sayılmaz. Bizim ailenin hesaplarına uymaz ki. İnandığı gibi hareket eder.
4: Ne de olsa bir Ümeyye'dir. Onun başkan olması ailemizi güçlendirir. Bütün gücümüzle desteklemeliyiz onu.
3: Nasıl yapacağız bu işi?
4: Dün Ümeyye sülalesi yoğun bir çalışmaya gireceğiz. Halkı Osman'ı seçmeye ikna edeceğiz. Biliyorsun bu konuda Osman'ın avantajları büyük. Bir kere peygamber damadı. Sonra zaman zaman savaşa giderken Allah Resulü onu kendi yerine vekil bırakmıyor muydu? Bir de Ümeyye ailesinin siyasi dehasını buna eklersek...
0: Keşke desteklemeselerdi. Hazreti Peygamber buyuruyor: Kim istemediği uğrunda mücadele etmediği halde bir göreve getirilirse, onun yardımcısı Allah'tır. Kim de bir göreve talip olur, uğrunda mücadele ederek oraya ulaşırsa, Allah ondan yardımını çeker. Hazreti Ömer, bütün ısrarlara rağmen yerine birini tayin etmedi. Yerin üstünde taşıdığım bu ağır yükü, yerin altında da taşımak istemiyorum diyordu. Başkanı, aşere-i mübeşşereden 6 kişilik şura heyeti belirleyecekti. Abdurrahman bin Avf, hakem kabul edildi. Halk arasındaki eğilimleri tespit edecek, ona göre bir teklif getirecekti. Şuradaki 6 kişiden 4'ü adaylığı kabul etmemiş, geriye Hazreti Osman'la Hazreti Ali kalmıştı. Abdurrahman bin Avf, araştırmasının sonunda hayretler içinde kaldı. Ne hikmetse çoğunluk Hazreti Osman'a taraftardı. Ve bir gecenin sabaha yakın saat.

0: Ey Ali, ben seni değil de öteki adayı seçersem ona itaat eder, yardımcı olur musun?
1: Elbette olurum. Kimi seçersen seç, Allah için itaat ederim.
0: Peki ey Osman, şimdi de sana soruyorum. Şimdi ben seni değil de Ali'yi teklif edersem, Ebu Bekir ve Ömer'e gösterdiğin itaati ona da gösterir, yardımcı olur musun?
2: Elbette Abdurrahman. Bunda şüphen mi var?
0: Yemin eder misin?
2: Allah'a yemin ederim ki kimi halife olarak teklif edersen et, ona bütün varlığımla itaat edeceğim.

0: أشهد أن لا إله إلا الله.
1: Şimdi hep birlikte sabah namazına gidelim. Bakalım Allah neler gösterecek.

0: ve Hazreti Osman 3. İslam halifesi seçildi. Temelleri çok güçlü bir devlet devralmıştı Hazreti Ömer'den. Devlet sağlamdı. Merkezi otorite etkiliydi. Organik bütünlük sağlıklıydı. Hazreti Osman ilk iş olarak Hazreti Ömer'in vasiyetlerini yerine getirdi. Bazı küçük isyanlar bastırıldı. Bu arada güçlü İslam orduları kuruldu. Müslüman ülkesi genişledikçe genişledi. Çok çeşitli topluluklar İslam'ın huzur veren gölgesine sığındılar. Kuzey Afrika fethedildi. İslam orduları bir yandan Avrupa'ya ayak basarken bir yandan da Akdeniz bir İslam gölü haline geldi. İstanbul kapıları zorlandı. İslam devleti çok geniş topraklarda egemen oldu. Ümeyye oğulları Hazreti Osman'ın başarısı için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı. Hakimiyet alanı genişledikçe hükmetme zorlukları da başladı. Çeşitli yerlerdeki yöneticiler iktidarlarını devam ettirmek, halka şirin görünmek için tavizler vermek durumunda kaldılar. Tavizler tavizleri doğurdu. Düşmanlar boş durdu mu ki?
1: Olmaz ki. Böyle olmaz ki. Birçok vali kendi başına hareket ediyor. Vatan da, millet de, devlet de Allah'ın emanetidir ve Allah içindir. Mülk Allah'ındır. İnsan Allah emrine uygun tasarrufta bulunabilir ancak. Olmaz ki. Sonra başkanımız neden bunları önlemez?
2: İnsafsızlık etmiyor muyuz biraz? Bekara avrat boşamak kolaydır derler.
1: Halk ister arkadaş. Otoriteyi hissetmek ister. Bir vali halkına zulmediyorsa, İslam'dan, Efendimizin yolundan uzaklaşıyorsa, halife bunu bilmeli. Bilmeli ve çözüm bulmalı.
2: Başkasının yerine konuşmak öyle kolay. Sen olsan ne yaparsın? Nasıl yaparsın?
1: Ama ben değilim. Halife olan o mevkide bulunan Hazreti Osman.
2: İyiliklere valiler sahip çıkarken bütün aksaklıklar halifeye yükleniyor. Dikkatini çekmiyor mu?
1: Onu bunu bilmem ben arkadaş. Devlet reisi gücünü göstermeli.
0: Oysa Hazreti Osman yumuşak huylu biriydi. Kimseyi üzmek, kırmak istemezdi. Öfkeli ve hınçlı sözler onu üzüverirdi. Tepkiler, hırçın tepkiler, isyanlar onu her şeyden vazgeçiriverirdi. Mizacı böyleydi Hazreti Osman'ın. Öyle bir yapıda belki iktidar olmaya uygun değildi bu mizac. Ama takdiri ilahi işte. Fakat Allah davasından taviz vermezdi Hazreti Osman. Çok çeşitli ırkların, çeşitli din ve kültürlerden toplumların meydana getirdiği, çok geniş bir coğrafyaya yayılan ülkeyi yönetmek gerçekten zordu.
1: Osman akrabalarını hep zengin etti. İktidarı akrabalarının çıkarı için kullandı.
3: Bu son derece çirkin bir iftiradır. Bir kere Osman'ın akrabaları olan Ümeyye soyu zaten zengindir. Çok eskiden beri Arap Yarımadası'nda nüfus sahibidir. Yoksa Tebük seferine giden ordunun 1/3'ünü her şeyle Osman'ın kendi malından donattığını unuttun mu sen? Rume kuyusunu Müslümanlar yararlansın diye çok yüksek bir fiyatla satın almadı mı?
1: Ama öyle söylüyorlar.
3: Öyle söylüyorlar diye araştırmadan düşünmeden inanmak mı gerekir? Senin aklın, muhakemen, izanın yok mu? Şunu da bilmez misin ki Osman hazineden hakkı olan maaşını bile almadı.
1: Mervan'ı özel katibi yaptı. Onu koruyor ama. Hazreti Peygamber'in sürgün ettiği Mervan'ın sürgün yerlerini Hazreti Ebu Bekir ile Ömer daha da uzaklaştırmıştı. Halifenin suçlandığı şeyleri bu özel katip Mervan yapmış olamaz mı?
3: İyice araştırmadan bir şey söyleyemeyeceğim.
1: Peki o kocaman hükümet konağını neden yaptırdı?
3: Neden işleri niyetlere göre değerlendirmezsiniz? Birçok yabancı devlet temsilcisi geliyor Medine'ye. Onların ağırlanması gerekiyor. Hem devlet hizmetine tahsis edilmiş o konağı Osman'ın kendi kesesinden yaptırdığını bilmiyor musun sen?
1: Devlet hazinesinden yaptırmadı mı yani?
3: Hayır. Kendi parasıyla yaptırıp devlet hizmetine sundu.
1: Ama baki merasını neden kamulaştırdı peki?
3: Ordu adına beslenmesi gereken 40.000 deve var. Söyler misin bu 40.000 deve nerede? Nasıl bakılır? Bunu ben kendisine sordum. Cevabı şu oldu.
4: Sizin başınıza geçtiğim zaman bütün Araplar arasında benim kadar devesi ve koyunu olan hiç kimse yoktu. Bugünse ne devem ne de koyunum kalmıştır. Sadece hacca gitmek için sakladığım bir deveden başka.
3: O her şeyini Allah için vermiştir. Karşılığını Allah'tan bekleyerek vermiştir. Hiçbir şey almadan vermiştir. Onun hakkında söylenenler sadece çirkin birer iftiradan ibaret.

0: İnsanlık düşmanlarının iğrenç bir ilkesi vardı. İftira et, yalan söyle, tutmasa da iz bırakır. Hazreti Osman için de bu ilkeyi uyguladılar.
1: Hazreti Osman'ın Hazreti Ebu Bekir tarafından Kur'an'ı derlemesi için görevlendirilen Zeyd bin Sabit'in mushafını kabul edip diğer bütün mushafları yok etmesine ne demeli?
2: Bir defa sen de söyledin. Kur'an ayetlerini toplamak, tasnif etmek üzere Zeyd bin Sabit'i görevlendiren Hazreti Ebu Bekir'di. Hazreti Ömer döneminde bu çalışma devam etti ve devlet başkanı emir çıkarmıştı. Kimin elinde Kur'an'dan bir sayfa varsa Zeyd'e verilmesini emredilmişti. Şimdi Zeyd bin Sabit'in derlediği Kur'an'a itibar edip diğerlerini imha etmenin son derece tabii olduğu ortaya çıkmıyor mu? Bu asıl nüshadan çoğaltılan Kur'an-ı Kerimler bütün dünyaya yayılmış, böylece tahrif edilmesi engellenmişti.
1: Tamam, kabul ediyorum. Hazreti Osman'a haksızlık ediyorlar. Ama neden o da halifelikten kendi isteğiyle çekilmedi?
2: Kendisine verilen bir görevdi. Bu görevi Allah verdi. O ise hayatıyla bize şunu söyledi: İbret alın benden.
0: Hazreti Osman bu fitne ve fesat hareketlerini önlemek için tedbirler almaya çalışmıştı. Bir gün Medine'de bir danışma kurulu topladı.
3: İslam ülkesinde çıkarılan karışıklıklardan herhalde haberiniz vardır. Bütün mesele ben olsam, istenmeyen bir başkan olarak hemen çekilmeye hazırım. Fakat bu fesat hareketlerinde ben sadece bir bahaneden ibaret. Onun için benim çekilmemin bu fesat hareketlerini durduracağını sanmıyorum. Yapılan saldırılar İslam devletinin temelinedir. Yani kasıt, düşmanlık İslam ümmetinedir. Bu karışıklıklarda birçok münafık ve İslam düşmanı grupların parmağı vardır. Maksat çok kısa bir zamanda Allah'ın lütfuyla gelişip büyüyen İslam devletini zaafa uğratmak, çökertmek ve bulanık suda avlanmaktır. Eğer sizler benim başkanlıktan çekilmemle bu işler düzelir diyorsanız hemen...
4: Bir şey unutmamak gerekir dostum. Her semavi dinin doğmasına engel olmaya çalışan, olamayınca bozgunculuk ve yıkıcılık yapan, bunu hayat gayesi bilen bir topluluk var bu yeryüzünde. Dün de, bugün de, yarın da bu lanetli topluluk bozgunculuktan vazgeçmemiştir. Bunlar kendilerinden olmayanı insan kabul etmezler. İnsanları birleştirecek, güçlü kılacak her türlü düşünceye, prensibe, ilkeye amansız düşmandırlar.
1: Peki kim bunlar? Açıklar mısın?
4: Sözümü kesme. Bunlar bükemediği bileği hemen öperler. Kraldan fazla kralcı olur, en koyu dindardan daha dindar görünebilirler. Ve kaleleri içten yıkarlar.
1: Ben söz ettiğini anlamadım.
4: Anlayamazsın. Çünkü kendilerini gizlemeyi çok iyi becerirler. Daima perde arkasından, daima sinsi ihanetlerini sürdürürler. Ya
1: beni daha fazla merakta bırakmasan?
4: Yemen'de haham iken Medine'de Müslüman görünen ve kendisi gibi dönmeleri çevresinde toplayıp gizli cemiyet kuran İbn-i Sebe'den söz ediyorum.
1: Bütün bu karışıklıklar İbn-i Sebe'nin ve adamlarının eseri mi yani?
4: Tevrat'tan anlattığı hikayelerle zihinleri allak bullak ediyor.
1: Fakat çok iyi bir Müslüman olduğunu söylüyorlar.
4: Aynası iştir kişinin, lafa bakılmaz. Şunu bil ki sevgili dostum, İbn-i Sebe İslam'a hizmet için dolaşmıyor.
1: Nereden biliyorsun?
4: Fakat Hazreti Osman'ı itham etmek bundan daha kolay değil mi? Keşke akıllansak da bu sinsi düşmanın oyunlarına alet olmasak.
0: İbn-i Sebe taraftarları, tören mahiyetli ferdi tapınmaları aşırılığa götürerek temiz Müslümanların dikkatini çekiyorlardı. Çok zahit görünüyor, özellikle koyu dindarları kandırıyorlardı. Çünkü İslam toplumunda koyu dindarların sözü daha etkili olurdu. İşte o zaman en büyük yalanlar bile gerçek değerinde giderdi.
5: Küfe, Basra, Şam, Bağdat, Mısır ve diğer vilayetlerde bulunan bütün adamlarımız bulundukları yerdeki valinin ve etkili devlet adamlarının dinsiz olduğunu, İslam dışı uygulamalar yaptıklarını, namaz kılmadıklarını, oruç tutmadıklarını, kumar oynadıklarını, kısaca İslam'la ilgilerinin kalmadığını anlatacaklar. Bunları birer mektuba yazıp diğer şehirlere gönderecekler. Diğer şehirlerdeki adamlarımız da bu mektupları içlenerek, yüzülerek oradaki Müslümanlara okuyacaklar. Her muhitin insanı artık kendisinden başka Müslüman kalmadığına inandırılacak. Şehirler birbirine düşman edilecek. Her mıntıkanın halkı diğer bütün mıntıkaların halkını kafir olarak görecek.
0: Teşkilatlı azınlık dağınık çoğunluğu esir etti. Çok geçmeden Medine halkı Hazreti Osman'a söylenmeye başladı.
1: Sen uyuyor musun ey Osman? Suriye, Irak, İran ve bütün İslam memleketleri kafir olmuş. Bir tedbir alman gerekmez mi? Böyle gevşek başkanlık olur mu?
3: Hepinizin güvendiği heyetler oluştu. O mıntıkalara gönderip teftiş ve tetkik ettirelim. Önce söylentilerin doğru olup olmadığını öğrenelim.
0: Teftiş için dağılan heyetler birkaç ayda görevlerini tamamlayarak Medine'ye döndüler. Bütün raporlar söylentilerin asılsız olduğunu gösteriyordu. Ebu Hüreyre Mısır'a gönderilmişti. O sırada İbn-i Sebe de Mısır'da bulunuyordu. Fitneyi körüklemek için durmadan dolaşıyordu.
6: Ey Ebu Hüreyre! Vali ve diğer görevliler hakkında merkeze hangi bilgileri götürüyorsun?
7: İyi hallerini gördüm. Söylenenler yalanmış. Bunları götüreceğim.
6: Nasıl vardın bu kanaate?
7: İnceledim, tahkik ettim. Valinin namaz kılmadığı söyleniyordu. Gördüm ki kılıyor. İçki içtiği söyleniyordu. Hiç rastlamadım.
6: Ya bütün bunları gizli gizli yapıyorsa? Sen geldin diye namaz kılıyorsa? Sen buradayken açıktan açığa içki içecek değil ya.
7: Ben kendimi ona bildirmedim ki tedbir alsın.
6: Ben senin hangi görevle burada bulunduğunu biliyorum. Koca vali bunu bilmez mi?
7: Öyle mi dersin? Gerçekten namaz kılmıyor mudur? Gerçekten içki içiyor mu acaba? Öyle ya ben buradayken.
0: İbn-i Sebe'nin işi buydu. Hazreti Osman, Ebu Hüreyre'nin raporuyla o valiyi azletti. Onun yerine Hazreti Ebu Bekir'in oğlu tayin edildi. Emirnameyi alıp Medine'den çıkmıştı ki...
6: Selamun aleyküm. Hayrola? Medine'den nereye böyle?
2: Mısır'a gidiyorum. Size gelince onu öldürünüz. Öldürünüz ha. Şimdi gösteririm ben.
8: Hey! Mektubumu alıp nereye gidiyorsun? Sonra ben ne cevap veririm? Dur! Mektubumu ver ne olur!
9: Bu ne biçim iştir ey Müslümanlar? Şu müminlerin emrini görüyor musunuz? Benim Mısır'a vali tayin ediyor, arkadan da eski valiye mektup gönderip öldürülmemi emrediyor.
3: Nasıl olur? Ben böyle bir emir göndermedim. Böyle bir çılgınlık yapmaktan Allah'a sığınırım.
9: İşte mektup. Bu senin değil mi ey Osman?
3: Ben herhangi bir mektup yazmadım. Allah'a yemin ederim ki böyle bir şeyi aklımdan geçirmedim. Ver bakayım mektubu bana.
9: İşte mühür. Senin mührün.
3: Fakat nasıl olur? Ben böyle bir emir yazmadığıma Allah'ı şahit tutarım. Allah biliyor ben ne diyeyim. Kim benim mührümle böyle bir oyun oynadıysa Allah onun cezasını versin.
0: İbn-i Sebe ajanları bu konuyu alabildiğine köpürttüler. Diğer taraftan Mısır'da tahrikler vardı.
6: Duydunuz mu? Halife bize bir vali atamış, sonra da onu öldürtme emri vermiş. Bu Osman'ın işine akıl sır ermez oldu. Böyle tutarsız bir başkana daha ne kadar itaat edeceksiniz?
0: Çok geçmeden bir isyancı güruhuyla İbn-i Sebe Medine'ye doğru yola çıktı. Tahrikler başka şehirlerde de yürütülmüş, Küfe ve Basra'dan da isyancılar toplanmıştı. İsyancılar Medine'yi kuşattılar. Aktif olan, bozgunculuğu meslek edinmiş, gerçek insanlık düşmanlarıydı. Rollerini çok güzel oynuyorlardı, çok sanatkardılar. Öncülerinden birkaçı Hazreti Zübeyir, Hazreti Ebu Vakkas ve Hazreti Ali gibi İslam büyüklerine gitmişler, aracılık etmelerini istemişlerdi. Kabul edilmediler. Hazreti Osman durumu öğrenmişti. Hazreti Ali'yi çağırdı.
3: Ey Ali! Medine'yi abluka altına alanların bazı istekleri varmış. Gidip ne istediklerini bir sor bakalım. Eğer makul olanlar varsa hemen kabul et.
1: Ey Osman! İsyancının hiçbir isteği kabul edilemez. Hakkı zorla kabul ettirmek hiç kimsenin hakkı değildir. Eğer isteklerini yaparsak, hatta dinlersek çok kötü bir devlet idaresi konmuş olur ortaya. Tavizlerin önü alınmaz. Makul şeylerin istenmesinin yolu isyan değildir.
3: Doğru söylüyorsun ya Ali.
6: İstemezim! Osman'ı istemezim!
3: Korkarım ki Müslümanların devletinin yönetimini İslam düşmanları ele geçirecektir. Canımdan hiç korkum yok. Fakat bütün üzüntüm Allah Resulü'nün Ebu Bekir'e, onun da Ömer'e sapasağlam devrettiği bu emanetin bu İslam devletinin benim zamanımda onarılmaz bir yara almasıdır. Benim bu vebalin altından kalkmama yardım edin.
10: İntikam!
1: Ne istiyorsunuz? İntikam istediğiniz kimdir? Kimlerdir?
10: Halifeden! Halifeden! İntikam istiyor.
1: Niye? Ne yaptı ki halife size intikam istiyorsunuz?
10: Medine yolundan şüpheli bir adam yakaladık. Üzerinde halifenin mektubu çıktı.
1: Ne varmış o mektupta?
10: Öldürülmemizi emretmiş. Oysa bize dokunulmayacağına dair kendisi bizzat söz vermişti.
1: Siz ne söylediğinizin farkında mısınız? Ne mektubu, ne öldürülmesi, ne dokunulmayacağı. Olmaz böyle saçmalık, olmaz öyle şey. O mektubu halifenin yazdığını nereden çıkardınız?
10: Üzerinde mührü var.
1: Birileri bir şeyler döndürüyor ama Rabbim hayırlara tebdil eylesin. Bekleyin biraz. Halife camide. Kendisine sorup öğreneyim. Ben gelene kadar kimse yerinden kıpırdamasın.
3: Ben böyle bir mektup yazmadım ya Ali. Allah şahidimdir böyle bir şey yazmadım.
1: Senin mührünle bu ikinci mektup ama. Ebu Bekir'in oğlu hakkında yazılmış mektupta da senin mührün vardı. Bunda da. Ben sana bir şey söyleyeyim ya ey Osman. Bu işi mührünü teslim ettiğin en yakının kimse o yapıyor. Biz sana inanıyoruz ama bunları nasıl inandıracağız?
3: Evet. Birçok tarihçi bu dalavereli işlere Hazreti Osman'ın en yakın saydığı akrabalarından olan özel katibi Mervan'ın karıştığını ileri sürerler. Gerçeğini Allah bilir. Beni bu isyancılar halife yapmadı ki onların emriyle Müslümanların bana yüklediği bu görevi terk edeyim.
4: İsyancılar her geçen gün baskıyı arttırıyorlar. Hazreti Osman'ı susuz bıraktılar. Dünyanın parasını ödeyerek Müslümanlar için satın aldığı kuyunun suyundan artık ona vermiyorlar.
2: Peygamberimizin temiz eşi Hazreti Ümmü Habibe validemiz Osman'a su götürürken isyancılar engel olmuş. Bırakmamışlar.
4: Ne yapmak istiyorlar ki bunlar?
2: Aralarında birçok Yahudinin ve dönmenin bulunması dikkatini çekti mi senin de?
4: Neredeyse insan bu karışıklıkları Yahudilerin çıkardığını düşünecek.
2: Sonra Osman'a yardım etmek isteyen Abdullah bin Seleme, Sa'd İbni Ebi Vakkas ve Zeyd bin Sabit'e de ağır hakaretler etmişler.
4: Bu saygısızlığa dayanamayanlar Medine'yi terk ediyormuş.
2: Hazreti Ali bile Osman'a yardım için muvaffak olamamış. Talha ve Zübeyir de çaresizmiş.
4: Kim bu isyancılar? Nereden çıkıverdiler böyle birdenbire?
10: Halife ölür!
3: Bir Müslüman ancak şu üç sebepten biri için öldürülebilir. Bu üç suçtan biri olmadıkça bir Müslümanın kanı eğer Müslümansanız size helal olmaz.
10: Osman
3: ölür! Bu ölüm sebebi üç suç şunlardır. Evlendikten sonra zina, kasten adam öldürmek ve Müslüman olduktan sonra İslam'dan geri dönmek. Beni bu üç suçun hangisiyle itham ediyorsunuz? Ben bu suçlardan hiçbirini işlemediğime Allah'ı şahit tutarım.
1: Ey müminlerin emiri! Kuvvetimiz asileri alt etmeye yeterlidir. İzin verin de bu çapulculara hadlerini bildirelim.
3: Bunlar çapulcudur ama arkalarında büyük kuvvetler vardır. Bu kuvvetlerin esrarlı amaçları vardır. Hayır, hayır. Bir tek kişi bile Osman kendi başkanlığı uğruna Müslümanların kanını akıttı dememelidir. Ben kan vebali taşıyamam.
2: Duvar açtılar, eve saldırıyorlar.
3: Ve Hazreti Osman'ın kanlar içindeki vücudu okumakta olduğu Kur'an'ın üzerine devrilir düşer.
4: Hazreti Osman'ı şehit edenler Yahudiymiş biliyor musun?
2: İlk darbeyi bir demirle Hinane bin Bişir vurmuş. Arkasından Sudan bin Himşercen saldırmış. Amr bin Elhamak adlı Yahudi ise göğsüne bir bıçak saplamış. 9 kez sokup çıkarmış bıçağı kinle.
4: Onu savunmaya çalışan eşi Nail'in birkaç parmağını kesmişler.
2: Asilerin ortalığı kasıp kavurduğu o 2 gün ne dehşetti ya Rabbi. Hazreti Osman'ın cenazesi 2 gün sahipsiz kaldı. Hiç kimse bu mübarek cenazeye sahip çıkma cesaretini gösteremedi.
4: Koskoca bir devlet başkanının cenazesinde sadece 17 kişi varmış. Cenaze namazını Hazreti Zübeyir kıldırdı.
2: Meleklerin sayısını Allah bilir ama.
4: Allahü Zülcelal buyuruyor. Allah yolunda öldürülenler için ölüdür demeyiniz. Gerçekte onlar diridirler. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Allah hepsinden razı olsun.
0: Tarihçilere göre Hazreti Osman gibi büyük bir insanı şehit edenler okumakta olduğu Kur'an'ı da tekmelemişler. Bu olay cinayeti işleyenlerin asıl amaçlarının neye karşı olduğunu göstermiyor mu? Düşmanlık İslam'a ve Kur'an'adır. Onlar dinlerini kendi yapılarına uydurmuşlardır. Şeytanın askeri olmuşlardır. Hakka ve hakikate düşmanlıkları ise sürüp gidiyor. Düşman her zaman düşman, hain her an ihanet içindedir. Ve ibret alınmazsa tarih tekerrür eder.

0: Hazreti Osman'dan birkaç söz.
1: Beş şey muttakilerin alametidir. Dini yaşayanlar ile bir arada oturması. Tenasül uzvuna ve diline hakim olması. Kendisine dünyalık büyük bir şey eriştiğinde onu yaramaz görmesi, gönlünü kaptırmaması. Dinden az bir şey eriştiğinde ganimet bilmesi. Haram karışır korkusu ile karnını tıka basa doldurmaması. Bir de insanların hep kurtulduğunu, kendisinin mahvolduğunu görmesi, ameliyle asla gururlanmaması. Şu 10 şey zayi olmuştur. Sual sorulmayan alim, amel edilmeyen ilim, kabul görmeyen doğru fikir, kullanılmayan silah, namaz kılınmayan mescid, okunmayan Kur'an-ı Kerim, Allah için kullanılmayan mal, cihad için binilmeyen at, yalnız dünya için olan ilim ve ebedi hayat için azık hazırlamayan uzun ömür.
2: Hayırlı cumalar.

0: Cuma'mız mübarek olsun. Lale Gül.
1: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar, sohbet programını
3: Ecir
2: sunar.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
2: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
4: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2010 yılında Zonguldak'ta yapmış olduğu sohbeti başlıyor.
5: Muhammed'in ala âli ve sahbî ecmaîn. Epey seneler evvel Zonguldak'a davet ediliyorum. Fakat ancak bugün nasip oldu. Akçak hocalara Kocaeli'ne gelmişim. Ereğli'ye gelmiş idim. Zonguldak'a hiç gelemedim. Allah'ımız takdir etti, nasip etti. Bugün burada sizlerle bir araya geldik. Allah'ın feyzini, bereketini ihsan eylesin.
6: Amin.
5: Amin. Şimdi sessiz olalım. Ayet hadis okunacak. Allah'tan, peygamberden bahsedilecek. Biz siyasetten anlamayız. Particilik bilmeyiz. Efendim, sizi hiçbir yere üye olmaya davet etmiyoruz. Hiçbir efendim maksat ile, gaye ile burada bulunmuyoruz. Ancak ve ancak Allah'ımızın ayetlerinden, Habibinin sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinden size bir şeyler anlatabilmek, paylaşabilmek, sohbetleşebilmek, dertleşebilmek için sizi ziyarete geldik. Onun için burada başka bir dert yoktur, başka bir niyet yoktur. Mesele ehl-i sünnet olan bu milletin İslam'a 1000 seneden fazla hizmet etmiş bu kıymetli Müslüman Türk milletinin ehl-i sünnet itikadı üzere kalmasını, devam edebilmesini sağlamak, bu milleti ehl-i sünnet inancından ayırmak isteyen batıl fikirlere sahip hocaların, ehl-i sünnet dışı akımların, cereyanların vatanı böldürmek isteyen, misyoner faaliyetlerine hizmet eden, yine Müslüman geçinen din adamlarının tehlikelerine karşı insanları uyarmak, Şia-i Şeria, kötü Şia mezhebinin yine memleketimiz üzerinde oynamak istediği oyunlara dikkat çekmek, Vehhabilerin, Selefilerin yine sünneti bozmak üzere, bizi ecdadımızın yolundan ayırmak üzere kurdukları planlara karşı dikkatinizi çekmek, bizim derdimiz Fırka-i Naciye, tek kurtulacak fırka olan ehl-i sünnet itikadını muhafaza etmek. Bundan başka bir dert Allah bize nasip etmesin. Amin. Size de nasip etmesin. Amin. Derdimiz bu olsun. Dermanımızı da Rabbim yaratsın. Amin. Yoksa bizim kimseden bir beklentimiz de yoktur. Efendim, kimseden bir isteğimiz de yoktur. Ancak Allah için ayetler okunur. Bunları dinleyin. Rabbimiz bize ne buyuruyor? Habibi bize ne duyuruyor? Bu dünyaya bir kere gelmiş bulunduk. Şimdi yakayı ele verdik. Bu imtihana tabi tutulduk. Deli değiliz ki mesul olmayalım. Allah bize akıl verdi. Bulu ermeden de ölmedik. Akıl bali olduk. Aklımız başımıza geldi. Şimdi bu yaşadığımız alemden, bunu yaratanından ve bizi yedirenden, içirenden haberdar olmamız. O bize ne emrediyor, bizden ne istiyor, biz nereye gidiyoruz, ölüme doğru gidiyoruz. mecburi bir sevk ile götürülüyoruz. Kimse ebedi yaşayamıyor. Demek ki bu bizim elimizde bir şey yok. Dünyaya gelirken de bize sorulmadı. Şimdi öldürülürken de bize sorulmuyor. Biz kendi elimizde değiliz. Rabbimizin kudret elindeyiz. Öyleyse ona itaat etmeliyiz. Teslim olmalıyız. Uslu olmalıyız. İtaatkar olmalıyız. Kendi kafasından uyduranlara uymamalıyız. Kur'an'dan, hadisten, sünnetten okuyanlara ittiba etmeliyiz. Bu okunan ayet-i kerimelerde çok manalar vardır. Fakat vaktimiz o kadar da çok uzatmak istemiyorum. Evet. Çocuk var, çoluk var, hanım kardeşler var. Kısa ve öz olsun. Tesirini Allah Teala halk eylesin. İnşallah müessir olsun. Amin. Bir de nereden konuşalım? Neden bahsedelim? O da bizim derdimiz olmasın. Niçin? Bu okunan Aşk-ı Şerifler bizi konuya, konuşmaya sevk etsin. Hafız Efendi kardeşimizle biz görüştük ama nereden aşırı okuyacak diye anlaşmadık. O bizden evvel geldi, biz yolda tıkandık. Epey zaman yolda geciktik, yol tıkalıydı merkezde. Onun için geç kaldım. Geldiğimde işittiğim kadarıyla, yetiştiğim kadarıyla okunan Aşk-ı Şerifler. Bir kısmını Ahzab Suresi'nden okudu, son kısmını Mutaffifin Suresi'nden okudu. Bu ayet-i kerimeler burada toplanan halka lazım demek ki Allah burayı okutturdu. Şimdi biz buradan mana verelim. Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretlerimizin usulü, adeti böyledir. Onda bereket vardır. Telefon etti dün akşam. Ben de buraya geleceğimi söyledim, izin istedim. İyi olur buyurdu, git buyurdu ve sizlere de selam söyledi. Dedi, oraya gittiğinde oradaki kardeşlere selam söyle. Efendim, Allah'ın Celle Celaluhu ve dostlarının selamı üzerinize olsun. Amin. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, biliyorsunuz, Zeynep validemizle evlendi. Zeynep validemiz Hazreti Zeyd'in hanımıydı. Hazreti Zeyd Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in evlatlığıydı. Geçinemediler. Bu geçimsizlik olunca Hazreti Zeyd Zeynep validemizi boşadı. Boşayınca ne kadar iddet lazım? 3 ay. وَالْمُطَلَّقَاتُ وَيْتَرَبَّصْنَ بِيَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ Boşanan kadınlar 3 ay beklerler, başkasıyla evlenemezler. O iddet müddeti diyoruz ona, kocası ölen kadın. وَالَّذ۪ينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ اَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِيَنْفُسِهِنَّ 4 اَشْهُرٍ وَ10 اَشْهُرًا Kocaları ölenler 4 ay 10 gün. Beklerler, evlenemezler. O arada nikah kıysalar, nikahı geçersizdir. Boşanan kadınlar ne kadar beklerler? 3 ay beklerler. O arada nikah kıysalar, nikahları geçersizdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de 3 ay iddet bekleyince Allah-u Teala buyurdu ki فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَ Bu okunan ayetler yani. Hafız Efendi buradan okumuş. Ne hikmetse ben de size orada mana veriyorum. Demek size de lazım olan ilimler var burada. İnsan mesul bir varlıktır. Sorumlu bir varlıktır. İnsan çakal gibi davranamaz. Tilki gibi davranamaz. Biz medeni varlıklarız. Allah Teala bizi yarattı, bize peygamber gönderdi, bize kitap indirdi. Bize helallar koydu, haramlar koydu, nizamlar koydu, düzenler koydu. Yani Müslümanım diyen buna uyar. Ha ben Müslüman değilim, o başka. O artık Allah ile aranda ahiret var. Herkes hesabını Rabbine verir. Bize hesap verecek değil. Biz kimsenin hesap memuru, sorgu sual meleği de değiliz. Sen inanıyor musun, inanmıyor musun? O bize alakadar etmez. Ama inanıyorum diyene doğruları anlatmak bizim vazifemizdir. Ha ben Müslümanım. Müslümansan Allah'ın kitabı var. İnanıyor musun? İnanıyorum. O zaman o Kur'an'da şöyle buyuruyor, şöyle buyuruyor, şöyle buyuruyor. Mesele orada devreye giriyor. İş yeni başlıyor. Yani bir insan Müslümanım deyince iş bitmiyor, iş başlıyor. Ondan sonra imtihanlar yöneliyor. Efendim vazifeler başlıyor, farzlar, vacipler, borçlar. Efendim, yaparsın, yapmazsın. Mevla bunu görüyor. Şimdi onun için deminden ne anlatıyoruz? İnsan herkesle evlenemez. Evleneceği kadın var, evlenemeyeceği kadın var. Teyzesiyle evlenemez, değil mi? Teyzesinin kızıyla evlenir. Halasıyla evlenemez, kızıyla evlenir. Mesela. Ondan sonra efendim, süt annesiyle evlenemez, süt kardeşiyle evlenemez bunlar. Allah'ın dini. Efendim, kızın biri kalkmış ne diyor? Ben diyor, dayımla evleneceğim. Ya dediler kızım, etme gitme. Dayınla evlenilmez. Getirdiler müftülüğe. O zaman Timurtaş Hoca müftülükte, Allah rahmet etsin. Ya diyor, getirdiler bana diyor, buna durumu anlat. Diyorum ki kızım, evladım, sen dayınla evlenmen olmaz. Ben dayımı seviyorum diyor. Allah Allah. Anlatıyorum, anlatıyorum bir şey yok. Kızım sen Allah'a inanmıyor musun? Diyor ki inanıyorum ama diyor, Allah bu işe ne karışıyor? İşte bak, mesele burada başlıyor. Bir insan, ben inanıyorum ama faizli yemek istiyorum yani. Bu haramdır. Allah bu işe ne karışıyor benim ticaretime? Bu bunun gibi bir şey yani. Ondan sonra, bunun bir farkı yok. Ama şimdi ben dayımı seviyorum, Allah ne karışıyor diyene bütün millet şaşırıyor. Öbür türlü Allah'ın öbür yasağını bilmeyene kimse şaşırmıyor. Halbuki bunlar hep haram şeyler yani. İnsan helalı haramı bilecek. Ve tilke hududullah, bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Fela te'tedüha, bu sınırları aşmayın. Her meselede var. Evlenmekte var, boşanmakta var, ticarette var, alışverişte var, giyimde var, kuşamda var, yemekte var. Mesela domuz eti yiyemezsin diyor. İçmekte var mesela, sarhoş edici madde içemezsin diyor. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Avret yerini açık gezemezsin diyor avret. Kadının avreti başka, erkeğin avreti başka. Göbekler, diz kapağı arası erkekte avret oluyor. Kadının bütün bedeni avret oluyor. Yüzü müstesna, elleri müstesna tabii. Görecek, bakacak, elleriyle bir şey alacak, verecek, tutacak. Bu başka. Şimdi bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Biz bu sınırlara uymalıyız. Ve men yetaaddi hududallah, kim Allah'ın sınırlarını aşarsa فَاُولَٰئِكَ الظَّالِمُونَ, onlar zalimlerin ta kendileri olurlar. Ama inkar ederlerse, böyle bir sınır tanımıyorum, o zaman kafir olurlar. İnkar etmez de nefsime uyuyorum derseler günahkar olurlar. O iş başka, o iş başka. Şimdi demek ki bir kadın ne yaptı? Boşandı, kocasından ayrıldı. Başka biriyle evlenmek için ne kadar beklemesi lazım? O kadın 3 ay iddet beklemesi lazım. Bu müddet zarfında nikah geçerli değil. Ama o dese ki, ben evlenirim. Ha, bu olmaz. Ben yaptım olduğuyla bu iş olmaz. O Allah indinde geçerli olmaz ve günahkar olur. Şimdi Hazreti Zeynep validemizi boşayınca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3 ay geçti, iddet bitti. Allah-u Teala buyuruyor ki, ayet gönderdi Ahzab suresinde, zevvecnâkeha, Habibim biz senin nikahını 7 kat semanın fevkinde kıydık, seni onunla evlendirdik diyor. Kur'an-ı Kerim'de ne Ayşe anamızın ne Hatice anamızın, hiçbir annemizin nikahı konu edilmez. Bir tek Hazreti Zeynep'le olan nikah Kur'an'da Ahzab suresinde biz seni evlendirdik diye geçer. Bundan dolayı Zeynep annemiz öbür annelerimize karşı iftihar ederdi. Ve derdi ki, benim nikahım, sizin nikahınız dünyada kıyıldı, benim nikahım 7 kat semanın fevkinde kıyıldı derdi. Bu onun bir iftiharıydı. Şimdi Araplar da cahiliyet döneminde evlatlığı evlat sayarlardı. Evlatlığı evlat sayınca aynı sulbünden gelen, soyundan gelen çocuk yerine koyarlardı. Bir insan oğlunun hanımı ile oğlu onu boşasa bile, 3 ay iddet geçse bile evlenebilir mi? Evlenemez. Sen oğlun bir kızla evlendi mi, artık onu boşasa da, iddeti müddeti dolsa da babasına o ebedi haram. Ama evlatlık evlat mıdır? Değil dedim. Evlatlık senin soyundan değildir. İslam'da bunun haram olması için iki yol vardır. Birisi nesep, birisi razaat. Nesep soyundan gelir, suyundan gelir. Rıza, süt emmeyle sabit olur. Birbirinden süt emenler arasında cari olur. Bunun dışında ben seni evladım kabul ediyorum. Sen benim manevi evladımsın. İyi sokakta herkes herkese gel benim evladım ol. Manen evlat yaptım seni diyebilir. Bu neyi gerektirmez? Miras kalmayı, evlenmenin hükmünü tespit etmez. O farklı bir şey. Ama cahiliyet döneminde ne yapıyorlardı? Evlatlığı evlat sayıyorlar. Bu sefer Hazreti Zeynep ile Efendimiz'i ben seni evlendirdim Allah buyurup da evlendirince münafıklar başladılar konuşmaya. Ya bu millet durmaz ya. Peygamber olsan yine konuşurlar ya. Bu millet çenesi duracak olsaydı Muhammed Mustafa hakkında konuşmazlar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta bu millet Allah hakkında da konuşur mu? Konuşur. Allah hakkında da konuşur. Musa aleyhisselam şikayet etti. Dedi ki ya Rabbi dedi bu insanlar hep benim aleyhime konuşuyorlar. Ben senin peygamberinim. Çok iftiralar atıyorlar bana. Bunların ağzını büz, durdur dedi. Şimdi benimle öyle konuşurlar. O bir şey yazar, bu bir şey yazar. Bana iftira edenler ederler şimdi. Elinden yazıp durduracağım da gücüm yok, bir şey yok. Hadi dua et. Ya dua edeyim ama dua ile ne olacak iş olsa peygamberlerin aleyhine de Allah durdururdu. Bu imtihandır. Bu devam eder böyle. Allah Teala Musa Aleyhisselam'a buyurdu ki ya Musa benim aleyhime konuşuyorlar da ben hala onların rızkını gönderiyorum. Adam diyor ki Allah yanlış yapıyor diyor. Adam diyor ki Allah bana niye böyle yaptı diyor. E ben ona hala yemek gönderiyorum. Allah'ın oğlu var diyor, kızı var diyor. Bu kadar Hristiyan alemi Allah'ın hanımı var diyor. Meryem Ademize hanımı diyor. Allah'a sövüyorlar haşa. Yine Allah'ım onlara yemek gönderiyor. Hem de bizden fazla gönderiyor. E bu bir imtihandır. Bu dünya bir imtihandır. Ya Musa, konuşturmayacak olsam kendi aleyhime konuşturmam. Sana ne oluyor? Benim aleyhime konuşuyorlar da sana ne oluyor? De? Musa aleyhisselam sustu. Resulullah'ın hakkında sallallahu aleyhi ve sellem laf çıkarttılar. Dediler ki oğlunun hanımıyla evlendi. Bak şimdi. Hoca peygamber hakkında konuştular. Bu sefer bu hoca efendi aşırı oku diye şimdi o manası geldi. Bu ayet geldi cevap veriyor. Estaizu billah. Mâ kâne Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed olmamıştır. Ebâ ahedim min ricalikum. Sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Şimdi ben bunu direkt mana verseydim size bir şey anlar mıydınız? Muhammed sizin erkeklerinizden kimsenin babası değildir. Manası bu, meali bu. İster diyanet mealini aç, ister hepsini aç, eşittir bu. Peki bundan bir şey anlar mıydınız şimdi? Anlamazsınız. Başından niye anlattım anladınız mı şimdi? Evet. Ne demek istiyor Mevla? Muhammed oğlunun boşadığı hanımı almadı ki. Çünkü o sizin içinizden kimsenin babası olmadı ki. Onun çocukları buluğa ermeden öldü. Öldü mü? Kasım öldü mü? İbrahim öldü mü? Abdullah öldü mü? Allah şefaatlerine nail eylesin. Onlar peygamberimizin parçaları. Ama hiçbir tane oğlu buluğa erdi mi? Ermedi. O zaman Zeyd onun evlatlığıdır cahiliyet döneminden. Ama bu onun soyundan gelen oğlu değil. O zaman o onu boşarsa, iddeti de geçerse onu alması ona helal. Anladınız? Velakin Resulallah. Lakin Muhammed kimdir? Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın elçisidir. Ve Fatime Nebi'in peygamberlerin sonuncusudur. Ve kânallah bi kulli şeyin alim. Allah her şeyi biliyor, siz Allah'a akıl öğretmeyin buyuruyor. Vallahu alem ve entum la ta'lemun. Allah biliyor, siz bilmiyorsunuz buyuruyor. Yani insan konuşurken dikkat edecek ya. Sen bir peygambere inanmadınsa ne konuşursan konuş. Ama sen buna inandın mı? İnandın. E inandıktan sonra buna Allah'tan vahiy geliyor mu? Geliyor. Ve ma yantıku an leva, kafadan keyfinden konuşmaz buyuruyor Necm suresi. İn huve illa vahyun yuha. Ona vahiy gönderiliyor Allah tarafından. O yanlış yapmaz buyuruluyor. He? Ve ma yadurruneke min şey. Habibim diyor seni saptırmak istiyorlar, sana yanlış yaptırmak istiyorlar. Ama yaptıramazlar. Ve ma yudillune illa anfusuhum. Onlar ancak kendilerini saptırabilirler. Hiçbir hileyle, oyunla seni saptıramazlar. Sana hiçbir zarar veremezler. وَنْزَلَ اللّٰهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ Allah sana Kur'an indirdi, sünnet indirdi, hadis indirdi. Milyonlarca hadis öğretti. 6666 ayet indirdi. Ve allemeke ma lem tekun te'alem, sana bilmediğin neler bildirdi. Ve kâne fazlullâhi aleyke azîmâ. Habibim, Allah'ın sana çok büyük iyiliği oldu diyor Allah. Ona yapılan bütün iyilik kime yapılmış oldu? Bize. Biz Allah biliyor muyduk? İsimleri biliyor muyduk? Sıfatlarını biliyor muyduk? Şimdi Hristiyanlar gibi Allah'ın oğlu var, kızı var deyip cehenneme odun mu olacaktık? Yahudiler gibi Uzeyr Allah'ın oğludur diyorlar, haşa. Kendi peygamberlerine iftira ediyorlar, haşa. Ya biz elhamdülillah hak yoldayız. Ehl-i sünnet itikadındayız. Bu Resulullah'a yapılan iyilik sallallahu aleyhi ve sellem. O iyilik bize de yapılmış oldu. En büyük iyiliği bize Kur'an indirdi, peygamber gönderdi sallallahu aleyhi ve sellem. Ona sünnet öğretti, hadis öğretti. Ve kâne emrullâhi kaderen mektûrâ. Allah'ın hükümleri, işleri kaderdir, takdir edilmiştir, ölçülmüş, biçilmiştir, ezelde belirlenmiştir. Sünnetullah billezine halu'l kam. Ve kâne emrullâhi kaderen mektûrâ. Allah buyuruyor, benim sünnetlerim var, benim kanunlarım var. Senden önce geçen peygamberler hakkında da benim kurallarım oldu, senin hakkında da kurallarım oldu. Benim işimin hepsi kader olmuş. Şimdi Mustafa İslamoğlu diye bir adam var. Bu adam diyor ki,

Hanımın ona süt emzirirse o başka. O zaman evladın olur. Süt emmemişse mahrem olur mu? Ha? Peki o zaman ben ona soruyorum, diyorum ki senin bu dediğine bakarsan Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zeynep validemizle nasıl evlendin? Sen o zaman peygamber için demiş oluyorsun ki mahremiyle evlendi. Madem evladı olmuş oldu Hazreti Zeynep onun, bu nasıl bir iştir? Hazreti Zeyd onun evladıysa hanımı olmuş oluyor çocuğunun. Böyle yanlışlarla uğraşıyoruz. Biri bir şey çıkıyor, bir yanlış. Aynı ayette bak şimdi. Bu ayeti Hafız Efendi okudu, ben bilmiyorum nereden okuyacağım. Geldim bunu duydum şimdi. Ben de size ne konuşacağım, Allah ne verdiyse öyle konuşacağım diye niyet ettim. Buradan geldi şimdi. Peşindeki ayet ne diyor? Allah'ın işi kaderdir diyor. Ve kâne emrullâhi, Allah'ın bütün işleri ayarlı mıdır değil midir? Önceden belirli midir değil midir? Ezelde bilinir mi bilinmez mi? Bilinir. Kaderan, kader olmuş, mekdûra, takdir edilmiş, hesap edilmiş, hepsi bilinmiş. Şimdi Allah-u Teala şu Zonguldak'ta bizim bu akşam sohbet edeceğimizi biliyor muydu? Sizin kimler geldiğinizi biliyor muydu, geleceğinizi? Kimler gelemeyecek, engelleri çıkacak biliyor muydu? Ne zamandan biliyordu bunu? Evveli yok, ezel, evveli yok. Şurada biliyor diyemezsin. O ondan evvel cahil miydi haşa? Ne diyor şimdi bu Mustafa İslamoğlu mesela? Diyor ki, kadere inanmak tartışmalı fazlalıktır, buna lüzum yok diyor. Halbuki amentü'de altı esasdan bir tanesi nedir? He? Kadere inanmak. Kardeşler dikkat edin. Şimdi Yaşar Nuri hocaları, şunları bunları, millet dediler ki bunlar yanlış konuşuyor, dinlemiyorlar. Ama bu sefer biraz sakalı olduğu zaman, efendim az bir sakalı olduğu zaman, bir de işte Filistin, Milistin hareketlerine işte yardım, mardım dediği zaman bizim millette bakıyor ki aa bu ne mücahit adam. Halbuki kadere inanmayan Müslüman bile olamaz. Kadere inanmayan Müslüman bile olamaz. Dikkat edin. Almanya'dan bir kere dönüyorum, Frankfurt'tan. Ramazan gecesi. Başı açık bir hanım, yaşlı. O da karşımda oturuyor. Sahura yanaşmış vakit. Dedi, ben de o zaman herkes tanımaz. Böyle meşhurluğum yok. Şimdi de tanımasınlar, lafımı duysunlar yeter. Sözüm haktır. Beni tanımakta bir fazilet yoktur. Sözlerim haktır. Doğruya inansınlar. Tamam, vazife budur. Beni tanısa da olur, tanımasa da. Dedi, hoca ben ne var? Dedi, bu Yaşar Nuri Hoca hakkında ne düşünüyorsun falan? Ben de şimdi bir şeyler okuyorum, ediyorum. Baktım başını da açık görünce zannettim ki onun ona inanan biridir. Bu sefer de dedim uyanıklık edeyim de şimdi baltayı taşa vurmayalım. Yanlıştır dese, peki niye yanlıştır dese, burada uçaktan inene kadar bir okuyacaklarımın hepsi kalır. Dedim ki, sence nasıldır dedim. Anlayın durumu ki ona göre hareket edeceğiz. Bana göre yanlış dedi görüşte. Aa, niye dedim yanlış? Sahurda çıktı dedi ki, alın yazısı yoktur dedi. Ben Eskişehirliyim dedi. Eski biz çocukluktan beri öğrendik ki, hocalardan alın yazısı haktır. Dedim senin maşallah dedim başın açık ama itikadın öyle sağlam ki çoğu müftülerden bile sağlamsın dedim. Şimdi itikat insanın beynindedir yani. Kadın başını kapatmış namaz kılıyor şu bu ama itikadı bozuksa ne yapacağız? Bak şimdi bir de ne çıkarttılar? Kadın ay halinde namaz kılar. Şimdi örtülü kadınlar ay halinde namaz kılıyor abdestsiz. Kabe'ye de diyor girer tavaf eder diyor bayraktan bayraklı bayrak açmış. O da kalktı diyor ki şimdi Kur'an'a da tutar mı diyor hocam diyor, tutar diyor. Ya olur mu kardeşim? Bu olur mu ya? Bu 1400 senedir böyle bir fetva kim verdi ya? E diyor bunu biz yeni bulduk diyor. Ya böyle yeni bulunan din olur mu ya? 50 sene sonra da birisi, ben diyor 20 sene düşündüm böyle anladım diyor bu işi. Ya Hindi 40 senedir düşünüyor, ne yapacak şimdi ya? Allah ayet gönderdi, din gönderdi, hadis gönderdi, bunu bizim eğlencemiz, oyuncağımız yapmadı Allah ya. Lütfen bozmayalım bu dinimizi ya, bozdurmayalım ya. Biz reforma açık değil, din reforma açık olmaz. Dinde reform olmaz ya. Nasıl öğretildi bize, doğrudur o.

0: hocalarımız Osmanlı'dan kalma bütün o ilimler doğrudur. Ona soru koydurmayalım ha. Yeni bir şeyler çıkartıyorlar. Öyle şey olur. Şimdi Miraç'ı inkar etmiş. Yok Miraç yok, şu yok, bu yok. Böyle bir şey olur. Mevlid, peygamberin hangi ay doğduğu belli değil. Hangi günde olduğu belli değil. Halbuki pazartesi doğduğu sahih hadis. Onun için pazartesileri oruç tutuyordu şükür için. Ben pazartesi doğdum buyuruyor. Diyorum ki ya diyorum az daha diyecekler ki bu peygamber gelmiş mi dünyaya gelmemiş mi? O da şüpheli. Kur'an nereden geldi? Belki ne diyecekler? Kabe'nin damına indi. Ben ne bileyim ben bunlardan bir şey anlamadım. İnsan bu kadar rahat olamaz. Allah peygamber hakkında insan bu kadar uyduramaz. Buna kimsenin yetkisi yok. Aman uyanık olun. Dinde reform çıkaranları dinlemeyin. Ben size Allah için uyarıyorum. Ha, beni seversiniz, sevmezsiniz. Sözümü tutarsınız, tutmazsınız. Nasıl olsa ahiret var. Ondan sonra gelip beni kırtlağıma sarılırsınız. Hoca efendi ne var? Zonguldak'a geldin, bize doğruları demedin. Ondan sonra hikayeler anlattın, şunları anlattın, bunları anlattın. Hepimizi cennete doldurdun.
1: Geçtin
0: gittin. Meğer biz cehennemde kaldık dersiniz sonra bana. Ben sizi uyarıyorum, kadere inanın. Alın yazısı haktır. Ondan sonra, efendim, kadınlar hayız halinde asla namaz kılamaz, Kabe'ye giremez, tavaf yapamaz, Kur'an okuyamaz. Ama onlar ondan mesul değil, namazlarını da kaza da etmezler. Allah onlara bağış yapmış. Oruçta bir tek kaza ederler, oruçta tutamaz. Dikkat edin, bunların birbirinden ne farkı var ya? Kur'an'da bunlar yok diyor. Ya Kur'an'da olması mı lazım? Kur'an'da yatsının farzı da yok. Çünkü Kur'an-ı Kerim kısadır. Kur'an-ı Kerim anayasa gibidir. Kur'an-ı Kerim her şeyi mücmelen beyan eder. Tafsilatı hadislere havale eder. Ne buyuruyor Allah-u Teala? وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا Benim peygamberim size ne verdiyse onu alın. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا Benim peygamberim sizi neden yasakladıysa onu bırakın. Ben size peygamber gönderdim. Tafsilatı ona sorun. O bizim elimizde değil. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? صَلُّوا كَمَا رَيْتُمُ الْمُسَلِّينَ Bana bakın, beni görün, nasıl namaz kılıyorsam öyle kılın. Sabahın farzı iki rekat. Üç kılsan olmaz. Bir kılsan hiç olmaz. Efendim bu ikidir ama içimden geldi, iki daha kılacağım. Olmaz. Nereden tespit ettik bunu? Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim hac. Hac hakkında Kur'an'da birkaç ayet var. Tafsilatı geçmez. Ama Resulullah ne buyurur sallallahu aleyhi ve sellem? Hulü anni menâsikekûn. Hac vazifelerini bir kere hac yaptırdı. 114 bin sahabe hazır bulundu. Hepsine dedi seyredin bakın ben nerede ne yapıyorsam onları alın. Şimdi bunlar ne diyorlar? Bayraklar, bayraklı vesaire bunlar. Diyorlar ki hacca diyorlar Arafa günü Arafat'a çıkmak şart değil. Niye? Orada izdiham oluyor, birbirini kırıyorsunuz. Ne yapmak lazım? Diyor ki hac ayları eşhur-u malumat bilinen aylardır. O halde ne eder bu? Efendim 2 ay 10 gün. Bu 2 ay 10 günün hangi günü Arafat'a çıkarsan olur diyor. Aa! Böyle şey olur mu ya? Adamları almışlar 50 kişiyi de götürmüşler şeytana taşlatıyorlar. Hac günü değil. Şeytan orada yok. O hac günü Allah onu oraya bağlıyor. Her gün şeytan orada olsa bizi kim saptıracak? Bu sefer birisi çıkmış ilahiyattan. Ne var hoca efendi? Ya kardeşim 2 ay 10 güne niye sınırlıyorsunuz diyor. Her gün çıkabilirsin Arafat'a. Arafat'a çıkarsın piknik için çıkıyorlar. O alırsın efendim termosa çayını. Arafat'ta çay içersin. Günah da yok, sevabı da yok. Ama şimdi Arafat vakfesi yapmak için her gün çıkılır mı ya? Ben bunlara şunu soruyorum. Ya kardeşim madem Arafat'ın gününü bozuyorsunuz. Şeytan taşlamanın gününü karıştırıyorsunuz. O lazım değil, bu lazım. Oraya niye gidiyorsunuz? Madem zamanını bozdunuz, yerine ne lüzum var? Çayırova'ya gidin. Çayırova'da bir maket yapalım, aynı Kabe'nin şeyinden, orada dönün. Öyle mi? Beni İsrail'in buzağının etrafında döndüğü gibi. Dönün! Ya zamanını bozdun mu, mekanına ne lüzum var? Öyle mi şimdi? Öğlen namazının vaktine lüzum yok. İstediğin zaman öğlen namazını kılarsın. Olur mu böyle bir şey? Ondan sonra illa 4 rekat kılacaksın. Ya onun saatini, saati yok dedikten sonra rekatı da yoktu mu? Öyle bir şey olmaz. Onun için çok batıl görüşler çıktı. Bula suyu bulandırdılar. Milleti cahil bıraktılar. Bulanık suda balıkları avlıyorlar. Efendim, insanlar da şimdi ne diyor? Bu da bir görüş diyor şimdi. Allah Allah. Adam diyor ki orada peygamber Miraç'a çıkmadı diyor. Orada dinleyen de diyor ki bu da bir görüş. Böyle görüş olur mu? Allah muhafaza insanın itikadı bozulur. Ehl-i sünnetten çıkmakla kalmaz. Dinden imandan da çıkar ya. 22 cilt tefsir yazdım diyor. Hiçbir kimseden bir nakil yapmadım. Yani alimlerden, eski tefsirlerden hiçbir nakil yapmadım. E desene ki uydurdun. 22 cilt, Kur'an'ın meali bir cilt. 22 cilt yazdığın zaman hiç İbn Abbas'tan bir şey yoksa, İmam Mücahit'ten yoksa, İkrime'den yoksa, Ebu Hanife yoksa, İmam Şafii yoksa nasıl yazdın onu? Ben diyor, aklımı kullandım, düşündüm, düşündüm, düşündüm. Şimdi milletin aklı bunu almaz, onu yazmadım. Onu reddettim, bunu reddettim, kuşa çevirdim. Allah zararlarından muhafaza etsin, bu milleti uyandırsın. Şimdi bu milletin itikadıyla harp açılmıştır. Bu harp bir sahadan değildir, birkaç sahadandır. Yani ehli sünnet gördüklerimizde içten içe kemiriyorlar bizi. Onlar da ayrı bir dava. Onlar da ayrı bir dava. Ama biz doğruları söyleyeceğiz. Bak Allah ne buyuruyor? اَلَّذ۪ينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللّٰهِ. Bu Hafız Efendi'nin okuduğu ayetler bunlar. Benim peygamberlerim benim elçilik vazifelerimi duyururlar. Tamam mı? وَيَخْشَوْنَ ancak benden korkarlar. وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهِ Allah'tan gayri kimseden korkmazlar. Biz de öyle oluruz inşallah. Biraz beni de korkutuyorlar böyle, hoca şöyle konuşma, böyle konuşma. Ya ne konuşacağım ya? Zonguldak'a gelince başka konuşacağım, Fatih'te başka mı konuşacağım? He? Ben yine bildiğimi okuyacağım. Elçilerin vazifelerini ulaştırırlar, ancak benden korkarlar. Şimdi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah tarafından bir emir almış. Ya eyyuhu Resul bellik mağmur ileyni kimi Rabbik, sana Rabbinden indirileni tebliğ et. Fe illim tefal fe ma bellekte risalete. Bunu yapmazsan elçilik vazifeni yapmamış olursun. Ben sana sorarım Allah buyuruyor. Hiç Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'tan bir vazife alıp da onu yapmamasını düşünebiliyor musunuz? Aklınız eriyor mu lan? İşte ayet diyor, benden korkarlar, kimseden korkmazlar. Benim elçiliklerimi duyururlar. Şimdi Hayrettin Karaman diye bir hoca var. Efendim, gittim oraya buraya, millet şimiriyor. Aa hoca efendi ne var? Adamı arıyoruz. Diyoruz ki bak, bu hoca efendi yanlış yazıyor, yanlış konuşuyor. Adam da bize diyor ki, sen diyor doğru anladın mı onun dediğini? Ya dedim, benim her tarafım sakat ama bir kafam çalışıyor. Buradan aşağı damarlarım tıkanmış. Doktor diyor ki, senin diyor her tarafın tıkanmış, kafanda bir şey yok diyor bana. Ben de kafam çalışıyorken bir şeyler anlatmaya çalışıyorum yani. Kafamda bozulursa ne anlatacağım burada şimdi? Kardeşim neyi anlayacaksın? Neyi anlamıyorum ben? Bak adamın sözü. Dikkat edin. Polemik değil, diyalog diye bir kitap çıktı. Bu kitabın içerisinde Hayrettin Karaman'ın sözü var. Sözü şudur, kendilerine mal edilen bir söz. Yani orada bunu, o kitabı reddetmiyor. Diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Yahudilere Müslüman olun demiyor. Dikkat! Hristiyanlara da Müslüman olun demiyor. Dikkat! Ya ne diyor? Diyor ki, siz kendi dininizde kalın. Bak bak bak. Oradaki Tevrat'a göre, İncil'e göre salih amelde yapın. Yalnız bana yalancı demeyin. Bir de benim Kur'an'ıma da çalıntı demeyin. Siz de o vaziyette cennete gideceksiniz. Bu nasıl bir iftiradır peygamberi? Şimdi dur. Bu diyor ki peygamber Yahudilere, Hristiyanlara ne demiyor? Müslüman olun demiyor diyor. Ben de sana ayet okuyorum. Estaizu billah. Kul ya Muhammed söyle sallallahu aleyhi ve sellem. Ya eyyühennâs ey bütün insanlar. Yahudiler, Hristiyanlar insan mı?
2: İnsan.
0: Eğer onları insan saymıyorsa başka. Madem insan, ey bütün insanlar, inni Resulullah ileykum cemi'a, ben sizin hepinize gönderilen Allah'ın elçisiyim. Ellezî lehu mülkü semâvâti vel ard. O Allah ki göklerin mülkü onun, yerlerin mülkü onun, denizleri o yönetiyor, bulutları o sevk ediyor, dağlar taşlar onu dinliyor, o Karadeniz neyle duruyor, o suyu kim kotarıyor oradan oraya, o boğazlardan nereden nereye zapt ediliyor, kaç aşağı bassa ortalığı, kim ne yapacak? Medine'li Hacı Osman Efendi Hazretleri vardı. Bizim Efendi Hazretlerimizle görüşürlerdi. Ali Hacer Efendi babamızla da görüşürlerdi. Bir kere Beykoz'dan sohbetten döndük, dönüyorken Hacı Osman Efendi de aynı gemide rastladık diyor. Efendi Hazretleri anlatıyor. Dedi ki diyor, bu denizler günde 70 kere Allah'a müracaat ediyor. Ya Rabbi izin ver bize sana isyan edenleri boğalım. Allah-u Teala durun vakti zamanı var diyor. O denizleri bastırıyor. Yoksa denizleri kim durduruyor? Bir tsunami geliyor, memleketleri alıyor gidiyor. Deniz kimi dinler? Su kimi dinler? Bulut kimi dinler? Amerika'yı dinler mi? Şimdi Amerika çok ilerledi ya, o ilerlemesinin son noktasını diyeyim sana. Ne kadar ilerledi biliyor musun? Tsunami gelirken canlı yayından kimleri aldığını gösterebiliyor. Çok ilerledi. Ben de buradan oturuyorum, bakıyorum, Amerika ne yapıyor? Memleketleri boşaltıyor. Ama ben isterdim ki Amerika dur dedi mi o tsunami'yi durdurmalı ya. O da benim nenem gibi, benim nenem de kaçıyor, o da kaçıyor yani. O fark etmedi ki tsunami'ye karşı kaçtıktan sonra. Ben teknolojiyi öyle teknoloji, Etna bilmem ne yanardağ patlıyor. Yanardağ patlamaya başlarken daha haberleri bile yok ne zaman patlayacağını. Lavlar başlıyor, bunlar şehirleri kaçırmaya başlıyor. Ya sen desene ki dur oradan. Dediğin anda durdurabilmelisin, öyle değil mi? Denizler beni dinlemiyor. Topraklar beni dinlemiyor. Bulutlara söyle. Bulutlar beni dinlemiyor. Yağmur yağdıracaklar bir kere, bomba atıp duruyorlar bulutlara. Bir damla düşmedi ya İstanbul'da o zaman. Peki, bulutlar seni dinlemiyor. Hanımın seni dinliyor mu karın? O da dinlemiyor. Çocuğun dinliyor mu? O da dinlemiyor. Kardeşim, hadi onu da besin. Senin karnın seni dinliyor mu? Bir kabuz oluyorsun, bas bas bağırıyor. Ve mübarek midene lafın geçmiyor be, damarına lafın geçmiyor. Her tarafın tıkanmış, haberin yok, benimkini sen de hastasın ya. O zaman vazgeç bu iddialardan. Allah'a ortaklık iddialarını bırak. Ben Allah'ın kuluyum de kabul et Allah'ı ya. Bu nedir ya? Ya zaten bir adam Allah tanımıyorum diye ne demek lazım? Ölme o zaman.
3: Demek.
0: Hasta olma. İstemediğin bir şey olmasın. Yok, o olur. Neden olur? Doğa kanunu. Allah Allah. Doğa kanununa inanıyoruz da kanunu koyan nerede? Bu kendi kendine mi kondu bu? O zaman buraya kendi kendine bu masa konsun şimdi. Ben şimdi desem ki, arkadaşlar burada bu masa falan yoktu, durup dururken geldi. Ne dersiniz? Ne hurafeci hoca, yine uydurdu dersiniz değil mi? Nasıl bu kanunların kendi kendine kondu diyenlere bir de bilim adamı zannediyorsunuz onları be? Allah'ımızın kanunları işliyor. Hüküm onun, ferman onun. Şimdi göklerin, yerlerin mülkü kendisine ait olan Allah'ın elçisi benim. Ey insanlar, Habibim diyor. Bunu böyle tebliğ et. Peki, bu insanlar içinde Yahudi Hristiyanlar var mı?
2: Var.
0: Ondan sonra ne diyor? فَاَمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذ۪ي يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمَاتِهِ Allah'a ve onun peygamberine inanın. İnanmak yeter mi? Mesela şimdi Hayrettin Hoca'ların, Süleyman Ateşler'in dediği gibi olsa ona ne diyor? Bir Yahudi derseymiş ki Muhammed de haktır, yalancı değildir ama ben kendi dinimde kalıyorum, İslam'a girmiyorum. O kurtarılmış. Niye kurtarılmış? Yalancı değil dediği için. Kurtarabilir mi? Kurtaramaz. Çünkü Allah aminu diyor, inanın, inanın demek, yalancı olmadığına inanın. Yeter mi? yetmediği için peşine ne diyor? Ve tebi'uhu, ona uyun. Ne demek? Bütün dinleri bırakın, onun dinine girin. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, hidayete erirsiniz. Öbür ayete bak. Ya ehlel kitab, ey kitap ehli. Kimdir kitap ehli? Kitap ehli Yahudiler mi, Hristiyan? قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا, size bizim elçimiz Muhammed'imiz geldi sallallahu aleyhi ve sellem. يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُولِ, 500 senedir peygamber gelmemişti İsa aleyhisselam'dan beri. O dönemden sonra bu peygamberimiz geldi. Niçin geldi size? اَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذ۪يرٍ, sonra ya Rabbi bize müjdeci gelmedi, uyarıcı gelmedi, geçmiş peygamberlerin döneminden uzun zaman geçti, biz şaşırmıştık, bize uyarıcı gelmedi, böyle demeyin diye ahir zaman peygamberi geldi. فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذ۪يرٌ, işte size müjdeci de uyarıcı da geldi. Allahu alâ kulli şeyin kadir, Allah her şeye kadirdir, ahir zamanda da en büyük peygamberi gönderdi. Müslim'de hadis var, Sahih Müslim'de. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de dolaşırken bir Yahudinin evinin yanından geçiyordu. Yahudinin de çocuğu yanında, gözünün önünde ölüyordu. Genç bir çocuk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başlarında durdu. Baktı ki çocuk ölüyor, can çekişiyor. Çocuğa döndü, dedi ki sen, dedi, Allah'tan başka ilah olmadığına, benim de Allah'ın elçisi olduğuma iman et, dedi. Bak, ölüyorsun, cennete gidersin. Deyince çocuk baktı babasına doğru. Ölüyor. Bir yandan da babası Yahudi adam. Ona baktı ki ne yapayım diye. Fakat çocuk inanmak istiyor. Babası da insaflı çıktı. Dedi ki ecip ebel kalsın. Oğlum, dedi, ölüyorsun zaten. Halbuki Yahudi mesela böyle yapmasını bekleyemezsin. Ama dedi ki sen, dedi, Ebul Kasım, Efendimizin künyesi nedir? Ebul Kasım. Dedi ki Ebul Kasım ne diyorsa onu yap, dedi. Çocuk da kelime-i şehadet getirdi. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Çocuk öldü. Ya bir adam kurtulacaksa Allah peygamberi ayağına getiriyor ya. Son nefesinde çocuğa, Yahudinin çocuğuna iman nasip ediyor Allah ya. Şimdi mesele ne biliyor musunuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu Elhamdülillahillezî enkazehû minennâri, o Allah'a hamd ederim ki bu çocuğu cehennemden kurtardı, dedi. Demek ki o vaziyette ölseydi nereye gidecekmiş? Cehenneme gidecekti. Şimdi Hayrettin Hoca gibiler nasıl derler ki efendim İslam'a girmek şart değil? Nasıl derler ki amentünün esasları bize göre 6'dır, onlara göre 2'dir? Onlar Allah'a, ahirete inansa yetermiş, peygambere inanmadan da cennete girer diyor. Resmen kitapta bunu söylüyor. Ben bunu size duyurmayacağım da ne yapacağım şimdi?
3: Allah razı.
0: Dikkat edin. Şimdi dinler arası diyalog, diyalog, diyalog. Ya dinleri göster de ben de arasını bulayım. İnne dine indellahil İslam. İslam'dan başka din var mı? Ve ben yaptığınız evren İslam'ı dinen فَلَيْنْ وَلَمِنْ, İslam'dan gayret din arayanın dini, diyaneti kabul edilir mi? Asla! وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, ahirette onun zararı çıkacak diyor Allah. Şimdi kardeş, bu kadar ayet var, hadis var. Ben hoşaf soğutamam, ben yağcılık yapamam, ben beni beğensinler diye gizleyemem. Ben bu doğruları söylerim, darman yatağına ayrı sensin. Beni alakadır. Şimdi sen ne hoca olursan ol, istersen 50 senelik hizmetin olsun, profesör ol, ordinarius profesör ol, Kur'an ortadadır. Sen dersen ki Muhammedur Resulullah şart değil, sen dersen ki İslam'a girmeden de cennete girersin, orada benden ayrılırsın. Ehli sünnetten ayrılırsın, yoldan ayrılırsın. Ben de bu milleti uyarmak durumunda kalırım. Ama kimsenin şahsına hakaretim yok. Bak, bir hakaret yaptın mı? Yok. Görüşlerine saygım yok. İnsaniyetlerine saygım var. Bu görüşlere saygım yok ve saygı duymak zorunda da değilim. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ayrılır mı? Ayrılmaz. Peki Muhammed Allah'ın elçisidir deyip de ben yine Yahudilikte kalacağım. Kurtarır mı? Kurtarmaz. Ya nedir? Bütün dinleri bırakacak, İslam'a girecek ki Allah onu cennete girdirecek. Ama fetret devrinde ölmüş, peygamber duymamış, tebliğ ulaşmamış, Onlar, İmam-ı Rabbani diyor ki, diğer hayvanlar gibi kul hakları birbirinden haklarını alırlar, kısaslarını yaparlar, sonunda toprak olurlar. Çünkü cehenneme girmek için kafir olması lazımdı, buna tebliğ ulaşmadı. Cennete girmek için de inanması lazımdı, bu da iman edemedi doğru dürüst. Onun için bu toprak olur. Toprak olmak cehenneme girmekten bin kat şereflidir ve iyidir. Evet, hatta yani bize tabii bir seçim hakkı verilmiyor ama şu anda bile bizim cennete gireceğimiz belli mi bizim? Değil. Niçin? İmanlı öleceğimiz bile belli mi? Değil. Belki de bugün adam bu kafada, yarın bir dönüyor adam, itikadını bozuyor. Berahimli Bahura denen büyük alim, İsmi Azam'ı biliyordu, ne duaysa kabul oluyordu, Tevrat ezbere biliyordu. Sonra karısının da kışkırtmasıyla dünyaya meylederek de Kur'an-ı Kerim'de geçen Fetlu aleyhine vellezi ayetinde ne oldu bu adamın durumu biliyor musunuz? Vaaz ettiği zaman İsrailoğullarındaki 12 bin alim okka mürekkep onun vaazlarını yazmaya gelirlerdi. 12 bin alim. Ve bu adam öyle bir inkara düştü, Allah'ın olmadığına dair ilk kitabı dünyada bu yazdı. Kur'an-ı Kerim'de bunun bahsi geçer. Araf suresinde. Onun için kimsenin ne olacağı belli değil. Allah'a imanlarımızı emanet ettik. Bizim şu anda tek derdimiz iman selametiyle ölebilmemizdir. Allah imanımızı bize bağışlasın. Kardeşler, bu dünya aç da geçer, tok da geçer, sarayda da geçer, zindanda da geçer. Hapiste yattı, 404 gün ben hapis yattım. Orada da geçti, çıktım burada, burada da geçiyor yani. Bir şey yok yani. Tamam mı? Aç da kalsan geçer, hastasın da geçer, efendim sağlamanın da geçer. Ama cehenneme dayanılmaz. Burayı ne olursa olsun hallederiz de şu imanımızı bir kurtarabilsek ya. Onun için şu itikat meselelerine dikkat edin. İşte bak, benim elçilerim diyor vazifelerini yaparlar. Ve Allah diyor, Habibim onlara duyur, onları İslam'a davet et diyor. Hayrettin Hoca da diyor ki, Peygamber Yahudilere Müslüman olun demedi. Bu peygambere iftira. Allah'ın emrettiğini yapmadı demek oluyor. Nasıl yapmaz? Peki siz peygamberimizin meşhur mektubunu duymadınız mı? Kime yazdı? Rum kralı. Kayseri'ye mektup yazdı. Bugün misafir olduğum evde bile mektup vardı. Duvarda asılı Efendimizin mektupları diye. O mektupta ne yazdı? Rumların kralına. Min Muhammedin Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. İlahi Rabbül Azimir Rum. Allah'ın elçisi Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem, Rumların büyük kralı Hirak'le yazılmıştır. O mektubun metni şu: Emma ba'd, feyni yedruke bi di'atil İslam. Ey Rumların büyüğü diyor, ben seni İslam'a çağırıyorum. Tebliğ ettim etmedim. Bu hadis Buhari'dedir. Topkapı Sarayı'nda duruyor mektup. Eslim teslem. İslam'a gir, kurtul. Demiyor ona ki benim yalancı olmadığıma inan, idare ederim seni. Ne diyor? Müslüman ol, kurtul. Yutikallahu ecrake narratin. Allah sana iki kat mükafat verecek. Feintevelley. Yok sen İslam'a girmiyorum dersen, feinneme aleyke ihmel yerisi. Senin yüzünden gavurlukta kalan bütün etbaının günahı senin üstüne yazılacak. Herkesin kendi günahı kendine, bir o kadar da sana sebep olduğun için. Çünkü sen başı çekiyorsun. Anladınız mı? Allah'ın elçileri korkmazlar, çekinmezler, tebliğ ederler. Ve kefâ billâhi hasîbâ. Allah hesap gören olarak, muhasebeci olarak yeter artar. Herkesin hesabını görecek. Önümüzde ahiret var, hepimiz çıkacağız. Şimdi böyle tehlikeler var arkadaşlar. Ne yapacağız bu tehlikeleri? Ben ne yapayım? Adamlar, birisi diyor ki Yahudi Hristiyan cennete girecek. Yahu kardeşim sen girdin de miydin onu sokuyorsun? Tilki mağaraya sığmamış, kuyruğuna çöpürge bağlamış ya. Müslümanları cennete sokamıyoruz ya. Müslümanlar, kendimiz giremedik daha. Ne olacağımız da belli değil ya. Böyle şeyler, dini bozmayalım ya. Şimdi, İslam'ı tebliğ için papazlarla da görüşülür. Buna mani var mı? Yok. Ben papazla hapiste 3 ay beraber yattım, haham başıyla. Papaz da değil, Yahudilerin haham başıyla benim yan yana yatağımız. Bizi koydular yan yana. 3 ay yattım. Ama adama bir kere demedim ki, ne mübarek adamsın, sen de cennete gideceksin ya. Ama nedir, insanlık hukuku. okul, yataklarımız yan yana düştü, bizi oraya koydular. Adama bize bir baklava geldi, ona ikram etmeyeceğiz mi? Edeceğiz, o komşuluk hakkıdır. Yahudi de olsa, Ermeni de olsa, Hristiyan da olsa, hastasıdır, ölüsüdür, cenazesidir, ikramıdır, bunlar var İslam'da. Ama şimdi adamın dediği gibi, yahu diyor, ok meydanından yukarı giderken diyor, baktım diyor bir mezarlık kapısı da açık, girdim içeri, ne var, her tarafta haç var. Ondan sonra diyor, bir gezindim, bir baktım şöyle, bir baktım böyle, içimden geldi, acırdım diyor gavurlara, bir defa Fatiha okudum. Kardeşim şimdi, Müslüman mı bulamadın Fatiha okuyacak? Müslümanın ölüleri, şehitleri, asker, polis, herkes şehit, hediye bekliyor, Fatiha bekliyor. Çanakkale'de 250 bin şehit verdik. Ruhları şad olsun, kabirleri nur olsun. Ya mübarek okuyacaksan bir Fatiha buraya oku şimdi ya. Adamın biri de gavurun birine sıralı Fatiha okuyormuş biliyor musun? Sıralı, her gece. O da onun rüyasına girdi. Onları da Allah gösteriyor, rüyasına girebiliyor. Dedi ona ki, ya kardeşim bana Fatiha okumayı bırak dedi ya. Sen okudukça benim azabım arttırır, bırak da rahat yanayım dedi. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا شِفَاءُ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Biz Kur'an ayetlerinden ne indiriyoruz? Şifa indiriyoruz, rahmet indiriyoruz. فَلَا يَزِيدُ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا خَسَارًا Bu ayetler ne yapar? İnananların imanını artırır. Zalimlerin, inkarcıların ise ancak azabını ve zararını artırır. Onun için ortalık karışık. Birisi Şiilik yapar, ben Ehl-i Sünnet'im der, yutturur. Öbürü benle Müslüman ve Ehl-i Sünnet'im, efendim, hocayım, hacıyım, o da taraftan papazları cennete sokmak için büyük bir mücadele yapar. Öteki bir başka, şimdi ona da geleceğiz. Ayet-i Kerimeler böyle hepsine temas ediyor, ne hikmetse ya. Rabbim beyan ediyor. Ya eyyühellezine amenü ve iman etmiş kullar. Şimdi peşine, buyur ya Rabbi. Siz inandınız, ben de sizin inancınıza şahit oldum. Ben şahit olarak yeterim Allah buyuruyor. Şimdi beni dinleyin. Kur'an-ı Kerim'de ey kafirler diye ayet yok. Bir tane var ya bize keferu la te'tezirul yev. Özür dilemeyin bugün diyor. Zaten o cehennemdeki ayet. Şu anda dünyada Allah kafirleri muhatap tutuyor. İnsanların içine girerler. Ya eyyühennas. Birkaç tane var. Ama 88 yerde ya eyyühellezine amenu. Hep siz hocalardan duyuyorsunuz, namazlarda duruyorsunuz, hep okuyorlar ya eyyühellezine amenu. Çok. Ey iman etmiş kullar. Buyur ya Rabbi. Üzkürullâhe zikran kezîrâ. Allah'ı çok zikredin, çok anın, çok hatırlayın, çok yad edin. Ve sebbihûhu bükraten asîlâ. Sabah oldu mu tesbih edin, akşam oldu mu tesbih edin. Ne demek tesbih edin? Sübhanallâhi bihamdîdî. Ne demek? Ya Rabbi senin noksanın yok, yanlış işin yok, dininde bir yanlışlık yok, yolunda bir yanlışlık yok, peygamberde bir hata yok. Sübhanallah demek. Sabah akşam tesbih edin. Ama esas bunun manası ne demek biliyor musun? Sabah olunca sabah namazını kılın güneş doğmadan. İkin öğle vakti öğlen namazını. Fesübhanallahi Allah'a tesbih edin. Yani ne demek? Namaza duruyorsun. Hemen başında ne okuyoruz? Sübhanekallah. Rükû'a iniyoruz ne okuyoruz? Sübhane Rabbiyel Azim. Secdeye iniyoruz ne okuyoruz? Sübhane Rabbiyel Alem. Allah'a tesbih edin. Öbür türlü adam almış eline tesbihi. Sübhanallah, Sübhanallah çekiyor. Fakat namaz kılmıyor. Ne oldu bu? Bu tesbih etmiş oldu mu? Olmadı. Ama bir adam hiç böyle 100 kere Sübhanallah ve Hamdi'yi çekse sevabı çok. Ama çekmedi. Efendim, akşam güneş batmadan Sübhanallah ve Hamdi'yi çekmedi, bir zikir yapmadı, bir şey yapmadı. Fakat 5 vakit namazını kılıyorsa Allah onu tesbih çekmiş sayıyor mu? Sayıyor. Çünkü namazın içinde hepsi var mı?
4: Var.
0: Namaz kılan 5 vakit namazın velev farzlarını olsun. Hani çok sıkıntıdadır, hastadır, işi yok. 5 vakit namazın farzlarını olsun, vitir de farzdır. Ondan diyelim. Kılan insan Allah'a karşı vazifeleri yapmış mıdır? Yapmıştır. 5 vakit namazın sonunda Rabbena gfirli veli valideyye velil müminin diye duasını yapan insan hem ana babasına hem inananlara karşı vazifesini yapmış mıdır? Yapmıştır. 5 vakit namazı kılan dağı taşı dünyayı ibadetle doldurmuş gibi. 5 vakit namazı terk eden istediği kadar hayır yapsa Allah'ın şu tesbih emirleri, zikir emirlerini yapmamıştır. Terk etmiştir. hem ana babasına karşı mesul, hem inananlara dua etmiyor, namaz kılmadığı için sonunda o duayı okumuyor, hep zararlı.
4: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2010 yılında Zonguldak'ta yapmış olduğu sohbeti devam edecek.
5: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
6: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
7: Cumamız mübarek olsun.
8: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
7: Şimdi reklamlar.
9: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
10: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
11: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
12: Bir kazan kaynıyor ama bu kazan sadece yemek pişirmiyor, bir nesil yetiştiriyor. Kerem Derneği Aşevinde hazırlanan sıcak yemekler her gün hafızlarımıza ulaşıyor. Rahle başında Kur'an ezberleyen bir talebe, gücünü belki de senin verdiğin bir lokmadan alıyor. Biz bu sofraları yardım değil, hizmet olarak görüyoruz. İlme yapılan bir hizmet. Çünkü istiyoruz ki hafızlarımız severek yesin, güç bulsun ve Kur'an'a daha sıkı sarılsın. Bir kişinin yemek bedeli sadece 90 TL. Sen de bir hafızın sofrasına katkı ol. Bir hafız yetişirse bir nesil değişir. Çağrı merkezi numaralarımız 216 606 3838 543 125 12 12. WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir, keremder.org.tr üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
13: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tapatlar. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarından korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
14: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için Umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes Umre'ye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel Umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
15: Merakla beklenen kitap çıktı.
9: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerini uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
15: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
16: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
17: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aşevlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
18: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz.
19: Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidder.com.
20: Selamünaleyküm. Ecir Vakti Derneği olarak her zamanki gibi yine oradayız. Neredeyiz? Gazze'deyiz. Ne yapıyoruz? Oradaki Müslüman kardeşlerimizin yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Ve bunları hep sizin sayenizde yapıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Orada çünkü bir savaş, orada bir soykırım var. Orada kurşunlarla, bombalarla bir savaş var, bir mücadele var ama en büyük mücadele de açlık. O insanları aç bırakmaya gönlünüz razı mı? Bizim gönlümüz razı değil. Onun için yardımlarınızı bekliyoruz. Selametle, selamünaleyküm.
1: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
21: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
22: Reklamları dinlediniz.
23: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
24: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
25: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
26: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2010 yılında Zonguldak'ta yapmış olduğu sohbeti devam ediyor.
0: Namaz ilmihali çok önemli. Namaz dinin direği, müminin miracı namaz. Şöyle bir kitaptır. 500 sayfa kadar. O kitabı okuyup da namaz kılmayan kalmaz. Sabah namazına adam hoplar kalkar. Niçin? Cehennemde neler olacağını, o azapları yazdığı zaman, hele o namazı terk edenlerin durumunu hadisleri, rivayetleri okuduğu zaman zerre kadar imanı olan yatamaz yani. Bunlara bakın. Allah'ı çok zikredin. Sabah akşam tesbih edin. Ne demek anladınız? Namazınızı kılın. Hine tümsün. Akşam olunca akşam. Sonra yatsı gelin. Ve hine tusbihun. Sabah oldu. Güneş doğmadan evvel sabah namazı. Elhamdülillah. Siz namaz kılmasanız da Sübhanallah demeseniz de benim size ihtiyacım yok. Siz bana muhtaçsınız. Allah buyuruyor. Göklerde yerlerde bütün hamdler bana mahsustur. Felekler melekler kime hamd ediyor? Ya kulbağadan çok zikreden yok be. Neyse şeyhün ekfer zikren yatıftan. En fazla zikri kim yapar? Kurbağa yapar. Kimisi sesli zikir yapar Kadiri tarikatından, kimisi gizli zikir yapar Nakşi tarikatından. Kurbağalarda iki türlü zikir var. Kitapta söylüyor bunu. Kurbağadan çok zikreden hayvan yok. Devamlı böyle dili. Ne yapıyor zannediyorsun öyle? Ne yapıyor zannediyorsun? Seni mi sayıklıyor? Allah'ı zikrediyor be. Davud Aleyhisselam dedi ki bir gün, sabah burada zikrediyor mübarek ya. Gece uyumuyor. Gece, gündüz, zikir, ibadet, Allah'ın peygamberi. Yaptı ibadet, zikir yaptı. Bir sabaha karşı içinden geçirdi ki, bu da bir acayip iş. İçinden geçirdi ki, benden fazla da bu gece yani zikreden olmamıştır diye. Hakikaten de olmamıştır yani insanlar içinde. Tam o arada o su arkı var. Sarayın şeyinde, su arkının içinden bir kurbağa. Yahu dedi, sen dedi bir gecedir böyle yapıyorsun. Ben dedi şu kadar senedir dilim kurumadı dedi ya. Sıralı zikrediyorum dedi. Davud Aleyhisselam çok utandı ya. Anladın? Allah Teala onlara hayvanların lisanını öğretmişti. Süleyman Aleyhisselam da anlıyor. Peygamberlere zaten Allah Teala anlatıyor mucize tarifiyle. Bu kadar hayvanlar mükellef olmadıkları halde tesbih ediyor. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi ve lakin la tefkavune tesbihahum ayeti kerimeli. Her şey benim hamdimle tesbih ediyor ama siz anlamıyorsunuz. Şimdi bu hoparlör tesbih eder, bu masa tesbih eder, halı tesbih eder. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eline çakıl taşları aldı. O taşlar Efendimizin eline başladılar. Sübhanallah ve hamdülillah, sübhanallah. Sesli. Yanındaki sahabe duyuyor. Sonra Ebu Bekir'in eline verdi. Orada da tesbihe devam etti. Hazreti Ömer'in eline verdi. Orada da tesbihe devam etti. Sonra başka bir sahabe aldı. Orada sustular. Ama tesbih devam ediyor. Ama o anda duyurdu. Bak şu anda istese Allah Teala şu masanın tesbihini bize duyurur. İbn-i Mesud Hazretleri diyor ki künnâ ne'kullu ta'am fî mâideti Rasûlillâh ve nesbâhu tesbihâhu. Biz Rasûlullah'ın sofrasında sallallahu aleyhi ve sellem önümüze konan yemeği yerken yemeğin Sübhanallah dediğini duyardık diyor ya. Sahabenin imanı böyle kuvvetliydi. Çünkü o Rasûlullah vardı sallallahu aleyhi ve sellem. Mucize dönemi yani. Mucize dönemi. Şimdi onun için hadis-i şerifte ne diyor? Nice merkebe binen vardır ki bindiği merkep ondan hayırlıdır diyor. Niçin? O üstünde türkü çığırıyor, merkep aşağıda Sübhanallah çıkıyor. Ha, araba tesbih eder. Kur'an'da diyor ki her şey Sübhanallah ve hamdi okuyor. Ama siz onların dilini anlamazsınız. Şimdi yatağı yaptın. Biraz uyuyacaksın şimdi. Yatakta bir Sübhanallah ve hamdi çektiğini duysan uyuyabilir misin? Lan cinlendin mi ne olur yataktan ses geliyor hadi kalk ya. Allah da sana duyurtmuyor ki uyu diye biliyor musun? Yoksa her şey tesbih çekse biz ne yaparız ya? Ama Davud Aleyhisselam mesela sabaha kadar tesbih çekip işrak vaktinde artık bayağı bir uyku, gece uyumayınca sabah namazından sonra ağır uyku bastırıyor biraz. Biraz uyku geldiği zaman diyor اِنَّا سَخَرْنَا الْكِبَالِ مَعَوْا يُسَبِّحِنْ وَالطَّيْرِ. O zaman diyor öyle dağları onunla beraber zikre başlatırdık. Allah Teala dağlara emrediyor. Ya

Ey dağlar, çabuk Davud kulumuzla beraber tesbih tekrarı yapın. Sübhanallah bendi, Sübhanallah bendi. Davud Ersem biraz uykuya girecek, dağlar bir tesbihe başlıyor, Davud Ersem'de uyku kalmıyor orada. Her şey Allah'a zikrediyor. İnsandan ve cinden başka gafil ve cahil varlık yoktur. Allah Teala buyuruyor, bütün mahlukatım emrime müsekkerdir. İnsanlarla cinlere özgürlük verdim, onların da çoğu yan çizdiler. Ama ben bunun hesabını soracağım. İnni vel inse vel cinne fî nebeyn azîm. Ben Yüce Allah'ın insanlarla cinlerle büyük hesaplaşmam olacaktır. اَخْلُقُوا وَيُعْبَدُ غَيْرِي. Her şeyi ben yaratayım, benden başkalarına tapılsın. Ve اَرْزُقُوا وَيُشْكَرُ غَيْرِي. Rızıkları ben göndereyim, başkalarına teşekkür edilsin. Acı kahvenin 40 yıl hatırı var, kahveyi yaratanın bir saniye hatırı yok. Bu ne edepsizliktir ya? Ne edepsizliktir? Adama bir ekmek verene teşekkür etmediği zaman terbiyesiz adam insan bir teşekkür eder diye sitem ediyor. Rabbim bu konuda yediriyor, içiriyor, yağdırıyor, ettiriyor, bitiriyor. Allah'a bir namaz yok, bir tesbih yok, bir Sübhanallah yok. Ne olacak iki rekat sabahın farzı? Kılsan ne olur? Ne zorun var? Rabbine secde etsene ya! Bir de sana cennet verecek, sonsuz hayat hazırlıyor. O namazda onun karı yok, senin karın var, senin taharetin var, temizliğin var, guslün var, o abdestlere var, sağlığın var, başını yıkaman, elini yıkaman, ayağını yıkaman, bunlar senin temizliğin, mikroplardan arınman. O secdede ne faziletler var, rükuda ne faziletler var. Ben hiç hareket yapamıyorum. Devamlı oturuyoruz masa başı, kitap kitap kitap, ya vaaz ya böyle bir şey. Behçet hastası oldum, 15 sene evvel. Bütün kemiklerimden beri tutulmaya başladı yani. Buraları böyle kaldıramıyorum, şuram buramı. Ama namazı bırakmadım. Sonra bir doktora gittim. Yaşlı büyük profesör, bu işi kuran adam, Behçet'in, Hulusi Behçet'in talebesi. Dedi bana ki, hoca dedi, bir şey diyeyim sana he, sen namaz kılmasaydın şimdi kütürüm olmuştu dedi. Dedim helal olsun sana, çok doğru söyledin. Doktor bey, teşekkür ederim. E şimdi bak, namazın ne kadar faydaları var. Çünkü böyle başlıyor, abdest almasa elini bile tekbire kaldırmanın ne acayip faziletleri var. Sünnetleri de kılsan daha iyi. İştah kuşluk evabını kılsan daha iyi. Boşuna koşuyor. Spor, yağları yakacak. Lan kıl 50 rekat namaz, ne işin var? Bu boşuna ayağın ağrıyorsun, öbür türlü her tarafın çalışacak ya. Yani anlatamıyorum, dinlemiyorum yani bir saat koşacağına bir saat namaz kılsan. Hem kaza namazların biter, hem daha fazla efor sarf edersin. Ama hak için kurban, küp için kavurma gibi olmasın yani. Hani ki spor için namaz, zayıflamak için namaz kılıyorum. Öyle olmaz, Allah muhafaza. Öyle iyi bir şey değil. E şimdi periz periz diyet diyet diyet, ne diyeti ya? Hindistan diyeti, bilmem Japonya bilmem nesi, açlıktan ölecekler, erikiler ya. Kardeşim ya, pazartesi perşembe oruç, her ayın 13-14-15 gökteki ay hesabı oruç, başından 3 gün oruç, sonundan 3 gün oruç, bir 10 gün yiyeceğin yemek kalır yani. E hem sevap alırsın, hem sünnete uyarsın, hem de zayıflıyorsan da zayıflarsın ama Allah'a yaranmış olursun. Boşuna aç duruyorsun ya. Şu İslamiyet'i sünnete uygun vaziyette yaşayan hasta olmaz. Hep hasta oluyoruz, sünnete uymuyoruz. Rum kralı Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem ne gönderdi? Doktor gönderdi. Rumlar o zaman tıpta ileriydi. Araplarda da tıp yok. Dedi ki ben dedi Hirakl yani. Efendimiz'in mektubuna karşı İslam'a girme davetini kabullenemedi. Kabullenmek istedi, fakat yanındaki papazlar dediler seni deviririz, ihtilal yaparız, öldürürüz beni. Adamı da korkuttular. Bu din adamları daha beterdir yani. Din adamları olmasa krallar falan inanacak yani. Ondan sonra dedi bari ben bir doktor göndereyim de bana mektup göndermiş dedi. Efendimiz de ona bir duası var. Yani Allah madem ki benim mektubuma hürmet etti, bana bir saygısızlık etmedi, hani mülkü devam etti. Orun kralı mesela öyle perişan olmadı sağlığında. Ama Kisra'ya mektup gönderdi, Acem kralına. Kisra kim o ki dedi, beni davet ediyor dedi, mektubu parçaladı, yırttı arttı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bu haber gidince Allah da onun mülkünü parçalasın buyurdu. Sonra hakikaten oğlu geldi, babasının tahtında öldürdü Kisra'yı. O beddua aldı. Bu Hirakl doktor gönderdi. Geldi adam Medine'de dükkan açtı, para mara almıyor.
Kralın, Rum kralının hediyesi yani. Hastalara bakacak. Bir sene durdu, doktor bir sene durdu, durdu, canı sıkıldı. Gelen yok, giden yok. Geldi dedi ki, ya Resulallah dedi. Yani belki de Hristiyan'dı tabii, Müslüman olması şartı yok ama doktorun. Ben dedi, müsaadenizle döneyim dedi memleketime. Niye dedi, siz hiç hasta olmaz mısınız dedi, şaşırdım dedi. Bir kişi gelmedi bir senede ya. Şimdi bedava doktor kontrolü olsa şu Zonguldak'ta, adam 24 saat uyuyabilir mi? Herkes hasta ya. Zaten memleketi ikiye bölmek lazım. Yarısı hapishane, yarısı hastane. Suç oranı patladı ya. Bu kadar suç oranı dünyada görülmemiş ki. Adam diyor 4 dakika durduk, 400 kişi tutuklandı diyor yanımda diyor ya. Ama İslamiyet'i anlatmazsan, helalı haramı anlatmazsan, millet çakal gibi kap kaç yapar da, çakal gelir tavuğu kaçar, kapar kaçar. Ona kimse sorabilir mi? Ama sen insansın, adama helalı haramı anlatmıyorsun ki. Anlatanları da konuşmayın diyorsun, gericilik yapmayın diyorsun. Ne oluyor bu sefer? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, اِنَّهَنُ قَوْمٌ لَا نَأْكُلْ حَتَّى نَجُوعَ وَاِذَا كَلْنَا لَا نَشْرَ. Biz öyle bir topluluğuz ki, acıkmadıkça yemek yemeyiz, yediğimiz zamanda doymayız. Şimdi onun için de hasta olmayız. Bak acıkmadan yemeyiz. Yemek üstüne bir daha yemek yemek nedir biliyor musun? Bütün damarları tıkatır yani. Bütün damarları. Peş peşe yenir mi ya? Yediğin zaman da ne yapmayacaksın? Doymayacaksın. Mideyi kaça böleceksin diyor? Üçe. Sürüzünlü tam. Üçün üçte biri yemeğe. Sürüzünlü şarap. Üçte biri suya. Sürüzün üçte biri nefes nefese. Bir de nefes alıyorsun da midede de nefesin yeri olacak. Sen şimdi ne yapıyorsun? Üçte üçü yemeğe. Suyu da dışına döküyorsun. Nefeste tıkanıyor. Kaldırın beni. Olmaz ki. Sünnete uyan adam hasta olmaz kardeş. Ama sünnete uyacaksın. Ayet var, hadis var, duyacaksın. Kur'an bize geldi, bu kadar ayet ki bize geldi. Sessiz olun kardeşler, maçta değiliz ya. Ne mübarek adamsız burayı, maç zannettiniz herhalde. Ayet okunan yerde sessiz olursa faydasını çok görürüz inşallah. وَالَّذ۪ي يُصَلِّ عَلَيْكُمْ وَمَلَٰيكَتُهُ O öyle bir Allah'tır ki melekleriyle beraber size rahmet ediyor. Feyiz yağdırıyor, bereket indiriyor. Şimdi burayı melekler kuşatıyor. Hoca efendi sana da vahiy mi geldi? Nereden vahiy gelecek ya? Ayet

kaldır diye önce gelenler öbürlerini çağırıyorlar ve burayı dolduruyorlar, etrafını kuşatıyorlar. فَيَحُفُونَ الْبَيْنَاتِ مِنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا Birinci kat semaya kadar kanatlarını gererek o arayı kuşatıyorlar. Bu hadis Bukhari Müslim hadisidir. İşte siz böyle bir cemaatta şimdi oturuyorsunuz. Allah ne diyor? Ben meleklerimle beraber size rahmet indiriyorum, feyiz yağdırıyorum. Tabi meyhanedekilere indirecek hali yok yani. Allah bu feyzi kime yağdırıyor? Allah diyenlere yağdırıyor. Allah meyhanedekileri de tevbeye muvaffak eylesin. Amin. Kimseye beddua etmenin lüzumu yok. Evliya Allah'tan birisi ne yaptı? Müritleriyle aldı gitti Dicle'nin kenarına zikir yapma. Gittiler tam zikir üzere oturdular, zikir yapacaklar. Derede bir kayık geldi, kayığın içinde karı erkek cümbüş, def cümbelek gidiyor. Ya müritler çok bozuldu dediler, şehirden kaçtık geldik Dicle'nin kenarına, burada da bu alemcilere rastladık. Efendi Hazretleri dediler, şunlara bir beddua et de kayık devirsin ya. Mübarek, açın ellerinizi açtılar. Ya Rabbi dedi, bunları dünyada eğlendirdiğin gibi ahirette de eğlendir dedi, biliyor musun? Müritler de amin demeye şaşırdılar. Yahu dedi, adamlar burada eğleniyor, ahirette de eğlenirse size ne zararı var dedi yani. Ama mesele ne? Ama adam bu vaziyette namaz yok, abdest yok, içki varsa ahirette eğlenemez ki. Değil mi? Öbür türlü o başka. Cehennemde cümbüş var dedikleri gibi o başka. Şimdi ne oldu? Bir dakika geçer geçmez duanın akabinde çalgı sesleri durdu. Şişeleri, şarapları kırdılar, döktüler. Hemen sahile çıktılar, o zata önüne gelip tevbe ettiler, istiğfar ettiler, ondan zikir dersi aldılar. Dedi ki evladım bak ben dua edip de ters dönseydi gemi kime ne yarayacaktı? Bak dua ettik, şimdi ahirette de eğlensinler. Ne demek? Yola gelirseler, ahirette de eğlenirler. Tevbe nasip ol. Onun için biz şu saatte meyhanede olanlara da Allah hidayet versin. Kötü yuvalarda olanlara da Allah kurtarsın. Ne kadar günah olanlar varsa Rabbim döndürsün. Allah Yahudi Hristiyanlara da iman nasip etsin. Dirilerine dua geçerlidir. Ama ölmüşüne dua geçmez. Adam şimdi öldükten sonra İnnallâhe lanel kafirin. Ben kafirlere lanet ettim diyor Allah ayette. Bu da gitmiş Fatiha okuyor. Ne olur hatırım için rahmet eyle diye. E bunu Allah'a böyle ayete karşı hatır olmaz. Şimdi لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ Allah sizi bu kadar karanlıklardan, kafirlik bir karanlık, günahlar bir karanlık, ehl-i sünnet dışı itikadlar bir karanlık, namazsızlık karanlık, abdestsizlik karanlık, nikahsızlık karanlık. O karanlıklardan sizi nura çıkarmak için Allah melek gönderiyor size, feyiz yağdırıyor size. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا Allah müminlere çok acıyandır, onları çok esirgeyendi. Evet, böylece Hafız Efendi okudu, o da mübarek uzun okuyor tabi o. Rahat, ben mana verirken vır vır vır gidemiyorum. Böyle anlatayım diyorum ama bu sabaha kadar da bitmez. Bu ayetlerin tek tek manaları var. Allah Teala, tehiyyetun yevme yelkavnuhu selam, ahaddele mecrun kerima. Evet, Allah kendisine kavuşacakları günde mümin kullarına selam verecek. Selamun kavlen min Rabbir Rahim. Melekler selam verecek. Selamun aleyküm tıbbüm. Ey inananlar, pis inançlardan ve amellerden temiz kaldınız. Selam olsun size fedhulüha halidin. Buyurun girin cennete, çıkmamak üzere bir daha diyecekler. Değil mi? Ama Bayraktar Hoca diyor ki cennetin sonu var. Cehennemin de sonu var. Allah Allah. Kur'an ne diyor? Halidine fiha ebeda. Sonsuz. Bir hadis-i şerif var, Efendi Hazretleri çok okurdu. Buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, cennete girenlere dense ki innekum makithune fiyâ bi'adedi kulli hasâtin fiddunyâ lehazinû. Ey cennetliler, siz bu cennette kalacaksınız. Ne kadar kalacaksınız? Dünyada ne kadar çakıl tanesi varsa, dünyadaki çakıl tanesi sayısınca tane başına bir sene kalacaksınız. Ne kadar eder? O bilgisayarlar falan çöker yani o şimdi. Amerika'da sayamaz onu, delikosteki sayar, denizin dibindeki çakılı nasıl sayacak ya? Dünyada ne kadar çakıl tanesi var? Sizin Zonguldak'taki çakıl tanesini bile dünya sayamaz. Zonguldak'ın kıyılarındaki çakıl tanelerini, denizlerin dibindeki çakıl tanesi, sadece Zonguldak'ın dünya sayamaz. Şimdi siz

kalacaksınız. Dünyada ne kadar çakıl tanesi var? Tane başına bir sene kalacaksınız. Ne kadar eder bu? Çok yani. Ama diyor cennet ehli üzülmeye başlarlar. Niçin? Sonu var mı? وَلَوْ قِيلَ لِهْلِ النَّارِ اِنَّكُمْ مَا كَثُونَ فِيَا بَعَدِلِ كُلِّ حَصَاتٍ فِي الدُّيَا لَفَرِحُمْ Cehennemde yananlara densek, ey cehennemdekiler, siz burada ne kadar kalacaksınız? Dünyadaki çakıl tanesi başına bir sene kalacaksınız. Cehennemdekiler bayram ederler. Niçin? Sonu var mı? وَلَاكِنْ جُعِلَ لَهُمُ الْاَبَدُ İki tarafında hakkı nedir? Sonsuzluktur. Azabın da sonu yoktur. Nimetin de sonu yoktur. Onun için biz dayanamayız. Biz ebedi nimeti inşallah göze kestirelim. Cennetin, cehennemin sonu var diyenler imanları tehlikeye girerler. Kur'an-ı Kerim halidine fiha orada sürekli kalacaklar. Yetmedi. Ebeda. Bir de ne koyuyor Kur'an? Ebeda. Ebeda ne demek? Sonu yok demek. Dünyada ebedilik olmaz ama orada ebedilik vardır. Evet. Ya eyyüven nebiyyü, ey peygamberi zişan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. İnna arsellâke şahiden. Biz seni ümmetine şahit olarak gönderdik. Ve mübeşşiran, iman edip amel salih işleyenleri müjdeleyici olarak gönderdik. Ve nezira. İnkar edip isyan edenleri uyarıcı olarak gönderdik. Şimdi peygamberimiz bizi görüyor mu burada? Görüyor. Ve kul i'melû feseyarallâhu amelekum ve rasûlû. Habibim söyle ki siz amele devam edin. Allah da görüyor amelinizi, peygamber de görüyor. Çünkü onun ruhu bizim, evliyaullah'ın ruhları bile izinlidir, dolaşıyorlar. Şehitlerin ruhları bile kandilden kandile uçuşuyorlar, serbesttirler. Ya peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Zonguldak'ta bu gece bu meclis toplandı. Uzaktan yakından kadın erkek çoluk çocuk kimler katıldı? Hepsini görüyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Habibim biz seni şahit olarak gönderdik. Şahit ne demek? Görgü tanığı demek. Adam mahkemeye şahit yazılsa, sonra hakim ona sorsa, sen gördün mü bu olayı dese, adam da duydum dese, hakim ona ne der? Çıkacak. Niye? Şahit yazdım ki buraya duydum diyor çünkü ya. Allah Teala ne diyor? Biz seni şahit olarak gönderdik. Şimdi görmese kim namaz kılıyor, kim zikrediyor, kim ne yapıyor? Şahit olur mu? Evet, o bizim müjdeleyicimiz, o bizim uyarıcımız. Ama şimdi bir de Vehhabilik belası var. O Vehhabilik belasında onların mezhebine 200 senedir çıktı bunlar. Osmanlı'yı arkadan vurdu bunlar. İşte Osmanlı'yı yıkmak isteyenler bunlar. İngilizler kurdurdu bunları. Onların itikadı ne? Peygamber öldü, İşi bitti. Daha ondan şefaat istenmez. Haşa. Nasıl işi bitti ya? Ben bizzat rastladım. Medine'de adam vaaz ediyor. Ravza'nın yanında ayakta 80 senesi hacda gitmiştim. İlk gittiğim hac 80 senesi. Ayakta konuşuyor. Ben de bir şey anlamadım. Arapça anlıyorum da. Döndü Efendimiz'in kabrine doğru. Oradan baştan bir şey döndü. Adama dedi ki tanıdığı bir adam var orada. Caminin içinde görevli vaaz ediyor Medine'de. Su getir dedi bana, su. Adam da aldı oradan küpten su getirdi falan. Ben de tabii o zaman gencim daha, çocuğum. Dedim Allah Allah ya, vaaz ederken de su getir falan, biraz şey yaptı. Lakaytlık oldu yani. Meğer mesele başka ya. Bir de döndü Efendimizin kabrine. Ya Muhammed dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Bana bir su verdi. Ondan sonra da döndü bir dedi. Bak dedi, çıt çıt dedi. Bak dedi, sen canlısın, su istedim getirdin. O öldü, işi bitti dedi ya. Vallahi ben bunu 80 senedir Medine'de kendi kulaklarımla duydum. Bunlar da böyle sapık. Şimdi Türkiye'de de bundan uzantıları var. İşte yüzü su hürmetine istenmez, şefaat istenmez, yüzü su hürmetine isteyen gavur olur. Sen gavur olursun. Yüzü su hürmetine Allah'tan istiyorsun. O Allah'ın dostu ya, peygamberi ya. Evliyanın yüzü su hürmetine de istenir. Hele Resulullah'ın sevmazdı. Kat kat fazlası da istedim. O Allah'ın elçisi bize, aracımız bizim. Vesilemiz bizim. Biz nasıl vesilemizi? وَبْتَهُ اِلَيْهِ vesile. Allah buyuruyor ki sizi bana kavuşturacak vesile arayın diyor. Kur'an vesile arayın emrediyor. Ondan büyük vesile mi o? O bizim şahidimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşler, وَدَعِيَ اِلَى اللّٰهِ بِيِذْنِ Allah'ın izniyle Allah'a davet edici olarak seni gönderdi. Ve siracem münira, her tarafı nura gark eden kandil olarak gönder. Ve beşşiril müminine, inananlara müjde ver ki
Kadınınız, erkeğiniz, müminsiniz elhamdülillah. Bu müjde size de gelsin. بِاَنَّ لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ Allah tarafından onlara فَضْلًا كَب۪يرًا Çok büyük lütuflar bahşedilecek. Sonsuz nimetler sizi bekliyor inşallah. Ehl-i sünnet inancını bırakmayın. Namazınızı bırakmayın. Çok da amel edemeseniz de ehl-i sünnete göre inanmak, bir de beş vakit namaz diyoruz yani. Zaten beş vakit namaz sizi çok günahtan koruyacaktır. İnşallah. Adamın biri hem namaz kılıyordu Resulullah'ın arkasında, hem de hırsızlık yapıyor diye. Dediler ki, ya Resulallah, bu adam dediler çalıyor ya. Bir de namaza da geliyor dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmadı ki, bana bak sen hırsızlık yapıyor musun? Daha namaza mamaza gelme, benim arkama cemaata gelme. Kılma senin gibi adam namaz. Demedi. Ne buyurdu? İnne salatehu setenha. Bunun namazı yakında buna hırsızlığı bıraktıracak dedi. Zaten ya onu bırakacak ya onu bırakacak. Namaza devam eden pislikleri bırakacak. İnne salatehu

hutbe bitti cuma, hadi çıkın dışarı. Cuma'da hocalar bunu okuyor, bitiriyor değil mi? Evet, namaz fuhşiyattan, münkerattan, haramdan, günahtan insanı ne yapar? Alıkoyar. Allah'ın zikri her şeyden büyüktür. İçki bile ilk başta yasak edilirken kademe kademe yasak edildi. Araplar çok alışmış. Tulum gibi içiyorlar ya. Şarap, şarap, şarap, şarap, her yer şarap. E şimdi birden bıraksa dese ne olacak? Adamlar bunalıma gidecek ilk başta. Ne yaptı Rabbimiz? Evvela kademe kademe, tabi iki kademe daha var ama la tekrabus salate ve entel sükkan. İçin ama dedi, sarhoşken namaza yaklaşma. Adam bu sefer öğleden ikindiye kadar ayılamıyor, içemiyor. İkindi akşama kadar ayılamıyor, içemiyor. Ancak geceden içiyor, sabaha ayılmaya göre hesap ediyor yani. Ya Allah Teala ne yaptı? Namaz, namaz. Bu namaza yaklaşmayın deyince ne oldu? İçkiyi mecburen bazen bırakmak. En sonunda tabii felen tümütün artık bırakış tamam vakti geldi. Adamlar küplerle şarapları götürüyorlar. Bu ayeti duyar duymaz adam küpü devenin üstünden indirmeye kalmadı. Deveyi itti düşürdü ama imanları öyle sağlamlaştı yani. Ve Medine'nin sokakları günlerce şarap attı, koktu yani. Çünkü neden? Duydular, hemen kabul etti. Semi'na ve ta'na dediler. Allah da ona göre onlara tedrici olarak hükümlerini gönderdi. Bu namaz içkiden de kurtaracak. Zinadan da kurtaracak inşallah. Bütün haramlardan da kurtaracak. Ben size bunları duyurmuş oluyorum. Evde geçimsizlik var. Çocuğun sözünü dinlemiyor. Eşler arasında huzursuzluk var. Bütün bunlar için müracaat adresimiz Allah'ın kapısıdır. Allah'ın isimleridir. İsimler önemlidir. O isimlerle bana yalvarın diyor. Şimdi Allah'tan istemenin bir usulü var. Ya Rabbi şunu ver, ya Rabbi bunu ver ama başında bir zikri var, tesbihi var, duası var. Allah'ımız buyuruyor, Estaizu billah. Velillahil esma'u.

0: Allah'a yalvarırken o isimlerle dua eder. Ne kadar derdiniz varsa Allah muradınızı versin. Ne buyuruluyorsa ona göre şu saatte diye yaparsanız kazanacaksınız inşallah.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2010 yılında Zonguldak'ta yapmış olduğu sohbeti sona erdi.
2: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sundu.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
4: Cumamız mübarek olsun. Şimdi reklamlar.
5: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
6: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
7: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
8: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
9: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk Lirası'dır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz.
10: Vahidler Çağrı Merkezi 0212-588-1588 WhatsApp hattı 0552-968-3636 vahidder.com.
11: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes umreye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
12: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makinaları, pilav pişirme makinaları, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
13: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
14: Allah razı olsun. Yani siz yapıyorsunuz bunları. Biz sadece ilgileniyoruz. Mevla Teala kim gönlüyle bile destek verdiyse razı olsun. Gerçekten burada çok güzel bir hizmet olacak. Şu zor zamanda böyle bir hizmeti yürütebilmek sizin desteğinizle ancak mümkün. Bunu da yaptınız, yapıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah Eylül'de 200 küsür talebeyle bu eğitime artı burada fetva ile hoca kardeşlerimizle birlikte yıllardır devam ettiriyoruz. Aynı arkadaşlarla yine devam ettireceğiz Allah'ın izniyle. Aksatmayacağız. Aynı şekilde talebelere hizmeti de aksatmayacağız. Çünkü alttan yetişmezse üsttekiler yaşlandı mı bu iş biter. Ondan dolayı alttan da yetiştireceğiz Allah nasip ederse. Mevla Teala bu hizmeti de hakkıyla yapmayı bizlere nasip eyle. Allah hepinizden razı olsun.
15: Selamun aleyküm. Rabbimin yarattı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl mı oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
16: Taşevi durma noktasına doğru gidiyor. Bir ay, 1,5 aylık bütçelerle gidiyoruz. Binlerce fakir var burada. Binlerce Kur'an ehli var. Bu iş durmasın. 160-170'e yakın Kur'an kursu. 1000 taneye yakın ciddi fakir aileler. Bu bir merkezde pişiyor. Efendim servis araçlarıyla götürülüyor. Peygamberlerin yaptığı bir iş. Bu ümmete bu şekilde bu hizmetlerin devam etmesi. Ancak hizmet büyüyor, olanaklar yerinde duruyor. Allah muhafaza. Kapanma durumunda bu ümmet bunun vebalinin altından kalkamaz. Bu aşevi devam etsin. Allah aşkına. Kulaktan kulağa yayın. Bu iş sahiplenilsin.
13: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 Online bağış için sultander.org.
17: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin destekleriniz desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
18: Bir kazan kaynıyor ama bu kazan sadece yemek pişirmiyor, bir nesil yetiştiriyor. Kerem Derneği Aşevi'nde hazırlanan sıcak yemekler her gün hafızlarımıza ulaşıyor. Rahle başında Kur'an ezberleyen bir talebe, gücünü belki de senin verdiğin bir lokmadan alıyor. Biz bu sofraları yardım değil, hizmet olarak görüyoruz. İlme yapılan bir hizmet. Çünkü istiyoruz ki hafızlarımız severek yesin, güç bulsun ve Kur'an'a daha sıkı sarılsın. Bir kişinin yemek bedeli sadece 90 TL. Sen de bir hafızın sofrasına katkı ol. Bir hafız yetişirse bir nesil değişir. Çağrı merkezi numaralarımız 216-606, 38-38, 543-125, 12-12. WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir, keremder.org.tr üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
19: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212-488-006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
20: Reklamları dinlediniz.
21: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549-691-8080 0549-691-8080 Burası Lale Gül FM.
20: Hayırlı cumalar.

0: Cumamız mübarek olsun. Lale Gül efem.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını
2: Ecir
1: sunar.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
1: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
3: Euzu billahi semiul alim minash şeytanir racim. Rabbi euzu bike min hemzatiş şeyatin ve euzu bike rabben yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Kul euzu bi rabbin nas, melikun nas, ilahin nas, min şerril vesvasil hannas. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا موت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربimiz bu mübarek cuma gecesinde ne faziletler varsa ne eftaliyetler varsa ne bereketler, ne rahmetler varsa birçok hadis-i şerif cuma gecesinin, cuma gününün önemini anlatıyor. Ciltler dolusu kitap yazılabilir cuma gecesi ve gününün faziletleri ve hükümleri hakkında. Onun için bu mübarek gecelerde Allah bizi Celle Celaluhu ilim meclisinde, zikir meclisinde cemaatle namazdan mahrum etmesin.
4: Amin.
3: Bu nimetimiz zahiri nimetlerden daha büyük. Batini nimetlerin en büyüklerindendir. Onun için insanın dünyalık nesi eksik olsa yeri dolar, telafi olur ama bu manevi nimetlerden, zikirden, ibadetten gaflet olursa ve bu cemaatlerden geri kalmak, mahrumiyet hasıl olursa işte o zaman eyvah demek lazım. Onun için Rabbimiz elden ayaktan düşürmeden sıhhat-ı afiyetimizi daim eyleyerek bu cemaatlere iştiraki daim müyesser eylesin.
4: Amin.
3: Son haftamıza kadar, vefatımıza kadar ayağımızla yürüyerek cemaate gitmeyi, zikir meclislerine katılmayı nasip eylesin.
4: Amin.
3: Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellim. Onun için kazalar, belalar, musibetler görüyorsunuz. Milletin başına neler geliyor, ne haberler, ne haberler. Yani haberlere bakılacak hal yok. İnsan çok üzülüyor tabii. Müslümanların başına gelenler vesaire. Kemik kazalarında ölenler, feryat edenler, bağıranlar, çağıranlar, sıkışanlar. Yani ölümünde Allah Teala hayatından hayırlısını, ölümünde hayırlısını nasip eylesin.
4: Amin.
3: Rabbimiz Tebarek ve Teala abdestle, namazla, ibadet ve zikirle yaşayıp ölmeyi nasip eylesin.
4: Amin.
3: Amin. Çoluk çocuğumuzdan uzak gurbet illerde, seferlerde, yolculuklarda boğularak, yanarak, sele kapılarak vesaire afat, semavi afat, aradiyede ölmekten muhafaza eylesin.
4: Amin.
3: Amin. Yani bu tabii Kıbrıs'taki gemi şeyi, sonra burada Marmara'daki olay, bütün bunlar bize neler gösteriyor. İşte afiyet, afiyet, afiyet. Allah'tan ne istemek lazım? Afiyet. En büyük dua dünya ve ahiret hususunda istenecek. Afiyet, afiyet aynla beraber ne demek? Belasızlık. Bela gelmemesi için. Devam sabah akşam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hep afiyet işte. Bundan dolayı Ayşe validemiz radıyallahu anh'a Kadir gecesine ulaşacağımı, ulaştığımı bilsem bu gece Kadir gecesidir. Hani onda kesin konuşulmuyor ya. Bilsem ki bu gece Kadir gecesidir. Allah'tan afiyetten başka bir şey istemem diyor. Elev edrak tüleyletel kadri ma seeltullah fiha illel afiye. Çünkü bela zor. Efendi Hazretlerimiz öyle buyururdu. Biz zayıf yer ve hulikal insanu zayıfa. İnsan zayıf yarar olmuştur. Sinek sokmasına dayanamıyor. Onun için ağır musibetleri, felaketlere kaldıracak gücümüz yoktur. Musibet bela gelirse de Allah muhafaza kazaya kadere itiraz tehlikesi de doğar. Ondan sonra Allah bana bu niye yaptı diye düşünmeler gelir, vesveseler gelir. O yani Afiyet istemekten başka çaremiz yok. Eğer afiyet istersek Allah'ımız bizi afiyetle yaşatır. Bela görmemek lazım. Musibet biz bela musibet çekecek güçte kuvvette adam değiliz. Evliyaullah dayanıyorlardı. Ondan sonra hatta zevk alıyorlardı. Sabrı da geçiyorlardı. Rızayı da geçiyorlardı. Lezzet alma, beladan lezzet alıyordu adamlar ya. Ama biz o makamlarda değiliz. Bizim abdestimiz tutmaz. En ufak bir sıkıntıda bu niye böyle oldu, bu niye şöyle oldu? Zaten o itiraz, kadere itiraz, Allah'a teslimiyetsizlik, zaten o gelen beladan daha büyük bir bela. Çünkü gelen bela maddi. Ama Allah'a itiraz manevi. Dinine zarar, imanına zedeler. İmansız ölmeye kadar sebebiyet verir. Onun için yani İmam Şahrani'nin olacak bir duası var. Ben de o dua, tabi Arapça ezberleyemedim, şey demedim de. Çok az okudum yani ama çok beğendim onu. Telefonuma benim dualar şeylerim var. WhatsApp'ta siteler yapmışım kendime. Sabah duaları, muhafaza duaları, cuma duaları böyle kendime site yapmışım. Kendime özel Arapçalar tabii mesela. Orada o duayı da koydum da acayip bir şey yani. Öyle diyor yani. Ya Rabbi diyor yani sen bana bela hastalık vereceksen yani niye vereceksin? Ya günahlarıma kefaret olsun diye vereceksin ya da derecelerin artsın diye vereceksin. Ama sen buna muhtaç değilsin diyor. Sen fazl-ı kereminle hem günahlarımı hastalıksız, belasız şekilde de sildirecek amellere bana nasip edebilirsin. Hem de derecelerimi yükseltecek faziletli amellerde otururum rahat rahat zikir yaparım. Yani sen benim diyor kefaretimi belalarla, hastalıklarla yapma diyor. Ben diyor bu hastalığa, belaya dayanamam. Onun için çok sen buna muhtaç değilsin. Yani Mevla'ya da yalvarmasını bilmek lazım. Evliyaullah'ın bir dua adabı var. Bir dua üslupleri var. O Ebu'l-Hasen-i Şazeli Hazretleri'nin bu sabah onun bazı ediyesine dualarına bakmıştım. Aklın durur. Nasıl ilham geliyor? Yani bakarsan tabii ayetten hadisten çıkarılmış şeylerdir ama ayette hadiste o şekil bulamazsın. Ama Evliyaullah'ın ilhamı haktır yani. İşte görmüyor musun? Rizbul Bahar ilham. Korunmuş sır ilham. Hepsini Resulullah'tan aldık diyor Ahmet Rufa Hazretleri, Şazeli Hazretleri. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bakın onlara ne güzel ilhamlar gelmiş, ne dualar. Yani biz tabii bizim de yeni bir şey aklımıza, dilimize gelir, şerata uygun bir şeyse o da nasip olursa onda da fayda var. Yani yaparız. Bize de bazı geliyor dilimize bir dualar, ilham oluyor yani aklımıza, kalbimize ama Evliyaullah'ın ilhamatı, onların Mevla'ya nazlanmaları, işte ne bileyim yalvarma edepleri, Mevla da seviyor. Kulların yalvarmasını, yakarmasını, sızlanmasını seviyor Mevla. Kulunun yani duasını seviyor, inlemesini seviyor. Ya onun için ne buyuruyor? Allah Teala bir kulunu sevdiği zaman onun duasını hemen kabul etmez diyor. Mesela biz de tersini düşünüyoruz. Çünkü Cebrail Aleyhisselam'a ne buyuruyor? Ya Cibril, ehhir hadete abdi. Bu kulumun isteğini hemen verme, biraz sonra ver. Diyor mesela. Niye fe'in yuhibbu ve hubbu savte. İstiyorum, seviyorum ki o bana dua yapsın, sesini seviyorum diyor. Onun sesini, okumasını seviyorum diyor Allah. Celle Celaluhu. O diyor, benim dostum diyor. Allah. Öbürü münafık, zındık, sapık bir şey istiyor. Ya Cibril, accil acedem, şunun istediğini hemen ver diyor. Ben bunu sevmiyorum, sesini de duymak istemiyorum. Sevmiyorum diyor. Hemen ver diyor, duayı kessin diyor. Çünkü bu zaten diyor, işini gördü mü diyor, daha Allah demez diyor. Ama benim dostum diyor, sıkıntıda da Allah der, nimette de Allah der diyor. Onun için böyle Efendimiz Hazretleri çok okurdu bu ayeti. فَلَوْ لَا اِزْجَامُ بَيْسُنَا تَدَرَّعُ. Yani eksik okumayayım da şimdi وَلَاكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ diye devam ediyor. Bizim çetin azabımız, belalarımız, musibetlerimiz, hastalıklarımız, fakirliklerimiz işte gönderiyoruz kullarımıza. O bela geldiği zaman niçin bana yalvarmıyorlar diyor. Bak şimdi ne istediği anlaşılıyor. Yalvarmamızı istiyor. Yalvarsınlar, yakarsınlar, dua etsinler Mevla. Kulunun duasını seviyor. Onun için innallâhi yuhibbul mülhîne fiddua. Duada da bir kere iki kere edeni değil. Israrla en az üç kere tekrar tekrar tekrar aynı şeyi isteyeni çok seviyor. Allah Allah. İnsan olsa çok isteyenden kızar. Tamam yeter ya kardeşim, kaç kere diyeceksin. Mevla da ne kadar istersen o kadar seviniyor. Ama bak Mevla kafirle müşrikleri ne diyor? Azabımız geliyor ama bize yalvarmıyorlar diyor. Niye? Kalpleri katılaştı diyor. E şimdi bu milletin çoğunda mesela başına bela geldiği zaman kelime-i şehadet okuyan, besmele okuyan, Allah Allah diyen, hasbunallah ve ni'mel vekil, la havle ve la kuvvete illa billah diye zikir yapan kaç kişi çıkar? Çünkü neden? Kalpler katılaşmış, zikir yapmıyor. Zikir normal zamanda yapmıyor. Onun için zor zamanda da ağzına da gelmiyor, aklına da gelmiyor. Ama biz öyle miyiz? En ufak bir şey olsa hemen başlıyoruz. Kelime-i şehadet, kelime-i tevhid, hemen Allah, zikir. Onun için Mevla bizim yalvarmamızı istiyor. Ama onlar yalvarmadılar buyuruyor. فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَلَا يَتَدَرَّعُوا مُدُرْ Rablerine boyun eğmediler, yalvarıp yakarmadılar, efendim sızlanmadılar, dua etmediler. Bunları iyi düşünmek lazım. Tabii burada en büyük sır, rahat zamanda duayı çok yapmak. Rahat zamanda dua çok yapanı zor zamanda imdat yetişir. Mevla, kendine acındıracaksın Mevla'ya. Ben zelilim diyeceksin, ben hakirim diyeceksin, ben fakirim diyeceksin. Koca Musa aleyhisselam diyor, Rabbin ilime azelte ile yemin hayrim fakir. İndireceğin ne hayır varsa ben muhtacım, fakirim diyor Musa aleyhisselam. Peygamberler öyle diyor. Ağayım, paşayım, sağlıklıyım, gencim, güzelim, yakışıklıyım, zenginim, bilmem ne, sökmez Allah'a ya. Bir anda belanı verir. Bir pıhtılık işimiz var. Telden tutuyoruz yani. Bir pıhtı atıyor, en sağlamadan bir pıhtı. Pıhtı nedir ya? Gözle bile belki görünmeyecek kadar küçük bir şey. Gidiyor bir damarı tıkatıyor. Felç, kriz. Bitti. Onun için afiyet, afiyet, afiyet. Yalvaralım, isteyelim ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en büyük duası. Ezkar Davat'ta ikinci ciltte yazdım. Eski dualarımda zaten en eski çıkan, 30 sene evvel çıkan dualarımda da vardı zaten. Ama şimdi Ezkar Davat ikinci cilt, tabii öbürlerin ciltleri çıkaramadık. Hep hazırladık. Yani ne yapacağımızı şaşırdık. Vakit fukarasıyız derdi Efendi Hazretleri. Hiç vakitler yetişmiyor. İşte orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem lem yekun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yedehu havlâ'l kelimat hîne yusbihû ve hîne yumsî. Sabah ve akşam bu duayı okumayı hiç terk etmemiş. Farz değil, vacip değil. Ama bak ne kadar kuvvetli sünnet. Sabah ve akşam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zikirleri, duaları sonsuz. Ama sabah ve akşam hiç terk etmedi buyurulan az var. Hiç terk etmedi az var. Çünkü o zaman kuvvetli sünnet oluyor. Hiç terk etmediği şey. Sabahın sünnetini hiç terk etmemiş mesela. Öğlen sünnetini hiç terk etmemiş. Anladın mı? İşte o ne demek? Sünnet-i müekkede demek ya. Bu kelimelerle dua hiç terk etmemiş. Allahümme yeselükel afiyete fid dünya vel ahire. Hem dünyada yaşarken hem ahirette kabir, mahşer, sırat, mizan ta cennete girene kadar. Cennetten sonra hep afiyet zaten. Bela kalmaz. Ama o zamana kadar senden afiyet isterim. Allahümme neselükel affe. Günahlarıma bağışlanma, örtülme isterim. Vel afiyete. Afiyet talep ederim. Fî dini. Önce imanım, namazım, abdestim hakkında. Çünkü bela bir vurursa bedenine onun kolayı var. Ama bir vurursa dinine, bir vurursa imanına, bir vurursa itikadına, bir gelirse vesvese, bir ondan sonra da vesvese hadi geçer gider ama geçmeyip de kalbinden ağzına gelirse ondan sonra şeriat niye böyle söylüyor, bu ayet niye böyle, bu hadis niye böyle başladın dinsizliğe. İşte bak dinine bela vurdu. وَلَا تَجَعَلْ مُصِيبَتَنَا ف۪ي دِينِنَا. Yine meşhur hadiste, sahih dua adlarında hadis-i şerifte vuruyor. Musibetimizi dinimize vurdurma. İmanımıza vurdurma. İtikadımıza, el-i sünnet inancımıza vurdurma. Bak işte o iman da afiyet. Onun için ilk afiyet nerede istiyor? Fi dini, dinim hakkında. Ve dünyaya, dünyadaki hayatım, işte kazanmam, harcamam, yaşamam. Belasız, kazasız. Ve ehli, sonra eşim. Çocuklarım da giriyor buna, ehil, aile demek. Ve mali, malımda da afiyet isterim. E çünkü o malla beraber hepimiz ne yapıyoruz? Dünyalık geçimimizi temin ediyoruz. Malımıza, işimize, gücümüze, maaşımıza, ne bileyim ben, tarlamıza, dükkanımıza bir zarar gelirse de tabii işler kesata uğrarsa insanın namaz düzeni, abdest düzeni vesaire düzenleri de inkıtağa uğruyor. Sohbete gelemeyecek hale geliyor. Cemaate çıkamayacak hale geliyor. Borçlanıyor. İnsan içine çıkamıyor. Vesaire. Mal da yani dini muhafaza için lazım. Namusu muhafaza için lazım. Onun için malımda da afiyet isterim diyor. Görüyor musun? Allahümme mestur avrati ve amir ravati. Şurada var mı ezkar? Davat. İkinci ciltte var bu. Sayfa verelim cemaate da. Ey Allah'ım diyor, avretlerimi ört diyor. Yani benim ayıplarım var, kusurlarım var. Birisi bilse, görse insan içine çıkamayacak hale gelirim. Sen beni ört diyor, günahlarımı diyor. Ve amir ravati, korktuklarımdan emin et diyor. Korkularım var. Herkesin endişeleri var, korkuları var. Yok işten atılır mıyım, yok bilmem aç kalır mıyım, yok bilmem çoluk çocuğum bakamazsam ne olur. Vesaire vesaire. İşte böbrek hastası, bilmem ne hastası. Herkes bir şeylerden korkuyor. Şeker hastası. Şu olursa, fıhtı atarsa, öbürse. Bak. Korkularımdan emin et. Yani korkularımdan bana güvenceye al. Ve gül aserati. Ayak kaymalarım var. İkide bir günaha düşüyorum. Küçük, büyük. Yani büyüklerden sakınmaya çalışıyoruz. Ama küçük günahlar da düşmek kaçınılmaz oluyor bazı kere. Herkes Efendi Hazretleri gibi mahfuz değil yani. Onun için büyük veli olanlar ancak korunur. Ama o zellelerimi diyor, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem küçük günah olur mu? Haşa! Zellesi olur mu? Olmaz. Kime öğretiyor? Bize dua öğretiyor. Allah'ım mahfazını ey Allah'ım sen beni muhafız. Min beyni yedeyi, önümden gelecek belalardan ve min halfi arkamdan gelecek belalardan. Ya van yemini sağımdan gelecek belalardan, van şimali solumdan gelecek belalar ve min fevku üstümden gelecek belalardan. Ve a'udü bi azametike nukte ale min tahti. Altımdan helak olunmaktan yani zelzeleden, afetten, göçükten veyahut da işte ne bileyim batmayla yer yarılır batarsın yani. Ondan sonra görmüyor musun Konya Ovası'nda ne diyorlar ona? Obruk, obruk. O nasıl bir şey ya? Her taraf obruk olmuş. E senin durduğun yerde bir obruk olsa ne oldu? Yuttu içine gittin. Onun için altımdan batırılmaktan azametine sığınırım diyor. Azametine, senin yüceliğine sığınırım diyor. Şu dua, şu dua. Bir cilt kitap bunun izahında yazılır. Ben bunu bayağı izah ettim orada afiyette herhalde. Orada bak şimdi söyleyeceğim şey sayfasını. Bunlar kitap bulurlarsa. Şuraya bir kütüphane yaptırın mı şurada? İki raf, benim bütün kitaplarım koyun oraya. Ondan sonra şu duaya bak. Tabi bunun bazı rivayetlerde uzunu var, devamı var, kısası. En kısasını okudum size. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah akşam söylüyordu. Halbuki masum yani. Dünya ahiret masum, mağfur, hiçbir günah yok. Korunmuş. Her türlü Allah'tan garanti almış. Bak her sabah akşam Allah'a dua ediyor. Et dua muhul ibadet. Yani dua etmek ibadetin özüdür. İlla başına bela gelip de açılması için dua edilir mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu her sabah akşam niye dua ediyor? Başına bela mı geldi? Yok. E ona da hastalık geliyordu vesaire, sıkıntılar, musibetler, harpler neler çekti. Ama her sabah akşam okursan işte te'arraf ilallah fil rahâ ya'rif kef şiddet. Sen rahat zamanında dua yaparak Allah'a iyi tanın ki Allah da zor zamanında seni tanısın. Desin ki bu kulum zaten bana dua ediyordu. Sıkışınca yapmıyor. Firavun gibi sıkışınca amentü demiyor bu. Bu Yunus Aleyhisselam gibi devamlı la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin diyor. Felevla annehu kâne minel müsebbihin. Eğer Yunus kulumuz balığın karnına düşmeden evvel dünyada rahat zamanında tesbih elinden, zikir elinden olmasaydı balığın karnına düştüğü vakit ben onu hemen kurtarmayacaktım Allah buyuruyor. Lelemize fî batnı ilâ mübâsûn. İnsanların diriltileceği güne kadar balığın karnında durduracaktım onu. Herkes mezarından çıkarken onun mezaresi o balık olacaktı diyor. Ayet bu. Ne kurtarmış onu? Evvelden beri tesbih ediyor, zikir ediyor. Hiç diller zikirden boş kalmamalı kardeşim. Dua, dua, dua. Sabah akşam vitler var. Tabii bu kadar vitler, hizipler, evliyaullah, on binlerce. Mecmualer, salavat-ı şerif falan filan. Ama burada en mühim nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı dualardır. Öncelik onlardadır. Çünkü o da me'sur. Me'sur ne demek? Hadiste geçen, ayette geçen. En eftal dualar ne dualarıdır? Kur'an dualarıdır. Bak Kur'an dualarını yazdım size. İkinci cilde çıktı. Üçüncü cilde zaten hazırlanmıştım. Onu da çalışacağım. Şimdi bütün Kur'an'ı bitiriyoruz. Bak Kur'an'da geçen bütün dualar. Ama o ikinin başında bile ne var? Yine sağdan okursan Kur'an'da geçen bütün dualar hani izahı yapılmamış surelerde kaldıklarımızda yine orada toplu koyduk onu. Çünkü neden? Adam açtığı zaman bütün Kur'an'dakileri sağdan Arapça okuyabilsin. Peşinde de onun duaları var. Hatim duaları var mesela. Kur'an'ı hatmettiğin zaman o Kur'an-ı Kerim dualarını ikinci cildinin sağ tarafından Kur'an'ı açar gibi sağdan açtığın zaman Kur'an duaları yazıyor. Başlıklar Türkçe yazıyor. Kur'an duaları. Ondan sonra da işte Resulullah'ın hatim duası sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir Sıddık'ın radıyallahu hatim duası, işte Süfyan-ı Sevri'nin hatim duası. Ne hatim dualar var orada. Mesela Kur'an'ı hatmediyorsun. Kur'an'ı hatmedin mi? Mutlaka o bizim Kur'an'ı gibi. Ben şimdi hatim duası kitabı çıkaracağım da onu vakit bulamadım. Bari hiç olmasa dedim milletin eline bir hadis-i şeriflerden toplanmış yani kendi kafasına göre hatim duası yapmasın yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in duasını yapsın. Bak orada onu koydum mesela. Kur'an duaları ikinci ciltte açtığın zaman sağdan Kur'an duaları bitiyor. İşte Euzü bi Rabbin Nas'la ben işte minel cinneti ve Nas'tan Kur'an duaları bitiyor. Bittikten sonra orada hatim duaları var. Anlattım size. İşte o hatim dualarını mesela her hatim bitişte yapmak lazım. Kur'an-ı Kerim İşte bu dualarla beraber isticabet vakitlerini, kabul vakitlerini, icabet saatlerini efendim kollamak lazım. İşte akşam ezanına 45 dakika kalır saatinde dualar devam ediyoruz mesela. Onu artık bakacağız İstanbul takvimiyle akşama 45 dakika kalır. Değişiyor çünkü. Ezan geri geliyor. Şimdi saatini kollamak lazım. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah akşam bak bu dua hiç terk etmez. Demek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem terk etmediğine göre kuvvetli sünnet. Bir defa bir sünnete ittiba var. Zaten ölmüş bir sünneti terk ediyor. Bu duayı kim okuyor şimdi ya? Bilen mi kaldı ya? Bilen mi kaldı? Müftüler mi biliyor? Vaizler mi biliyor? Kim ezbere biliyor? Bu duayı bilen mi kaldı ya? İşte bak sünnet terk edildi. Sen o ölmüş sünneti diriltirsen oradan 100 şey sevap alacaksın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olursan fettebi'uni yuhbibkumullah. Bana tabi olursanız Allah sizi sevecek diyor Kur'an'da. Bana uyun. Neyse uyacağım ben sana? Mübarek ben sabah namazından sonra ne okuyordum? İmsaktan sonra ne okuyordum? İşrakta iki rekat kılıyordum. Kuşlukta işte dört rekat, sekiz rekat kılıyordum. Bana uyun. Bana tabi olun. Bana benzeyin. Allah sizi sevecek diyor. Allah sevdiğinde günah bırakır mı? O zaman günahlarınıza mağfiret edecek buyurun. Şimdi Mevlid ayındayız. Bütün mesele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerine ittiba. Resulullah'ın çok faziletleri var. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Lehu fezailu la tehfe ala ahdin. İlla ala ahdin. La yarifil kamara. Ay tanımayan, güneş tanımayan kör varsa Resulullah da bilmez. Resulullah'ın faziletleri sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kimseye gizli kalmaz. Ama onu methederek, onun faziletleri var diye onu överek şey ederek sen onun yolundan gitmezsen, onun gibi namaz kılmazsan, onun gibi abdest almazsan, onun gibi kusletmezsen, onun gibi zikretmezsen, tabi onun yaptıklarını yapmak mümkün değil bizim gücümüz nispetinde. Yani o sünnetler, Efendimiz öyle derdi. Mesela uyumadan evvelki sünnetler, Bakıyorsun bu sünnetleri yapayım dersen sabaha kadar uyanık kalman lazım. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabii zamanı bereketli vesaire. Nerede kaldı ki? Bazı gece o duayı okuyordu, bazı gece bu duayı okuyordu. Mesela bunu hiç terk etmezdi derse, işte onu devamlı yapıyordu. Mesela secde suresiyle Mülk suresini okumadan uyumaz. Tebareke ile secde suresini okumadan uyumaz. Bu sahih hadis. Bu müttefekun aleyh yani. İttifaklı bir konu yani demek istiyorum. Bukhari Müslim rivayet ediyor anlamında konuşmuyorum. İttifaklı bir konu yani. Bütün hadis kaynaklarında. Ama öbürüne bakıyorsun Zümer suresini okurdu herkese. Öbürüne bakıyorsun Beni İsrail suresi. Beni İsrail suresi İsra suresinin bir adı da Beni İsrail. Kur'an'da Beni İsrail diye geçmiyor herhalde bizim şimdi musaflarda da. İsra suresi diye geçiyor. Sübhanelezi esra. İsra suresini okurdu mesela. Beş sebbahayı okurdu. Hani bir tesbih namazı kıldık ya sebbahlar. O sebbahları okurdu mesela. Ama şimdi ne diyor? Hazarda olsun, seferde olsun. Secde suresi, Mülk suresi okumadan uyumaz. Mesela Cuma gecesi, bu gece Cuma gecesi mutlaka Duhan suresi okurdu. Mesela bunlar sahih sünnetler. Tirmizi'de vesaire hep kaynaklar sahih. Şimdi bu insan bunları ne yapacak? Gücünün nispetinde yapmaya çalışacak. Efendi Hazretleri öyle buyurdu. Hepsini her gece yapmaya muktedir değiliz. Ama mutlaka Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaptıklarında uyumadan evvel yaptıklarında 3-5 tane sabah namazından sonra okunacaklarla vesaire vesaire o vaktin sünnetleriyle amel edelim. Dualarla amel edelim. Şimdi bu ezkar daveti unuttunuz mesela. Dünyada böyle bunun misli var mıdır acaba? Böyle bir ilim. Yani şu anda bu ikinci cildidir. Çünkü ikinci cildi mesela biz burada ikinci cildin başında bile ne yazdık size? Efendim sabah akşam okunacaklar. Burada sabah akşam okunacaklardan biz zarurileri koyduk. Zaruriler ne demek? Yani bunları okumamış etmeyin. Çünkü levenzella okumamış çok büyük zarar edersiniz. Burada efendim Arapça ön söz yaptık. Ondan sonra ne dedik? İmanlı ölmek için. Cennete girmek için, canını, malını, ailesini korumak için sabah akşam okunması gereken en kısa ve en lüzumlu dualar ve ayetler. Esas kitabın özeti şurada. Sağ tarafından aç. Bak kapağı sağdan açıyorsun demek Kur'an'ı açar gibi demek. Sağdan açıyorsun. Beşinci sayfada başlıyor. Bir, işte Allahümme ente Rabbi seydül istiğfar. İki, Bismillahillezî lâ yudurru mâ ismi mesela. Üç, Fatıra semâat ahitname. Dört, Razîtü billâhi Rabbâ. 5. Subhanallah bende hiçbir bela gelmez. O la kuvvetesi var, devamı var yani. Ben kısasını söylemiştim. Kaç tane madde var şimdi? Gel bakalım. 17. 3 sayfa yok. 3 sayfa yok. Yani Kur'an-ı Kerim'den 2 sayfa eder ancak. 2 sayfa. Kur'an'dan 2 sayfa eder. Bütün hadislerdeki en zarurileri buraya koydum. Sizi sevdiğim için bunu yapıyorum. Yoksa kitabın içinden arasında bulsun. Bana ne? Fikir üretmeye ne gerek var? Niye fikir üretiyorum ki? Ama adam bin sayfa, iki cilt, bin sayfa. Nasıl baş edecek? Bak diyorum en kısa, en lüzumlu, en zaruri diyorum. Bak 17 madde. Ne yaptınız bugüne kadar? Hangisini ezbere biliyorsunuz? Seyyidül İstihbar birisi ezbere biliyor mu? Yani bir Bismillahirrahmanirrahim işte o da 100 kere 100 kere tekrar ediyoruz. Bir şeyler diyor. Belki aklınıza kal. Ama sen o zaman kendini belalara açık hedef yapıyorsun. Gelsin belalar başımdan aşağı yağsın. Ondan sonra orada sıkışıyorsun, burada tıkışıyorsun. Mübarek adam. Bir de sabah namazını kıldın mı? Yok. Aha. Zaten bütün belalara açık hedefsin. Sabah namazını cemaatle kılan kadınlara cemaat şartı yok. Şartı yok derken cemaatsiz kılmaları daha aftal evin köşesinde. Sabah namazını kılan, hele ki cemaatler, Allah'ın güvencesindedir cemaat. Bak Suudi Arabistan'da bir hapishanenin müdürü bana anlattı. Senelerce hapishanede vaizlik yaptı, şeylik yaptı. Dedi ki, binlerce, on binlerce mahkum gördüm. Yani çok uzun seneler bu vazifedeydi, 40 sene. Herkese sorardım, hapse girdiğin gün sabah namazını cemaatle kılmış mıydın? Yok, kılmamıştım derdi. Bak sabah namazı çok. Haccacı zalim. Bak haccacı zalim. Zalimlerin en büyüğü. Ama kafir diyebiliyor musun? İkindinin de sünnetini kaçırmamış. Öte taraftan da 100.000 adamı doğramış. Şimdi ne anlayabileceksin? Kafir demek kolay bir şey değil. Tekfir zor iş. Haccacı zalim. Bak lakabı böyle. Hatta ne Evliya Allah'tan dün gördüm. Süfyan Sevri miydi? Mesela Evliya Allah'tan birinin yanında işte Haccacı Zalim'in aleyhine konuşuyorlar. Ahirette senin sevaplarından Haccac bu kadar konuştuğun kadar alacak dedi. Yani ne gıybet ediyorsun demek istedi. Ulan sen de şimdi diyorsun ki ulan Haccac'ın gıybeti mi olur ya? Öyle anlamıyor işte Ehlullah. Bak Haccacı Zalim adamı yakalıyormuş. Diyormuş ki sabah namazını cemaat takıldım mı kıldım. Asılacak adamı bırakıyormuş. Çünkü neden? Sahih hadiste Bukhari olacak mesela. Ne diyor? Men salla subha fi cemaatin kaydı olan var olmayan var. Fe ve fi zimmetillah. Allah'ın güvencesinde sigorta yapmış kendini. Fe la yatlubennekumullahu bi şeyin mimma fi zimmeti. Bak sakın Allah'ın güvencesinde olan adama bir ilişirsiniz, bir dokunursunuz, bir şey yaparsınız. Sonra Allah'ın güvencesinde olana bir şey yaptınız diye Allah sizin peşinize düşer. Allah peşine düştüğünü bırakmaz, yakalar. Ya şimdi Allah peşime düşürmeyeyim diyormuş Haccacı Zalim, adamı salıyormuş. Dikkat et, dikkat et. O dönemin en büyük zaliminde bile hadise karşı bir iman.

Kitabın fihristini saymayayım. Yani fihristleri de uzun tabii de. Fihristini saymasam, yani kitabın içinde var efendim 485 sayfa. Sen 485 sayfadan en lüzumluyu, yani en etkiliyi zor seçersin. Ama sana seçeyim işte 17 tane. Sonra sabah akşam okunacak sure ve ayetler. En başta ne geliyor zaten? Levenzelle. Euzü billahi semiul alim mineşşeytanirracim. 3 kere bakın. Onu okusun. Sonra Ayet-el Kürsi peşine Duhan suresinin, Duhan diyorum, Gafir Mümin suresi. Hamim el Mümin diye de geçer, Gafir diye de geçer. İki ismi var. Çok ismi de olabilir de benim bildiğim iki isim. Gafir suresinin başı. Hamim ile İlmasır'a kadar. Bak onu Ayet-el Kürsi'ye ekleyeceksin. Sabah namazından sonra, akşam namazından sonra, diğer namazlarda sadece Ayet-el Kürsi okunuyor. Ama sabah namazından sonra, akşam namazından sonra korumaya girmek için, bak ben şimdi okudum kürsüye çıkmadan evvel. Namaza cemaate yetişemedik. Buralar kazılıyormuş, bazılıyormuş bayağı. 10-15 dakikada buralarda dolanıyoruz. Neyse sizi de bekletmek istemedim. Oruçlu olur vesaire. Biz de cemaatte kıldık. Vardı 15-20 kişimiz vardı da ne? Bak hemen okudum kürsüye çıkmadan. Bismillahirrahmanirrahim okudum. Niye? E bir bela gelmeden bir sigortamı yaptırayım. Siz ne durumdasınız? Bir şeyden haber yok benim. Bak hamim tenzilul kitabi minallahi azizil alim gafiriz zembi ve kabili tevbi şedidil ikabi zittavul la ilahe illahu ileyil masir. Kısa. Ayet-el Kürsi bitti ve öyle aliyul azim. Ne başlıyorsun? Besmele çeksen de olur, arada çekmesen de olur. Çeksen daha iyi. Sure başı çünkü. Çeksen daha iyi de çekmesen de olur. Çünkü neden? Baştan zaten Euzü ile başladın. Ayet-el Kürsi okuyorsun. Bak Kur'an okumadan bir Euzü çekeceksin. Aralardan Euzü çekmeye lüzum yok. Sure başıysa besmele çekersin. Surenin tamamıysa besmele çekmen çok iyi olur. Sureden bir ayet falansa besmele çekmeden de okuyabilirsin. Çünkü surenin tamamı değil. Besmele surelerden bir ayet değil Hanefi mezhebine göre. Ama Şafii'de bir sureden bir ayet olduğu için sureyi eksik okumuş olursun. Mesela sabah akşam 3 kulüvallah, 3 felek, 3 nas. Baştan bir Euzü çekersin ama aralarda besmele çeker. Neden? Eğer arada besmele çekmezsen sade kulüvallah okusan kulüvallah Hanefi mezhebine göre kulüvallah okudun. Kur'an'ın 3'te 1'i sevabı da 3 kere okudun tamam. Her belaya kafi gelir. 3 ihlas, 3 felek, 3 nas. Ama besmeleleri arada çekmezsen Şafii mezhebine göre sureyi eksik okudun. Niye? Her sureden besmele bir ayetti. Ne oldu sen? 3 sureden 3 ayeti tek terk etmiş oldun. Anladın mı? Onun için ihtiyatlı davranmak için ne yapmak lazım? Surelerde mutlaka besmeleyi namazın içinde de dışında da olsa okumakta Şafii mezhebinin ihtilafından kurtulmak için ihtiyat bakımından bu önemlidir. İşte buradan ileyil masire kadar. Ondan sonra fesubhanallahu aleyhettüm sune. Allah! O nasıl bir şey ya? O Rum suresinin ayetleri. Böyle bir şey var mı ya? Peşine de Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasıfûn. Hepinizin bildiği işte. Selamun Aleyhi Mursalin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bu, bunu 17'ye eklersen 20'de. 21, 3 İhlas, 3 Felak, 3 Nas. Bitti. Kaç? 5. sayfada başladı, 8. sayfada bitti. Ayet olarak en mühimlerini surelerinden ayet olarak, sure olarak en mühimlerini de koyduk. En kısası. Ya ben bu işin detayına girmek istiyorum. Anneli bükülmez. Detayına girmek istiyorsan başlarsın hacı abi. 9'dan başlarsın. Sağdan söylüyorum. Alttakileri yine Latince yazmışlar. Arapça rakamı anlamazsınız diye. 9'dan başlarsın. Sağdan sola gidiyoruz. Anladın mı ne? Haccacı zalimden Hazreti Enes'i kurtaran duanın uzunu. Bismillahirrahmanirrahim çok kısa. Bir de bunun uzunu var işte. Uzununun bütün ibadetlerini toplamışım buraya. Al da bakalım sana şimdi söylüyorum. 9'dan başlarsan 70'e kadar. Ama o 70'e kadar onun içinde neler var? Sabah okunacaklar var, akşam okunacaklar var. Anladın mı? Bütün hadis-i şerifleri içinde, salavatları içinde. Yani ben size ne yapabilirim? İyilik olarak ne yapabilirim? Başınıza bir bela gelmemesi için ne yapabilirim? Hazreti işte Ebu Derda'ya onu bile mesela o en zarurileri almışım. Evin yandı dediler. Yanmadı dedi. Nasıl yanmadı ya? Bütün çarşı yandı. Senin evin mi kaldı dediler.
Yanmaz.

0: dedi ya. Rahat rahat oturuyor. Birisi geldi, Ebu Derda dükkan yandı, öbürü geldi. Şuna. Yanmaz diyor kardeşim, sen işine bak. Rahatına bak, bana bir şey olmaz. İman. Hadislere iman. Ebu Derda radıyallahu anh, Resulullah'dan kendi işitmiş sallallahu aleyhi ve sellem. Hadisler vahidir. Mâ kânallâhu liyef'ale zâlikim. Allah bana bunu yapmaz dedi. Ya ne kadar emin konuşuyorsun. Hadi gidelim dedi. Kalktılar gittiler. Bütün çarşı yanmış. Ebu Derda'nın dükkanı duruyor. Hiçbir şey olmamış. Niye dedi? Dediler ya sen bu kadar neye güvendin? لِكَلِمَاتٍ سَمِعْتُونَ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهِ Resulullah'tan öyle dualar işittim ki sabah okusan akşama kadar, akşam okusan sabaha kadar. Malın, canın, karın, çoluğun, çocuğun güvencede. Çok çocuk okumuyor zaten, okuyamıyor. Kimisi küçük. Torunlarımız var, okuyamıyor. Büyüklerinde zaten okuduğu yok çoğunun. Ne yapacağız yani? Ondan sonra merkep dağıtı ölüm zararı eve geliyor. Kimin başına bir bela geliyor, para senden çıkıyor, masraf senden çıkıyor. Ondan sonra bir de üzülüyorsun, bacağı kırıldı, kafası kırıldı. Bak şimdi, bu kadar kaza bela haberleri alıyorsunuz. Hiç mi benim başıma böyle bir şey gelmesin diye tedbir almayı düşünmüyorsunuz? Ben de size o tedbirleri anlatıyorum. Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente Rabbul arşil kerim, aleyke tevekkeltu ente Rabbul arşil azim. La ilahe illallah ve allahu ekber ve subhanallah. Maşallah kâne ve mâ lem yeşe lem yekun. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. E'lemu enne Allah Teala ala kul şeyin kadirun. Ve enne Allah Teala kad ehâda bi kul şeyin ilma. Burada bu uzunlar var. Ben uzun ibadetleri okuyorum. Ben senin kısasını yazdım burada. Ve enne Allah kad ehâda bi kul şeyin. Allahümün ya'udu bike min şerri nefsi. Ve min şerri kulli zî şerrin. Ve min şerri kulli dâbbetin. أنت آخذ بناصيته إن ربي على صراط مستقيم. Bak burada zarurileri yazdım. Mesela o 17'nin içinde demin okuduğum Allah'ın eseri afiyete yok. Çünkü onları koyarsa o çok. Ama zaruri ne demek? Garantili bela gelmemek için. Yani surelerle, ayetlerle hepsi burada kaç sayfada toplanmış? Efendim 4 sayfada toplanmış. 4 sayfada. Yani 4 sayfa nedir ya? Kur'an-ı Kerim'den hemen hemen 3 sayfayı biraz geçer belki. Kur'an'dan 3 sayfa kadar bir şey okuyorsun. Ama bütün zaruri duaları korunmasının hepsi içinde okuyorsun. Bu sağ taraftan açtığınız zaman. Kitabın içinde karıştırıp bulmak tabii baplarına göre değişiyor. Biri sabah, biri öğlen, biri akşam, biri yatarken. Onların ciltleri var daha. Bu ikinci cilt sadece sabah akşam okunacaklar. Daha şimdi 5 vakit namazdan sonra okunacaklar bir cilt. Koca bir cilt, 500-600 sayfa. Ondan sonra, ha hepsini okuyamam. Ne dedi Efendi Hazretimiz? Bir gün onu yaparsın, bir gün onu yaparsın, bir gün onu... Yeter ki o vakitte sünnetlerden bir şeyleri oku. Ama ne diyor İmam-ı Nevevi Hazretleri? Hepsinden bir kere olsun bile yap ki, ahirette o amelin ehlinden yazılasın. Çünkü neden? Bunlar farz değil, vacip değil. Sünnet-i Mekke'de olmayanlar da faziletli amele giriyor. Faziletli amelini elinden olmak için. Bu zikri yaptın mı yap. Hayatında bir kere yapsan Mevla buyuruyor bu zikrin ehlinden yazalım bunda. Hayatında bir kere yapma adamı vaktin yok ya. Yok tabii. Yok. Dizileri kim izleyecek? Açık oturumları kim izleyecek? Maçları kim izleyecek? Tırtırları kim yapacak? Gıybet dedikodular. Milletin yani internette geçirdiği vakitler 3 günde bir hatim olur be. 3 günde bir hatim iner, 3 günde bir. Ama dertleri ahiret değil. Ondan sonra dünyada da bela geliyor. Ahiret zaten hepten bela. Sabah namazı yok, cemaat yok, bir şey yok. Sabah namazından sonra okunacaklar yok. La havle ve la kuvvete illa billah. Ha ben sabah namazından sonra bir şey okuyamam arkadaş. Ben kılarım hemen yatağın yanında küt yatarım. Neyse kıl da yine öyle kıl. Bari sabahın farzını kaçırma. Sabahın sünneti de farza çok yakın bir şey de. Yani ne yapalım şimdi? İşrağı bekle diyorsun adam. Ben işrağı bekliyorum. Bu sefer değil işrağı bekleyeceksem sabah namazına kalkmayayım daha iyi. Manyak manyak insanların düşünceleri var. Böyle kafası ters insanlar var. Kafası tersten çalışıyor. Şimdi ben diyor şey yaparsam arkadaşlar işrah bekliyor. Ben şimdi bekleyemem. Onun için hiç gitmeyeyim dahi. Ya mübarek adam sen camiye gel, cemaatten farzını kıl çık. Hiç olmazsa oradan büyük bir beladan kurtulursun. Azaptan kurtulursun. Öbürleri faziletli ameller. Faziletli ameller yapsan kazansın. Kardan zarar edersin yapmazsan. Ama ne diyeyim sana şimdi? Bari farzları yap. Bir insan başına sabah akşam bela gelmemesi için birkaç dua okumaz mı ya? قُلْ مَا يَعْبَوْ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاكُمْ Ben sizi bana yalvarın, dua edin diye yarattım Allah buyuruyor. Siz bana dua etmeyecekseniz, yalvarmayacaksanız ben sizi ne yapayım? Siz neyime yararsınız benim? Ben sizden fayda mı görüyorum ya? Sizin menfaatınıza mı muhtacım? Haşa ve kella. Onun için biz Allah'a muhtaç olduğumuzu bilelim. Bu belalardan korunmanın yollarını arayalım. Nerede? Ne açtınız burayı? Buldunuz da mı açtınız? Nereye böyle bir şey mi? Allah'ım enteram şey, Allah'ın eserlik öyle afiyette yok ki burada. Nereye buldun lan? Sana mı verdi? Kim mi?
1: Yok hocam ben bırakmadım.
0: Mübarek adam ne alakası var? Allah'ın eserlik öyle afiyette fihristen bulunur zaten hemen de. O duayı da orada çok güzel izah yaptım. İnşallah Rabbim bu ilimlere cümlemizi malik eyleye,
2: amin.
0: Muhafız eyleye,
2: amin.
0: Müdavim eyleye.
2: Amin.
0: Amin. Zikirsiz yaşamaktan, ölmekten muhafaza eyle.
2: Amin.
0: Bir sabah akşam gafil yaşamaktan, sabah akşama çıkmaktan Allah korusun, muhafaza eylesin.
2: Amin.
0: Cümlemize amin. Ya Rabbel alemin. Şimdi bakın Kıbrıs'ın Girnelman'da feribot kazasında ne feci şeyler yaşandı. Çok üzücü tabii bir kaza bela neticesinde El-Garigu şehidun Bukhari Müslüm hadisinde boğulan şehit olarak ölür. Yani zerre kadar imanı olan tabi Müslüman olanlar isimleri Müslüman ismi olduğuna göre biz de neyiz? Hüsnü zan ile Müslüman hüsnü zan yapmak ile mükelleftir. Dolayısıyla bu kardeşlerimize ruhlarına okuyalım inşallah. 8 tanenin tabi şey, kayıpların da isimleri var ama kayıplar da Allah-u Alem kaç gün geçti denizin dibinde. Ne bileyim 500 metre dibine mi inmiş dediler gemi falan. Acayip bir durum yani. Nuray, Zeytun, Nihat, Balyemez, Reyhan, Verim, Gülcan, Gürel, Hüseyin Özdemir, Fahri Ateş, Nisa Torer, Nurcan Hilaloğlu bunlar şehit olan boğulmuş kardeşlerimiz tabii boğularak veya vesaire başka sıkışmayla da olabilir. Nefessiz kalmayla da olabilir. İlla tabii suyla boğulma şartı da yok. Boğulan şehittir. 18 kayıp var. Daha hala 18 kaybe ulaşılmamış. Bunlar Ferdi, Mustafa, Mahmut, Özgür, Anne, Şerif, Süleyman, Saliha. O mesela Saliha 12 yaşında. Mehmet, Asaf, Fişer 9 yaşında. Yavrularımız. Orhan, Nazmiye, Elmas, İsmail. Ondan sonra Yulia, Ayhan, Elife, Nihat, Mustafa, Mehmet, yine Mehmet, Nuri vesaireler. Allah Tebareke ve Teala ruhlarını şad eylesin.
2: Amin.
0: Azap yüzü göstermesin. Dünyada amin. Çektikleri bu musibeti günahlarına kefaret eylesin.
2: Amin.
0: Şehit olarak kaydeylesin.
2: Amin.
0: Azaptan emin eylesin.
2: Amin.
0: Amin. Ondan sonra tabii bir daha Marmara'da bir daha bir gemi şey oldu. 2 gün arayla Silivri açıklarında efendim çarpıştılar. Gemide ulaşılamayan 10 mürettebat var. Ondan sonra Yaşar, Rahmi, Atakan, Aydın, Gencer, Eyüp, Nidain, Nacican, Onur Alp, Abdülbaki vesaire. Tabi bunlarda kaptanlar var vesaire var. Makinist var, yağcısı var, ustası var, gemicisi var, aşçısı var. Efendim Tuğberk İmamoğlu ki adı geminin adıymış. Ya Rabbel Alemin ve ya hayran nasirin ve ya hayran fatihin. Kurban olduğumuz sana Allah'ımız. Sen bunların şu anda denizin dibinde miler yoksa bir yere karaya mı attı insanlar onu bulamıyor. Ruhları senin tasarrufunda ya Rab. Bedenlerinde nerede olduğunu sen biliyorsun. Ruhlarının da ne halde olduğunu sen biliyorsun. Esas insan ruhtur. Ruhlar yaşıyor ölmez. Sen onlara rahmetinle muamele eyle. Lütfu kereminle muamele eyle. Geride bıraktıkları ailelerine sabrı cemil ecri cezil ihsan eyle. Ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi bu misli belalardan cümle ümmet Muhammed'i muhafaza eyle. Amin ya Rabbel alemin ve ya hayran nas. Onlara da bu bela ile, bu kaza ile ecellerini böyle takdir eyledin. Madem böyle takdir eyledin, sen günahlarına kefaret eyle.
2: Amin.
0: seyyiatlarını mahveyle, hasenata tebdil eyle. Günahları az olan, olmayanların derecelerini terfi eyle. Kabir azabından muhafaza eyle. Şimdi kabir azabı diyorsun. Adam zannediyor ki kabirde toprağa gömülürse münker nekir geliyor, azap başlıyor. Halbuki kabir azabı da, kabir sorgu suali de nereye yapılıyor? Ruha. Ruh ölüyor mu? Ölmüyor. Onun için diyelim ki adama kabir nasip olmadı. Denizde boğuldu gitti, balıklar parçaladı. Binlerce balıkların işte o balığı yuttu. Hesabınca yani hücreleri darmadağın oldu. Allah bunu diriltecek mi? He? Eyne ma tekunu yetibikumullah cemiyan. Nereye dağılırsanız dağılın Allah toplayacak getirecek diyor Kur'an. Dolayısıyla münker nekir suali de ruha yapıldığı için kabir nimeti de kabir azabı da ruh onunla muhatap olduğu için esas insan ruhtur. Dolayısıyla bunu anlayan zaten artık adam gömülmedi ki ona kabir azabı olmaz diye bir saçmalık konuşmaz herhalde. Onun için biz onlara kabir azabından halas ve kurtuluş niyaz ediyoruz Rabbimizden. Allah nimetlerini müjdat eylesin. Amin. Ervah için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin alede ma veş'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle şanuke ve celle celaluke ve amme nevaluke ve la ilahe gayruke. Ya Rabbel Alemin. Hediyelerimizi vasıl eyle, ruhaniyetlerini haberdar eyle ya Rabbel Alemin. Şimdi öğrettiğim duanın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah akşam bu kelimelerle duayı terk etmezdi duası. Dördüncü fasıl. Bak dördüncü fasıl.
3: Dergül FM'de dinlediğiniz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
4: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
5: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
6: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
7: Şimdi reklamlar.
8: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
9: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz 7153'e gönder 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, ORG.TR.
7: geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
0: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
10: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
0: Bu karşıda bir yer aldılar. Şimdi orayı işte inşaat projesini çizmişler. Erkekler için Arapça. Bak kız medresemiz çok var. Kız talebede çok var. Kadın cemaat çok var. Erkekler çok azaldı. Ama İsmail Hoca'da da erkek talebe fazla. İşte burada erkek talebenin olması beni çok sevindiriyor. Ve erkek talebenin artması da beni çok sevindiriyor. Onun için şu anda erkek talebelere yer yetmedi. Taleplere cevap verilemedi. Bir an önce buraya bu medrese lazım. Sizlere de Sultan Der'in sitesine vesaire, Hoca Efendi'nin kendisi vesaire, buradaki yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin, ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin ve Kur'an ehliyle dolsun, taşsın. Müderrisler, alimler, fıkıhçılar yetişsin. Biz öldük gidiyoruz, kalanlara selam olsun. Arkamızdan bir alim nesiller yetiştirelim inşallah.
11: Şura Fıkıh Kurulumuz yeni eğitim döneminde 200'e yakın talebesiyle ilmi hizmetlerine devam edecektir. Dini meseleler danışma hattımız aracılığıyla da her ay binlerce vatandaşımızın dini ve fıkhi sorularına cevap verilmektedir.
0: Alaeddin Efendi babamızın kelamıdır. Din fıkıhtan ibaret. Biz fıkıhçılara tabii ki hizmetçiyiz. Bu ümmetin fetva sorduğu zaman arayacağı güvenilir tek adres şu anda burası. 7 Eylül'de yeni dönem fıkıh eğitimi başlayacak. Şura Fıkıh Kurulu İlim Araştırma Derneği'ne yardımlarınızı bekliyoruz. 0212 923 36 36 telefonuyla irtibat kurabilirsiniz. Hoca efendilere ulaşabilirsiniz.
12: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
13: Merakla beklenen kitap çıktı.
0: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağızka yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. musunuz? Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
13: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
14: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
15: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için Umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes Umre'ye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel Umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
16: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
17: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
18: Reklamları dinlediniz.
19: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
20: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
21: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
22: Lale Gül FM'de dinlediğiniz program devam ediyor.
0: Ezgar Davat kitabını 2. cildi 4. fasıl, yani sayfa 149'dan başlıyor. Şimdi bakın buraya dikkat edin. Ben size meseleyi anlatıyorum. 149'dan başlayan şey ne? Afiyet kazandıracak dualar. Faslın adı neymiş? Ben yaptığım işleri bab, bölüm, bab, fasıl öyle yapıyorum. Faslın adı neymiş? Afiyet kazandıracak dualar. Şimdi sabah akşam tabii. Mevzu sabah akşam. Yoksa afiyet kazandıracak dünya kadar dua var. Hepsini buraya almıyorum. Çünkü neden? Mevzumuz ne? Sabah akşam okunacaklar. Mevzumuz o. Zaten bu cilt sabah akşam okunacak dualar cildi. Cildin tamamı. Onun için burada gelen bab fasılın hepsi sabah akşamla ilgilidir. İlgisiz bir şey buraya koymaya kalkarsan zaten o zaman aradığını aradık yerde bulamazsın. Afiyet kazandıracak dualar. İşte bu dua demin okuduğum dua. Resulullah Efendimiz'in hiç terk etmediği af istiyor, afiyet istiyor, ayıpların örtülmesi istiyor, korkulardan emniyet istiyor. Her cihetten gelecek şerlerden, zelzeleden sığma duaları. Bir zelzele işi de gördüm ama hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah. Allah evlerimizi, ocaklarımızı muhafaza eder. Rüyamda yani. Rüyamda öyle bir şey görmedim. Efendi Hazretimizle beraberdim yine. Efendim değişik şeyler oldu yani. Onları size anlatmama lüzum gelmeyen şeyler de var. Evet bir yerler yıkılmıştı yani. Yıkılan yerleri de gördüm. Oranda nelerler oldu. Efendim dikkatimi çekti yani o yıkılan yerlerin nereler oldu. Ondan sonra 149. sayfada başlıyor. Zaten duanın okunuşu en sonunda geliyor. Şimdi 149'da başlıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu duası. Afiyet istemenin önemi. Duaların en faziletlisi nedir? Afiyet ne demektir? Bütün bunları anlatıyoruz, anlatıyoruz. 157'de duanın okunuşu var. Hadisin içinden okunmaz. Çünkü hadiste müjdesi var, şeyi var. Onlar dua değil. Duanın okunuşunu niye yazıyoruz? O hadisin metninin içinde okunacak kısmı hangisidir? Allahümme ile başlayan kısmı duanın okunuşu 157'de. Ondan sonra mesela beden, kulak ve göz için afiyet isteyip kafirlikten, fakirlikten, kabir azabından sığınmakla ilgili mesnun, sünnette olan bir dua mesela 157'de o başlıyor. Mesela bunu bir hanım hoca bana çok evvel sormuştu. Ben de şeker hastasıyım demişti bana. 30 sene kadar evvel, 20 sene belki var. 20 seneden fazladır. Dedi sen dedi bu kadar şeker hastasın. Herkesin gözü gitti. Senin gözüne niye bir şey olmadı falan. Ben dedim bu duaya devam ediyorum dedim. Hakikaten ben bu duaya devam ederken gözüme bir şey olmadı. Sonra işte bu kaç senedir ben bu duayı tabii çok okuduklarım var. Tabii işlerim çoğaldı şey etti. Bu duayı terk ettim. Çünkü bu dua özellikle bedende ve kulakta ve gözle alakalı. Allah muafini fi bedeni, Allah muafini fi semmi, Allah muafini fi basın. Bak onun gözüne bir şey olmadı. O demek devam ediyor hala. Yani duaya. İşte millete öğretiyorum. Başıma gelecek beladan yine kurtaramıyorum. Neden? Amel etmezsen olacağı budur. Gerçi ben okuyordum da aslında bu üç kere okunuyor. Ondan sonra bir rivayet buldum bir kere. Hadi dedim bir kereye indireyim falan. İşte bir kereye indirmişim. Bir kere de kurtardı. Okumadık ki işte bak gitti. 157'de göze kulağa bedene afiyet 157-158 mesela burada devam ediyor. Böyle bir kitap var mı ya? Gözle kulağın önemini anlatıyor. Bir de fakirlikten Allah'a sığınma kabir azabından. Fakirliğin tehlikelerini, fakir olup da Allah muhafaza imansızlığa götüren durumlar. Onları anlatıyor bu arada 162'ye kadar. Sabah akşam okuyana nimetlerini tamamlamaya söz verdiği dua. Bunu ara sıra okuyorum. Bunu da devam etmek lazım. Sabah akşam bunu 3 kere okusa diyor. Ya Rabbi senin nimetinle sabahladım. Afiyetle sabahladım. Başımda bir bela vermedin. Sen bu nimetini, afiyetini bana tamamla. Dünya ahirette benim ayıplarımı ört, kimseye rezil rüsva etme derse Allah söz veriyor üzerime hak olarak aldım, kabul ettim. Sana nimetimi tamamlayacağım, bela yüzü göstermeyeceğim. Bu kadar da kısa sabah akşam 3 kere okun. Sabah okunuşu esbah diyor, akşam okunuşu hemşey. 163'te. Bunu Ali Adel Efendi babamız da yazdı. Evrad-ı Bahiye'nin kenarına. Çok önem verirdi bu duaya. Yani ne acayip şeyler. Bak afiyet, doğru iman, güzel ahlak, kurtuluş, rahmet, belalardan afiyet, mağfiret. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Selman radıyallahu anh hediye ettiği dua. Ey Selman sana bir dua hediye edeceğim dedi. Hediye etti. Öğretti. Şimdi ona kaç kilo altın verseydi mi Hazreti Selman daha memnun olurdu? Bu duayı hediye ettiği için mi daha memnun oldu? Ama biz olsak ya dua çok arkadaş para yok ya. Biz öyle deriz. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl duaları öğretiyor Hazreti Selman. Bu mesela 164'te. Bu acayip bir şey. Efendim Ali radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Zer Hazretleri, onu biliyorsunuz, ben et çok yaparım. Temamel ve neselüke, temamel afiye, neselüke devamel afiye. Hani yapıyorum ya hep duaların sonunda, ekseri vaazların sonunda. O Ebu Zer Hazretlerine melekler imreniyor, melekler ya Allah Allah. Melekler dediler. Ya Hazreti Cibril geldi, Ebu Zer Efendimiz de, Ebu Zer Hazretleri de geliyor dedi. Ebu Zer geliyor dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ebu Zer'i tanıyor musunuz siz dedi. Cebrail aleyhisselama. Sen ne diyorsun dedi. Ebu Zer a'rafu fissema minu fil arz. Siz yeryüzünde tanıdığınızdan daha çok gökte melekler tanıyor dedi. Ya. Niye dedi, nereden tanıyorsunuz dedi. Bir dua okuyor dedi sabah akşam. O duadan dolayı meşhur oldu. Bütün melekler onu konuşuyor dedi. Allah Allah. Şimdi bak Ebu Zer Hazretleri'ne ilham edilmiş. Ama Efendimiz nakledince ne oldu? Hadis oldu. Anladın mı? Ha. Ya burada hep huşu sahibi kalp, faydalı ilim, devamlı iman, sadık bir yakın, dosdoğru istikametli bir din, her beladan afiyet, afiyetin tamamlanması, afiyetin devam etmesi, afiyetin üzerine bir de şükür nimeti. Çünkü Allah sana afiyet veriyor, sen şükretmezsen şükürsüz nimet elinden gidecek. Bir de afiyete şükür istiyorsun. Allah şükrünü ilham etmezse nasıl şükredeceksin? Bir de insanlara muhtaç olmamak. Allah Allah. Yani bunlar hep afiyet üzerine bu fasıl gidiyor. Sırf kaçıncı fasıl dedim oraya? İkinci fasıl mı dedim? Dört dedim değil mi? Bak geldi beşinci fasıl. Nereye kadar oldu? 177'ye kadar. Şu arayı 4-5 tane hadis var bu arada. Sabah akşam olacak. 4-5 tane. Şu arayı dikkat edin. Kaçtan başladık? 149'dan mı? 177 arası. Bak bunlar acayip afiyet duaları. Yani kalan ömründe bela gelmemesi için vesaire vesaire. Mesela 5. fasla geldik. Şerlerden sığınma dualar. O da öyle gidiyor. Bunların özelliği ne? Hepsinin sabah akşam okunmasının sünnet olduğu. Anladın? Şimdi bunu niye hazırladık ya? Aldın kütüphaneye koydun diye mi ya? Koyasın diye mi kardeşim ya? Seni beladan kurtarmayacaksa, seni kazadan kurtarmayacaksa, sen bunu okuyup amel etmiyorsan, bu nuska değil ki. Evinde bu kitabı bulundurana bela gelmez diye bir şey yok ki. Arabasında tutunan, hani Şifa-i Şerif, Bukhari vesaire, onlar ayrı bir şeyler var. Müjdeler var. Ama bu kitap niçin yazılmış? Her bir hadis-i şerif amel olunmak için yazılmış. Şimdi bundan insan ders yapmaz mı? Bundan insan işaretler koymaz mı? Zaten hepsini yapayım desen 9'dan 70'e kadar. Yani onu virt yapsan, 9'dan başlasan 70'e kadar ya da 5'ten başlasan zaten onun için 9'da yine vardır onlar. Mükerrere düşmeyelim. Diyelim ne oldu? Sabah akşam okunması hadis-i şeriflerde, sahihlerde sabit olanın hemen hemen hepsi var. 60 sayfa bir şeydi. 60 sayfa yani Kur'an sayfası kadar da satır fazla değil. Misal. Ne okuyayım? Ne okuyacaksın kardeşim? Ondan sonra geliyor bana sor. Ya Esma'dan ne okuyayım? Allah'ın isimlerinden. Benim ebcedim nedir? Geliyor bana soruyor. Benim ismimin ebcedi nedir? Ne yapacağız? Senin isminin ebcedi bulduk. Tamam. Ahmet diyelim yaptık. 152 çıktı. İsimlerden ebcedi Esma-i Hüsna'dan veya Esma-i ilahiyeden El-Kaim ismine tekabül etti. El-Kaim ismine tekabül etti. Diyelim ismi Şeyma olsa diyelim 351 Er-Rafi ismine tekabül etti. İsmi şu olsa vesaire vesaire. Herkesin ismine göre harflerine göre ebcedi var. Ne oldu? Benim ebcedime göre Esma'dan Esma dediği Allah'ın Esma-i Hüsna'sı. Esma'dan şimdi bu çıkmış moda. Bazı böyle YouTube'çular kanallarda işte onun ismine göre hesap yapıyor. Senin isminin ebcedi budur. Senin ismin şudur. 300 okuyacaksın, 500 okuyacaksın. Tamam. Allah'ın ismini okuyan mahrum olmaz. Allah diyen mahrum olmaz. Ben bir şey demiyorum. Ama geldi bana şimdi soruyor. Benim ismim şöyle. Ben, ne istiyorsun? İşte işim artsın, gücüm artsın, itibarım artsın, maaşım artsın, koca bulayım, karı bulayım, evlenmeye yani. Ondan sonra herkesin bir derdi var. Şimdi Esma'dan şunu çeksem oğlum, bunu çeksem. Sordum ona ki, namaz kılıyor musun? Dedi evvelden kılıyordum, şimdi bıraktım. Dedim seni ne Esma paklar, ne Hüsna paklar. Tamam mı? Ne Kur'an, ne hadis. Sana ne yapayım ya? Sabah namazını kılma, yat aşağı. Kalk ondan sonra Esma çek. Ondan sonra benim işlerim niye düzelmiyor? Ya dedi, yine de dedi, içime bir rahatlık geliyor dedi ya. Namaz kılmasam da dedi. Ya ben sana Allah deme diyebilir miyim dedim. Er-Rafi'u, Allah'ın ismi. Ya Rafi'u, Ya Rafi'u, Ya Rafi'u, Ya Rafi'u, Celle Celal. Ya ben sana Allah deme diyebilir miyim kardeşim? Diyemem ama şunu diyebilirim. Sen beş vakit namazı kılmıyorsan hiçbir duan, hiçbir zikrin, hiçbir koruman tutmaz. Çünkü beş vakit namazsız din iman olmaz. Müslüman olmaz. Ben sana ne anladım kardeşim? Yani şaşırıyorum ya. Yani bazı açık kadınlar şunlarına bakıyorum beş vakit kılıyormuş. Bazı kapalı var kılmıyor. Allah Allah. O başı örtülü diye görüyorsun, buradan hepsi namaz kılmıyor ki. Bazı da açık diye görüyorsun, o da namaz kılıyormuş beş vakit. Kapanıyor, kılıyor. Şimdi sen ona madem açık geziyorsun dışarıda namaz kılma diyebilir misin? Diyemezsin. Namazını kıl, o ayrı borç, o ayrı günah. Bunu böyle konuşuyoruz yani. Ama şimdi bir namaz varsa üstüne ne yapsan bir ilave getirir yani. Ama şimdi namaz yoksa temeli yok. Bunun üstüne ne bina kuracağım yani? Temeli yok. Büniyel İslam alakamsın. Beş temel üzerine kuruldu bu. İslam binası bu. Kelime-i şehadetten sonra ne geliyor? Ve ikam-ı salâ, namaz geliyor. Gerçi kelime-i şehadet okumayı bilen bile azaldı yani. Mikrofon uzatıyorlar. Yani kelime-i şehadeti doğru okuyan çok az kişi çıkıyor. Artık nerede mikrofon uzattıklarına mı bağlı? Özel mi seçiyorlar? Ben anlamıyorum. Bu millet bu kadar kelime-i şehadet okuyamayacak hale mi geldi? Gelmiş. Vah vah vah vah vah. Ondan sonra sen ne arıyorsun, ne kazasın, ne belasını ya. Mesela belalardan korunmak için salı günü ikinden sonra. Mesela bu sihir kitabında bu çok önemli. Ben bunu denedim. Bu sihir kitabında 323 sayfa, 323'te var. Bir de 324, 25 öyle gidiyor. Mesela bunlar acayip bir konu. Buna haftalık koruma mesela. Salı ikinden sonra niye? Çünkü çarşamba işler karışır. Yani çarşambaya geçmeden, akşamı çarşambanın akşamı olmadan ey olacakları bilen, anladın mı sen? Olmadan evvel olacakların şerrine kafi gel ki o olacaklar olmasın. Allah olacak bir şeyi durdurabilir mi? Levh-i Mahfuz'da yazdığını bile sildirebilir mi? Sildirebilir. Ama ezelde bildiği değişir mi? Değişmez. Ama senin bu duayı okuyacağını bildiği zaman Levh-i Mahfuz'da o bela yazılmışken seni oradan siler mi? Siler. Ey inecek belaları bilen, inmeden önce ineceklerin şerrine kifat eyle ki inmesin. Sana bu duayı Evliyaullah öğretmiş. Bu duanın faydası olmasa bu öğretilir miydi? Adam diyor ki madem kadere çare yok, yazılan bozulmaz. Öyle mi? O zaman duanın ne faydası var? İşte bu tam bir serseri sorusudur. Çünkü neden? O zaman tamam, sen kaderin çaresi yok. Efendim, ağrı kesici içme. Doktora gitme. Bas bas bağır. Apandisin patlasın, geber. Ondan sonra ne yapayım yani? Duayı inkar edene ben de geber derim. Ondan sonra dünya işlerinde bütün tedbirleri alıyor. Kadere çare yok. O gelecek, başına gelecek. Ama manyak mıyım kardeşim durup dururken de? Tamam, sen manyak değilsen o ilaçlardan, o doktorlardan, onlardan daha büyük sebep, kurtuluş çaresi nedir? Duadır. İnen belaya da yarar, kaldırır. İnmeyen belaya da yarar, indirmez. Said Tirmizi, sana niye böyle buyuruldu? Peki hadis-i şeriflerde bu kadar koruma dualarını Resulullah öğretti mi? Sallallahu aleyhi ve sellem, Bismillahirrahmanirrahim, işte bütün hepsini öğreten o değil mi? Şu cilttekilerin çoğu sayı hadis. Yani çoğu, meşayihtan da bazı nakiller var, onlar az kaldı. Çoğu sayı hadis. Bu kadar hadiste sana madem yaramayacaktı dua, bu korunma dualarını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir Sıddık'a, sahabeye, Ebu Zer, bütün sahabeye niye öğretti? Allah'tan afiyet isteyin diyor. E zaten başıma gelecek, gelecek çare yok. Niye afiyet isteyeyim? Ama Allah Teala senin afiyet isteyip istemeyeceğini, dua edip etmeyeceğini, zırhını giyip giymeyeceğini, sebebe başvurup vurmayacağını bildiğine göre sana kader yazdı. Sen onun sana ne yazdığını biliyor musun? Bilmiyorsun. O zaman duayla mükellefsin. Nasıl ki namaz ibadet, dua da aynı ibadet. Dua ibadetin de hulasasıdır, özetidir diyor. Zaten namazın içinde bile Fatiha nedir? Duadan ibaret değil midir? Salli barik duadan ibaret değil midir? Yani namazda da hem zikir var, hem dua var, hem tesbih var, hem tehmid var, hem tekbir var, hepsi var. Namazda zaten mecmuası toplanmış. Onun için salı günü ikinden sonra bak 323 bunu okuyun. Allah'ıma ya alimen bima kun ikfina şerrem makun. Ben kaç kişiye tembih ettim? Bu unutuyorum salı ikinden sonra. Kaç kişi bana mesaj atıyor her salı? Unutma tehlikesi var. Arkadaşlara tembih ediyorum. Siz de birbirinize böyle tembih edin. Veyahut da işte bir şey kurun oraya. Salıdan salıya ötecek bir şey varsa telefonunuzda. İkindi namazından sonra. Yani akşama bir saat kala falan okumak lazım. Bu da yine Müstedül Firdevs'te geçiyor. Bu hadis-i şerifte de var. Bir dahaki salıya kadar hiçbir bela gelmiyor mesela. Bu mesela sihire de tesir ettirmiyor. Ama buna göre belalar. Yani ne demek istiyorum? İşte bu kadar kaza bela haberlerini... Bu kadar insanların, eşlerinin, çocuklarının başlarına gelenleri, kendilerinin başına gelenleri. Madem görüyoruz, bunlar bizi neye teşvik etmesi lazım? Koruma dualarını okumaya, gafil olmamaya, beş vakit namazı terk etmemeye, devamlı ölüme hazırlıklı olmaya ve kötü ölümden sığınmaya. Mesela kötü ölümle ölmez diyor. Yani şimdi bir yatağında tertemiz ölmek var, bir de cesedin perperişan olmak var. Bunların hepsi için hadis-i şerif öğretmiş mi? Öğretmiş. Mesela Subhanallah milel mizani ve muntehel ilim ve meblağı rıdda ve adeden ni'am ve zinetel arş. Bunun la ilahe illallah devamında var. Bir de Allahu Ekber'le aynı şeyi söyle. Üç kere tekrar ediyor. Bütün düşmanlarına galip gelecek. Rızkı bol olacak. Kötü ölmeyecek. Ölümü çok iman selametiyle rahat olacak. İstenmedik ölüm gelmeyecek. Ve ömrü uzun olacak. Yani şimdi bu zikre bunu bağlamış. Bu da hadis-i şerif. Bu zikre bunu bağlamış. Allah Teala buyuruyor. Bu tesbih yaparsan kelime-i tevhid, hadis-i şerifler vahidir. Bunu Resulullah kafadan söylemez. Sallallahu aleyhi ve sellem haşa ve mantıku an leva keyfinden konuşmuyor. Bu hadisistir. Kaynaklar var. Mesela bunu ben her sabah akşam bunu hiç bırakmıyorum. Yani onun için sizi de Allah için uyarıyorum. Benim yazdığım kitapların belki yarısı hemen hemen bu konulardadır. Çünkü neden? Bu cephe gevşetilmiş, zayi edilmiş. Bir de yazanlar yanlış, hareketleri yanlış. Şimdi isim vermeyelim piyasadaki bu dualar, korumalar, esma falan diye kitaplar yazmışlar. Kaynakları doğru değil, hareketleri yanlış. Yani bunları da görüyorum. Bu sefer bu millet bunların yanlış yanlış okuyacak yani. Ondan dolayı bu emekleri veriyoruz. Tabii bizim de ömrümüzden ne kadar kaldıysa o kadar daha hizmet yapabiliriz. Tabii çok yönlü hizmet yapmak için çok vakit lazım. Yani bu bir şey değil ki sadece bir işi yapmıyorsun. Ha, o arada 40 iş yapıyorsun. Şimdi sohbetler başlıyor yine inşallah. Önümüzde bunlarla amel edin. Ben sizi Allah için seviyorum. Bela görmenizi istemiyorum. Hasta olmanızı istemiyorum. Camiye gelemeyip evde kalmanızı istemiyorum. Ölene kadar Allah yolunda ayakta, rükuda, secdede kalmanızı istiyorum. Onun için dua diyorum ama bunun da çareleri var. Allah isteyene veriyor kurban olduğum. Hem de isteyeni seviyor kurban olduğum. Onun için duasız durmayalım. Bu kaza belalar bize bunları öğretsin. Ya bir insan Bismillahirrahmanirrahim duruyor okumadan nasıl ne bileyim sabahlar ya? Nasıl işe giden, nasıl evden çıkar ya? Hiç korkmaz mı belalar yağacak ya? Bu kadar sahih hadisle nasıl amel etmezsin? Yani tabii ki Allah'ın kaderine çağır. Ama Mevla senin okumana göre sana yazıyor. Onun için Rabbim zikrinden mahrum eylemesin. Şimdi tabii ki önümüzdeki pazartesi ve çarşamba derslere başlayacağım diye söz vermiştim. 7'sinde Şifa Şerif dersime başlayacaktım. Çok onu da takip eden çok olmasa da benim o ömrümün hizmeti inşallah ölmeden evvel hatmini yapmak nasip olacak. İnşallah külliyemizde yapacağız. Onunsa seneler sonra Şifa Şerif bittiğinde külliyede Allah nasip etsin, hepimize hayat versin. Sağda afiyetle o külliyede Şifa Şerif'in son bölümünde hatmini yapalım inşallah. Şifa Şerif hemen hemen yarıya geldik. Yarıya geldik tabii de eskiden çok ara verdik hapishaneler falan. Şimdi devam ettiğimiz için o eskisi kadar uzun 15 sene sürmez. Bundan sonra gider inşallah birkaç seneye. İnşallah rahman. Tabii anlatmadan da olmuyor. Fakat bu hafta Ahmet Hakan çağırdı CNN'e. Bayağı da bir meseleler birikti. O beni erken çağırdı. Ben İstanbul'da değildim. İşte yani birkaç gün evvel şey yapamadım. Onun için bu 7'sinde saat 20.30, 8.30'da 7 Eylül Pazartesi saat 20.30'da CNN Türk'te Ahmet Hakan Beyefendinin konuğu olacağız. Onun için Şifa Şerif dersi bir sonraki hafta başlar. Burada da efendim yorumları Kuruş çetesine bırakmayın. FETÖ'cülere bırakmayın. Adlancılara bırakmayın. Anladın mı sen? Selefi Vehhabilere, Daişçilere bırakmayın. Müslümanlar bu işten ilgilenen kardeşlerimiz seferber olalım. İnşallah birbirini destekleyelim. Yorumlarımızla vesaireyle inşallah Allah da bize hakkı söylesin. Amin. Doğruyu konuştursun. Amin. İnsanlara faydalı şeyler öğretmeyi nasip eylesin. Amin. Boş konuşmaktan muhafaza eylesin. Amin. Amin. Amin. Amin. Bu önemli. Bayağı da konular var. Onları soracak. İnşallahurrahman. Tabii bu meseleler ciddi boyutlara geldi. Peş peşe de olaylar. Önümüzde de bayağı meseleler çıkabilir. Bunlara karşı Müslümanları uyarmak ve uyandırmak lazımdır. Bu program önem arz ediyor. 9 Eylül Çarşamba mektubat dersine başlayacağım inşallah. O da saat 21.15. Onu oynatmıyorum. Onlar çünkü uzun sürmüyor yani ortalaması işte 1 saat 45 dakika. 21.15 itibariyle mektubat-ı şerifeden kaldığımız mektuplardan derslerimize başlayacağız. O zaten Lale Gül televizyon, radyo, YouTube veriyor. Dua kabul saatinde 18.55 itibariyle yarın başlanacağı beyan ediliyor. Şimdi bu arada Şehit Bayram Ali hocamızın 20. seneyi devriyesi oldu. Bugün bir tweet de attım, paylaştım. Bir sohbeti de paylaştım. Dinlediniz mi bilmiyorum. Şehit Bayram Ali hocamızın Resulullah vefat etti diyenlere sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti diyenleri bunlar ne cahil, ne şuursuz adam diyor. Hiç vefat etti denir mi diyor. Fahru Razi neler söylüyor Fahru Razi'den. Bayram Hoca'nın ilmi çoktu. Ayaklı kütüphaneydi mübarek. Rahmetullahi aleyh. Kabri nur olsun. Derecesi âli olsun. Hocamızın Allah katillerini azmetticilerin bu faili meçhul dosyalarıyla onun da çıkmasını nasip eyle. Bütün nereye kadar giderse gidip kimin bu işte zerre kadar iştiraki varsa Allah cezalarını dünyada da ahiretten önce takdir eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sellem. Onun için o sohbetini dinleyin. O tweetimizde o görün, bakın o sohbeti, kısa bir sohbet ama ruhu şad olsun. Bir rahmet okuyun, Fatiha okuyun, hediyeler gönderin, buyurun ruh için. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluh. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle şanuhu ve celle celaluhu ve amme nevaluhu ve la ila gayruhu ya rabbel alemin. Hediyelerimizi bizden kabul eyle. Amin. Hocamızın ruhunu şad eyle. Amin. Efendi Hazretlerimize silsile-i meşayihimize ilhak eyle. Amin. O Efendi Hazretlerimize olan intisabı, o bağlılığı, işte Nalbur Kemal Efendi, Ali Aydar Efendi babamızdan kalma Allah selamet versin. Kıymetli abimiz, büyüğümüz 90 yaşını geçti. Çok salihlerden bir zattır. Ondan da dinledim. Kaç kere? 2 kere de dinledim. Bayram Efendi diyor. Kendisi bize tanıdı. Ben oradaydım diyor. Bayram Hoca Efendi bir mektubat okuyordu. Ve Efendi Hazretleri bu silsilenin son halkasıdır. Efendi Hazretlerinden sonra şeyh gelmeyecek. Efendiden Hazreti Mehdi'ye ulaşacak diye Bayram Hoca açıkça söylediğinde şu kulaklarım duydu diyor. Ve Efendi Hazretleri de orada bulunuyordu, tasdik etti diyor. Bunu Nalbur Kemal Efendi şu anda hayatta kendisinden bizzat şahitler de var yanımda kaç kişi dinledim yani. Bayram hocamız Efendi'ye çok bağlı. Şimdi olsaydı zaten bunları paçavraya çevirmişti de Yani işte ben tek kaldım yani maalesef tek kaldım. Çocuğum Bayram Hoca'ya biliyorsunuz konuşma şekli de Allah. Allah'ım ya fevkat tecelliler ihsan edin. Yüksek dereceler ikram edin. Âli makamlar ihsan edin. Neler ettiler o İsmail Ağa'da ona. Evinden çıkarttılar. Kütüphanesini boşalttırdılar. Neler ne zulümler ne eziyetler adam vefatından evvel bunlara ah ede ede beddua ede ede gitti yani. O kadar zulümlere maruz bıraktılar. Ama şimdi cennette rahat. Allah bizi de şefaatine nail ve mazhar eylesin. Şehitlik büyük bir makam. Allah Teala onun da âlâsını ihsan eylesin. Amin. Evet, kardeşlerimiz. Şimdi yine bir mesele doldu. Bunu son vefatları en son okuruz Fatiha'dan evvel. Yine bir mesele çıktı bu ara. O meseleyi de izah etmek için. Biz şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mevlid-i Şerif'in ayındayız. Resulullah'ın faziletlerinden bahsetmek, sallallahu aleyhi ve sellem salavat-ı şerifinden bahsetmek çok istiyorum. Velakin konu konuyu açıyor, mevzular birbirine giriyor. Ama tabii hepsi din, hepsi ilim. Efendi Hazretlerimiz buyururdu ki şeriat bir bütündür. Yani ahkam da aynıdır, faziletli amel de aynıdır. Mesele Allah'tan bahsetmek, ayetten hadisten bahsetmek, ilmimizi ziyadeleştirmek. Tabi reddiyeler çok büyük bir meseledir. Yani ehli sünnet dışı akımlara, konuşmalara, şeriatsız konu, elfaz-ı küfür. Mesela elfaz-ı küfür konuşuldu. Tabi bu 2 sene evvel konuşulmuş, mühim değil. Ama şimdi yeni duyuldu. Yeni duyuldu. Mehmet Görmez de bunu, eski Diyanet İşleri Reisi de bunu savunuyor. Yani savunurken diyor ki ben bunu 2 sene evvel konuştum, özel ortamda konuştum. Özel ortamda konuştuğumu diyor genele yaymışlar. Ya bir Müslümanım benim, ben bir hafızsam, hocaysam veya neysem neyim, özel ortamda konuştuğumla, tamam özel konu hanımın hakkındadır, mahremin hakkındadır, kızın hakkındadır, bunlar ayrı bir şey. Özel aile hayatı ayrı bir şey. Ayetten bahsediyorsam, hadisten bahsediyorsam, şeriattan bahsediyorsam, meşruluktan bahsediyorsam, gayri meşruluktan bahsediyorsam, adildir değildir diye bir karar veriyorsam, bu konunun özeli geneli olur mu? He? Olur mu ya siz söyleyin ya. Ben bunu diyor özelde diyor talebeler. Demek sen talebeleri özelde ne biçim zehirliyorsun? Demek talebeleri özelde ne biçim zehirliyorsun? Şimdi onun için ben bugün salavattan bir 15-20 hadis okuyacaktım. Ama şimdi şeriat yıkılırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu anda benden ne ister? Der ki benim şeriatımı müdafaa et. Benim faziletlerim bitmez tükenmez. Ben size şefaat edeceğim. Ama benim şeriatım yıkılırken sessiz kalmayın. Ebu Bekir Sifil Hoca bir kısa bir tweet atmış. 2 satır. İslam'ın böyle tabirleriyle mi, terimleriyle, kavramlarıyla böyle oynanmamalı gibi bir şey demiş. Fakat tabii içerikte bir şey, izahlı bir şey duymadım. Tabii burada birçok hoca efendi var piyasada. Mangalda kül bırakmayan, gürlediği zaman savuran, saçan. Fakat hiçbir cevap bir şeyler duyulmuyor. Şimdi tabii Ahmet Şimşirgil Hoca Efendi güzel bir cevap vermiş. Onu paylaşıyoruz. Arkadaşlar paylaşsınlar. Hocam dillerine sağlık. Allah razı olsun. Kendi zaviyesinden. O da bir kendi bir zaviyesi var. Baktığı bir köşe var. Tabii tarihçi olmak hasebiyle vesaire kültürü var. Efendim malumatı var. Malumatı kesiresi var. Dolayısıyla güzel tespitler yapmış. Ben dinledim yani. Tabii çok vaktim olmuyor. Çorba içerken onu dinliyorum. Öbürünü şey yaparken ama olsun. Ben meseleyi anlamaya çalışıyorum. Dillerine sağlık. Allah var etsin. Allah aziz etsin. Yani şu şeriat yıkılırken efendim maalesef birileri de savunmaya geçmiş. Doğudan, mollalardan falan çok. Şimdi oralara da gidiyor. Tabii orada Tillo'ya gidiyor, Ohin'e gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Oradaki hocalara da çok hürmet ediyor, terbiyeli davranıyor. Bu sefer oradaki hoca efendileri çoğu internet bilmez, YouTube bilmez, adamın ne konuştuğunu duymaz. Onun zahiri hürmetine aldanarak bu da bizdendir zannediyorlar. Tabii bu da büyük bir maalesef yara açıyor, delik açıyor. Çünkü onların talebelerinde dünya kadar yetiştirdikleri gençler var. Onlar ile hayata gidiyorlar, oraya gidiyorlar, buraya gidiyorlar. Doğu medreselerinden. Onlar bunları izliyorlar. Hocalarına bildirmeleri lazım. Hocam bu adam size geliyor, hürmet ediyor ama Kur'an için böyle söyledi. Ayete böyle söyledi, hadise böyle söyledi. Bunları hocalarına bildirmeleri şart. Efendi Hazretleri'ne hep biz bildirirdik. Efendi Hazretleri çıkar kürsüden, Bunlara reddiye yapardı. Bunlara adını verirdi, isim verirdi. Bu reddiyeler yapılmazsa bu din yaşar mı? Yaşamaz. Bu şahsi özel bir kapışma sayılamaz. Bunu kimse efendim cübbeli hesabını çoğaltmak için, takipçisini artırmak için ona çatıyor, buna çatıyor. Bunu bana diyen en büyük iftira etmiş olur. Ben hesabımı artırmak isteseydim herkesle iyi geçinirdim. Şu anda benim İsmail Ali'ye hiçbir sorunum olmasaydı hep onlar beni met ediyordu. Öyle mi? Ama yanlış yaptıklarında yanlış dedim. Beni seven azaldı. Azalsın. Allah sevsin, Resulü sevsin, Efendi Hazretleri sevsin. Ben yarın Efendi'nin yüzüne nasıl çıkacağım? Resulullah'ın yüzüne nasıl çıkacağım? Mahşere nasıl çıkacağım? Birilerine hoşaf soğutup kuyruk sallayamazdım. Çünkü yanlışları gözüm

Efendim bunların hepsini, yanlışlarını, efendim şeyhlerine Mehdi dediklerini vesaire, bunların hepsini evvelce anlattım. Bu kürsüden bir 10 sene evvel konuştuğum var. Yani belki o zaman tabii şeydeydik. Belki buranın da eski yerindeydik. Sanki ben burada yaptığım o konuşmayı hatırlıyorum. Ama burada da eski bina vardı ya, 30 sene bina vardı burada. Prefabrikten babam yaptırmıştı. Dolayısıyla prefabrikten ya, çelikten yani. Ondan sonra biz bunların hepsini konuşmak durumundayız. Bunları önden konuşmazsak, milleti uyarmazsak çocuğunu kalkar o üniversiteye verir. Şimdi bunu Mehmet Görmez bir üniversite açmış. Yani üniversitenin adını da söyleyeyimse de çocuklarınızı aman vermeyin. İslam Düşünce Enstitüsü. Görmez bunun başında. İslam Düşünce Enstitüsü. Burada konuşmalar yaptırıyor birilerine. Kendi de konuşuyor. 2 sene evvel burada bir konuşma yapmış. Şimdi konuşma yapanlardan birisi kim? Kur'an'ın %40'ı değiştirilmeli veya çıkarılmalı diyen Mehmet Aydın. Tabii bu adam çok meşhur. Evvelce onu Ali Eren Hoca da yazdı. Hepimiz nereddiyeler yaptık. Eskiden biliyorsunuz Diyanet'ten sorumlu FETÖ zamanındaki devlet bakanıydı. Diyaneti bu mahvetti. Diyaloğu, miyaloğu hepsini sokan bu Mehmet Aydın. Şimdi bu Mehmet Aydın bu İslam Düşünce Enstitüsü'nde konuşma yapıyor mesela. Meşhur bine benim reddiye yaptıklarından Şaban Ali Düzgün. İlmi kelam dalı başkanı, yani itikat dalı başkanı Ankara İlahiyat'ın. Bu adam da ne dedi? Alın yazısı diye bir şey yoktur. Çocuğu öldü diye adama Allah'ın kaderi kazası razı gelelim diyoruz ama aslında onu biz onu teselli etmek için söylüyoruz. Yoksa o çocuk orada çıkmasaydı arabada vurmayacaktı. Araba geçmeseydi çocuk ölmeyecekti bilmem ne. Bu şekil konuşan bir adam. İlmi kelam kime kalmış? Bunlardan diploma almadan müftü olamıyorsun. Hatta şimdi diplomayı ilahiyata çektiler. Belki imam bile olamayacak ilahiyattan çıkmayalım. Çünkü mezun çoğaldı. Mezun çoğalınca şeyi yükseltiyorlar çıtayı. İlkokul bile yetmiyor şimdi. Ortaokul yetmiyor. Böyle gidiyorlar. Bu adamlar konuşma yapıyor. Üstüne bir de tüy dikmek üzere kendi enstitüyü kurucu olarak, işte dekandır orada herhal. O da orada konuşma yapıyor. Bu konuşmayı ne zaman yapmış? 2 sene evvel yapmış. Nerede yaptım? Özel ortamda yaptım. Lan özelim olur. Talebeye yapmış. Bu şimdi diyor yayıldı diyor bilmem ne diyor. Peki ben bundan özür diliyorum. Bu benim görüşüm değişti. Ben bu görüşte değilim demiyor. Neymiş? Bu usule göre ben konuştum. Yahu Kur'an ve sünnet varken usul ne furu ne kardeşim? Ayet hadisten bahsediyorsun ya. Şimdi burada konuşmayı aynen çözdürdüm. Yani sizin kulaklarınızı mülevves etmemek için ses kaydını paylaşmıyorum. Siz bana inanıyorsunuz. Zaten ses kaydı YouTube'larda mevcut. Herkes paylaşmış. Reddiyeler yapılıyor. Yani reddiyeler yapılıyor derken böyle bir meşhur marka hoca efendilerden bir reddiye duymadım. Ama birileri müdafaa ettiğini duydum. Çok üzüldüm. Mesela Rasul Tosun 7 sene diyor Diyanet İşleri makamını hakkıyla dolduran diye methetmiş. Ben bunu beklemezdim. Çünkü alim adamdır. Sonra Efendi Hazretleri'nin çeşmesinden su içmiş kayınpederi. İhvanıdır dedemin ahretliydi bizim sevdiğimiz. Yani bizimle bildiğimiz bir insan bunu demiş. Ben şok oldum. Yani Ahmet Şimşirgil Hoca'dan duydum tabii. Onda, o kayıtta o da geçiyor. Ahmet Hoca'yı iyi dinleyin. O da güzel farklı zaviyelerden konuşuyor yani. Kafanız açılır. İlminiz, şuurunuz artar. Onu mutlaka dinleyin. Ben paylaşıyorum şimdi. Mesela orada. Ya 7 sene bu adam Diyanet İşleri Başkan yardımcılığı yapmış. 7 senede Diyanet İşleri Başkan yapmış. Yani 14 sene Diyanet'te. Bunun zamanında dinler arası diyalog ne kadar artmış. Bunun zamanında Mevlüt'ü Nisan'a sabitlediler. FETÖ'nün Mevlüt ayına. Bunun zamanında neler oldu? Ondan sonra mücadele ettik. TGRT'de falan çıktık vesaire. Yeniden işte Allah razı olsun Cumhurbaşkanımız el attı da Mevlüt'ü Rebiülevvel'e döndürdü elhamdülillah. Ondan sonra Allah ondan razı olsun Tayyip Bey'imizden. Yani bu işlerde hep yardımcı oldu Ehl-i Sünnet'e yani. Ondan sonra daha ne dolaplar döndü yani. Onun döneminde, onun Diyanet döneminde Halis Aydemirlere bir şey dememiş. Efendim Kur'an vahiy değildir diyen adamları Kur'an Mer'de konuşturdu. İşte Mustafa Öztürkler Kur'an Mer'de Kur'an vahiy değildir diyen adam yani. İşte bütün bunlar hala işte YouTube'larda videolar çekiyor, neler çekiyor, neler çekiyor. Hala neler yayınlıyor yani. O Mustafa Öztürk kendisi artık şey olmuş herhalde YouTube'dan para kazanmanın tadını aldı biraz. Her dakika bir şeyler yayınlıyor. Şimdi nasıl zehirliyor adamı, nasıl zehirliyor? Bir konuşmaları dinlesen Allah Allah dersin yani. Şimdi burada hiç ayet hadis bunlarda hüküm ifade etmiyor hiç. Şimdi bak yaptığı konuşmanın
Sesli kaydı gö-

0: Örüntülü sesli şeyi çıktı. Ben dinledim. Dinlemeden konuşma olmaz yani. Ama tabii kelimeler oynamasın diye tabii bütün kelimelerini okumayacağım. Kulaklarınızı da telvis etmeyelim diye. Ama şu konuşmadaki lafa bak. Başlıyoruz. Bir şer'iyet var. Bir meşru'iyet var. Şer'iyet nedir? Meşru'iyet nedir? Anlıyorsunuz. Şer'iyet herhangi bir hükmün, kendi anlatıyor, yani bu kendisi, herhangi bir hükmün şeriattaki varlığını ifade eder. Şer'iyet ne demekmiş ona göre? Yani şer'i diyoruz biz, şer'iyet demiyoruz da. Şer'i, bir iş şer'idir. Ne demek? Şeriatta var. Yani şer'iyet ne demekmiş? Bir hükmün şeriattaki varlığını, şeriat nedir? Kur'an, sünnet işte. Şeriatın delilleri dörttür. Kitap, sünnet, icma, ümmet, kıyası, fuka. Şeriatta varlığını ifade eder. Demek ki şer'i demek bir hüküm şeriatta var demekmiş. Öyle söylüyor şimdi. Doğru mu? Doğru. Mübarek doğruya doğru da. Allah Allah, ne korkuyorsunuz? Ödünüz kopmasın ya. Türkçe anlamıyor musunuz? Arapça konuşmuyorum ki ya burada. Tamam. Bir hükmün şeriattaki varlığı ise dinin temel kaynaklarında, yani naslarda, nas kesin delil, daha açıkmış Kur'an'da, sünnetteki varlığını ifade eder. Doğru mu?
1: Doğru.
0: He?
1: Doğru.
0: Tam korkmayın ya. Bir şey yok. Daha sapıtmadı yani, dur. Şu anda doğru konuşuyor. Mübarek iki doğru konuşmadan üç, seni saptırabilir mi? Tamam mı? İki bal bir zehir. Üç lokma bir hançer. Ondan sonra dinin imanına gitti. E bak şimdi doğru konuşuyor işte. Şimdi bir hükmün, devam ediyoruz konuşmaya, şeriatta var olması, o hükmün bir ayette, bir hadiste var olması, onun şer'iliğini, yani şer'iliğini demek şeriatta var olduğunu ifade eder. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Bak, cesaret gelsin ya. Ne korkaklığı bırakın. Yasal olan şer'idir. Yasal demek şeriat yasası yani. Şimdi laik düzenin yasasından bahsediyorum. Yasal olan şer'idir. Yani yasal demek kanun, kural olan, şeriatta olanlar yasaldır, tamam. Şimdi bir laf sokuyor şimdi. Buraya kadar hiçbir arıza yok. Şimdi bir laf sokuyor. Adil olan meşrudur. Şimdi buradan da bir şey anlamazsınız. Daha zehri tam kusmadı. Daha şimdi zehri kusmadı şimdi. Adil olan meşrudur. Şimdi yukarıda ne dedi başlarken? Şer'i ile meşruyu birbirinden ayırdı. Halbuki bize göre her şeriatta olan meşrudur, her meşru olan şeriatta vardır. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Şimdi bu baştan ne diyor? Bir şer'iyet var, bir de meşruiyet var. Meşruiyet var. İkisini birbirinden ayırdı baştan. Şimdi burada ikisini birbirinden ayırdığına göre aşağıyı oraya bina ederek milleti kafir edecek. Şimdi bunun, bu aşağıdaki lafına inanan kafir olur. Şimdi aşağıda konuşacağı laflar var, dikkat edin. O laflara inanan da kafir olur, konuşan da, inanarak konuşan da kafir olur. Elfazı küfür %1500. Vallahi billahi tallahi elfazı küfür. Hiç şey yok. Hani fiten hadisleri sorumludur falan, onları da tekfir edemiyorsun. Şimdi bak, adil olan meşrudur. Buradan tam bir şey netleşmiyor. Şimdi devam ediyor. Şer'i olan her şey meşru mudur? Yani şeriatta, Kur'an'da ve sünnette olan her şey meşru mudur? Soru bu. Bu sorulacak bir şey mi ya? Size soruyorum. Ey Müslümanlar, ha burada var kaç yüz kişi? Kadın erkek belki bine yakın. Soruyorum. Şeriatta olan her şey meşru mudur?
1: Meşru.
0: Tamam. Bunun için dekan olma lüzum var mı?
1: Yok.
0: Gavur olma lüzum var mı?
1: Yok.
0: Bu kadar. Soruyor. Soru bu. Her şer'i olan meşru mudur? Dikkat. Dikkat. Benim acizane kanaatim. Konumuz ayet hadis. Konumuz Kur'an sünnet. Kendi konuyu Kur'an sünnetten açtı. Bu konuda kanaatim denilecek pay var mı?
1: Yok.
0: He?
1: Yok.
0: Ha, ayet hadis olmasa, içtihat olsa, diyelim ki Hanefi de şöyle, Şafii de böyle, Hanbeli de böyle, sen de dersin ki bu zamana göre bilmem ne, dört mezhepten çıkmamak kaydıyla mesela bu müçtehidin şeyi daha uyarlanabilir, şu anda uygulanabilir hali var. Hani mesela diyoruz organ naklinde Hanefi'de fetva yok, Hanbeli'de fetva var, adamda böbrek nakline gidecek mesela Hanefi'de fetva yok ama bu hayati bir meseledir. O adam da ölmüyor, bir böbreğini verince o da yaşamaya devam ediyor. Mesela Hanbeli ile amel ediyorsun böbrek nakli mesela. Konu bu değil ki. Konu bu değil. Konu ne? Konu Kur'an ve sünnet, şeriat, Kur'an ve sünnet. Burada kanaat geçer mi? İşte diyor, benim acizane kanaatim, her şer'i olan meşru değildir diyor. Yani şeriatta olan her şey meşru değildir. Peki meşru değildir'in karşılığı nedir Türkçe'de? Gayri meşrudur. Yani bir şey Kur'an'da ve sünnette olabilir ama meşru olmaz. Yani gayri meşru olur diyor. Açıklıyor, dur da. Ama her meşru olan şer'idir diyor. Yani meşru olan her şey şeriatta vardır. Bu tamam. Ama şeriatta olan her şey meşru değildir. Bu elfazı küfürdür. Çünkü Allah gayri meşru bir şeyi Kur'an'da, sünnette helal etmez. Sen burada ne demiş oluyorsun? Kur'an'da, sünnette var ama meşru değil diyor. Bak şimdi dahası var. Şer'i olan yasaldır diyor. Yani şeriatta olan bir şey kuraldır, kaydedir, hüküm ifade eder. Ama diyor meşru olan adildir. Şimdi deminkini anlamadınız, şimdi daha iyi anlayacaksın. Meşru demek adaletli olan. Yani diyor bak açıklıyor. Meşruiyet, bir şeyin meşru olması bütün kanunların varlık sebebi olan adalete, ahlaka, fazilete uygunluktur. Peki şeriatta olup da adalete, ahlaka, fazilete uymayan ne var? Yok ne var? Misal veriyor. Misal veriyor. Misal veriyor. Şeriatta var diyor ama diyor adaletli değil diyor. Tabii tabii açıkça söylüyor. Meşru değildir diyor. Her şer'i olan meşru değildir diyor. Şeriatta varsa hükümde vardır, yasaldır ama meşru adil demektir. Bu adil değildir diyor. Meşruiyet bütün kanunların varlık sebebi olan adalete, ahlaka, fazilete uygunluktur. Meşruiyet budur diyor. Şer'ilik bu değildir diyor. Yani şer'i olan, Kur'an'da sünnette olan bazen diyor yani bazen adalete, ahlaka, fazilete uymaz diyor. Ama Kur'an'da sünnette vardır diyor. Allah Allah. Mesela şimdi buna misal veriyor. Kur'an'ın diyor bakarsanız diyor köle ve cariyelerle ilgili diyor Kur'an'da hükümler var diyor. Bu diyor efendim şer'idir, şeriatta var diyor. Ama diyor meşru değildir ve adaletli değildir diyor. Evet öyle söylüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem harp yaptı mı? Yaptığı bu kadar harplerde köle ve esirler aldı mı? Hayber'de aldı mı? Vesair harplerde köle ve esirler aldı mı? Bunlar hakkında Kur'an'da ayetler, hükümler, fidye mi alacak, parayla mı salacak, işte Kur'an'da fedar berrikab, işte efendim kafirlerle savaştığınız zaman boyunlarını vurun.
2: Derya Gül FM'de dinlediğiniz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
4: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
5: Cumamız mübarek olsun.
6: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
5: Şimdi reklamlar.
0: Şura Fıkıh Kurulu. Bu kadar Müslümanın sorun çözülüyor. Bunların okuttuğu talebelerde yardımı olanların kıyamete kadar defteri kapanmaz. Ama bu talebe işi, fıkıh işi, ilim işi normal fakirlere yemek vermeye benzemez. Normal fakire herkes yemek verir ama fıkıh öğrenen talebeyi yetiştirmek herkese nasip olmaz. Bir soru sorduğumuzda fıkıh alimi arıyoruz. Onun için 1000 tane evliyadansa bir fıkıh alimi eftaldir diyor. Bu ümmetin fetva sorduğu zaman arayacağı güvenilir tek adres şu anda burası. Bir an önce destekleyeceğiz. Nerede fıkıh okutuluyorsa fıkıh ilimlerini, hoca efendileri destekleyeceğiz. Bu destekler için 0212 923 36 36 telefonuyla irtibat kurabilirsiniz. Hoca efendilere ulaşabilirsiniz.
6: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
7: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın, birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınızla değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
6: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
8: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
0: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatip şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik, Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı Tüzeyak Hatip Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Habi omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89 Kovacı dede iletişim numarası. 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak.
9: Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ bin külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
3: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
5: Reklamları dinlediniz.
3: Bu bir yeniden iletimdir. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam
4: Ecir
3: ediyor.
4: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
2: Lale Gül Efendi dinlediğiniz program devam ediyor.
0: Hatta ede askantum feşüttül vesakafeyi ma mennen ba'duyum ma fidan ister fidye alın salın ister. İşte efendim azat edin, azat etmek de çok sevap, ayrı dava. İsterseniz istihdam edin ama yediğinizden yedirin, içtiğinizden içirin. Kendinizin sofrasına kendinizin giydiğinizden giydirin, azat edin. Bunlar ayrı bir şey. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaştı mı? Savaştı. Bu savaşlarda köle ve esirler aldı mı? İşte bu diyor, ayetlerin satır aralarından köleliği çıkarırsanız, kölelik şer'idir, yani köle almak. Şeriat da var ama meşru değildir diyor. E bunu ben mi yaptım kardeşim? Resulullah yaptı. Sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı bir şeye nasıl meşru değil diyorsun? Ondan sonra şimdi yine diyor, diyelim ki diyor hadisi bakarsın babaanne çocuğunu döver, babası annesi çocuğunu. E buyuruyor yani say hadiste 7 yaşında namazı emredin, 7 yaşında namazı kılmazlar, 10 yaşında da namazı kılmazlarsa hafifçe yani kolunu bacağını kırın demiyor ki hadis-i şerifte, hafifçe biraz okşayın yani namazı kıldırın diyor. Şimdi diyor hadiste bu var diyor ama meşru değildir diyor. Ne demek ya, bir adam Resulullah'ın emri mucebince çocuğu 10 yaşına gelmiş, yavrum namaz kıl bilmem ne, çocuğuna namaz kıl dedi, biraz sert konuştu, bir şey yaptı, meşru değildir diyor. Bak, meşru değildir. Meşru ne demekti? Adil demekti ona göre. Yani bunlar adaletli değil. Allah Allah. Peki, kardeşim sen ne konuşuyorsun? Mesela diyor, hırsızın cezasının kolunun kesilmesi şer'idir. Hırsızın kolu, vessariku vessariku diyor, çalan erkekle çalan kadının faktav ve devma cezaen bima kesebâne kâlem minallâhu lâ azîr nakim. O ayetleri okumuyor da. Zaten Arapça bir şey konuştuğu da yok hiç. Dolayısıyla bu ayete göre hırsızın kolunu kesmek şu anda yürürlükte değilse de, bu kanunlarda geçerli değilse de, şimdi şeriat tatbik edilmiyor ki. Peki şeriat kanunları Osmanlı dahil hepsi bu kanunla amel etti mi? Etti. Ve memlekette hırsız kaldı mı? Şimdi ne oldu? Her mahallede Osmanlı'nın 650 senede 36 hırsızlık vakasını şey ediyor. Yani eli kesilen belki 6 tane çıkıyor. Çünkü her hırsızlık vakasında da olmuyor ki. Mesela diyor ki Hazreti Ömer bunu tatbik etmedi diyor. Kıtlık senesinde diyor. Hazreti Ömer tatbik etmediği için diyor. Bu diyor gayrimeşrudur diyor. Ya arkadaş, Kur'an'da ayet var. Hazreti Ömer niye tatbik etmedi? Kıtlık senesiydi. Adam açlıktan bir şey çalmış. Açlıktan çalmakla zaten ceza düşüyor aç olduğu için. Ceza düştüğü için Hazreti Ömer onu tatbik etmedi. Hazreti Ömer Allah'ın Kur'an'ını mı değiştirdi ya? Bir de Hazreti Ömer'e iftira. Allah Allah. Şimdi diyor ki Kur'an'da diyor sen diyor hırsızın kolunun kesilmesini şeriatta bulursun ama diyor meşru ve adil değildir diyor. Peki o zaman Allah adaletsizliği mi emrediyor? İnne Allahe ye'muru bil adli vel ihsani ve itai zil kurba. Öyle mi? Her cuma bütün hatipler, o diyanetin hatipleri bu ayeti okuyup da hutbeden iniyor. Minberden inmeden önce son okudukları ayet nedir? Allah adaleti emrediyor. Diğer ayette de i'dilu ve akrabul tak. Adaletli olun Kur'an. Şuhedâ bil kıst. Hep adalet. Kur'an bütün adaleti emrediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hüküm verdi ganimetleri taksim ederken, orada münafığın biri çıktı, ne dedi? Ya dedi, bu taksimatı yaptın ama adalet adilane yapmadın dedi. Hazreti Ömer keseyim kafasını dedi, çekti kılıcı da. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durdurdu, şimdi adamlarını öldürüyor demesinler. Bu münafık ama ne yapalım? Cemaatin içinde duruyor. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Femen yâdil izâlem yâdillâh ve Resulü. Allah ve Resulü adalet yapmazsa kim adalet yapacak? Yani adam Resulullah'a kalktı, diyor ki sen adil değilsin dedi ya. Münafığın biri çıktı. Şimdi Allah ve Resulü adaletsizse dünyada adaletli mi var? İn Allah kendi emrettiği şeyin tersini yapar mı? İnne Allâhe ye'muru bil adli. Allah adaletli olmanızı emrediyor. Peki kendi hırsızın cezasının kol kesmeyi tayin ederken ne yapmış? Meşru değilmiş, adil değilmiş. Bunu söylüyor. Bunu söylüyor. Utanmadan, sıkılmadan talebelere bunu okutuyor. Şimdi bu enstitüye talebe verilir mi ya? Burada okuyan nasıl çıkar ya? Şu adamın konuştuğu laflara bak ya. La havle ve la kuvvete illa billah. Ehli kitap hanımlarıyla evlenmek diyor. Ayete bakarsan diyor, yani ehli kitapla evlenilir meselesi, şeriatta, şeriatta var diyor. Ama meşru değildir. Nasıl meşru değildir? Adam Hristiyanla evlenmiş. Zina mı olacak? Bunun çocuğu piş midir? Veled-i zina mıdır ya? Kur'an'ın müsaade ettiğine, ayet hadiste müsaade edilen bir şeye gayrimeşru denir mi ya? Ha tercih edilmemesi, yani Müslümanla evlenmesi, hatta Müslümanla bile her Müslümanla evlenmez. Namaz kılmayan kadını bile alma. Müslümanı alırken bana sorarsan, namaz hiç kılmayan, namaz kılmayanla mesela evlenme. Tercih olarak ben sana ama onunla evlensen haramdır, zinadır der miyim? Demem ama sen sorarsan bana alacağın kız namaz kılıyor mu kılmıyor. O zaman başlasın biraz devam etsin bakalım. Namaz kılmayan kızla evlenilmez. Veyahut da kızı adama veriyorlar. Soruyorlar adam zengin şudur budur maaşı iyi ama namaz kılıyor mu kılmıyor başlayacak. Başlayacak lan olur mu ya? Bu zamana kadar kılmamış başlayacak. Ya basamasa namaz kılmayana kız verilmez. Ama tamam da şimdi diyelim hasbel kader evleniyorlar. E ben şimdi onlara zina yapıyorlar çocukları veled-i zinadır mı diyeceğim yani? Namaz kılmıyor diye kafir olmuyor ki mesela. Tamam en büyük günahkar oluyor. Ayrı dava sen nasıl gayrimeşru dersin? Bir de meşru ile adili yan yana koyuyor. Bak şer'i başka bir şey diyor, meşru başka bir şey diyor. Adalet, ahlak ve fazilet meşrudadır diyor. Onun için sen Kur'an'da, sünnette bir şeyler bulursan onlar şer'i olur ama diyor meşru olmaz diyor. Yani adaletli ve ahlaka uygun olmaz diyor. Allah hangi ahlaksızlığı serbest eder ya? Allah hangi adaletsizliğe Kur'an, sünnet yol vermiş ya? Göster! Gösterdiği de bunlar. E o zaman senin ne farkın kaldı kardeşim? Biz o zaman hırsızın kolu kesilecek zaman geçti. Bu zamanda kısas kalmadı efendiler diyenlere biz ne diyorduk? Stalin gibi kafir demiyor muyduk? E şimdi bunu ben ilmi usule göre anlatıyorum deyince sana çok allame mi diyeceğimizi zannediyorsun? Sen Kur'an'ın zamanı geçti diyorsun. Zaten bir konuşmasında da diyor ki o bu konuşmada değil. Ölmüş adamların içtihadı devam eder mi etmez mi, onlarla uyulur mu uyulmaz mı ihtilaflıdır diyor. Yine kendi kanaatine göre ölmüş adam. Kim ölmüş? İmam-ı Azam. Kim ölmüş? Bütün mezheplerin imamları ölmüş. Ölmüş adam içtihat diri bir şeydir diyor. Ne demek diri bir şey? Bugüne göre şey yapacak. İşte onun için Yeni Şafak'ın baş yazarı İsmail Kılıç Arslan ne diyordu? Memlekette Mehmet Görmez gibi öyle alimler var ki bundan evvel geçmiş 1000 senelik icmağı bozabilecek güçtedir diyordu. İşte İsmail Kılıç Aslan zihniyeti. Şimdi ne diyecek bakalım? Allah'ın Kur'an'ında var ama meşru değildir diyen Mehmet Görmez hakkında ne diyecek bakalım? Belki de insaf eder, der ki bu lafı yanlıştır, böyle laf mı olur der belki. Ben de demesini beklerim. Ama demiyorlar. Şimdi Resul Tosun gibi bir hoca abimiz diyelim, benden de yaşı da vardır belki fazla. Yani nasıl der ki 7 sene makamını hakkıyla doldurmuş? Bu lafın üzerine yorum yapılır mı ya? Bu lafın üzerine dersin ki 7 sene makam kimlerin eline kalmış? Eyvah! Bu memlekette Diyanet 14 sene bu adam yönetmiş. Başkan yardımcılığında sayarsan. İşte bozukluk nereden geliyor? Bozulma nereden geliyor? İşte bunları yavaş yavaş alıştıra. Yakında Kur'an'da var ama İslam'da yok. Hadiste var ama İslam'da yok diyecekler. Zaten onu diyor zaten şu anda. Dolayısıyla diyorum, bak dikkat et. Dolayısıyla bu şer'i olanı fıkıh belirler. Bak bir de bir fıkıhla usulü fıkıh birbirinden ayırmış. Bir de böyle bir şey. Böyle bir saçmalık, böyle bir zırvalık hiç yok. Meşru olanı usul belirler. Şimdi birileri de diyor ki o usulden anlatıyor, siz anlamıyorsunuz. Ulan neyi anlamıyorum? Diyor ki Kur'an'da, sünnette olan şeriatta vardır ama meşru olmayabilir. Bazıları şeriatta vardır ama meşru değildir diyor işte. Daha ne diyecek adam? Bunu da usul, şeriat fıkhın alanıdır, meşruiyet usulün alanıdır. Ya usul diye bir şey, şeriatın delillerinde usulü fıkıh diye bir şey var mı ya? Usulü fıkıh, fıkıhla ilgili sonradan çıkarılmış kaideler mecmuasıdır. Usulü hadis sonradan çıkarılmış kaideler mecmuasıdır. Usulü tefsir sonradan çıkarılmış. Usulü fıkıh, usulü hadis, usulü tefsir, bunların hiçbiri Kur'an'ın, sünnetin önüne geçebilir mi ya? Ayetin, hadisin önüne geçebilir mi ya? Onlar ayet hadislerden anlayarak o kaideleri ulema çıkartmışlar. Şeriatın delilleri dörttür. Kitap Kur'an-ı Kerim, sünnet hadis-i şerifler, icma ümmet müçtehitlerin bir meselede birleşmesi, kıyas-ı fukaha, fıkıh alimlerinin sonradaki onlara benzeyen meseleleri kıyas ile hüküm vermesi. Sen ne diyorsun ya? Şimdi diyor, şer'i bir hükmün meşruiyet kazanması için kat edeceği mesafeler var. İçinden geçeceği aşamalar var. O aşamalar olmazsa, Allah Allah, ayet geldi, hırsızın elini kesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaç aşama bekledi? Ondan sonra bir hırsızlık olayı oldu. Efendimiz elini kesti mi? Kesti. Ezzani ve zani teşlükülle ve hanümemmiye tecelde. Zina eden kadın erkeğini 100 sopa vurun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayet geldiği üzere hemen bu olay yaşandığında şeriatın cezası, had cezası olarak 100 sopayı vurdu mu? Vurdu. Rejim cezası uyguladı mı? Uyguladı. Diyelim ki iftiradan 80 sopa, Nur suresine göre iftiradan 80 sopayı cezası uyguladı mı? Uyguladı. İçkiden sopa, had cezası, darp cezası uyguladı mı? Uyguladı. Şimdi bak ne diyor? Bir şey ayette olsa bile, hatası bak, şer'i bir hükmün meşruiyet kazanması için. Yani şer'i bir hüküm dediğine kendi anlattı. Kur'an'da, hadiste olan şer'i bir hüküm. Ama bu meşruiyet kazanmıyormuş. Kazanması için kat edeceği mesafeler varmış. Onları da bu belirliyormuş. Tamam mı? İçinden geçeceği aşamalar var. O aşamalar olmazsa, şer'i olsa da, yani Kur'an'da, hadiste olsa da meşruiyet kesbetmez diyor. Meşruluk kazanmaz diyor. O aşamalar ne ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hangi ayetten o anladığını amel ederken şu aşamalar var, bunlar bu aşamaları geçtiği için ben buna tatbik ediyorum diye böyle bir hadis var mı? Resulullah'ın tatbikatı, şeriatı ilk tatbik eden kimdir? Şeriat kime indirildi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İlk tatbik eden kimdir? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Onun tatbik ettiği şeriatta hırsızın kolu kesilmiş midir? Onun tatbik ettiği şeriatta köle esir alınmış mıdır? Anladın mı? Onun tatbik ettiği şeriata göre olan Kur'an'daki hükümler, hadisleri de geçtim. Adam Kur'an'daki hükümleri bir tane hadisten misal veriyor, 3 tane Kur'an'dan misal veriyor. Zaten Kur'an'ı güme götürdü. Bunların diyor meşruiyet kazanması için diyor 10 aşamayı aşmamız lazım. Ondan sonra efendim Nas adını alması için daha büyük aşamalar vardır. Bunun hükme dönüşmesi için daha büyük aşamalar vardır. Hükmün uygulamaya konuşması için daha büyük aşamalar vardır. Meşruiyet kesmesi, uygulanabilir olması için yine kat edeceği mesafeler var. Hangi bir dinde böyle bir şey var ya? Ya Kur'an'da hırsızın elini kesin ayetini görüyoruz. Resulullah da bunu uyguladı mı? Uyguladı. Burada arada bu kadar mesafe kim gördü ya? Hangi kitapta, hangi müçtehitte 1400 senedir bir kişi, çok zırvalayanlar oldu ama bir kişi bile çıkıp da en batıl olan bile inkar etti. Hadisi inkar etti. Hadis delil değildir dedi. Ona o başka. Onlar bidat ehli, ehli sünnet dışı, zındık, kafir, mürtet bilmem ne dolu. Fakat şimdi ayette geçen bir konunun hükme dönüşmesi için 10 tane dil bakımından, 10 tane bilmem ne bakımından, 10 tane bilmem ne bakımından. Ya vessariku hırsız, çalan erkek, vessariku çalan kadın, faktahu eydiyem, ellerini kesin. Resulullah bunu nasıl tatbik ettiğine bakacaksın. Nasıl tatbik ettiyse hüküm odur. Bunun daha aşaması mazaması kaldı mı? Şimdi demek ki Kur'an'ın diyor satır aralarını okumak lazım diyor. Lan Kur'an'ın satır araları okur mu? Kur'an'ın satırlarını okuyacaksın. Arası okunur mu? Arasını sen dolduruyorsun. Satır araları okunur mu Kur'an'ın hadisin? Kur'an'ın hadisin nasları, delilleri, zahiri manaları hüküm ifade eder. Hünne ümmül kitap diyor. Kitabın aslı muhkem ayetlerdir. Muhkem ayetler ne demek? Nesk olunmamış ayetlerdeki hükümler. Hırsızın kolunu kesilmesi nesk oldu mu? Olmadı. Harp edilirse şimdi yine köle esir ahkamı cari midir? Caridir. Bir cihat olsa, bir harp olsa. Aynen. Bunlar nesk olmuş hükümler midir? Değildir. Ha kıble değişti. Nesk oldu. Tamam şimdi daha Mescid-i Aksa'ya doğru kılamazsın. Anladın mı? Namazın olmaz. Çünkü o nesk olduğunu anlatıyor sana. Bazı meseleler var. Ayet-i Kerime onu söylüyor. Ayetle, hadisle beyan ediliyor. Bunun hükmü kaldırıldı diyor. E onlar zaten Resulullah Efendimiz veda haccında ne buyurdu Allah? El yevme ekmeltü leküm dineküm. Bugün dininizi kemale erdirdim. Dinde daha sokulacak, çıkarılacak bir şey yok. Ne on aşaması, ne on mesafesi, ne kat edilecek mesafesi. Sen bugün diriler iştihat etsin diyerek Allah'ın ayetini, peygamberin sahih hadislerini, mütevatir hadislerini efendim satır aralarını okuyarım diyerek bütün bunları yürürlükten kaldırmak için bu kadar aşama lazım. Nerede aşama lazım ya? Allah Resulü bunu amel etmiş mi bununla? Etmiş. Kendi bu ayeti tatbik etmiş mi? Etmiş. Sonra neskine dair bir şey varid olmuş mu? Olmamış. Bitti. Bu iş kesinleşmiş. Daha vahiy gelir mi? Gelmez. Vahiy gelmeyeceğine göre daha neyin iştihadını yapıyorsun? Neyin mesafesini koyuyorsun ya? ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيَعَةٍ مِنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعَهَا Câsiye suresi. Habibim seni ben din hükümlerini anlatan şeriat caddesi üzerine yerleştirdim. Sen o caddeye uy. وَلَا تَتَّبِعَ اَهْوَا الَّذِينَ لَا يَعْلَمُ Bilmeyenlerin nefslerini arzularına uyma diyor. لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْحَاجَ Her ümmete şeriat, minhac, yol belirledim. Buyuruyor yine Allah-u Teala. Ne buyuruyor? اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ Cahiliyet kararlarını mı arıyorlar? وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوْقِنُونَ Şüphesiz Müslüman olan imanlı insanlara Allah'tan güzel hükümler veren var mıdır diyor. Sen Allah'ın verdiği hükme meşru değildir, adaletli değildir, ahlaka uymayan hükümler var Kur'an'da diyorsun. Bunu nasıl söylüyorsun? Buna da hırsızın kolunu kesmeyi misal veriyorsun. Allah benden güzel hüküm veren yok diyor. Sen Allah'ın hükmüne nasıl meşru değil diyorsun? فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ İhtilafa düştükleri zaman şöyle mi olacak, böyle mi olacak? Gelecekler Habibim, seni hakem tayin edecekler diyor. سَنْرَا ثُمَّ لَا يَجِدُوا فَيَنْفُسِمْ حَرَجًا مِمَّا قَزَيْتِ Senin verdiğin karar neyse ondan kalplerinde sıkıntı bile duymayacaklar. Aleyhlerine bile olsa sevinecekler. Resulullah bizi adaletsizlikten kurtardı diye. Ve yüsellimu teslima. Senin verdiğin hükümlere tam teslim olmadan Rabbine yemin ederim onların imanı yoktur Allah buyuruyor. E sen Allah'ın şeriatı ortada, Kur'an ortada, sünnet ortada. Gelip de satır aralarını okuyalım, buralara mesafeler koyalım, aşamalar koyalım. Onun için bunlar hükümleşmemiştir, bunlar meşru değildir diyelim. Diye talebeyi nasıl imanını zehirlersin ya? Ve zehirliyor, alenen zehirliyor. Maalesef birileri de buna alet oluyor. Hala bunu konuşuyor. Şimdi... Ali ibn Ebi Talib radıyallahu anh rivayet edilen sahih hadis-i şerif Tirmizi 2906 rakamıyla Darimi çok büyük kütüb-i tis'adandır büyük sünen sahibi 3374 rakamıyla İbn Ebi Şeybe Buhari'nin de şeyhidir. Buhari'nin de şeyh musannefinde olacak. 30629 rakamıyla. Şu hadis-i şerif kısaca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mevlidi şerifi hürmetine bu konuşmayı yapıyorum. Onun şeriatını muhafaza için yapıyorum. Onun dinini bozmak isteyen, talebeleri zehirlemek, gençleri dinsiz, imansız yetiştirmek, reformist, mezhepsiz yetiştirmek isteyenlere karşı konuşuyorum. Allah uyandırsın bu millet. Aman aman bunun üniversitesine, enstitüsüne bilmem ne, size dünyanın en büyük maaşlarını verse, İslam Düşünce Enstitüsü, yanından geçmeyin. Efendi Hazretleri olsa aynı böyle derdi. İnna setekûnü fitenün, çok fitneler olacak, benden sonra ortalık karışacak buyurdu. Kultu men mehracü minâ ya Resulallah'ın çıkış yolu nedir? Hazreti Ali sordum diyor. Kâle kitâbullah, Kur'an. Fî kayberu mâ kablekum ve nebevu mâ ba'dekum ve hukmu mâ beynekum. Allah'ın kitabında, öncekilerin haberlerinde bulursunuz. Sizden sonra neler olacak kıyamete kadar onların haberinde bulursunuz. Aranızdaki meselelerde doğru hüküm, hükmü de bulursunuz. Anlatıyor. Levvel faslu leyse bilezli, onun şakası yoktur, o hakkı batıldan ayırır vesaire vesaire. Hüve hablullahil metin, Allah'ın sapasağlam sarkıttığı kullana ipidir. Ve zikrul hakim, hikmetlerle dolu öğüttür. Ve sıratul mustakim, dost doğru yoldur. Ve velledi men terakehu min cebbarin kasamallah, hangi zorba zalim Kur'an'ı terk etse Allah onu kırar geçirir. Ve men ibtegalu da fi gayri yadallallah, hidayeti Kur'an'dan başka, sünnetten başka arayanı Allah saptırır. Velledi, bunun için okuyorum. O Kur'an öyle bir kitaptır ki men hakeme bi, kim ondaki hükümle amel ederse adele, adalet etmiş olur. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi, Darimi, İbn-i Ebi Şeybe hadisinde, sahih hadiste Kur'an'la hükmeden adaletli olmuş olur diyor. Sen ne diyorsun? Kur'an'da olup da meşru olmayan, adaletli olmayan şeyler var. Şeriatta var ama adil değildir diyor. Yani Allah adaletsiz mi? Kur'an'da adaletsizlik mi emrediliyor? Kim Kur'an'la hükmederse adalet etmiş olur. Ve men amile bi ucira, onunla amel eden sevap alır. Ve men kâle bi sadaka, onu anlatan doğru konuşmuş olur. Ve men dâ ile hüdye ilâ sırâtı müstakîm, kim ona davet ederse sırâtı müstakîme davet etmiş olur, hidayet etmiş olur, hidayet edilmiş olur. Biz size Kur'an, sünnet, icma, ümmet, kıyas-ı fukâ, şeriatın delilleri dörttür. Bu deliller tamamlanmıştır. Bugün ancak yeni çıkan bazı meselelerde kıyas, fıkıh alimlerinin kıyasları olabilir. Bu kıyasların dışında naslarda, delillerde, farzlarda, vaciplerde, helallarda, haramlarda, meşrularda, gayri meşrularda asla hiçbir şeyin değişme ihtimali yoktur. Çünkü Allah'ın kemale erdirdiği bir şeyi noksanlığa nispet eden kafir olur. Allah'ın adaletli buyurduğu bir kitabı, bir ahkamı adaletsiz, gayrimeşru gösteren Stalin gibi kafir olur. Elfazı küfür konuşmuş olur. Karısı da boş olur. Bütün yaptığı bundan evvelki sevapları da hapt olur. Allah yeniden imana dönmelerini nasip etsin. Allah hidayet etsin. Yani bunların ellerinden bu yavrularımızı, bu gençlerimizi halas eylesin. Bir an önce bunların gerçek yüzünü teşhir edip rezilliklerini meydana çıkarıp içlerindeki itikat fesadını ve bozukluğunu dışlarına vurdurup Allah-u Teala cüzamlıdan kaçar gibi talebelerin bunlardan kaçmasını acil nasip eylesin. Amin, amin, amin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Amin, amin, amin. Ah Efendi Hazretleri'nin sohbetlerini hazırlıyorum. 5. cildi bitiriyorum. Yani 400'e yaklaştım. Tek tek okuyorum her şeyine. Ya o üniversitelere çatması, o mekteplere çatması, oradaki okunanlara çatması, ne kadar haklı olduğunu, bu büyük veli-i zişanın sözünü tutmayanların ne kadar batıla kaydığını, ne kadar gözümle görerek anlıyorum ya. Medrese, medrese, medrese. Allah aç bırakmaz. Kur'an sünnet elini aç bırakmaz. Diploma dışarıdan da alınabiliyor. İmtihanlara giriliyor, alınıyor. Ama bunlara bir ömür verirsen imanın selamette kalmaz yani. Adamların konuştuklarına bak. Hem de İslami enstitü ya. İslamisi böyle olursa git öbürüne dahi. Git gavurda hiç olmasa senin mezhebine karışmaz. Senin ayetinin, nasrının, delilinin hükmüne karışmaz. Buna hoca diye gidiyorsun. Hoca diye gidiyorsun. Onsa diyor ki Kur'an'da gayrimeşru şeyler var diyor sana ya. La havle ve la kuvvete illa billah. 7 Eylül pazartesi medreseler açılıyor. Vahitler Derneği'ni arayabilirsiniz. Vahitler burada. Hoca efendiler, Efendi Hazretlerine medrese kız talebe göndereceksiniz, erkek talebe göndereceksiniz. Bunlar efendiye bağlı mı değil mi? Rabıtayı bozdular mı, bozmadılar mı? İsmail Hacı batıl ehline mi uydular? Bu uydurukçulara mı tabi oldular falan? Bu tehlikeler çok büyüktür. Onun için siz de çoluk çocuklarınızı heder etmeyin, zayi etmeyin. Efendi Hazretlerinin nispetinden, bereketinden mahrum etmeyin. Allah rızası için uyanık olun. 0212. Bu telefonu kaydedin. Kafanıza kaydedin. Yani alan kodu işte bu taraf. Cep telefonu değil. 588-1-588. 588-1-588. Arayın, sorun. Ben şu muhitteyim, şu vilayetteyim. bana yakın medrese var mı? İşte oğlumu göndereceğim, kızımı göndereceğim. Allah talebelerimize faydalı ilimler, keskin zekalar, salih ameller, ahlak-ı hamide nasip eyleyip, Efendi Hazretleri açtığı çığırı Hazreti Mehdi'ye kadar ulaştıracak kervanı Rabbim selametle yürütsün.
1: Amin.
0: Bizi de bunda hizmetçi eylesin.
1: Amin.
0: Vesile eylesin.
1: Amin.
0: Yardımcı eylesin. Vahitlerimiz çok önemli hizmetler yapıyor. İnşallah hem tasavvuf hizmetleri, Efendisi'nin vekilleri, temsilcilerle ilgili hizmetleri vesaire. Allah o derneğimizi de mamur eyleyip hizmetlerini daim ve kaim eylesin. Efendi Hazretlerinde buluşalım. Üst kimliğimiz, Efendi Hazretlerimiz, müceddidimiz bize Kur'an sünnete iletti. Bizi dost doğru yola hidayet etti. Bize kendi kafasına hiçbir şey katıp karıştırmadı. Hep bize dostlarının yollarını beyan etti. Şimdi bize düşen o yolu muhafaza etmektir. Allah muhafızlardan eylesin. Zayi etmekten muhafaza eylesin. Evet, Ahmet Müşteba Beşer abimiz vefat etti. Bu Abdülkavi Beşer vardı, vakıflar eski müdürü. İlim Yaymada da başkandı. Babamın manevi babasıydı. Kıymetli bir abimiz. Onun mahdumu da kıymetli bir abimizdi. Vefat etti. Allah kargayı kargı rahmet eylesin. Kabrini nur eylesin. Derecesini âli eylesin. Seyyiatını mahveylesin. Hasenata tebdil eylesin. Kıymetli insanlar, kıymetli aileler. İslam'a hizmetleri geçti. Çok zor zamanlarda, garip zamanlarda bunlar hakikaten İslamiyet'i yaşadılar. Ve Müslümanları korudular, muhafaza ettiler. Allah da azaplardan onları muhafaza eylesin. Amin. Onda ruh için Güzin, Seda, Emine, Kadriye, Saniye, Zeynep, Zübeyde, Nihal, Zehra, Züleyha, Gafura, Ayşe, meytelere rahmet eylesin, kabullen nur eylesin, azapları varsa ref eylesin. Ekrem, Furkan, Alim, Akın, Muhammed, Emin, Cihangir, Musa, Halid, Ömer, Yavuz, Ali, Uras, Gökhan, Murat, Serdar, Oğuzhan, Ahmet, Mahmut, Salih, Mehmet, Vefa, İsmail, Süleyman, Hakkı, Mustafa, Ferhat, Babur Şah, Şaban, Kazım, bu meyitlere de bak, bir tane de benim adımda da var. Ahmet Mahmut az bulunur. Ölüyor yani, Ahmet Mahmut da ölüyor, Mehmet Ahmet de ölüyor. Herkes ölüyor yani. Bir gün bir mezarlığa gittim, birini defnediyoruz. 500 evler tarafında var 30 seneden fazla. Yani mezarlıkta da kalabalık vardı. Ben de gittim bir kenarda oturuyorum falan. Bir mezarda bir de baktım, mezarın bir taşına bakayım dedim. Ahmet Mahmut. Ünlü de var mı? Ünlüsü de var. Ulan babası kim? Yusuf Ünlü. Allah Allah dedim. Mezarımızda hazırlamışlar da biz dışarıda duruyoruz. Yani isim benzerlikleri de çok oluyor tabii. Amma ve lakin bu bir gerçek ki yakında hepimiz toprağın altına gideceğiz. Ama ruhlarımız ölmeyecek. Allah'ım bu meyit ve meytelerinde ruhlerini şad eyle, azapları varsa ref eyle. Ya Rabbi sana kul Habibine ümmet olmaları ve Müslüman olarak ölmeleri şartıyla rahmetinle muamele eyle. Ya Rabbel alemin ve hayran nas. Ervah için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah, Celle Şarkı, Celle Celaluhu, Ya Rabbel Alemin, hediyelerimizi vasıl eyle ruhaniyet, haberdar eyle Ya Rabbi. Bu adak kitabımız çok önemli, Resulullah'ın hatırı için bu kadar salavat-ı şerifine 400 küsur ayet-i kerimeyle memzuc olarak bunları okuyun, amel edin. Burada çok ilim yazdım, anlatamıyorum, vakit bulamadık. Ha şimdi bir reddiye yapalım dedik, burada kaç tane ayet-i şerif okuyacaktım size. Ama reddiye daha mühimdi, şeriatı muhafaza daha mühimdi. Onun için siz bu adak kitabını Resulullah'ın hatırı için bu salavat-ı selama sahip çıkın inşallah. Okuyun, okutun, amel edin. Dergide çok ilimler var. Okuyun, istifade edin. İnşallah sihir kitabında zaten maddi, manevi, bütün korunmanız gereken her türlü tedbir öğretilmiş. Özellikle Allah'a güvenmek, Allah'a itikad etmek, Allah'tan başka kimse zarar veremez, Allah'tan başka bir şey yaratamaz. O konular son bapta çok uzun anlatılıyor. Onları, o ayetleri gördüğün zaman zaten Allah'ın izniyle itikat düzeliyor. Allah'a karşı teslimiyet ve itikat düzeldiği zaman hiçbir şey zarar veremez. Allah'ın izniyle ilim, ilim, ilim. Okuyalım, amel edelim. Allah ihlas nasip eylesin. Riyadan, gösterişten, iflastan muhafaza eylesin. Amin Allahümme. Salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi وعلى آله وصحبه آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ehl-i Beyt'inin sahabesinin, özellikle Halid'im, Zeyd'im, Bahir, Belen, Sarı, Ebu Şehbet'in, Hudri ve civarımızda metruf bulunan cümle sahabe ve tabi'in, Hazarat-ı Rıdvanullahi Teala Aleyhi Mecmai'nin silsile-i meşahımızın, Kutsal Şeyh'imiz Mustafa İsmet Garibullah, Büyük Şeyh Efendi Halil Nurullah Ümit Aziz Abbezaz Efendi, Mevlana Halid Ziyaüddin Hacı Abdullah el-Mekki, Şan Akşibend Üveysil Bukhari, Kattesallahu Esra'ın Ali Hazarat İmam-ı Rabbani Müceddid Elfisani İmam Masum, Hurbetül Üskar Radıyallahu Anh Mecmai'nin Ali Hader Efendi babamız ve Fihrimiz, Şeyh'imiz, Müceddidimiz Mahmud Efendi Kattesallahu Esra'ın Aziz Hazretlerinin Şehit Bayram Hocamızın ruhu şerifine ve gemi kazalarında vefat etmiş kaybolan cümlesinin ervahine ve geçmişlerimizden müminin-i müminat ervahine şu mübarek gece, cuma gecesinde emsali cibal rahmetler halinde kabirlerine ihsal olunmak üzere El-Fatiha.
3: Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder Sohbet programını sundu.
4: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
2: Lale Gül FM, burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
5: Hayırlı cumalar.

0: Cuma'mız mübarek olsun. Lale Gül Efendi.
1: Mahmud Efendi Hazretlerinden Kuddise Sirruhu, Hikmetli Sözler.
2: Hicri 15. asrın müceddidi Mahmud Efendi el-Nakşibendi el-Müceddidi el-Halidi Hazretleri. Kuddise Sirruhu. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Amelsiz insan hiçbir işe yaramaz. Değersiz mi değersizdir. Bildiğiyle amel eden insanın yanında altınlar, pırlantalar değersiz kalır. İmam-ı Rabbani Kuddise Sirruhu buyuruyor ki, dikkat edilirse bazı alimlerimizin hasene dedikleri bidatlerin sünneti yok etmekte oldukları görülmektedir. Mesela meyyidi kefenlerken ölünün başına sarık sarmaya bidat-ı hasene demişler. İyi düşünseler, bu bidat sünneti bozmaktadır. Çünkü kefende sünnet üç parça olmasıdır. Sarık dördüncü oluyor. Sünneti değiştiriyor. Değiştirmek, yok etmek demektir. Bazı alimler, sarığın ucunu sol omuz üzerine sarkıtmak doğrudur demişler. Halbuki iki kürek kemiği arasına sarkıtmak sünnettir. Bu bidat de sünneti açıkça yok ediyor. Seve seve şeriatı yaşayalım. Şeriatın mühim meselelerindendir namazı camide cemaatle kılmak. Mağfirete ve cennete birbirinizle yarışırcasına koşunuz. Mağfiret ve cennet kimsenin ayağına gitmez. İnsan onun ayağına gider. İman şartlarını öğrenip inanan, İslam şartlarını öğrenip, günde beş vakit namaz kılan, Ramazan ayında oruç tutan, hac farz olunca hacca giden, zekat farz olunca veren bir insan, mağfirete koşuyor demektir. Zikrullah'a çalışmak, büyük mağfirete koşmaktır. Cihad eftaldir. Zikrullah ise bundan daha da üstündür. Ebu Derda radiyallahu teâlâ anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rabbinizin nezdinde amellerinizin en hayırlısıyla en temizini, dereceleriniz bakımından en yükseğini, size altın ve gümüş infakından daha hayırlı, düşmanınızla karşılaşıp da boyunlarını vurmanızdan ve onların da sizin boynunuzu vurmasından daha hayırlı olanını haber vereyim mi? Ashab-ı kiram, evet, haber ver ya Resulallah deyince, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Yüce Allah'ı zikretmek buyurdu. Hoca efendi, benim boynum ağrıyor, başım ağrıyor, ben zikredemiyorum dersiniz. Dinleme bu nefsi. Bu nefsi dinlersen 24 saate 48 saatlik iş yaptırır. Ya Rabbi, sen bizi nefse uymaktan, dünya tamahından, cehaletten muhafaza eyle. Senden gayrını sevdirme bize. Seni ve senin sevdiklerini sevdir. Kusurlarımızı bağışla. İhvanımızın da kusurlarını bağışla. Ne nane mollalar var. Söz veriyor, sözünde durmuyor. Ders alıyor, dersini yapmıyor. Çarşaf giyiyor, sonra da muhafaza etmiyor. İman etmek, ameli salih işlemek kolaydır. Mesela namaz kılmak, top oynamaktan daha kolaydır. Vaaz dinlemek, top seyretmekten daha sevimlidir. İşte bir çocuk anasından, babasından veya bir hocadan iman ve ameli salihi öğrenmezse top oynamak gibi zor ve faydasız şeylere dalar. Ya Rabbi, Bosna Hersek'i düşmanlarına karşı galip eyle. Filistin'i galip eyle. Düşmanlarını mağlup eyle. Ehli İslam'la ehli küfür dövüşüyorlar. Ehli İslam'ı galip eyle. Ya Rabbi, bu dünyayı bize sair, ahireti kebir, seni de ekber göster. Kadın açlıktan ölecek değilse bakkala gitmez.
1: Mahmud Efendi Hazretlerinden Kuddise Sirruhu, Hikmetli Sözler. Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
4: 6666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
5: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım yani.
6: Kur'an ölü kalplere hayat verir. Su ölü toprağa hayat verir.
7: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
8: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
9: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun, tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
10: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
11: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
12: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
13: Sonra da öyle ölüyorsun.
14: Çünkü bu iş bumerang gibidir. Atarsın, geri gelir.
15: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
1: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz.

0: ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
1: Merakla beklenen kitap çıktı.
2: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahoska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından bir ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerini uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun. Sonra da amel edin.
1: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahoskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
0: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes umreye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
3: Afrika'nın birçok bölgesinde kardeşlerimiz temiz suya ulaşabilmek için her gün kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Kimi zaman bu mesafe 6-7 kilometreyi buluyor. Sultan Derneği olarak siz değerli bağışçılarımızın destekleriyle Afrika'nın farklı bölgelerinde yüzlerce su kuyusunu açtık elhamdülillah. Açılan her kuyu ile yüzlerce aile temiz suya daha kolay ulaştı, çocukların ve ailelerin günlük hayatındaki zorlukların hafiflemesine vesile olundu. Bugün de aynı gayret ve aynı emanet bilinciyle yeni su kuyuları açmaya devam ediyoruz. Siz de desteklerinizle bu hayra ortak olabilir, yeni su kuyularının açılmasına vesile olabilirsiniz. İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultander.org.
4: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Haydar, İdlib'de bulunan Cübbeli Ahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor, hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
2: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
4: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
5: Nasip olursa Eylül itibariyle yeni talebelerimiz olacak. Eskilerle beraber 200 tane talebemiz. Tabii bunlara talebe diyoruz. Aslında bunlar

0: Kralı dersleri bitirmiş, icazet almış, fıkıh eğitimi görmek üzere ve dışarıda hoca kimliğine sahip olan arkadaşlarımızdır. Bu zaman zarfında hala da müracaat oluyor. Yerlerimiz bu manada tam olarak da yeterli olmadığı için bir tadilat süreçlerine girdik. 3 binamızda şu anda tadilata girildi. İzin döneminde bunları hızlı bir şekilde yapmaya gayret ediyorlar. Bu konuda inşallah faaliyetler devam etmektedir. Rabbim nasip ederse, bir aksilik olmazsa, ilk haftasında 30 müderrisimiz, 200 talebemizle beraber 4 binamızda eğitime başlamış olacağız. Rabbim muvaffak eylesin diyelim.
1: Şura Fıkıh Kurulu olarak geçmişten miras aldığımız bilgi, tecrübe ve usulle dünyanın dört bir yanından gelen talebelerimizin yetişeceği bir yuva, bir ilim merkezi inşa ediyoruz. Siz de bu hayrın ortaklarından olmak ister misiniz? Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
2: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
3: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
4: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik, Efendi Hazretleri'nin en eski ihvanı Tüzeyak Hatmi Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel, şu anda kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Hap omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89. Kovacı dede iletişim numarası.
5: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine, kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
6: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212-923-0212.
7: Reklamları dinlediniz.
2: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
7: Hayırlı cumalar.

0: Cuma'mız mübarek olsun.
1: İsmail Hünerlice Hoca Efendi.
2: Ve'lemu ennallâhe azze ve cel. Bilin ki Allah kad iftarada aleykumul cum'a. Allah cumayı farz kıldı. Ferizaten mektubeten. Kat'i bir farz. Şimdi devamı çok zarif. Fî mekâmi hâza. Bu mekanda. Ya ilk ya ne acayip. Fî şehri hâza. Bu ay. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hicreti yapıyor. Fî âmi hâza. Bu yıl. 622. İlâ yevmil kıyâme. Kıyamete kadar devam edecek diyor. Cuma kıyamete kadar kesilmeyecek. Ta Mehdi Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam gelme durumunda Mescid-i Aksa'larda kılınacak. Ve men vecede ilâhâ sebîle. Cuma'ya gitme yolu bulan hastadır. Efendim yani engellenmiştir. Hani ya. Cuma'ya gidecek olanlara kıyamete kadar cuma farz. Şimdi geldik esas noktaya. Femen terekihâ fî hayâti. İlk cumada söylüyor Resulullah. Ya. Bu cuma namazını hayatımda ev ba'di ahirete gittikten sonra kim terk ederse cuhuden biha inkar ederek istihfafen biha basite alarak ve lehu imamun adilun mucizeye bakar mısın? Adaletli bir namaz kıldıracak. En başta Resulullah Efendimiz sonra Hazreti Ömerler sonra efendim Selçuklu Osmanlı hızlı söyleyelim. Cumalar kılınıyor Şeyhul İslamlar vesaire. Ondan sonra dünyada ahkam-ı din kaldırıldı. Devamını okuyalım o zaman. Adil olanlar var. Ev cairun yani günahkar. Hatasıyla kusuruyla. Ama cuma kılınacak ortam var. Şimdi Türkiye'de var mı yok mu? Var. Avrupa'da var mı yok mu? Var. Yani cumayı nerede kılabiliyorsan kılacak ortamın ahkam-ı din var. Osmanlı dönemi gibi. Ahkam-ı din yok ama namaz kılınacak. Burada bir imkan var. Bak 3 tane madde de saydı orada. İnkar ederek, gereksiz diyerek yok Türkiye'de olmaz falan. Ne demek bu ya? Yok şartlar tutmuyormuş. İlk kılındığı yerde hangi şart tutuyor? Devlet yok, sistem yok, hiçbir şey yok ortada. Cuma'yı kılacak ortam olduğu halde cuma kılmayana ilk hutbe fela cema'allahu lehu şemlehu. Allah onun iki yakasını bir araya getirmesin diyor. Ha burada. Peygamber beddua eder mi? Eder etmez ben bilmem. Ya bir cuma ya cuma ya. Sen şakaya mı alıyorsun bu işi? Mevla Teala ve Tıkadır Hazretleri her gün camiye gitmen gerekir. Hadi gidemedin. Ya bari haftada bir de mi gidemiyorsun ya? Bir camiye uğramayacaksan. Kiliseye de gitmiyorsun. Gavur musun? Müslüman mısın? Ya kusura bakma yani şimdi bu ifade bu. Cuma ya cumadan öteye bir şey mi kalıyor? Arkadaşlar cumanın bahanesi yok. Rabbim ülkemize ve İslam alemine şu cuma selametini nasip eylesin.
3: Amin.
2: Bir cuma ya. İki devam ediyoruz. Vela ba barakallahu fi emrihi. Allah işlerine bereket vermesin. Bakıyorsun milletin evi, arabası, bağı, bahçesi, park edecek yer bulamıyorsun. Yollar kilitli, trafik. Var ki millet bunlara ulaşıyor. Allah bereketini versin. Sahip olduklarınızda Allah huzur nasip eylesin. Bakın burayı da tek tek izah edeceğim. Vela barakallahu fi emrihi. Allah bereket vermesin. Ne demek bu? Senin bedenin Kur'an okuyamıyorsun. Zikir yapamıyorsun. Allah'ın razı olduğu teraziye koyabileceğin doğru dürüst bir ibadet yok. Çoluk çocuğun böyle ecdadımız 10 kişiden 3 tanesi yani Osmanlı'da 10 kişiden 3'ü hafızdı. Şimdi 30 bin kişiden 1 kişi hafız. Bereket bu işte. Mal, mülk, eğer çok para, efendim köşkler bereket olsaydı çok net söyleyeceğim en bereketli Karun olmalı. Öyle ya yani sen bunu para olarak görüyorsan en çok parası olan Karun. Veya Amerika'daki Trump. İstanbul'da bile binaları var adamın. Yani para, mal, mülk, yatlar, katlar, özel uçaklar değil bu bereket. Onlara sahipsin ölünce transit cehennem. Bu mu yani? O değil. Bereket şu bedenin Allah sevgisiyle. Çoluk çocuğun Allah'ın emrine uygun. Evlatların ahirete şefaat kaynağın oluyor. Malın seni cennete götürüyor. Zekat veriyorsun, hayır hasenat yapıyorsun. Çalıştırdığın adamın hakkını tıkır tıkır ödüyorsun. Herkes sana dua ediyor. Çalıştırdığın adamı sana beddua ediyorsa. Senin paran faizlere, haramlara bulandıysa. Zekat nedir bilmiyorsan. Cumaya dahi gitmiyorsan. Senin neren bereket kalmış ya? Bereket kavramı nedir arkadaşlar? Para değildir. Bereket canımız ahiret terazisinde tonlarca sevabı. Malımız tonlarca sevabı. Çoluk çocuğumuz ahirette bize teraziye sevap getiriyorsa bereket odur. Onun için dua edelim. Allah canımızı, malımızı, yuvamızı, her halimizi ahiret terazisinde sevap olarak koyacak bereketi nasip eylesin.
3: Amin.
2: Akıllı insanlarsınız. Peygamber az konuşur, meseleleri özetler. İlk hutbe. Cuma'yı terk edenlerin Allah iki yakasını bir araya getirmesin. Allah işlerine bereket vermesin. Ela ve la salate lehu. Namazı da yok. Ve la vudu lehu. Abdesti de yok. Ve la zekate lehu. Zekatı da yok diyor. Yani acayip bir şey. Cuma acayip bir şey. Ve la birre lehu hatta yetub. Onun iyiliği de yok tövbe etmedikçe. Biliyorsunuz 3 cuma terk edildi mi kalp mühürleniyor. Başka hadis-i şeriflerde bunlar geçer. Şaka değil bu işler. Ben bunu şuna benzetiyorum. Dikkat. Dinimizin hükümleriyle askerin yapısını birbirine benzetiyorum. Nasıl? Komutan diyor ki asker düşman geliyor operasyona gideceğiz. Emredersin komutan. canım diyor. Hemen hazırlığını yapıyor. Eğer gitmezse düşman gelir mahveder. Vatan elden gider. O emredersin. Ya git komutanım ya, ben çayımı içiyorum. Böyle bir şey olabilir mi ya? Allah Celle Celaluhu. Allahu Ekber ezan okunuyor. Hayya ala salah gel. Allahu Ekber. Buradayım ya Rabbim. Haydi gel. Selalar okunuyor. Ezanlar okunuyor. Cuma'ya. Gelirim ya Rabbim. O da genel bir içtima. Gideceğiz. Mazeret varsa ayrı, hastasın falan. Gideceğiz. Şimdi soru şu. Askerle benzetiyorum dedim ya. Biz ülkemizin en seçkin askerleriyiz. Huduttayız. Bütün askeri eğitimini almışız. Soru şu. Sıralı olarak hudutta 24 saat nöbet tutmamız lazım. Doğru mu? Doğru. Ancak dedik ya, biz çok güçlü askeriz. Sadece bir saat nöbet tutsak, biz çok güçlü olduğumuz için düşman bizim kışlada çay içsek bile çayımızın sesinden korkar. Bir saat nöbet tutalım. 23 saat boyunca hududu açık bıraksak. Düşman senden korkar mı? Cevap ver. Korkmaz. Yani sen güçlüsün mü, geç onu. Namaz dediğimiz bu. Yani sadece günde bir defa olmuyor. Nöbet tutuyoruz. Sabah buradayım nefis ve şeytandan. Öğleyin, ikindi, akşam, yatsı. Budur arkadaşlar. Onun ucunu bir açtın mı nefis mahvediyor. Şeytan mahvediyor. Filmler, diziler, internet mahveder. Rabbim şu bedenimizi kendisine teslim etmeye muvaffak eylesin.
3: Amin.
2: Bakın kıymetli hazırın. Bu meseleyi özetleyeyim. Allah Celle Celaluhu insanlara bütün kainatın yaptığı ibadeti, bütününü kendisine iman eden kullarına nasip ediyor. Nasıl? İspatlayalım. Bak, çok mühim bir mesele. Yukarıya doğru baktığımızda ne var? Siz söyleyin. Yok la, tavan demiyorum ya. Haklısın, tavan hakikaten ha. Ya mübarek, dışarı çıktığınızda gökyüzü var ya. Sen de haklısın kardeşim. Nasrettin Hoca. Mübarek Nasrettin dedim, gülüyorsunuz ya. Namazı anlatacağız da ama Nasrettin Hoca'yı anlatayım. Nasrettin Hoca kadı olmuş. Hanımı demiş ki, ya vallahi bizim hoca maşallah bayağı, evet, olur ama dedi, yani tam da inanamadı. Hani insan kendi çocuğu mesela bir yetkili bir şey olur, bir alim, böyle büyük ilim ehli. Şimdi hanımı çarşafı giymiş, efendim kadıl kudat bakmış, hakikaten hoca kürsüye oturmuş. Dava gelmiş, biri anlatmış meseleyi, demiş haklısın demiş. Öbürü anlatmış, sen de haklısın demiş. Allah Allah, hepiniz haklısınız, hadi gidin demiş. Davayı çözmüş, eve gitmiş. Hanım demiş ki, ya hoca ben senin kadı olduğun, kadı büyük rütbe, yani tesettürümle geldim, ondan sonra davayı merak ettim dedi ya. Ne oldu? Ya adam anlattı, dedin ona haklısın. Öbürü anlattı, ona da haklısın. Vallahi hanım sen de haklısın dedi ya. Haklısın kardeşim. Ne yapsın he? Ver ayarı gitsin. Şimdi Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Bu bize tevdi edilen mübarek namaz. Göğe doğru baktığımızda arkadaşlar, bakın 7 kat semada bütün melekler namazı kılıyorlar ya. Kıyamda, rükûde, secdede, celsede 7 kat semaya bakıyorsun. Namazı Mevla serpiştirmiş. Bak dikkat lütfen. Aşağı iniyoruz dünya. Dünyada olaya baktığımız zaman dağlar kıyam halinde. Bütün kuşlar böyle, behaim hayvanlar böyle, balıklar rükû halinde. Ağaçlar nebatat ve necmu ve şeceru, necim denir o nebatat otlar, ve şeceru ağaçlar, yescudu secde halinde. Bir namazını ne yapıyorsun? 7 kat sema bütün meleklerle, bütün mevcudattaki efendim dağlarla taşlarla o ibadeti yapıyorsun. Namaz dünyadan ağır demiş ecdat, bu işte ya. Namazı terk ediyorsun, kalkıp cumayı da terk ediyorsun. Rabbim bizi kendisiyle meşgul eylesin.
3: Amin.
2: Ela ve la teummenne imra'a racülen. Dikkat edin, bir kadın imam olmaz. Herkesin bir yeri var. İki şeye itaat farzdır. Az önce onu söyledik. Bir, komutana itaat. Farz. Niye? Vatanı kurtaracaksın. İki, imama itaat. Farz. Niye? Beraber namaz kılmazsa namazın olmaz. Ya sen git rüküye, ben sonra gelirim diye böyle namaz olur mu yani? Ela ve la tu'em arabi muhaciren la yemu facirun müminen illa en yeharu bi sultanin yekafu seyfehu ve savtehu. Rabbim bütün ibadetleri yeri yerinde yapmaya muvaffak eylesin.
3: Amin.
1: İsmail Hünerlice Hoca Efendi.
4: İnsanları huzurlu kılan, eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz. Lale Gül Efendi.
1: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
3: Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bakın efendim hadis-i şerifte buyurdu. Men tehavene bi salatihi. Her kim namazında gevşeklik ederse, namazını kılmazsa, namaz konusunda tembellik eder, gevşeklik eder ve namazını ihmal ederse fe innallahu teala yuakibuhu bi 15 ukubeten. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri o kimseye 15 ceza ile azap eder. Tahakkuk edecek olan 15 cezanın bir kısmı efendim ölümden önce, yani hali hayatındayken, yaşıyorken, bir kısmı ölüm anında, bir kısmı kabirde, bir kısmı kabirden çıktıktan sonra. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, فَاَمَّ سِتَّتُ الَّتِي قَبْلَ الْمَوْتِ. Ölümden önceki 6 cezaya gelince, 15 taneydi ya, 6 tanesi ne zamandı? Ölümden önceydi. Hah işte o ölümden önceki 6 tanesine gelince. Şimdi Efendim sallallahu aleyhi ve sellem onları tek tek bizlere zikredecek. فَاَوَّلُهَا Birincisi, يُرْفَوْ عَنْهُ اِسْمُ الصَّالِح۪ينَ Ondan salihlerin ismi kaldırılır. Namaz kılmayan bir adamın ismi salihler listesinde kesinlikle bulunmaz. Salih insanlar, iyi insanlar, güzel insanlar. He? Demek bir adam eğer namaz kılmıyorsa salihler listesinde asla değil. Yani namaz kılmayan adama şu ifadeye göre ya çok iyi adam diyemezsin. Zaten demiyoruz ki öyle mi acaba? He? Övüyorsun bir adamı, çok iyi adam, şöyle adam, böyle adam, namaz kılıyor mu? Ya bir namazı yok biliyor musun? Namazı yoksa neyi var bu adamın? Allah'a verdiği sözü tutmayan, kalübelada Allah'a kulluk sözleşmesinde söz veren adamın, sözünde durmayan bir adamın neyini iyi diyorsun ki? Daha neyi var bu adamın yani? Demek ki ismi salihler listesinden efendim kaldırılır. Bir rivayet tüm hasime salihin. Ha ne olur? Yüzünden salihlerin siması silinir. Demek ki namaz kılanların yani tersten de okumak lazım. Kılmayanın yüzünden salihlerin siması silinirse demek namaz kılanın yüzünde salihlerin siması olur. Yani bir nur olur, bir pırıltı olur. Simahum fi vucuhihim min eteri sucud. Allahu Teala buyurdu. Yani ne var orada? Onların nişanları yüzlerindeki secde eserleridir. Evet, secde izi. Yüzünde ne var? Secde izi var alnında. O secdenin nuru efendim fark edilir. Hakikaten öyle. Yani namaz kılan bir adam. Yani namaz kılan yaşlılarımıza bir bakın. Değil mi? Yaşlanmış. Kaç yaşına gelmiş? 70, 80, 90. Yani pamuk dede olmuş. Nur gibi pırıl pırıl, ışıl ışıl. Nenelerimiz de öyle. Çünkü o alınlarında ne var? Secde eseri var. Ama bir adam namaz kılmadı mı? He? Namaz kılmayan bir adamı gördüğün zaman da aman ya Rabbi ne kadar itici, ne kadar soğuk, ne kadar mendebur bir surat. Yani yüzündeki nur pırıltı derken esmerlikle, sarışınlıkla, buğday tenlilikle bunun hiçbir alakası yok. Nur başkadır, renk başkadır. Nur başka, renk başkadır. Mesela işte umreye, hacca giden kardeşlerimiz bilirler. Orada görüyorsun yani dünyanın her yerinden insanlar var. Simsiyah olan insanlar var değil mi? Ama bakıyorsun nurlu değil mi? Ne kadar da nurlu. Adam simsiyah ama nurlu. Bilal Habeşi radıyallahu anh öyle değil miydi? Habeşliydi, teni simsiyahtı. Ama gönlü pırıl pırıldı. Gönlünün pırıltısı nuru yüzüne vurmuştu. Diğer taraftan da bakıyorsun namaz kılmayan bir adam. Esmer de değil, zenci de değil. Belki de bembeyaz, kağıt gibi de teni var. He? Ama bakıyorsun işte evvelce yurt dışına falan gittiğimiz zaman. Ya bakıyorsun adam bembeyaz teni var. Ama bir iticilik var. Bir soğukluk var. Adamda ölü suratı gibi surat var ya. Mendebur bir surat. Bembeyaz renk ama zift gibi surat. Namazsızlık. Ne buyuruldu? Yüzünden salihlerin siması kaldırılır. Namaz yoksa yüzüne istediği kadar pudra sürsün, krem sürsün, o surattaki mendeburluk, iticilik, soğukluk efendim gitmez. Birincisi demek ki bu. Peki. وَالثَّانِيَةُ İkincisi, يُرْفَوْ عَنْهُ بَرَكَتُ الْحَيَاتِ Ondan hayatın bereketi kaldırılır. Görüyor musun? Namaz kılmayan bir adamın hayatında bereket olmaz. Şimdi tabii burada o kişinin hayatında bereket olmaz derken bereketi anlamak lazım. Yani bereketin uzunlukla kısalıkla da alakası yoktur. Yani ömrü kısa mı olur, uzun olmaz mı? Öyle değil. Ecel efendim ne zaman takdir edildiyse o zaman gelir. مَا تَسْبُقُ مِنْ اُمَّتِنَ جَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ Yani ümmetin eceli ne tehir edilir ne takdim edilir. Ama bereket bambaşka bir şey. Nedir bereket? Şöyle diyebiliriz. Kısa zamanda çok işler yapabilmek. Çok kısa zaman Allah öyle bir bereket vermiş ki belki asırlar içerisinde yapılamayacak olan efendim bir takım işleri, bir takım eserleri o süreye ne yapıyor? efendim sığdırıyor Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri. Yani mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem misal verelim. Allah öyle bir bereket verdi ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o ömrüne 40 yaşında peygamberlik görevine başlıyor. 63 yaşında Allahümme Rafik ile Ala deyip yüce dosta kavuşuyor. Ne yapıyor? 23 sene. 23 sene gibi çok kısa bir zamanda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tek başına çıktığı bu cennet yolunda, bu İslam yolunda, bu davada veda hutbesinde 114 bin tane sahabe bulunuyor. Bak nereden nereye gelmiş. Öyle adamlar yetiştirmiş ki. He? Öyle bir tezgah kurmuş ve o tezgahtan geçen zatlar öyle bir şahsiyet olmuşlar ki tarihe şan vermişler. Tarihin gidişatını değiştirmişler. Bir Ebu Bekir düşün, bir Ömer düşün, bir Osman, bir Ali düşün radıyallahu anhum. Ya, hadi bugün bütün üniversiteler toplansın bakalım, bir Ebu Bekir yetiştirsinler, bir Ömer yetiştirsinler, bir Osman, bir Ali yetiştirsinler radıyallahu anhum. Ya, Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'i görüyor musun? Nasıl bir efendim kaliteli eğitim, nasıl bir kaliteli şahsiyet yetiştiriyor? İşte bu bir berekettir. Hayatında nasıl bir bereket var görüyor musun? 23 senede bu kadar efendim talebe yetiştiriyor, bu kadar iman eden bırakıyor ve İslam sancağını da efendim zirveye dikiyor, kıyamete kadar orada dalgalanmak üzere. Bereket, bereket bu işte. Allah ömürlerimize bereket ihsan eylesin, bereket lütfeylesin. Yavuz Sultan Selim Han'ı düşünün mesela. 8 senelik bir saltanat dönemi var. 8 sene, yani bu 8 senede öyle işler yapıyor ki, sınırları öyle genişletiyor ki, he, mukaddes emanetleri bile efendim ne yapıyor? Bu Necip milletin efendim hizmetine kazandırıyor. O kadar fetihler oldu ki, o kadar ganimetler toplandı ki, devletin hazinesi silme altın. Ve buyurdu ki, benden sonra bir sultan gelir de, eğer bu devletin hazinesini gümüşle bile doldurursa, ismimi tarihten silin buyurdu. Ya. Silindi mi ismi? Onu yapan olmadı ki ismi tarihten silinsin. Yani ne var burada? Bir bereket var işte. Nasıl bir hayat? Bereket içerisinde 8 senede yıllar içerisinde yapılamayacak icraatları ne yapmış? Oraya sığdırmış. Nasıl olmuş Hoca Efendi? Allah ömrüne bereket vermiş. Hani bereketi böyle anla. Ya namaz kılmayan Allah bereket vermiyor. 100 sene yaşar hiçbir tane dikili ağacı olmaz. Bakıyorsun kitaplara, ulemaya, sülahaya kitaplar yazmışlar. Öyle kitaplar yazmışlar. O kadar çok kitap yazmış ki Allah Allah ya bunları bir ömürde okumak mümkün değil ya. Mübarek nasıl yazdınız? Nasıl böyle bir yani o kadar zaman içerisinde mum ışığında hokkayla, divitle yazdıkları kitapları floresan ışığında bugün okusan bitiremiyorsun. İşte bereket. Ömürlerinde bereket. Allah onların efendim hayatlarına bereket vermiş, adeta zaman içerisinde zaman halketmiş, hayatları içerisinde başka bir hayat lütfetmiş ve kısacık ömürlerine çok büyük icraatlar, ameller sığdırmışlar. Ha işte ne buyuruldu burada? وَالثَّانِيَةُ İkincisi, يُرْفَوْ عَنْهُ بَرَكَةُ الْحَيَاتِ Allah hayatından bereketi kaldırır buyuruluyor. Yani bir adamın namazı yoksa onun hayatında bereket diye bir şey yok. وَالثَّالِثَةُ Üçüncüsü ise yurfa'u anhu bereketur risk, ondan rızkın bereketi kaldırılır. Bak namaz kılmayan bir adam rızkından da bereket göremiyor. Yani az önce anlatmış olduğumuz hayatından bereketin kalkması, hayatındaki bereket meselesini anladıysak o zaman efendim rızktaki bereketi de anlamış oluruz. Yani çoklukla azlıkla alakası değil. Öyle alakalı bir şey değil bu bereket dedik ya. Adamın çok belki geliri vardır ama çuvalla gelir, çuvalla gider. Çok kazanır, çok gider. Hastanede gider, kazada gider. Efendim kaptırır, efendim batağa kaçırır parasını. Hani sermayeyi kediye yükler tabiri caizse. Yani adam bir de bakarsın ki bereket yok, bir şey yok. Diğer taraftan bakıyorsun yani adamın belki geliri azdır ama ehli kanaattir. Efendim ve o efendim gelirini harcaya harcaya adeta bitiremez. Yani bir bereket vardır yani. Bereket çok önemli. Malda da bereket meselesi. Dediğimiz gibi hayattaki bereketi anladıysak rızıktaki bereketi de anlamış oluruz. Ve rabi'atu dördüncüsü ise la yukbelu minhu şey'un minel hayri. Hayırdan hiçbir şey kabul edilmez. Hatta tekmüle salatuhu namazını tamamlayıncaya kadar. Namazı tamam olmadan hiçbir hayrı kabul edilmiyor. Kabul edilmiyor derken tabii yani oruç tuttu kabul değil, zekat verdi kabul değil. Öyle anlama. Elbette ki yani onlar da nedir? Farzdır, Mevla'nın emridir, üzerimize bir nedir? Borçtur, yükümlülüktür, kulluk görevimizdir. Bunları yapanlar elbette borcunu ödemiş olurlar. Ama ekstra bir fazilet kazanamamış oluyor. Yaptığı başka hayırlar. Yani şöyle de anlayabiliriz. Namazın günahı o kadar büyük ki ne hayır yaparsan yap namazsızlığın günahına kefaret olamaz. Öyle ya. Yani bir günah işledin. Hemen ardından ne yapmak lazım? Bir sevap işlemek lazım. Mevla ne buyurdu? İnnel hasenat yüzibne seyyiat. Muhakkak ki haseneler ne yapar? Seyyiatı giderir. Yani bir kötülük mü yaptın? Hemen arkasından bir iyilik yap. Ki ne yapsın o kötülüğü gidersin. Şimdi namaz kılmadın. Namazsızlık öyle bir günah ki, öyle büyük bir vebal ki hiçbir hayır, hiçbir amel onun günahına kefaret olamıyor. Şimdi bu durumda elbette namazın tamam olmadan hiçbir hayrın kabul edilmez buyuruluyor. Çünkü فَمَنْ تَقُلَتْ مَوَازِينُ فَاُولَٰئِكَ الْمُفْلِحُونَ Her kimin de mizanı ağır gelirse işte ancak felah bulacak olan, kurtulacak olan onlar. Yani ağır gelecek olan derken efendim sevabı ağır gelecek. Peki namaz kılmadığın zaman, namazsızlık günahı efendim günah kefesine konduğu zaman öyle bir ağır gelecek ki o, yani onu dengeleyecek efendim hiçbir hayır demek ki olmuyor kıymetli kardeşlerim. وَالْخَامِسَتُ Beşincisi, la yüstecabü duâuhu, onun efendim duası kabul edilmez. Duasına icabet olunmaz. Namaz kılmayanın duası da kabul edilmiyor. Çünkü dua göklere yükseltilmiyor ki. Bir ayette ne buyuruldu? İleyhi yes'adü kelimut tayyibu vel amelü salihu yerfa'u. Güzel kelimeler ancak ona yükselir. Güzel kelimeler, hani kelime-i tayyibe diyoruz ya. Kelime-i şehadet olsun, zikir olsun, Kur'an olsun, dua olsun. Mevla'ya yükselir. Ama vel amelü salihu yerfa'u ne buyuruldu? Onları da Allah'a ameli salih ulaştırır. Yani ameli salih adeta onları götürecek olan kanatlar. Kanatsız kuş uçar mı? Kanadı olmayan bir kuş nasıl havalansın? Nasıl uçsun? Salih amel olmadığı zaman o duayı nasıl götürsün Mevla'ya? Yani namazdan daha büyük salih amel var mı? Namaz ibadetin başı, dinin direği olan namaz. Namazın yoksa hangi salih amel senin efendim duanı Mevla'ya götürecek? Demek ki ne buyuruldu bakın? Efendim bu kimsenin duası kabul edilmez. Yani bunlar ne büyük belalar ya. Ne büyük bela değil mi? Hayrın kabul edilmiyor. Efendim rızkının bereketi kaçıyor. Hayatının bereketi kaçıyor. Yüzündeki salihlerin siması kaldırılıyor. Duan kabul edilmiyor. Hayrın kabul edilmiyor. Allah Allah. Namazı görüyor musun? Namaz adeta efendim şifre. Namazı kıl, o şifreyi efendim kullan, kapıyı aç ve bu olumsuzluklar tamamen efendim dönüp senin menfaatine olsun. O zaman yüzünde de nur olur, hayatında bereket olur, rızkında bereket olur. Hayrın kabul edilir. Duan efendim icabet olunur duana. Ya ve sadece şu altıncısı ise la yec'alu lehu min du'a'i salihin nasibun. Ya salihlerin duasından nasip alamaz. Demek ki bir cezada bu. Namaz kılmayan bir insan salihlerin duasından nasip alamıyor kıymetli kardeşlerim. Namaz kılmayan adam bu dualardan istifade edemiyor. Zaten her mümine, mümin kardeşlerine dua etmekle mükelleftir. Yani ne yapacaksın? Mümin kardeşlerine dua edeceksin. Şart. Bu bir haktır. Namaz kılanlar aslında bu hakkı ne yapıyor? Yerine getiriyor mu? Elbette. Çünkü namazda ne yapıyorsun? Tahiyyatta. Selamdan önce ne okuyorsun? Rabbena etina okuyorsun. Rabbena firli okuyorsun. O duaları okuduğun zaman ne yapıyorsun? Rabbena firli ve li valideyye ve lil müminine yevme yakumul hisab diyorsun. Ya Rabbi beni, anamı, babamı ve bütün müminleri mağfiret et, affet diyorsun. Bak dua ediyorsun. Dolayısıyla mümin kardeşlerine de ne yapmış oluyorsun? Dua ediyorsun. Namaz kılmakla bu hakkını da eda etmiş oluyorsun. Ve bütün müminler efendim dünyanın bir ucundaki bir Müslüman kılmış olduğu namazında sana dua ediyor. Sen de bundan ne yapıyorsun? İstifade ediyorsun işte. Ama namaz kılmayan adam kendi dua etmediği için o yapılan duadan da ne yapamıyor? İstifade edemiyor. Ve salihlerin duasından nasip alamıyor. Namazı kılan var ya çok şeyi halletmiştir. Şu kadar 6 tane saydığımız, yani bu saydıklarımız neydi? Ölümden önce olan hali hayatımızdaki efendim namaz kılmayanların uğrayacakları ceza, belaydı bunlar. Şimdi sen yani namaz kıldığın zaman bunların hepsini ne yapıyorsun? Lehine çeviriyorsun. Kılmadığın zaman da aleyhine dönüyor. Kılmak lazım.
1: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
0: Cumamız mübarek olsun.
4: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
5: 6666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
6: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım yani.
2: Kur'an ölü kalplere hayat verir. Su ölü toprağa hayat verir.
7: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
8: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
9: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun, tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
10: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
11: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
12: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
13: Sonra da öyle ölüyorsun. Çünkü bu iş bumerang gibidir. Atarsın, geri gelir.
14: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
4: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz.
0: Şimdi reklamlar.
5: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
4: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr
15: Sultan Derneği olarak hafızlık talebelerimizin her birine sahip çıkıyor. Onların Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde öğrenmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Yalnızca dersleriyle değil, günlük ihtiyaçlarıyla da ilgileniyor. Onları sevgiyle kuşatıyor, ilim yolculuklarına destek oluyoruz. Aynı zamanda talebelerimize sarık ve cübbe giydirerek bu yolda kendilerini bir hafız adayı olarak görmelerini sağlıyoruz. Bu yolda sizlerin duası ve desteğiyle ilerliyor, ümmetin geleceği olan bu nesli birlikte yetiştiriyoruz. Siz de bir hafızın yetişmesine vesile olabilirsiniz.
16: Selamun aleyküm. Rabbimin yarattığı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
4: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özveri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
17: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
18: Allah razı olsun. Yani siz yapıyorsunuz bunları. Biz sadece ilgileniyoruz. Mevla Teala kim gönlüyle bile destek verdiyse razı olsun. Gerçekten burada çok güzel bir hizmet olacak. Şu zor zamanda böyle bir hizmeti yürütebilmek sizin desteğinizle ancak mümkün. Bunu da yaptınız, yapıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah Eylül'de 200 küsür talebeyle bu eğitime artı burada fetva ile hoca kardeşlerimizle birlikte yıllardır devam ettiriyoruz. Aynı arkadaşlarla yine devam ettireceğiz Allah'ın izniyle. Aksatmayacağız. Aynı şekilde talebelere hizmeti de aksatmayacağız. Çünkü alttan yetişmezse üsttekiler yaşlandı mı bu iş biter. Ondan dolayı alttan da yetiştireceğiz Allah nasip ederse. Mevla Teala bu hizmeti de hakkıyla yapmayı bizlere nasip eyle. Allah hepinizden razı olsun.
17: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
19: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
20: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik efendilerin eski ihvanı tüzeyak hatmi şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle efendi hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime göndererek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89. Kovacı dede iletişim numarası.
21: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet-i hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ bin külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
15: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdular. Üzerine güneş doğan günlerin hayırlısı cuma günüdür. O gün Hazreti Adem halk olunmuş, o gün cennete konulmuş ve yine o gün çıkartılmıştır.
0: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Namaz vakitleri arasında namaz, iki cuma arasında cuma namazı, iki Ramazan arasında Ramazan küçük günahları siler. Hadis-i şerif.
2: Hayırlı cumalar.

0: Cuma'mız mübarek olsun. Lale Gül efendim.
1: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh şöyle rivayet edilmektedir. Ebu Musa el-Eş'ari abdest alarak evinden çıktı ve kendi kendine Resulullah'tan hiç ayrılmayacağım ve bugünü onunla geçireceğim diye karar verdi. Mescide geldi, peygamberi sordu. Sahabiler şuraya doğru gitti dediler. O günü Ebu Musa şöyle anlatır. Sora sora peşi sıra gittim. Nihayet Eris denilen kuyunun kenarında otururken buldum. Kuyunun bulunduğu bahçenin kapısının önünde bekledim. Efendimiz abdest aldı, ben de kalkıp yanına vardım. O, Eris kuyusunun kenarındaki yüksekçe bir yere oturmuş, ayaklarını kuyuya uzatmıştı. Resulullah'a selam verdim ve döndüm, tekrar kapının önünde oturdum. Kendi kendime, bugün peygamberin kapısını bekleyeceğim dedim. O sırada Ebu Bekir geldi, kapıyı çaldı. Kim o? Dedim. Ebu Bekir dedi. Biraz bekle dedim. Sonra Resulullah'ın yanına vardım. Ey Allah'ın Resulü, Ebu Bekir geldi. Sizden izin istiyor dedim. İzin ver ve onu cennetle müjdele buyurdu. Döndüm ve Ebu Bekir'e, buyurun girin. Resulullah sizi cennetle müjdeliyor dedim. Ebu Bekir içeri girdi ve kuyunun ağzındaki yüksekçe yere Resulullah'ın sağ tarafına oturdu. Peygamberin yaptığı gibi paçalarını sıyırarak ayaklarını kuyuya uzattı. Ben de döndüm ve kapının önünde oturdum. Evden çıkarken kardeşim abdest alıyordu. Arkamdan yetişecekti. Kardeşimi düşünerek, Allah Teala filanca hakkında hayır dilerse onu buraya getir diye içimden geçirirken birisi daha kapıyı çaldı. Kim o dedim. Ömer bin el-Hattab diye cevap verdi. Biraz bekle dedim. Peygamberin yanına gelip selam verdim. Ömer geldi, izin istiyor dedim. Ona izin ver ve kendisini cennetle müjdele buyurdu. Bunun üzerine Ömer'e gelip, buyurunuz, Resul-i Ekrem sizi cennetle müjdeliyor dedim. Ömer de girdi ve Resulullah'ın sol tarafına, kuyunun kenarındaki yüksek yere oturdu. Ayaklarını kuyuya uzattı. Dönüp kapının önüne oturdum. Kendi kendime kardeşini kastederek, Allah filancaya hayır dilerse onu buraya getirir diye düşünürken birisi daha geldi ve kapıyı çaldı. Kim o dedim. Osman bin Affan dedi. Biraz bekle dedim. Peygamber'e haber verdim. İzin ver ve başına gelecek bir musibete rağmen cennete kavuşacağını müjdele buyurdu. Ben de, ey Osman, buyur. Peygamber, başına gelecek bir musibete rağmen seni de cennetle müjdeliyor dedim. Osman içeri girdi. Kuyunun kenarında yer bulamadı. Diğer tarafa geçip karşılarına oturdu. Said İbnül Müseyyid, ben onların bu oturuş şekillerini kabirlerine yordum dedi.

0: Cuma vakti oldu. Hemen bir abdest almalıyım.
1: Hayrola Abdülbaki, bu telaşın ne?
0: Duymuyor musun? Selalar okunuyor Yusuf amca. Cuma'yı kaçıracağız.
1: Ben selaları duyuyorum da sen niye vaktinde hazırlanmadın?
0: Seni gide sorun mu Yusuf amca? İşlerden başımızı kaldırabiliyor muyuz?
1: Dünyanın işimi biter Abdülbakim. Hem cuma saatinde iş yapmak olur mu?
0: Haklısın Yusuf amca. Cenab-ı Hak bizlere ibadet için iştah versin.
1: Amin amin. Murat'ı beklemiyor musun?
0: Bu cuma gelemeyeceğini söyledi. Boş ver Yusuf amca. Kendi düşen ağlamaz. Sen git, ben abdestimi alır almaz geliyorum.
1: Lakin kim özürsüz ve önemsemeden üç cumayı terk ederse Allah onun kalbini mühürler. Hem Müslüman duyarsız kalamaz Abdülbaki.
0: Adamın işi başından aşkın Yusuf amca, ne diyeyim?
1: Ne diyeceksin Abdülbaki? Bilmeli ki bütün mezarlıklar dünyada işleri yarım kalmış insanlarla doludur. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrıldığınız zaman Allah'ı zikre, ibadete koşun. Alışverişi, işi gücü bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.
2: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.

0: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
1: Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere çokça salat ederler. Ey müminler! Siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Ol Seyyidül Kevneyn Muhammed Mustafa'ya salavat.
2: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed.
1: Ol Resulü Sakaleyn Muhammed Mustafa'ya salavat.
2: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed.
1: Ol İmamül Haremeyn Muhammed Mustafa'ya salavat.
2: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed.
3: Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. En faziletli günlerinizden biri Cuma günüdür. O gün bana çokça salatü selam getiriniz. Zira sizin salatınız bana arz olunur. Cumanız mübarek olsun.
0: Lale Gül Efendim, herkesin radyosu. Yalnız değilsiniz. Lale Gül Efendim, her an yanınızda.
4: Ey o yüce Resulün cemalinin nurunu görmek aşkıyla yananlar, ona bol bol salatü selam okuyun. Milyonlarca salatü selam senin üzerine olsun ey Allah'ın Resulü. Milyonlarca salatü selam senin üzerine olsun ey Allah'ın Habibi. Milyonlarca salatü selam senin üzerine olsun ey geçmiş ve gelecek bütün insanlığın efendisi.

ey o yüce Resulün cemalinin nurunu görmek aşkıyla yananlar. Ona bol bol salatü selam okuyun. Milyonlarca salatü selam senin üzerine olsun ey Allah'ın Resulü. Milyonlarca salatü selam senin üzerine olsun ey Allah'ın Habibi. Milyonlarca salatü selam senin üzerine olsun ey geçmiş ve gelecek bütün insanlığın efendisi.

Ey o yüce Resulün cemalinin nurunu görmek aşkıyla yananlar, ona bol bol salatü selam okuyun. Milyonlarca salatü selam senin üzerine olsun ey Allah'ın Resulü. Milyonlarca salatü selam senin üzerine olsun ey Allah'ın Habibi. Milyonlarca salatü selam senin üzerine olsun ey geçmiş ve gelecek bütün insanlığın efendisi.

0: Ey o yüce Resulün cemalinin nurunu görmek aşkıyla yananlar! Ona bol bol salatü selam okuyun.
1: Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'de yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo. Lale Gül FM.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdular. Üzerine güneş doğan günlerin hayırlısı cuma günüdür. O gün Hazreti Adem halk olunmuş, o gün cennete konulmuş ve yine o gün çıkartılmıştır.
1: Lale Gül FM, Lale Gül TV ortak yayını başlıyor. Değerli dinleyicilerimiz, cumamız mübarek olsun. Hayırlı cumalar. Saatlerimiz 12.38'i gösteriyor Lale Gül FM'de. Birazdan Lale Gül TV, Lale Gül FM ortak yayınında cuma sohbetinde sizlerle birlikte olacağız canlı yayında. Şimdi Lale Gül TV, Lale Gül FM ortak yayınına geçiyoruz.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak 3 günlük daha günahları bağışlanır. Kim hutbe okunurken çakıl taşlarıyla oynarsa, boş ve manasız bir iş yapmış olur.
1: Nefes verdi. Kıymetini bilelim. Bunlardan sorulacağız. Nerede geçirdin? Ne amel ettin? Gençliğini nerede tükettin? Ömrünü nerede tükettin? La tezûl kademe ibn Adem. Ademoğlunun iki ayağı mahşerde yerine mıhlanır. Çivilenir, çakılır. Hiçbir yere kıpırdayamaz. Güneş tavan boyu yeniyor. Adam kıpırdayamıyor. Ne olacak bu? Eriyip de gidemiyor. Ölemiyor, dirilemiyor. Hatta üselâne erba. Dört şey sorulacak. Dört şeyin cevabını versin, gelsin. Ondan sonra ayağı serbest, istediği yere gitsin. Ne soruluyor? An ümri fî mefnâ. Ömrünü nerede harcadın? İşte bu ayetleri dinlerken, hadisleri dinlerken, geçirdiğin vakitler ne kadar senin yüzünü hak edecek? Vücûh-i yevmeydin nâim el-isâniyâ râdıya. Bir takım yüzler güleç olacak, sevinçli olacak diyor ayet-i kerime. Yaptıkları amellerden razı olduğu yüzünden okunacak. Hiç insan keşke şu ayeti, hadisi dinlemeseydim der mi? Neyi yapmışım da efendim iftara bir saat kala burada sohbet diye var, ayet hadis, ben bunu dinlemişim. Değil mi? Şimdi haberler var, şunlar var. Bunlar. Burada da Allah'ın haberleri var. Burada da Allah'ın haberlerini okuyoruz şimdi. Ne buyuruyor? وَهُمْ يَسْطَرِخُونَ فِيَا Onlar cehennemde bağıracaklar, çağıracaklar, feryat, imdat. Bin sene su isteyecekler. Bin sene. Su, su, su, su. Bin sene ya. Bin sene nerede ya? وَنْ يَسْتَغِيْتُوا Benden su istedikleri zaman diyor Kehf suresi. يُغَازُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ Öyle bir su vereceğim onlara ki diyor. Zeytin tortusu gibi böyle kapkara. O kadar haşlak ki yeşül vücuh yüzüne yaklaştırdığı zaman dumanından derileri dökülecek, yüzünü kebap edecek, iskelet kalacak diyor. Ama adam bunu bile buldum diye, en azından sıvı akan bir şey diye onu yudumlayacak diyor. Bir ise şarap, ne kötü içecek. Vesaet murtefeka. Ne lüzum var dünyada zehir zıkkım içkileri içiyorsun da yarın ahirette bunu içmeye ne lüzum var? Ne kötü içecektir. Cehennem ne kötü dinlenme yeridir diyor.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. صلوا على رسولنا محمد. اللهم صل على سيدنا صلوا على طبيب قلوبنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. اللهم صل على سيدنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال بعد الإيمان إدخال السرور على المسلمين. وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Kıymetli kardeşlerim, öncelikle cumanız mübarek olsun. Allah Celle Celaluhu günlerin efendisi olan cumayı en güzel bir şekilde değerlendirmeyi, bugün de duanın kabul olduğu ana denk gelebilip dünyamız ve ahiretimizi felaha çıkaracak hayır duayı da o zaman diliminde edebilmeyi hepimize nasip eylesin. Allah Celle Celaluhu bizleri, ümmeti Muhammed'i, başta mazlum coğrafyamızdaki Filistin'de, Gazze'de, Yemen'de, Suriye'de, Doğu Türkistan'da, dünyanın dört bir köşesinde zulüm altında olan kardeşlerimizi bugünün hatırına sıkıntılarını azat eylesin. Allah Celle Celaluhu bizi kendisi için yarattı. Kendisi için yaşayabilmeyi, yine bu yolda kendisi uğrunda ölebilmeyi hepimize nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, geldik gidiyoruz. Kısacık bir hayat. Ebedi bir zaman dilimine nispetle yok denilecek kadar bir hayat. Allah Celle Celaluhu bugünkü ortalamada 70, 80, belki 90 yıllık bir ömrümüz var. Daha erken olabilir, uzun olabilir. Elbette Rabbimiz bilir. Şu kısacık belki 90 yıllık hayatımızda ebedi bir hayatı kazanma vazifemiz var değerli kardeşlerim. Biliyorsunuz eski insanlar çok uzun yaşardı. Nuh Aleyhisselam 950 sene peygamberlik yaptı sadece. Daha uzun yaşadığı rivayet ediliyor. O dönemde insanlar kendilerine ev yapmazlarmış. Böyle kolay kolay yurt yapmazlarmış. Niye? Ya şu kısacık hayatımızda bununla mı uğraşalım diye. Adamlar 1000 yıl yaşıyor. Şu kısacık hayatta bunlarla mı uğraşalım diye eskinin o salih, o imanlı insanları yatırım yapmazmış bu hayata. Şimdi biz 60 yıllık, 70 yıllık, 80 yıllık, 90 yıllık hayatımıza 1000 yıllık yatırım yapıyoruz. 1000 yıl yaşayacak gibi hareket ediyoruz. 90 yıllık ömrümüze hiç ölmeyecek gibi hedefler, hiç ölmeyecek gibi vizyonlar çiziyoruz. Oturamayacağımız evler, binemeyeceğimiz arabaların peşinden koşuyoruz. Yiyemeyeceğimiz nimetlerin arkasından saldırıyoruz. Uzanamayacağımız güzellikleri hayal ediyoruz. Ama bunların hepsi cennette var kıymetli kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu bu kısacık hayatı en verimli bir şekilde değerlendirebilmeyi hepimize nasip eylesin. Bakın 90 yıllık ömrümüzün zaten çoğuna yakını, yarısından biraz daha azı, %40'ı diyelim, gece. Günde 6-7 saatle diyelim 8 saat uyunursa, hadi biz 5-6 saattir değil mi? Efendi Hazretimiz öyle tavsiye ederdi. 5 saatten fazlası 5 saat yeter buyururdu Mahmud Efendi Hazretimiz. Onda yatacaksın, 3'te kalkacaksın. Bazı yiğitler var 2'de kalkar. Efendi Hazretimiz buyururdu. 5 saat yapalım, 5'te 1'ine tekabül ettirelim. 5'te 1'i uyku. 5'te 1'i. Bedeni ihtiyaçlarımızı koysak 5'te 2'si gitti, 5'te 3'ü kaldı. Değerli kardeşlerim, ebedi bir hayatı 90 yıllık ömrümüzün 5'te 3'lük zaman dilimiyle kazanmaya çalışıyoruz. Çoluğumuzun çocuğumuzun nafakasını çıkar, onu çıkar, bunu çıkar. Azıcık zaman dilimiyle kazanmaya çalışıyoruz ya. Bir saatlik bir ibadetle kazanmaya çalışıyoruz. Neyi? Ebedi bir hayatı. 40 yaşına yaklaştık. Ulaşmasak da. Ne var geride hiç hatırlamıyorum. Yarınımız olacak mı onu da bilmiyoruz. Ahiretimizi kazandık mı? Rabbim son nefesimizde hepimize iman versin, bilemiyoruz. Değerli kardeşlerim, 100 yılda biter, 1000 yılda biter. Süreli zamanın hepsi biter. Ama iş şu kısacık zaman diliminde ahireti kazanmak. Peki bu kısacık zaman diliminde ahireti nasıl kazanacağız? Ameli salihlerle, ibadet ile. İmam Rabbani Kuddisesi Ruhu buyuruyor ki, Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de ebedi cennetleri iman ve salih amele bağlamıştır. Elhamdülillah hepimizde iman var. Peki salih amel? Salih amel sınırsız. Namaz kılmak salih ameldir. Oruç tutmak salih ameldir. Zekat, hac salih ameldir. Yoldaki taşı kaldırmak salih ameldir. Selam vermek salih ameldir. Tebessümlü olmak salih ameldir. Kalbinde kinin olmaması bile salih bir fiildir. Niyettir yani. Her şey, eşine iyi davranman, komşuna iyi davranman, insanları rahatsız etmemen hepsi salih ameldir. Binlerce sayabiliriz. Peki insanı ebedi cenneti kazandıracak şey iman ve salih amelse, biz bu salih amellerin hepsini nasıl yapacağız? Ben bunu çok düşündüm diyor İmam Rabbani Hazretleri. Sonra keşif oldu ki Allah Celle Celaluhu'nun ayetlerde iman ve salih amel insanı ebedi cennete koyar diye o salih amelden kastedilen İslam'ın 5 şartıdır. Demek ki neymiş? İman edip İslam'ın 5 şartını yerine getirdiğimiz zaman da Allah Celle Celaluhu'nun ebedi cenneti vaat ettiği o gruplardan birisine giriyoruz. O gruba giriyoruz. Peki iman? Elhamdülillah. Hepimiz Müslümanız öyle değil mi? Buyurun bir tecdid edelim kelime-i şehadetle. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Çok kolay geliyor ama kolay değil kıymetli kardeşlerim. Şu kelime-i tayyibeyi söyleyip kalpten tasdik etmek kolay değil. İman çok zor bir iş. Çok zor. İnanın amel etmek daha kolaydır. Bakın namaz kılmak kolaydır. Ömrün boyunca oruç tutmak kolaydır. İman aslında çok zordur. Çok kolaydır. Evet iman ettik deyip kenara çıkıyorsun. Kalben onu kabul etmek var ya, kalben onu tasdik etmek var ya, kalbinde zerre şüphe olmadan ben Allah'a ve peygamberine ve peygamberin Rabbimizden ne getirdiyse hepsine şeksiz şüphesiz iman ediyorum diye bunu tasdik etmek var ya, çok zor bir şey. Zor olmasaydı Allah Celle Celaluhu sadece iman etseniz bile bize cenneti vaat eder miydi? Mesela bir adam hiç namaz kılmasa, ömrü boyunca İsyan içerisinde olsa, hiç alnı secdeye gitmese, hep fuhşiyat içerisinde olsa ama kalbinde zerre miskal iman olsa cennete girmeyecek mi? Girecek. Bir adam bütün ömrü boyunca namaz kılsa, bütün malını fakir fukaraya tasadduk etse, her sene hacca gitse, kalbinde iman yoksa cennete girecek mi? Hayır. Bu iman ne ulvi bir şey ki, ne önemli bir şey ki, o yokken hiçbir şeyin önemi yok. O varken her şey başlıyor ondan sonra. O yüzden çok önemli bir şey. Allah Celle Celaluhu imanlarımızı muhafaza eylesin. Allahümme sebbit kalbi ala dinik diye dua ediyoruz değil mi? Allahümme sebbitin ala dinik. Ya sebbit kulüben ala dinik. Ya Rabbi kalplerimizi dinin üzerine sabit kıl diye dua etmemiz lazım. Allah Celle Celaluhu hepimize becertirse. Şimdi toparlıyorum. Demek ki şu kısacık bir hayatımızda kıymetli kardeşlerim iman ve salih amel olması gerekiyor. Salih amel neymiş? Allah Celle Celaluhu'nun Kur'an'da vaat ettiği cenneti sonunda ulaştıracak İslam'ın 5 şartı. Kelime-i şehadet getirmek bedava. Getirdik. Taş mı taşıdık? Yük mü taşıdık? Kolay. 2 diyelim hacca gitmek, sonra gideyim. Zenginler gitsin. Onlar düşünsün. Zaten ömürde bir kere. Allah sana bir sürü imkan vermiş, olanak vermiş. Bir zahmet yani. Bir hacca git yani. Diğeri zekat vermek. O da zenginlerle alakalı. Allah sana 40 bin lira vermiş. Bir 1000 lirasını ver. Bugün devlet bile daha çok alıyor. Adam iş yapsa KDV'si, osuvusu %50'ye yakın vergi ödüyor. Allah Celle Celaluhu diyor ki kullarım 40'ta 1. %2,5. Ne kadar merhametli değil mi? Rabbimiz. %2,5. Zenginlere bir zahmet onu da versinler. Geriye ne kaldı? Namaz, oruç. Oruç zaten senede bir ay. O da kolay. Ne kaldı kıymetli kardeşlerim? Namaz. Namaz. Ama hakkıyla kılınan bir namaz. İnne's salate tenha anil fahşai vel münker diyoruz yani. Kötülükten ve münkerattan insanı engelleyen bir namaz. O nasıl bir namaz? İhlaslı kılınan bir namaz. Allah Celle Celaluhu hepimize ikram eylesin. O yüzden demek ki ilk önce namazımızla, salih amellerimizle beraber ne yapacağız? Devam edeceğiz. Ama kıymetli kardeşlerim, sadece bununla da kurtaramayacağız. Evet, bu ana iskeleti koruduk, bir binayı yaptık. Bu binanın bir de tefrişatı var. Onu da diğer salih amellerle beraber yerine getirmemiz lazım. Kul haklarından sakınmamız lazım. Ümmeti Muhammed'e olan diyaloglarımızda iyi olmamız lazım. Müslümanlara halim ve selim olmamız lazım. Okuduğum hadis-i şerifte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ya, "Afdalul amel idhalu surur alel müslimin." En faziletli amel nedir biliyor musunuz? Veya en faziletli amellerden birisi nedir biliyor musunuz? Müslümanları mutlu etmek. İdhalu surur alel müslimin. En faziletli amellerden birisi Müslümanları sevindirmek. Birbirimizi sevindirmeliyiz. Birbirimize yardım etmeliyiz. Birbirimize destek olmalıyız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabe-i kiramdan böyle birisi, bir grubu arkadaş kıldı birbirlerine, dost kıldı, yoldaş kıldı. Hüseyin Avni hocamızı ziyarete gittik. Orada bu şeyi rivayet etti. Hadis-i şerifi rivayet etti. Peygamberimiz bir grubu diyor dost kıldı birbirlerine. Akran kıldı. Ahbap kıldı. Sonra geldi dediler ki ya Resulallah dediler. Ya dediler sen bizi öyle birisine dost kıldın ki içimizden geceleri teheccüd kılar. Gündüzleri oruçla geçilir. İbadetle geçilir. Full ihtiyaçları yani hep ibadet üzerine. Aslında ne yapmak istiyorlar? Belki de onu övmek istiyorlar ya. Ne kadar hayırlı bir insan. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyurdu? Peki onun ihtiyacını veya onun bineğinin ihtiyacını kim görüyor? Onu biz görüyoruz ya Resulallah. O ibadet ediyor. Gece teheccüd, gündüz, namaz, her türlü taat üzere. Onun yemek, hani değil mi yemek yiyorsunuz, bir ihtiyaçlarınız oluyor, hayvanların ihtiyaçları oluyor. Onu kim görüyor? Onu da biz görüyoruz. Peygamberimiz ne buyurdu? Siz ondan daha hayırlısınız. Neden? Çünkü siz bir Müslümanın ihtiyacını görmek üzerine çalışıyorsunuz. Siz bir Müslümana yardım üzerine çalışıyorsunuz. Ötekisi sadece kendine. Ama siz ona hizmet etmekle beraber hem sonuçta hizmet etmek de bir ibadettir. Efendimiz öyle buyururdu. Öyle makamlar vardır ki manevi yolda, seyri sülükte, onu zikirle elde edemezsiniz. Onu ibadetle elde edemezsiniz. Onu hizmetle elde edersiniz. İnsanlara hizmet etmekle elde edersiniz. Öyle değil mi? Nakşibendi Asseri Kuddese Sirruhu'nun bu seyri sülükünü ilerleme döneminde bir takım eğitimlere tabi tutuluyor. Bir dönem ne yapıyor? Sokakları temizliyor. İnsanlara temizliyor. Bir dönem ne yapıyor? Sokaktaki şeyhi diyor ki, git bir yıl sokaktaki köpeklerin karnını doyur. Sokaktaki köpekleri doyuruyor. Hayvanlara hizmet ediyor. Yolda kalmış, kimsesi olmayan, bakıma muhtaç olan insanlara yardım et. Bir yıl. Biz bir gün yapamayız ha. Bir yıl. Sokaklardaki taşa hizmet ediyor. Hayvana hizmet ediyor. Ota hizmet ediyor. İnsana hizmet ediyor. 10 yıl böyle hizmet ediyor Nakşibendi Asseri. Öyle Nakşibendi Asseri olmak kolay değil. Sadece tesbih alıp oturup da ümmete faydasız bir hayat olmaz. Efendi Asserimiz o yüzden hani Nakşi yolunun böyle bir özelliği vardır. Halk içinde hakla beraber olmak Efendi Asseri buyururdu. İnsanların içinde ama Mevla ile beraber olmak. Mevla'nın kullarına hizmet etmek. Değil mi? Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yaptı? İnsanların içerisinde ama ne yaptı? Allah'ın dinine hizmet etti. Biz de öyle olacağız. Çalışabilirsin bir yerde. Sen çalıştığın yerde İslam'a hizmet edeceksin. Okuyabilirsin bir yerde. Arkadaşlarına hizmet edeceksin. Mahallendekilere hizmet edeceksin. Sadece tesbih alıp kendine çalışmayacaksın. Sadece kendi başına ibadet etmeyeceksin. Bildiğini anlatacaksın. Bildiğinin hocasısın. Emir bil maruf. Bunu da yapacağız. Bu da bizim sorumluluğumuz. Bu da bizim vazifemiz. O yüzden demek ki neymiş? Demek ki evet, iman, salih amelleri işleyeceğiz ve bir o namazın bize vereceği o ahlakı hamideyi kazanmaya çalışacağız kıymetli kardeşlerim. Nasıl? İslam'ın güzelliklerini göstererek. Biz Müslüman olarak İslam'ı güzel gösteremiyoruz. Maalesef eleştirelim kendimizi. Endonezya dediğimiz yer 200 milyon bugün nüfusu var. Müslüman tüccarlarla Müslüman oldu ya. Geçmişte Müslüman tüccarlar gidip mal satmaya gittiler. Ya bu bunların inandığı din ne kadar dürüst, ne kadar adil bir din diye adamlar Müslüman oldu ya. Bugün insanlar bizi görüp dinden soğuyorsa ahlaki problemlerimizden dolayı biz İslam'ı güzel temsil edemiyoruz kıymetli kardeşlerim. Temsil edemiyoruz. O yüzden İslam'ı iyi bir şekilde temsil etmeliyiz. Ahlakımızla, oturmamızla, kalkmamızla, yaşantımızla, eşimize, çocuğumuza, annemize, babamıza, kardeşimize İslam'ı en güzel şekilde anlatmalı, en güzel şekilde yaşamalıyız. Biz dışarıda İslam'ı anlatıyoruz, içeride kendimiz yaşamıyoruz. Dilimizde İslam var, İslam'ın ahkamı var, İslam'ın tavsiye ettiği ahlak-ı hamideler var. Ama bizde yok. Biz tabii ki insanları doğru yola ulaştırma noktasında geri kalırız. Çünkü güzel örnek olamıyoruz. Değerli kardeşlerim, geçmiş büyükler bazen eşinden, çocuğundan su istemezmiş. Sorarlarmış, efendim neden su istemiyorsunuz? Ben isterim de sözümü tutmaz, ahirette hesaba çekilir. Çünkü niye? Bir evladın babasına itaat etmesi vaciptir. Bir kadının kocasına itaat etmesi vaciptir. Ben hanımımdan su isterim de bana getirmez, bana getirmeyince günahkar olmuş olur, ahirette sıkıntı çekmesin diye istemiyorum. Öyle ahlaktan bir de bizim ahlakımıza gelelim. Değerli kardeşlerim, biz evlatlarımıza ne kadar ahlaklıyız? Eşimize ne kadar ahlaklıyız? Anne babamıza ne kadar ahlaklıyız? Komşumuza ne kadar ahlaklıyız? Düşünmüyoruz bunları. Üzerimizde kisve varsa daha çok dikkat etmeliyiz. Yüzünde sakal, kafanda sarık varsa sen daha çok dikkat etmelisin. Daha çok dikkat etmeliyiz. Allah Celle Celaluhu bunu bize becertirsin. Hani Rabbimiz ayette buyuruyor ya, فَاِذَا جَاءَتِ السَّاخَّةِ Sohbetin başında okuduğum. O kıyamet koptuğu zamanda var ya, يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ O gün kişi kardeşinden kaçacak. Ben kardeşimden kaçacağım. Dünyada can ciğeriz. Ama o gün kaçacağım. Daha ve ummihi ve ebihi, annesinden babasından kaçacak. Ve sahibetihi ve benihi, eşinden çocuğundan kaçacak. Niye? لِكُلِّمْ لِمْ مِنْهُمْ يَوْمَ اِذِنْ شَأْنُوا يُغْنِي. Çünkü o gün herkesin bir derdi var. Niye? Annemin hakkına girdim, bugün hakkını benden istemesin diye annemden kaçacağım. Babamın hakkına girdim, babam bugün benden hakkını istemesin diye ondan kaçacağım. Eşimden kaçacağım. Herkes birbirinden kaçacak. Hani Ayşe annemiz radıyallahu anh'a rivayet ediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki insanlar mahşer günü çırılçıplak kaçacak. Mezarlardan çıkacak. Ayşe annemiz soruyor. Ya Resulallah, biz mezarlardan çırılçıplak mı çıkacağız? Evet ya Ayşe. Çırılçıplak çıkacak insanlar mezarlarında. İyi de kadın erkek, evet kadın erkek de çırılçıplak çıkacak mahşer günü. İyi de erkekler kadınları, kadınlar erkekleri görmeyecek mi? Hayır. O gün kimse kimseyi görmeyecek. Kabirden çıktığımız zamanda çünkü herkes gök kubbeye bakacak. Gökyüzüne. Allah'ın bugün benim hakkımdaki emri nedir acaba? O gün herkes, ben bugün ebedi cennetlik miyim, ebedi cehennemlik miyim? Bunun derdinden dolayı herkes Rabbimizin kendi hakkındaki hükmünü merak ettiğinden gökyüzüne bakarak mahşer yerine koşacak. Kimse kimseyi göremeyecek. Hani bazen olur, araba sürersin, bir telefon konuşursun veya bir iş kafanda vardır. İki saatlik yol gitmişsin, ya ben ne zaman geldim buraya? Yolumu hiç hatırlamıyorsun. Araba mı vardı sandın, nasıl gittim, ne yaptım? İnsan odaklandığı bir yer vardı, değil mi? Veya bir iş yaparsın, hiç farkında değilsin. İşte o gün öyle bir meşgale olacak kıymetli kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu o gün bize yardım eylesin. O gün kul hakkıyla huzuruna çıkartmasın ve birbirimizi sevelim. Birbirimizi sevelim. Allah için birbirimizi severim. Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifte buyuruyor ki o gün herkes birbirinden kaçacak. Bir insanın amel defteri eşit gelecek. Diyecek ki Rabbimizin huzuruna gelecek. Aynı. Günahı da sevabı da aynı. Bir tane sevap olsa cennete girecek. Rabbimiz diyecek ki git annen babandan iste. Gidecek anne babasına. Diyecek ki anneciğim babacığım bana bir sevap verin. Bir tanecik ya cennete gireceğim. Anası babası ne diyecek? Uza. Dünyada zaten yeterince senden çektim, bir de gelip ahirette sevabımızı alacaksın. Ya ben onu sana verirsem, ben cennete giremezsem? Vermeyecek. Hanımına git gönderecek. Hanımı diyecek ki zaten ben sende dünyadan bir şey görmedim, bir de burada mı karşıma çıktın diyecek. Vermezler zaten. İnşallah verirler de. Onlara düşersek durumumuz daha vahim. Sonra gidecek o evlatlarına, vermeyecek. Gelecek Rabbimizin huzuruna. Ya Rabbi bulamadım. Annem vermedi mi? Vermedi. Baban vermedi. Eşin vermedi. Çocuğun vermedi. Peki hiç mi Allah için, benim için sevdiğim bir dostun yok mu diyecek Rabbimiz. Düşünecek, var ya Rabbi diyecek. Bir tane dostum var. Onlar Allah için birbirimizi severim. Git ondan iste. Gidecek. Diyecek ki kardeşim diyecek. Durumum böyle böyle. Rabbimden izin istedim. Bir tane sevap lazım. Verirsen cennete gireceğim. Ne demek kardeşim diyecek. Allah için sevdiği dostu. Ve ona sevap verecek. Ben kesin değilim ama sen bir taneyle madem kurtaracaksan al sana veriyorum git. Çıkacak Rabbimizin huzuruna. Rabbimiz diyecek ki buldum mu buldum ya Rabbi diyecek. Kimden buldun? Falancadan. Ne dedi? Sen benimki garanti değil, bari sen cennete git diye bana bir tane verdi. Peki o mu daha merhametli, ben mi daha merhametliyim? Ya Rabbi sen daha merhametlisin diyecek. Peki o sana acıdığı için bir sevabını verdi, kendini cehenneme gitme riskini göze alarak. Bense daha merhamet eden isem, o zaman ben ikinizi de cennete koyuyorum. O yüzden Allah için birbirimizi sevelim. Okuduğum hadis-i şeriften onu da size söyleyeyim. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hadisi kutsi olarak buyuruyor ki, ezan okunuyor herhalde, hemen bitiriyorum. Hadisi kutside Rabbimiz buyuruyor ki, hukkat muhabbeti, benim sevgim vacip olmuştur. Kime? Lillezine yetehabbune min ecli. Allah için, benim için birbirini sevenlere benim muhabbetim ona vacip olmuştur. Rabbimiz buyuruyor ki siz birbirinizi seviyorsanız benim sizi sevmem bana gereklidir. Daha ve hukkat muhabbeti لِلَّذ۪ينَ يَتَزَاوَرُونَ مِنْ اَجْلِ Birbirlerini benim için ziyaret edenlere benim sevgim vacip olmuştur. Birbirimizi Allah için, alacak için değil, işimi gördürmek için değil, ya bir iş var onu çözdüreyim diye değil, borç almak için değil, bilmem ne için değil, Allah için ya, dostumu ziyarete gideyim diyenler için benim sevgim vacip olmuştur. Allah Celle Celaluhu kendi için birbirini seven, kendi için ziyaret edenlerden hepimizi eylesin. Yolundan ayırmasın. Allah Celle Celaluhu ümmeti Muhammed'e yardım eylesin. Rabbim her adımınıza bir hac bir umre sevabı ihsan eylesin. Ümmeti Muhammed'e birlik dirlik beraberlik ihsan eylesin. Gazze'deki, Filistin'deki dünyanın dört bir köşesinde zulüm altında olan kardeşlerimize yardım eylesin. Ümmeti Muhammed'e bir eylesin. El-Fatiha.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Cuma'mız mübarek olsun.
1: İnsanları huzurlu kılan, eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz. Lale Gül FM.
2: Kürsüden gönüllere. Merhum Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi ile Kürsüden Gönüllere. Kürsüden Gönüllere.
3: Elhamdülillahi Rabbil Alemin vel akıbetü lil müttakin ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina ve şefi'ina Muhammed ve ala

0: وبلغنا رسولنا النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين الشاهدين بقلب سليم.
1: يا ربي bizi bize bırakma diyoruz. Evet muhterem cemaat, ya Rabbi bizi bize velev göz açıp yumuncaya kadar olsa bırakma. Ben sohbette arkadaşlarıma hem yazdırdım hem de ezberleyin bu duayı dedim. Allah Resulü'nün çok kısa fakat çok önemli dualarından biri muhterem müminler. Ya Allahümme la tekilni ila nefsi tarfete aynin ve la ekalle min zalik. Bak bak mümin kardeşim, Allah'ın Resulü, Enbiya'nın imamı, varlığın göz bebeği, kainatın sebebi hilkatı, varlığımızın vesilesi olan Nebi-i Zişan böyle dua ediyor. Hem de nefsi kabzayı kudrette masum olan büyük peygamberimiz böyle dua ediyor. Allahümme la tekilni ila nefsi tarfete aynin ve la ekalle min zalik. Ya Rabbi göz açıp yumuncaya kadar ve daha az da olsa beni nefsime bırakma diyor. Hoca mısın? Ya ben de hocayım güya. Ama Allahu Zülcelal hıfzında kılsın ve bizi nefsimize bırakmasın inşallah. O korursa, o lütfederse, o ihsan buyurursa, muhterem Müslümanlar, benim Yahyalı Hacı Hasan Efendi diye bir kardeşim vardı, Allah yolunda kardeşim, ehli fillahım vardı. O Yahyalı meşrebiyle değmek için derdi. Muhterem müminler, eğer Mevla bizi hıfz-ı emanında kılarsa değmek için. 6,5 milyar bir araya gelse kılımıza zarar veremez. Ama elimizi bıraktı mı? Na'udhu billah, thumma na'udhu billah, thumma na'udhu billah. Muhterem müminler. Ya. Evet, sadrini bir kimsenin Cenab-ı Hak İslam'a şerh ederse, açarsa o kimse bir nur üzerinedir. Peygamberi Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine sahabe sordular. Ya Resulallah, keyfe inşirahu sadr? Sadrin inşirahı nasıl olur ya Resulallah? Peygamber Efendimiz kısa olarak cevap verdiler. İza dehalen nurul kalbe inşaraha vanfesaha. İslam'ın nuru bir kalbe girdi mi genişler, genişler ve genişler. Muhterem Müslümanlar, hatta Rabbisinden bir nur üzerine dedim ya Müslümanlar, şunu da söylüyorum latife olarak. Ne zaman o kalbe nazar etseniz artık Allah var. Ya 24 saatin 24'ünde o kalbe hangi an ve dakika ve nefeste nazar etseniz, çünkü Cenab-ı Halik Zülcelal ma vesi'ani arzi ve la semai ve vesi'ani kalbi abdülmümin, beni ne semalar ne arz ne kainat ne ecram ne varlık ihata edemez. Ancak mümini kamil kulumun kalbi beni kuşatır diyor. Ya. Muhterem Müslümanlar, Hafız-ı Münziri'nin tergib-i terhibinden de bir misal vereceğim, bakınız. Hadis kitabı. Ya Musa, ben rahatsızlandım da benim iademde bulunmadın. Cenab-ı Hak Musa Kelimullah'a böyle diyor. Ya Musa, ben rahatsızlandım da benim iademde bulunmadın, hatırımı sormadın, ami tabirle ziyaretime gelmedin ya Musa. Sağlara gidilirse ziyaret denir, hastaya gidildiğinde iade-i ziyaret, iade denir muhterem Müslümanlar. Bu da ilmidir, bilinirse iyi olur. Falan hastamızın iadesine gideceğiz, yani sağlığında o bize gelirdi, biz de rahatsızlığında onun gidip hal hatırını soracağız manasına muhterem Müslümanlar. Cenab-ı Musa Aleyhisselam Fesübhanallah. Ya Rabbi sen böyle noksan sıfatlardan münezzehsin. Alemlerin Rabbi, varlığın Halikısın. Rahatsızlık ve hastalık tabirini anlayamadım Allah'ım. Cenab-ı Hak buyuruyor ki ya Musa, dikkat buyurunuz Müslümanlar. Ya Musa, falan mahallede, falan beldede, falan yerde benim dostlarımdan, veli kullarımdan biri rahatsızlandı. Hı? Benim sevgililerim, dostlarım, veli kullarımdan biri rahatsızlandı. Onu ziyaret aynen beni ziyarettir. Hele bir iyi bak hele onun kalbinde ben varım bu. Muhterem Müslümanlar, gerçi ben latifeyi çoğaltıyorum, mavzu kalıyor ama Hacı Bey Sade üstadımızın bir latifesini her vesileyle büyükleri anıyorum biliyorsunuz. Hocalarımı hiç unutmak istemiyorum. Çünkü şu neşemizi onlara borçluyoruz Müslümanlar. Aziz kardeşlerim, hani geliyorum, kürsüye çıkıyorum, sohbet ediyoruz, ruhen sarmaş dolaş oluyoruz ya, şu neşemizi üstadlarıma borçluyum. Cenab-ı Hak kabirlerini Firdevs cenneti kılsın inşallah. Hacı Bey Sade üstadımız devamlı naklederdi ve ben bu misalini üstadın Camu-u Keramat-ı Evliya diye Yusuf Nebhani'nin iki ciltlik bir eseri var. Orada gördüm. Büyüklerden, velilerden Şeyh Haseni Utase diye Ehli Beyt'ten Peygamber Efendimiz'in sülalesinden bir zat. Haseni Utase Hazretleri. Rabbimiz şefaatine mazhar kılsın. Peygamberi Zişan Efendimiz'i çok rüyada görülmüş. Muhterem Müslümanlar, tabii bu lütuf, bu nimetler sevgiden geliyor. Hani şimdi hepimizin içinde bir şey var, bir cıkırtı var değil mi? Yine Hoca Efendi'nin tabiri bu. Hepimizin içinde bir cıkırtı var. Ah Resulullah'ı ben de bir görsem. Efendim, şöyle bir eşiğine dudak koyup, ayak izlerine yanaklarımı basıp, cemalini doya doya bir seyretsem. He? Muhterem Müslümanlar, ya gubarı payine almam cihanı ya Resulallah. Değişmem bu yine heft asumanı ya Resulallah diyerek dolu gibi yağan şakır şakır dolular gibi gözyaşlarıyla Peygamber Efendimizin önünde böyle bir arz-ı şükran eylesem hepimizin gayesi değil mi muhterem müminler? Muhterem müminler, burada şöyle bir müjdem de var. Bir kimse Peygamber Efendimiz'i rüyada görmeye devam ederse açıktan da görürmüş. Böyle bir müjde de var. İstidadı yükseldikçe gönül gözü açılır. Gönül gözü açılınca da Peygamber Efendimiz'i isterse Peygamber Efendimiz açıktan görürmüş. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Mesela bizim büyük hadimimiz muhterem müminler. Hadimde metfun olan berika sahibi Ebu Sa'id Muhammedi Hadimi Hazretlerinin ben 952'lerde bazı kaza ve vilayetlerde vaaz etmek için vazifeli çıkmıştım Diyanet'ten vazifeli olarak. Hadim'de de 3 gün vaaz ettim. O zaman Hadim Müftisi Ahmet Efendi Ebu Said Muhammedi Hadimi Hazretlerinin torunlarından bana Hadimi Hazretlerinin el yazması murakabat risalesini gösterdi. Büyük Hadimi'nin el yazması murakabat risalesi. Oradan da bir latife nakledeyim size, bakınız muhterem Müslümanlar. Yüce Rabbimiz bizlere kerem buyursun. Resulü Zişan'ın iltifatından bizi mahrum etmesin inşallahü teala. Bir gün diyor, seccademin üzerindeydim. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerine doğru, kıbleye doğru bir kapı açıldı önümden diyor. Gözü yumulu murakabe halinde hadimi kendisi bizzat el yazması böyle naklediyor. Göz açıp yumuncaya kadar Peygamber Efendimizin önündeyim diyor. Orada o pirinç parmakçıklar var ya, altın kaplama pirinç parmakçıklar, muvacehe-i Muhammedi diyoruz. Peygamber Efendimizin önündeyim hemen diyor. Es-salatu ve selamu aleyke ya Resulallah, es-salatu ve selamu aleyke ya Nebiyallah, es-salatu ve selamu aleyke ya Halilallah, es-salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Başladım diyor salatu selama. Manialar açıldı. Peygamber Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri açıktan görüyorum diyor. Ya Resulallah, sana torun olmanın layıkını bilemedim, gereken hizmeti veremedim dedim diyor. Boynum bükük, gözümün yaşıyla Ahfad-ı Peygamberi Nesli Ahmedi'dendir kendisi. Mahşerde onların sancağı altında, Livaül Hamdin altında Rabbimiz bizi haşretsin inşallah. Ve diyor boynumu büktüm böyle. Hani kölenin efendisine karşı tavrı nasıl olursa ondan 1000 kat daha edep libasını giymiş şekilde Resulullah'ın karşısında edeple, siz bilirsiniz ya Resulullah dercesine, Peygamber Efendimiz buyurdular ki, torunluk vazifeni bir hakkın eda ettin, ilim, din ve şeriatıma da hizmet ettin dedi, sırtımı sıvazladı Peygamber Efendimiz diyor. Muhterem Müslümanlar, öyle zannederim ki, Yüce Rabbimiz kerem buyursun inşallah, dünyadaki mevcut altın ve gümüş madenlerine, elmas ve yakut ve mercanlara sahip olsak, Resulullah'ın o bir anlık latifesine değmez vallahi. Onun için kılına kainatı değişmem diyor Osmanlı şairi. Ya değişmem mu yine heft asumanı ya Resulallah. Muhterem müminler, mavzuma gelmiş olayım. Hadi pek fazla da işi dağıtmayayım. Evet, bir kimse Cenab-ı Halik-i Zülcelal'in lütfu ile sadrini İslam'a açar da, Cenab-ı Halik-i Zülcelal'in lütuf ve hidayetine nail ve mazhar olur ise eğer, o Rabbisinden bir nur üzerinedir muhterem müminler. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri bize o nuru lütfederse, Peygamber Efendimiz buyuruyor, sadir genişler ve iç aleminde büyük bir manevi surur ve nur meydana gelir. Fema alametuha ya Resulallah, Peygamber Efendimiz'e sordular, alameti nedir ya Resulallah diye. Peygamber Efendimiz buyurdular, el inabetu ile, dikkat buyurun Müslümanlar, karşıma geldiğinizde sokakta soracağım, sonra imtihan edeceğim. Şerhi sadrin görüntüsü, alameti neymiş bakınız. El inabetu ila daril hulud ve tecafi min daril gurur vel istidadu lil mevti kable nüzulihi. Üç şey sadrin inşirahının dışarıdan görüntüsüymüş. Kalpte nur olduğunun alametiymiş. Yani hocam demek benim kalbimde nur var, benim gönlüm İslam'a karşı açılmıştır diyenden bu üç şeyi isteyeceğiz öyle mi? Öyle Müslümanlar, Konyalılar. Her davanın şahidi olur. Hani Zeyd İbni Harise Hazretleri size ben derslerde çok naklettim. Keyfi asbahtı ya Zeyd diye sordu ya. Nasıl sabahladın ya Zeyd diye soruyor. Asbahtı müminen, mümin olarak sabahladım ya Resulallah. Ey müminliğin alameti ne diye soruyor. Onu bir başka derste tekrar naklederim inşallah. Şu kalmasın. Muhterem müminler, bir müminin sadri, yani şöyle önümdeki kardeşlerimden başlıyorum, hocanız da dahil, İslam'a karşı sadrimiz şerh edilmişse şu üç şeyin bizde olması lazım. Bir, ahirete tam ve büyük bir meyil. Ahirete tam ve büyük bir meyil. Ya. Muhterem Müslümanlar, yani bakıldığı zaman o kimse yürümesinde, durmasında, yemesinde, içmesinde, ahzu itasında, alışverişinde, adab-ı muaşereti ve ihvanına karşı olan durum ve tutumunda, sohbetinde, halinde ahireti daima nasbu ayneyi tabir ediliyor ona. İki kaşının arasına oturtmuş, daima ölçüsü o güne göre. Hani bir an gaflet etse orada meydana çıkacak. Bir kelime yanlış söylese orada meydana çıkacak. Bir adım gaflete doğru atsa orada meydana çıkacak. Muhterem Müslümanlar, zabıt varakaları o kadar ciddi ki. Hey Mevlam hey. Muhterem müminler, bir aralık 12 Eylül'den sonra beni çağırdılar da şöyle elimin izini aldılar. Parmak izlerimi aldılar. Ne olur ne olmaz diye. Oradaki arkadaşa öyle dedim. Bakın ben hayatımın her saniye ve dakikasının hesabını vermeye hazırım dedim. Siz de mahşerde bu yaptığınızın hesabını Allah'a vermeye hazır mısınız dedim. 49 senedir kürsüdeyim. Hem de Hollanda'dan tutunuz Kabe'nin karşısına ve Türkiye'mizin üçlüsünde. Evet, seneler ve seneler. Hatta muhterem Müslümanlar, isterseniz şöyle bir şakamı da söyleyeyim size bakınız. Hani ben eski hocalarımız çok, bilhassa Mevlid Efendi, Dülgerzade Mevlid Efendi Hoca kürsüde çok şaka yapardı, latife yapar. Bazen de cemaati, yaş itibariyle içinizde bilenler var, bayağı şakıl şakıl güldürürdü bazen cemaati. Ben size pek fazla öyle şakada yapmayacağım ama yaşadığım bir latifeyi söyleyeceğim. Stuttgart muhterem Müslümanlar, Mercedes fabrikasında çalışan kardeşlerim Almanya'da konferans tertip etmişler. Onların böyle büyük bir kapalı yerleri var. Hocam dediler, hem namaz kılıyoruz hem de konferansta konuşman orada olsun. Peki dedim. O muhitte de yine tabii bizden giden, Türkiye'den giden ırkçılar, Turancılar filanlar falanlar, çeşitli böyle tuhaf tuhaf şeylere mensup olan kişiler, muhterem Müslümanlar. Şöyle bir kürsüye çıktım, baktım. Kapıdan girenleri de evvela bir hafta şöyle seyrediyorum. Hep kulakları böyle dik dik muhterem müminler. Şöyle kulakları. Evet efendim. Kapıdan girerken de böyle hepsi böyle giriyorlar. Hani biz de varız dünyada dercesine muhterem Müslümanlar. Latife yapacağım dedim ya artık size. Güldüreceğim sizi biraz. Muhterem Müslümanlar, kürsüye çıktım. Baktım cemaatin çoğu öyle görünüyor, hep gençler. Şuralarına bir şeyler de böyle takmışlar boyunlarına filan. Hani biz kimdeniz filan dercesine. Notumu şöyle bir koydum muhterem müminler. Sallu ala Resulina Muhammed deyip sevgi, uhuvvet, merhamet, kardeşlik verdim veriştirdim muhterem müminler. İslam'da sevişmenin, İslam'da kardeş olmanın, İslam'da dost olmanın, İslam'da yek diğerine karşı tamamlayıcı olmanın, merhametin, şefkatin, acıma hissinin nesi varsa o gün gönül kasemde ne varsa hepsini böyle yağdırdım adeta cemaatlerine. Muhterem Müslümanlar, bazen şöyle derim de cemaat gülerler. Şöyle bir 10-12 dakika kadar konuştum. Baktım o kulakları dik dik duranların kulakları şöyle biraz aşağıya indi muhterem Müslümanlar. Yarım saat kadar vardı konuşma. Hani gözleri bakışı biraz tuhaftı ya muhterem müminler. Böyle bir baygın baygın bakmaya başladılar. Konuşma bir saate vardı. Ey vallahi Konyalılar, hepsinin sanki gözleri yaşla doluydu. Göz pınarları yaşla dolu. Konuşma bitti. Hey yüce Allah'ım hey. Orada ne kadar mesela 1000 kişi varsa sanki bir vücut haline gelmek suretiyle kalplerdeki o vahşet, kalplerdeki o tuhaf niyetler, gözlerdeki o tuhaf bakışlar topyekun melekutiyet haline, yumuşamaya ve sevgiye döndü. Hani kapıdan girerken böyle girenler, kapıdan çıkarken baktım hep böyle birbirine, koyunların böyle birbirine sürtünerek çıktıkları gibi birbirine zarar vermeden tatlı tatlı çıkışıyorlar baktım. Yahu Müslümanlar, yaşadığımız müddetle bizim işimiz bu. Yani 70 milyonu eğer imkan olsa da peykten seslenecek olsak 1,5 milyarı bir halatın lifleri gibi kaynaştırmak. Oldu mu Müslümanlar? Niye? İslam'da tefrika yok. İslam'da sen şu partidensin, ben şu partidenim. Kavgalar, gürültüler, nizalar, cinayetler, şakavetler. Hatta son zamanda ekranları seyrediyorsunuz, gazeteleri okuyorsunuz, radyoları dinliyorsunuz, bombalar atılıyor, kurşunlanıyor, yuvalar yıkılıyor, öldürüp katlediliyor insanlar. Zerre kadar, zerre kadar bu memleketin evladının bir kesiminde yek diğerine karşı merhamet diye bir şey kalmamış. Gönüllere Allah sevgisini koyacaksın. Gönüllere iman aşısını yapacaksın. Kalplere Mevla'nın haşyetini, duygusunu, ahiret hissini maya tutturacaksın. Herkes sonuçta Allah'ın huzuruna varacağını güzel güzel inanıp iman edecek. Sonra Müslümanlar, İnanın böyle bakınız, ben öyle inanıyorum. Aylar, yıllar, asırlar geçecek de hapishaneye giden bir tek fert bulamayacaksınız. Çünkü bu beldede İslam var diyoruz. Ya kıymetli kardeşlerim, ben size geçen sene söyledim. Takvim yaprağının arkasında bir tarihçiden almış takvimi düzenleyen arkadaşımız. Orada diyor ki bir Fransız alimi 14 sene Osmanlı'nın İstanbul'unda kaldım diyor. Müminler, Rabbimin huzurunda ben cevap vereceğim, mesulüm anlattığımdan. Takvimin arkasındaki yazı şu: bir Fransız alimi 14 sene İstanbul'da kalmış, Osmanlı'nın İstanbul'unda 5 tane şakavet, 14 senede 5 tane şakavet hadisesi olmuş. Onlar da Rum ve Yunan'dı diyor. Onlar da Rum ve Yunan'dı. O günün adliyesinde cezalarını çektiler gittiler diyor. 15 senede hiçbir Müslüman İstanbul'da bir Müslümanın tırnağını dahi sökmemiş. Ha hocam, hani sen söylüyorsun ya,

0: Arkadaşlık nasıl, sevgi nasıl, merhamet nasıl, acıma hissi nasıl? O vakit göreceksin mümin kardeşim. Ya Rabbi bize gerçek Müslüman olma lütfunu esirgeme Allah'ım. Muhterem müminler, hani bir kimsenin kalbinde nur meydana gelir, İslam ile inşirah olduğunda genişler dedik ya, dışarıdan görüşü nedir ya Resulallah diye sorduk. Peygamber Efendimiz buyurdular ki darul hulud olan ahiretin şartlarına kendisini hazırlamak, ahiret inancıyla yaşamak. Ahiret var, mahkeme-i kübra var, Allah'ın huzuru var. Tamam mı muhterem müminler? Ya. Öyle olunca benim eski tabirim, mesela bir mümin kardeşim şurada saatini köşede düşürüyor, cep saatini. 10 sene oradan saati alan olmuyor. Vallahi benim hayalimdeki İslam milleti böyle muhterem müminler. Yolda giderlerken bir şey yere düşürmüş bir Müslüman. Biri diğerine şunu alıver diyor. Elini alınca sahibini burada ver diyor. Ya sahibini burada ver deyince eline alan da böyle kalıyor. Yani ne o biri alıp da onu cebine koymak istiyor, ne de alıp vermek isteyen bu defa elinde o emanetle kalıyor. İki müminin hali bu muhterem müminler. Velev ki bu basit bir şey bile olsa, bir mümin kardeşinin zerre kadar hakkına tecavüz İslam'da yok muhterem Müslümanlar. Hep ihsan var. Kıymetli kardeşlerim, ikinci alameti neymiş? Sadrinde nur olan bir kimseyi tanıyacağımız biri ahiretli. İkinci alameti ve tecafi andaril gurur, bu dünyanın gurur ve zinetinden uzaklaşmak muhterem Müslümanlar. Hani takma takıştırma çalımdan uzak kalmak, samimi bir mümin muhterem müminler. Hani şöyle simahum fi vücuhihim min eferi sücud var ya, secdeye kapanışları alınlarında iz yapmıştır. Allah böyle buyuruyor, secdeye kapanışları alınlarında iz yapmıştır. Simalarında secde izinden onlar belli olurlar diyor Kur'an-ı Kerim. Kıymetli müminler, Yüce Rabbimiz inşallah bize de onu lütfetsin.
1: Amin.
0: Ya, yani dünyalık olarak birisi istese sırtımızdan cübbemizi, başımızdan efendim sarığımızı, cebimizden neyimiz varsa harçlığımızı Allah yolunda verecek kadar dünya babında cümert olmamızı Mevlamız mukadder kılsın inşallah. O müminin hani dünya gururundan, dünya zinetinden uzaklaşacak dedik ya, hangi tarafından baksanız ihlas dökülüyor adeta. Ne malıyla mağrur, ne servet ve dünyalığıyla efendim Allah korusun varlık içerisinde, ne makamından dolayı gurura gidiyor, ne de kimseyi aşağı görüyor. Yani dünyanın her şeyinin fani olduğunu biliyor ve ona göre muhterem Müslümanlar ya. Bakınız ben size bir misal vereyim. Bu işin, bu iman, bu inancın erlerinden birini misal vereyim size. Sultan Fatih Muhammed Han Hazretleri İstanbul'un Fatihi, Sultan Fatih bir gün şöyle otururken gönlünden geçiyor muhterem Müslümanlar. Yahu diyor, bu necip millet bana bir gün in oradan deseler diyor, başımı sokacak bir hücrem de yok dünyada diyor. Konyalılar duyuyor musunuz? İstanbul'un Fatihi Bizans'ı yerle bir edip Ayasofya'ya minaretken cumayı orada kılacağım diyen koca Fatih, çağ kapatıp çağ açan eşsiz sultan ve Hazreti Muhammed'in ümmeti muhterem Müslümanlar ya, Rabbimiz şefaatlerine mazhar kılsın inşallah o Teala. Meğer o dev fetihten cebine bir senet bile koymamış. Konyalılar duyuyor musunuz benim sesimi? Duyuluyor mu buralara? İstanbul'un fethinden belki sonra lazım olur diye cebine bir çek veya senet dahi koymamış. Devlet hazinesinden, şuranın,

umumi heyetin verdiği maaşı neyse koskoca sultan onu harcıyor. Bitti mi aybaşını bekliyor. Düşünüyor muhterem Müslümanlar, böyle düşünüyor. Muhayyilesinde böyle dalmış. Eğer bu millet bana in diyecek olursa İstanbul'da, Türkiye'de, yeryüzünde benim bir kulübem dahi yok diyor. Bari Fatih Üniversitesi'nin rektörüne yazayım da beni talebe kaydetsinler, orada medreseden bari bir hücre ayırsınlar revaklardan diyor. Muhterem Müslümanlar, Fatih Sultan Muhammed Han Hazretleri yazıyorlar, imza ediyor. Rektör efendiye gönderiyor. Fatih'i de, üniversiteyi de, revakları da yaptıran kendisi. Rektör efendi alıyor, o zaman derse ağam derler muhterem Müslümanlar, misal. Alıyor, yazıyı okuyor, cevap yazın diyor. Talebe kayıtlı olamayana medreseden hücre ayıramayız diyor. Talebe kayıtlı olmayana nizamnamemiz gereği revaklardan oda ayıramayız diyor. Fatih alıyor bunu. Beni talebe kaydedin öyleyse diye tekrar yazı yazıyor. Tekrar üniversiteden yazı geliyor muhterem Müslümanlar. İmtihana girmedikçe talebede kaydedemeyiz diyorlar. Fatih imtihana giriyor. Usulüne göre medreseden bir oda ayırıyorlar. Konyalılar, benim dedem bu. Duyuyor musunuz? Aziz Konyalılar, ben Osmanlı nesliyim, Fatihlerin nesliyim, tamam mı? Muhterem müminler, yani bir kişinin dünyalık cırcıraya, şaşaya, zinete artık o imanın büyük neşesiyle Peygamber Zişan Efendimiz'den bir hanım kızını gönderiyor veya cariyesini gönderiyor. Resulullah'ın üzerinden bir elbisesini istiyorum diyor. Bakın müminler, Allah'ımız şahit ki bunu Allah Resulü, sahabeleri ve selef yaşamışlardır, bunlar mübalağa değil. Ben size olanı olduğu gibi naklediyorum. Hanımcağız geliyor, ya Resulallah, benim şöyle bir hanımım var, yaşlı bir hanım. Sizden Resulullah ne olur bana bir entarisini versin diye, üzerine giydiği bir entarisini versin diye rica etti. Kızım diyor, yedeğim yok diyor, ikinci birini bulursam ona göndereyim diyor. Kim bu adam muhterem Müslümanlar? Bütün varlığın kendi şerefine yaratıldığı Hazreti Muhammed. Dünyada ne varsa onun şerefine hep. Hani Necip Fazıl kitabı var ya, o ki o yüzden varız diye, gençler okuyun yavrular. O ki o yüzden varız. O öyle peygamber zişan ki, o var diye alem ve kainat var, o var diye iman ve aşk ve Kur'an var, o var diye biz varız, Kapı Camii var muhterem müminler. Ya. Hani diyor ya şair, bu da latifeli bir söz. Gül gülerek geldi güle, gülleri güldürdü o gül. Gül güler miydi güle, gelmeseydi gülzara o gül. Eğer aleme o gül gülerek gelmeseydi, onun tebessümü olmasaydı bu alemin üzerine, acaba bir tek bülbül name ve terennümatıyla dalları, gülleri süsler miydi diyor, güller açar mıydı acaba? Her şey onun şerefine. Öyle olduğu halde muhterem müminler, Peygamber Efendimiz üzerimdeki entarimden başka yok evladım diyor. Eğer birini Allah lütfederse veririm diyor. Kıymetli kardeşlerim, eve gidiyor o cariye. Hanımına olduğu gibi durumu söylüyor. Hanımı tekrar haber gönderiyor. Resulullah'tan rica ediyorum, çarşıdan alıp da vereceği entari değil, vücudu mes'udu mübarekine dokunanı istiyorum. Kefen yapacağım, Rabbim beni yakmasın diye diyor. Muhterem müminler, Peygamber Zişan, çünkü muhterem müminler, Peygamber Efendimiz'in mübarek elleriyle sıvazladığı, vücudu vücuduna değdiği yeri, kişiyi cehennem ateşi yakmıyor. Ya amcası Ebu Talip
8 yaşından 50 yaşına kadar Peygamber Efendimiz'e hizmet etti. Ama inanmak nasip olmayınca Peygamber Efendimiz tabii zorlayamıyor. La ikrahe fiddin kad tebeyyener rüşdü minel gay. Bak mümin kardeşim, dinde zorlama yoktur. Çünkü hakla hakikatle batıl birbirinden ayrılmıştır artık. Yani İslam'da müminler, Kapı Camii'nin muhterem cemaati, la ikrahe fiddin kad tebeyyener rüşdü minel gay. Güneşin kuşluk vaktindeki açıklığı gibi hakla batıl, İslam'la küfür, imanla inkar artık ayrılmıştır. Dinde zorlama yoktur diyor Cenab-ı Hak Kur'an'ında. Binaenaleyh, yahu Müslüman ol kurtul kuzum işte. Tamam mı efendim? Müslüman ol kurtul mesela. 49 senedir ve benden evvel de Resulullah'a kadar bütün alimlerin, hocalarımız ve üstadlarımızın söylediği bu. Müslüman ol kurtul. Evet. Yani şunu ifade ediyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin, muhterem müminler, gönlünde öyle bir zenginlik vardı ki ikinci bir entarim olduğunda vereceğim diyor. Bunu arz ediyorum Müslümanlar. Ve beyninize çelik çiviyle perçinliyorum. Hanımcağız alıp da vereceğini değil, Resulullah'ın giydiğini istiyorum diyor. Peygamber Efendimiz'e tekrar böyle cariyesini gönderince Allah'ın Resulü vücudundan entarisini çıkarıyor, veriyor. Buyurun diyor. Ve o gün mihraba geçemiyor. Peygamber Efendimiz o gün mihraba geçemiyor. İkinci bir entariyi sahabeden bir mümin duruma vakıf olup da getirinceye kadar mihraba geçemiyor. Estaizu billah. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً اِلَى اُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَصْطِ فَتَقُوْدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. Ayet cellesi bunun üzerine nazil oluyor muhterem Müslümanlar. Ya Muhammed, eli boynuna böyle bağlayan cimrilerden olmazsın zaten. Fakat sırtındaki elbiseyi de verip de mihraptan kalacak kadar da soyunup dökünüverme. Çünkü mihraba geçemiyorsun. İkisinin arasında böyle bir vasat yol. Evet muhterem müminler, bu Peygamber Efendimiz'e hitap ama ümmeti Muhammed için aynı zamanda nasihattir muhterem Müslümanlar. Öyle olunca da gönlüne meluliyet geliyor böyle. Tahassür içerisinde mihraba geçemedim diye hüznende kaldın ya Muhammed. Muhterem müminler, ahiretlik insanın Allah'ımız bizleri affetsin inşallah. Amin. Ahiretlik insanım diyenin görüntüsü bu. Hazreti Ömer'in cübbesinde 7 yerinde yama var. Tamam mı muhterem müminler? Ya Sıddık-ı Ekber, Peygamber Efendimiz yaşayan ölü görmek isteyen Ebu Bekir görsün diyor. Canlı cenaze. 6 günde bir iftar ederdi. 6 günde bir iftar ederdi. Ya. Ve Müslümanlar, Kapı Camii'nin cemaati, bunu her söyleyişimde zerrelerime kadar haşyet doluyorum Rabbim şahit. İman böyle olacak. Peygamber Efendimiz'e Miraç hadisesinde Ebu Cehil kapılarına gidip gittiği zaman verdiği cevap belli, sonra onu anlatırım. Allah Resulüne dönünce böyle diyor: ya Resulallah, vallahi gözüme değil size inanırım buyuruyorlar. Asır 20. asır değil, 120. asır, 1020. asır olsa imanın gerçek görüntüsü Sıddık-ı Ekber'in dilinden. Öyle lafa, söze, tehdide, hakarete, lafa, felana, zindana, kılınca felana. Hayır, hayır. Allah Resulüne devamlı ifademiz bu. Ya Resulallah, gözümüze değil sana inanırız. Ve binlerle alem, kainatta yaşayan insanlar şahit olsun, biz Hazreti Muhammed'in ümmetiyiz. Ona inanıyoruz, onun getirdiklerine inanıyoruz. Kur'an-ı Hakim'i bağrımıza basıyoruz. Ve muhterem Müslümanlar, vallahi samimiyim, en doğruyu seçiyoruz, en güzeli seçiyoruz, en yüksek anlayışı seçiyoruz. En medeni, masiyet ve haram değil, insanca ve müminle yaşamanın
en medeni zirvesini seçiyoruz. Kardeşlik ve uhuvvette en ileriye doğru gözümüzü dikmişiz ve memleketimizin her halükarda cennet vatan olmasını Mevlamızdan niyaz ediyoruz inşallahu teala. Evet. Ve muhterem Müslümanlar, kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda diyen Akif'le her dersimde kucaklaşıyorum. Cenab-ı Halik-i Zülcelal bu vatanda bu mümin kardeşlerime gözyaşı döktürmesin, hasret ve nedamet çektirmesin. Cenab-ı Hak belalar ve musibetlerden muhafaza buyursun. Hele hele düşman istilasından cennet vatanımızı korusun ve mahfuz kılsın inşallah. Şu cennet gibi camimize Mevla keder göstermesin. Sabahı haşla kadar Mevla içini dolu kılsın inşallah. Ve muhterem müminler, ölüme hazırlığı bizim için kolay getirsin inşallah. Hani gönlü nurla dolan İslami inşiraha mazhar olanların dış görüntüsü dedik ya, ikisini söyledim. Üçüncüsü de söyleyivereyim bir kelimeyle, dersimizi öyle kapatayım. Üçüncüsü olarak Peygamber Efendimiz, Allah'lık olan, ebedi saadete namzet olan kulun üçüncü görüntüsü, vel istidadu lil mevtihi kable nüzulihi, ölüm gelmezden evvel Azrail'e hazır olmak. Azrail kapıya geldi mi, ehlen ve sehlen ya melekel mevt, emanetim hazır deyip şehadetlerle ölüm meleğine Azrail'e teslim olacak ve o güne hazır olacak o kul diyor. Sadrinde inşirah, İslam'ın nuru üzere olan kulların görüntüsü buymuş. Mevla bizi cidden iman neşesinde zirveleşen sevgili kulları zümresine ilhak eylesin inşallah. Sallu ala Resulina Muhammed. Buyurun aşk ile kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü kelime-i tayyibe-i münciye-i mübarekesiyle gülerek ve Allah'ımızın tecellisini görerek ölmeyi mukadder kılsın. Hakkı hak bilip hakkı ıttıbak, batılı batıl bilip batıldan iştinab eleyen zümreyi salihine Mevla cümlemize ilhak buyursun. Şeriatı garra-i Ahmediye-i Muhammediye temessüf ve itibarlarımızı yevmen fe yevma müzdad eylesin. Bize, bütün ümmeti Muhammed'e, 1,5 milyar inanmış insana, kalanlarına da Rabbimiz tevfikini lütfesin inşallah, öyle dua ediyorum. Cennetiyle, nimetiyle, devletiyle, hususiyle aksal gayemiz olan cemali ilahiyesiyle iltifat ve ikram buyursun inşallah. Sübhane rabbike rabbil izzete amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

0: Kürsüden Gönüllere. Merhum Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi ile Kürsüden Gönüllere. Kürsüden Gönüllere.
1: Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. En faziletli günlerinizden biri Cuma günüdür. O gün bana çokça salatü selam getiriniz. Zira sizin salatınız bana arz olunur. Cumanız mübarek olsun.
2: Lale Gül Efendi, herkesin radyosu. Yalnız değilsiniz. Lale Gül Efendi her an yanınızda.
3: Lale Gül Efendi. Burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
4: Şimdi reklamlar.
5: Buzdolaplarının boş, tencerelerin yarım, sofraların eksik kurulduğu hanelere her ay Yesevi kumanyaları ulaştırıyoruz. İçinde Yesevi merhametinin olduğu kumanyalar, iyiliğin lezzeti, hayrın bereketiyle ihtiyaç sahibi hanelerde umuda dönüşüyor. Bir kumanya bedeli 1250 TL. Kumanya yazıp 1466'ya SMS göndererek 50 TL bağışlayabilir, geçinmekte zorlanan bir ailenin sofrasına destek olabilirsiniz. 0212 923 1923. ahmetyesevi.org.tr.
6: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
7: Şura Fıkıh Kurulu. Bu kadar Müslümanın sorun çözülüyor. Onların okuttuğu talebelerde yardımı olanların kıyamete kadar defteri kapanmaz. Ama bu talebe işi, fıkıh işi, ilim işi normal fakirlere yemek vermeye benzemez. Normal fakire herkes yemek verir ama fıkıh öğrenen talebeyi yetiştirmek herkese nasip olmaz. Bir soru sorduğumuzda fıkıh alimi arıyoruz. Onun için 1000 tane evliyadansa bir fıkıh alimi eftaldir diyor. Bu ümmetin fetva sorduğu zaman arayacağı güvenilir tek adres şu anda burası. Bir an önce destekleyeceğiz. Nerede fıkıh okutuluyorsa fıkıh ilimlerini, hoca efendileri destekleyeceğiz. Bu destekler için 0212 923 36 36 telefonundan irtibat kurabilirsiniz. Hoca efendilere ulaşabilirsiniz.
8: Bu karşıda bir yer aldılar. Şimdi orayı işte inşaat projesini çizmişler. Erkekler için Arapça. Bak kız medresemiz çok var. Kız talebede çok var. Kadın cemaat çok var. Erkekler çok azaldı. Ama İsmail Hoca'da da erkek talebe fazla. İşte burada erkek talebenin olması beni çok sevindiriyor. Ve erkek talebenin artması da beni çok sevindiriyor. Onun için şu anda erkek talebelere yer yetmedi. Taleplere cevap verilemedi. Bir an önce buraya bu medrese lazım. Sizlere de Sultan Derin sitesine vesaire, Hoca Efendi'nin kendisi vesaire, buradaki yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin, ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin ve Kur'an ehliyle dolsun, taşsın. Müderrisler, alimler, fıkıhçılar yetişsin. Biz öldük gidiyoruz. Kalanlara selam olsun. Arkamızdan bir alim nesiller yetiştirelim. İnşallahurrahman.
9: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
10: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatları ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
11: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz 7153'e gönder 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
12: Merakla beklenen kitap çıktı.
7: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
12: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
13: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
7: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik efendilerin eski ihvanı tüzeyak hatmi şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım. Durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle efendi hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. gönderiyoruz. Kime göndererek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Habi omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89 Kovacı Dede iletişim numarası.
8: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet-i hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
14: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
4: Reklamları dinlediniz.
15: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
16: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını
17: Ecir
16: sunar.
17: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
18: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehl-i Sünnet Dersleri 51. Bölüm başlıyor.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Mektubat-ı Şerife'den kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mektubun başında İmam Rabbani Hazretleri evvela itikatla ilgili meseleler yazacağını beyan etti. Sonra salih amellerle ilgili biraz bir şeyler anlatacağını beyan etti. Ondan sonra da tasavvufla ilgili bazı konulara temas edeceğini söz vermişti. Tabii mektubun başı çok aylar oldu. Arada biraz işte ders yapamadığımız aylar oldu. Bundan sonra şimdi tasavvufla ilgili bazı şeyler beyan edecek. Yani itikadı çok uzun anlattı zaten. Mektup 10 sayfa, 12 sayfadır. Mektuptan başından 10 sayfa kadar itikadı anlattı. Sonra salih amellerle ilgili kısa bir, yani bir sayfa kadar namazın bazı fazailinden beyan etti. Şimdi ondan sonra ve ba'de tahsili cenahil i'tikad vel amel. İki kanadı tahsil ettikten sonra, iki kanat itikad ve amel. Zaten buyurdu ki bunların yani amelle ilgili konular, namaz, abdest vesaire, bunların şerhini, beyanını fıkıh kitapları tekeffül etmiştir. Onun için siz fıkıh kitaplarında bunları detaylı bulabilirsiniz buyurmuştu. Ben de size İman İslam ilmi halinde bunların tafsilatla yazıldığını söyledim yani. Benim namaz ilmi halim ayrı var, tadil erken ayrı var. Yani bu, namazla ilgili sırf altı abdest, gusül, risalesi, müstakil var. Benim bunlar hepsine ayrı ayrı yazılmış. Tabii bunlar siz Arapça kitapları okuyamıyorsunuz diye. Biz onları Arapça kitaplardan, yani aslından, fıkhın esasından çevirdik size, tercüme ettik. Onun için mektubat, tabii bu bir mektuptur yani en nihayetinde mübarek zat kitap gibi mektup yazıyor ama burada tabii amelle ilgili konulara çok tafsilat veremedim dedi. Bunları dedi efendim fıkıh kitaplarında bulabilirsiniz. Şimdi itikat ve amel kanadı, iki kanadı kazanmak lazım. İki kanatsız tayyare uçmaz yani. Birinci kanat inançtır. Ehl-i Sünnet'e göre itikadı tahsil etmek, gözden geçirmek. İtikadın meselelerine biraz tafsilat verir İmam Rabbani Hazretleri. Çünkü itikadi konular yani fıkıh kadar uzun değil. Teferruatlı, tafsilatlı değil. Bir de en mühim olan iman meseleleri olduğu için o mektuplarında itikattan daha fazla bahseder. Şimdi evvela itikad kanadını takınacaksın. Yani Ehl-i Sünnet'e uygun şekilde itikadını düzelteceksin. İkincisi salih amel.
8: efendim. Salih ameli de alimlerden, işte ilmihallerden, fıkıh kitaplarından öğrendiğin şekilde tatbik edeceksin. Yani bilmekle olmaz, yapacaksın. Bu iki kanadı taktıktan sonra izakane tevfikul hakkı, Allah'ın muvaffak kılması celle celaluhu rafikan, bir insana yoldaş olursa ve delilen, yol gösterici, delil rehber olursa, yani bu demek ki biraz nasip işidir demek istiyor. Çünkü tevfik-i ilahinin refik olması kaydını koyuyor. Tevfik Allah-u Teala'nın kulunun işlerini rızasına muvafık kılması demektir. Vefk'ten geliyor yani vifk, vefk, muvafakat kelimenin kökü, tevfik kelimesinin kökü. Muvafakatta uyum demektir. Yani Allah-u Teala'nın kulunun işlerini rızasına uydurması, muvafık kılması yani. Muvafık kılması. Herkesin işleri Allah'ın rızasına uygun değil, görüyorsunuz. Tabii yaratan Allah Teala olması itibariyle her şeyi yaratan odur. Ama şimdi kulun ne istiyorsa iradesine göre yaratıyor. Adam içki içmek isterken ona zorla zemzem içitmiyor. O zaman bu kadar insan demek iradesini, kudretini Allah'ın rızasına uygun işler yapmakta kullanmıyor. Allah Teala da onu yaratmıyor. Ama kim manevi yola girmek, efendim Allah Teala'nın rızasına ermek, manevi perdeleri aşmak, seyri sülük mesafelerini kat etmek, işte vasıl denilen, işte velilerden olmak denilen, visal denilen, yani Allah'a kavuşma, ulaşma, Allah Teala mekandan münezzeh olduğu için bunlar hep manevi ulaşmalardır, kavuşmalardır. Bu makamlara ermek istiyor adam. Bu makamlara erişmek isteyen ne yapar? Yani aç olup doymak isteyen ne yapar? Lokantaya gider. Veyahut hanım yemek ver der. Evde bulamazsa çıkar arar bir yer, değil mi? Susuzluğunu gidermek isteyen su arar. Para kazanmak isteyen iş arar. Evlenmek isteyen eş arar. Aramadan bir şey var mı? Allah'a kavuşmak isteyen, rızasına erişmek isteyen de mürşit arar. Tasavvuftan tarik bir yol arar. Manevi bir yola sülük edip intisap etmenin çaresini arar. Millet aylarca yol gitmiş. Mürşit bulmak için, efendim bir evliya görmek için bir sene, iki sene gitmesi gelmesi yollarında efendim geçirenler, ondan sonra orada gidip tekkede kalanlar, efendim aylarca şey erbainlere, çilelere girenler, inzivalara çekilenler, mürşidinin bu dedikleri doğrultusunda manevi yola girenler, sonra yıllar sonra analarına, babalarına, akrabasına dönmüşler, değil mi? Niye yapmışlar bu adamlar bunları? Bunlar enayi miydi? Haşa. Çünkü kimse evinde, yurdunda yiyerek, içerek, yan gelip yatarak Allah'a vasıl olamaz. Bu yüzden önce itikadını el sünnete göre düzgün edeceksin. Sonra amelini fıkha göre dört mezhepten birine mutlaka girmen lazım. Mezhepsizlik dinsizliğin köprüsüdür. Dört mezhepten birine de bağlanmak suretle o mezhebin fıkhına göre de amel edeceksin. Ki biz Hanefi mezhebi üzereyiz yani genelde bu Türkiye'de. Şafiler de var. Hepsi hak üzeredir. Amelini de buna göre yapacaksın. Değil mi? Şafilere de biz ne diyoruz? Şafi ilmihali okuyun. Çünkü sen Şafiysen, Hanefi ilmihalindeki bazı meseleler fetvalarda ihtilaf olur. Sen mezhebine bağlı kal. Yani kendi ilmihalini oku diyoruz mesela. Çünkü bunlar hepsi haktır. İtikad ve amel kanatlarını taktın mı taktın. Uçuşa hazırsın. Ama ne lazım? Pilot lazım. Ben şimdi uçağa binsem süremem ki. Uçağın iki kanadı da var. Ama o durum. Havalimanında dururum öyle 40 sene. Kim kaldıracak? Delil lazım, rehber lazım, yol gösteren lazım, rotayı bilen lazım, rotayı evvelce gitmiş gelmiş tecrübe etmiş biri lazım. Ha. Ondan sonra iki kanadı olsa da benzini olmasa, işte neyse onların kendine göre benzinleri var, değişik değişik uçak bilmem neler. Yakıtları yani diyelim. Olmasa gider mi bu uçak? Gidemez. Onun için Allah Teala'nın mutlaka tevfikini refik kılması lazım. Yani sen istediğin için. Sen istersen Mevla da seni muvaffak eder. Mevla yaradır. Kulu ne istiyorsa onu yaratır. Mecbur olmadığı halde. Faali muhtardır, faali mucep değildir. Fakat ihtiyarı kendindedir. İstediğini yaratır ama وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا شَاءَ وَيَخْتَارُ. Sen Rabbin istediğini yaratır, dilediğini seçer ama imtihan hikmetine mebni olarak kulunu bir şeye mecbur etmediğinden kulunun istediğini yaratır. Kulunun istediğini yarattığı zaman sen Allah'a kavuşmak istiyorduysan sana mürşit buldurur. Sen tarikata, tasavvufa girip de zikredip seyri sülük yapmak, manevi mesafeleri, ruhani miraca ermek. Şimdi bak bu hafta Miraç haftasındayız. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem bedeniyle hem ruhuyla miraç etti. Bu ümmetin velileri bedenen miraç etmezler. Ruhlarıyla miraç ederler. Sen de bu ruhani miraca hazırsan ki bunun için yaratıldın. Allah'ı bilmek bulmak için yaratıldın. Kani zevki irfan. Kani zevki irfan sirri vicdan. Kani mi'raci ruhani be heycan diyor ya İsmet Garibullah Büyük Şeyh Efendi Hazretleri soruyor. Hani sen Allah'ı bilmek bulmak için yaratıldın. Nerede bulabildin mi? Ölmek üzeresin. Dünyadan ahirete gitmek üzeresin. Ahirette bu işler yok. Burada ne kazandın orada onunla kaldın. Daha terakki yok. Daha ilerlemek yok. Bir Sübhanallah diyemezsin. Bir Allah diyemezsin. Desen fayda yok. Hepsi burada kazanılıyor. Hani Allah'ını tanıyacaktın bilecektin. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Cinleri ve insanları ancak beni bilsinler, tanısınlar, bana kulluk etsinler için halk ettim Allah buyuruyor. لِيَعْرِفُونَ manası verdi İbn Abbas radıyallahu anh'a. Marifet, irfan demektir. İrfan Allah'ı tanımak demektir. Tanımak, ilim bilmek, irfan tanımak. Bilmekle tanımak arasında çok fark var. Ne kadar hoca olsan sana alim diyorlar, arif demiyorlar. Alim olursun ama arif olmak çok zordur. Arif Allah'ını bil, arifi billah. Arif-i billah ne demek? Evliyaullah'tan, Rabbini tanıyan demek. Onun sırları var, yolculukları var. Nasıl ki sen ilmi tahsil ediyorsun, üstadlarından, hocalarından, gurbetlere gidiyorsun, uykusuzluklar çekiyorsun işte değil mi? Sarf, nahi, mani, beyan, bedi, tefsir, hadis, fıkıh falan. 5 sene, 10 sene, 20 sene, 30 sene okuyanlar var. Biz hala okuyoruz. Bak 40 senedir, 45 senedir. E şimdi alim olursun ama arif olman da işte onun da ayrı yolu var. Onun da ayrı mürşidi var. Bir Allah dostu bulacaksın. Ve derdi, vazifeleri yapacaksın. Mürşidin istediğin kadar büyük olsun. Ne fayda eder? En büyük profesöre git. Efendim ver ona 4-5 bin lira daha vizite. Çok büyük profesör falan. En lüks hastane falan özel. Sigorta bile geçmiyor falan. Ondan sonra adam yazdı sana bir reçete. Şunu yiyeceksin, şunu yemeyeceksin. Şunu yapacaksın, şunu yapmayacaksın. Sen reçeteyi koydun kenara. Bu nuska mıydı? Hiç tatbik etmedin. Ondan sonra bu ne biçim büyük profesörmüş, ordinalistmiş ya. Niye? Hiç fayda görmedim. E nasıl göreceksin dediğini yapmadın, ye dediğini yemedin, hapları yutmadın, vakti vaktine riayet etmedin. Doktorun çerçevesi ne yapsın sana? İsterse Şeyh'in Mahmud Efendi Hazretleri olsun. Sen adam olmadıktan sonra, hıyar olduktan sonra bir şeye yaramaz. Yani hıyar, Türkçe hıyardan bahsediyorum. O zaman demek ki İnsan bir defa rağbetli olacak, istekli olacak, gayesi, hedefi belli olacak, Rabbine kavuşmak isteyecek. Bunun da nesi var? Alim olmak için nasıl gayret ediyor bir hoca olmak isteyen adam çocukluğundan beri? Arif olmak isteyen, Rabbini tanımak isteyen de onun yoluna sülük edecek, onun üstadını, mürşidini bulacak. Ama sonra vazifeleri yapacak kardeşim. Sen en büyük hocadan okusan, verdiği kitaptaki dersi çalışmasan, müzakere etmezsen, mutalaa etmezsen, kafanda ne kalır yani? Hoca ne yapsın sana? Onun için mürşit ne yapsın sana? Hani sen Allah'ı tanıyacaktın, bilecektin? Hani manevi iç kalbinin buluşuyla Rabbine erecektin? Hani mi'racı ruhani beycan? Hani ruhani miraç yapacaktın? Hani peygamber değilsin, bedeninle miraç yapamadın. Hani ruhunla miraç yapacaktın? Ey gidi canım kardeşim diyor. Nerede bunlar? Ama bak ben yaşadığım kadar yaşayacak değilim. Yaşadığımın belki üçte biri bile belli değil. Yaşar mıyım, yaşamaz mıyım? Efendim, ne zaman ben bunları tamamlayacağım mesela? Bir şeyler okudum işte, alim de oldum denilmez ama devamlı müteallim oldum yani. Bu tarafa elif bağ yaptı, çektik mi? İşte mürşidimizi de bulduk elhamdülillah. Çocukluğumuzdan bu yeri bulduk. 40 senedir tasavvufa intisaplıyım. 40 küsür oldu hatta. 12 yaşımdan oldu. Şimdi 54 oldum. Bu kadar bu işin içindeyim. Ama Allah'a tanımanın neresindeyim acaba? Hala ham halat işler yapıyorum. Onun için itikadını tahsis edeceksin. Ettik elhamdülillah. Amelde idare ediyoruz işte. Fıkıhtan bildiğimiz kadarıyla yani helal haram, farz vacip şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tamam. Şimdi ne kaldı? Hak Teala'nın muvaffak kılması, kuluna refik ve yoldaş olursa, delil ve rehber olursa, ki bu herkese nasip olmaz demek istiyor. Şart koydu oraya çünkü. Yenbeği icab eder. Sülûkü tarikati sufiyyetil aliyyeti. Yüce sufiyye tasavvuf ehlinin tarikatine girmek icap eder. Uygun düşer yani. Farz değil, vacip değil. Ama girdikten sonra söz veriyorsun yapacağına vazifelerini. Söz verince adak nezir hükmünde oluyor. Adak da vacip değil, farz değil. Adak yapmak. Bir şey adak yapmak. Çocuğum askerden selametle dönerse bir inek keseceğim. Böyle bir şey demen farz değil, vacip değil. Ama sen bunu dediğin anda çocuğunu askere gönderdin. Bunu dediğin anda diyorsan adak oldu. Bu vacip oldu artık. Yani kendi kendine vacip ettin. Tarikatın da fetvası budur. Sen mürşidine dersen ki ben günde 5000 Allah diyeceğim. Günde 5000 Allah demek farz değildi, vacip değildi. Ama sen ne zaman söz verdin? Söz zaten normal bir Müslümana verdiğin. Sözde de durman vacip oluyor. Çünkü وَاَوْفُوا بِالْاَحْدِينَ الْاَحْدَ كَانَ مَسْعُولًا Ahdinizi, sözünüzü yerine getirin. Çünkü ahitler mutlaka sorulacaktır. Bütün sözler sorulacaktır. Ya Allah dostuna Allah için verdiğin, Allah'a şahit ettiğin bir söz sorulmaz mı? Bu itibarla tasavvuf yoluna girilir. Ama لَا لِغَرَضِ تَحْصِيلِ شَيْءٍ زَائِدٍ Niyet ne olacak şimdi? Sana niyetini tahsis ettiriyor. Fazla bir şey, ilave bir şey kazanmak karazıyla, gayesiyle değil. Ne üzerine? Alâ zâlike l-i'tikâdi vel amel. Şimdi sen ne kazandın evvela? İki kanadı taktın dedik. Birinci kanat neydi? İnanç, itikat, ehl-i sünnete göre. İkinci kanat neydi? Amel. İşte farzları, vacipleri, sünnetleri yerine getirmek. Fıkıhla ilgili konular. Bu iki kanadı kazandın mı? Yaptın mı? Yaptın. Şimdi tarikata niye giriyorsun abi sen? Sakın diyor bunlara ilaveten yeni bir şeyler kazanmak için girme ve neyli emrin cedidin yeni bir şeye nail olmak için sivahuma itikatla amelin dışında haricen başka bir şey kazanacağım. Ne kazanacağım? Havada uçacağım, kuşlarla merhabalaşacağım, efendim deniz üstte yürüyeceğim, keramet göstereceğim, adamın kalbini okuyacağım, bir dua ettim mi kabul olacak, hemen dediklerim olacak falan filan. Böyle bir şey yok. Bunlar, bu niyetler batıl. Atıl. Bu niyette olan adamlar atıl. Boş adamlar. Çünkü neden? Fe inne zalike bir insanın ehl-i sünnet itikadından ve ehl-i sünnete göre fıkıhla amel etmenin dışında bir şey araması min tulil emel kuruntudan ibaret kalır. Uzun beklentiler, emeller. Bu da nedir? El muftî ile zelel. El muftiyi çeker götürür nereye? İlezzelen. Ayağının kaymasına götürür. Ayağın kayar. Kafan kırılır. Neden? Ne demek ayağın yani? Manevi ayağın. Çünkü senin derdin ne oluyor o zaman? İşte milletten, sair Müslümanlardan farklılıklar barındırarak, onlara işte harikuladelikler göstererek ilgi çekeyim, bütün dikkatleri üzerimde toplayayım. Sen böyle bir niyetle tarikata girersen, ayağında kayar, kafanda kırılır diyor. Böyle uzun beklentili hesaplar, yani hesap peşinde olma diyor. Mevla'nın rızasını kazanacağız da kardeşim. Rızasından büyük bir şey var mı? Ve rıdvanüm minallahi ekber. En ufak rızası her şeyden büyüktür efendim. Her şeyden büyük. Hal böyle olunca senin ne yapman lazım? Niyetini evvela düzeltmen lazım. Tarikate girerken, tasavvufa intisap ederken, mürşidde biat ederken, ahitleşirken, sözleşirken niyetin ne olacak? Belil maksudu minha. Senin burada maksadın ve gayen ne olmalı? Husulul yakini. Şüphesiz inanç gelsin, kazanılsın. Vel itminani. İtminan yani şüphesizlik, yatışma hasıl olsun. Nerede? Fil mu'tekadati. İnanç meselelerinde. Sen şimdi ahirette nasıl inandın? Cennete inandın, cehenneme inandın, sırat köprüsüne inandın, terazi mizan hak olduğuna inandın, havz-ı kevsen hak olduğuna inandın, şefaatin hak olduğuna inandın, cennetteki derecelere, nimetlere, ebediliğine, sonsuzluğuna inandın, cehennemdeki azapların derekelerine, zebanilerine vesaire bütün ayette hadiste geçen teferruatına ve ebedi muhallet olduğuna inandın. Şimdi mesela akılları almayan her şeyi inkar ediyorlar bu mutezile kafalı İslamoğlu tipi adamlar. Mesela cehennem fanidir diyor. Cehennem sonsuzdur diyenler diyor. Gayba taş atıyorlar. Ne demek yani bu? Son bulacak. Bütün ayetler ebedi olacak diyor. İşte bak inanç meselelerinde adamlarda ne yok? Yakın ve itminan yok. Niye? Mürşitleri yok. Niye? Tasavvuf yoluna girmemişler. Kendi kendilerine kitap karıştıralım derken çorba yapmışlar. Babası rahmetullahi aleyh, kabri nur olsun Ahmet Hoca Efendi bana öyle anlattı ya, telefonla konuştum. Bir kere konuşmak nasip oldu mübarekle. Ya dedi bu Mutezile, Caferiye bilmem ne bu kadar batıl mezheplerden karma karışık etti, çorba etti dedi ya. Şimdi Mutezile de diyemezsin, Caferi de diyemezsin. Neden? Hepsinden biraz almış. Tümünü almamış. Ondan biraz, ondan biraz. Şimdi adamın itikadına ne oldu? Zarar ceval geldi. Neden? İşte manevi yola intisabı olanlarda bu olmuyor. Baştan bu da göya bir yerlere bağlanmışlar diyorlar ama bilmiyorum onları çok. İddia edemem yani. Şimdi bi haytu la tezulu. Sen öyle bir inanman lazım ki ahirete, cennete, cehenneme. İnanç meselesi. Allah-u Teala'nın varlığına, Esma-i Hüsna'sına, sıfat-ı ulyasına, yani yüce sıfatlarına, işte mekandan münezzeh oldu. Bak mekandan münezzeh olduğunu anlayamıyorum. Koca Nurettin Yıldız o kadar ilim okumuş. Mekke'de kalmış bu kadar sene. Zaten Mekke'de kaldığından bu hale geldi. O da ayrı dava. Çünkü Ümmül Kura'da Vehhabilerden okuduğu için. Sen şimdi adam Allah göktedir diyen ne alimlerimiz de var diyor. Yani hiç şunu akıl erdiremiyor. Allah göğe sığar mı? Haşa. Gök Allah'ın sonradan yarattığı bir şey. Allah Teala gökten evvel neredeydi? Bunu bile akledemiyor. Çünkü neden? Şüphe var. Öyle diyen de doğrudur. Böyle diyen de acaba şu da doğru olabilir mi? Her gördüğü bir zayıf rivayet, uydurma rivayete tutunuyor. Halbuki nas var burada leyse ki misli şey. Allah'ın misli yok. Feynema tüvellü fesemme vecullah. Ne tarafa dönseniz Allah'ın rızası, zatının rızası oradadır. Sana demiyor ki illa elini göklere açman lazım. Belaların kalkması için de böyle de yapıyorsun. Bu da var. Duada elini ters çevirmek de var. Bu ne oluyor o zaman? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi Mevla Teala'ya en tekema esneyte diyor. Sen diye hitap ediyor. Yunus aleyhisselam balığın karnında la ilahe illa ente sübhaneke sen diye hitap ediyor. Sen kime denir? Muhatabına denir. Peki yedi kat semanın fevkinde de sen deniyor. Balığın karnı neresi? Denizin dibi. Orada da sen deniyor. Mevla'da mekan olur mu? Bunu hepiniz anlıyorsunuz. En seri koca karılar, nenelerimiz, ellerinden ayaklarından öptüğüm köylerdeki 80'lik, 90'lık nenelerimiz bunları en iyi anlarlar. Çünkü neden? İtikatları sağlam. Doğru düzgün esret itikadını öğrenmişler hocalarından, mürşitlerinden, Evliyaullah'tan gelen itikadı almışlar. Şimdi sen tasavvufa niye gireceksin? Yeniden inançtan hariç, fıkıhtan hariç, yenilikler kazanmak için girmeyeceksin. Gayen ne olacak? İnandığım meselelerde şüphesiz inanç hasıl olsun. Tereddütler zail olsun. Şek şüphe kaybolsun. Yatışma olsun. Huzur gelsin. Ama ben zaten tarikata girmeden de sağlam inanıyorum. Hiçbir şeyde şüphe etmiyorum ki Hoca Efendi. Tamam ama bir haydü la tezûlü. Zail olmayacak şekle gelsin. Bir teşkiki müşekkikin. Şüphe veren birinin şüpheye sokmasıyla ve la tebtulu batıl olmayacak haysiyet kazansın. Bir irade şüphetin, bir şüphe getirenin araya bir şey sokmasıyla. Şimdi senin inancın batıl olmasın. Ne demek? Şimdi bu insanlar Mustafa İslamoğlu'nun itikadı düzgündü 20 yaşına kadar. Askerden sonra böyle oldu diyor. Baba söyle dedi bana. Şimdi birçok insana bakıyorsun. Evvelki itikatları böyle değil. Sonradan Vehhabi'nin, Mutezile'nin, Cebriye'nin, Mürciye'nin, Müşebbiye'nin, Kaderiye'nin vesaire 72 sapık fırkanın ya kendi adamlarını gördüler. Bunların bazılarının yani canlı takipçileri kalmamış diyelim. Bunların kitapları var, ilimleri yaygın. Bunları efendim okuyarak yani belki de ilmi biliyor onların Arapçasını okuyacak da işte internetten Google, Toggle, Moggle. Yani böyle şüphelere gelmişler. Adamlar şimdi ne kadar fazla okuyor zannettiğin adam o kadar şüphesi fazlalaşıyor. Yakini fazlalaşmıyor. Çünkü neden? Kaynağından almamış. Senin şimdi itikadın öyle bir hale gelsin ki bütün dünya bir araya gelse, bir konuda seni şüpheye düşürmek istese, sen dünyada tek kalsan, eğer tarikat vazifelerini tam yapmış bir adamsa, şimdi Mahmud Efendi Hazretleri gibi birisi, ha biz onun makamına çıkamayızsak da o itikadı kazanabiliriz, onun inancını. Sen şimdi öyle bir fikir yapısına sahip oluyorsun. İnşallah ben de öyle, yani o itikattayımdır. Sen de öylesindir. Bizim birçok kardeşimiz var bu kafada. Evet. Şimdi bunlar bütün dünya bir araya gelse, bizi şüpheye sokmak isteseler itikadımızı, inandığımız bir meseleyi, Allah'ın izniyle, yani Rabbimin yardımıyla, elimizden tutmasıyla şüphelenmeyiz. Veyahut kim bir şüphe sokarsa imanımız artar, biliyor musun? Daha çok ona delillerle cevaplar vermeye çalışırız. Daha çok ikna etmeye çalışırız. Daha çok hizmet ederiz. O şüpheyi ortadan kaldırmak için. Görmüyor musunuz? Her gün bir şüphe ortaya atıyorlar. Biz nasıl size izah etmeye çalışıyoruz? Delilleriyle beraber. Ama şimdi marifetçiler efendi yanında duruyorlar göğe. Bacana macana bilmem ne. Bir irfan denen adam geldi Konya'dan. Demek ki Konya'dan, Anya'dan gelseydi daha beter olacaklardı. Konya'dan gelen böyle yaptıysa bir de Anya'dan biri de gelince bakalım ne olacak. Geldi bir irfan denen adam Konya'dan. Bu hadisler uydurma dedi. Efendi Hazretleri'nin kaynak verdiği kitaplardaki hadislere bunlar uydurma demeye başladılar. Efendinin kendi yazdığı tefsirde de uydurma var dediler. Bir de harama helal ettiniz dediler. Diyen adamı da Mümtaz hocamız dediler. Şimdi ne oldu? Bu adamlar tarikat derslerinde seyri sülük vazifelerini tamamlamış, efendim tarikata iyi niyetle girmiş olsalardı, böyle bir müşekkikin teşkikiyle, böyle bir şüphecinin araya bir şey sokmasıyla, ya benim mürşidi kamil koca şeyhim müceddit diyorsun, asrın müceddidi diyorsun, siz ilan ettiniz bunu. Efendim vakıf da kurdunuz o isimle. Yazıklar olsun. O vakfı kuran bir o vakfın sahipleri müceddit dediğin bir zatın inandığı hadisler uydurma olur mu? Onun sözünü batıl dediler, kendi dergilerinde reddettiler. Cerh-tadil ilmi ile ilgili. Kulaklarımla duyduğum, yemin ettiğim, kürsülerden yemin ettiğim efendinin sözü bizzat. O sözü orada kendi dergine reddediyor adam. İşte şunu demek istiyorum. Bir defa inandığın şeyde yakinin var mı? İnandığın meselelerde itminanın var mı? Yatışmış mısın? Huzura ermiş misin? Yoksa karışmış mısın? Bulaşmış mısın? Bir müşekkik geldi, araya bir şüphe soktu. Hadi baktın, Bremen mızıkacıları gibi hepsi birden başladılar. Efendi tefsirinde uydurma rivayetler var deme. Diyen adamı tutmak bu demektir. Cübbeli hadis uyduruyor. Cübbeli uyduruyorsa efendi tefsirini efendi hep ona yazdırdı. Efendim, sen itikadında ne kadar kuvvet kazanacaksın? Tarikata girmenin sebebi bu. Mürşide bağlanırsan, zikir vazifelerini yaparsan itikadın kuvvetlenir. İtikadın o kadar güçlenir ki artık bütün dünya seni şüpheye sokmaya kalksa zerre kadar şüpheye düşmesi. Ama tasavvuftan önce normal Müslümanlar hakkında bu yakın, bu kuvvet, itikatta bu kuvvet yani herkes için konuşulamaz. Ama tasavvufa giren için herkes için de konuşulamaz. Çünkü neden? İsmen girmiş, cismen girmemiş yani. Onun için ama gaye bu olmalıdır. Fe inne kademel istidlal. Çünkü delil getirme ve nazar ve işte akıl fikir yürütme, imali fikir ayağı. La sebate la ve la kararı. Onun çok sebatı istikrarı olmaz. Onun için la sebate la. Onun sebatı olmaz. Ve la kararı istikrar olmaz. Dikazefin bir saksı ki mamulin yapılmış mintinin çamurdan. Çamurdan yapılmış bir saksı gibi alçıdan ayak taktın diyelim. Saksı gibi şey işte alçıdan kot kot ötüyor. Alçıdan ayak taktın. Bu ayaktan ne kadar yol gidersin? Allah'ın sana verdiği bir ayak var. O ayakla ne kadar gidiyorsun? İnsanlar 10 kilometre, 20, 50, 100 kilometre gidiyorlar. Ayaklar o. Dünya geziyor adam yayan. Senin ayağın hakiki ayaksa bunun sebatı olur. Ama sen bunu alçıdan malçıdan bir şeylerle kendine takma ayaklar yaptıysan bunlarla ne kadar gidebilirsin? Onun için vel müstedillu, yani tarikata girip zikir yoluyla imanını kuvvetlendirmeyi aramayıp sadece ben delil ararım, delillerle imanımı güçlendirmeye çalışırım dersen, bir şüpheci de getirir sana karşı taraftan uydurma bir delil niteliği taşımayan ama delil gibi gözüken bir şüphe sokar. Sen bu sefer Allah acaba nereden sapıttı bu kadar Müslümanım diyen ilahiyatçı hocam diyenler. Çünkü neden? Mutezile'nin bir delilini gördü. Acaba dedi işte. O acabayla başlar. İnnemel mü'minûnellezîne âmenû billâhi ve resûlî sümme lem yertâbû. Kamil müminler ancak Allah ve Resulüne iman ederler, sonra asla şüphe etmezler. İşte acaba dediğin noktada vesvese başka bir şey. Kalbe girer çıkar. Onu demiyorum. Dillendirileni konuşuyorum. Sen hangi noktada acabalar başladıysa, ehli sünnetin delillerini tartışmaya açtıysan bitti. Onun için zikir bu işi yatıştırır. Tasavvufa giren insan itikadı çok kuvvetlenir, görür gibi hale gelir. Dünyada cenneti görmek yok. Görür gibi hale gelir. İşte görür gibi hale gelince artık ona hangi şüpheyi getirsen şüphelendiremezsin. Çünkü o hali yaşadığı için manevi zevk ve tatma meselesi. Tattıktan sonra adama nasıl anlayacak? Adam yani bir baklava getirdiğin zaman bu baklavada efendim tuzlu mu tatlı mı? Ekşi mi acı mı dediğin zaman bir yiyecek maddesi hakkında. Yani sen şimdi bu adama bunu delil getiriyor ki tatlı olduğuna. İşte tatlı olmasa köpürmezdi bilmem ne falan. Delil getiriyor şimdi. Öbürü de diyor ki bu tuzludur, tuzlu oldu. Tatlı olsaydı şöyle olurdu. Üstüne köpük altına giderdi, üstüne kalmazdı falan. Misal o bir delil, bu bir delil, bu bir delil. Bu adam da şimdi bir ona acaba, bir buna acaba kaldı kararsız. Sen bunun ağzına biraz koyarsan, bu bir tadarsa, baktı ki tatlı.

yoldan nasibini almak, yani manevi alemden, ruhani alemden, yani gözünü kapattığın zaman bir şeyler tatmak. Tattıktan sonra artık seni bozmak zor olur. Yani senin kafanı karıştırmak zor olur. Delille iş yapanın, leselehu temkinün, delille iş yapanın mekaneti, yani bir şeyde kararla istikrar sağlaması, yer bulması zor olur. Çünkü delil lehte geldikçe ona bir inancına, inandığı noktada bir güç verir. Aleyhte bir delil veya şüphe veren bir delil, en azından soru getiren bir konu açıldığında önüne, Allah Allah, bunu nasıl çözeceğiz diye düşünmeye başlar. Neyi nasıl çözeceğiz? Ahiret var, cennet var, cehennem var. Allah mekandan münezzeh. Neyi nasıl çözeceğiz? Ama işte delille gidersen durma, acaba deme, sorgulama noktaları gelir. Bu işler sorgulanacak işler değil. Çünkü itikat meseleleri. Buna Kur'an'dan delilin var mı? Var diyor. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Ayet okuyor İmam Rabbani Hazretleri. Agah olun. Ey kullarım, uyanık bulunun. Size bir şey söylüyorum. Dikkat edin, sizi uyarıyorum. Kalpler ızdıraptadır, sıkıntıdadır, bunalımdadır. Neye inanacağına şaşırmıştır. Şaşırmış bir haldedir vesaire vesaire. Kalpler biliyorsun fırıldak, yani hepimizin kalbi bir dakikada 40 işe dönüyor. Kızdığını seviyor, sevdiğine kızıyor, inandığını inkar ediyor, sevdiğine sövüyor, sövdüğünü seviyor. Yani kalp, yani bu. Gördüğü iş etkilenmeler neticesinde döner yani. Zaten döndüğü için kalp denmiştir. Kalp, kalebe yakli, bu Arapça kelime kökeni kalp, döndürmek, çevirmek. O zaman bu kalpler nasıl huzura kavuşur, nasıl sakinleşir, nasıl ızdıraplarından kurtulur, nasıl maksadını hasıl eder? Adam paraları kazanmış, bütün dünyanın en büyük zengini, kalpte huzur yok. Adam en büyük şöhret, artist, dünyanın en büyük zenginleri, ilk 100'e girmiş, ilk 10'a girmiş, şarkıcı, türkücü, futbolcu. Kalkıp intihar ediyor. Uyuşturucu partilerinde kafasını dağıtmaya çalışıyor. Sen bu kadar dünyadan nimetin varken senin kafanı gidermene bir hacet yok ki. Sen daha aklını çalıştırmak için para kullan. Varsa öyle bir ilaç bana da gönder. Aklımızı daha artıracak bir şey lazım. Sen ne yapıyorsun? Aklını uyuşturuyorsun. Neden? Derdimi unutayım diye. Senin derdin neden? İstediğin kadın var, istediğin kız var, istediğin araba var, istediğin her şey var. Sen niye derdin var abi? O zaman benim gibi adam, her derdim var. Maddi, manevi, hastalık, her türlü bela başımda. Ama huzurum var. Sabah akşam okuyacaklarımı okuyorum. Elhamdülillah. Senin niye huzurun yok? Senin niye her şeyin var? Cık. Ama ayetin başını okusana. Kalpler neyle yatışır? Ancak Allah'ın zikriyle. Demek ki senin itikadının tam düzelmesi, hiç şüpheler kalmaması, acabalar kalmaması, en ufak bir şüpheci, vesveseci getirip de sana bir şey soktuğu zaman, şimdi toplansalar senin başına, sana bir şeyler sorsalar, etseler, kafanı karıştırsalar, senin uludağ gibi yerinde durup efendim bir parçanın kopmaması için kalbinde yakini iman lazım, şüphesizlik lazım. Bu neyle hasıl oldu diyor? Kalpler ancak Allah'ın zikriyle yatışır. İşte Allah'ın zikri de mürşitten öğrenilirse tesir eder. Çünkü her şeyin bir usulü var. Fes'elû ehle zikri in kuntum lâ te'alemûn. Siz zikretmenin usulünü, üslubunu, yolunu, yöntemini bilmiyorsanız, işte seyri sülük, yola girmek, yürümek demek. Tarikat seyir, sülük, seyir yürümek, sülük girmek. Her şeyin yolu, yöntemi var. Sen en ufak bir şeyin ilmini tahsil etmek için o yola giriyorsun. Bir, onun bir usulü var. O usulünü öğrenerekten bir yere varıyorsun. Usulsüz kim usul bulmuş? Yani. En ufak bir şeyin bile, bir ekmek yapman, bir şey yapman, ben yapamıyorum işte. En ufak bir şey. Çünkü neden? Onun da usulü var. Onu ehlinden öğrenmem lazım. Siz bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor Kur'an. Zikir ehli kim? Ömrü hayatı zikirle geçmiş. Mürşitlerdir. O zaman ancak Allah'ın zikriyle kalpler yatışır. Allah'ın zikri hangi zikir? Öyle. Televizyona bakarak, camdan bakarak Allah Allah demekle olmuyor bu işler. Bir yandan eline tesbih almış, bir yandan her tarafı gözetliyor. Bunun bir usulü var, sana şunu yap, şunu yap, edebi budur diye tarif edecekler daha. Sen de bu yol ve yöntem üzere devam edeceksin. Ancak Allah'ın zikriyle kalpler yatışır. Onun için tarikata gitmekten maksat, keşfin açılsın, keramet gösteresin, millet sana evliya desin değil aşağı. İlk kanat neydi? Birinci kanat itikadı düzeltmek.
O daha birinci kanadın içindeyiz.

0: Biz itikattan fazla Ehl-i Sünnet itikadının dışında bir şey aramıyoruz. Ehl-i Sünnet fıkhının dışında bir amel aramıyoruz diyor. Tarikata girip niye zikrediyoruz? O itikadımızı kuvvetlendirmek için. Görür gibi hale getirmek için. İhsan makamını eriştirmek için. Cibril hadisinde müttefakun aleyh en sahih hadis. Hazreti Cibril'in öğrettiği iman nedir, İslam nedir, ihsan nedir? Sorduğu zaman bütün İslam aleminde ittifaklı bu hadis. El ihsan en te'abudallaha kendine tera. İhsan nedir? Sen Allah'a görüyormuşçasına ona kulluk etmendir. Namaz kılarken, tavaf ederken, sahi ederken, zikrederken. Fe'illem tekün tera fe'inne uyarak. Sen Allah'ı görmüyorsun ama o seni şüphesiz görüyor ya, onun gördüğünü bilme makamı. İhsan. İşte tasavvuftur. İman bellidir, itikat. İslam beş şartı amel. İhsan nedir? Tasavvuf. Ne demek ihsan? Allah'ı görür gibi ibadet etmek. Şimdi tarikattan, zikirden haberi olmayan insanlar, namaz kılanlar var. Tavaf edenler var ama görüyoruz tavafta nerelere baktıklarını. Kimlerle ilgilendiklerini. Görüyoruz namazda neler düşündüklerini anlatıyorlar. Veyahut da milleti nasıl bilsin, kendim gibi demiş. Kendimizden de biliyoruz diyebiliriz. O zaman şimdi zikir üzere olanların da Allah'ı görür gibi hal üzere olduklarını da müşahede ettik. Böyle Allah dostları da tanıyoruz. Şimdi o zaman onun namazıyla benimki seninki bir oluyor mu? Olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü o fıkha göre abdesti, guslü her şeyi tamamladı ama ilaveten ne yaptı? İlaveten seyri sülüke girdi. Tasavvufa intisap etti. Ondan sonra zikrini vakti vaktine edebine riayet etti. Ve Allah'ı görür gibi olma makamı olan ihsana erdi. Sen daha ihsana eremedin. Surette kaldın, zahirde kaldın. Görüntüde kılıyorsun aynı namaz. Onun için belki sen daha da uzun kılıyorsun. Hafızsın, hocasın. Tarikatı evliya olmuş bir zat. Belki senin kadar uzun da kılamıyor. Ama o Allah'ı görür gibi kılıyor. Sen de 40 çarşı 40 pazar dolaşarak kılıyorsun. O zaman işin görüntüsüne de aldanmamak lazım. Şimdi demek zikirle ancak kalpler yatışır. Zikir de mürşitsiz ve edepsiz, usulsüz yapılırsa kar etmez. Sevap kazandırır ama seni Allah'a yaklaştırmaz. Ha, sevap Allah'a vaat etmiş. Sübhanallah diyene bir ağaç dikiliyor. Sübhanallah ve hamdi diyene. Bu tamam. Ama bir de bunun manevi kazandırma yönleri olması lazım. Allah'ı tenzih ederken Mevla ile konuştuğunu bilmen lazım. Görür gibi olman lazım. Sübhanallah ne demek, huzuruna ermen lazım falan falan. Ya bunlar nerede Sübhanallah çekenlerde? Görmüyorsun namazlardan sonra. Süp süp süp süp süp gidiyorlar. Bir şey düşünen de yok yani. O halde tarikata girmekten maksat neymiş? Üstlerini atfediyor. Husulül yakini var diye yukarıda. Şüphesiz inanç hasıl olması. Daha ve husulül yusri kolaylık. Ve suhuleti hafiflik. Nerede fi ityanil amal. Salih amelleri yapmakta. Şimdi tarikata girmeden adama 2 rekat 4 rekat sünneti zor kıldırıyorsun. Tarikata girmiş adama sünnetler de yetmiyor. Bu sefer yatsının sol sünnetinde 4 kılıyor. Bu sefer öğlenin sol sünnetinde 4 kılıyor. Halbuki normalde bunlar yok vatandaşta. Halbuki faziletli amellerdi. Sonra diyor ki daha namaz yok mu diyor. Teheccüd de kıl diyorlar. Sonra işrak diyorlar, kuşluk diyor. Oruç yetmiyor Ramazan'da çünkü zikir yaptıkça ya biraz fazla amel yapayım. Ne yapayım acaba? Diyorlar 13, 14, 15'i de tut. Diyorlar her pazartesi, perşembeyi de tut. Yani ibadetler çok kolay geliyor. Tasavvuf ehli olmayanlara bakıyorsun. Nafile bir şey yaptıramıyorsun adama. Ramazan'da Ramazan'a tutarım diyor. Bir gün fazla tutmam diye. Ya mübarek yani farz değil ama. Biraz daha nafile lazım da. Kazanç lazım, kar lazım. Paradan fazlasını ya ben 2000 liraya geçiniyorum, 4000 verseler almıyor musun? Nasıl iştir yani? Ahirete nasıl bir itikattır? Amellerde kolaylık geliyor. Tarikata girmekten maksat. Bir, inançlarda gözle görür gibi şüphesiz inanç ve kalpte yatışma asıl olması. İki, amellerde kolaylık asıl olması. O zaman tarikata girmenin maksadı ne değilmiş? İki kanat var ya, itikat ve amel. Bunların dışında bir şey değilmiş. Bu ikisini tamamlamakmış. İtikadı görür gibi hale getirmek, salih amellerde de kolaylık ve hafiflik meydana getirip artırış, ziyadelik sağlamak. Ve zevalül kesaleti, tembelliğin kaybolması. Ya tarikata girmeyen adam nerede gece 3'te 4'te kalkacak, teheccüde kalkacak? Tarikat elin ekserisi 2-3'te ayakta ya. Niye bu fazlalık, bu oran niye bunlarda fazla? İşte tasavvufun bereketi. Tembellik kayboluyor. Vel inadi, inatçılık. Bir şey anlatıyorsun, bir hadis okuyorsun, bir şey okuyorsun, hemen kabul ediyor. Öbürlerine bir şey okuyorsun. O nerede, bu nerede, o niye, bu niye? Sen? Çünkü teslimiyet yok. İnat gidecek ve taannuti, işte efendim, inatçılık manasında da diye, serkeşlik yani. Ennaşiyeti, bunlar nereden doğuyor? Minen nefsil emmareti. Hep kötülüğü emreden nefis var ya. Tarikata girmeyenler hep nefsi emmarede kalıyor. Tasavvufa girip, her tasavvufa giren değil. Bulan arayan, bulmaz her arayan. Ama yine de bulan arayan. O ayrı bir şey. Şimdi kötülüğü emreden nefis herkeste var, hepimizde var. Ama bu tasavvufa girdikten sonra nefsin mertebeleri var. Bu en azından nereye gidiyor? Nefsi emmarelikten levvameliğe geçiyor. Levvame ne demek? Hücumuza yanlış yaptığında kendini kınayan, nasıl yaptım diye levmeden, öbür türlü ne yapıyor? Ne yaparsa yapıyor. Ondan sonra her şeyi mubah sayıyor. Ama ikinci basama en azından ben yanlış yaptım, mekruh yaptım, müstehabı terk ettim. İnşallah haram işlemez de tabii kuluz. Bir şey olsa levme diyor kendini. Ondan sonra mülhemeye geçiyor. İlhamlar geliyor. Bunu yap, bunu yapma. Bunda Allah'ın rızası yok, bunda Allah'ın rızası var. Yani hakkında ayet hadis olmayan meseleler de olabiliyor. Şu anda yeni yeni çıkan işler var. Ama o makamı yükselince mertebesi ona ilhamlar geliyor. Sonra oradan da çıkıyor. Mutmainne oluyor. Mutmainne tam Allah'ın zikre yatış. Nefsi mutmainne. Ya yetön nefsül mutmainne. Bu da Kur'an'da var. La uksümü bin nefsil levvame. Bu da Kur'an'da var. Felhema fücura ve tekvaha. İlham gelen nefis. Bu da Kur'an'da var. Hepsi ayetle. Tasavvuf ehli bir şey uydurmuyor ki. Sonra nefsi razıya var. Razıyeten merziye. Sonra merziye makamına geliyor. En sonunda kamile makamına geliyor. Şimdi nefsin basamakları var. Sen bunları neyle aşacaksın? Zikirdeki basamakları aşarak aşacaksın. Sen zikirsiz, fikirsiz, murakabesiz, rabutasız nereye varacaksın kardeşim? Hiç Allah'ı tanıma sırrına eremeden ölüp gideceksin. Namaz abdest beni kurtarır mı? Zahiren kurtarabilir. Farzları, vacipleri yaptıysan, haramlardan kaçtıysan. Ama cennetin de sureti var, hakikati var. Cennette de yüksek makama erseydin daha iyi olmaz mıydı? Niye dünyada en üstlere gözünü kestiriyorsun da ahiret hususlarında en aşağısıyla kanaat ediyorsun? Niye süfli himmet oluyorsun? Âli himmet olman gerekirken. Onun için inat, kötülüğü emreden nefisten doğan ne var? İnatçılık var, serkeşlik var, çekişme var. Bu niye şöyle, bu niye böyle? Her emirleri sorgulama, yasakları sorgulama. Yani 40 kişi bana telefon etti o satranç meselesinde. Bu niye haram oluyor? Ya kardeşim sen Müslüman adamsın. Hakkında hadis-i şerif var. Hazreti Ali Efendimiz'in beyanı var. Bunlar lanetlenmiştir diyor. Bunların Allah'ın rahmetinden nasip yoktur diyor. Bu kadar rivayet kaynak. O 20 sayfa kaynak var söylüyorum sana falan filan. Adam hala bunun bir mantığı olması lazım hoca efendi. Bana bunu izah edebilir misin? Bunun ne manası var, mantığı var? En sonunda dedim heykelleri görmüyor musun? Ha o olabilir dedi. Dedim heykellik var. Birinin kafasında haç var. O bir tanelerinin başına görünüyor haç var. Bir tanesi de hepsi heykel. Canlı heykelleri. Canlı yaşayanın heykeli. Ağaç şey değil ki bu, tasviri değil ki. Yani hayvan şeyleri var. Hayvan canlı değil mi? Filmil yok mu onlarda bilmem ne. Ne varsa bilmiyorum hangi. Domuz mu var ne varsa. E sen şimdi efendim kardeşim nefsi emmare diyor inatçılık verir. Müslüman adam. O niye öyle? Şu niye böyle? Hadis var diyorsun durmuyor. Ayet var diyorsun durmuyor. Durum bu. İşte diyor tasavvufa girersen nefsi emmareden kaynaklanan inatçılıklar kaybolur. Tembellikler kaybolur. Salih amellerde kolaylıklar hasıl olur. İnandığın meselelerde keskin inat görür gibi itikat hasıl olur. Yoksa keramete ereyim diye tarikata girersen zarar edersin. Çünkü tarikatın gayesi, zikrin gayesi İtikattan amelden fazla bir şey kazanmak değil. O itikadı güçlendirmek ve o ameli kolaylaştırıp artırmak. Bu da aleden görülüyor. Tasavvuf ehli olanla olmayana baktığın zaman diğer namaz kılanları konuşuyorum. Namaz kılmayanlar hiç iraptan mahalli yok. Diğer musallileri namaz kılanlarla, işte namaz oruç ehli, ömreci hacılarla bir de tasavvuf ehlini yan yana koyduğun zaman yani bizim tarikattan marikattan bahsetmiyorum yanlış anlamayın. Genel manada tasavvuf ehlini ya tasavvuf ehlinin hakikaten Allah ile bir irtibatını görüyoruz ya. Yani bir Arafat'ta, bir Mina'da, bir Müzdelife'de bir kenara çekilip şöyle bir kendi başına bir tefekkür ettiğine şahit olduk yani tasavvuf ehlinin. Geri kalanda bakıyorsun Allah'ım yarabbim. Diyanetin hocası bir dua yaptı mı tamam. Öptü sürdü başına amin dedikten sonra yemek içmek laga luga dırdır gırgır. Ya bir de kendim çekileyim de şuraya bir Allah'ımla baş başa kalayım bir rabıta bir murakabe. Yok bilmiyor ki adam. Onun için tasavvuf lazımdır. Lazımdır. Daha da güzel faziletleri vardır. Bundan sonraki şeyinde de ondan beyan edecek. İnşallah Teala İmam-ı Mazdere ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin. Ve aleyhi ve sahibi ve selleme teslimen kethira. Elhamdülillahi rabbil alemin. Amin.
1: 51. bölüm sona erdi. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehl-i Sünnet Dersleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
1: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: Şimdi reklamlar.
4: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olması? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
5: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Hayder, Mahmut Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da Hoca Efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Hayder eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1923. ahmetyesevi.org.tr.
6: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır, yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
7: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajla sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
5: Buzdolaplarının boş, tencerelerin yarım, sofraların eksik kurulduğu hanelere her ay Yesevi kumanyaları ulaştırıyoruz. İçinde Yesevi merhametinin olduğu kumanyalar, iyiliğin lezzeti, hayrın bereketiyle ihtiyaç sahibi hanelerde umuda dönüşüyor. Bir kumanya bedeli 1250 TL. Kumanya yazıp 1466'ya SMS göndererek 50 TL bağışlayabilir, geçinmekte zorlanan bir ailenin sofrasına destek olabilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
3: nasip olursa Eylül itibariyle yeni talebelerimiz olacak. Eskilerle beraber 200 tane talebemiz. Tabii bunlara talebe diyoruz. Aslında bunlar sıralı dersleri bitirmiş, icazet almış, fıkıh eğitimi görmek üzere ve dışarıda hoca kimliğine sahip olan arkadaşlarımızdır. Bu zaman zarfında hala daha müracaat oluyor. Yerlerimiz bu manada tam olarak da yeterli olmadığı için bir tadilat süreçlerine girdik. 3 binamızda şu anda tadilata girildi. İzin döneminde bunları hızlı bir şekilde yapmaya gayret ediyorlar. Bu konuda inşallah faaliyetler devam etmektedir. Rabbim nasip ederse, bir aksilik olmazsa, ilk haftasında 30 müderrisimiz, 200 talebemizle beraber 4 binamızda eğitime başlamış olacağız. Rabbim muvaffak eylesin diyelim.
8: Şura Fıkıh Kurulu olarak geçmişten miras aldığımız bilgi, tecrübe ve usulle dünyanın dört bir yanından gelen talebelerimizin yetişeceği bir yuva, bir ilim merkezi inşa ediyoruz. Siz de bu hayrın ortaklarından olmak ister misiniz? Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
9: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği, hayat bir damla suyla başlar.
10: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi Aş Evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
11: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
8: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sunar.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
14: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
0: Ve yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizeleri ne bakımdan fi kesratiha, çokluk bakımından, çokluğu itibariyle la yuhitu, kavrayamaz, çevreleyemez biha onları. Ne zaptun, hiçbir zapt. Zapt Türkçeleşmiş yani, zapt Arapça rapt, Arapça zaptu, rapt altına aldı derler. Zaptın manasını lügat manası, elle tutmak aslında. Kimse bunu bilmiyor. Bile zannediyor şey, kayda geçirmek. Efendim, elle tutmak ve korumak manasına geliyor. Anladın mı? Ondan dolayı hiçbir zapt yani onu ihata edemez. Yani ne demek? Mana olarak elle tutulacak gibi bir şey değil. Yani sayıya girmez, adet belirtilemez. Çünkü sahabe-i kiramdan herkes kendine göre bir mucize görmüştür. On binlerce, yüz bin aşkın sahabe hazaratı var. Şimdi bunları kendinde kalan var, naklettiği var, etmediği var, özeli var, güzeli var. Ya bir Mahmud Efendi Hazretleri'nin ben kaç tane kerametini gördüm ki böyle her önüne gelende keramet demem, öyle hurafe kafalı değilim. Çünkü kafam az çok çalışır. Halinden görme şimdi bazı 10 sene sonra çıkan var, 20 sene, 25 sene çıkıyor. Ama ben şimdi Efendi Hazretleri'nin gösterdiği keramet ben kaç tane mesela çok ciddi manada buldum diyelim 8. Ben şimdi diyemem ki Mahmud Efendi 8 keramet gösterdi. Neden? Hepsine ben vakıf mıyım? Şimdi bakıyorum öbür İhvan kardeş veya bir hoca kardeş, hafız geliyor. Bir şey anlatıyor, efendim sen gittim şöyle dedim, o bana şöyle dedi, kalbim okudu. İşte efendim bana şunu yapma dedi, ben yaptım belamı buldum. Şunu yap dedi, yapmadım belamı buldum. Yani o kendine göre keramet anlatıyor, öbürü anlatıyor, bir iki anlatıyor. Daha şurada Mahmud Efendi Hazretlerimiz yani şurada derken ahirete efendim uğurladık. Rabbim şefaatine nail eylesin. Onun kerametleri bile bu kadar teknoloji, şey, kayıt altına alma var, şu var, görüntü bile işte icabına çekebilirsin bilmem ne. Onu bile şu anda hiçbir kimse, zaten dünya kadar 50 senede, 60-70 sene şeyhlik yapmış, ihvanlarından bu kadar ölen olmuş. Belki şu anda yaşayanlardan fazla ölen olmuştur yani. Şimdi sen onları nasıl kavrayacaksın? Onlar da kaldı gitti, belki de kimseye anlatmadığı şeyler var herkesin. Hal böyle olursa Mahmud Efendi Hazretlerimize, ya Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Mekke dönem yani nübüvvetten, birsetten sonra diyelim. Mekke Medine'nin 23 sene devamlı yanında cemaat ve sahabe bulun. Devam. Ya cemaatsiz namaz kılmaz zaten Medine'de hiç. Yani Mekke döneminde bir gizlilik vardı falan bazen. Birkaç kişi kılabiliyorlardı. Efendim gizlenir olan Medine'de 10 küsur sene bütün ümmetin önünde, göz önünde namazlardan sonra alenen ne kerametler, ne mucizeler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğu için ona mucize diyorum. Ne mucizeler, peygamberlerin ki mucize. Zuhur etmiş. Onun için onları kimse diyor, hiçbir zabıt, yani hasır, sınırlama, adet, sayı, hıfız, korudum, zapt etti falan, hata edemez diyor. Mesela neden bunu söylüyor? Feinne vahiden, çünkü şüphesiz bir tanesi bile minha. O mucizelerden bir tanesi. Şimdi bak, binlerce mucize, 4000-5000 kitaplarda adet gördüm. Delalü'n nübüvve kitapları. Yani peygamber olduğunun delillerine dair yazmış. Onlardan da Delalü'n nübüvve deniyor. İmam Beyhaki 8 cilt. Ebu Nuaym İspani var. O da yani bir ciltte basılmış ama çok sayfası var. 2-3 ciltte var. Ondan sonra daha neler, neler, neler. Bir de onlar müstakil peygamberliğin delilleri. Diğer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem faziletlerini beyan sadedinde yazılmış. 10 bin, 100 bin haddi hesabı yok. Çoğu kitabın adını bile bize ulaşmadı. Bırak kendini. Şeraful Mustafa var İmam Harkürşi'nin, Şeney Saburi'nin. Onda kaç cilt? 8-10 cilt. Ondan sonra efendim İmtiaul Esma, İmtiaul Esma Makrizi'nin. Ondan sonra Sübülül Hüda ve Reşat var Salihinin. Yani benim bile elimden onlarca bu usta kitap geçmiştir. Onlarca, belki yüzlerce. Kütüphanemde de var. Bazıları 10 cilt. 5 cilt, 10 cilt. Hal böyle. Zaten hadis kitapları ve şerhlerine kıyarsak bende bile 10 binden fazla kitap var. Sırf o konuda. Sırf o konuda yani. Belki de 5-10 bin vardır. Ha, bu karşı kütüphaneler, buralar hepsi işte siyer. Siyer dediğimin menakıb Fezail, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fezaili. Bunların hepsinde içinde özel bablar vardır. İşte babun faslun fi mucizati sallallahu aleyhi ve sellem. Hepsinde vardır. Ama sırf bu konuda yazılanlar Delal-i Nübüvve deniyor. Molla Cami Hazretleri'nin bile var. Şevahid-ül Nübüvve. Onun adı da Şevahid-ül Nübüvve. Mesela diğerlerinde olmayan bir şey, Hazreti Cabir'in iki oğlu öldü. O iki oğlunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diritti. Evine misafir gitmişti. Molla Cami Hazretleri'nin şevahid-i nübüvvede geçiyor. Yani peygamberliğin şahitleri, delili işte. Delail, şevahid aynı manada geliyor. Mesela onun için elde olan belli olmaz. Bakıyorsun ufak bir risale. Ya diyorsun ben de bu hususta onlarca, binlerce ciddi kitap var. Öyle deme. Değil mi? Öyle deme demiş. Deme yani. İşte bizim Trabzon'dan öyle deme der. Niye? İşte bak. Bir Hazreti Cabir'in oğlanı ihya etmesi, İmam-ı Azam da bunu kasidesinde alıyor. Ondan sonra onun kaynak olarak bakıyorsun, ediyorsun. Molla Cami Şevadesi'nde çıkıyor. Halbuki kısa bir eser. Bu bakımdan bunu kim zapt edebilir? Şimdi bu kadar binlerce, 5000 belki fazla yani bilineni konuşuyoruz. Tamamı demen için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizesi 5000'dir, 5001 olmaz diye bir şey yok. Bunu kimse iddia edemez. Biz 3000'ine ulaştık, 4000'ine ulaştık, 5000'ine ulaştık rivayetleri, senetleri, isnatları inceledik. Buraya ulaştık. Onu diyebilirsin. Başka mucizesi yok. Haşa. Öyle bir şey dediğin anda helak olursun çünkü. Müddai müfteri olursun sen, ne biliyorsun? Bu kadar şahitleri var bu işin. Hep kitapların çoğu bize ulaşmadı ki. Ama tabii ki ekseriyeti şu anda alemde mevcuttur. Kimisi mahduttur. Ekseriyetine bu konuda mesela ekseriyeti demeyelim. Ekseriyeti mahduttur belki de. Mefkuttur bir de. Mefkut kayıp. Çoğu da mefkuttur. Ama birbirinden alıntı yaptıkları için ondaki ilim zayi olmamış. Bu da ondan nakil yaptığı için birbirinden nakil yapmanın berekatıyla, senet ve isnat berekatıyla efendim sünnetleri tamamı şu anda ulaşılabilir. İlim ehli için kitaplardadır. Sünnetlerin tamam. Ama hadis-i şerifler, mucizeleri ve bazı mı gören kişi anlatmamış da olabilir. Onu rivayet etmeyince o da onda mahfuz kalır ve vefat etmiş gider o sahabe hazretleri. Rıdvanullahi aleyhi mecmain. O bakımdan burada iddia asla geçerli değildir. Onun mucize fe inne vaide mine, onun mucizelerinden bir tanesi bile ve bu da nedir? El Kur'an'u. Kur'an-ı Kerim'dir. Tamam sen. O bir mucize bile efendim nedir? O mucize, bir mucize. 5000'den bir tane mucize söylüyor. O da Kur'an. Ama Kur'an kendi içinde kaç mucize? Birdir ama bir değil işte. Ondan bir tanesi olan Kur'an o cümlesiyle mucizedir. Toptan kendisi mucizedir. Ayetleri ayrı ayrı mucizedir. Ne oluyor zaten? 6600 küsura gidiyor. 6000 küsura gidiyor yani. Efendim o kadar ayetler tek tek 6000 küsur mucizedir. Sureleri 114, surenin kendisi müstakil olarak mucizedir. Sen daha ne konuşursun ya? İmam Mecduddin Rahimullah, Nihayetül Ukul isimli eseri var. Çok kıymetli bir eser, bende de var. O eserde ayet-i kerimeleri toplamış, çok da güzel toplamış yani, iyi bir cem yapmış. Buyurur ki, efendim, Allah-u Teala Kur'an'da tehaddi yapmış. Yani meydan okuma yapmış. Bazen bir ayette, İsra suresine ait bu mesela, onda Kur'an'ın tümüyle tehaddi yapmış, meydan okumuş. Ne buyurmuş? Estaizu billah. قُلْ لَيْنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. Habibim söyle ki, insanlar ve cinler içtima etselerdi, hepsi Kur'an'ın bir mislini meydana getirmek üzere, bütün insanlar ve cinler, ki cinler insanların 10 katı fazla. İnsanlar cinlerin onda biri diyelim yani. Diğer bir ifade. Hepsi toplansa, hepsinde ne hünerler var, ne uyanıklar var, ne başarılı insanlar. Adam efendim, yapay zeka yaptı ya insanlar. Robot yapıyor, konuşan yapıyor, yürüyen yapıyor. Hepsi. Tabii Allah'ın yaratması gibi yaratamıyor. Ama işte şarjlı, marzlı, pilli, milli, zilli bir şeyler falan meydana çıkarır. Yani hakikaten teknolojide bir ilerleme var mı? Var. Şimdi biz o ilerlemeyi de inkar edemeyiz. Peki toplanın o zaman bir araya, Kur'an'ın bir mislini getirin. Getiremezler burada. Velev bazısı diğerlerine sırt çıksın, arka çıksın, muin olsun, muzahir olsun, destekçi olsun, yapamazlar. Yapabildiler. 1400 küsur sene oldu. Bir şey yok. Hud suresinde ne buyurur? Gulfetü bi aşri süverin misli müfterayat. Habibim söyle ki madem Kur'an kabul etmiyorlar o müşrikler, bu Allah'tan gelmedi diyorlar, bunu sen yazdın diyorlar, uydurdun diyorlar. O zaman sen de ki, bunu ben yazdımsa haşa, ben bir beşerim, insanım, anadan babadan doğmayım, etten kemikten mürekkebim, yiyerek içerek yaşıyorum yani. Siz de benim gibi adamsınız. Sizin içinizde benden daha tecrübeliler var, edebiyatta zirve olanlar var, şairlik yapmış olanlar var. Ben şairlik de yapmadım, bir şey de yapmadım. Bugüne kadar hani ki, bir üslup geliştireyim. Hocaya da gidiyorum, ben ümmiyim, mektep medrese görmemişim. Sizin içinizde kim bilir, şuradan buradan ilim alan, bilgi alan, lisan öğrenen kişiler de var. Bu kadar Arap alemi yani. Getireyim mi seni? Getiremediler. O zaman buyurdu ki, فَاَتُوا بِعَشْرِ سُوَرِمْ مِسْلِي مُفْتَرَيَاتِ. Yani sizin iddianıza göre uydurulmuş diyorsun ya, o zaman 10 tane de sen uydur. Orada 10'a indirdi işi. 10 sure ama, 10 ayet değil. 10 sure. Bütün Kur'an'ın mislini getirin, yok. 10 sure getirin, en kısa olsun, inna atayına en kısası. Onun gibi 10 sure getir, yani hani uzun sure, Bakara suresi 50 sayfa. Nereden becerirsin bir ayet, bir harf yapamıyorsun? فَدُعُوا مَنْ اِسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Gücünüz yettiği kadar Allah'tan başka herkesi de çağırın. اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Eğer siz Kur'an'ı peygamber uydurdu aşağı diye konuşuyorsunuz ya, doğru konuşuyorsanız, ispat edin davanızı, 10 sure getirin. Peşinden ne buyuruyor? فَاِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ. Habibim madem size cevap veremiyorlar, ki veremeyecekler, ben biliyorum Mevla buyuruyor. Yapabilecekleri kabilden bir iş gibi görünüyor. Ama ben mani oluyorum. İşte Kur'an'ın mucizesi, Resulullah'ın mucizesi. Sallallahu teala aleyhi ve sellem, Allah düşmanlarına engel oldu. Fe'alemû, o zaman bilin ki ennemâ unzile bi'ilmillâhi ve ellâ ilâhe illâhu. Demek Allah'ın bilgisi dahilinde ve onun vahyiyle bu indirilmiştir ki siz yapamıyorsunuz. İnsandan olsaydı siz de insansınız. Arap'tan olsaydı siz de Arapsınız. Fasih, belih konuşabiliyor olsaydı, siz daha fesahata, belagata ders çalışmışsınız, edebiyatçısınız. Hadi yapın. Demek ki Allah'tan başka ilah yok, Allah'tan başka peygamber gönderen yok, Allah'tan başka vahiy indiren yok. Onun için siz de yapamıyorsunuz işte. Çünkü siz mahluksunuz. Allah halik, yaratan tek. Fe'len tüm müslümun. Hadi artık Müslüman olmayacak mısınız? Müslüman'a girin de. Davanız çöktü. Bu ayette de 10 sureyle tehaddi ve meydan okuma yapıyor. Sonra Bekara suresinin ayet kelimesinde 23. ayette ne buyuruyor? Fe'tü bi suratin min misli. Habibim yine onlara meydan oku, söyle ki madem bütün Kur'an'ın mislini getiremediniz, 10 sure de getiremediniz, Kur'an'ın benzerinden bir sure getirin. Onu da getiremediler. Sonra Allah Teala bir ayete kadar bu işi düşürdü. Tur suresinin 34. ayette ne buyuruyor? فَلْيَأْتُوا بِحَد۪يثٍ مِسْلِهِ اِنْ كَانُوا صَادِقِينَ. Eğer Habibim senin peygamber olmadığını söylüyorlar, Kur'an'ı senin yazdığını söylüyorlar haşa, beşerin öğretisi olduğunu söylüyorlar. Doğru söylüyorlarsa, bunun misli bir hadis. Hadis yani haber. Bu da bir sure olması gerekmiyor. Çünkü bir ayette ne kadar önemli haber veriliyor. Bir haber getirsinler yani, bir ayet demek istiyor. Bir ayet getirsinler. Artık meydan okuma zirveye ulaşmış ya. Mesela bir adam bir adama karşı meydan okursan, hadi diyor benim ailem gibi bir aile bul da getir. Olmadı. Yarısı kadar getir. Olmadı. Ama sonra hadi ki rubu'im. Dörtte biri kadar getir. En son nereye iniyor? Hadi ki vadimim. Bizim ailenin gibi efendim bir kişi gibiye benzer bir şey bul getir bakalım. Anladın mı? Ama yok. Şimdi ibareye geldim. Feyne vahiden minha. Feyne vahiden şüphesiz bir tanesi bile minha. O mucizelerden ki hangisi ama ve o da nedir? El Kur'an, Kur'an olan ki tümü mucize olan Kur'an. O var ya şimdi innenin haberi geliyor. Araya muhterize ve vel Kur'an girdi. Adedü mucizati işte o müpteda oluyor. Efendim bir elfin la yuhsa adedü, la yuhsa adedü mucizati, o cümle innenin haberi olur. Tek Kur'an'ı ele alsan la yuhsa sayılamaz. Anladın mı? Ne adedü mucizati, Kur'an'ın mucizelerin adedi ve sayısı. Neyle sayılamaz? Bir elfin, binle sayılamaz. Ve la elfeyni, 2000'le de sayılamaz. Çünkü neden? Her ayette i'caz var. İ'caz, aciz bırakmak. Yani mucize. Her ayette mucizelik sıfatı var. Çünkü neden? Bir ayet getirin buyurulmuş, getirememiş. Demek ki bütün insanlığı, yani tabii Arap, Acem, bütün insanlığı aciz bırakmış. Aciz bırakmış. Çok iyi Arapça öyle adam Arap olması şart yok ki. Kur'an'ın mislini getirebilmek için. Araplardan iyi Arapçayı bilen ve yazan ve Arapça kitap yazan Türkler var. Molla Hüsrev Arap mıydı? Bir Münatül Usul yazdı. Arapları anlamaktan aciz kaldı. Ebu Suud Arap mıydı? Ebu Suud bir tefsir yazdı. Bütün Arap alemi, İslam alemi aciz kaldı yani. Öyle ibareleri fasih. Onun için yani burada sadece Araplara değil, bütün alemlere, bütün insanlara, cinlere meydan okunuyor. Zaten insanlarla, cinlerle de birleşiyor. Hepsine meydan okunuyor. Mislini getir. Bir ayet getiremiyorsa, o zaman Kur'an mucizelerden sade bir 5000 mucize var diyelim. Aşağı yukarı. Bundan bir tanesini ele alalım. O da sade Kur'an. Öbürlerine hepsi farklı farklı şeyler. Kiminin mübarek gözü akmıştı, gözünü yerine taktı eskisinden. Güzel göz. Kiminin eli kırılmıştı, bismillah dedi, tükürdü, sıvazladı. Kolu öbüründen sağlam oldu. An mesele. Böyle mucizeleri biz anlatıyoruz 5000. Peki bunlardan bir tanesi de Kur'an mucizesi. Kur'an'ın kendi içine kaç mucize var? Onu sen 1000 veya 2000'den sınırlayabilir misin? 6000 küsur ayet-i kerime var. Peki bunların hepsinde i'caz vasfı var. Kaç tarafı aciz bırakmış çünkü mislini getirememişler. O zaman mucizelerin sayısı 10.000'i geçiyor. O da bizim bildiğimiz. Vela ekthera. Bundan daha fazlasıyla da hadi diyelim 1000 değil 2000 değil. De 3000 yine olmaz. De 4000 yine olmaz. Liyennen nebiyye. Çünkü Peygamber sallallahu teala aleyhi ve selleme hatta muhakkak tehaddide bulundu. Yani meydan okudu kafirlere. Neyle? Bir suratın bir sureyle. Minhu efendim o Kur'an'ın benzerinden Kureyş'in fasih belih adamlarına, belagatlı adamlarından bunun mislini talep et. Bir sure. Yani ayetlerde tabi Kur'an'ın tamamı var. 10 sure var, bir sure var. Öbüründe feliyetül bir hadisimiz. Bunun misli bir haber. Olduğu için onu ayet olarak da ele alan olur. Ama en azından diyelim bir sure. Bir surenin en kısası 3 ayet-i kerimeyle. Kevser suresi mesela. Ne olacak o zaman? Yapabildiler mi? Yapamadılar. Fe ucize aciz kalındı. Neden? Anha o sureden. Ha sure müennesi olduğu için lafzen. Onun ha gidiyor. Fe ucize aciz kalındı herkes tarafından. Neden? Anha bir sure benzeri yapılmaktan dahi bütün alemler tarafından aciziyet gösterilmiştir. O zaman her ayet bir mucizedir. O zaman Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem kaç mucizesi var? Senin bütün kitaplarda topladığın 4000-5000 ama sadece burada Kur'an'da var 6500 misal. 6600. Küsuratlarda tabii farklar çıkıyor. Kale dedi ki mehlül ilmi. İlim ehli zatlar, Kur'an'ı iyi bilen zatlar dediler ki وَاَكْسَرُ سُورَةٍ Kur'an'daki surelerin en kısası nedir? Efendim اِنَّا اَعْطَيْنَا كَالْكَوْثَرَ اِنَّا muhakkak bize اَعْطَيْنَا verdik ki Habibim sana ne el-Kevser'a çok hayır verdik, ahirette havz-ı Kevser verdik vesaire. Çok manaları var. İşte en kısa sure çünkü kaç ayet? 3 ayet فَصَلِّ لِرَبِّكَ اَنْحَرْ 2 اِنَّ شَانِيَكَ وَلَبْتَرُوا 3 Kur'an'da en kısa sure 3 ayet. Şey de 3 ayet. Nasır suresi de 3 ayet. Bazı alimlere göre İhlas da 3 ayet. Çünkü neden? İşte şimdi bak. Kulü Allah had 1. Allah'u somet 2. Lem yelid ve lem yulet 3. Ve lem yekullu kufuven had 4. Şimdi sen bunu nasıl? Hani demin dedim ya ayet rakamlarında 6200 diyen var, 6666 diyen var. Nasıl olur ya? Kur'an'da eksik olur mu? Hepsi abi. Muhterem onu demedik sana. Şimdi kulü Allah'a hadi ben saydım sana bak 4 ayet. Şimdi sayayım 3 ayet olacak. Kulü Allah'a hadi 1 bazı kıraatler öyle. Kulü Allah'a hadi 1 Allah'u somet. 2 lem yelid ve lem yulet ve lem yekul lehu kufuven ahad. Tümü bir ayet sayıyor. Ayette harf bile oynamıyor, nokta oynamıyor ama işte ona göre 3 oluyor. Bazı alimler gibi. Ama bizim musaflarımızda şu andaki bizim kabul ettiğimiz kabule göre de İhlas 4 ayet. Ama izâ câe nasrullah 3 ayet. Yani sadece Kevser suresi 3 ayet değil. Onun muadili 3 ayet Nasır suresi de var. Ama onun kelime ve harfi fazla. Onun için en kısa sure dediği kelime ve harf bakımından. Ayet bakımından bakarsan Kevser de 3 ayet, Nasır da 3 ayet. Ama harf ve kelime sayarsan en kısası Kevser. Çünkü Kevser bir satır, Nasır iki satır. Anladın mı? Oradan bile kabaca anlarsın. Bu işlerde kabalık olmaz. Gerçi de kabalıktan gerek. Geçüp Hakk'a gidelim. Cemali ba kemale seyri gidelim. Yani bu işler ince elenmesi gereken ilimlerdir hani ha. Şimdi Kevser suresi ne gelince feküllü ayetin her bir ayet yani Kur'an-ı Kerim'den harfleri ve miktarı nispetinde uzun olsun kısa olsun feküllü ayetin ev ayatin veyahut da ayetler her bir ayet tek ayet inna afayna kel Kevser mesela ev ayatin veyahut da ayetler işte ilerideki iki ayette okusun mesela bu her surede geçerli minhu neden olan ayetler minhu Kur'an'dan. Peki ne olmuş oluyor? Bir adediha Kevser suresinin ayetlerinin efendim harflerinin ve kelimelerinin adedine göre daha ve kadriha ve onun miktarına göre ne olmuş oluyor? Mucize tön büyük bir mucize olmuş oluyor. Çünkü Kevser diyelim inna atana kel Kevser bir ayet veya en kısa sureden baz alalım. Hani çünkü ayette açık olarak bir sure getirin diyor hani bir sure. Onun için adam üç ayetlik, yani üç ayet derken hani Nasır kadar harfleri, kelimeleri fazla olmasa da neye göre olsa bir adet ya. Kevser suresinin ayet sayısıyla olsa mesela üç olsa ve kadriha onun miktarıyla olsa, onun miktarı şu demek üç ayet olur ama 30 sayfa sürebilir. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Bakara suresinin son sayfasından bir evveli, yani Amene Resul'den bir evveli bir ayet var. Bir sayfa. Kur'an'da da başka öyle bir ayet yok. Ya ellezine amenu ila tedayentum bidenin ila ecel müsemmen fektubuhu müdayene ayeti. Yani orada borç alıp vermekte senet tertipleme meselesini şahitleri falan beyan ediyor. O ayet bir sayfa. Onun için diyor ki bir adet ya Kevser'in adediyle mesela adedi yani sure şey, ayet sayısı 3. Tamam 3 olacak. Peki ve kadir ya onun miktarıyla. Şimdi 3 ama şimdi bir ayet bir sayfa olsa o zaman 3 sayfa 3 ayette olur. Onu demiyoruz ve kadir ya miktar da onun miktarı. Yani kelime ve harf sayısıyla aşağı yukarı. İnne atayna kel Kevser kaç kelime var onda say işte. İnne bir kelime, na'nın zamiri inna çekiyor biz diye iki kelime. Atayna bir kelime fiil, ke bir kelime etti 4. El Kevser'a, onu ayırırsan el harfi tarifi, o bir kelime, sen Kevser bir kelime, 6. Yani mesela 6 kelimeyle bir de harfi de sayabiliriz. Yani hem ayet sayısıyla hem de Kevser'in miktarıyla yani en kısa demek istiyor. Yoksa müdayene ayetinin miktarıyla 3 ayet getir bakalım demiyor. Bir sure diyor. Bir surenin en kısası Kevser, yani ayet bakımından da 3 olması hasebiyle, Nasır da öyle ama kelime ve harf adedi itibariyle en kısası Kevser. Surelerin diyoruz, ayetlerin demiyoruz ha. Ayette nun tek harf bile bir ayet olur. Elif, lam, mim, 3 harf bile bir ayet olur. Onu konuşmuyoruz. Sureyi konuşuyoruz. Sure olarak en kısa sure Kevser. O zaman 3 ayet bir sure eder en azından. Bir sure olması için en az 3 lazım. Ama o 3 ayet de hangi 3 ayet? Kur'an'ın en uzun ayetinden mi, ortasından mı, kısasından mı? Değil. Kadir ya Kevser'in işte tazammun ettiği, ihtiva ettiği ayetlerinin içinde bulunan kelime ve harflerin miktarı da ona göre en kısasıyla beraber efendim nedir? Mucize tün müstakil bir mucizedir. Hani feliyetü bir hadisin bir haber getirin bunun benzeri. Orayı ayete sarf etmezsen de çünkü ayet demiyor hadis diyor ya hadis de haber demek Arapçada bir haber. Dolayısıyla biz burada 4 dedik de 3'e indirelim. Bütün Kur'an'ı getiremediler. 10 sure istedi getiremediler. Bakara suresinde bir sure diyor. Min misli onun mislinden. Sen de gidip de en büyüğünden efendim alamazsan adam dedi kaç sene Arapistan'da kaldım işte işçi çalışıp gitti döndü. Dedi sen Arapça öğrendin herhalde mutlaka. Oho dedi. Araplardan su gibi seller gibi. Ondan sonra deveye ne derler dedi. Dedi o kadar büyüğünü bilmiyorum dedi ya. Fare ne derler dedi. Ya o da küçük şeylere de yani tenezzül etmedim dedi. Ortasına koyuna ne derler dedi. Anam anam çağırıyorlardı dedi. Halbuki ganem. Halbuki ganem ya. O kadar Arapça öğrenmiş işte. Anam anam çağırıyorlar dedi. Ganem ganem diyorlarsa. Yani şimdi bütün Kur'an getir getiremiyorsun. 10 sure getiririm. O kadar büyüğü, o kadar büyüğünü yapamam. O kadar küçüğünü yapamam. O kadar ortasını yapamam. 10 sure getir ortalamam da yapamıyorsun. E tamam bir ayet getir. Ya o da çok kısa şimdi. Onda zorlanırım. E bir sure getir ortalama. Ortasını bul. Onu da işte el fiilü, mel fiilü, madrake, mel fiilü. Evelehu hurtumun tavilun ve zenebun kasirun. Fil nedir? Sana bildirdi mi kim fil nedir? E işte onun uzun hortumu vardır, kısa kuyruğu vardır falan filan. Sonra kendi aralarında mağarada kaldılar. Düşündüler, taşındılar. Kaç günlerce bunu kurdular, uydurdular. Ondan sonra şehre indiler. İşte Panayır'da veya işte Kabe'de toplayacaklar milleti. Bir ilan, herkes de bir müşrik çok o zaman. Gelecekler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den dalga gidecekler aşağı. Sonra kendi aralarında dediler ki arkadaşlar, biz bunu şey yapmayalım, piyasaya çıkartmayalım. Çünkü en azından böyle olursa Muhammed de sallallahu aleyhi ve sellem buna karşı bir cevap verirse, bir bindirirse ondan sonra millete maskara oluruz. Hepten bütün gavurlarımızı kaybederiz, gavurcuklarımız Müslüman olur. Onun için ne yapmayalım? Hiç karıştırmayalım. Adam ne der? Yani fil nedir? Sana bildiren nedir? Ki fil nedir? Uzun hortumu var, kısa kuyruğu var. Gözü gören herkes filin hortumunun uzun olduğunu, kuyruğun kısa olduğunu biliyor. Bir de yaratan sen misin? Yok. Onu ben yaptım diyebiliyor musun? Yok. Onun bir, kimsenin bilmediği bir özelliğini açıklayabiliyor musun? Yok. Şimdi Allah-u Teala bunu ben yarattım diye açıklıyor. Sen bunu ne yapacaksın? Ben müşahedelerime göre. Müşahedelerine göre koca karı nene de aynı şeyi müşahede ediyor. O da ediyor. Sorsa hortumu uzun bu uzun diyor. Yani ne hüner ne burada? Kur'an-ı Kerim'de sana yağmurların nasıl yağdığını anlatıyor. Ana rahminden şeyinde şu anda ultrasanın bile çözemediği. Yani şu anda ultrasanlar bilmem neler. Her şey izlenim altında, müşahede altında. Çocuğun kalp şeylerini bile sayıyor artık yani. Makineye bağlamış, ana babasını kulağına veriyorlar, dinletiyorlar çocuğun içerideki kalp atışlarının nabzını bilmem nesini ya. Teknoloji o kadar gelişmiş. 1400 küsur sene evvel kimsenin bir şey bilmediği zaman cenin, yani yavrunun anne rahmindeki tatavuratını, gelişmelerini, şekillerini, hallerini, ayetler tafsilatıyla beyan ettiği zaman sen buna ne diyeceksin? Şimdi hala da buyuruyor ki sen onun erkek mi dişi mi olacağını bilemezsin. Yok ben bilirim. Bilemezsin diyor. Ve alem mafil erham. Rahimlerindekini ben bilirim. Sen de düşün ben de bilirim. Nasıl bizi ultrasona koyuyorsun bilmem ne. Sonra efendim diyorsun ki kız diyorsun. Bir de bak ne erkek çıktı. Ya doktor bey niye böyle oldu ya? Ne bileyim ya ben bilmem ne senin önüne elleri gelmişti de efendim işte şeyini kapatmıştı. Zekerini yani. Rezillik. Yok ya öyle değil. Biz onu deşeriz, bakarız, inceleriz. Elini açmayacak mı oradan ya? Bir şeysi var mı yok mu bilmem neci. Ha o ayrı bir dava. O zaman da ne oluyor? Mevla Teala buyuruyor ki ben onu su halindeyken bile erkek mi dişim biliyorum. Ben onu babasının sulbündeyken, anasının rahmindeyken ta ana babanın suları birleşmeden de ne yaratacağımı biliyorum. Ondan sonra sen 120 günlük olana kadar onun şekli belirliyor mu? Cinsiyeti, erkekliği, dişiliği anne rahmine suların düştüğü günde mi belirleniyor? Kaç gün sonra, ay sonra belirleniyor? E sen o zaman biliyor musun? Peki şimdi erkek mi dişi mi biliyorsun? Peki kaç sene yaşayacak doğarsa biliyor musun? Peki anasının karnında ölmeyeceğini de biliyorsun? Trafik kazası anası da gitti, kendisi de gitti. Yaşayacağını biliyor musun? Yaşayacaksa mutlu bahtiyar mı yaşayacak, sıkıntı mı yaşayacak? Zengin mi olacak, fakir mi olacak? Uzun mu olacak, kısa mı olacak? Güzel mi olacak, çirkin mi olacak? Bahtı nasıl olacak? Kaç gün, kaç sene, kaç saat yaşayacak? Nerede ne yiyecek, ne alacak, ne satacak, kiminle evlenecek? Milyonlar, milyarlara giden taaddüt yani bila nihayet sonsuz bir adamın benim senin başıma gelecek gelen geçmiş olaylar var. İçimizdeki damarların da olanları biliyor muyuz yani? Bir günde, bir dakikada içimizde ne dolaplar dönüyor, beynimizden tırnağımıza içeride neler oluyor. Adamın damarı tıkanmış haberi yok, kalp krizinden ölüyor gidiyor. Haberi olsa önden gidip açtırmaz mı, ölür mü? İçindeki damarı bilmiyorsun ya. Sen ne konuşuyorsun? Mevla ayetlerinde bunları anlatıyor. Sen ne anlatıyorsun? Filin uzun hortumu varmış, kısa kuyruğu varmış. Rezil olmayalım arkadaşlar dediler. Bıraktı gittiler yani. Bu itibarla efendim Kur'an-ı Kerim'in sırf bu 5000 mucizeden bir tanesi Kur'an. Kur'an'ın içinde her ayette i'caz vasfı var. O da ediyor 6000 küsur mucize. Bu ayrı. Sümme ondan sonra fiha Kur'an'ın kendinde, yani ayetlerin, surelerin kendinde. Yani nefsiha, onun nefsinde, içinde, kendinde. Mesela sadece Kevser suresinde bir var, onun misli ayet, harf, kelime getirememesi. O mucize, orada üç tane mucize çıkıyor. Bir de onun manaları var. Sana bir Kevser verdik diyor. Kevser çok hayır verdik. Bu o zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem verilen hayırlar bak 1400 küsur sene daha kıyamete bu kadar hayır. Bu da dünyada görülen. Bir de bunun ahiret tarafı var. Kim biliyordu o hayırları? Mevla bildirdi ki çok hayır verdik. E verdiği görüldü şimdi işte. Ondan sonra namaz kıl emri var, kurban kesme emri var. Mesela orada inne şâniyeke velebtâ. Habibim sana buğz eden, yani kızan oğulları vefat etti Mekke döneminde. Oğulların vefat edince sana Ebu Cehil ne dedi? Bu Ebter dedi. Bırakın şunu ya. Niye? Nesli kesik hani. Oğlu yaşamadı, kızı yaşadı. Yaşayan kızlarından Fatıma annemizden dünya ehli beş şehitler doldu. Bütün her taraf şehit oldu. Hayrı yürüdü, yolu yürüdü. Vekilleriyle, halifeleriyle, ümmetiyle, alimleriyle, varisleriyle. Aha bütün dünya İslam'da. Hani hayrı kesik, sonu kesikti. Hiç anılmaz. Çünkü adamın oğlu olmaz, kızı olmaz, çocuğu olmaz, torunu olmaz. Onu da anan olmaz, ya deden olmaz. Arkasını soran olmaz, bir Fatiha okuyanı kalmaz. Hani ebter o, çoluk çocuğu olmayan. Efendimizin oğulları yaşamadı. Ebter mi oldu aşağı? Ekser oldu. En büyük hayırlar ona nasip oldu. Bütün alemler onu konuşuyor kıyamete kadar. Geçmiş peygamberler bile o doğmadan ondan bahsediyor bütün kitapları, ayetleri, vahiyleri. Ama Ebu Cehil ne oldu? Efendim, çocuğu vardı da, şu vardı da, bu vardı da hayırla mı yad ediliyor şu anda yani? Ki oğlu da Müslüman oldu Ekrime, İbni Ebi Cehil. Radıyallahu anh, Hazreti Ekrime Müslüman oldu mesela. Ama Müslüman olsa da babası kafir öldüğü için Hazreti Ekrime babasına bir rahmet okuyabildi mi? Okuyamaz. İnna Allah lanet kafirin. Allah kafirlere lanet etmiş. Lanet Allah'ın lanet ettiğine rahmet okursan sen de kafir olursun. Onun için çocuğu var, Müslüman olmuş, hayır sahibi, sahabeden olmuş, cennete gireceği kesin mesela Hazreti İkrime'nin. E tabii ayetle sabit hani bütün sahabe küllen vaadallahu husna Allah herke bütün sahabeye cenneti söz verdi. E tamam da o bile babasının adını anamadı. Hiçbir insan kızı var. Ebu Leheb'in kızı vardı ki Müslüman Medine döneminde. Babasının aleyhine konuşuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Ya Resulullah dedi. Zaten Ebu Leheb amcasıydı. O da amcasının kızıydı. Yani bana da çok hakaret ediyorlar. Ondan sonra işte Ebu Leheb'in kızı, cehennem odununun kızı bilmem ne. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. La tuzul ahya bi sebebi levmat. Ya ölülerden sebep dirilere eziyet etmeyin. Bu kızının veya Ebu Cehil'in oğlunun babasının anasının yaptığından mesuliyeti yok ki. Kendisi Müslüman olmuş, sahabeden olmuş. Niye siz böyle insanları babasını, anasıyla zemmedecek şekilde hakarete tabi tutuyorsunuz buyurdu. Caiz değil tabii ki ya canım. Adam babası Firavun olsa, sen vay Firavun'un oğlu bilmem ne. İslam'da caizdir. O müstakil kendi bir bireydir, bir neferdir. Müslümansa Müslümandır yani. Alim de olabilir, sahabe de olabilir. Babası ne alakadar eder? İbrahim Aleyhisselam'ın babası ne duruma düştü yani? Ondan sonra Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Kenan yani kafir oldu bir peygamberin. Oğlu bile, karısı bile kafir olabiliyor. Lut Aleyhisselam'ın hanımı kafireydi mesela. Dolayısıyla İslam herkesi kendinden, kendi amelinden mesul tutmuştur. Nesebinden, genetiğinden dolayı ırkçılık, kafatasçılık İslam'da yoktur yani. Ondan dolayı şu böyledir, senin bütün hepimizin milletin böyledir. Haşa böyle şeyler olmaz yani. Onun için bak orada ne oldu? Orada bir mucize var. Habibim sana bu zaten Ebu Cehil var, sana Ebter diyor. Asıl o Ebter'dir buyurdu. Şimdi geldik 1400 sene sonra ya. Ebu Cehil nasıl anılıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl anılıyor? وَرَفَانِ عَلَكَ زِكْرَكْ Şanını yücelttik buyuruyor. Bütün minarelerde, ezanlarda, dünyanın her tarafında nerede Allah deniyor? Orada Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zikrediliyor. Ezanda da o var, kâmette de, ikamette de o var, minberde de o var, kürsüde de o var. Ebu Cehil nerede var? Cehennemin dibinde var. Onun için bak hep mucize buyurduklar. Sen şimdi Kevser suresi 3 ayetten bir sure, en kısa sure harfleri adedi bakımından. Tamam. Oradan mucizeden 3 tane çıktı. Peki manalarında kaç mucize çıkıyor? Bir de mana verdim şimdi size. O da çok kısa bir mana verdim. Bir Kevser suresinin manasında ne var? Sümme fiha. Kevser suresinde. Nefsiha. Onun kendi içinde bir geri ileri surelere geçmesen sırf onda kal. Tamam mı? Mucizatün. Onun içinde de dolu mucize var. Sade. Lafız bakımından, üç ayet bakımından, tehaddi bakımından misli yapılamamış mucize. Ama mana ihtivati manalarda neler var? Mucizatün. Onda üçte bile sınırlayamazsın. Çok mucizeler var. Alama. Nitekim alâ mâ senüfassilû, yakında tafsil edeceğiz. Yani tafsilat, Türkçeleşmiş, halbuki Türkçe değil de. Tafsilat, yani detaylandıracağız. Neyhu, bu konuyu efendim, nerelerde? Fîmâ, o mevzular içerisindeki intava, ihtiva etti aleyhi, o efendim, intava, ihtiva etti, yani, yani Kur'an'a gidiyor, hüvesi Kur'an. Fîmâ, o ayetler içerisindeki

0: bir hafta, üç gün fazlasıyla 10 gün tümör, kanser, kötülük, musibet, bela okuyana, dinleyenlere vurmaması garantisi hadis-i şerif sahiptir. Onun için her cuma Kehf suresi okuyoruz inşallah. Bunu dinleyen de okuyanla müşterektir. Çoğu insan düzgün okuyamıyor. Onun için dinlemek daha faydalı da olabilir. Ondan sonra da Hizb-ül Bahar okunuyor. Hizb-ül Bahar Bağdat'ta okunsaydı Moğollar orayı alamazdı buyurdu. Ebu'l-Hasen Şazeli Hazretleri. Ali Adir Efendi Hazretlerimiz her gün okurdu. Mahmud Efendi Hazretlerimiz her gün okurdu Hizb-ül Bahar. Onun için Hizb-ül Bahar'ı da okuyoruz. Kabul saatinde çok önemli dualar ve zikirler yapılıyor. Bir denk geldiği vakit dünya ahireti mamur olur, abad olursunuz inşallah. Hepimize nasip eylesin. Her cuma gününde kabul saatine muvafakata muvaffak eylesin. Amin. Allahümme salli aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ âlihi ve sellem.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile dua kabul saati her cuma İstanbul akşam ezanına bir saat kala canlı olarak Lale Gül TV, Lale Gül FM ve Cübbeli Ahmet Hoca Efendi YouTube kanalında sizlerle. Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
2: Şimdi reklamlar.
3: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
4: Merakla beklenen kitap çıktı.
0: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun. Sonra da amel edin.
4: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
5: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
6: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olmasın? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
3: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Hayder, Mahmud Efendi Hazretleri,

0: İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Hayder eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1 923 ahmetyesevi.org.tr.
1: Afrika'da yaşam zor. Ama unutmayın, birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun, bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınıza değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
2: Şura Fıkıh Kurulu İlim ve Araştırma Derneği resmen kuruldu. Yardım hesapları açıldı.
3: Şura Fıkıh Kurulumuz kurumsallaşma çalışmaları kapsamında önemli bir adım atmış, kurumumuzun resmi yapılarından biri olan Şura Fıkıh Kurulu İlim ve Araştırma Derneği kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. Kurulumuz tüm çalışmalarını kendi resmi ve kurumsal yapıları bünyesinde yürütmekte olup, başka herhangi bir kurum veya kuruluşla resmi bir bağı bulunmamaktadır.
2: 3 tane tadilat yapılan yer var. Bir tanesi fetva merkezi, ikisi de medrese. Şu anda oranın da hocalara, talebelere uygun hale getirilmesi için tadilat icap ediyor. Şimdi ne lazım? Fıkıh destekleyeceğiz. Nerede fıkıh okutuluyorsa fıkıh ilimlerini, hoca efendileri destekleyeceğiz. İnşallah Rahman bu destekler için 0212 923 36 36 telefonuyla irtibat kurabilirsiniz. Hoca efendilere ulaşabilirsiniz.
4: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
2: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik, Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı tüzeyak hatmi şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Habi omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89. Kovacı dede iletişim numarası. 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
3: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
5: Reklamları dinlediniz.
2: 6666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
6: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım yani.
7: Kur'an ölü kalplere hayat verir. Su ölü toprağa hayat verir.
8: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
9: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
10: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun, tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
11: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
12: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
13: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
14: Sonra da öyle ölüyorsun.
15: Çünkü bu iş bumerang gibidir. Atarsın, geri gelir.
16: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
3: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz. Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
17: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
18: Mevla'nın ni'mel abd buyurduğu, ne güzel kul buyurduğu Eyyub Aleyhisselam'dan kısaca bahsedelim. Yani genelde şu biliniyor. Eyyub Aleyhisselam sabır kahramanı ve çok hastalıklar çekmiş. Ama hayatını özetle de olsa, kısa da olsa çoğumuz belki pek bilmiyoruz. Onun için kısaca bir bahsedelim Eyyub Aleyhisselam'dan. Tabii hastalığı da var, sağlık dönemi de var. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ne buyurmuş, bizlere Habibi neler duyurmuş. İnşallah onlardan kısaca da bahsetmiş olalım. Aslında Eyyub Aleyhisselam çok zengin bir zat. Çok variyetli, çok malı var, mülkü var, arazileri var, davarları var, sürüleri var. Yani serveti, malı, mülkü olan çok zengin bir zat. Ve evladı da çok. Yani evladı da çok deyince benim aklıma ne geliyor? Yani aşiret yani. Çok kalabalık bir aile efradı var. Oralarda zaten aşiretler şimdi de var yani. Tabii bu kadar malı var, mülkü var. Bununla beraber çok cömert. Öyle cömert ki dağıtıyor, yardım ediyor. Dullara, fakire, fukaraya, muhtaçlara, yoksullara, ihtiyacı olanlara, herkeslere dağıtıyor yani. Dolayısıyla bütün garibi gurebayı, fakiri fukarayı, yetimi yetemayı gözeten, kol kanat geren böyle bir şahsiyet. Bununla birlikte şükrünü de ne yapıyor? Eda etmekten geri durmuyor. Yani malım var ben artık yani verdim tamam ben artık daha ne yapayım kardeşim yani. Yardım da ediyorum, tasaddukta da bulunuyorum falan değil. Hem bir taraftan yardım ediyor, hem de ibadetini bırakmıyor. Allah'ın verdiği bu zenginliğe şükrediyor. O zenginlikle muhtaçların ihtiyaçlarını gidermesinden dolayı da Allah'a hamd ediyor, şükrediyor ve ibadetten geri kalmıyor. Öyle ibadeti var, sıralı ibadeti. Yani o mal, o mülk, o servet, o variyet ibadetine mani olamıyor. Allah-u Teala Hazretlerinin övgüsüne mazhar oluyor. Melekler böyle bir peygamberi ziyarete geliyorlar. Nasıl bir peygamber? Yani ibadetten, zikirden hiç geri kalmıyor ve Mevla'nın övgüsüne mazhar olmuş. Şeytan ne yaptı? Çok kıskandı. Mevla'nın bu övgüsünden onu mahrum bırakmak için planlar kuruyor şeytan. Çünkü yani Eyyub Aleyhisselam sabrın kahramanı ama sadece hastalığı olan sabrın kahramanı değil. Yani nice belalara, musibetlere sabretmiş. Yani öyle bir sabır kahramanı ki şeytan çatlatan cinsten bir sabrı var yani. Şeytan kuduruyor, şeytan çatlıyor. Bir türlü ne yapamıyor, yoldan çıkaramıyor çünkü. Ve özel uğraşıyor. Bir gün Mevla Teala Hazretlerine niyazda bulundu. Mel'un, iblis. Dedi ya Rabbi, yani Eyüp Aleyhisselam, Hani bu kadar ibadet ediyor, taatte bulunuyor ama ya bu kadar malı var, mülkü var, serveti var. Bu kadar bolluk içerisinde, bu kadar para pul variyet içerisinde. Tabii yani kimin malı olsa hem böyle ibadet eder. Yani onun malı elinden alınsa bu ibadeti yapacağını sanmıyorum. Belki karşı bile gelir. Yani beni ona musallat et imtihan olarak bir görelim bakalım. Yoklukta da böyle mi diye böyle bir niyazda bulunuyor. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri İblisin Eyyub Aleyhisselam'a musallat olması konusunda kendisine müsaade ediyor. Tabii müsaade ediyor ama sadece malına musallat olmak konusunda izin veriyor. Tabii bu ruhsatı alan İblis bütün avanesini topladı, elebaşı ifritlerini topladı. Eyyub Aleyhisselam'ın malına musallat olmaları için her şeyi yapmalarını emretti onlara. Ve tabii Eyyub Aleyhisselam'ın malıyla alakalı imtihanlar başlıyor. Gökten şiddetli bir ateş geldi. Öyle bir ateş, Eyyub Aleyhisselam'ın ne kadar sürüleri varsa, develeri, davarları, koyunları, çobanlarıyla yakıp yıktı, yok etti. Gökten ateş iniyor. Şimşekler düşüyor. Ve tabii hakikaten bütün davarları gidince, şeytan da bir çoban suretinde ağlıyor, sızlıyor, böyle perişan bir halde güya geldi Eyyub Aleyhisselam'a. Dedi, Rabbin sana neler yaptı biliyor musun dedi. Bak dedi, bütün dedi davarların, sürülerin, hepsi helak oldu. Bütün çobanlar helak oldu. Ben dedi kendimi canımı zor kurtardım dedi. Ben de ancak böyle gelebildim dedi. Yani onu telaşa kapılsın, isyan etsin, bağırsın, çağırsın, feryat etsin istiyor. Ama Eyyub Aleyhisselam ne yaptı? Gelen haber üzerine metanetle hareket etti. Ve ne dedi? Üzülme. Yani bak onu teselli ediyor. Çobanı teselli ediyor sanki. Üzülme. Bu malı mülkü zaten bana Rabbim verdi. Ha, şimdi de aldı. Sahibi odur. İster verir, ister alır. O verdi, o aldı. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Ve tabii ibadetine devam etti. İbadetine, Allah'a zikrine devam edince tabii şeytan perişan oldu. Yani hiç böyle bir şey beklemiyor. Bu kadar insan kandırmış, bu kadar insanları yoldan çıkarmış. Belki malının çok az bir kısmının telef olmasıyla isyan eden nice insanlar görmüşken davarlarının tamamı yok olmuş, gene de ibadetine devam ediyor ve sabır gösteriyor. Bu sefer ne yaptı? Arazilerine yöneldi. Ekinlerine yöneldi. Çünkü bağlar var, bahçeleri var, büyük, geniş yerleri var. Ne kadar bağı varsa, bahçesi varsa, ekini varsa, yel, sel, rüzgar hepsini telef etti. Bu sefer de şeytan çiftçi kılığında geldi. Yani sanki hani onun yanında çalışan çiftçilerden bir tanesi de artık hangi arazinin, hangi beldenin hizmeti ona verilmişse yani o da geliyor güya şikayetleniyor. Gene geldi çiftçi kılığında Eyyub Aleyhisselam'ı. Yine ibadet ederken buldu. Yine feryat etti, yine figan etti. Dedi ki ekinler dedi yok oldu dedi. Rüzgarlar, yeller, seller. Hiçbir şey kalmadı. Ambarlarda bir tane bile buğday kalmadı dedi. Bütün çiftçiler helak oldu dedi. Bir ben kaldım yani. Bak dedi neler geldi başımıza. Eyyub Aleyhisselam aynı cevap verdi. Aynı şekilde sabır, aynı şekilde metanetle davrandı. Allah'ın verdiğini, Allah'ın alacağını beyan edip ibadetine devam etti. Tabii şeytan yani bu gayreti de boşa çıkınca artık ümidini kaybetmeye başladı. Yani bu kadar mal, bu kadar mülk telef oluyor. Tık yok, isyan yok, bağırmak çağırmak yok. Şeytan böyle bir şey görmemiş. Kaderine böylesine rıza gösteren, sabır ve metanetle hareket eden kimse görmemiş. Yani Eyyub Aleyhisselam'ın öyle bir sabrı var ki, dedik ya şeytan çatlatan cinsten yani. Tabii şeytanın hasedi ve düşmanlığı daha da artıyor. Ve bu sefer dedi ki ya Rabbi sen beni onun malına musallat ettin. Tamam malı telef oldu, sabrına devam etti, ibadetini bırakmadı ama evlatları sağ. Yani mal canın yongası yani mal nedir? Ama burada can var, evlat var. Evlatları sağ. O gene düşünüyordur ki ben bu malları gene elde ederim. Yeter ki çocuklarım olsun. Çocuklarım, ailem, efradım, aşiret neyse. Hepsi sağ onların. Dolayısıyla yani eğer onlar da helak olursa, onlar olmazsa o zaman bu sabrı göstereceğini sanmıyorum. Belki karşı bile gelir. Yani diyerek bu konuda ona musallat olması konusunda gene müsaade istedi. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri ona ruhsat verdi. Ve o da tabii yine ifritlerini topladı. hepsine emir verdi ve ne kadar evlatları varsa, ne kadar ailesi varsa onların kaldıkları yerler, evler, binaları bir sarsıntı geçirdi. Öyle bir sarsıntı ama tavanlar yıkıldı, duvarlar üzerine çöktü. Bütün evler harabeye döndü. Bütün çoluğu çocuğu da hep onların altında kaldı. Hepsi vefat ettiler. Bu sefer tekrar şeytan üstü başı perişan bir halde geldi Eyüp Aleyhisselam'a. Ya Eyüp, ey Eyüp dedi Aleyhisselam. Bu kadar ibadetler yapıyorsun ama yaptığın ibadetlerin Allah katında hiçbir kıymeti yokmuş baksana. Bütün evlerin yıkıldı. Tavanları çöktü, duvarların üstüne çöktü. Ne çoluk ne çocuk hiçbir şeyin kalmadı yani. Yani orada bir isyan ettirmek onu gene. Eyüp Aleyhisselam bunu duyunca ağladı. Gözleri doldu. Hah şeytan ümitlendi. Dedi ki ağladı şimdi isyan edecek. Halbuki beşeriyet icabı insan ağlar mı? Elbette ağlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de oğlu İbrahim vefat edince o da gözleri yaşardı. Sahabe sordu dedi ya Resulallah sen de mi ağlıyorsun? Gözlerimizde yaş olur ama gönlümüzde isyan olmaz. Evet insan tabii ki ağlar ama isyan etmez. Bağırmaz, çağırmaz, feryadı figan etmez. Yaka paça yırtmaz, yolmaz. Ama tabii ki ağlanır. Evet, imtihan. Şeytan böyle ümit ediyordu ama Eyüp Aleyhisselam ne dedi? İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Ondan geldik, ona döneceğiz dedi. Çocuklarımı yaratan, yaşatan, onlara hayat veren, hidayet veren, rızık veren Allah şimdi de o verdiği emaneti canı almış. Veren de o, alan da odur dedi, ibadetine devam etti. Evet, yani şeytan bir türlü Eyüp Aleyhisselam'ı ne yapamıyor? İsyan ettiremiyor, yoldan çıkaramıyor. Yani zaten Allah'ın peygamberi ama imtihanın ağırlığını görüyor musunuz yani? Şimdi bakın, yani Urfa'da hakikaten enteresan bir durum var. İbrahim Aleyhisselam da orada doğdu, büyüdü değil mi? Yani o da acayip bir zat. Onda da nasıl bir imtihanlar yaşadı değil mi? Canıyla imtihan oldu. Bak ateşe atıldı. Oğluyla imtihan oldu. Oğlunu kesmesi emredildi. Malını ihvana bezletti. Malıyla imtihan oldu. Şimdi bakıyoruz. Yani Eyüp Aleyhisselam da ağır imtihanlar geçiriyor. Ve bunları kazanıyor. Mevla da zaten ni'mel abd, ne güzel kul. Yani Mevla birine ne güzel kul dediyse ne acayip bir kul ya. Evet kıymetli kardeşlerim. Tabii Eyüp Aleyhisselam çocukları vefat etmesine rağmen bu şekilde tevekkülle, sabırla hareket eden ve ibadetlerine devam eden Eyüp Aleyhisselam bu tavrı karşısında tabii hüsrana uğradı. Yani bu nasıl bir iman, bu nasıl bir sabır, bu nasıl bir tevekkül? Yani kaderine nasıl razı ve iman etmiş? Düşmanlığı daha da arttı, hasedi daha da arttı. Mevla'ya tekrar müracaat etti, niyazda bulundu. Dedi ki ya Rabbi, evet Eyüp kulunu çok sabırlı buldum ama kendisi sağlıklı. Tamam malı telef oldu, çocuklar öldü ama kendi sağlıklı. He? Esas can, kendi canı duruyor. Sıhhati var, afiyeti var. Güçlü, kuvvetli. Yani dolayısıyla tekrar bu variyete sahip olacağını ümit ediyordur. Ve tabii bu sağlıkla ibadetine devam ediyor yani. Eğer bedeninin de sıhhati bozulursa o zaman bu ibadeti yapmayacak. Sana olan bağlılığı belki kalmayacak ve karşı gelecek. Yani bu konuda da beni ona musallat et, imtihan et onu diyerekten Mevla'ya niyazda bulunuyor. Tabii bunlar hep kaderin cilvesi mi diyelim. Mevla'nın takdiri, Mevla imtihan edecek ve Kur'an da Eyüp Aleyhisselam'ı övecek, sabrını bize gösterecek. Yani öyle işler oluyor ki kıymetli kardeşlerim kimse malını bahane edip ibadetten kaytaramaz. Kimse efendim benim şuyum öldü de malım kayboldu da iflas ettim de ben ya Rabbi onun için İslam'ı yaşayamadım diyemez. Kimse ben hastaydım da başım ağrıyordu da dişim ağrıyordu da ben ondan dolayı yapamadım diyemez. Mevla Teala ne misaller vermiş yani. Görüyor musun? Allah-u Teala'nın ne kulları zirve noktada ağırlıkta imtihan oluyorlar. Biz yani tabiri caizse ilkokul seviyesinde ilk adım imtihanları da başaramazsak, geçemezsek şimdi nasıl olacak? Bu zatların yüzüne ahirette nasıl bakacağız yani? Ve Mevla o konuda da ona ruhsat verdi. Ama onun diline, kalbine ve aklına ilişmeye izin vermedi. Eyüp Aleyhisselam gene ibadetine devam ediyor. Bir gün o melun geldi, burnundan üfledi. O yılan gibi zehirli nefesi Eyüp Aleyhisselam'ın bütün vücudunu adeta yakıp kavurdu, her tarafına yayıldı. Aklı gözü ve kalbi dışında bütün uzuvlarını etkiledi. Hasta oldu. Tabii gözü görüyor. Gönlünde Mevla var. Dilinde de Mevla'nın zikri var. Öyle bir ağır hastalık. Tabii bu bir gün, üç gün, beş gün, bir hafta değil ki. Bir rivayet 7 sene, bir rivayet 17 sene bu hastalık devam ediyor. Ve etrafında pek kimse de kalmadı. İşte o Rahime Hatun, Rahime annemiz, yani Eyyub Aleyhisselam'ın yanından hiç ayrılmadı ve hep hizmetinde bulundu. Hatta bir keresinde dedi ki, sen Allah'ın peygamberisin. Yani Mevla'ya bir dua etsen de sana şifa verir. Niye dua etmiyorsun? Eyyub Aleyhisselam dedi ki, ne kadardır hastayız? Dedi ki 7 sene veya neyse 17 sene. Peki ne kadar zamandır sıhhatliyiz? Yani sıhhatli bir dönemimiz vardı. Ne kadar oldu o? 80 sene. Hele bir dedi, hastalık dönemimiz de sıhhat dönemi kadar olsun, Allah'tan şifa istemeye yüzümüz olsun. Ama ne zaman ona iman eden 3 kişi ziyaretine gelmiş, baktılar hakikaten hasta, yıllardır da devam ediyor. Kendi aralarında ne konuştular? Dediler ki ya Eyyub Aleyhisselam, Hazreti Eyyub Aleyhisselam bu kadar derde müptela ama Allah ona şifa vermiyor. Yani Allah'ın peygamberine bu kadar istese Mevla şifa verir. Niye şifa bulamadı? Herhalde Allah ondan vazgeçti. Haşa. Yoksa mutlaka iyileşirdi diye kendi aralarında konuşurken Eyyub Aleyhisselam bunu duyunca çok incindi. Bak hastalık onu incitmiyor ama o dostların kendisine inanan ümmetinin böyle demesi onu incitti de o zaman ne dedi? Mevla Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor estağfirullah. Ve Eyyub'e iznâde rabbehu. Eyyub'u da aleyhisselam, onu da an, onu da zikret. İznâde rabbehu. Ne demişti o? Rabbine niyaz etmişti. Enni messeniye durru. Bana bir zarar, bir hastalık isabet etti ya Rabbi. Böyle bir hastalık arız oldu. Ve ente erhamur rahimin. Ve bakın ne diyor? Sen merhametlerin en merhametlisin. Yani bu hastalığı benden al şifa ver demiyor da yine bana böyle bir hastalık arz oldu. Sen merhametlerin en merhametlisin ya Rabbi. Öyle deyince Mevla diyor ki festecebna lehu, onun duasına icabet ettik, duasını kabul ettik de fekeşefna ma bihi min durrin, kendisinde ne sıkıntı ve dert varsa kaldırdık, açtık, giderdik. Evet ve ne buyurdu? Ürkül biriclik. Evet ayağını, ayağınla yere vur. Mevla diyor, şifa, işte duasını kabul etti ve diyor ki ayağınla yere vur. Hâdâ mûteselün bâridû ve şerâb. İşte hem yıkanılacak hem de içecek serin bir su. Ayağını vurunca oradan bir su fışkırıyor. Suyu içerken buz gibi, yıkanırken sıcak. İçtiği zaman içindeki hastalıkları hepsini tedavi etti. Gusül aldığı zaman da dışındaki bütün hastalıkları, cilt hastalıklarını, deriyi vesaireyi ne varsa hepsini pırıl pırıl yaptı. Pırıl pırıl. Ne yapmaya başladım? Adeta parlamaya başladı. Evet kıymetli kardeşlerim. Ve tabii Mevla ne diyor? وَوَهَبْنَا لَهُ اَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ Ona aile efradını, ayrıca bunlarla birlikte bir mislini daha bağışladık diyor. Ona evlatlarını Mevla verdi. Efendim mallarını verdi. Tekrar o zenginliğe kavuştu. Tekrar sağlığına kavuştu. Tekrar sıhhatine kavuştu. Ve Mevla diyor, rahmeten minna ve zikra li ulil elbab. Tarafımızdan bir rahmet ve akıl sahipleri içinde zikredilecek, anılacak bir örnek olmak üzere aile efradını, efendim ile beraber malını, mülkünü, bir mislini ona verdik buyuruyor Mevla Teala.
17: Mustafa Öz Şimşekler Hoca Efendi.
3: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da. Kıymetli Adımlar programı başlıyor.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Kıymetli takipçilerimiz, çok değerli destekçilerimiz. Kıyamdar Yetim Köyü'ndeyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize bu ümmette emaneti olan yetim evlatlarımızla beraberiz. Onları şu sıcak günlerde eğitimlerinde mutlu etmek adına, derslerine çalıştıkları için onları mükafatlandırmak adına şimdi dondurma dağıtacağız bu güzel evlatlarımıza. İnşallah yarın mahşerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e en yakın olacak ümmetindeki kişi olmaya talip olduğumuz için bu yetim evlatlarımızın şahitliğiyle yarın alemlerin efendisinin yanına yetim evlatlarına, yetim ümmetinin evlatlarına sahip çıktığımız için bu evlatlarımızın şahitliğinde inşallah Efendimizin huzuruna alnımız ak, Efendimizin mükafatlarına talipli olmak için çıkacağız. Rabbim hayırseverlerimizden razı olsun. Kıyamdar Yetim Köyü kurulduğundan bugüne kadar desteğini hiç bırakmayan, dualarda bizi eksik etmeyen tüm destekçilerimize, tüm takipçilerimize Rabbim hayırlarınızı kabul eylesin. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim ümmeti Muhammed'in üzerindeki bu kara bulutları tez zamanda dağıtsın inşallah. Buradaki yetim evlatlarımıza elimizi değebildiğimiz gibi Gazze'deki, oradaki yetimlere, oradaki talebelere, medresedeki müderrislere, buradaki kardeşlerimizle yaptığımız çalışmaları yakından yaptığımız gibi yapabilecek günleri bizlere yakın zamanda nasip eylesin inşallah. Şimdi evlatlarımızı bekletmeyelim, dağıtımlara geçelim.

Selamun aleyküm. Çabuk çabuk dağıtıyoruz. Hava sıcak. Dondurmaların tadını çıkartarak yesinler diye. Evlatlarımız da artık Türkçe konuşmasını bilenler, teşekkür edenler, Türkçe teşekkür edenler, adımızı Türkçe soranlar. Evet, şimdi de kız talebelerimizden sonra erkek talebelerimizi de ziyarete geldik. Onlara da hızlıca dondurmalarını dağıtacağız, dualarını alacağız sizlerin ve kendimiz adına. Ondan sonra diğer çalışmalarımızla alakalı başlayacağız inşallah.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Hamd, Müslümanları kardeş kılan Allah'a mahsustur. Rabbim tüm Müslümanları birbirine kardeş kıldı. Dünyadaki tüm Müslümanlar bizim kardeşimiz. Hemen yanımızda olan Suriye'de Esed döneminde yaşanan katliamın en zirve noktalarından bir tanesi olan Hama'dayız. Hama katliamından sonra bu bölgedeki yıkılmış camiler, okullar, köyler, her yer tahrip olmuştu. Şu anda olduğumuz cami Hasan Camisi Hama'da. Burada Kıyamder'den bir destek istendi. Caminin halılara ihtiyacı vardı. Allah'ımıza hamdolsun, destekçilerimizin birlik ve beraberliğiyle Müslümanları kardeş kılan Allah'a hamd ettik. Ve bir kampanya başlatarak buradaki halılar yardımlarla beraber toplandı ve camiye serildi. Ben de bugün ziyaret nasip oldu. Halid bin Velid Hazretlerinden sonra Hama'ya camiyi yerinde görmeye geldik. Burada civardaki köylerden 400 tane kız talebe her gün bu camide eğitim alıyor. 100 tane de erkek talebe burada eğitim alıyor. Bu hayırlı işe destek veren tüm hayırseverlerimize Hama'daki bu evlatlarımız adına teşekkür ediyorum. Cemaat adına teşekkür ediyorum. Rabbim hayırınızı kabul eylesin, makbul eylesin. Evlatlarımız burada. Onların da hayır dualarını alıp inşallah buradan İdlib'e, yetim köyüne doğru gideceğiz. Selamun aleyküm. Buradan Kur'an talebelerinin duaları sizlerin üzerine olsun. Rabbim İslam coğrafyalarındaki kara bulutları dağıtsın. Gazze'yi tekrar özgürleştirsin. Suriye'yi tekrar o güzel refah günlerine kavuştursun inşallah. Rabbim hayırlarınızı kabul eylesin, makbul eylesin. Allah sizlerden ebeden razı olsun. Allah

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Kıymetli takipçilerimiz, sevgili destekçilerimiz. Kıyam Der Yetim Köyü 2. etap inşaat alanındayım şu anda. Gördüğünüz gibi inşaatlarımız Allah'a hamdolsun bitmek üzere. Burada tespit edilmiş tam 184 tane yetim ailemiz var. Sadece bu evlerin bitmesini bekliyorlar. Suriye'de savaş bitti, her şey normale döndü zannediliyor. Ama ne yazık ki durum böyle değil. Birçok insan hala kamplarda gıdaya ve işe veya enerjiyle alakalı birçok şeye muhtaç durumda. Yetim aileler Suriye'de hala en zor şartlardalar. Suriye'de eskimiş, dağılmış veya iklim şartlarından dolayı artık kullanılamayacak hale gelmiş olan yetimhaneler var. Ya da Türkiye'ye sığınmış ama hayata tutunamamış evlatlarıyla beraber Anadolu'nun kırsalında kötü şartlarda kalan tespit ettiğimiz yetim aileler var. Bu saydığım tüm unsurların hepsinin gözü kulağı burada tamamlanacak olan Kıyam Der Yetim Köyü inşaatının bitmesini bekliyorlar. İnşaatımızın son aşamasına geldik. Kıymetli destekçilerimizin ve sevgili takipçilerimizin son bir gayretle, Allah için son bir gayretle bu yetim köyünü hızlıca tamamlayıp bu ailelerimize tespit etmeliyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir yetimdi. Efendimizle aynı kaderi paylaşan bu yetim evlatlarımıza yarın mahşerde Efendimizin nazarına, metine, şefaatine nail olmak amacıyla Efendimizin bize emanet ettiği bu yetim aileler için son bir gayretle bu yetimhaneyi tamamlamak için siz sevgili destekçilerimizi, desteklerini bu yetim evlatlarımız adına ben talep ediyorum. Rabbim şimdiden yaptığınız hayırları kabul eylesin, makbul eylesin. Efendimizin kader arkadaşı olan bu yetim evlatlarımıza, sahip çıkanlara Efendimizin şefaati nail olsun inşallah diyorum. Hayır dualarımız sizlerle. Allah'a emanet olun.

Evet, bundan tam 12 yıl evvel bu gördüğünüz Cebeli Killi tepesine geldiğimizde bu tepenin adı Yılanlı Tepe'ydi. İnşaat alanında kendimize üstü açık bir brandadan bir alan oluşturduk. Etrafına katran dökmüştü buradaki işçiler. Yılanlar bizi gelip sokmasınlar diye. Buradaki civardaki kamplardaki insanlar diyorlardı ki burada günde bir tane, iki tane, üç tane çocuğu hep yılan sokar. Bu tepenin ismi Yılanlı Tepe'ydi. Ama Allah'ımıza hamdolsun, Kıyamder'in yapmış olduğu Emre hocamızın bu proje hayata geçirmek için siz kıymetli takipçilerimiz ve destekçilerimizin ümmet bilinci ve kardeşliğiyle oluşturulan bu yardım hareketiyle bugün yetimhanemizde 950 kişi misafirimiz. Allah'ımıza hamdolsun, kayalıktan, yılanlardan ve beyaz kireçten oluşan bu tepe şimdi buradaki Efendimizin bize emanet ettiği kız kardeşlerimizin gayretleriyle bu gördüğünüz bahçeyle beraber o bembeyaz kayalıklı toprak nasıl burada yeşerdiyse ümitlerimiz böyle yeşerdi. Allah'ın izniyle inşallah tüm ümmeti Muhammed'in kurumuş topraklarına ümmet bilinciyle, kardeşlik bilinciyle hep beraber el ele vererek aynı bu kurumuş dağı nasıl yeşerttiyse buradaki bacılarımız, biz ümmet bilinciyle inanıyoruz ki hep beraber bir olursak, gayret edersek, Allah'a tevekkül edersek aynen böyle yeşerecektir tüm dünya. Bu bilinç ve dua ile hepinizi Allah'a emanet ediyorum.

0: Kıymetli Adımlar programı sona erdi.
1: Sizi önemsiyoruz. Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir. Bize 0549 691 8080 nolu WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Burası Gönül Bahçenizde Alegül Efe.
2: Dua kabul saati akşam namazına bir saat kala Lale Gül'den canlı veriliyor. Müslümanların müşkillerinin halli için Kehf suresi okunuyor. Kehf suresindeki bütün bereketler bir hafta, üç gün fazlasıyla 10 gün tümör, kanser, kötülük, musibet, bela okuyana, dinleyenlere vurmaması garantisi hadis-i şerif sahiptir. Onun için her cuma Kehf suresi okuyoruz inşallah. Bunu dinleyen de okuyanla müşterektir. Çoğu insan düzgün okuyamıyor. Onun için dinlemek daha faydalı da olabilir. Ondan sonra da Hizbül Bahar okunuyor. Hizbül Bahar Bağdat'ta okunsaydı Moğollar orayı alamazdı buyurdu. Ebu'l-Hasen Şazeli Hazretleri. Ali Adir Efendi Hazretlerimiz her gün okurdu. Mahmud Efendi Hazretlerimiz her gün okurdu Hizbül Bahar. Onun için Hizbül Bahar'ı da okuyoruz. Kabul saatinde çok önemli dualar ve zikirler yapılıyor. Bir denk geldiği vakit dünya ahireti mamur olur, abad olursunuz inşallah. Hepimize nasip eylesin. Her cuma gününde kabul saatine muvafakata muvaffak eylesin. Amin. Allahümme salli aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ âlihi ve sellem.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile dua kabul saati her cuma İstanbul akşam ezanına bir saat kala canlı olarak Lale Gül TV, Lale Gül FM ve Cübbeli Ahmet Hoca Efendi YouTube kanalında sizlerle.
4: İnsanları huzurlu kılan, eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz. Lale Gül FM.

0: Bir kıssa, bir hisse başlıyor.
1: Nakledildiğine göre Cafer bin Süleyman rahmetullahi aleyh yaşadığı bir olayı şöyle anlattı. Ben ve Malik bin Dinar rahmetullahi aleyh beraber Basra'ya uğradık. Orada dolaşırken imar edilen bir sarayın önünden geçiyorduk. Genç, yakışıklı bir delikanlı saray binasına dair talimatlar veriyor, şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın deyip duruyordu. Yanına girip selam verdik. Selamımızı aldı. Ardından Malik Hazretleri ile aralarında şu konuşma geçti. Bu saraya ne kadar harcama yapmak niyetindesin? 100.000 dirhem. Peki bu meblağı bana vermez misin? Onu hakkıyla kullanayım da Allah katından bundan daha hayırlısını alacağının teminatını sana vereyim. Hem de o cennet sarayının içinde çocuklar ve hizmetçiler olsun. Kubbe ve çadırları mücevherlerle süslü kırmızı yakuttan olsun. Toprağı zaferan, harcı miskten olsun. Ne insan eli değmiş ne de insanlar tarafından yapılmış olmasın. Bilakis Allahu Teala'nın ol buyurmasıyla oluvermiş olsun. Malik Hazretlerinin bu sözleri delikanlıyı oldukça etkiledi. Genç bu taahhüt üzerine söz konusu meblağı hazırladı. Malik Hazretleri de kağıt kalem isteyip şunları yazdı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Malik bin Dinar'ın falan oğlu falana sözüdür. Kendi yapacağı sarayının yerine belirttiğin vasıflarda Allah'ın sana bir saray vereceğini Allah'ın izniyle taahhüt ediyorum. Bundan fazlasıysa Allah'ın ikramıdır. Ardından bu meblağ ile senin için cennette sarayından daha geniş, sürekli gölgede ve Cenab-ı Hakk'a yakın bir saray satın aldım, dedi. Sonra mektubu dürdü ve o delikanlıya verdi. Almış olduğu meblağı da etrafta olan fakir fukaraya dağıttı. Delikanlı 40 gün geçmeden vefat etti. Bu mektubun kefeniyle cesedi arasına konulmasını vasiyet etmişti. Delikanlının vefat ettiği gece Malik mihraba konulmuş bir kağıt buldu. Alıp açtığında ne görsün? Mürekkepsiz olarak şöyle yazılmıştı. Bu aziz ve hakim olan Allahu Teala'dan Malik bin Dinar'a sunulan bir beraattır. O gence taahhüt ettiğin köşkü ve 70 kat fazlasını verdik. Allahu Teala'nın vaadi haktır. Hiç şüphe ve tereddütünüz olmasın ki az önce duyduğunuz kıssada anlatılan hakikat ahiret yurdunda tecelli edecektir. Hatta yaptığımız kulluk ve ibadetin bir karşılığı olarak an be an her birimizin hayatında da tecelli ediyor. Şimdi bu hakikati Rabbimizin yüce kelamı ve Peygamber Efendimizin mukaddes sözleriyle açıklamaya çalışalım. Allah Teala Tevbe suresinin 111. ayetinde şöyle buyurdu. Şüphesiz Allah inananlardan canlarını ve mallarını satın almıştır ki buna mukabil cennet kesinlikle onlara aittir. Bu yüzden onlar sahip oldukları hiçbir değere acımayıp Allah yolunda savaşırlar. Bazen kafirleri öldürürler ve öldürülürler. Allah bunu Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da yazıp kendisinin üstlenmiş bulunduğu gerçek bir vaad olarak taahhüt etmiştir. Sözünde Allah'tan daha vefalı kim vardır? Öyleyse kendisini akdetmiş olduğunuz o alışverişinizle iyice müjdelenin. İşte ancak bu pek büyük bir kurtuluşun ta kendisidir. Evet, şüphesiz Rabbimizin vaadi haktır. Yüce Mevlamızın da ifade buyurduğu gibi, O kendi rızasını ve cenneti bizlere satmaktadır. Onun rızasını satın almak, sadece kendi varlığımızı ona satıp feda etmekle ancak mümkün olur. Onun cenneti, değer verdiğimiz varlıkları, onun vaatleri karşılığında bir bedel olarak sunarak satın alınır. İşte az önce duyduğunuz kıssa ve Malik bin Dinar Hazretlerinin zuhuratı da bu gerçek için açık bir örnektir. Kuşkusuz yaptırmaya başladığı saray için hazır tuttuğu o parasını Allah Teala'dan cennet sarayı satın almak karşılığında infak eden o gencin bu ameli çok değerlidir. Nitekim Allah rızası için infak etmek ve onun yolunda malını, mülkünü feda etmek en büyük ikram ve ihsan vesilesidir. Bir kutsi hadiste şöyle buyurulur: Ey Ademoğlu! İnfak et ki ben de sana infak edeyim. Allah'ın ihsan ve ikramını cem ettiği kudret eli dopdoludur. Ne kadar çok olursa olsun, kullarına bahşettiği hiçbir nafaka onu eksiltmez. Onun ihsan ve ikramı gece gündüz her daim kullarına yönelir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i kutsinin akabinde kendisi şöyle buyurur: Göğü ve yeri yarattığından beri Allah Azze ve Celle'nin nice şeyleri infak ettiğini görür gibi bildiniz mi? Şüphesiz böyle bir infakı bile elinde ve mülkünde olan hiçbir şeyi eksiltmemiştir. Mizan onun elindedir. Kulları arasında adalet ile hükmeder. Kendi katına yükseltilen ameller ile mizanı kaldırır, kullarına indirdiği ihsan ve ikramlar ile mizanı indirir. Bu ne büyük bir müjdedir. Yüce Rabbimiz zenginliğinin sonsuzluğunu ne kadar ince bir hikmetle ifade buyurdular. İşte gördüğünüz gibi Mevlamız kendi infak ve ihsanını bizim infak koşulumuza bağlamış. Yani kul ölçülü bile olsa ne kadar verirse o da kuluna ölçüsüzce kat kat vereceğini vaat etmiştir. Şüphesiz Allah cömerttir. Cömertliği sever. Bilelim ki insanlar dört sınıfa ayrılır. Birinci sınıf, saadet elbisesini giyip nefsi ve ruhu itaatkâr olanlar. Bunlar Allah Teala'nın ihsan ve ikramını yakinen müşahede eden peygamberlerdir. İkincisi, isyan elbisesini giyip nefsi isyankâr olanlardır. Bunlar rahmet nazarıyla Allah Teala'nın ihsan ve ikramından mahrum kalan kâfirlerdir. Üçüncüsü, saadet elbisesi giyip isyankâr olanlardır. Bunlar Allah Teala'nın ihsan ve ikramının suretini müşahede eden Belam bin Bağura, Bersisa ve İblis gibi kişilerdir. Dördüncüsü, isyan elbisesi giyip itaatkâr olanlardır. Bunlar Allah-u Teala'nın ihsan ve ikramının hakikatini müşahede eden kölelik zamanlarında Hazreti Bilal, Hazreti Suheyb, Hazreti Selman radıyallahu anhum gibi kişilerdir. Daha sonra bunların elbiseleri takva ve hidayet elbiseleriyle değiştirilmiştir. Günahkar olup daha sonradan tövbe eden Müslümanlar da işte bu zümredendir. O halde Allah Teala'dan hakkıyla korkan ve ihlas ile onun yüce zatına yönelen bir mümin, öncelikle sahip olduğu nimetlerin farkına varmalı, Allah'ın ihsan ve ikramının hakikatini düşünmeli, sadece huzurla aldığı nefesin bile ne kadar değerli ve Allah tarafından verilen bir ihsan olduğunu anlamalı, bu ikramları kendisine veren o yüce zata şükran borcunu ödemelidir. Ta ki dünyada ne kadar nimete sahip olursa olsun, ahirette bu infaklar ve şu dünyada işlediği salih ameller dışında bir şey götüremeyeceğini bilerek Allah rızası için paylaşımda bulunmalıdır. Hiçbirimizin unutmaması gerekir ki başkalarına yardım etmek bir kişinin malını eksiltmez. Bilakis daha da çoğalır. Sebe suresinde şöyle buyrulur: Habibim, de ki, gerçekten de benim Rabbim istediği zaman kullarından dilediği kimse için rızkı genişletir ve dilediğinde yine ona daraltır. Ama herhangi bir şey infak ederseniz, Allah yolunda küçük büyük ne harcarsanız, O hemen onun yerine kat kat fazlasıyla bedelini verir. Zaten ancak O rızık veren ve geçim temin edenlerin hayırlısıdır.

0: Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Bir kıssa, bir hisse sona erdi. Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, ORG.TR.
4: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler

0: Rabbimin yarattığı güzel insanlar, Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl mı oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
1: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
2: Nasip olursa Eylül itibariyle yeni talebelerimiz olacak. Eskilerle beraber 200 tane talebemiz. Tabii bunlara talebe diyoruz. Aslında bunlar sıralı dersleri bitirmiş, icazet almış, fıkıh eğitimi görmek üzere ve dışarıda hoca kimliğine sahip olan arkadaşlarımızdır. Bu zaman zarfında hala da müracaat oluyor. Yerlerimiz bu manada tam olarak da yeterli olmadığı için bir tadilat süreçlerine girdik. 3 binamızda şu anda tadilata girildi. İzin döneminde bunları hızlı bir şekilde yapmaya gayret ediyorlar. Bu konuda inşallah faaliyetler devam etmektedir. Rabbim nasip ederse, bir aksilik olmazsa, Eylül'ün ilk haftasında 30 müderrisimiz, 200 talebemizle beraber 4 binamızda eğitime başlamış olacağız. Rabbim muvaffak eylesin diyelim.
3: Şura Fıkıh Kurulu olarak geçmişten miras aldığımız bilgi, tecrübe ve usulle dünyanın dört bir yanından gelen talebelerimizin yetişeceği bir yuva, bir ilim merkezi inşa ediyoruz. Siz de bu hayrın ortaklarından olmak ister misiniz? Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
4: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
5: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tapatlar. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Şu an kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarından korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
6: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006. Harikalar.

0: Yarı Koleji, çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Dua kabul saati, akşam namazına bir saat kala Lale Gül'den canlı veriliyor. Müslümanların müşkillerinin halli için Kehf Suresi okunuyor. Kehf Suresi'ndeki bütün bereketler bir hafta, üç gün fazlasıyla 10 gün tümör, kanser, kötülük, musibet, bela okuyana, dinleyenlere vurmamasının garantisi hadis-i şerif sahiptir. Onun için her cuma Kehf Suresi okuyoruz inşallah. Bunu dinleyen de okuyanla müşterektir. Çoğu insan düzgün okuyamıyor. Onun için dinlemek daha faydalı da olabilir. Ondan sonra da Hizb-ül Bahar okunuyor. Hizb-ül Bahar Bağdat'ta okunsaydı Moğollar orayı alamazdı buyurdu. Ebu'l-Hasen Şazeli Hazretleri. Ali Adir Efendi Hazretlerimiz her gün okurdu. Mahmud Efendi Hazretlerimiz her gün okurdu Hizb-ül Bahar. Onun için Hizb-ül Bahar'ı da okuyoruz. Kabul saatinde çok önemli dualar ve zikirler yapılıyor. Bir denk geldiği vakit dünya ahireti mamur olur, abad olursunuz inşallah. Hepimize nasip eylesin. Her cuma gününde kabul saatine muvafakata muvaffak eylesin. Amin. Allahümme salli aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ âlihi ve sellem.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile dua kabul saati her cuma İstanbul akşam ezanına bir saat kala canlı olarak Lale Gül TV, Lale Gül FM ve Cübbeli Ahmet Hoca Efendi YouTube kanalında sizlerle. Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
3: Ebu Hureyre radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim demiştir. İsrailoğullarından alatenli, kel ve kör 3 kişi vardı. Allah Teala bunları sınamak ister. Onlara bir melek gönderir. Melek alatenliye gelir. En çok ne istiyorsun diye sorar. Alatenli, güzel bir renk ve güzel bir cilt, beni insanlara iğrenç gösteren şeyin giderilmesini isterim der. Melek hemen onu sıvazlar. İğrenç hal kendisinden gider ve rengi güzelleşir. Melek ona, en sevdiğin mal nedir diye sorar. Alatenli adam, deve yahut inek cevabını verir. Ona 10 aylık bir gebe dişi deve verilir ve melek, Allah bunları senin için bereketli kılsın der. Sonra kel olanın yanına gider ve en çok arzuladığın şey nedir diye sorar. O da, güzel bir saç istiyorum ve insanları iğrendiren bu halin giderilmesini isterim der. Melek hemen onu sıvazlar, iğrenç görüntü gider ve güzel saçları çıkar. Sonra melek ona, hangi malı çok seviyorsun diye sorar. En çok ineği seviyorum der. Ona gebe bir inek verilir. Melek, Allah bunu senin için bereketli kılsın der. Sonra kör olan zatın yanına gelir ve en fazla ne arzu ediyorsun diye sorar. Kör, Cenab-ı Hakk'ın gözlerimi geri vermesini ve insanları görebilmeyi der. Bunun üzerine melek onun da gözlerini sıvazlar, Allah Teala yeniden görmesini sağlar. Melek en çok hangi malı seviyorsun der, adam en çok koyunu seviyorum der. Bunun üzerine kendisine gebe bir koyun verilir. Hayvanlardan deve ile inek yavrular, koyun kuzular. Bu 3 kimseden her birinin bir vadi dolduracak kadar develeri, inekleri ve koyunları olur. Melek, alatenlinin önceki haline bürünerek tekrar yanına gelir ve fakir bir adamım. Yola devam etme imkanım kalmadı. Bugün ulaşmak istediğim yere önce Allah'ın, sonra senin yardımın sayesinde varabilirim. Rengini ve cildini güzelleştiren zatın hakkı için senden bana bir deve vermeni istiyorum, ta ki onunla yolculuğumu tamamlayabileyim der. Daha önce alaca hastalığına yakalanan adam, verilmesi lazım gelen haklar çoktur karşılığını verir. Bunun üzerine melek, ben seni tanır gibi oluyorum. Sen alatenli biriydin. İnsanlar senden iğrenirlerdi. Fakirdin. Allah sana mal verdi. Öyle değil der. Alatenli adam, bu mal bana dededen, babadan miras olarak intikal etti der. Melek, eğer yalan söylüyorsan Allah seni önceki haline döndürsün der. Melek daha sonra kelin kılığına girerek onun yanına gelir. Ona da ötekine söylediği gibi söyler. Adam alatenli gibi cevap verir. Melek buna da, eğer yalan söylüyorsan Allah seni evvelki haline çevirsin der. Sonra körün kılık ve kıyafetini giyerek onun yanına gelir ve yolcu ve fakir bir adamım, yola devam etme imkanım kalmadı. Bugün önce Allah'ın, sonra senin yardımın sayesinde gideceğim yere varabileceğim. Sana tekrar görmeyi bahşeden Allah'ın hakkı için senden bir koyun istiyorum, ta ki onunla yolculuğumu devam ettirebileyim der. Bunun üzerine daha evvel kör olan kişi, ben kördüm. Cenab-ı Allah görmemi sağladı. İstediğini al, istediklerini bırak. Allah'a yemin ederim ki Allah için hiçbir şeyi senden esirgemeyeceğim der. Melek, malın senin olsun. Bu sizin için bir imtihandı. Allah senden razı oldu ve arkadaşlarına gazap etti der.

0: Lale Gül FM. Burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sunar.
2: İcir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
1: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2008 yılında yapmış olduğu Hadis-i Şeriflerde geçen Kur'an-ı Kerim'in faziletleri konulu sohbeti başlıyor.
4: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil mursalin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem dinleyenlerimiz, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bizleri imanla müşerref kılarak, İslam ile, Hazreti Kur'an ile şeref yap kılarak bizlere bir hürmet verdi, bir kıymet verdi, bir izzet ve bir şeref verdi. Biz de bunu taşımaktayız. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri ölünceye kadar bu kıymetli rütbeleri taşıyabilenlerden ve Hazreti Kur'an'a, Hazreti İslam'a layık olarak yaşayabilenlerden eylesin diye dua ederek başlıyoruz. Amin. Onun için tabii ki siz dinleyenlerimize muhterem diye hitap ediyoruz, aziz diye hitap ediyoruz. Çünkü فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ İzzet ve şeref Allah-u Teala'ya aittir. Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme aittir. Ve inananlara da aittir. Bu itibarla hoca efendiler sohbetlerine başlarlarken, derslerine başlarlarken aziz dinleyicilerimiz, aziz cemaat diye hitap ediyorlar. Bu izzet yerindedir. Bu şeref sizdedir. Elhamdülillah. İnsan sahip olduğu değerlerin kıymetini bilmelidir. Hurmetül mümini indallah. اَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ الْكَعْبَةِ Hadis-i şerifte müminin Allah katındaki hürmet ve kıymeti, şerefi, saygınlığı Kabe'nin hürmetinden daha muazzamdır, daha üstündür buyuruluyor. Onun için nasıl Kabe'ye arka vermiyoruz, kıbleye arka dönmüyoruz, kıbleye doğru abdest bozmuyoruz vesaire tazım ediyoruz. Müminlere de böyle tazım etmemiz, saygı duymamız, hürmet göstermemiz yerindedir. Uygundur. Mevlana Halid Zülcenahayn Hazretleri Kabe-i Muazzama'da gördüğü bir zat kıbleye sırtını vermiş, tavaf edenlere doğru dönmüş, bunu çok yadırgamıştı. Aslında ona Medine'deyken oradaki bir zat, o da mürşidini arıyordu. Medine'deki bir zat kendisine Kabe-i Muazzama'ya gideceksin, Mekke-i Mükerreme'de zahiri İslam'a uymayan bazı hareketler görürsen de ilişik etme, itiraz etme diye tembihte, nasihatte bulunmuştu. Fakat o onu unutarak cuma günü erkenden Mescid-i Haram'a girip bir deve kurban etmiş, sevabını almak için en erken gidenler, cumaya en evvel gidenler, ilk saatte gidenlerden oldu. Delail-i hayratla meşgul oldu, salavat-ı şerife zikirle meşgul olurken baktı ki bir zat Kabe'ye arkasını vermiş, oturuyor. Tavaf edenlere yüzünü dönmüş. Allah Allah. Baktı ki nurani bir zat, bembeyaz sakallı efendim, heybetli bir zat. Bu zat bunu bilmeyecek kadar cahil değil. Fakat niye Kabe arkasını veriyor? Tam da Kabe'de. İşte o onu oltaya düşürecek. Orada ona işaret verecek. Kendini tanıtacak zat. O arada gidip kendisine de bir niye böyle yapıyorsunuz diyemedi heybetinden. Efendim tavaf ederken o zat kendisine işaret etti. Yanına çağırdı. Hiçbir şey demeden, sormadan dedi ki Medine-i Münevvere'deyken sana birisinden tembih etmişti. Yani demek istedi kalbinden bana itiraz ediyorsun. Niye Kabe'ye arka verdi de millete yüzünü döndü diye düşünüyorsun. Fakat Medine'deki sana yapılan tembihi unutuyorsun. Sana dediler ki Mekke'de bazı işler görürsün. Zahirini İslam'a muhalif bulursun. Ama itiraz etme, ilişik etme. Şimdi ben sana izah edeyim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmadı mı ki Allah nezdinde müminin hürmeti, kıymeti Kabe'nin hürmetinden daha büyüktür. Ha işte ben de dedi sana döndüm, tavaf edenler mümin kullar, sen mümin bir kulsun. Ben de size tazimen, hürmeten size döndüm deyince hakikaten Hazreti Halid aradığı kişi ne olduğunu düşündü. Ellerine kapandı. Manevi yola sülük ve intisap istediyse de senin terbiyen, yetişmen Hindistan'dadır diyerek Abdullah Dehlevi Hazretlerine işaret etti. Böylece Mevlana Halid'e efendim Hindistan yolu gözüktü ve irşat yolu gözüktü. Demek istediğim şudur ki sizlere değer veriyoruz. Çünkü size Allah değer vermiş. Siz mümin kullarsınız. Bu kadar insanlar içerisinde iman herkese nasip olmuyor, İslam herkese nasip olmuyor, Kur'an-ı Kerim herkese nasip olmuyor. Bu meclisleri dinlemek herkese nasip olmuyor. Herkesin dizileri var, filmleri var, oyunları var, efendim eğlenceleri var. Ama sizin gibi bir ayet, bir hadis okunacak da dinleyeyim diye heves eden az insan var. Allah bizi o azlardan ayırmasın. Azlarda bereket var. Lakin ekseren nas la ya'lemun. İnsanların çoğu bilmezler. Lakin ekseren nas la ya'kulun. İnsanların çoğu anlamazlar. Lakin ekseren nas la yeşkurun. İnsanların çoğu şükretmezler. Bunca ayet-i kerimede ekseriyet kınanmıştır. Kalilun min ibadiyye şekur. Kullarım içerisinde hakkıyla şükreden çok az var. Ayet-i kerimesinde ekalliyet, azınlıklar methedilmiştir. Onun için bir Arabi duası, Allahümme cealni minel kalilin. Ya Rabbi beni azlardan et deyince Hazreti Ömer Efendimiz ne demek istiyorsun sorunca duymadın mı ya Ömer? Allah'ımız buyuruyor. Hakkıyla şükreden çok az var. Beni de o azlardan etsin diyorum. Küllün nâsef kavmin Ömer. Hazreti Ömer onun hikmetini anlayışına şaşırarak kendisine tevazu göstererek herkes Ömer'den daha anlayışlı çıktı. Radıyallahu anh. O yüce makamına rağmen böyle bir beyanda bulunmuştur. Yani hakikaten azınlıklardan olmak hünerdir. Ama buradaki azınlıktan kastımız nedir? Allah'ı bilen, ibadetle geçiren, haramlardan sakınan, Hazreti Kur'an'a değer veren bu az kimseler. Bu az kimseler efendim makbuldür, değerlidir Allah indinde. Onun için dinleyicilerimize hürmet ediyoruz. Saygı gösteriyoruz. Onları Allahu Teala'nın kitabının, dininin efendim varisleri olarak görüyoruz. Tabii hepimizin günahımız var. ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذ۪ينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا Rabbimiz buyuruyor, biz kullarımızdan seçtiklerimize kitabı varis kıldık. Kitabı onlara emanet ettik. Tabii bütün Müslümanlar seçilmiştir. فَمِنُمْ ظَالِمُ لِنَفْسِ Benim diyor, Kur'an'a varis kıldığım, İslam'a sahip kıldığım, yani seçkin kıldığım, kullarımızdan seçtiklerimiz buyurduğu halde peşinden diyor, onlar içinden günah işleyerek nefsine zulmeden kendine yazık edenler de vardır. Kul kusursuz olmaz, Mevla afsız olmaz. Bir insan günah işlemekle dinden çıkmaz. İlla herkesin bir kusuru vardır. Nefsine zulmeden vardır. Ve minun muktasid. Orta giden vardır. Adaletli olan vardır. Emirleri, yasakları titizlikle uygulayan vardır. Ve minun sabikum bil hayrat biiznillah. Allah'ın izniyle, tevfikiyle, teşhiriyle hayırlarda ileri gidenler vardır. Tabi bazıları hakikaten erişilmeyecek derecede salih amellerde, ilimde, amelde, ihlasta zirvededirler. Zelkel fazlul kebir. Bu büyük fazlul keremdir. Bu Kur'an'a varis olmak, bu kitap ilmine sahip olmak, bu tefsir ilminden nasibi olmak, Hazreti Kur'an'dan hissesi olmak. Büyük lütuf, büyük iyilik, büyük seçkinlik. Ama peşinden cennetu adnin yedhulûnâ. Hepsi de adın cennetlerine girecekler buyurarak yedhulâna iki zümre girecek iktisat adaletli istikametli olanlarla hayırda ileri geçenler buyurmadı. Yedhulûna nefsine zulmeden yazık eden günah edenler de helala helal haram haram bildikçe iman dairesinden çıkmadıkça Hazreti Kur'an'ın bereketiyle inşallah onlar da tevbeye muvaffak olacaklar. Şefaate erişecekler. Dünyada çektikleri hastalıklarla, musibetlerle, sıkıntılarla, günahlarına kefaret bulacaklar. En nihayetinde Allah-u Teala'nın huzuruna akpak olarak çıkacaklar inşallah. Hepimiz cennet yolcusuyuz inşallah. Zerre kadar imanı olanların cennette yeri var inşallah. Biz bu itibarla bütün dinleyicilerimizi selamlarken efendim, muhterem derken aklımıza bunlar geldi. Muhterem hürmetli demektir. Yasaklı demektir. Saygın demektir. Evet. Aziz dinleyicilerimiz diyebiliriz size değil mi? İslam'ın izzetiyle şeref bulmuş elhamdülillah. Bu itibarla sizleri Allah için seviyoruz. Allah için bir araya geliyoruz. Rabbimizin yolunda buluşmaya, birleşmeye muvaffak kılıyor elhamdülillah. Sebep oluyor, alet oluyor, vesile oluyor. Bu sofrada bizleri hep birlikte oturtuyor. Ruhlarımızı doyuracak manevi gıdalara elhamdülillah nail olma yolları bize böylece açılmış oluyor. Şimdi Hazreti Kur'an'ın faziletlerini beyan eden birçok ayet-i kerimeyi sizlere aktardık. Tabii ki bazı hadis-i şerifler de bu hususta rivayet edilmektedir. Bu hadis-i şeriflerden de tabii çok binlerce hadis-i şerif bu hususta bulabiliriz araştırsak. Hazreti Kur'an'ın fazileti nihayetsizdir, ancak birkaç tane efendim sizlere naklederek, rivayet ederek inşallah giriş yapılacak. Tabii bu girişlerden sonra inşallah Besmele-i Şerife'den, Fatiha-i Şerife'den itibaren derse başlanacak. Bu arada da ne kadar insanlara ulaşabilirsek o kadar insanları haberdar edeceğiz. Ta ki Besmele-i Fatiha'yı kaçırmasınlar. Ve Besmele'deki, Fatiha-i Şerife'deki ilimlerden hissedar olsunlar. Kur'an-ı Kerim'in bidayetinden, anahtarından, Fatiha'sından hayırlı bir açılış yapsınlar. İstifadeleri çok olsun, kimse mahrum olmasın. Şu Kur'an'ın nurları yağarken kimse nursuz kalmasın. Bu manevi gıdalar önümüze sunulmuşken kimse aç açık kalmasın. Dünyanın açlığı, karanlığı telafi olur ama ahiretin açlığı ve karanlığının telafisi, tedariki yoktur. Artık orada nur bulma imkanı da yoktur. Cennetten rızık alma imkanı da yoktur. İnne Allah harramahu ma'alel kafirin. Cehennemdekiler cennettekilerden efidu aleyna minel ma'min marzakakumullah. Allah'ın size verdiği rızıklardan bize de biraz sunun. Bak cennette yiyorsunuz, içiyorsunuz. Onca sulardan içiyorsunuz. Bize de biraz akıtın dediklerinde Müslümanların cevabı ne yapalım? Allah bu rızıkları kafirlere haram kıldı, yasak kıldı diye cevap alacaklarını Kur'an-ı Kerim şimdiden beyan ediyor. Hazreti Kur'an'ın ayetleri zamanla, mekanla mukayyet ve sınırlı değildir. İmam Busiri'nin buyurduğu üzere lem tekterim bi zamanin ve hiye tuhbiruna anil maadi ve an adin ve an irami. Hazreti Kur'an ayetleri zamanla bağımlı değildir. Her zamana, mekana hitap etmektedir. Çünkü Kur'an'ın ayetlerine baktığınız zaman kah bakarsınız sonsuz hayattan, ebedi ahiretten, ölüm ötesinden haberler verir. Bak cennetle cehennem ehlinin konuşmalarından haber veriyor. Şu anda cennet cehennem ehli sünnet itikadımıza göre mevcuttur, kurulmuştur. Ama insanlar haşrolmamıştır, daha dirilmemiştir. Henüz cennet ehli, cehennem ehli yerlerini bulmamıştır. Ama öyle oldu hadi Hazreti Kur'an. Onlar diyorlar ki bize su verin, bize rızık verin, bize yemek verin. Bunlar diyorlar ki Allah kafirlere bunlar haram kıldı. اَلَّذ۪ينَ اتَّخَذِ دُّنُهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا. İşte dinlerini, eğlenceye alanlar, oyunu alanlar, ve garrettümül hayatü dünya, dünya hayatıyla mağrur olanlar, aldananlar, varsa dünya yoksa dünya, ye iç keyfine bak, ahiret, kabir, mahşer, sırat, mizan düşünme diyenler, bunlara haramdır bu yemekler, bu sular, bu rızıklar diyeceklerini demiş gibi dediler sigasıyla, tahakkuku vukuuna binaen kesindir, gerçekleşmiştir, benim ilmimde zaman, mekan, mefhumu yoktur, bunlar olmuş bitmiştir edasıyla Allah-u Tebareke ve Teala beyan ediyor. Şimdi Hazreti Kur'an'ı hangi zamanla sınırlayacaksın? Ahiret ne zaman? Kaç yüz sene, kaç bin sene sonra? Bunu şu anda kimse bilmiyor. Tabii kıyamet yaklaşmıştır ama daha ne kadar vardır Allah-u Teala biliyor. Dolayısıyla ne kadar ileriden haber veriyor ki Hazreti Kur'an indiğinden bu yana 1400 küsur sene geçmiştir. O zamandan haber veriyor, ahiretten haber veriyor. Bir de nereden haber veriyor? At kavminden, İrem bağlarından haber veriyor. Efendim Semud kavminden haber veriyor, Firavun'dan haber veriyor. Hazreti Kur'an indirilmeden 2000 sene önceki olaylar, Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'dan haber veriyor. 3-4000 sene evvelki olaylar, Nuh Aleyhisselam'dan, Adem Aleyhisselam'dan 5000-6000 sene evvelki olaylar, Hazreti Kur'an'ın nüzülü itibar edilecek olursa tarih olarak. Dolayısıyla ta alemlerin yaratılışından haber veriyor, göğün yerin yaratılmasından haber veriyor, nasıl yaratıldığının keyfiyetinden haber veriyor. Efendim binlerce sene evvelinden. Tabii İslami kaynaklara göre böyle milyonlarca, milyarlarca sene şeylerini biz hadis-i şeriflerde, rivayetlerde bulamıyoruz. Tabii şu andaki ilim, bilmiyorum artık böyle milyonlarca sene evvel falan lafları çok geçiyor ama biz bunları sağlam bir delile dayalı olarak göremediğimizden, ancak Adem Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam'dan 2000 sene evvel işte cinlerin dünyada yerleşmiş oldukları rivayetleri, ondan evvel dünyanın yaratılması tabii, bu hususta da kesin bir tarih veremeyecek olsak da binlerce sene dememiz mümkün. Bu itibarla Bir bakıyorsun ahiretten, bir bakıyorsun dünyanın kurulmasından. Hazreti Kur'an böylece şu anda yaşananlardan, yaşamakta olduklarımızdan hepsinden haber veriyor. Onun için Hazreti Kur'an'ın derslerinden nasipsiz kalmasınlar, sofrasından mahrum olmasınlar. Bugün bu derslere katılmayanlar, bugün bu sofraya oturmayanlar yarın cennet sofrasından nasıl yiyebilirler? Bu manevi gıdalar bugün dağıtılırken nasip almayanlar, Kur'an'dan bir ayet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis duymayanlar, inanmayanlar yarın cennette nasıl yer bulabilirler? İşte o zaman da Allah bunları kafirlere yasak etti. Karşılığını alırlar. E niye yasak etti canım? Niye ona veriyor suyu, buna vermiyor? Niye onu yediriyor, bunu yakıyor? Bunu demeye kimsenin hakkı yoktur. Çünkü neden? Allah-u Teala güneşi herkese parlatıyor. Kimseden efendim geri bırakmıyor. Ama kimisi camını açıyor. E kimisi güneşe bakan noktada meskenini kuruyor. E kimisi pencereyi, perdeyi sıkıca kapatıyor. Güneşi içeri almıyor. Bunun gibi. Şimdi bu Kur'an geldi. Bu dersler yapılıyor. Kimseden bir şey istenmiyor. Ne maddi külfet. Ben size Kur'an'ı tebliğ ediyorum. Sizden para mı istiyorum? Ücret istemiyorum. Para istemiyorum. Bütün peygamberler böyle buyurmuşlardır. Allah-u Teala bütün peygamberlere böyle duyurmalarını emir buyurmuştur. Ve ma eselukum aleyhi min ecr. Ben bu vahyin tebliğine, her peygambere gelen vahye ait konuşursak, şu anda Hazreti Kur'an'dan konuşursak, ben size yaptığım bu davet ve tebliğ ve duyurulara karşılık sizden hiçbir ecir, mükafat, teşekkür, hürmet, tazim, elimi öpün, yemeğe çağırın, çay ısmarlayın istemiyorum. İnne illâ zikrul âlem. Kur'an alemler için zikirdir, öğüttür, vaazdır, nasihattır. İn ecriye illâ alâ rabbil âlemin. Benim ecrimi vermek, benim mükafatımı, sevabımı vermek ancak alemlerin Rabbine aittir. Hazreti Kur'an'ın karşılığında dünyalar efendim karşılık olamaz. Ne alakası var? Efendim bu kadar senedir sohbetler yapılıyor. Kur'an'dan bahsediyorum. İlk daha başladım 10 yaşımdan, 11 yaşımdan Estaizu billah ve men a'rada an zikri fe inne lehu ma'işeten danka. Bu ayetle başladım vaazlara. Yine bu ayeti okuyorum. Ölünceye kadar da bu ayeti okuyacağım. Kim benim zikrimden, kitabımdan, kim benim dinimden, Kur'an'ımdan yüz çevirirse, arkasını dönerse, fe inne lehu ma'işeten danka. Dünyada geçimi dar olacak. Morali bozuk olacak. Huzuru olmayacak. En zengin adam da olsa açlık fakirlik korkusu çekecek. Evinde, ocağında, işinde, gücünde, kalbinde, ruhunda, iç aleminde bir rahatlık ve genişlik bulamayacak. Ve nehşuru yevmel kıyameti ama. Kıyamet günü de onu kör olarak mahşere kaldıracağız. Dünyada iki gözü gören, iğnenin deliğine ipliği geçiren adam şaşıp kalacak. Kâle rabbi lime haşerteni a'mâ ve kad kuntu basîrâ. Ey benim Rabbim, niye beni kör olarak dirilttin? Ben dünyada ne güzel görüyordum diyecek. Alacağı cevap şu olacak. Âle kezâlik. İşte sana böyle yaparım sana. Etetke âyâtünâ fenesîtihâ. Sana benim ayetlerim geldi. Sana benim kitabım geldi. Kur'an'ım geldi. Sen onları terk ettin. Unuttun. Amel etmedin. Okumadın. Dinlemedin. Ne buyurulduğunu hiç merak etmedin. Allah'tan bana kitap geldi. Ne emrediyor bana acaba diye hiç sual etmedin. Ne bilene sordun, ne anlatanı dinledin. Senden para mı istediler anlatanlar? Para vermezsen, efendim şunu almazsan, bunu satmazsan, sana ayet okumuyorum, sana hadis okumuyorum, sana Kur'an okumuyorum mu dediler? İşte sofralar açık. İşte buyurun, bedava. Dinleyin. Ya sana ayetlerimiz geldi. Niye terk ettin? وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Bugün de sen cehennemin dibinde terk edileceksin. Unutan unutulur. Nesullâhe fenesiyevum. Onlar Allah'ı unuttu, Allah da onları unuttu. Allah unutmaz. Unutma muamelesi yapar, terk eder. İnim inim inlersin. Kimse duymaz. Ne kabirde, ne mahşerde, ne cehennemde Allah muhafaza etsin. Kur'an'dan yüz çevirenlerin dünyası ahireti dardır, zindandır, hapishanedir. Huzur bulamazlar. Bunalımdan kurtulamazlar. Dünyanın en büyük nimetlerine, en büyük servetlerine malik ve sahip olsalar asla tatmin olduk, mutlu olduk, doyuma ulaştık diyemezler. Çünkü Allah onlara darlık çektireceğini vaat etmiştir. Allah'ın sözü yerindedir ve gerçekleşmektedir. Her an bu görülmektedir. Herkes de yaşanmaktadır. Herkes kendi bünyesine dönsün. Kur'an'a yönelenlerle Kur'an'dan efendim yüz çevirenlerin farkı ortadadır. Onlar ne kadar zengin olsalar, huzursuzken, bunlar ne kadar fakir olsalar, mutludur, huzurludur. Kur'an'la haşır neşir olanlar, evlerinde ocaklarında Kur'an okunanlar, gece teheccüdlerde Kur'an okunanlar, yatmadan Kur'an okunanlar, sabah namazına kalkılan ocaklar, evler, soğan da yeseler, kuru ekmek de yeseler, yanmış kabuk da yeseler, huzurludur. Öte tarafta Kur'ansız, zikirsiz, ibadetsiz ocaklar, saraylar da olsa, villalar da olsa, köşkler de olsa mutsuzdur, huzursuzdur. Bu bir gerçektir, vakadır. Herkes bunu kendi bünyesinde yaşamaktadır. Onun için bize ayetlerim geldi de sana terk ettin denilenlerden olmamamız için, Kur'an'dan yüz çevirenlerden olmamamız için, bak ilk başladığım vaaz ayetim yine bugün geldi, bugün de söylüyoruz. Allah ömür verse ölünceye kadar da söyleyeceğiz. Kimseden bir şey istemeden, karşılık beklemeden, menfaat gözetmeden sizi Allah için seviyoruz, Allah için duyuruyoruz. Siz namaz kılsanız bizim cebimize bir kar girmez. Siz Kur'an'ı dinleseniz bize bir faydası yok zahirde, menfaat bakımından. Ama sizin hayrınıza vesile olursak Rabbimiz bize de acır. Biz size acırsak Allah da bize acır. Biz sizin af olmanıza çalışırsak Rabbim de bizim günahlarımızı affeder. Biz de onun affına muhtacız diyoruz. Ve böylece sizlerin yararına, hayrına olmak üzere ne kadar rahatsız da olsak, ne kadar imkansız da olsak, darlık içinde de olsak, siz dinleyicilerimizle bazı ilimlerimizi, bilgilerimizi paylaşalım. İlmimizin zekatını verelim. Efendim, anlatılmayan ilim, faydalanılmayan ilimler, harcanmayan hazineler, paralar gibi değersiz ve batıl ve atıl oldukları beyan edildiği üzere biz de inşallah ilmimizi sizlerin hizmetine sunuyoruz. Bu şekilde dertleşmemize devam ediyoruz. Şimdi birkaç hadis-i şerifle sizlere Hazreti Kur'an'ın fazailinden bahsedeceğim. An İbn Abbas radıyallahu teala anhuma an Nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem قال Eşrafı ümmeti hamaletül Kur'an ve ashabul leyl. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar. Ümmetimin en şereflileri Kur'an'ı yüklenenler, hafızlar ve alimler, Kur'an'a inananlar, onu taşıyanlar, o emaneti sırtlananlar ve gece namazına devam edenler, insanlar uykudayken Rablerinin rızası için rükû secde edenler. Bunlar ümmetimin en şereflileridir. Şimdi görüyor muyuz şeref nereden kazanıldığını? Şimdi anlıyor muyuz izzet neredeymiş, şeref neredeymiş, haysiyet neredeymiş, Allah indinde rütbe neymiş, değer neredeymiş? Hazreti Kur'an'ı taşıdığın kadar, Hazreti Kur'an'ı yaşadığın kadar, Hazreti Kur'an'a hizmet ettiğin kadar, meşhur hadis-i şerif Hazreti Osman ravisidir, hepinizin dillerindedir meal olarak, değil mi? Hayrukum men teallemel Kur'ane ve allemeh. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Sizin en hayırlınız, en zengin olanınız buyurulmuyor. En güzel olanınız buyurulmuyor. Hayırlık, şeref, fazilet Kur'an'ı taşımakta, onu okumakta, başta ona inanmakta. İnanmayan hafız da olsa onu taşımıyor demektir. Evvela inanmakta, ondan sonra doğru dürüst okumakta, ondan sonra manalarını anlamakta, ondan sonra hükümleriyle amel edip yaşamakta, hayatın her safhasını Hazreti Kur'an'a hakim kılmakta ve böylece bir de tabii en mühim mesele, yaptığın her işi de Allah için yaparak ihlaslı olmakta. İşte şeref burada. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehitleri gömdürürken herkese bir mezar kazılacak kadar imkan yok. Herkese kefen yok. Üzerlerine otları, efendim, avret derilerini, üzerlerini, başlarını otlarla, şeylerle kapatırlarken Uhud şehitlerinde bahusuz birkaç sahabiyi, şehit sahabiyi aynı mezara gömerlerken ne buyuruyordu sallallahu aleyhi ve sellem? En çok ayet bilen, Kur'an'a en çok hizmeti geçen, en çok hıfzı olan kişiyi, en güzel kıraatı olan, en iyi okuyan, yani Kur'an'la ilgili en mahir olan kimse, onu öne koyun. Öbürünü arkaya koyun. Demek ki sahabi arasında bile fazilet ve şeref farkı neyle belirleniyordu? Hazreti Kur'an'dan bildikleriyle. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelen sahabelere soruyordu. Kur'an'dan ne biliyorsun? Kız isteyene bile soruyordu. Şununla evlenmek istiyorum diyene bile soruyordu. Kur'an'dan ne biliyorsun? Bakara suresi biliyorum. Oo, ne zenginmişsin maşallah. Ne zenginmişsin, ne yüklüymüşsün, ne doluymuşsun. Ne ilimler var Bakara suresinde. Demek ki her dinlediğiniz ayet size nur olacak, derece olacak, şeref olarak geri dönecek. İnsan buna vakit ayırmaz mı? Kur'an dersini dinlemek yanında ondan değerli ne olabilir ki? Onu tercih edeceksin de Kur'an'ı bırakacaksın. Men istema'a ila ayetin min kitabillah. Hadis-i şerifte buyuruluyor ki her kim Allah'ın kitabından bir ayet dinlerse kânet levu nuran, o ayet ona nur olur. Kalbinde hemen nur olur. Karanlıkları kaldırır. Günah karanlıklarını giderir. Öldüğü zaman kabrinde nur olur. Çıktığı zaman mahşere önünde nur olur. Sırattan geçerken yolunda nur olur. Cennete girdiğimiz sonsuz nur olur. Nursuz kalmaz. Kur'an dinleyen nursuz kalmaz. Karanlıkta kalmaz. Esas gerçek aydın olur. Ve dereceten yevmel kıyamet. Kıyamet gününde kendisine bir derece olur. Adedi deracil cenneti bi adedi ahil Kur'an. Hadis-i şerifte buyruluyor. Kur'an ayetleri kadar cennetin dereceleri vardır. 6000 küsur ayet tabi. 6666 olarak yaygınlaşmıştır. Velakin burada bazı küsuratta ihtilaf olmakla beraber. Bu kadar derece var. 6000'den ziyade. Bunların her biri Kur'an-ı Kerim'deki bir ayet karşılığıdır. Yukalü li sahibil Kur'an. Kur'an sahibine ne demek? Kur'an'ı ezbere bilene, Kur'an okuyana, o okuduğu ayetle amel edene. Bak, manasını dinlemeden, ne buyurduğunu anlamadan nasıl amel edeceksin ya? Nasıl ayetin sahibi olacaksın? Nasıl Kur'an'ın sahibi olacaksın? Kur'an'dan içinde bir şey yok. İnnel mer'ellezi leyse fi kalbi şey'un minel Kur'an kel beytil garibi. Hadis-i şerif. Bir kişi ki, yani innel abdellezi bir kul ki, leyse fi cevfihi içinde yoktur. Şey'un minel Kur'an. Kur'an'dan bir şey yoktur onda. Nasip yoktur, hisse yoktur. Bu adam ne gibidir? Kel beytil garib. Virane gibidir, yıkıntı gibidir, yanından geçerken insanların korktuğu, kaçtığı, üstüme yıkılır diye içinde öcüler mi var diye böyle nefretle, efendim korkuyla, dehşetle yanından uzak durdukları virane gibidir. Kur'ansız, efendim kalpler, Hazreti Kur'an'dan nasibi olmayan kalpler, gönüller, diller, virane, harap, yıkıntı. İstediğin kadar süslü püslü olsun, kelli felli olsun, yakışıklı olsun, bakanlar mest olsun. Ama manevi tarafını görenler onun harap olduğunu görürler. Onun için bizi mamur edecek Hazreti Kur'an'dan nasibimizdir. Ne kadar ilmimiz var Hazreti Kur'an hakkında, ne kadar bilgimiz var, kaç ayetin tefsirinden haberimiz var, o kadar şerefimiz var, o kadar kıymetimiz var, o kadar değerimiz var. Ama şimdi insanların işi gücü para olmuş, yemek olmuş, boğaz olmuş, mide olmuş. Bütün dertleri bu olanların tabii himmeti, gayesi, hedefi, karnına ne girecek olanın, şairin dediği gibi men kânetim metû mâ edhulü fî cevfî fe kîmetû mâ ahrucu min cevfî. Bir adamın himmeti, gayesi mideme ne girecekse onun da değeri midesinden çıkandır diyor. Allah muhafaza etsin. Ama bir adamın himmeti, gayesi yüceyse, derdi büyükse, İslam'a hizmetse, Kur'an'a hizmetse, Kur'an'ın emanetini taşımaksa, nesillere bunu ulaştırmaksa, Kur'an'ın bildirilerini, talimatını duyurmaksa, amel edip ettirmekse, teşvik etmekse, tabi bunun da kıymeti baha biçilmez olur. İşte ümmetimin en şereflileri Hazreti Kur'an'ı taşıyanlardır. Onun için ne denecek Kur'an sahibine? Kur'an sahibi demek, öyle evinde Kur'an olan, kütüphanesinde Kur'an olan değil, kalbinde Kur'an olan, hafızasında Kur'an olan, gününde, gündeminde, hayatında, yaşantısında Kur'an olan demektir. Leyse bi ilmin ma ya'il kımatru mel ilmu illa ma va'as sadru. Kütüphanede olan ilim değildir, ancak göğüste, kalpte olan ilimdir. Sen kütüphanelerde bıraktığınla mezara gidemezsin. Mezara gittiğin zaman, mahşere çıktığın zaman ikra, oku bakalım. Verka, oku bir ayet, atla bir derece. Rattil kema kunte turattilu fid dunya. Dünyada nasıl tane tane ağır ağır, yavaş yavaş, tertil üzere ne güzel okuyordun ya. O gece saatlerinde millet mışıl mışıl uyurken sen Kur'an'la meşgul oluyordun ya. Yetlûne âyâtillâhi âna el-leyl. Gece saatlerinde Allah'ın ayetlerini okurlar. Müjdesine nail oluyordun ya. İşte şimdi Hazreti Kur'an sana şefaat edecek. Onun için Hazreti Kur'an yarın ahirete şefaatçi olarak geldiği zaman yeciül Kur'an yevmel kıyameti şefi'al li ashabihi adamlarına şefaat ederken, kendisini okuyanlara, dinleyenlere, amel edenlere şefaat ederken Hazreti Kur'an'ın ifadesi manidardır. Allah-u Teala'ya diyecek ki ya Rabbi mena'tuhun nevme billeyli feşeffi'ni fih. Bu adam geceliğin rahat rahat uyuyamadı. Bütün millet bir uyudu yattı deliksiz kaç saat. Ama bu adam gecenin üçünde dördünde kalktı. İmsaktan evvel teheccüde kalktı. Efendim beni okudu. Teheccüd namazında okudu. Cüz okudu. Hatim okudu. Tefsir okudu. Beni dinledi. Ben bunun uykusuna, istirahatına, keyfine, zevkine engel oldum. Bu benden sebep fedakarlık yaptı. Onun için sen beni onun hakkında şefaatçi kıl. O zaman Rabbimiz ne buyuracak? Sen benim kitabımsın, kelamımsın. Şefaatin en yüksek derecede geçerlidir. Buyur al. Alacak sahibini, adamını cennete götürmeden yolda bırakmayacak. فَاِنَّ اٰخِرَ مَنْزِلَتِكَ عِنْدَ اٰخِرِ اٰيَةٍ تَقْرَوُ بِهَا. Sana vereceğim son derece, okuyabileceğin son ayetle belirlenecek. Son okuduğun ayete kadar derecen devam edecek. E demek ki Hazreti Kur'an'ın bütün ayetlerinden nasip olanların derecesi son derece. Onlarla peygamberler arasında fark olursa bir derece. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Men ca'ul mevtu ve yatlubul ilme li yuhye bil islam fe beyne ve beynel enbiya'i fil cenneti derecetun vahide. Kim hayatını İslam dinine, Kur'an ilmine vakfederse, kime ölüm geldiğinde onu İslam'ı yaşatmak için, ama burada niyet var, burada illet var, burada hikmet var, cebine para toplamak için değil, millet elimi öpsün, bana hürmet etsin, hoca desin diye değil, şöhretim yayılsın, her tarafta itibarım artsın diye değil, esas derdi gayesi İslam'ı dirilteyim, İslam'a yeniden bir İvme kazandırayım, canlılık getireyim, insanların İslam'a girmesine, ibadetlerle meşgul olmasına vesile olayım diye Kur'an ilmi tahsil ederse, o sırada da ölüm kendisine gelirse, o kişinin cennette makamı o kadar yüksektir ki peygamberlerle arasında tek bir derece fark eder. Onun için muhterem kardeşlerimiz, sizler bu derslere devam ettikçe, bu Kur'an sofralarına, bu tefsir ziyafetlerine, bu gönül sohbetlerine iştirak ettikçe ve ne kadar insanı da efendim uyarıp, duyurup bu meclislere yönlendirdikçe inşallah ilim tahsilindesiniz. Ona göre niyet edin. Ona göre radyonun başına otururken öyle bir yandan efendim oturduğunuz yerde, dinlediğiniz yerde la kayıt davranmayın. Bacak bacak üstüne atmayın. Sigara yakmayın. Ondan sonra çevrenize hahihiler yapmayın. Burada ayet okunuyor, hadis okunuyor. Allah'ın kelamı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyanı duyuruluyor. Ciddiyetinizi takının. Bu ciddiyeti takınırsanız inşallah ilim meclisindesiniz, derstesiniz, efendim, dershanede gibisiniz ve böylece inşallah bu dersler neticesinde derdimiz, niyetimiz de İslam'ı canlandırmak ve insanlara İslam'ı anlatmak, kötü amellerden insanları sakındırmak, soğutmak, Allah'ımızın razı olduğu cennete bizi götürecek iyi amellerle insanları bezendirmek için teşvikte bulunmak. Bu niyetle olursa bu dinleyişler ve insanlara duyuruşlar inşallah Hazreti Kur'an'ın şefaati bizlere mutlaka nail olacaktır. Onun için şerefi burada arayalım, itibarı burada arayalım, Hazreti Kur'an sofrasında çok aradıklarımızı bulalım inşallah. An Ebu Sa'id'in radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Sa'id Hazretleri'nin rivayetinde fazlu kelamillahi ala sairil kelam kefadlillahi ala halqih. Allah-u Teala'nın kelamı kadiminin diğer insanların konuştukları laflardan üstünlüğü, fazileti, meziyeti ne kadardır? Yani burada söze gerek yok, tam tercüme yapsak her şey ortaya çıkıyor. Allah'ın yarattıklarından üstünlüğü kadardır. Yani kardeşler, şimdi bir yaratılmış mahluk kulun kelamını dinlemek şu saatlerde, şu anlarda, şu dakikalarda efendim veya ömür hayatımızda yaratılanların yazdıklarıyla, konuştuklarıyla, söyledikleriyle meşgul olmak, bunları okumak, bunları ezberlemek, bunlardan not almak, bunlardan imtihan yapmak, imtihan vermek, çalışmak vesaire, hepsi buna dahildir. Yaratıkların kelamlarıyla, konuşmalarıyla, düzmeleriyle, tanzimleriyle uğraşmak, bir de yaratanın bu yüce kelamıyla meşgul olmak. Vakitleri bununla geçirmek, bundan istifade etmek, bununla amel etmek. İşte bunu mukayese ederseniz diyor, Allah-u Teala kullarından ne kadar üstün? Haşa ve kella. Malitü Rabbe Rabbil Erbab. Toprak nerede? Rablerin Rabbi, padişahlar padişahı. Allah'ımız nerede? Hiç mukayese edilir mi toprağın Mevla ile? Ne alakası var? Biz toprağız. Neden yaratıldığımız belli, hangi sudan yaratıldığımız belli, insanlarız. E peki Allah Teala ne kadar üstün bizden? Bunun kadarı mı var? Bunun kıyası mı var? Bunun teşbihi mi var? E o zaman Hazreti Kur'an'la da diğer kelamların hiçbir kıyası kabil değildir. E şimdi biz elhamdülillah Allah'ın kelamıyla uğraşıyoruz. Bazıları da yaratıkların kelamlarıyla uğraşıyorlar. E demek ki burada mesai bakımından, meşgale bakımından çok büyük farklar vardır. Onun için biz sizi nereye davet ediyoruz? Biz sizi Allah-u Teala'nın kelamının izahına, tefsirine, anlanmasına, anlatılmasına davet ediyoruz. Yani neye davet ediyoruz? İşte diğer bütün konuşulanları dinleyeceğiniz şeylerin efendim karşısında Allah-u Teala ne kadar üstünse bu kullarından, diğer uğraşacağınız işlerle, meşgalelere karşı Allah-u Teala'nın kullarından üstünlüğü kadar üstün olan en büyük uğraşa sizi davet ediyoruz. O da nedir? Allah'ımızın kelamını okumak, okutmak, anlayıp anlatmak. Hiç mukayese edilecek bir şey değil. İnsan yaptığı işe göre değer kazanır. İnsan meşgul olduğu şeyle itibar kazanır. Yaratıkların kelamıyla uğraşanlarla, Yaradan'ın kelamıyla meşgul olanlar hiç mukayese kaldırmazlar. Onun için Hazreti Kur'an insanı lahuti, manevi, Allah-u Teala'nın kelamıyla meşgul olmak insana Allah-u Teala'nın sırlarından sırlar açar. İnsana melekani, meleklere ait vasıflar kazandırır. İnsanı günahlardan uzaklaştırır. İnsanı ruhani, manevi zevklere yönlendirir. Bu itibarla Ayşe anamızdan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, meselü lezi yekra'ul Kur'an'ı ve hafızul lehu me'as-seferatil kiram. Bir insan hafız olarak hem Kur'an'ın lafzını ezberleyerek hem manasını bilerek, işte manasını bilmenin yolu tefsir dinlemek, başka türlü meal okumakla mana anlaşılmaz, hem de ahkamını muhafaza ederek Kur'an okuyanın durumu sefere-i kiram meleklerinle beraberdir. Yani yazıcı melekler, kerem sahibi, kıymetli, sağımızda solumuzda bulunan melekler neyse o insanın durumu odur. Ha melek o adam. Adama bak, meleği gör. Onun için tabii ki bazıları şimdi akıllarına gelebilir. Ben zor okuyorum hoca efendi, tekliyorum, zor ekliyorum, harfi harfe zor ekliyorum falan. Tabii onlar da mahrum mudur? Haşa, mahrum olur mu? Hazreti Kur'an'la uğraşan mahrum olur mu? فَمَثَلُ لَذِي يَقْرَهُ وَيَتَعَادُهُ عَلَيْهِ شَد۪يدٌ فَلَهُ اَجْرًا. Bir insan da diyor zor geldiği halde, öğrenemediği halde, hafızasını zorlayarak, tekrarından üşenmeyerek Kur'an'ı okumaya, ezberlemeye devam eden kişiye de iki kat mükafat vardır. Tabii ki ne kadar zorluk, ne kadar zahmet, o kadar ecir ve ücret vardır. Onun için insan kendisini melek gibi yapacak, bu Kur'an-ı Kerim'in ilmini, bunun tefsirini, bunun dersini, bunun uğraşısını, meşgalesini bırakıp da bunun yerine neyi alacak, bunu neyle değiştirecek? Onun için ne kadar nefse zor gelse de vakitleri Hazreti Kur'an eğitimine ayıralım inşallah. Böylece Hazreti Kur'an'dan dünya ahiret istifademiz çok olsun. Hazreti Kur'an'ın yükselttiği, kaldırdığı, yücelttiği, cennette derecelerini yükselttiği, dünyada huylarını, ahlakını, itikadını her bakımdan faziletlerle, üstün meziyetlerle donattığı kimselerden olma şansını yakalamış olalım. Hazreti Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu üzere اِنَّ اللّٰهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابَ اَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ اَخَرِينَ. Allah bu Kur'an'la, bu kitapla bir takım milletleri yüksek eder, bir takım milletleri alçak eder. İşte Hazreti Kur'an iki tarafı kesen ustura gibi inananları ve inanmayanları, amel edenleri ve amel etmeyenleri, hürmet edenleri ve hürmet etmeyenleri olarak bir tarafı yükseltir, bir tarafı alçaltır. Kur'an eğitimiyle meşgul olanlar, Kur'an ahlakını takınan toplumlar, fertler ve toplumlar, bunları değere itibara aldığınız zaman bunlar örnek insanlardır, örnek toplumlardır. Dünyaya medeniyet getiren, insanlık alemine çığırlar açan toplumlardır. İşte asr-ı saadet, işte sahabe-i güzin, tabi'in, tebe-i tabi'in, bu tabakalara düşündüğümüz zaman insanlığa neler kazandırmışlardır. Müslüman olmayan şu andaki Hristiyan aleminin, Avrupa'nın dahi bütün kazanımları düşünürseniz, Endülüs İslam Devleti'nden kazandıkları bütün bilgiler, bütün belgeler, bütün medeniyetler, hamam bilmezlerken, yıkanma bilmezlerken, abdest bozacak yer bilmezlerken, saat bilmezlerken, hesap bilmezlerken, sıfır bilmezlerken, efendim bütün ilimleri, medeniyetleri İslam'dan kazanmışlardır. Tabii Müslümanları da o arada İslam'dan soğutarak, sizin elinizde kitaplar değersizdir, bunlara bakılmaz, bunlar sizi geri bıraktı derken, kendileri bakın bugün ne hale gelmişlerdir. Demek ki Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Kur'an'la bir takımlarını yükseltir. İşte asr-ı saadet Müslümanlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tek başına başlamıştır. 40 kişiyle açığa çıkmıştır. Ondan sonra bu din dünyaya hakim olmuştur. Bütün Kisra'sı, Kayseri, o zaman Amerika'sı, Rusya'sı ayarında olan Acem İmparatorluğu, Rum İmparatorluğu çökmüştür. İslam'ın karşısında duramamıştır. İslam medeniyetler kurmuştur. İslam aleme nurlar saçmıştır. Bugün alemin şu andaki düzeni dahi İslam'a ve Hazreti Kur'an'ın getirdiği ışığa borçludur. Yoksa göz gözü görmez, İnsanlığın hiçbir kazanımı olmazdı. Hep ilahi kitaplar, tabii ki son olarak Hazreti Kur'an'ın kazanımlarıyla bugün efendim insanlar bir yere gelmiştir. Ama Hazreti Kur'an'ı terk edenler, ona sarılmayanlar maalesef alçalmıştır. Bakarsanız İslam toplumlarının yükselme dönemlerine, alçalma dönemlerine, tarih önünüzdedir. Ben size tarih dersi verecek halim yoktur ama tarihe bakarsanız, hele ki özellikle bu ümmetimizin, son ümmetin, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine bakarsanız, efendim, 14 asırlık bir dönem gözünüzün önüne gelir ve bu dönemde Hazreti Kur'an'ın evde, ocakta, üstte, başta, her noktada işlediği, yaşandığı, yaşatıldığı zaman dilimleri hep medeniyetin zirveye ulaştığı, toplumdaki ahlakın en yüksek seviyeye ulaştığı, insan haklarının, hayvan haklarına kadar, kuşun hakkına kadar, kedinin, köpeğin hakkına kadar, değil insan haklarının, hayvan haklarının bile azami derecede, efendim, yüksek seviyede muhafaza edildiği dönemlere rastlarsınız. Ama Hazreti Kur'an'dan ayrılındıkça, sıyrıldıkça, insanlar Hazreti Kur'an'dan soğudukça, Kur'an eğitiminden mahrum kaldıkça, ahlak çöküntüsünü, bunalımları, buhranları, aynı zamanda maddi çöküntüyü, ekonomik bozuklukları vesaire sıkıntıları gözle görür gibi şu anda gözünüzün önünden geçirebilirsiniz. Onun için biz diyorum ki Hazreti Kur'an'a sahip olalım, dinleyelim, amel edelim, insanları teşvik edelim ki Allah bizi bu Kur'an'la yükselttiği kullara ilhak etsin. Yücelttiği, manen yücelttiği, maddeten ve manen. Zenginlik de Kur'an'dadır, maddi zenginlik de Kur'an'dadır. Bütün ilimler de Kur'an'dadır. Dünya ahiret Kur'an'dadır. Onun için insan Kur'an'dan öte bir şey aramamalıdır. Tabi hadis-i şerifler Kur'an-ı Kerim'in tefsiridir. Fıkıhlar Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriften çıkarılan hükümlerdir. İlmi kelam, akaid ve tasavvuf ilimleri, bütün bunlar Kur'an ve sünnete dayanmıştır. Dolayısıyla bunları Kur'an'dan ayrı düşünmek, Allah muhafaza kendi doğru yoldan ayrılmaktır. O ayrı dava. Burada Kur'an derken tek kaynak Kur'an'dır manasına konuşmuyorum. Ama hadis-i şerifler de Hazreti Kur'an'la beraber, o ayet ve hadislerden çıkarılan bütün dini meseleler de Hazreti Kur'an penceresinde değerlendirilmelidir.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2008 yılında yapmış olduğu Hadis-i Şerifler'de geçen Kur'an-ı Kerim'in faziletleri konulu sohbeti devam edecek.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
5: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
6: Şimdi reklamlar. Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
5: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
7: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özdere Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özdere Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
8: Ahıska Yayın Evi'nden bu hafta sonuna özel dev fırsat. Cübbeli Ahmet Hocamızın son çıkan iki yeni eseri şimdi bir arada. Üstelik sizlere özel imzalı.
6: 113. Risalem çıktı. Neler yazdım, neler yazdım. As-salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Adamız çıktı. Bak kaç sayfa kitap. Bu kitaba değer verin. Bizimle sevinenle bizle seviniriz.

0: ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Bu fırsatı sakın kaçırmayın.
1: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
2: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
3: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali'de sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandern.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
4: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultander.org.
5: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aşevlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
6: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Haydar olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
7: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam

0: hakkı bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, mallarınızı zekatla koruyun. Hastalarınızı sadaka ile tedavi edin. Belaya da dua hazırlayın. Sadaka belayı def eder ve ömrü uzatır. Siz de sadakalarınızı vahidler aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilir veya 7136'ya SMS göndererek 30 lira bağışlayabilirsiniz. Telefon numaramız 0212 588 1588 vahidder.com.
2: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Haydar, İdlib'de bulunan Cübbeli Ahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor, hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
3: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Dua kabul saati, akşam namazına bir saat kala Lale Gül'den canlı veriliyor. Müslümanların müşkillerinin halli için Kehf suresi okunuyor. Kehf suresindeki bütün bereketler bir hafta, 3 gün fazlasıyla 10 gün tümör, kanser, kötülük, musibet, bela okuyana, dinleyenlere vurmamasının garantisi hadis-i şerif sahiptir. Onun için her cuma Kehf suresi okuyoruz inşallah. Bunu dinleyen de okuyanla müşterektir. Çoğu insan düzgün okuyamıyor. Onun için dinlemek daha faydalı da olabilir. Ondan sonra da Hizb-ül Bahar okunuyor. Hizb-ül Bahar Bağdat'ta okunsaydı Moğollar orayı alamazdı buyurdu. Ebu'l-Hasen Şazeli Hazretleri. Ali Adir Efendi Hazretlerimiz her gün okurdu. Mahmud Efendi Hazretlerimiz her gün okurdu Hizb-ül Bahar. Onun için Hizb-ül Bahar'ı da okuyoruz. Kabul saatinde çok önemli dualar ve zikirler yapılıyor. Bir denk geldiği vakit dünya ahireti mamur olur, abad olursunuz inşallah. Hepimize nasip eylesin. Her cuma gününde kabul saatine muvafakata muvaffak eylesin. Amin. Allahümme salli aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ âlihi ve sellem.
6: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile dua kabul saati her cuma İstanbul akşam ezanına bir saat kala canlı olarak Lale Gül TV, Lale Gül FM ve Cübbeli Ahmet Hoca Efendi YouTube kanalında sizlerle.
7: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam
4: Ecir
2: ediyor.
4: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2008 yılında yapmış olduğu Hadis-i Şeriflerde geçen Kur'an-ı Kerim'in faziletleri konulu sohbeti devam ediyor.
5: Onun için geçmiş büyüklerimizi düşünelim. Osman Gazi'yi düşünelim. Hazreti Kur'an'ın olduğu odada, asıldığı odada sabaha kadar ayakta duran, yatağı bile bozmayan o zatı düşünelim. O gün çıktığı yolda Allah sana asırlarca hüküm sürecek bir devlet verdi diye efendim meleklerle, ruhanilerle karşılaşıp aldığı tefsiratı düşünelim. Değil mi Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda bu? Ne önemli bir kıssadır Hazreti Kur'an'a yapılan tazimle Osman Gazi'ye verilen bu yüce imparatorluk. Bunlar büyük bereketlerdir. Hazreti Kur'an'a yapılan tazimler, hürmetler, evet, insanları yükseltmiştir, ecdadımızı yüceltmiştir. Efendim dünyada en büyük medeniyetler sahibi yapmıştır. İnsanlığa büyük hizmetler yapmalarına vesile olmuştur. İşte bugünkü Müslümanlar dünya üzerinde görüyorsunuz durumumuz ne haldedir. 1,5 milyar İslam aleminin mahalle kadar hükmümüz yoktur. En ufak bir dernek bile dünyada bir meselesini, bir sorununu çözüme ulaştırabilirken, Birleşmiş Milletler'de vesaire her yerde gündeme getirebilirken, 1,5 milyar İslam aleminin peygamberine hakaret edilse, sallallahu aleyhi ve sellem buna karşı bir önlem, caydırıcı tedbir aldıracak, karar mekanizması çıkartacak bir güç yoktur. Dolayısıyla İslam alemi bunu sorgulamalıdır. Bunu sorguladıkları zaman da cevabı ortadadır. Hazreti Kur'an'dan ayrılındığı kadar alçalma tabana doğru daha da aşağı sıfırdan ileri gitmektedir. Onun için yeniden Hazreti Kur'an'a sarılmakla, dönülmekle inşallah geçmiş büyüklerimize nasip edilen fütühatlar bize de vaat edilmektedir inşallah. Kur'an'ın şefaatiyle, Kur'an'ın bereketiyle yeniden efendim bütün İslam alemi açısından konuşuyorum tabii. Hepsi Kur'an dairesinde, ehli sünnet merkezinde birleşmelidir. Çözüm buradadır, çare buradadır. Ve Hazreti Kur'an'a tazimlerini, sevgilerini göstermelidirler. Hazreti Kur'an'a gösterilen bu muhabbet, bu sevgi ortaya çıkmalıdır. Ben Kur'an'ı seviyorum diyerek, bağrına basarak değil, ben peygamberi seviyorum diye nutuk atarak değil, onun sünnetini yaşayarak, Hazreti Kur'an'ı hayatında yaşatarak, okuyarak, okutarak, vakit ayırarak. Hazreti Kur'an'dan bahsediyoruz. Hazreti Kur'an'a bir saatini, iki saatini haftada ayıramayan adam, Kur'an'a karşı vazifesini, hürmetini, tazimini nasıl yapabilir yani? Eve girince öperek mi yapabilir? Bak, bunların alametleri vardır. Şimdi, alametsiz dava ispat olmaz. Abdullah radıyallahu anh'ın rivayetinde hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Men serrahu en yuhibballaha ve rasulehu." Allah'ı seviyor musunuz diyor. Seviyoruz. Peygamberi seviyor musunuz? Seviyoruz. Peki, Allah'a Resulünü gerçekten sevmek, sevecek dereceye ermek sizi sevindiriyor mu? Sevindiriyor. Bu alameti tasdik etmek, bu nişanı doğrulamak, dava ispat etmek istiyorsanız فَلَّقْرَ فِي الْمُصَافِ yüzüne bakarak Kur'an okuyacak diyor. Ezbere bilse de yüzüne bakarak Kur'an'ı eliyle tutacak, eli de nasibini alacak. Sağ parmağıyla sürecek satırları, parmağı da nasibini alacak. Gözüyle Kur'an'a bakacak, gözü de nasibini alacak. Manasını düşünecek, şimdi bu sohbette dinlediğiniz gibi gönlü de kalbi de nasibini alacak. Hazreti Kur'an'ın efendim her uzvumuza yönelik vazifeleri vardır. Onun için inşallahurrahman Hazreti Kur'an'ın Allah katındaki menzilesini, mertebesini, derecesini bilerek davranalım. Şimdi melekler vardır, peygamberler vardır, veliler vardır, dostlar vardır. Ama bunların hiçbiri Kur'an-ı Kerim'le mukayese edilemez. Çünkü melek mahluktur. Yani yaratıktır. Allah yaratmıştır onu. Sonradan yaratılmıştır melek. Peygamber mahluktur. Yaratılmıştır. Veliler mahluktur. Sonradan yaratılmıştır. Ama Hazreti Kur'an kelamullah gayru mahluktur. Yaratılmış değildir. Çünkü neden? Kelamı kadim diyorsunuz. Kelamı kadim ezelidir. Evveli yoktur. Çünkü Allah-u Teala'nın sıfatıdır. Allah-u Teala'nın sıfatları zatından ayrılmaz. Allah-u Teala hiçbir zaman sıfatsız olmamıştır. Allah-u Teala her daim ezelde de hiçbir mahluk, hiçbir yaratık yokken de o sıfatlarla kaimdir. Dolayısıyla kelam sıfatı Allah-u Teala'nın 1400 sene evvel tecelli etmemiştir. Adem Aleyhisselam'a verdiği sayfelerle de başlamamıştır. Allah-u Teala'nın kelam sıfatı kendiyle kaim olan bir sıfattır. Hiç zaman ondan ayrılmamıştır.
8: Allah-u Teala ezelden ebede mütekellimdir, amirdir, nahidir, muhbirdir. Emirler, neyler, haberler, yönetimler hep Allah-u Teala kelam sıfatının sahibidir. Hazreti Kur'an da o kelam sıfatıdır. O kelam sıfatının tezahürüdür. Dolayısıyla Hazreti Kur'an Mevla ile muttasıldır. Peygamberler gibi, melekler gibi yaratılmış değildir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Said İbni Süleym hadisinde مَا مِنْ شَفِيْعُنْ اَفْضَلُ مَنْزِلَةٍ عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالَى مِنَ الْقُرْآنِ لَا نَبِيٌّ وَلَا مَلَكٌ وَلَا غَيْرُهُ. Allah indinde menzilesi, mertebesi, makamı şefaat hususunda yardım etmek istediği insanı kurtarma bakımından Kur'an'dan daha üstün bir şefaatçi ve yardımcı olamaz. Hiçbir melek, hiçbir peygamberin dahi Kur'an'dan daha güçlü bir şefaati olamaz. Çünkü Kur'an ya Rabbi izin ver ben şefaat edeyim bu kulla dediği zaman işte o zaman Allah-u Teala sen benim kitabımsın, kelamımsın, istediğin hak sana verilmiştir buyuruyor. Dolayısıyla şu saatlerini filmlerle, eğlencelerle değil de şu derslerde geçirenler, Hazreti Kur'an'a vakit ayıranlara tabii ki Hazreti Kur'an şefaatle tecelli edecektir inşallah. Siz onu tercih ediyorsunuz, o sizi tercih etmeyecek midir? Siz gece kalkıp okuyorsanız, millet uyurken uykunuzu feda ediyorsanız, Hazreti Kur'an size şefaat etmeyecek midir? Onun için Hazreti Kur'an'la aramızı bulalım, aramızı iyi yapalım. Onun şefaatiyle cenneti alaya nail ve dahil olalım. Ama tersten de düşünürsek, şikayeti de vardır, şikayetinden de emin olalım. İbn-i Mesud hadisinde radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar. El-Kur'anu şafi'un müşeffe'un ve mâhilun musaddekun. Femen ce'alehu emâmehu qâdehu ilel cenneh. Femen ce'alehu khalfehu sâkehu ilen nâr. Hazreti Kur'an şefaatçidir. Ve şefaati kabul edilen bir şefaatçidir. Aynı zamanda şikayetçidir. Ve şikayeti tasdik edilen, hemen doğrulanıp kabul edilen ve gereği yapılan bir şikayetçidir. Şimdi muhteremler, hangi taraftayız? Şefaate mi nail olacağız? Şikayete mi çarpılacağız? Onun için Hazreti Kur'an'ı terk etmek, onu okumamak, ona bakmamak, ezberlenilen ayetleri unutmak, onunla amel etmemek, ona vakit ayırmamak büyük şikayet sebebidir. Hele inanmamak, Allah Allah. O inanmamak ebedi cehennemin anahtarıdır. Men ce'ale ve mâmehu, kim Kur'an'ı önüne koyarsa, Kur'an'ı imam yaparsa, önder ve rehber seçerse, kendisi Kur'an-ı Kerim'i izlerse, gâdehu ilel cenneti, Kur'an onu ne yapar? Çeke çeke cennete kadar götürür, cennette yerine yerleştirmeden elinden bırakmaz. Ancak burada, ben Kur'an'ı imam yaptım, Kur'an'ı önder seçtim, ben Kur'an-ı Azimüşşan'a tabiyim, bağlıyım demekle olmaz. Çünkü bu kitabın içerisinde binlerce emir var, nehi var, hüküm var, haber var, mevzu var. Seni beni ilgilendiriyor. Bu mezarlıklarda okunsun diye inmedi. Okunur mezarlıklarda, sevabı da ölülere ulaşır ama o ayrı mesele. Dirilere hitap ediyor. Namaz kıl emri dirileredir, oruç tut emri dirileredir, içki içme, zina etme yasakları dirileredir. Kabirdekinin bununla ne muhataplığı olabilir? Ancak okunan ayetin efendim harfinden alınan sevaptan ruhuna hediye ulaşır. Tabii ki ölülerimizi Kur'ansız bırakmayalım. Onlara büyük hediyeler gidiyor. وَلِدَّعَوَاتِ تَأْثِيرٌ بَل۪يهٌ فَقَدْ يَنْف۪ي أَصْحَابُ الضَّلَالِ. Duaların çok büyük tesiri vardır. Sadakaların, duaların, Kur'an okuyup hediyelerin, ruhlara, ölülerin, efendim, ruhlarına bağışlanmanın büyük tesiri vardır. Ama sapıklar bunu inkar eder diyor Emali'de. Sapık fırkalar, onlar bir şeye inanmazlar. Kabirde Kur'an okutmazlar, kabir ziyaretine önem vermezler. Bunlar Vehhabi. Milleti saptırıyorlar. İşte kabir ziyareti yapılmaz. Yok kadınlar mezarlığa gitmez. Yok efendim şirktir. Yok efendim ölünün yüzüsü hürmetine istenmez. Eyüp Sultan Hazretleri'nin yüzüsü hürmetine istenmez. Bilmem ne bilmem. Sapık sapık şeyler. Allah dostlarının himmetleri vardır, hürmetleri vardır, kıymetleri vardır. Diriliklerindeki hürmetleri ölümlerinden sonra artarak devam etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmekle peygamberliği ondan alınmamıştır. Veliler vefat etmekle velilikleri soyulmamıştır. Hepsi daha yüksek makamlarda ruhaniyetleri tasarruftadır, yetkidedir, iştedir. Bunlar ayrı şey. Ama benim demek istediğim nedir? Hazreti Kur'an bize amel etmemiz için indirilmiştir. Onun için biz Kur'an'ı önümüze koyacağız. Ne demek? İzinde gideceğiz. İzinde gitmek neyle olur? onun emirlerini yasaklarını bilmekle olur. Yoksa her gittiğin yere Kur'an götür. Önüne Kur'an koy. Sen de onun arkasından git demek değildir. Ama her yaptığın işi Kur'an'a danış. Terk ederken Kur'an'a danış. Konuşurken Kur'an'a danış. Nasıl konuşacaksın? Sesinin ayarına kadar Hazreti Kur'an yönlendiriyor. Sen de diyorsun ki Kur'an efendim şu andaki güncel hayatımızla ilgili değildir. Kur'an ahiretle alakalıdır. Mezardan ötesinden bahsetmektedir. Yalan. Bunu sana diyen yalan söylemiş. Seni kandırmış. Hazreti Kur'an senin her şeyine karışıyor. Efendim, İslam'da ayıp yoktur bak. Ailenle yatmana kadar karışıyor. Yatacağın şekle kadar karışıyor. Yani en önemli noktayı, en mahrem noktayı yatak odasındaki bir durumdan bahsediyorum ki seninle hanımından başkasının vakıf olmadığı noktada kainatı yaradan Allah gönderdiği kitapta efendim ters ilişkiye girilmemesini efendim hayız hallerinde kadınlara yanaşılmamasına kadar her şeyi beyan ediyor. Misal veriyorum. Bundan ötesi var mı kardeşim? Sen nasıl dersin ki Kur'an benim özel hayatımla ilgilenmez veyahut da yerin üstünden bahsetmez, Kur'an yerin dibinden bahsediyor. Böyle bir şey var mıdır? Böyle bir iman olur mu ya? Kur'an-ı Kerim her şeyden bahsediyor. Efendim, konuşur ki yürürken وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحَا Yeryüzünde kibirli gezme diyor. Böbürlenerek, hava atarak, çalım satarak, ufak dağları ben yarattım dercesine omuzları kabartarak yürüme diyor ya. Yürümenin şekline kadar var. وَقْصِدْ فِي مَشْرِكَ وَقْضُدْ مِنْ صَوْتِكَ Hazreti Kur'an yürümen de düzgün yürü diyor. Efendim kibirli yürüme, gururlu yürüme diyor. Sesini kıs diyor. Çok bağırma. Seslerin en çirkini merkep sesidir. Merkep gibi anırma diyor. Bas bas bağırma diyor yani. Sesinin tonuna, tonajına kadar Kur'an-ı Kerim ayar veriyor sana. Ayar. Sen Kur'an'a baktın da mı görmedin? Tefsir dersi dinledin de mi anlamadın? Kur'an'ı önüne koyacaksın. O da seni cennete götürecek. Nasıl önüne koyacaksın? Bağla başının üstüne, kafanın üzerinden doğru önünde gitsin. Onu mu diyorlar sana kardeşim? Sen Kur'an'ın manalarını anladığın kadar amel edebilirsin. Amel ettiğin kadar da izinde gitmiş olursun. Kur'an'ın manalarından haberin olmadığı kadar amel etme şansın yoktur. Çünkü bilgisiz amel olmaz. İnsan bilmediğini nasıl tatbik edecek? Amel olmayınca da Kur'an sana önderlik yapamaz. Kur'an herkese ışık veriyor ama ne derim sana? Güneş de herkese parlıyor ama penceresini, perdesini çekene parlamıyor. Onun için kimse ben mahrum oldum diyemez. Kimse bana niye Allah bana üvey muamele yaptı diyemez. İşte Hazreti Kur'an, işte dersler, bu tefsir dersleri, bu gönül sohbetleri bunlar herkese hitap ediyor ya. Herkes dinleyecek. Nasibini alacak. Ondan sonra amel edecek tabii. Amel kendimize kalıyor. Ben dediğimle amel edersem kazanırım. Amel etmezsem kaybederim. Sen dinlediğinle amel edersen kazanırsın. O ayrı bir şey. Ama dinlemeden, anlatmadan, anlamadan ne amel edebiliriz yani? Onun için merdiven basamak basamak. Biz ilk basamaktayız. Şu anda ilim safhasındayız. Yani öğreneceğiz, öğreteceğiz. Anlatmadan, dinletmeden. Kim kendi kendine ben Kur'an'ı biliyorum diyebilir? Kur'an'ı önüne koyanı o cennete çeker. Ne demek? Her yapacağı, terk edeceği işte Kur'an'a müracaat edenin gideceği yer kesinlikle cennettir. Ama men cealehu halfehu sakaulennar. Kim Kur'an'ı arkasına bırakırsa, yani ona itibar etmez, ona değer vermez, onunla amel etmez. Efendim Kur'an böyle buyuruyor bu hususta ama faiz yemeyin diyor ama bu zamanda faize hiç dönmüyor. Efendim içki içmeyin diyor ama benim kafam bozuluyor, ben kafayı çekmeden rahat edemiyorum. Yok efendim zinaya yaklaşmayın diyor ama işte ben efendim ne yapalım alışmışım duramıyorum. Vesaire. Attın Kur'an'ı arkaya, sen kendine göre bir yol çizdin. Kur'an öyle arkada duracak bir kitap değildir. Seni arkadan yite yite yite yüzüstü doğru cehenneme sevk eder. Onun için Hazreti Kur'an'ın şefaatine nail olmamız için en mühim mesele nedir? Şu anda Kur'an'dan istifade etmemiz için dinlememiz lazım. Dinledikten sonra da Allah'ımıza yalvarıp ya Rabbi dinlediklerimizle okuduklarımızla amel etmeyi bize müyesser eyle diye yalvarmamız lazım. Ve böylece o yüce şefaate nail olmamız lazım. Böylece Allah'ımızın hususi kullarına lahik olmamız lazım. Niçin? Hazreti Enes'ten rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Alul Kur'an alullah. Kur'an'ın halkı, adamları Allah'ın kendi aile halkı gibidir. Yani ne demek? Sizin biriniz özel mahrem evine kimi sokar? En yakınlarını sokar. Allah-u Teala'nın da Tabi cenneti çok özel yeri var. Mukarreb kullarına hazırladığı makamlar var. Allah-u Teala Hazretleri bizim gibi evi yok, ailesi yok ama cenneti var. Dolayısıyla nasıl gidiyor? Efendim bir insan en yakınlarını, en yakın mahrem yerlerine kadar efendim sokarsa, yarın cennetteki en yüksek makamlara, mukarrebun derecelerine de Allah Teala Kur'an ehlini sokacaktır. Kim Kur'an'ın ehli oldu? Allah'ın ehli oldu. Yani sanki teşbihde hata yok, yanlış anlaşılmasına sebebiyet vermesin. Hane halkı gibi. Teşbihde hata yok ne demek? Yani yanılma, burada bir yanlış düşünülemez. Senin en yakının kimse? Kur'an ehli de Allah'ımızın en yakınıdır. Hazreti Kur'an, dünya ve ahiret garanti. İbn Abbas hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men ittema kitaballah hedaullahu min ed-dalaleti ve kavsul hisabi yevmel kıyameti. Kim kitabullah'a uyar, kim Hazreti Kur'an'ın peşinde gider, kim onu okur, kim onu dinler, amel eder, Allah onu bütün dalaletlerden, felaketlerden, sapıklıklardan, yanlışlıklardan hidayet eder, doğru yola getirir, kıyamet günü kötü hesaplardan, ağır muhasebelerden, cezalardan vikaye eder, hıfz eder, muhafaza eder. Evet. Allah Teala Hazretleri o kadar Hazreti Kur'an'a değer veriyor. Yani bu değeri düşündüğümüz zaman bizim de ne kadar değer vermemiz lazım geldiği meydana çıkıyor. Abdullah bin Amr hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnne Allah Azze ve Celle le yansıtülü l-Kur'ani ve esma'u min ehli. Kim diyor doğru düzgün talim tecvid üzere ihlasla bir şekilde Kur'an okursa Allah Teala diyor o Kur'an'a kendi kitabına, kendi kelamına o kadar değer veriyor ki Kur'an okunurken Allah-u Teala bile onu dinliyor. Ehli olursa işte. Allah bizi Kur'an ehlinden etsin. Kur'an ehli olan insan okuduğu Kur'an'ı Rabbimiz Tebarek ve Teala bizzat dinliyor. Ve Allah-u Teala kendisine yakışan bir şekilde sessiz kalıyor. Tabi bu Mevla'nın kelamı da bizim gibi harflen, seslen, bizim gibi konuşma değil. Allah-u Teala'nın sükutu da bizim susmamız gibi değil. Kendisine yakışan, layık olduğu şekilde müteşabihattandır buralar. Ama Allah Teala burada Hazreti Kur'an'a verdiği değeri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bize açıklattırıyor. Onun için muhterem kardeşlerimiz, Hazreti Kur'an ilmiyle meşgul olmak, Kur'an tefsirini dinlemek, Kur'an'la amel etmek ve Kur'an'a hizmet etmek. Bunlar en büyük meslekler, en büyük ameller, meşgaleler, uğraşılardır. Bu kendisine nasip edilen insanlar, bu mertebeye, bu fazilete erişebilen insanlar, kendilerinden daha büyük işler yapanlar olduğunu zannetmesinler. Çünkü hakikaten onların yaptığı işten daha büyük iş yoktur. İşte İbn Ömer hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: "Men qara'al Kur'an thumma ra'a en ahadan utiya afdal mimma utiya faqad istasghara ma 'azzamahu Allah Teala." Kim Hazreti Kur'an'ı okur, dinler, sonra da manasını anlar, hükümlerini bilir, bu kadar ilme erer de sonra düşünürse ki bir zengini görür, bir şöhret adamı, meşhur insanı görür veya da herhangi bir kıpta edilecek insanlar nezdinde itibar görecek bir meslek sahibini, mertebe sahibini görür de ya bu adama verilen, bana verilen ilimden, Kur'an'dan, dinden üstündür görürse o adam öyle bir çarpıklığa düşmüştür ki Allah'ın büyük saydığı Kur'an'ı küçümsemiş olur. Allah-u Teala'nın büyük saydığı kitabı İstisgar etmiş olur, küçümsemiş olur. Onun için biz Allah'ın büyük dediğine büyük diyeceğiz. Onun önem verdiği vazifelere önem vereceğiz. Onun değerli kabul ettiği ilimlere ilim diyeceğiz. Onlara mesai harcayacağız. Onlarla uğraşıp uğraştıracağız. Böylece Allah'ımız görecek ki Celle Şanuhu ve Celle Celaluhu bizlerin onun değer verdiği şeye değer verdiğimizi Allah-u Teala böylece görecek ve o da bize değer verecek. Sizlere Hazreti Kur'an'ın önemi hakkında birçok hadis-i şerifler tabi rivayet etmek istiyoruz. Vakitler yettiği kadar Abdullah İbni Amr hadisi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bu hadis-i şerif de çok manidar. Ne buyuruluyor? El-Kur'anu ehabbu ilallahi minessemavati vel ardı ve men fihin. Hazreti Kur'an Allah nezdinde göklerden, yerlerden ve ikisinin içerisinde ve aralarında bulunan her şeyden daha sevgilidir. Kur'an'dan daha sevgili yaratılan bu kadar alemler içinde ki Hazreti Kur'an yaratılmış değil, mahluk değil ama tabi elimizde olması itibariyle sayfaları vesairesi o ayrı, basılan sayfalar mahluk, yaratılmış. Hazreti Kur'an aramızda bulunan, sahip olduğumuz değerler içerisinde göklerde, yerlerde Hazreti Kur'an'dan daha sevgili Allah katında bir şey yok. Tabi onu okuyandan da, ona inanandan da, ona hizmet edenden de, onu dinleyip insanlara duyurandan da daha sevgili olamaz. Bu sevgiyi, bu şerefi, bu itibarı Hazreti Kur'an'a yaptığımız hizmetlerle artıracağız. İnşallahurrahman gecemizi, günümüzü Hazreti Kur'an'la geçireceğiz inşallah. Burada size diyoruz, Kur'an okumakla ilgili en mühim mesele Kur'an-ı Azimüşşan'ı taşımaktır. Bu taşımakta tabii kıraat okumak bunun bir kısmıdır. Ama bununla beraber en mühim mesele nedir? Helalını helal bilip, haramını haram bilerek ona inanmaktır. Çünkü insan günde bir hatmedecek olsa da bu ayetlerin manasını bilmese ve bunlara inanmasa, helala haram, harama helal dese, Kur'an'dan hiçbir istifadesi olamaz. Onun için Hazreti Ali radıyallahu anh rivayet edilen hadis-i şerifte "Men kara el Kur'an ve istazhara" kim Kur'an okur onu ezberler. Ezberler derken illa tam manasıyla hafız olur şartı da olmayabilir. Kaç ayet ezberler? Ona göre makamı olur. Fe ahalle helale ve harrame harame. Helalını helal bilir, haramını haram bilirse edhalallahu bil cenne. Allah o Kur'an sebebiyle onu mutlaka cennete girdirir. Ve şeffa'u fi aşaratin min ehli beyti kulluhum mecebet lehun nar. Ve onu hane halkından 10 kişiye, oğullarından, kızlarından, işte hanımıydı veya kadınsa kocasıydı, kendi en yakın hane halkından 10 kişiye şefaatçi kılar ki o 10 kişiye kesinlikle cehennem vacip olmuştur. Zaten kendisi cennete gidene şefaata lüzum yok. Ama hane halkından Hazreti Kur'an'ı ezberleyen, hafız olan, yalnız helalı helal, haramı haram meselesi kaydı geliyor burada. Bir insan Kur'an'ın manalarını, tefsirini bilmeden helalını helal, haramını haram nasıl bilebilir? Ben Kur'an'a inandım, bu iki kapağın arasında ne varsa toptan inandım der ama yarın ona şu haramdır, şu helaldir dendiği zaman yok öyle bir şey bu zamanda olmaz diyebilir. Çünkü Kur'an'da olduğundan haberi yok. Tabi bazısı Kur'an'da olduğundan haberi olsa da, Kur'an'da olsa da inanmam diyor. O zaten kıpkızıl gavurdur, o ayrı bir şey. Kur'an'da olsa da inanmam diyen de zerre kadar iman olmaz. Ama Kur'an'da olduğunu bilmeme yüzünden, cehalet yüzünden de ne çanaklar kırılıyor ne sütler dökülüyor. Onun için tefsir ilmi o kadar önemlidir ki itikattır, imandır. Çünkü inandım dediğin Kur'an'da ne yazdığını bilmektir. Öbür türlü kupkuru inanmak, mücerret bir iman nereye kadar adama ışık tutar? Hem de cehennemi hak etmiş, ölse cehenneme gidecek, kesin cehennemlik, ahirette de cehennemlik adama 10 kişi ehli beytinden Allah şefaat hakkı veriyor. Ne takdirde? Kur'an'ı okumak, ezberlemekle değil, manasını da bilip helalını helal, haramını haram bilme şartıyla Allah Teala Kur'an sahiplerine, Kur'an eline böyle yüksek makamlar, şefaat makamına kadar onları yükseltmiştir. Yeşfe'u yevmel kıyamet selat. Kıyamet günü şefaat edecek 3 zümre ki bunların efendim başında el enbiya peygamberler, sümmel ulema, sonra alimler, sümme şüheda, sonra şehitler gelir. Şehitlerin kanlarıyla alimlerin eser yazarken kullandıkları kalemlerin mürekkepleri mizana konduğu zaman alimlerin mürekkepleri ağır gelir. Çünkü neden? Şehit de şehit olmanın faziletini alimden öğrenmiştir. Zengin de para vermenin, hayra yardım etmenin sevabını alimden öğrenmiştir. Hacı da hacca gitmenin hükmünü, amelini, faziletini alimden öğrenmiştir. Bu eserler yazılmasa, bu konuşmalar yapılmasa kim ne bilecektir, kim ne amel edecektir? Onun için Hazreti Kur'an'ın efendim helalını helal, haramını haram bilmek direkt olarak tefsirini bilmekle alakalıdır. Tefsirsiz, manaları düşünülmeden Hazreti Kur'an'dan nasıl istifade edilecektir? Tabii ki okumak suretiyle insan sevap alır, fazilet alır. Ama ya bir de içindekilere iman meselesinde takılır kalırsa, işte o zaman mahrum kalır. Onun için evvela anlayacağız, inanacağız, anlayacağız. Ondan sonra amel edeceğiz. Tabii bu arada da amel edeceğiz. Ben şimdi tefsiri bitireyim de ondan sonra Kur'an okurum demeyeceğiz. Bir yandan da Kur'an okumalarımıza, virtlerimize, zikirlerimize, dualarımıza devam edeceğiz. Böylece Hazreti Kur'an'ı dinledikçe geçmişlerin, geleceklerin, evvelkilerin, ahirkilerin ilimlerine erişeceğiz. Onun için Enes radıyallahu anh rivayet edilen hadis-i şerifte Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki "Men erade ilmel evveline vel ahirin fel yüthevviril Kur'an." Evvelkilerin ve ahirkilerin, geçmişlerin, geleceklerin tüm ilimlerine vakıf olmak isteyen Kur'an'ı iyi araştırsın. Kur'an'ı iyi araştırsın, iyi düşünsün, okusun, incelesin, tefsirine kafa yorsun. Böylece bütün ilimler Kur'an'da olduğunu görecektir. Cemi'ul ilmi fil Kur'an lakin tekasara an efhamur rical. Bütün ilimler Kur'an'dadır. Lakin insanların akılları ve zekaları, anlayışları o ilimleri Kur'an'dan çıkartmakta yetersiz kalmıştır. Ama o yeterliliğe sahip olanlar da işte İmam-ı Azamlar, İmam Şafiler, o müçtehitler, o alimler, o veliler, Hazreti Kur'an ilimleriyle uğraşanlar da bütün dünyaya medeniyet getirmişlerdir, hukuk getirmişlerdir, düzen, nizam getirmişlerdir. Bütün onların çıkarttıkları Hazreti Kur'an ilimlerinden bugün alemde bir nizam, bir düzen varsa ondandır. Dolayısıyla ilim arayan Kur'an'la meşgul olsun. Ben doğru bilgi arıyorum, gerçek ilim arıyorum. Allah Teala Hazretleri ki ondan doğru yoktur, onun ilmini arıyorum diyen Kur'an ilimleriyle meşgul olsun. Arayan mutlaka bulacaktır. Bütün ilimlerin delilini Kur'an'da bulacaktır. Bak şu anda biri çıkıyor, ben Kur'an'dan şunları buluyorum, şunları buluyorum. Senin bulduğun, bulmadığının, bildiğin, bilmediğinin zekatı olmaz. Çünkü Hazreti Kur'an'ın لَا تَنْقَضِي عَجَائِبُ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, acayiplikleri bitmez. Her gün bir harikulade mucize zuhur etmektedir. Geçmiş peygamberler kendileri vefat etmekle mucizeleri de gitmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise baki bir mucize olarak Hazreti Kur'an'ı bize emanet etmiştir. Hazreti Kur'an mucizesi aramızdadır. Her gün, her an mucizesi tazelenmektedir. İşte Kur'an'a emek edenler, Kur'an ilmine çalışanlar bu mucizeleri, Hazreti Kur'an'ın mucizelerini kendi üzerlerinde, içlerinde, çevrelerinde görmektedir. İşte biz de bundan sonra inşallahurrahman Hazreti Kur'an sofrasında bu ilimlerden Allah'ımızın lütfettiği, nasip ettiği, ihsan ettiği kadar sizlere aktarmaya çalışacağız. İnşallahurrahman Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri Hazreti Kur'an sayesinde bizleri dünyada dalaletten, felaketten, ahirette de şekavetten, bedbahtlıktan, ateşten, cehennemden, azaplardan emin eyleyecektir. Sizleri de çok uzatarak efendim, herkesin de bir anlayış kapasitesi, bir hıfz ezberleme kapasitesi vardır. Tabii bu konuşulanlar hepinizin ezberinde kalacak manasında değilse de anlayış çok vakit geçmekle biraz dağılabilmektedir. Bu itibarla sizleri de ciddiyete davet ettik. Tabii bu ciddiyetin de bir ölçüsü vardır. İnsan biraz durur durur. Ondan sonra illa bir şey yiyeceğim, bir şey içeceğim, bir hava alacağım der. Bu itibarla dersimizin sonuna gelmiş olalım. İnşallah Allah ömür verdikçe, sıhhat afiyet verdikçe bu dilleri, bu nefesleri Hazreti Kur'an'ın hizmetinde harcamaya muvaffak olalım. En mühim mesele de konuştuğumuzu, dinlediğimizi, yaptığımızın hiçbirini hiçbir kimseyi ortak etmeden sırf Allah rızası için İhlas ile Rabbimiz bizden razı olsun. Hazreti Kur'an şefaatçimiz olsun. Temennisiyle kapatalım inşallahurrahman. Ve böylece dua sahiplerinin de dualarını unutmayalım. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri burada okunan ayet-i kerimeler ve bunca hadis-i şerifler hürmetine siz dinleyen bütün kardeşlerimizin her dinlediğiniz yerde evler, ocaklar Hazreti Kur'an'ın nurlarıyla dolsun. Rahmetler, bereketler evinize, ocağınıza saçılsın. Bütün çoluğunuzun, çocuğunuzun kalplerine Kur'an aşkı, Kur'an sevgisi, Kur'an muhabbeti işlesin. Allah Teala bundan sonraki hayatımızda hep Hazreti Kur'an düzeniyle, nizamıyla emirleri ve yasakları doğrultusunda hayat geçirmeyi bizlere nasip etsin. Allah Teala bizleri Hazreti Kur'an çizgisinden, Ehl-i Sünnet ve Cemaat merkezinden, dairesinden zerre kadar ayrılmaktan muhafaza eylesin. Son nefesimizi de ahir kelamımızda kelime-i tevhid ve Kur'an-ı Mecid eylesin. Amin diyen dillerinizi nerelerde diyorsanız nar-ı cehiminden azat eylesin. Hazreti Kur'an dolan, şu sohbetlerle dolan kulaklarınızı da cehennem ateşinden, cehennemin sesinden, nefesinden de muhafaza eylesin. Böyle dua ediyoruz. Allah Teala bu hizmetlerimizi rahatça, serbestçe yapmamızda emeği geçen efendim güvenlik mensuplarını da Allah Teala muhafaza eylesin. Askerimizi, polisimizi bizi korudukları gibi Allah muhafaza eylesin. Allah işgal altında olan İslam vatanlarını helas eylesin. Dünyanın neresinde zulme uğramış Müslümanlar varsa Allah helas eylesin. Allah Teala bizim vatanımızı da iç savaştan, dış savaştan, dahili harici bütün tehlikelerden emin eylesin, muhafaza eylesin. Allah vatanımızı bölünmekten muhafaza eylesin. Hazreti Kur'an'ın selameti, sükuneti, emniyeti, tumenineti, sekineti kalplere iner inşallah. Hazreti Kur'an'ın feyziyle, rahmetiyle evler, ocaklar, gönüller, her yer efendim sükunete kavuşur. Dünyada cennet hayatı yaşanır. Bu tabii ki dua edilecek, istenecek, amin denecek bir duadır. Allah Teala'dan temennimiz, dileğimiz budur. Rabbimiz ve Tebareke ve Teala bin seneyi aşkın bir zamandır Hazreti Kur'an'a en büyük hizmeti yapmış olan şu Necip milletimizin bugün efradını dünyanın neresinde iseler İslam alemini hepsini muhafaza buyursun. Hazreti Kur'an'ın himayesiyle, vikasiyle hıfz eylesin. Emin eylesin. Amin diyen dillerinizde nar-ı cehiminden emin eylesin. Amin. Hürmeti Taha ve Yasin. Selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.
9: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2008 yılında yapmış olduğu hadis-i şeriflerde geçen Kur'an-ı Kerim'in faziletleri konulu sohbeti sona erdi.
10: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sundu.
4: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
11: Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.
9: Yesevi Yolu başlıyor.
12: Bağışlarınıza doğru adresler bulmak için yola çıkan Hoca Ahmet Yesevi Derneği olarak insani yardım çalışmalarına başladığımız 2015 yılından beri yurt içinde birbirinden kıymetli çalışmalara imza atıyoruz. Hayder olarak yardım çalışmalarımızın en az %60'ını kendi ülkemizde, kendi insanımız için yürütüyoruz. Zira iyiliğin önce yakını, sonra da tüm ihtiyaç sahiplerini kuşatması gerektiğine inanıyoruz. Yurt içinde yaptığımız çalışmaların merkezine ise ev ziyaretlerini alıyoruz. 2015'te İstanbul'da başlayan bu merhamet kervanı şimdilerde Bursa'ya, Ankara'ya, Denizli'ye ve Konya'ya kadar uzanıyor. Öyle ki sadece 2024 ve 2025 yıllarında toplam 2614 hanenin misafiri olduk, yüzlerce gönle dokunduk. Bugün ülkemizdeki 5 farklı temsilciliğimizle hafta içi her gün kapıları çalmaya devam ediyoruz. Peki ihtiyaç sahiplerini ev ziyaretleriyle kapı kapı dolaşarak belirleyen Hayder, yurt içinde hangi yardım faaliyetlerini gerçekleştiriyor? Bizim için ev ziyaretleriyle belirlenen ihtiyaçların başında temel gıda geliyor. Biliyoruz ki bir evde tencere kaynamıyorsa diğer bütün destekler eksik kalıyor. Bu sebeple yurt içi çalışmalarımızın omurgasını Yesevi kumanyaları, hediye alışveriş kartları ve temel gıda destekleri oluşturuyor. Elbette yurt içi yardımlarımız yalnızca Yesevi kumanyası ya da hediye alışveriş kartlarıyla sınırlı kalmıyor. İhtiyaç sahibi hanelere yönelik temel gıda desteğimizi Kurban Bayramı'nda ve yılın farklı dönemlerinde kurban emanetleriniz takip ediyor. Vacip, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı vekaleten kesiyor, etlerini gerçek ihtiyaç sahiplerine ikram ediyoruz. Düzenli temel gıda desteklerimizin yanı sıra zekat, fitre ve fidyelerinizle de yıl boyunca nice hayatın değişmesi için yeni kapılar aralıyoruz. Binlerce aileye zekat ve fitrelerinizi bizzat teslim ediyor, bağışlarınızın doğru adreslere ulaşmasına vesile oluyoruz. Temel ihtiyaçlar karşılandıktan sonra yönümüzü eğitime çeviriyoruz. Her yıl Eylül ayındaki tek seferlik kırtasiye destekleriyle binlerce öğrencinin çantasını dolduruyor, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza eksiklik hissetmeden tahsiline devam etme imkanı tanıyoruz. Eğitim-öğretim döneminde ise hafızlık, ihtisas, ilahiyat, imam hatip ve farklı bölümlerde okuyan yüzlerce ilim talebesine her ay Hayder Öğrenim Bursu veriyoruz. Hayder olarak faaliyetlerimizin önemli bir bölümünü de ülkemizdeki yetim ve öksüz evlatlarımıza ayırıyoruz. Hayder Yetime Yeter şiarıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki yetim ve öksüz yavrularımıza düzenli nakdi ve aynî yardımlar ulaştırıyoruz. Yurt içi yardımlarımızın en müstesna başlıklarından biri de hiç şüphesiz ki Yesevi aşevleri. 2016'da mütevazı bir başlangıçla yola çıkan bu hizmet, 10 yılın sonunda bugün İstanbul ve Bursa'da günlük toplam 10 bin kişiye 3 çeşit taze ve sıcak yemek ulaştırıyor. İlim talebeleri ve ihtiyaç sahipleri hafta içi her gün düzenli olarak bu sofralardan istifade ediyor. Özel dini gün ve gecelerde ya da afet kriz zamanlarındaysa 2000 kişilik sıcak yemek üretim kapasitesiyle mobil Yesevi Aşevi devreye giriyor. İhtiyaç duyulan her noktaya ilk ulaşan, son ayrılan olma şiarıyla varan mobil Yesevi Aşevi, hayrı hızla sahaya taşıyor. Hayder Yesevi Aşevleri 2016-2025 tarihleri arasında toplam 11.802.788 kişilik 3 çeşit sıcak yemek üretirken 1 milyonu aşkın çeşitli soğuk ve sıcak ikramlarıyla da vatandaşlarımızın her an yanında oldu. Üstelik şimdi günlük 30 bin kişilik üretim kapasitesiyle Türkiye'nin tek şehirdeki en büyük yerleşik aşevi olmaya hazırlanan Hayder Büyük Yesevi Aşevi, İstanbul Arnavutköy'de yükselmeye devam ediyor. Tamamlandığında sadece bugünün değil, yarının da ihtiyaçlarını güvence altına alacak olan bu eser, afet ve kriz anlarındaki rolüyle İstanbul'un sosyal destek haritasındaki önemli bir ihtiyacı da karşılıyor. Her bayramda bayramlıklarımızla ülkemizdeki binlerce çocuğun yüzünü güldürüyor, 2. Abdülhamit Han sünnet şölenlerimizle her yıl Ağustos ayında evlatlarımıza ve ailelerine unutulmaz hatıralar bırakıyoruz. Son 2 yılda yurt içinde 7900 bayramlık kıyafet dağıtırken 22'si Sudanlı 177 yavrumuzun özel dikim kıyafet, gezi ve operasyon sürecinden oluşan sünnet işlemlerini tamamıyla biz üstlendik. Yeni yuva kuran çiftlere karşılıksız düğün desteği sağlıyor, kış aylarında soba, yakacak ve battaniye yardımlarıyla haneleri ısıtıyoruz. Son 2 yılda toplam 134 haneye soba ve yakacak desteği sağladık. 5100 kışlık battaniye ile de soğuk kış günlerini ülkemizde sıcak bir iyilik seferberliğine dönüştürdük. Deprem gibi büyük afetlerde devletimizin emrinde, milletimizin hizmetinde sahaya iniyor, barınmadan gıdaya kadar geniş bir destek ağı kuruyoruz. 6 Şubat depremlerinde bölgeye ilk gün intikal ederken, kısa sürede Hatay'da köy köy, bölge bölge afetzede vatandaşlarımıza çadır, gıda, hijyen ve giyim esaslı temel yardımlar ulaştırmış, asrın felaketinin yaralarını hep birlikte sarmaya başlamıştık. Akabinde tüm iç tefrişatlarıyla birlikte 571 evler yaşam mahallesini aylar içinde inşa ederek yüzlerce depremzede vatandaşımıza korunaklı bir barınma imkanı sağladık. Mobil Yesevi Aşevimiz sayesinde aylarca Hatay Kırıkan'da her gün sıcak yemek ürettik. İstanbul'da yaşayan Doğu Türkistanlı mazlum aileleri yıl boyunca destekliyor, soydaşlarımızın eğitimden gıdaya kadar birçok ihtiyacını karşılıyoruz. Sonraki nesillere kalıcı bir miras bırakmak için Hayder Hatıra Ormanları'yla on binlerce fidan dikiyor, hayrınızı geleceğe taşıyoruz. 2019'da İstanbul Şile'de 10 bin, 2024'te Arnavutköy'de 20 bin fidanı toprakla buluşturarak yeşil vatanımızı güçlendirdik. Ülkemizdeki bütün bu faaliyetlerimizi düzenli dönemsel ve acil yardım yaklaşımıyla sistemli bir şekilde yürütüyoruz. Bir yandan her ay yüzlerce yeni hanenin kapısını çalıyor, diğer taraftan düzenli desteğe ihtiyaç duyan evlere kesintisiz aylık yardımlarda bulunuyoruz. Yani Hayder olarak yurt içinde kapsamlı ve süreklilik arz eden bir merhamet ağı örüyoruz. Ve bu iyilik ağını desteklerinizle her geçen gün daha da genişletiyoruz. Hayder olarak yıllardır olduğu gibi bugün de yurt içinde mazlumun, muhtacın, talebenin ve yetimin yanında duruyoruz. İnşallah yarın da durmaya devam edeceğiz.
13: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
14: En hayırlı ameliniz, tanıdık tanımadık herkese yemek yedirmeniz ve selam vermenizdir. Resulullah aleyhissalatü vesselamın sahabeye verdiği işte bu cevap, asırlar boyunca bir medeniyetin vicdanını ayakta tuttu. Dolayısıyla bu topraklarda bir şehir kurulurken, ilk yükselen yapılardan biri imarethaneler oldu. Camiler, hanlar, kervansaraylar kadar hayatiydi bu mekanlar. Çünkü medeniyetimizde komşusu açken tok yatmak büyük bir eksiklik olarak kabul edilirdi. Ecdadımızın inşa ettiği imarethanelerde kazanlar yalnızca yemek için değil, kardeşlik için de kaynardı. Bu sofralarda ücret sorulmaz, karşılık beklenmez, kimse incitilmezdi. Yolcuya, yoksula, talebeye, garibe. Kim olduğuna bakılmadan insana uzatılan bir tas sıcak çorba, şefkatin de en sade ve en tesirli hali olurdu. İşte bu ölçü, ikramla merhameti buluşturan bu kadim anlayış, Hayder olarak bizim için de yegane usul ve istikamet oldu. Ve tarihler 23 Ekim 2016'yı gösterdiğinde Şeref Başkanımız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin teşvik ve takdirleriyle ilk Yesevi-Aşevi iyilik yolculuğuna İstanbul'dan başladı. Henüz 2015 yılında insani yardım faaliyetlerine adım atan Hayder için bu başlangıç Yesevi merhametinin Yesevi-Aşevi'ne dönüştüğü en anlamlı eşiklerden biriydi. O gün yalnızca 300 kişilik sıcak yemek üretim kapasitesiyle yola çıkıldı. Bugünse hala o ilk günkü niyetle daha fazla gönüle ulaşmanın gayreti sürüyor. Artan ihtiyaçlar karşısında Yesevi-Aşevi her yıl imkanlarını biraz daha zorlayarak büyüdü. Mevcut şartlar içinde İstanbul'daki üretim kapasitesi günlük 8.000 kişilik seviyeye ulaştı. Eylül 2024'ü gösterdiğinde iyilik kervanına bu kez Bursa Yesevi Aşevi de eklendi. Hayder Bursa Vakıf Külliyesi bünyesinde kurulan bu ikinci Aşevi, günlük 2.000 kişilik sıcak yemek üretimiyle kısa sürede Bursa'daki ilim talebelerinin ve ihtiyaç sahiplerinin umudu haline geldi. Bugün Yesevi Aşevleri İstanbul'da 8.000, Bursa'da 2.000 kişilik üretim kapasitesiyle hafta içi her gün 10.000 kişilik taze, bereketli ve helal sofraların kurulmasına vesile oluyor. Her sabah günün ilk ışıklarıyla Bismillah denilerek hazırlanan yemekler özel kaplarda paketleniyor, ardından eğitim kurumlarına ve ihtiyaç sahibi ailelere Yesevi Aşevlerinin özel araçlarıyla tamamen ücretsiz şekilde ulaştırılıyor. Mesai mefhumu gözetmeyen tecrübeli personelleri, hijyen ve kalite standartlarına tam uyumlu işleyişiyle Yesevi Aşevleri, yıllardır tek bir sağlık veya iş güvenliği problemi yaşamadan işleyen örnek bir yardım modeli olarak yoluna devam ediyor. Ve elbette bu sofraların kurulabilmesi, bu kazanların her gün kaynaması, iyiliğe omuz veren hayırseverlerin desteğiyle mümkün oluyor. Sadece 2025 yılında 1.549.659 kişilik sıcak yemek üretimiyle sayısız gönüle umut olan bu kadim iyilik merkezleri, bugüne kadar dağıttığı 12 milyonu aşkın yemekle ülkemizin mutfağını aktif olarak büyütmeye devam ediyor. Mübarek gün ve gecelerde, özel programlarda ve afet anlarındaysa bu ikramlar hem artıyor hem de çeşitleniyor. 2025 yılı boyunca toplam 90.150 kişilik özel ikram çalışması yapan Yesevi Aş Evleri, kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği 1 milyonu aşkın özel dağıtımıyla kadim imarethane geleneğini sokaklara, meydanlara ve gönüllere taşımayı sürdürüyor. Hiçbir Kur'an kursundan, hiçbir ihtiyaç sahibinden tek bir kuruş dahi talep edilmeden sürdürülen bu hayrın en büyük karşılığıysa tabii ki gönülden edilen dualar oluyor. Biliyoruz ki Yesevi Aş Evleri yalnızca yemek üretmiyor. Bazen bir ilim talebesine dersine aç girmeyeceğini hatırlatıyor, bazen de bir anneye bugün sofrasının kurulacağını müjdeliyor. Hali hazırda hafta içi her sabah 10 bin kişilik bir sofranın bereketi Yesevi Aş Evlerinde kaynasa da artık bir gerçek açıkça görülüyor. Bu bereket mevcut kazanlara sığmıyor. Özellikle İstanbul'da Kur'an kurslarından eğitim kurumlarına, ihtiyaç sahibi ailelerden kriz dönemlerinde destek bekleyen vatandaşlara kadar binlerce noktadan gelen sıcak yemek talepleri mevcut kapasitenin ötesine geçiyor. İşte tam bu noktada Yesevi Aş Evleri tarihinde yeni bir sayfa açılıyor. Hayder olarak İstanbul Arnavutköy'de 10 bin metrekare kapalı alana sahip büyük Yesevi Aş Evi'ni desteklerinizle inşa ediyoruz. 23 Ekim 2025'te Şeref Başkanımız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin teşrifleriyle 2300 metrekarelik arsa üzerine ilk betonunu döktüğümüz bu hayır merkezi, günlük 30 bin kişilik üretim kapasitesiyle Türkiye'nin tek ve en büyük aşevi olarak yükseliyor. Bu büyük kompleksin içinde endüstriyel mutfaklar, modern paketleme alanları, gelişmiş sevkiyat hatları, soğuk hava ve kuru gıda depolarıyla günlük taze ekmek üretecek Yesevi fırını da yer alıyor. Afet ve acil durumlarda on binlerce kişiye aynı anda sıcak yemek ulaştırabilecek bu merkez, yalnızca bugünün değil, yarının olası krizlerine de hazırlık anlamı taşıyor. Hummalı bir çalışmayla inşaatı devam eden bu büyük hayır merkezinin her bir metrekaresine yapılan katkılarsa, sadaka-i cariye hükmünde kalıcı bir hayra dönüşüyor. Büyük Yesevi Aş Evi'ne bir metrekare için 10.000 TL ile ya da imkan dahilinde istenilen tutarla destek olunabiliyor. Aş Evi yazıp 7153'e gönderilen her kısa mesaj, 90 TL karşılığında bir öğün sıcak yemeğe dönüşerek binlerce kişiye ulaşıyor. Bu merhamet dün olduğu gibi bugün de, yarın da devam etsin diye. Yesevi merhametini sıcak bir yemekle buluşturuyor, binlerce sofranın yıllarca sürecek umuduna birlikte ortak oluyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği 0212-923-1-923 ahmetyesevi.org.tr.
13: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
15: Kim üç yetimi yetiştirir, nafakasını temin ederse, sanki ömrü boyunca geceleri namaz kılmış, gündüzleri oruç tutmuş ve sabahtan akşama Allah yolunda cihat etmiş gibi sevap alır. Ben ve o, cennette şu iki parmak gibi yan yana oluruz. Hadis-i Şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bu müjdesi, bir yetimin elinden tutmanın ne denli büyük bir emanet olduğunu tüm insanlığa hatırlatıyor. biz de Hayder olarak bu emaneti taşımak isteyen herkes için bir yetimin hayatına dokunmanın bugün de mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu yaklaşımı kendimize şiar edinerek Türkiye'de ve ümmet coğrafyasında yetimlerin umuduna vesile olan çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye'de doğal afetler, hastalıklar, yoksulluk ve kazalar nedeniyle yetim kalan çocuklar, eğitim, sağlık ve güvenlik gibi en temel haklardan mahrum kalabiliyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emaneti olan bu masumların yalnız bırakılmaması için

0: Ankara'da yürütülen yetim tespit çalışmalarını Mayıs 2024'ten itibaren Hayder Yetime Yeter şiarıyla Türkiye'nin her yerindeki kırık gönüllere taşıyoruz. ahmetyesevi.org.tr adresi üzerinden online olarak alınan başvuruları titizlikle inceliyor ve uygun görülen ailelere en kısa sürede destek vermeye başlıyoruz. Tüm bu çalışmaları yetim desteklerinin sürekliliğini ve adaletli dağılımını esas alarak gerçekleştiriyoruz. Yurt dışındaki yetim faaliyetlerini ise ihtiyaca göre sınırlı ve hedef odaklı şekilde yürütüyoruz. 2022 yılına kadar Suriye'de yetim ailelerine nakdi destekler ulaştırmış, aynı yıl açılan Hoca Ahmet Yesevi Yetim Okulu'yla İdlib'deki yetim çalışmalarını yüzlerce öğrenci için kalıcı bir eğitim modeline dönüştürmüştük. 2025 itibariyle Suriye'de ikinci okulun da faaliyete geçmesiyle birlikte hali hazırda tüm eğitim masraflarını karşıladığımız 560 yetim öğrenciye hem akademik hem de mesleki eğitimlerle hayata hazırlanma imkanı sunuyoruz. 2023'ten önce Filistin'de de yetimlere nakdi yardımlar ulaştıran Hayder olarak, 2023 yılından bu yana Gazze'de devam eden olağanüstü şartlar sebebiyle buradaki önceliğimizi sıcak yemek ve günlük acil ihtiyaçların karşılanmasına veriyoruz. 2024 yılının sonunda Çad'ın başkenti N'Djamena'ya taşıdığımız yetim çalışmalarıyla ümmet coğrafyasının bir noktasında daha umut olmaya başlamıştık. Yetimhanenin yanı sıra medrese, sağlık ocağı ve cami de bulunan Mahmut Efendi Hazretleri Külliyesi ile artık Afrika'daki yüzlerce yetime de güvenli bir yuva ve eğitim olanağı sağlıyoruz. Yetim ve öksüz odaklı çalışmaları bir defalık değil, hayata yayılan bir sorumluluk olarak ele alıyor, yetimlerin aldığı her eğitimi, yediği her lokmayı veya giydiği her kıyafeti sadaka-i cariye hükmünde etkisi devam eden kalıcı bir hayra dönüştürüyoruz. Çünkü bir yetimin hayatına uzanan her desteğin yalnızca bir çocuğun değil, bir toplumun geleceğini de ayağa kaldırdığına inanıyoruz. Siz de bu iyiliğin bir parçası olmak için bir yetimin yarınına el uzatarak bu emanetin taşınmasına ortak olabilirsiniz. Yapacağınız düzenli bağışlarla yurt içinde bir yetimin hayatına dokunabilir ya da imkanlarınız dahilinde gerçekleştireceğiniz dönemsel yardımlarla ümmetin emanetlerinin umuduna katkıda bulunabilirsiniz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği olarak yetimlerin umudunu büyütmeye, emaneti hakkıyla taşımaya, dün olduğu gibi bugün de, yarın da kararlılıkla devam ediyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği.
1: Yesevi yolu sona erdi.
2: Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
3: Şimdi reklamlar.
0: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
4: geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özdere Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz.

0: Neler yazdım, neler yazdım. Esselatü vesselamu ala seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Adamız çıktı. Bak kaç sayfa kitap. Bu kitaba değer verin. Bizimle sevinenle bizle seviniriz. Sırrına mazhar olun. Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor. Mesela.
1: Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Bu fırsatı sakın kaçırmayın.
2: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
3: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
4: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
5: Selamun aleyküm. Ecir Vakti Derneği olarak her zamanki gibi yine oradayız. Neredeyiz? Gazze'deyiz. Ne yapıyoruz? Oradaki Müslüman kardeşlerimizin yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Ve bunları hep sizin sayenizde yapıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Orada çünkü bir savaş, orada bir soykırım var. Orada kurşunlarla, bombalarla bir savaş var, bir mücadele var ama en büyük mücadeleyi de açtık. O insanları aç bırakmaya gönlünüz razı mı? Bizim gönlümüz razı değil. Onun için yardımlarınızı bekliyoruz. Selametle, selamünaleyküm.
6: Allah razı olsun. Yani siz yapıyorsunuz bunları. Biz sadece ilgileniyoruz. Mevla Teala kim gönlüyle bile destek verdiyse razı olsun. Gerçekten burada çok güzel bir hizmet olacak. Şu zor zamanda böyle bir hizmeti yürütebilmek sizin desteğinizle ancak mümkün. Bunu da yaptınız, yapıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah Eylül'de 200 küsür talebeyle bu eğitime artı burada fetva ile hoca kardeşlerimizle birlikte yıllardır devam ettiriyoruz. Aynı arkadaşlarla yine devam ettireceğiz Allah'ın izniyle. Aksatmayacağız. Aynı şekilde talebelere hizmeti de aksatmayacağız. Çünkü alttan yetişmezse üsttekiler yaşlandı mı bu iş biter. Ondan dolayı alttan da yetiştireceğiz Allah nasip ederse. Mevla Teala bu hizmeti de hakkıyla yapmayı bizlere nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun.
0: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
3: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi ORG.TR. Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5000 lira, yurt içi hisse bedeli 17 bin lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, İlim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1 588 Vahidder.
7: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali'de sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandern.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultander.org.
8: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aşevlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
9: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
3: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr
10: Reklamları dinlediniz.
11: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
0: 6666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
12: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım yani.
13: Kur'an ölü kalplere hayat verir. Su ölü toprağa hayat verir.
14: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
15: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
16: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun. Tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
17: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
18: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
19: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
20: Sonra da öyle ölüyorsun. Çünkü bu iş bumerang gibidir. Atarsın, geri gelir.
0: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
21: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz.
22: İsmail Hünerlice Hoca Efendi.
23: Nefsin ve şeytanınla mücadele etmezsen, her istediğini yerine getirmeye kalkışırsan o zaman tehlike. Şimdi ayeti kerimeyi anlatayım. Kâle zeb femen tebiâke minhum feinne cehenneme cezâukum cezâen menfûre. Bakın git istediğini yap. Mevla ne buyurdu? Senin canını okuyacağım. Değil. Feinne cehenneme. İstediğini ölünceye kadar yap. Ya şeytan kaç bin senedir yaşıyor? 6000-7000 kaç bin sene oldu? Adem Aleyhisselam'dan beri yaşıyor yani. En az 6000 sene olduğu kesin. Şimdi ya sen 60 sene yaşayamıyorsun. Kur'an-ı Kerim burada ince bir mana var. Şeytan 6000 yıl hürriyetini sürdüğü halde senin varacağın yer cehennemdir diyor. Ben özgürüm, özgürsün zaten. Saniyede de dünyayı dolaşıyorsun. Şeytan kadar elinde gücün yok, kuvvetin yok, yetkin yok. Şeytan ne hastalık bilir, ne dert bilir, ne tasa bilir, ne deprem bilir, ne yel bilir, ne sel bilir. Saniyede dünyayı dolaşıyor. Adam fiyaka hayat yaşıyor. Rockefeller diye biri vardı. 20 tane çocuğu öldürdü. 6-7 tane kalp ameliyatı oldu. 100 küsür yaşında gitti. Şeytan kadar yaşayamadı yani. Yaşamak istedi ama olmadı işte. Senin hürriyetin kısıtlı. Ya neler çıkıyor görüyor musun? Şimdi değerli arkadaşlar esas ayete geldik. Hepsi esas da. Vestefsiz menesetata minhum. Allah buyurdu ki ey şeytan gücün yettiklerini kendine yönelt. Bir saltike sesinle müzik. Şeytanın sesi müziktir. Bütün günah ortamları eğlence dendiği zaman. Ne demek eğlence? Müzik demek. Yani nefsin devreye girdiği nokta müzikle nefis zirve yapıyor. İçki ortamları, bütün kötü ortamlar. Hep müzikle insanlar. Yani bu konuyu biraz açmak istiyorum. Diyordum bu akşam. Bir daha geldiğimde nasip olur anlatırım. Lokman suresi meminen nasi men yeşteri lehvel hadis der. Lokman suresi 6. ayettir o. İnsanlardan bazıları boş, lüzumsuz şeyleri satın alır. Müzik. İttifakla. Liyudille ansebilillah. İnsanlar Allah'ından saptır. Yani müziğin özelliği içki günahkar ediyor. Yani haramla içki, kumar, faiz, zine günahkar ediyor, günahkar ediyor. Günah haram, haram, haram. Müzik direkt ok gibi kalbe saplanıyor. Yani müziğin hedefindeki İmandır. İstimâhül melâhi müzik masiyetin haramdır. Ve telezzü bihen lezzetlenmek yani haramdan zevk almaya giriyor. Küfrün diyor. Adamı kafir ediyor. Hadistir bu. Vel cülûsü biha oturup dinlemek fıskun diyor. Fısk. Bozar seni diyor. Yani müziğin anlatılması yani zor bir iş. Zor. Yani ne demek zor? Şu demek. Kur'an-ı Kerim diyor ki biraz hızlandırayım anlatayım. Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir mesele var. Efendim Rabbimiz ve minen nâsi. İnsanlardan var. Men yeşteri satın alır lehvel hadis müzik. Müzik. Bir. Li yudillâns billah. Allah'ın yolundan saptırmak. Dalle kelimesi dalalet, sapıtmak. Beraber konuşalım lütfen sesli cevap verin. Müzikle namaz kılınır mı? Hayır. Müzikle Kur'an okunur mu? Hayır. Müzikle şimdi burada sohbet yapabilir miydik? Müzikle Kabe'yi tavaf edebilir misin? Müzikle efendim teravih kılabilir misin? Müzik hakka uymayan iştir. Ancak müziğin haramını anlatmak mümkün değil. İnsanların en çok itiraz edeceği içki haramdır desek tamam der herkes. Müzik haramdır dedin mi %90 itiraz ederler. Neden? Çünkü diyor ki burada 3 madde var. Bir, insanları dalalete düşürür. 2, bir gaye ilmin. Müzikte ilim yok. Geçen inkar lafızları vardı değil mi? Biri bir kadın bir şey söyledi. Ha işte Meryem annemize Adem Aleyhisselam'a iftiralar, hakaretler. 3, ve ettekize huzuva, dinlen alay eder. 3 madde sıralıyor Kur'an-ı Kerim. Dinlen alay eder, ilim yok, dalalete götürür. Ulaike lehum azabun muhin, alçak eden azap vardır. Alçak eden azap kafirler içindir. Niye şimdi bu günahı, günahkar niye hemen kafir oldu? Çünkü müzik ne güzel dediğin zaman içki ne güzel demeye getiriyor. Kur'an diyor ki ve izâ tutul aleyhi ayatını. Onlara ayeti okuyun. Ya bu haram. 3 maddesi. Vella müstekbirin. Kibir yapar olur mu ya? Keennem yesmâha. Sanki duymadı. Keenne fî uzunehi vakra. Kulağında sanki et parçası var. Kulak duyma özelliği yok diyor. Anlatamazsın diyor. Onun için ben şaşırmıyorum şimdi. Bu kayıt yapıyorsa insanların %90'ı inkar edecek. Şu ayet onu söylüyor. İtirazlar başlıyor hemen. Ne olur mu? Hangi çağ, hangi dönem? Niye müzik haram olsun falan. Devam. Sıkıntı yok. Ben şaşırmıyorum. Çünkü ayet onu söylüyor. Anlatamazsın diyor. Haramlılığının anlatılması mümkün olmayan şey müziktir. Beraber konuşalım. İçkinin haramlığını anlatmak zor mu, kolay mı? Kolay. Adam öldürmek Avrupa'da medeniyet midir? Hakaret etmek medeniyet midir? Zina mesela dünyanın neresine gitsin herkes çirkin olduğunu söyler. İspat etmeye gerek yok. İçki, kumar vesaire. Ama müziği anlatamazsın diyor Kur'an. Ve stefsiz men istetadın bir savtike sesinle. Ve eclib aleyhim bi haylike ve racilike. Onları topla diyor. Kitleleri topluyor. Biz 10 kişiyi zor topluyoruz. Ve şarikum ortak ol fil envali mallarında. Besmelesiz haram kazanılmış. Başkasının malı zimmetine geçiyor. Rüşvet almış. İhaleye fesat karıştırmış. Adaletsizlik yap. Kendisine ait olmayanı kendisine mal etmiş. Fahiş fiyatlar yapmış. Stoklar yapmış. Şeytan ortak oluyor. Ve evladı evlatlarında gayrimeşru alakalar, irtibatlar. Kız arkadaşım, erkek arkadaşım. Nasıl arkadaş oluyor? Eş olur ya. Kız erkeğin eşi olur. Erkek kızın efendim kocası olur. Çocuğun babası olur. Takılmakla çocuk olur mu? Çocuk diyecek ki bu benim kim? Takıldığım bir adamın çocuğusun. Bu ne haldir ya? Böyle bir şey olabilir. Nereye gidiyor bu iş? Bu diziler, filmler ahlaksızlığı aşılamak için. 3 yıldır takılıyoruz. Ne takılıyorsun ya? Namussuzluk yapıyorum desene şuna. Zina ediyoruz desene. Yok benim arkadaşım. Sen haramı Allah ile dalga mı geçiyorsun ya? Takılmakla evlat mı olunur ya? Nikahsız evlat olunur mu ya? Nikahsız gayrimeşru çocuk olur. Allah gidişatımızı iyi etsin ya. Yapma bunu ya. Yapma bunu ya. Dinlen oynama ya. Namustan oynama ya. Ya gavurluk dibe vurdu. Artık dibini kaşıyor yani. Yetmedi cehennem. Rabbim kurtarsın bu vehametten. La havle ve la kuvvete illa billah. Ve'idhum, vaatlerde bulunur. Çağdaş, uygar, medeniyet. Hangi çağ, hangi dönem? Anladık, ezberledik. Buyurun devam et arkadaş. Büyük adamsın, sen bilirsin. Sonuç, dikkat. Ve mâ ya'iduhumu şeytanu illa gurura. Kullarım, buyur ya Rabbi. Şeytan sizi aldatmaktan başka bir şey vaat etmez. Şeytan sizi aldatıyor. Cehennemin dibine postalıyor. Ve yüksek sesle dua edeceğim. Allah'ım, arzu ve isteğimizi sana tabi kılmaya, Habibinin yolunda gitmeye ve sen neyi emrediyorsan kabul ediyoruz, neyi haram kılıyorsan tasdik ediyoruz. Senin yolunda yürümeye bizi muvaffak eyle.
1: Amin.
23: Ahkam-ı dinin dediğini kabul ediyor, tasdik ediyoruz.
1: Amin.
23: Merhametle, şefkatle mazlumlara, mağdurlara, fakirlere, yetimlere şefkat ediyoruz. Ya Rabbel Alemin ve Ya Hayri, din kardeşlerimizi seviyoruz. Allah'ım, yaşadığımız müddetçe sana kulluğa ve Habibine ümmet, kamilen ümmet olmaya bizleri muvaffak eyle.
1: Amin.
22: İsmail Hünerlice Hoca Efendi.
2: İnsanları huzurlu kılan, eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz. Lale Gül Efendi. Hüsamettin Manlıoğlu Hoca Efendi ile Vaaz-ı Nasihat başlıyor.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذي بات فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. مولا تعالى'ya hamd ve şenalar olsun ki onun hizmetinde daim olmayı hepimize nasip ediyor. Yani bizi varlık sebebimiz ne ise o doğrultuda kullanıyor. Biz de buna elhamdülillah müsait halde bulunuyoruz. Rabbime hamd ve şenalar olsun. Önemli bir şey bu. Bugünkü dersimizde okuduğumuz ayet-i kerimede insanoğlunun dünyada bulunduğu süre içerisinde sürekli olarak gözetim altında olduğunu Allah Teala bizlere beyan ediyor. Allah Teala bizleri sürekli olarak gece gündüz ha 24 saat her an gözetim altında tutuyor. Bakınız ayet-i kerimede Allah Teala ne buyuruyor? بسم الله الرحمن الرحيم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. Kişinin önünde ve arkasında Allah'ın emriyle onu kayıt ve koruma altına alan takipçileri vardır. Allah'ın emriyle biz sürekli takipçiler tarafından takip ediliyoruz. Dünyada insanları aldatabilirsin. Bir takım şeyler yaparsın. Haksız olduğun halde kendini dilinin marifetiyle haklı çıkarabilirsin. Yalancı şahitlerle kendini haklı konumda gösterebilirsin. Ne kıymeti var Allah aşkına? Dünya hayatı çok uzun değil ki. Ahiret hayatının yanında nokta bile değil ya dünya hayatı. Ahiret hayatı sonsuz. O hayatta kimseyi kandıramaz. يَوْمَ تَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ diyor Allah Teala. اَيْدِيهِمْ اَرْجُلُهُمْ. Elleri ayakları kendisi aleyhine kişinin şahitlik yaparlar. Senin şu elin diyecek ki ahirette benimle harama uzandı. Sen dünyada harama uzandın, insanları kandırdın, aldattın, bir şekilde işini gördün. Bitti mi yani? Bitti mi? Bak ne diyor Allah Teala? Lehu muakkibatun. Allahu Ekber ya. Onu kayıt altına, Allah'ın emriyle kayıt altına alan melekler var. Daha okuyacağız inşallah. Dolayısıyla dünya hayatında ne yaparsak yapalım, bilelim ki Allah Teala onu kayıt altına aldırıyor. Meleklere emir vermiş. Bu işi yapın diye. Min beyni yedeyhi ve min halfihi. Önünden arkasından. İnsanın ha önünde arkasında. Onu kayıt altına alan, Allah'ın emriyle kayıt altına alan. Çünkü ayette min emrillahi diyor. Yahfazunahum min emrillah. Allah'ın emriyle onu muhafaza ediyorlar, koruyorlar. Ama ne varsa hepsini de yazıyorlar. İnallâhe lâ yugayyiru mâ bikavmin. Allah Teala bir kavmi değiştirmez. Hatta yugayyiru
مَا بِأَنْفُسِهِمْ Onlar kendilerini değiştirmedikçe Allah Teala onları değiştirmez. Eğer insanoğlu hak yolundan batıl yola sapmayı kast ederek öyle gayret sarf edecek olursa ve bunu bir toplum olarak yapacak olursa Allah Teala onları hidayetten dalalete çevirir ha. Onun için şu dünya hayatında bulunduğumuz her anı Allah Teala bizden ne şekilde razı oluyorsa o şekilde geçirme gayreti içerisinde olalım. Tüm gayretimiz bu olsun. Olursa kazananlardan oluruz. Olmazsa zararı gene bize döner. Allah muhafaza eylesin. Ve de arada Allah bi kavmin su'en fela maradde lehu. İnsanoğlu şunu da bilecek. Allah Teala her hangi bir toplumun başına bir kötülük gelmesini diledi mi? Fela maradde lehu. Onu geri çevirecek kimse yoktur. Yeter ki biz toplum olarak, fert olarak ve toplum olarak Allah'ın belasına talip olmayalım. Biz Allah'ın rızasına talip olalım. Amellerimiz Allah bizden nasıl razı oluyorsa o şekilde olsun. Onun yolunu sürekli söylüyorum ben. Tek bir yolu var. Nedir o? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşamış olduğu hayatı yaşamaktır. Ondan başka bir yolu bunun yok. Sadece odur. Onun için bu konuda hakikaten dikkatli olalım. Allah Teala hiç kuluna eziyet etmek ister mi hudası? Kulun çektiği kendi cezası. Şair böyle diyor. Allah niye kuluna eziyet etsin ya? Sen belanı istiyorsun, Allah veriyor. İstersen verir Allah Teala. Onun için sen her zaman Allah Teala'dan sana bereket vermesini, ömrüne bereket vermesini, hayatını İslam'a göre yaşamanı iste Mevla Teala'dan ve hayatına uygula. وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالِ Onların Allah'tan başka yardımcıları da bulunmaz. Allah aşkına bize kim yardım eder ya dünyada? Müslümanın yardımcısı Allah Teala'dır. Ama ondan daha iyi yardım eden olabilir mi? Olamaz. Yeter ki Müslüman Allah'ın yardımını hak edecek davranışlar sergilesin dünya üzerinde. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلَاكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Allah Teala onlara zulmetmedi. Fakat insanlar kendilerine zulmettiler diyor Allah Teala. Yani biz insan olarak Allah Teala'nın rahmetine, bereketine talip olmaz da azabına talip olacak olursak Allah onu verir. Allah muhafaza eylesin. Hiçbir zaman Allah'ın rızasına nail olmaktan başka bir şey talep etmeyelim. Bakınız, okuduğumuz o ayeti kerimenin baş tarafını İbn Kesir diye meşhur bir tefsir var. O nasıl açıklıyor bize? Yani lehu muakkibatun min beyni yedeyhi ve min halfi yahfazunahu min emrillah. Kişinin önünde ve arkasında Allah'ın emriyle onu kayıt ve koruma altına alan takipçileri vardı. Takipçileri var diyor Allah Teala. Bakınız ne diyor İbn Kesir tefsirinde. Eylül abdi melaiketun yetaakabun aleyhi harasun billeyl ve harasun binnehar. Yani kulu gece ve gündüz bir gibi birbirini takip eden melekler kuşatır. Gece melekleri gelir, vazifeyi görür, gider. Gitmeden gündüz melekleri gelir, vazifeyi devralır, gece melekleri gider. Böyle birbirlerini sürekli her gün takip ederler. Yani biz her anımız Allah'ın gönderdiği meleklerle kuşatılmış, koruma altına alınmış, yaptıklarımızı zapt eden melekler de var. Allahu Ekber. Harasun billeyl ve harasun binnehar. Bir grup gececi, bir grup gündüzcü. Böylece insanı ne yapıyorlar? Takip ediyorlar. Bekçiler bunlar. Bizi bekliyorlar. يَحْفَظُونَهُ مِنَ الْاَسْمَاءِ وَالْحَادِسَاتِ O melekler kişiyi kötülüklerden ve musibetlerden de koruyor ha. Biz zannederiz ki başımıza Allah bilir neler gelecek de Mevla Teala bizi o melekler sayesinde ne yapıyor? Koruyor, muhafaza ediyor. Yeter ki biz adam olalım. Devam ediyor İbn Kesir tefsirinde. كَمَا يَتَعَقَبُوا
melaiketun aharun lihufsil amal min hayrin ev şerrin, melaiketun billeyle ve melaiketun binnahar. Bunun gibi başka melekler de, önünde arkasında melekler var, başka melekler de var. Kişinin iyi veya kötü amellerini koruyup kaydederler. Hani sağımızda iyi amelleri kaydeden, solumuzda iyi, kötü amelleri kaydeden melekler de var. Önümüzde arkamızda olan melekler gibi bizi koruyan melekler olduğu gibi yaptıklarımızı yazan melekler de var. Melaiketun billeyl ve melaiketun billahar. Gece melekleri başka, gündüz melekleri başka. Vazifeleri birbirinden devralıyorlar. Ne zaman? Onu da hadis-i şeriften inşallah okuyacağız ki o namazları mutlaka cemaatle kılalım. Devir teslim o namazlarda oluyor çünkü. Böylece nöbetleşirler. Ve isnani anil yemin, iki melek sağ tarafında. Ve anil şimal, sağ ve sol tarafında iki melek. Bunlar neyi yazacaklar? İnsanoğlundan sadır olan iyilik ve kötülükleri yazacaklar. Kaçarı yoktur. Yarın ahirette ben böyle yapmadım deme hakkına kimse sahip değil. Dediğimiz gibi bedenin azaları konuşacak ya. Benimle şöyle yaptı, böyle yaptı diye. Sana zaten fırsat kalmayacak. Kendini kendin anlatacaksın. Kendin. Başkasına gerek yok. Allahu Ekber. Ve isnan anil yemin ve anil şimal, iki melek sağ ve solunda. Ve tüvanil amale. Kulun yaptığı amelleri yazıyorlar. İyi ise iyi, sağdaki yazıyor. Kötü ise kötü, soldaki yazıyor. Hiçbirini atlamıyorlar. Hep okurum bu ayet-i kerimeyi. Amel defteri kulun eline verilir. Kul ne der? Bismillahirrahmanirrahim. Mâ li hâzel kitâbi lâ yugâdiru sagîraten ve lâ kebîraten illâ ahsâhâ. Ne acayip bir kitap. Küçük, büyük, hiçbir şey bırakmamış. Hepsini zapt etmiş. Ya ne zannediyoruz Allah aşkına? Dünyada bir takım şeyleri yapıp yarın ahirette onlar göz ardı edilir diye mi zannediyoruz? Edilmez. Ne yaparsan bu dünyada, yarın ahirette onu mutlaka göreceksin. Sana verilen amel defterinden okuyacaksın ve hayretler içerisinde kalacaksın. Küçük büyük hiçbir şey bırakmamış diyor Allah Teala. Böyle diyecek kitabı eline alan ki insanlar her şeyi zapt etmiş ya. Onun için delikanlıların dediği gibi bu hayat benim, dilediğim gibi yaşarım. Yaşa. Ama ahirette bil ki o yaşadığın hayat defterde sana sunulacak. Defterde yaptıklarının hepsini göreceksin. Hiçbiri atlanmamış. Hepsi zapt edilmiş. Asla boş geçilmemiş. İyilik de aynı şekilde, kötülük de aynı şekilde. Fahibul yemin, sağ tarafta olan melek, yektubul hasenati, o iyilikleri yazacak. Ve sahibul şimal, sol tarafta olan melek, yektubu seyyiati, o da kulun işlediği kötü amelleri yazacak. Bunlar asla eksik bırakılmayacak. Bunlar sağda solda olanlar. Ve melekani aharani, başka iki tane melek de yahfazanihi ve yahrusanihi, onu koruyup gözetecek. Başta da söylemiştik. Önde ve arkada olan melekler onu koruyup gözetecekler. Vahidun min varaihi, aharu min kuddamihi. O iki melekten biri arkasında, diğeri önünde. Onlar da onu muhafaza edecek. Ama sağ ve soldaki melekler, sağdakiler iyilikleri, soldaki melek de kötülükleri yazacak. Hiçbir şey atlamayacak. İyi ise yaptığın iyi olarak yazacak. Kötü ise kötü olarak yazacak. Yazılmayacak diye bir şey yok. Bizim her anımız zaptu raft altında ya. Farkındayız veya değiliz ama öyle. Allah aşkına bir Müslüman bir şey yaparken Allah'ım sağda da melek var, solda da melek var. Yaptığım iyi ise sağdaki yazacak. Yaptığım kötü ise soldaki yazacak diye düşünürse kötülük yapabilir mi ya? Kötülüğe yeltenebilir mi? İnanın yeltenemez. Eğer bunu samimiyetle her an aklında tutuyorsa, benim şu an yaptığımı Allah Teala vazifeli meleğine yazdırıyor. İyi ise sağ taraftaki yazacak, kötüyse sol taraftaki yazacak diye tam inanan bir insan kolay kolay kötülüğe düşmez.
düşüyorsa afiyet var demektir. Rabbim öncelikle tövbe nasip etsin o kişilere, bizsek bize, ondan sonra da bir daha düşmemeyi nasip eylesin. İnanın dünya hayatı uzun değil, dünya hayatı bize çok uzun gibi geliyor değil yahu, değil. Kaç yaşında olursan ol, arkana bak, bir gün gibi gelecek sana. 90 yaşına geldiğinde de sana bir gün gibi gelecek. Zannetme ki çok uzun gelecek. Bir gün gibi gelecek. Onun için değmez ahiret hayatına. Şu dünya hayatının meşgaleleriyle uğraşıp ahiret hayatını mahvetmeye inanın. Vallahi billahi, tallahi değmez ya. Değmez. Bakın Allah'ın veli kullarının hayatına. Onların hayatında hep ne var? Allah'ı nasıl razı ederim var. Başka hiçbir şey yok ya. Başka hiçbir şey yok. Sadece o var. Niye? Onlar işi anladılar da ondan dolayı. İşin özüne vakıf oldular da ondan dolayı. Dünyadaki varlık sebebinin Allah'ı razı etmek olduğunu anladılar da ondan dolayı. Ne yaparsa yapsın mutlaka Allah'ın rızasına bakar. Yaptığı şey kendi şahsıyla ilgili, ailesiyle, çoluk çocuğuyla ilgili olsun. Onun önünde hep şeriat-ı garra vardır. Allah'ın rızası vardır. Eğer o rızaya uymuyorsa umurunda olmaz bu işin kime fayda sağlayacağı, sağlamayacağı. Allah razı mı değil mi? Ona bakar o. Ne muazzam bir şeydir bu yahu. İmam Rabbani Kuddisetir Ruhu mektubatında anlatır. Allah Teala'nın bir ebrar, bir de mukarrabun kulları var. Ebrar kullar, ibadetlerini cennete nail olalım. Orada Allah'ın ikram edeceği, o gözlerin görmediği, kulakların işitmediği çok acayip nimetler var. Onlardan istifade edelim düşüncesiyle amel ederler. Mukarrabun kullar ise sadece Allah rızası için amel ederler. Rabbimin rızasını kazanayım, bana başka hiçbir şey lazım değil. İmam-ı Rabbani Kuddisesi ruhunu açıklarken bu mukarrabun kullar nazarında Allah'tan gelecek olan nimet de Allah'tan gelecek olan külfet, azap eşit konumdadır. Çünkü onlar ona bakmıyorlar. Onlar yaptıklarında Allah razı mı değil. Hatta ve hatta İmam Rabbani Kuddisesi Ruhu diyor ki onların cenneti talep etmeleri içindeki nimetlerden dolayı değil. Allah'ın rızası cennettedir diye talep ederler. Ya cehennemden kaçınmaları oradaki azaptan dolayı değil. Allah'ın gazabı var orada. Ondan dolayı oradan Allah'a sığınırlar. Bunlar ne güzel makamlardır ya. Demek ki yaptığımız ne olursa olsun bunu Allah için yapalım. Allah razı olsun diye yapalım. فَوَ بَيْنَ اَرْبَعَةِ اَمْلَاكٍ بِالنَّهَارِ وَاَرْبَعَةٍ اَخَر۪ينَ بِالْلَيْلِ بَدَلًا حَافِظَانِ وَكَاتِبَانِ diye tefsir noktalıyor konuyu. Yani diyor ki böylece insanın her daim etrafında 4 tane melek var. Biri önde, biri arkada, biri sağda, biri solda. Önde arkada olanlar kulu korurlar. Sağda solda olanlar amelleri yazarlar. Sağdaki iyi amelleri yazar, soldaki kötü amelleri yazar. Dolayısıyla bize düşen vazife nedir? Bize düşen vazife hayatımızın her anının zapt edildiğini bilerek İyi amellerde bulunmaktır. Güzel amellerde bulunmaktır. Allah'ı razı etmek için ne gerekiyorsa onu yapmaktır. Onun dışına çıkmamaktır. Ne kadar önemli ya. Bakınız. An Ebi Hureyre radıyallahu anh enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Ebu Hureyre anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Yine bu konuyla ilgili. يَتَعَقَبُونَ ف۪يكُمْ مَلَائِكَةٌ بِالْلَيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ Bak ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Sizin aranızda gece ve gündüz nöbetleşe görev yapan melekler bulunur. Bak gece gündüz görev yaparlar. وَيَجْتَمِعُونَ ف۪ي صَلَاتِ الْعَصْرِ وَصَلَاتِ الْفَجْرِ Bu melekler görev değişimi için ikindi namazıyla sabah namazında toplanırlar. Yani sabah namazında gece görev yapanlarla gündüz görev yapacak olanlar gelir camide buluşurlar. Ya
sabah namazında. Görevleri teşrim eder, alanlar, görevi alanlar kalır, gündüz melekleri onlar hesap tutacaklar, diğerleri tekrar arşa yükselirler. Bir de bu sabah namazı, bir de ikindi namazı. İkindi namazında da gündüz vazifesini tamamlayan melekler vazifeyi gelen ne ki gece meleklerine teslim ederler. Yani bizi 24 saat her an gözetiliyoruz. Her an görmüyoruz başka ama öyleyiz. Melekler bizi kuşatmış. Lehu muakibatun, ayet onu diyor zaten. Muakibat kuşatan demektir. Melekler bizi kuşatmışlar. Sağımızda bir tane, solumuzda bir tane, önümüzde bir tane, arkamızda bir tane. Ne zaman? Her daim 24 saat. Yani ne yapıyorsak yazıyorlar ya. Öyle yalnız kaldın, şunu yap. Yok, bunu yap. Yok, yalnız kalmak diye bir şey yok Müslüman için. Ne yalnız kalması ya? Melekler seninle beraber. Onun için yaptıklarımıza çok ama çok dikkat edelim. Allah Teala gerçekten bu bilinçte olarak yaşamayı bizlere nasip eylesin. Allah'ın veli kullarının sürekli itaat et üzere olmalarının sebebi ne zannediyoruz? Bu, onlar bunun hakikatına vakıf olmuşlar. Sürekli melekler tarafından gözetildikleri, kollandıkları, yaptıklarının kaydedildiği, hep onun şuurunda olarak hayatlarını devam ettiriyorlar. Onun için Allah'ın veli kulu oluyorlar ya zaten. Yapamazlar, isteseler de yanlış yapamazlar. Çünkü onlar bu işin tam şuurundadır. Elhamdülillah. ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذ۪ينَ بَاتُوا ف۪يكُمْ. Sonra sizinle geceleyen melekler semaya çıkarlar. فَيَسْأَلُهُمْ. Allah Teala onlara sorar. وَهُ أَعْلَمُ بِهِمْ. Allah Teala ne yaptıklarını, ne yazdıklarını bilmiyor mu? Daha iyi biliyor, en iyi bilen o. Öyle olduğu halde yine de sorar Allah Teala o meleklere. كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَاد۪ي. Kullarımı nasıl bıraktınız? Arşa geldiniz, bir vazifeyi yaptınız, siz gündüzcüsünüz, vazifeyi yaptınız, gececiler indi. Siz kullarımı nasıl bıraktınız? Ne derler? فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَيَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ. Geldiğimizde de namaz kılıyorlardı, ayrılırken de namaz kılıyorlar. Biz onları öyle bıraktık derler. Ne mutlu öyle olanlara ama. Ya ne mutlu öyle olanlara. Allah Teala bizleri gerçekten bu samimiyetten, bu anlayıştan ayırmasın ya. Bilelim ki Allah Teala bizi gözetliyor ya. Allah aşkına ya. İnsanlar kötülük yapar, aman falan filan duymaz. Duysa ne olur, duymasa ne olur. Senin cezanı ahirette Allah verecek Celle Celaluhu. Allah senin yaptığını biliyor mu? Biliyor. Melekler zapt ediyor meselesi, sen meseleyi anla diyedir. Yoksa kulların ne yaptığını Allah zaten biliyor. Sen anla, anla. Anla ki yalnız değilsin. Yaptığın kötülük de yazılır, iyilik de yazılır. Dolayısıyla sen hareketlerini, dünyadaki yaşantını zapt ediliyor düşüncesiyle devam ettir diyedir bu. Allah zaten her şeyi biliyor. O alem bilir. Allah onları her şeyden, herkesten iyi bilir. Ya onun için gerçekten müminler dünya hayatında bu bilinç üzere hal ve hareketlerini düzenlemeleri gerekiyor. Allah bizi biliyor her şeyimizle ve zapt ettiriyor. Allah Teala tarafından bizlere bahşedilen bu hayat, yani dünya hayatı ebedi değil, sonsuz değil, sonu var. Var mı? Var. Nereden biliyoruz? Her gün ahirete birilerini gönderiyoruz. Oradan anlamıyor muyuz bunu? İnsan için dünya hayatının bir sonu var. Ne zaman? Onu Allah bilir. Nasıl? Bismillahirrahmanirrahim. Ve likulli ümmetin ecel diyor Allah Teala. Her ümmet için bir ecel vardır. Yani dünyada kalacağı son an vardır. Ruhunu teslim eder, dünya ile irtibatı kesilir. Kabir hayatı, ahiret hayatının başlangıcı olan kabir hayatı onun için başlar. Belki daha önce söyledim veya söylemedim ama söyleyeyim. Bir Müslüman yahu şöyle bir ölüm için insan kendini feda eder bu yola ya. Bir Müslüman öleceği zaman Azrail'den önce çok kalabalık bir melek grubu gelir. Etrafını sarar. Ondan sonra Azrail gelir. Ruhunu teslim eder. Ruhunu teslim eder etmez
O melekler o ruhu alırlar, arşa götürürler. En üst kata, meleği alaya çıkarırlar onu. En son noktaya çıkarırlar arşta. Orada onun Müslümandır diye kaydı yapılır. Ondan sonra Allah Teala buyurur ki, ben insanları topraktan yarattım, onları tekrar topraktan haşredeceğim. Yani ahiret hayatı için dirilteceğim. Bunu tekrar, bu ruhu kabrine gönderin, kabrine götürün. Onun için ruh kabirdedir. Kitaplarda geçer, cuma günü, öğle namazından önce, cuma namazından önce yani, kabre uğrayanlar kabirdeki ruh görür diye yazar. Ah gidi ah. İnanmaz birçok şeye ama ben yine de İmam Rabbani Kuddisesi ruhu söylediği için söyleyeyim. Ne der biliyor musunuz İmam Rabbani Kuddisesi ruhu? Evvelu kademin tuğla'u fi hadet tarik. Bu yolda atılan ilk adımdır bu. Ne? Kabirdekilerin hallerine vakıf olma. Allah'ın veli kulları buna vakıf olurlar. Ya acayip bir şeydir. Mevla Teala uyandırsın bizleri yahu. Sen kendini Allah'a teslim edersen Allah sana neler bahşeder neler. Men kâne lillâh kâne Allahu leh diyor. Kim Allah için olursa Allah da onun için olur. Yahu bu kadar kafirlere. Allah'ı inkar edeni de dahil. Allah yoktur diyeni haşa ve kella o da dahil. Allah Teala dünyada ikram etmiyor mu ya? Ediyor. Çünkü imtihan yurdu burası. Allah aşkına sen hayatını Allah'ın yolunda geçiriyorsan Allah sana niye ikram etmesin ya? Hoş sen onu onun için yapma. Sırf Allah'ın rızasını kazanmak için yap. Ama Allah verir, Allah korur, yardım eder. Yeter ki Müslümanlar şu dünya hayatını ne için yaşadıklarının bilincinde, şuurunda olsunlar. فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَتَخْرُونَ تَعَةً وَلَا يَتَقْدِمُونَ İnsanların ölüm vakti geldiğinde bir an geriye çekilmez, bir an sonraya da tehir edilmez. Bitti. İnsanı öldüren ecelidir derler. Hastalık şu, onlar bahanesi. Ecel meseledir. Ben hatırlarım. Bizim köyde oldu bu hadise. Hanımı kanser oldu bir kardeşimiz. Mevla kimseye vermesin. Hele Müslümanlara hiç vermesin Rabbim. O gün öldü, bugün ölecek diye bekliyorlar. Yıllarca yaşadı kadın. Sonra dediler ki kocası kanser oldu. 6 ayda öldü. Hanım hala yaşıyordu. Yahu insanı öldüren hastalık değil, eceldir. Tamam hastalık da bahanedir, kabul. Ama eceldir ya. Böyle misallerde gözümüzün önünde duruyor. Dolayısıyla insanın eceli gelmeden dünyayı terk etmesi söz konusu değil. Dünyayı terk etmek ecel iledir. İşte onun için diyor ki Mevla Teala, فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ Onların eceli ölüm vakti geldiğinde la yetakhiruna saate. Bir an tehir edilmez. Ve la yetakdimun. Bir an evvele de çekilmez. O an, o iş gerçekleşir. Dolayısıyla bizim bu dünyada ne kadar kalacağımızın kararını Allah Teala vermiştir. Ecelimizi tayin ederek. Bu bazılarında çok gençken olur, bazılarında yaşlıyken, bazılarında çok yaşlıyken olur. Allah'ın takdiri bu. Biz bilemeyiz. Ama bir misal de vereyim size yaşlı deyince. Bizim köyde bir Kazım dede vardı. 90 yaşını aşmıştı. Çok çalışkan bir adamdı. Yaşlı olduğu için köye gittiğimde yaşlıları ziyaret ederdi. Ona da uğradım. Dedi hoca dedi ben sana bir şey söyleyeyim dedi. Bu 90 yaşını aşmış olan Kazım amca. Buyur dedim. Ya hoca dedi ben bu yaşlılığı hiç sevmedim dedi ya. Allah aşkına sevilir mi ya? Güç kuvvet gitti. O eski çalışkanlık bitti. O öyle dedi ama hakikatta öyle. Yaşlılık sevilmez. Niye? Kabri görüyorsun çünkü. Görüyorsun ama yine de vazgeçmiyorsun arkadaş bir takım şeylerden ya. Yine de vazgeçmiyor ha. Çünkü insan her zaman kendini genç sayıyor. Hep musallada başkaları olacak. Biz cenaze namazını kılacağız. Biz de bir gün orada olacağız. Açıcı olacak mı bunun ya? İlla olacağız. Bunun çaresi yok. İnsanlar da bizim namazımızı kılacaklar. İş orada. Nasıl biliyorsunuz dedikleri zaman da herkes tok sesle çok iyi biliriz.
imanlı bir adamdı desinler. Yemme yakumul eşhad. Kıyamet günde o şahitler ayağa kalkacak, ha yine şahitlik yapacaklar. Onun için dünya hayatını insanları kırarak dökerek değil ya. Dünya hayatını gerçekten Allah Teala bizden nasıl bir hayat yaşamamızı istiyorsa o şekilde geçirelim ya. Öyle gidelim ahirete. Müslüman kardeşlerimizi kırıp dökerek değil, iyilikle gidelim ahirete. Efendim bana şöyle yaptı, ben kaç defa söyledim onu, gene söyleyeceğim üşenmiyorum. Efendim Nahteri Kuddisesi Ruh'un kulağına bir haber geldi. İki kişiden biri diğeri hakkında çok ağır ifadeler kullandı. O hakkında ağır ifadeler kullanılan, o kullanan kişiyi öldürmeye karar verdi. Bu haber Efendi Hazretleri'ne geldi. Tanıyor iki tarafı da Efendi Hazretleri. Öldüreceğim diyeni çağırdı Efendi Hazretleri. Yanına geldi. Dedi böyle böyle bir haber aldım, doğru mudur? Doğrudur Efendi Hazretleri. Çok ağır konuştu hakkımda dedi. Yahu şu Efendi Hazretleri'ndeki merhamete bakın. Şu Efendi Hazretleri'nin hakikaten şu söylediğine bir bakın ya. O sana söylediği ağır kelimelerin hepsini üzerime alıyorum. Sen kardeşini affet. Adam bir ağlamaya başladı ama affettim efendim, affettim. Budur ya, Allah aşkına şu dünya hayatında kötülük yapacaksın da eline ne geçecek ya? Ahirette sana hiçbir faydası olmayacak olan işlerle ne diye uğraşırsın ya? Hatta sana zararı olacak, Allah muhafaza seni cehenneme götürecek olan işlerle neden uğraşırsın ya? Sen cennete götür, seni cennete götürecek işlerle uğraş ya. Onun için dikkatli olalım. An Enes İbni Malik radıyallahu anh. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Bizim hayat güneşimizdir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yolumuz aydınlatandır. Onun sözleri, hadisleri bizim için rehberdir. Onun dışında hiçbir şey de bizi ilgilendirmiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı hayat bizi ilgilendiriyor. Ve biz dünyada olduğumuz sürece o hayatı yaşamanın mücadelesini vermek zorundayız. Varlık sebebimiz odur çünkü. Başka bir varlık sebebi yok bizim için ya. O dünya hayatını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı şekilde yaşamaktır. Bizim dünyadaki varlık sebebimiz, başka bir sebep yok. Ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? İnne ruhel kudsi nefese fi ruhi ruhi ruhi ruhul kudüs, yani Cebrail aleyhisselam içime üfledi diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Neyi üflemiş? Ennehu len temute nefsun hatta testekmile rızkaha ve eceleha. Hiçbir insan, nefis yani insan, rızkını ve o öleceği zamana kadar olan vakti tamamlamadan ölmeyecektir. Allah aşkına. Allah Teala bizim için rızkı takdir etmiş. Bize düşen vazife nedir? Onu helal yoldan kazanmaktır. O takdir edilmiş zaten. Sana ulaşacak. Önemli olan senin hareketin, senin davranışın. Sen onu helal yoldan mı elde ediyorsun, yoksa haram yoldan mı? Zannetme ki helal yoldan aldığın zaman, haram yoldan aldığın zaman Allah'ın takdir ettiği senin için değişecek. O miktar sana illa ulaşacak rızıktan. Onun için sen helal olan yolu seç. Bil ki yarın ahirette onu ne yoldan kazandığın noktasında sorgulanacaksın. Vakit gene daralıyor mübarek. Şimdi bir hadis-i şerif daha okuyayım inşallah. Gerçi daha var ama bu hadis-i şerifi bir okuyalım. Çok çok önemli. Hakikaten hayatımız noktasında çok önemli. Bakınız, Ancaid İbni Vehbin, Kale Abdullah, Haddetena Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem es-sadiku el-mastuku. Zeyd bin Vehb anlatıyor radıyallahu anh. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh şöyle dedi. Doğru söyleyen ve doğruluğu Allah Teala tarafından tasdik edilen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. اُنَّ اَحَدَكُمْ يُجْمَعُ ف۪ي بَطْنِ اُمِّهِ اَرْبَع۪ينَ يَوْمًا. Sizden biri yaratılışı itibarıyla annesinin rahminde 40 gün boyunca nutfe, meni olarak kalır. 40 gün boyunca. Bu birinci merhale.
Humme yekun alakaten. Sonra ne olur? Önce nutfe olarak, sonra asılı pıhtı olarak kalır. O nutfe pıhtı haline gelir ve rahme asılır. İkinci merhale bu. Humme yekun alakaten misle zalik. 40 gün yani. Humme yekun mudgaten misle zalik. Yine 40 gün et parçası haline gelir.

Sümme yunfaku fihi arruhu. 4 aylıkken ana rahminde çocuk, ona ruh üflenir. Ya şimdi iyi dinleyelim Allah rızası için. Çünkü bize acayip bir şekilde hitap ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. فَاِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ اِلَّا دِرَاعٌ. Adam ömür boyu öyle ameller yapar ki kendisiyle cennet arasında bir arşınlık mesafe kalır. Gidiyor yani cennete neredeyse. فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كِتَابُهُ. O yazılan ona, onun önüne geçer. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ. Cehennemliklerin amelini yapmaya başlar ve ahirete öyle gider. Onun için kendimizden emin olup yanlışlar yapmayalım. Ya bu kadar yıllardır hep Allah'ın yolunda hizmet ettik ya. Biraz da şöyle hayatımızı haşa ve kella yaşayalım. Yani şeriata aykırı olan bir takım işler yap. Allahu Ekber, yapma bunu ya. Bu sana şeytandan, anlamıyor musun ya? Şeytandan bu. Sen hayatının her anını ölene kadar Allah yolunda geçirmek zorundasın. Eğer cenneti cemalullahı istiyorsan, o sonsuz hayatta huzuru ve saadeti, rahatı istiyorsan, cemalullahı istiyorsan ya, onun için dikkatli olalım. Sonra feyameli bir amel ehlin nar. Adam sürekli cehennemliklerin amelinde bulunur. Veyamelu, böyle işler yapar. Hatta ma yekunu beynehu ve beynen nar illa dira. Bu adamla cehennem arasında bir arşınlık mesafe kalmış. Hep ne yapmış? Kötü amellerde bulunmuş. Facebook aleyhil kitabu. İşte o yazgı onun önüne geçer. Feyamelu bi ameli ehli cennet. Cennet ehlin amellerini yapar ve ahiret öyle gider. Şimdi bizim bu hadis-i şeriften alacak olduğumuz nedir? Hayatımızın her anı ölene kadar Allah Teala bizden ne ile razı ise onu yapmakla geçmeli. Hiçbir anı başka bir şeyle geçirmemeliyiz. Faraza bir hata yanlış yaptıksak o zaman hemen ne yapmalıyız? Tövbe etmeliyiz. Allah'a yönelmeliyiz. İyi bilelim, kendimizi iyi koruyalım inşallah. Hiç kimsenin akıp gitmekte olan bu zaman durdurması söz konusu değil. Akıp gidiyor bu zaman. Hele hele şu ahir zamanda, aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Rahmetli Hasbi Hoca hep bunu derdi. Yetekârabu zaman. Ne demek? Arapçası şu. Hafta gün gibi. Ay hafta gibi. Yıl ay gibi. O kadar hızlı geçiyor. Ahir zamanda öyledir diyor. Ve biz bunu hakikaten yaşıyoruz ya. Ay bitiyor sanki hafta bitti ya. Hafta bitiyor sanki gün bitti. Yıl bitiyor sanki ay bitti. O kadar hızlandı. Çünkü meşguliyetler çok fazla. Ondan dolayı insan vaktin nasıl geçtiğini anlamıyor. Dolayısıyla bu zaman akıp gidiyor. Bunu durdurmak imkansız. Ahiretin ilk merhalesi olan kabre konulacak insan. Bitti mi zaman, ecel geldi mi oraya konulacak. Çaresi var mı? Yok. En sevdiğini bile oraya koyuyorsun. Çaresi var mı? Yok. Ya Allah Allah. Gerçekten bu Allah dostları ne büyük insanlar ya. Şu dünya hayatını hakkıyla anlayan onlar ya. Hiçbir şey olmadığını hakkıyla bilen onlar yahu. Hiçbir anları yok ki Allah'a ibadetle geçmesin ya. Uyurken bile Allah'a ibadet ederler ya. Bakınız, bunu söyleyince aklıma bir hadis-i şerif geldi. Vakitte daraldı ama onu da söyleyeyim size mealen inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla otururken buyurdular ki şimdi mescidin kapısından birisi girecek, o cennetliktir dedi. Ve ashabtan biri kapıdan girdi, abdest almış, hala tam üzerine giyilmemiş. Herkes oraya yöneldi. Baktılar ki o bir adam. Yani ashabtan birisi. Allah Allah dediler. Aradan birkaç gün geçti. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki şu an kapıdan girecek olan cennetliktir. Aynı adam girdi kapıdan. Bu üçüncü defa da oldu. Bunun üzerine ashabtan biri namazdan sonra o kişinin ardına takıldı. Beni evinde misafir et dedi.

0: Sorma sebebini ama beni evinde misafir et. E olur dedi. Gittik eve diyor. Bir odaya geçtik. Aynı odada birlikte yattık. Çok iyi dedi. En azından takip ederim onu. Baktım ki normal uykularını uyuyor. Hiçbir sorun yok. Ama o uyurken bazen sağa sola ben hiç uyumadım diye onu takip ediyorum. Sağa sola dönerken hep zikir yapıyor. Zikre çok düşkün oldu oradan belli. Ağzından zikir çıkıyor yani. Neyse böyle işte teheccüd namazı bitti. Yani aynı bizim normal yaptığımızı yaptı. Hiç değişik bir şey yok. Allah Allah. Bu herhalde ben buradayım diye böyle yaptı. İkinci gün aynı, üçüncü gün aynı olunca dedim ki ona yahu ben senden çok daha değişik ameller bekliyordum. Ama sen bizden farklı bir şey yaptığın yok. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem senin için üç defa şimdi giren cennetliktir dedi. Üçünde de sen girdin. Ne yaptın da girdin? Benden farklı bir şey yapmıyorsun sen. Benim hayatım bu dedi. Yaptığım budur. Cevabımı alamadım ben dedi. Tam dönüp giderken dedi ki ona dur dedi. Benim bir özelliğim daha var. Nedir o? Allah Müslümana bir şey verdi mi? Allah'ım daha fazla ver diye dua ederim. Asla haset etmem. Ya yahu Müslümanın olsun be kardeşim. Çok çok olsun ya. Haşa ve kella derler ki adam elini açar sürekli dua edermiş. Ya Rabbi bana şunu ver, bunu ver, şunu ver, bunu ver. Bir nida gelir ona. İste. İstediğin sana verilecek ama komşuna iki misli verilecek. Adam ne istiyor? Bir gözümü kör et ya haşa ve kella ya. Böyle olur mu ya? Niye komşunun iki gözü kör olsun diye? Olur mu böyle şey ya? Bu haset. Bu Müslüman'da olmaması gereken bir özelliği. Bakınız Bismillahirrahmanirrahim. Bunu da okuyayım. Tamamlayayım inşallah bugünkü sohbet. Vakit yetmiyor ama olsun. Ne kadar olursa. Hunetallahi fillezine halev min kablu ve len tecide li sünnetillahi tebdila. Sadakallahu l'azim. Bu Allah'ın daha önce gelip geçenler hakkında koyduğu kanundur, sünnet kanundur. Allah'ın kanununda asla bir değişme olamayacaksın. Allah neyi nasıl koyduysa bitti, o öyledir. Kıyamete kadar öyledir ve kıyamette onların karşılığını bulacağız. Allah'ım uyandır bizleri ya Rabbi. Şu anda yeryüzünde bulunan tüm Müslümanları, tüm Müslüman kardeşlerimizi uyandır ya Rabbi. Yanlışa sapmaktan bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Yanlış yapanlarla olmaktan bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Gazze'deki dünyanın dört bir yanındaki zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. Şu Yahudi milletini hak ettiği ceza ile cezalandır ya Rabbi. Gökten ateşini indir onlara ya Rabbi. Müslümanlara bu kadar zulmeden bu insanlara dünyada hayat hakkı tanıma ya Rabbi. Gerçekten Müslümanların şiddetli düşmanlarıdırlar. Mevla Teala Müslüman kardeşlerimizi korusun. Özellikle Gazze'deki kardeşlerimize sabırlar ikram eylesin. 70 bine yakın insanı katlettiler, şehit ettiler. Ölenler bizim için, Müslümanlar için nedir? Şehittir yahu. Muazzam bir mertebeye erişmişlerdir. Ama insanın gönlü zulme dayanamıyor. Bu zalimin yaptıklarına dayanamıyor. Ya Rabbi layık oldukları cezayı Yahudilere ver ya Rabbi. Müslümanlara da uyanmalar nasip eyle ya Rabbi. Bu hadiselerden ibret almayı nasip eyle ya Rabbi. Kafirlere hiçbir şekilde destek çıkmamayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ölmüşlerimize rahmet eyle, onlara merhamet eyle, varsa taksiratları affeyle, seyyiatlarını mahveyle, hatta seyyiatlarını hasenata tebdil eyle. O hal ile hallendiğimizde ardımızdan dua edecek nesiller bırakmayı bizlere de nasip eyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hüsamettin Vanlıoğlu Hoca Efendi ile vaaz-ı nasihat sona erdi. Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, Adak, Akika ve Şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
3: Şura Fıkıh Kurulumuz, yeni eğitim döneminde 200'e yakın talebesiyle ilmi hizmetlerine devam edecektir. Dini meseleler danışma hattımız aracılığıyla da her ay binlerce vatandaşımızın dini ve fıkhi sorularına cevap verilmektedir.
4: Ali Adar Efendi babamızın kelamıdır. Din fıkıhtan ibaret. Biz fıkıhçılara tabii ki hizmetçiyiz. Bu ümmetin fetva sorduğu zaman arayacağı güvenilir tek adres şu anda burası. 7 Eylül'de yeni dönem fıkıh eğitimi başlayacak. Şura Fıkıh Kurulu İlim Araştırma Derneği'ne yardımlarınızı bekliyoruz. 0212-923-3636 telefonuyla irtibat kurabilirsiniz. Hoca efendilere ulaşabilirsiniz.
5: Bir kazan kaynıyor ama bu kazan sadece yemek pişirmiyor, bir nesil yetiştiriyor. Kerem Derneği aşevinde hazırlanan sıcak yemekler her gün hafızlarımıza ulaşıyor. Rahle başında Kur'an ezberleyen bir talebe, gücünü belki de senin verdiğin bir lokmadan alıyor. Biz bu sofraları yardım değil, hizmet olarak görüyoruz. İlme yapılan bir hizmet. Çünkü istiyoruz ki hafızlarımız severek yesin, güç bulsun ve Kur'an'a daha sıkı sarılsın. Bir kişinin yemek bedeli sadece 90 TL. Sen de bir hafızın sofrasına katkı ol. Bir hafız yetişirse bir nesil değişir. Çağrı merkezi numaralarımız 216-606, 38-38, 543-125-12-12. WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir, keremder.org.tr üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
6: Ahıska Yayın Evi'nden bu hafta sonuna özel dev fırsat. Cübbeli Ahmet hocamızın son çıkan iki yeni eseri şimdi bir arada. Üstelik sizlere özel imzalı.
4: 113. Risalem çıktı. Neler yazdım, neler yazdım. As-salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Adamız çıktı. Bak kaç sayfa kitap. Bu kitaba değer verin. Bizimle sevinenle bizle seviniriz. Sırrına mazhar olun. Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından bir ikisi bile yeter. Ulema meşayihtan nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor. Mesela.
6: Sipariş için 0216-479-7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Bu fırsatı sakın kaçırmayın.
2: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Hayder, İdlib'de bulunan Cübbeli Ahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor, öğreniyor, hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
7: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
8: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği, hayat bir damla suyla başlar.
9: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali'de sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandern.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
10: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultandern.org.
11: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
2: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
12: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080 Burası Lale Gül FM.
13: Ebu Amr Cerir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir sabah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda bulunuyordum. Yanına üstleri açık bir topluluk geldi. Yünden yapılmış çizgili kumaşı ortasından delip başlarına geçirmişler yahut aba giymişler ve kılıç kuşanmışlardı. Çoğu, belki de hepsi Mudar kabilesinden olan bu kimseleri böyle fakr-ı zaruret içinde görünce Efendimizin benzi attı. Bir içeri girdi, bir dışarı çıktı, sonra Bilal'e emretti. O da ezan okudu ve kâmet getirdi. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldı. Ardından da şu konuşmayı yaptı. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakın. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde bir gözetleyicidir. Mealindeki ayetle Haşr suresindeki ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Mealindeki ayeti okudu ve herkes altınından, gümüşünden, giysisinden ve buğdayından, hurmasından sadaka versin dedi. Ve yarım hurma ile de olsa kendinizi ateşten koruyun sözünü ilave etti. Bunun üzerine Ensardan bir adam bir torba getirdi. O kadar ağırdı ki zorla kaldırıyordu. Hatta kaldıramadı bile. Sonra halk sükun etti. Herkes peş peşe gücü yettiği kadar sadaka getirdi. Yiyecek ve giyecekten iki büyük yığın toplandığını gördüm. Sevincinden Resulullah'ın yüzü gülüyordu. Adeta altın gibi parlıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlıkta iyi bir çığır açan kimseye açtığı çığırın sevabı verileceği gibi, o yolda gidenlerin sevabı da verilir. Bununla beraber onların sevabından hiçbir şey eksilmez. Müslümanlıkta kötü bir çığır açan kimseye açtığı çığırın günahı yükletildiği gibi, kendisinden sonra da o yolda gidenlerin günahı da yükletilir. Bununla beraber onların günahı eksilmez buyurdu.

0: insanları huzurlu kılan eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz. Lale Gül FM. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını
1: Ecir
0: sunar.
1: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
0: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 09.08.2026 tarihinde Gümüşhane'de yapmış olduğu sohbet başlıyor.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Rabbi euzubike minemezatüşşeyatîn ve euzubike rabbe yahdurûn. Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntum tuhibbûnallâhe fettebi'ûni yuhbibkumullâhu ve yaghfir lekum zunûbekum. Allahu gafurur rahim. Kul ati'u Allah ve ati'u Rasul. Fe in tevellev fe inna Allah la yuhibbul kafirin. Sadakallahul azim. Allah menfa'na bil Kur'anil azim. Ve barik lana fihi velhamdülillahi rabbil alemin. Estağfirullah el hayyel kayyum. Hassantukum bil hayyel kayyum illezî la emmûtu ebedâ. وَدَفَعْتُ عَنِّي وَعَنْكُمُ السُّوءَ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. Kıymetli muhterem Müslümanlar, Rabbimize sonsuz hamdü senalar ederiz ki kesen sene söz verdik gelemedik. Bu sene Rabbimiz bizi Kerkit'imize, Gümüşhane'mize gelmeye muvaffak etti. Bizim de dedelerimiz, atalarımız Buhara'dan gelmişler. Kürtün, yine Gümüşhane'ye bağlı Kürtün ilçesinde ikamet etmişler. Sonra orada veba salgını olmuş. O zaman büyük dedemiz Hacı Tahir Efendi Körele'ye, sahile inmiş. Dolayısıyla Buhara'dan geliş, ilk hicret Gümüşhane'ye olmuş. Cemiloğulları olarak geçiyor. Onun için bu topraklar bizim vatanımız, bizim dinimizi yaşayacağımız ve ibadet yapacağımız, medreseler açacağımız, talebelerimizi, yavrularımızı Kur'an ile yetiştireceğimiz kıymetli topraklar. Hubbul vatan minel iman. Vatan sevgisi imandan kaynaklanıyor. Çünkü vatansız ibadet olmaz. Cuma namazı kılmak güvenlik ister. Bayram namazı kılmak güvenlik ister. Namuslarımız, medreselerimiz, camilerimiz, evlerimiz, ocaklarımız, işyerlerimiz, bütün bunlar bir emniyet, bir güvenlik içerisinde olursa insan ibadetini de yapabilir. Birçok etrafımızdaki ülkelerin durumu ortadadır. Ateş çemberi daralıyor. Efendi Hazretlerimiz kaddesallahu sirrahu öyle buyuruyordu. Etrafımız yanıyor. Irak öyle, İran öyle, Suriye öyle, Lübnan öyle, Filistin öyle. Her taraf işgal altında, harplerde. Yani özellikle komşularımız, öbür türlü Ukrayna'sı, Rusya'sı, memlesi, her taraf bomba yağıyor. Bunları iyi düşünmek lazım. Mahmut Efendi Kudüs'ü Hazretlerimiz bu asrın müceddidi öyle buyuruyordu yani. bu medreseler olmasa, bu çarşaflı bacılarımız olmasa, bu hafızlarımız medreselerde teheccüde kalkıyorlar ve ibadetle meşgul oluyorlar, zikirle meşgul oluyorlar, Kur'an okuyorlar. Onun için mescitlerde cemaatle namaz kılanlar olmasa, Allah Teala öyle buyuruyor. Bir hadisi kutsi de var. İza aradallahu bi kavmin azaben. Allah Teala bir topluluğa azap etmek murat ettiği zaman, içki içiyorlar, kumar oynamışlar, zina ediyorlar, haram işliyorlar. Kelkit'te yok mu? Vardır. Ama diğer yerlere göre azdır. Gümüşhane'nin adamı iyi Müslüman olur. Her yerde haram var. Ama bazı yerde çok var. Bazı iller, bazı ilçeler. Yani tekel bayinden geçilmiyor şarapçı var. Buralar elhamdülillah, bu civar sahilden, Karadeniz sahilinden bin kat iyidir. Namaz abdest oranı bakımından, ibadet bakımından, hanımların tesettür bakımından, hanımların edep bakımından, erkeklerle konuşmamak bakımından. Bunlar önemli. Ama tabii bela geldiği zaman toptan geliyor. Mevla bir kavme azap etmek murad ettiği zaman, nazara ila ummaril mesacidi, mescitleri mamur eden, sabah namazına cemaatle kılan, öğlen ikindi akşam cemaate giden kişilere nazar eder. Yani bakar. Eğer o kariyede, o memlekette mescit varsa, cemaatle namaz kılınıyorsa, fesarafallah anhumul azab, Mevla azabı geri döndürür. Şimdi camiler boşaldı. Sabah namazlarına cemaate giden çok yok. Sahir vakitlerde de çok yok. İnsanlar namaz kılsalar bile dükkanda kılıyor, tarlada kılıyor. Ondan sonra sağda solda kılıyor. Halbuki mescitte erkekler için, kadınlar değil. Kadınlar evinin en ücra köşesinde kılacak. Erkekler de mesela. Mahmut Efendi Hazretlerimizin babası Ali Efendi rahmetullahi çayla veya işte neyse köyde, o zaman ne varsa yani, uzak mescide 2 saat 3 saat tarla yolu, uzak tarlanın. Ama işte ne işrakta çıkıyorsa öğle namazına dönüyor, mescitte kimse yok. O tek başına da olsa ezanı okuyor, kılıyor. Bir kişi gelirse cemaat. Efendi Hazretleri'nin köyünden bahsediyoruz. 60-70 sene evvel konuşuyoruz. 80 sene evvel konuşuyoruz. Sonra öğle namazından sonra bir daha gidiyor. 2 saatlik yol. Esasen gittin geldiğine değmez. O zaman asr-ı saniyede kılıyorlardı köylerde. Asr-ı saniye olunca biraz pay kalıyor şey. Akşama 1,5 saat kalan yerden. Ondan sonra yine camiye geliyor. Ezanı okuyor, namazı kılıyor. Varsa adam kıldırıyor. Ondan sonra cuma günü camide sohbet ediyordu. Tabii cumada gelmişler. Böyle dedi onlara. Camiyi bana bıraktınız, Allah razı olmasın sizden. Bunlar da amin diyeceklerdi. Bir de baktılar, ulan ne dedi bize ya? Dedi Allah razı olmasın sizden. Allah razı olur mu cemaate gelmeye adam? Şimdi bak, bir baba cemaati hiç terk etmeyen, o kadar yola günde kaç defa gidip gelmeyi göze alıyor, namazı tarlada bahçedeydi, yine mescitte kılıyor. Bak Allah ona Mahmud Efendi Hazretleri gibi bir evlat nasip ediyor. Yani bizim şu andaki cemaate gitmemizin, beş vakti vaktinde kılmamızın, kazaya bırakmak en büyük günah, haramdan uzak kalmamızın vesaire günahlardan, haramlardan sakınmamızın çocuğumuzda etkisi var. Oğlumuzda, torunumuzda, kızımızda etkisi var. Bak şimdi Fatma annemiz, Muhammed Efendi Hazretlerimizin valide-i kerimesi ne yapıyor? İnekleri salıyor işte kendi şeyine gidecek, tarlasına gidecek inekler. İnekler yoldan geçerken onun bunun tarlasından geçiyor. Onun için ineklerin ağzını bağlıyor. Ne zaman kendi tarlasına geliyor, o zaman açıyor ineğin ağzını. Niye? Halbuki bu inektir. Mesul olmaz. İnek mesul olmaz ama sen inek misin? Sen insansın da. İşte baba cemaati terk etmiyor. Anne, ben bu ineğin yediğinden, sütünden çocuğuma içireceğim. Ben içeceğim, süt olacak, çocuğuma emzireceğim. Ondan sonra gıda olacak, bundan anne baba birleşeceğiz, çocuk olacak. Hep yenilen şeylerden oluyor bunlar. Ama mazot bozuk olursa, benzin bozuk olursa araba tekler. Yolda da kaldı. Ama benzinin, mazotun seçkin yerden aldıysan temiz, bir şey karışmamış, araba vın gider. Evvela boğazdan, gıdadan, helal haram gözetmekten, namazları cemaatle kılmaktan başlıyor bu iş. Şimdi buralar ulema diyarı, buralar evliya yurdu. Bütün buralarda Osmanlı'nın, ecdadımızın, ta Selçuklu'nun ilk fetih bölgeleri, İstanbul'un fethinden önce fetholmuş İslam merkezleri buralar. Buralarda hep cemaatle kılıyordular. Beş vakit camiler doluyordu. İnsanlar kadın görmüyordu. Namerem görmüyordu. Kadınlar, erkekler konuşmuyordu. Erkek kadın bir arada çalışmıyordu. Haramlardan sakınma var, takva var idi. O zaman da bereket var idi, rahmet var idi. Bak fetihler oluyordu. Bütün dünyanın kâfirleri kaçıyordu. Onlara korku geliyordu. Ne buyuruyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem? Nusırtu bir ru'bi mesirete şehrin. Allah bana başka peygamberlere vermediği bazı hasletler ver. Bunlardan birisi nedir? İşte toprağı bana tahur yaptı. Su bulamayan teyemmüm alıyor topraktan. Başka ümmetler mabetlerinin dışında namaz kılsalar sahih olmuyordu. Benim ümmetime bütün dünyayı mescit yaptı. Hani yoldasın, şeydesin. Arkadaşlarla kılıyoruz. Ondan bir tanesi nedir? Bir aylık mesafeden korkuyla yardım olundum. Yani benim üzerlerine geldiğimi duyan düşman bir aylık yol var. Bir aya kadar kim ölür kim kalır demiyor. Ödü kopuyor, piril piril titremeye başlıyor. İslam ordusu geliyor üstüme. Bir aylık yoldan beni duyan korkuyordu. Şimdi niye Müslümanlar 2,5 milyarı yaklaştı, 2 milyarı geçti? Niye mahalle kadar hükmü yok? Niye Filistin kurtulamıyor? Niye Gazze kurtulamıyor? Niye Myanmar kurtulamıyor? Niye Doğu Türkistan kurtulamıyor? Bu kadar 10 binlerce, 100 binlerce esirler, karıları kocalarından ayırdılar, kamplara aldılar, tecavüzler ediyorlar. Hapishanelerde inim inim inliyorlar şu anda. İsrail hapishanelerinde çok Müslüman yatıyor. Yemek vermiyorlar, su vermiyorlar. Biz burada yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızda Her nimetimiz var. Allah Teala bol bol vermiş. Ama niye veriyor bunu? Nimet midir? İstidraç mıdır? Bizi azaba mı çekiyor? Yoksa bizi seviyor mu? Bunu tahlilini yapmak icap eder. Ama bakıyoruz, pahalılık aldı başını gitti. Enflasyon, devalüasyon, bu ay aldığını bir daha aynı parayı alamıyor. Ve yıllardır sürüyor ve düzelmiyor. Şimdi bunun, bu nedir? Ne alamet? Ben bir kavme gazap ettiğim zaman fiyatlarını pahalaştırırım. Hadis-i kutsi. İzâ gazaballâhu alâ kavmin. Allah bir topluma gazap ettiği zaman zâdallâhu fi esârim. Fiyatları artırır. Dereleri kurutur. Hastalıkları artırır. Geçmiş ecdatlarında görmedikleri ağrılar, sancılar, adını duyulmamış hastalıklar, çeşitler çıktı. Her yeri hastane yapsan müşteri var. Efendi Hazretleri öyle buyurur. İstanbul'da her yeri hastane yapsan müşteri bulursun. Herkes hastane. Ondan sonra her yeri hapishane yapsan, şimdi devamlı ihale var. Niçin? Hapishane ihaleler. Her taraf hapishane. Suç oranı patlamış. Şimdi Allah bir kavimden razı mıdır, değil midir? Oraya bakacaksın. Allah'ın düşmanı Yahudi, Nasara, Yunan, Yahudi'yle birleşmiş, Avrupa Birlikleri, Amerika, bunlar bizden korkuyor mu, korkmuyor mu? Buna bakacağız. Şu duruma baktığımız zaman, Filistin'i kurtaramadığımıza göre, Gazze'yi yakınımızda, çok yakın. Gazze bize çok uzak değil. Bunları, Müslüman kardeşlerimizi gavurların elinden kurtaracak gücümüz yok. Allah bize niye bu gücü vermedi? Fatih Sultan'a niye verdi, bize vermedi? Yavuz Sultan'a niye verdi, bize vermedi? Yani onlar bizden çok mu daha metre boyları vardı? Onlarda iki tane mi akıl vardı? Beş tane mi kalp vardı? Yok. Aynı imkanları onlara da verdi, bize de verdi. Onlar şeriatı muhafaza ettiler. Allah da onları muhafaza etti. Biz şeriatı muhafaza etmedik. Allah da bizi sele verdi. Bunun başka bir izahını ben bulamıyorum. Bu kadar kitap okuyorum, ayet hadis bakıyorum. Şu toplumun içinde bulunduğu durum, milletçe şeriatı yaşamıyor. Kadın erkek karıştı birbirine. Kadın erkeklerin arasında çalışıyor. Kürek gibi elini uzatıyor, tokalaşıyor ya. Sarılıyorlar, şey diyorlar. Yedi kat yabancı adamlarla. Adamın karısı tek başına gidiyor, başka adamlarla oturuyor, toplantı yapıyor ya. Hangi şeriatta var, hangi dinde var bu ya? La havle ve la kuvvete illa billah. Ondan sonra bak, işte Efendi Hazretleri buyurdu ki, Mevla çoktan bela verecek ama bu medresedeki talebelere bakıyor, camideki cemaate devam eden yaşlı dedelere bakıyor, namahreme tırnağını göstermemiş nenelere bakıyor. Hele ki genç kızlar var. Gencecik kızlar. Bütün millet soyulmuş, dökülmüş. Onlar çarşafta, burunların üstüne çarşaf. Çarşafı da öyle yüzünüzü açmayın buyuruyor. Yüzünüzü açmayın buyuruyor. Şeriatı muhafaza edin. Allah sizi muhafaza edecek buyuruyor. Efendi Hazretleri bu. Burnunun üstünde. Bak burnunun şurasından. Sen yüzünü ablak gibi açarsan herkes bakar sana. Namazda yüz avret değil ama erkeklerin gördüğü yerde avret. Erkek var orada, yabancı. Herkes senin kocan mı? İşte ne buyurdu? İbn Abbas Efendimiz'i arkasına oturttu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Abbas Efendimiz, İbni Abbas, Abbas değil, Abbas amcası. İbni Abbas onun oğlu yani, onun adı Abdullah. Abdullah İbni Abbas diyelim, karışmasın. Radıyallahu anhuma, öyle buyuruyor. Beni diyor, devesinde arkasına oturttu. Ona redif diyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in aynı binekte arkasına oturttukları redifler var. Onların da sahabenin içerisinde bir özelliği var. Onlar hakkında da özel kitaplarda fasıllar, bölümler var. Bunlardan biri de İbn Abbas Efendimiz'dir. Öyle buyurun. Bana dedi ki, ya gulam, ey benim yavrucuğum, ey oğlan, ey çocuk, nasıl mana verirsen ver, erkek çocuk, inni uallimuke kelimat, ben sana şimdi bazı cümleler söyleyeceğim, bazı kelimeler, kelamlar öğreteceğim. Bak 7-8 yaşlarında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde bile İbn Abbas Hazretleri 10 yaşlarındaydı. Sana bir şeyler öğreteceğim. Bunları iyi dinle. İhfazillah yahfazke. Sen Allah'ın şeriatını koru. Helalını, haramları gözet. Takva üzere yaşa. Allah seni koruyacak. Şu şöyle yapar, bu böyle yapar. O beni işten atar. Ya işten atar da cennetten atamaz ki. Sen şeriatı muhafaza ettin de, namazını kıldın, tesettüre rahat ettin de birisi sana kötülük etmek istiyor. Edemez. Çünkü Allah söz verir. İhfazillah. Sen Allah'ı muhafaza et. Ne demek Allah'ı muhafaza et? 5 vakit namaz farz. Zekat, hesap, nisap, oruç, içkiden uzak dur, kumardan, zinadan, faizden, yalan konuşma, gıybet, dedikodu, iftira, dur konuşmak. Bu Allah'ı korumak olur mu ya? Şeriatı en çok bozan şey bu, çenemizden geliyor zaten. Sen bunları gözet. Tecidü tücahek. Bir vaatte tecidü emamek. Sen Allah'ın yardımını, kadınsan, erkeksen, amirsen, memursen korkma. Bu kainatın maliki, sahibi Allah'tır. Celle Celaluhu, başka yaradan, yöneten yok. Sen ona isyan edersen, yiyorsun içiyorsun da, sen ona itaat edersen seni zayi eder mi? Allah'ın yardımını devamlı önünde bulacaksın. Bak ecdadımız buldu mu? Buldu. Biz ne olduk? Belayı bulduk. Onlar yardımı buldu. Buradan atlılar harekete geçseler Viyana titriyordu. Kaç aylık yolu. Onun için şimdi niye Sulukule Mahallesi kadar hükmümüz yok derdi Efendimiz. Sen Allah'ın şeriatını korumuyorsun ki. Yine bu çarşaflı bacılarımız, o medresedeki talebeler, kız talebeler, bu sıcaklarda Allah için okuyorlar, ediyorlar. Çoğularında klimada olmayanlar da var. İmkanları yok. Allah'ın Kur'an'ı için, Allah'ın dinini öğrenmek için insanlara bir İslam'ı anlatıp birini namaza başlatıp çarşaf giydirsin, tesettüre soksun diye genç yaşlarında yavrular, çocuk denecek yaşlarından başlıyorlar. Senelerce gurbette, anasından babasından uzak. Şimdi Allah bunların hürmetine toptan bela vermiyor. Efendi Hazretimiz öyle buyurur. Etrafımıza bak. Bomba yağıyor. Cuma cemaat yapamıyorlar. Bayram namazı kılacak hal yok. Her tarafta bir bomba yağıyor. Patladı gitti. Türkiye bu korunuyorsa, Türkiye korunuyorsa kimsenin hatırına değil kardeşim. Kimsenin aşkına değil. Allah Teala ancak takva sahiplerine bakar. Azap etmek murad ettiği zaman takva sahibi haramlardan sakınanların hürmetine azabı döndürür. Ve levla ibadullah rukka ve behaimu rudda ve sabiyun rudda ve behaimu rutta ve sabbe aleykumul bela sabben. Çok okudu bu hadis-i şerif. Allah'ın emzikteki bebeler olmasa, Allah'ın yaylımdaki hayvanlar, otlaktakiler olmasa, bunlar başka ülkelerde de var. Ama Allah'ın rükû eden, secde eden dostları olmasa, tabi herkes rükû secde yapıyormuş gibi ama evliya Allah'ın namazı başka. O zaman Allah size Celle Celaluhu Mayıs yağmuru gibi azabı dökecek üstünüze. Yağmur döker gibi dökecek üstünüze. Şimdi de manevi azaplar çok. Ruhani bunalımlar çok. Psikolojik sorunlar çok. Huzursuzluk had safhada. Karı koca eve sığmıyor. Yatağa değil, eve sığmıyor. İnsanlar birbirine düşman olmuş, bir şehirde durmak istemiyor. Kalpler paramparça. Namazda bile saflar biri ileri biri geri. Daha safları düzeltir. Çünkü neden? Allah kalpleri birleştirmiyor. Çünkü birisi haramlara riayet bulaşıyor. Biri haramlardan uzak duruyor. Kalpler karıştı. Şeriatı muhafaza yok. Onun için kurtuluş uzak. Ama şimdi biz buraya medrese açmaya geldik. Abdullah Hoca Efendi değil mi? Abdullah Hoca Efendi kız medresesi, hoca hanımlar kız medresesi yaptılar. Yani yardım sahipleri yardım ettiler. Şimdi dua ettik, açıldı. İnşallah evvelce talebe geliyor, alamıyoruz, yer yok diyorlardı. Şimdi artık talebe alma yerleri var inşallah. Şimdi bir erkek medresesi. Bak her mahalleye bir kız, bir erkek medresesi. Efendi Hazretleri bunu ta 40 sene evvel, 50 sene evvel şiar edindi. Bunu söyledi millete. Şimdi bu okullardan yetişen, besmelesiz kitapları okuyan, velev ki ilahiyattan bile yetişenlerin çoğu helala harama riayet etmez. Hatta helala harama inanmıyor. Mucizeleri inkar ediyor. Mezhepleri inkar ediyor. Hadis-i şerifleri inkar ediyor, reddediyor. Böyle bir belaya düştük. Şimdi gidiyoruz bir yere, biraz konuşuyoruz, oturuyoruz. Kur'an yeter diyor, hadise ne lüzum var? Allah Allah, aklı başında adam zannedersin. Nereden zehirlendi bu? Mehmet okuyandan, yok İslamoğlu'ndan, yok Yaşar Nuri'den, yok Verife Selefi'den, öbürü Vehhabi'den. La havle ve la kuvvete illa billah. 5-10 tane namaz kılan var, bunların da itikatları bozulmaya başladı. Ehli sünnet itikadından uzaklaşıyorlar. Yani her cephede savaş. Savaş bir cephede değil, her cephede savaş. Cihad. Bugünün cihadı. Eftalül cihad. El emru bil maruf ve nehy anil münker. İyilike emredilecek, kötülükten nehy edilecek, insanların kapılarına gidilecek, ayaklarına gidilecek, vaaz nasihat edilecek, ayet hadis okunacak. Fayda verir vermez. Ve zekir fe inne zikra tenfe'ul müminin. Habibim sen öğüt ver, vaaz ver, nasihat ver. Mutlaka zerre kadar imanı olana bu fayda verecektir Allah buyuruyor. Şimdi bu millet köllenmiş yani. İçinde cevher var. Kalplerinde iman var. Hele ki buranın insanı başkadır yani. Bu yörenin, bu bölgenin insanları hakikaten alimlere, hocalara saygılı, hafızlara, hürmetli insanlar, terbiyeli insanlar. Anadolu'nun terbiyesi bir başkadır. Doğu'nun, Güneydoğu'nun da çok terbiyesi, edebi bir başkadır yani. Bu edep iyi bir şey. En azından itiraz etmez. En azından dinler. Bak arkadaşlar, Emre Arfaç Hoca Efendiler, Adem Hoca Efendiler vesaire, bütün Muhammed Gürbüz Hoca Efendiler hepsi işte Emre Arıflara çıkıyorlar. Şimdi yeni yeni biraz daha arttırdılar. Gidiyor, gidiyor sağa sola. Bizim Ubed hocalar gitti geçen. Yani diyor 10-15 gün gezdi. İtiraz eden rastlamadı. Bir tane bir yerde Bana ne anlatıyorsun, git işine bak bilmem ne. Bir tane rastladık diyor. Bak bir tane. Bu çok iyi bir şey. Çünkü neden? Ekseriyet anlat hocam dedi ya, buyur. Hiç olmazsa dinliyor adam. Eşin Efendi Hazretleri öyle buyururdu. Ya böyle bir millet bulmuşuz. En azından dinliyor, en azından kovmuyor. Nuh Aleyhisselam 950 sene dayak yedi de bu emri bil marufu bırakmadı. 950 sene bayıldı etti, kayalar üzerine koydular. Şimdi biz her gittiğimiz yerde yemek de yediriyorlar, su da içiriyorlar, evlerinde misafir ediyor, hatta kapışıyorlar, o diyor bana gel, o diyor bana gel. Ya böyle bir cevher millet var. Bizi kabahat kimde şimdi? Bu kadar bizi okuttular. Efendi Hazretlerimiz, hocalarımız bizi okuttular. Bu kadar yüzlerce binlerce alimler yetiştirdiler. Ya bu insanlar, bir Efendi Hazretleri milyonları ıslah etti ya. Bütün alemlere, milyarlara rehber oldu, rahmet oldu ya. Müceddit oldu ya. Bu kadar hoca yetişti be kardeşim ya. Bu niye bu milleti düzeltemiyor bu hocalar? Ben başta olmak üzere. Gayret az. Efendi Hazretleri her sene bütün şeyden tutardı. İzmir, Atapazarı'ndan, Amasya'dan, Tosya'dan, Tokat'tan, Karadeniz'den, oradan Sivas'tan, Erzincan'dan, Malatya'dan her sene. Arada gittikleri müstesna. Her hastaya gider, her cenazeye gider. Bir çarşaf giyecek diye Fizan'a gider. Bir kişiye hadis anlatacağım diye. La havle ve la kuvvete illa billah. Geçen gün bir yerde oturuyoruz. Bazı adamlar da var. İş adamları, dış adamları, iç adamları. Yani hasta çocuk var veya bir şey var. Okudum çıkacağım. Yani. Oradan biri bir şey sordu. İşte hadisler hakkında. Öbürü baktım Mehmet Okuyan'ı dinliyormuş. Anladım dinlediğini yani laflarından. Öbürü bir şey, bir iki bir şey. 3-5 tane soru. Bu sefer uykum var, yorgunum, hastayım, dersim var. Gece olmuş 1-12 olmuş. Kalkayım gideyim. Gidemezsin ya. Gidemezsin. Hanım oradan arıyor. Geç kaldın, niye gelmiyorsun, hastasın, şusun busun. Ya hanım. Ha burada Kelkit'te 1000 kişi toplanmış, 2000 kişi toplanmış, Allah mübarek etsin. Şimdi bunun bini de bir, biri de bir. Efendi Hazretleri ne yapardı? Ya dedim hanım dedim, sen de beni düşünüyorsun Allah razı olsun ama bu adamın itikadı bozulmuş. Efendim adamın itikadına halel girmiş. Hadislere imanı zayıflamış. Mezheplere iman, itikadı bozulmuş. Ben buna bir şeyler anlatmam lazım. Bu bir dakikada olur mu? Onu anlat, bunu anlat, şunu anlat. Bir saat geçti. Geçecek. Sen dedim Efendi Hazretlerini görmüştür tabii, yolculuk da yapmış ama sen Efendi'yi bilseydin bir kişi ya bir sünnet-i seniyeyi ihya ettirmek için ömrünü verirdi ya. Oradan Samsun'dan arıyorlar, Giresun'dan, Trabzon'dan, Rize'den, bize ne zaman geliyorsunuz? Diyor Samsun'dan çıkarsak o zamanki yollarla şu kadar sonra size gelir. O zaman Giresun'dan Trabzon'a nasıl geçer? Şu kadar saatte geliriz. Hesap belli. Ama Hacı Bilal rahmetli ne diyordu? Adam arıyordu. Giresun'dan aşkı imam vardı rahmetli, efendi vekili. Arıyordu. Ya bekliyoruz, ihvan toplaştı burada. Ne zaman gelirsiniz? O da diyordu ki bak, İnşallah 2 saatte geliriz mesela. Demiyor. Yani diyor, İnşallah önümüze bir sakalsız çıkmazsa 2 saatte geliriz. Ama bir sakalsız çıkarsa efendi ona sakal bıraktırmak için orada da bir saat geçebilir. Bir kız çocuğu lise üniversite okuyor. Ona o liseyi, üniversiteyi, ortaokulu bıraktırıp onu erkeklerin nazarlarından, gözlerinden o vatan evladını, o Resulullah'ın ümmetini kurtarabilmek için o Efendi Hazretleri Canını veriyordu. Saatlerce onun anasına babasına yalvarıyordu. Onun anası babası, hoca bırak bizi de git, amma uğraştın diye bağıran da oluyordu. Seni valiye şikayet edeceğim, tehdit eden oluyordu. Sen benim oğluma sakal bıraktırdın. Sen benim kızımı üniversiteden aldın medreseye. Sanki Efendi Hazretleri onun oğlunu kızını yanlış yola götürmüş gibi, haşa. Tehditler yapıyorlardı. Bizim çocukluğumuz bunların anılarıyla geçti. Devamlı yanında 7 yaşından beri dururken orada ne olaylar oluyordu, gelen giden gelen giden. Yıldı mı? Yıkıldı mı? Bıraktı mı? Ya Allah rızası için birbirimizle uğraşmayı bırakıp şu Efendi Hazretleri'nin vasiyetleri neyse o vasiyetleri tutsak tıkır tıkır yürüyecek ya. Bütün millet yola gelmeye yer arıyor ya. Ama Kur'an'a uymazsan, hadise uymazsan, meşayiha uymazsan, müceddidin lafını dinlemezsen, vasiyetleri bozarsan ne bereket kalıyor, ne tesir kalıyor, ne etki kalıyor. Medresede de talebe kalmıyor, sohbette de cemaat kalmıyor, konuş, etki yok. Yani sen bana ne açıyorsun dedim. Adamın itikatları bozuk. Ben orada yanlış bir şeye inanmasınlar diye bir saat konuşmak zorundayım. Ben onu o vaziyette bırakıp, yaralı vaziyette bırakıp gidemem. Benim orada para aldığım yok. Bir beklentim yok.

Ondan sonra alemlere rehber olur ya. Len yehdiyallahu bike raculen vahiden hayrul leke min humurin ne'ami. Allah seni sebep etse. Ya Ali, Hazreti Ali Efendimiz'e hitaben bu. Bir kişiyi seninle yola getirse, namaza başlatsa, imana getirse, ehli sünnete getirse, bütün dünyanın o zamanki kırmızı develer, develerin renkleri var. Yani kırmızıya çalan renk, enfes, Arap'ın enfes malı, en kıymetli mal. Şimdiki 15 milyon, 20 milyonluk jipler var. O zamanki bir deve o değerde yani, nispet olarak. Bütün o develer, yani şu anda Mercedes'in, BMW'nin bilmem ne kadar daha isim çıktı. Bu kadar arabalar, galeriler dolu. Bir galeride bazı var, 2000-3000 jip, milyar dolarlık servetler. Senin olacağına bir adamı namaza başlattın mı? Bir insanı yola getirdin mi? Sohbete getirdin mi? Alnını secdeye getirdin mi? Bir hanımı tesettüre sebep oldun mu giyinmesine, çarşafına, kapanmasına, örtünmesine, bir kadın erkeklerin arasından kurtulmasına, onların arasında çalışmasından çıkmasına, ayrılmasına sebep oldun mu? Dünya senin olsa ne yazar ya? Ölüp gideceğiz ya. Dünya ömrümüz bitmek üzere. Şu saatten sonra İslam için çalışalım, şeriat için çalışalım, sünnet için çalışalım, ümmet için çalışalım, Kur'an için çalışalım, Allah için çalışalım ya. Yapmayın ya. Kapı kapı gezelim edelim. Bu millet mahvoldu ya. Camide cemaat yok ya. Cemaatle namaz kalmadı. Millet namaz kılmıyor ya. Evleniyorlar, evlendiriyorlar. Damat kılıyor mu diyorum? Yok. Kılacak inşallah. Kız kılmıyor. Kapalı kızlar namaz kılmıyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Kapalı kadınlar. Kapalı kapalı. Yani tabii çarşaflı demiyor. Belki çarşaflı da, çarşaflıdır da kılmaz. Onu da bilmem de. Orada fire az olur yani. Çok az olur. Ama kapalı kadın efendim. Namaz kılmıyor. Oradan namazın vakti geçiyor. Ben eve gidince kılacağım. E niye sen namaz geçiyor, ikindi geçiyor. Men teraka salaten asfakat abi tamelü. İkindi namazını kaçıranın bütün sevapları, buluğa erdiğinden beri yaptığı bütün sevaplar o anda silinmiştir. Bir ikindiyi kaçırsa. Men teraka salaten asfakat kennema vütüra ehle ve male. İkindi namazı, bu salat-ı usta, akşam ondan aşağı mı? Sabah hepsinin en büyüğü. Bir vakit namazı demektir. Terk etti. Sanki eşi, çocukları, dükkanı da varsa, malı da varsa, araba, hepsi birden yok oldu gitti. Neyse o kadar daha kötü, üzücü bir şey. Bir Müslüman için bir namazın kaçmaz. Ama su gibi namaz kaçırıyorlar. Efendi Hazretleri buyururdu ki, bu millet hacca gidiyor. Hacca giderken uçakta namazı kaçır. Bak, uçakta namazı kaçır. Hacca giderken ihram giyecek namazı kaçıran var. Umre'ye giderken namazı kaçıran var. Sormuyor. Uçağa denk geldi, tamam, uçakta kılacaksın. Abdestini ona göre önden alacaksın. Uçakta alabiliyorsa, aldırmıyorsalar önden abdestini alacaksın. Tutacaksın abdestini. Senin namazın, senin dinin, senin imanın namaz. Ona göre. İdrara çıkartacaksa çay içmeyeceksin. Su içmeyeceksin. Ben şimdi su içersem, siyah çay içersem abdestim sıkışıyor. Ben bunu biliyorum. Burada namaz kaçırma tehlikesi var. Elimi ayağımı kaldıramıyorum zaten. Uçakta abdest ben alamıyorum ki, vuruyorum her tarafa. O zaman abdestimi koruyacağım. Mesela ben inince kılarım. E inince vakit geçti. İnince kerahata girdi. Yok. Alışverişe gidiyor, dükkana giriyor, oraya geliyor, buraya geliyor. Ya şimdi ben buralarda nasıl saçılıp döküleyim? Ben şimdi abdest alamam, özellikle kadınlar. Ne oluyor? Namazı kaçırıyor. Yani şimdi bu millet önce ehli sünnet itikad, sonra namaz. Şu namaz hassasiyeti, namaz canın gitse la tetrükü salâh velev hurrikte.
Efendim sallallahu

0: Bazen buyuruyor. Yansan da, yakılsan da, seni atlar çiğnese, bak, sabah namazının sünnetinin iki rekatının sünneti söylüyorum. Farzı, oho, farz nerede? İki rekat sünnetini söylüyorum. Salluhuma velev taradetkumul haylu. Atlar sizi tepse, atlar teptiği zaman da böyle kafanın gözüne vurduğu zaman da öldürebilir de yani. Atların ayaklarının altında çiğnense, üzerinden böyle kesseler. Yine de siz sabahın sünnetini terk etmeyin. Şimdi bir sünnete bile, sünnete bilesi fazla, bile de ne demek yani, sünnet canımız. Bak ne kadar önemli. Ya bunun farzı? Sudan bahanelerle, uykum vardı, uyanamadım, bilmem yorgunum, bilmem kalkıncaklarım. Nasıl iş? Şimdi bu ümmet sohbet dinliyor. Bazıları tabii dinlemez, ayağına gidersin. Ayağına gittiğin zaman bir mahcup oluyor, bir utanıyor, bir buyurun, hoş geldiniz diyor yani. Ama işte namaz, namaz konusunu açtığın zaman, ya bir yere misafir götürürüz, şey diyorum, bakıyorum size 20 kişi 30 kişi toplanıyorlar başımıza, yemek yeniyor, çay içiliyor, namaza cemaate duruyoruz, 20'si yok, 10'u kaldı. Ulan nereye gidecek bunlar? Biri aşağı sigaraya gitti, biri oraya sıvıştı, biri buraya sıvıştı. Allah Allah, Müslümanın evinde ocağında namazsız abdestsiz var ya, olacak iş mi bu? Yani bu namazsızlık kadar ruhsuzluk, nursuzluk, şuursuzluk, bereketsizlik görülmemiş bir şey ya. Nasıl namaz kılmaz bir Müslüman ya? Şu camiler nasıl gürül gürül dolmaz ya? O zaman pahalılık var, o zaman cinayetler var, o zaman terör var, o zaman dış savaş var, o zaman iç savaş var, o zaman her bela yağıyor. Ondan sonra Allah bizi seviyor mu, sevmiyor mu, bizden razı mı, değil mi? Cebindeki paraya bak, eriyor mu, duruyor mu? Köydeki dereye bak, akıyor mu, kuruyor mu? Tamam mı? Vücuduna, bedenine, sağlığına bak. Sıhhatin yerinde mi? Teheccüde kalkanların sağlığı gibi, beş vakit namazı vaktiyle kılanlar, az yiyenler, az içenler, az uyuyanlar, az konuşanlar, az görüşenlerin hayatı gibi mutlu, mesut bir yaşantın var mı? Yok. Yoksa Allah da senden rızası yok. Çünkü razı olsaydı senden, bu kadar seni dünya ahiret mutsuz etmezdi. Huzur nerede? Kalpte. Huzur nerede? İmanda, İslam'da, namazda, secdede. Huzur nerede? Emirleri tutmakta, yasaklardan kaçmakta. Öbür türlü parada olsa, malda olsa, mülkte olsa, bizden çok daha imkan sahipleri. İntihar edenler, bunalıma girenler, yani şaşırıyorum kalıyorum. Çok zenginler gelenler oluyor. Görüştüklerim, farklı ortamlarda rastladıklarım oluyor. En yüksek seviyede bürokraside görüştüklerim oluyor. Ama bakıyorum, bendeki huzur yok onda. Bendeki mutluluk yok. Benim kalbimdeki sakinlik onda yok. Panik, bunalım. Halbuki milyar doları var, uçakları var adam, uçakları. Ben rahat. Eşeğim bile yok ama iyi, elhamdülillah durumumuz iyi. Ayağımız yerden kesiliyor, o getiriyor, bu götürüyor, fark etmez. Ama İbni Abbas Hazretleri'nin şu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğrettiği hadis-i şerifi rehber edineceksin.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 09.08.2026 yılında Gümüşhane'de yapmış olduğu sohbet devam edecek.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti
2: devam edecek.
1: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
4: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
5: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
6: Ahıska Yayın Evi'nden bu hafta sonuna özel dev fırsat. Cübbeli Ahmet hocamızın son çıkan iki yeni eseri şimdi bir arada. Üstelik sizlere özel imzalı
0: 113. Risalem çıktı. Neler yazdım, neler yazdım. Esselatü vesselamu ala seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Adamız çıktı. Bak kaç sayfa kitap. Bu kitaba değer verin. Bizimle sevinenle bizle seviniriz. Sırrına mazhar olun. Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska Yayınları'ndan çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor. Mesela.
6: Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Bu fırsatı sakın kaçırmayın.
0: Şura Fıkıh Kurulu. Bu kadar Müslümanın sorun çözülüyor. Bunların okuttuğu talebelerde yardımı olanların kıyamete kadar defteri kapanmaz. Ama bu talebe işi, fıkıh işi, ilim işi normal fakirlere yemek vermeye benzemez. Normal fakire herkes yemek verir ama fıkıh öğrenen talebeyi yetiştirmek herkese nasip olmaz. Bir soru sorduğumuzda fıkıh alimi arıyoruz. Onun için 1000 tane evliyadansa bir fıkıh alimi eftaldir diyor. Bu ümmetin fetva sorduğu zaman arayacağı güvenilir tek adres şu anda burası. Bir an önce destekleyeceğiz. Nerede fıkıh okutuluyorsa fıkıh ilimlerini, hocaefendileri destekleyeceğiz. Bu destekler için 0212 923 36 36 telefonuyla irtibat kurabilirsiniz. Hocaefendilere ulaşabilirsiniz.
7: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
2: Reklamları dinlediniz.
8: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
9: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
10: İcir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 09.08.2026 tarihinde Gümüşhane'de yapmış olduğu sohbet devam ediyor.
0: Sihirden korunma 500 sayfa kitap yazdım. Orada şaşırdım kaldım ya. İşte bir maddi sebepler var. Tırnağınızı gömün, tüylerinizi çöpe atmayın. İnsanların gördüğü yerde tırnak, vücudundan çıkan hacimat kanı falan bırakmayın. Büyücüler birisi büyü yapmak isterse alır onu götürür oradan büyü işler. Üdfünü esfârakum ve eş'ârakum ve dimâkum lâ tel'abbiye sehara. Büyücüler oynamasın istiyorsanız sizinle, size büyü yapmak isteyenler tutturamasın istiyorsanız, vücudunuzdan çıkan artıklarınızı, attıklarınızı gömün. Yani çünkü çöp möp diyorsun, çöpten de biri kalkıyor, çöpten neler çıkıyor, neler o çöplerden. Onun için mesela bir böyle bir tavsiyeler var. Ama esas tavsiyelere bakıyorsun, sabah okunacak sünnet duaları okuyun. Akşam okunacak sünnet duaları okuyun. İşte bakıyorum haramlardan sakının, takva üzere olun. İşte her işte euzü çekin. Her işte besmele çekin. Yatarken şu duayı okuyun. Yazdım. 500 sayfa yazdım. Ne kadar ayet hadis, ne kadar ayet hadis doldu. Bütün ulemanın beyanları. Bak, takva sahibi olun. Haramdan sakınırsan şeytanın hilesi çökmez. Haramdan sakınırsan cin sana musallat olamaz. Şimdi Allah-u Teala düşmanı yaratmış, sana da kalkan yaratmış, sana da kale yaratmış. Zikredenin hali neye benzer? Bir adam düşmanından kaçtı. Tam önüne bir kale geldi. Kapısı da açık. Kocaman kale kapısı. İçeri girer girmez kapıyı drong diye bir kapattı. Daha o düşman ne yukarıdan tırmanabilir ne o kapıyı açabilir diyor. Bu Tirmizi hadisinde geçer. Ve inni amurukum bihamsin. Allah-u Teala Yahya aleyhisselama vahyetti. Bunları Beni İsrail'e vaaz et. Yahya aleyhisselam da vaaz etmeyi geciktirdi biraz. Biraz geciktirince İsa aleyhisselama vahyetti bu sefer. İsa aleyhisselamla Yahya aleyhisselam aynı dönemde yaşadılar. Teyze oğullarıydı. İsa aleyhisselama buyurdu ki ben Yahya'ya 5 şey vahyettim. Ümmetine duyursun. O biraz geciktirdi. Sen yap bu işi. Bu sefer İsa aleyhisselam gitti dedi ki Yahya aleyhisselama böyle bir durum vahyedildi bana yapıyorsan yap yapmıyorsan ben yapacağım. Yahya aleyhisselam dedi aman aman ben helak olurum dedi. Hemen ben yapacağım dedi. Hemen Mescid-i Aksa'da cemaati topladı. Doldular taştılar hatta şerefelere yüksek yerlere kulelere oturdular. Öyle buyurdu. İnne Allah emarani bi hamsi kelimat. Allah bana 5 şey emret. Size söylememi emret. Tebliğ etmemi emret. İnne Allah emrakum bis salah. Allah size namaz emretti. İnne Allah emrakum bis zekat. Zekat emret. İnne Allah emrakum bis sadaka. Sadakayı emret. İnne Allah emrakum bis zikir. Allah size zikir emretti. Bunların hepsinin şimdi tabii vakit yetmez misallerini verdi. Bu şuna benzer, bu şuna benzer, bu şuna benzer. En sonunca 5. maddede buyurdu ki, mesela sadaka vermenizi fakirlere Allah emret. Bunun ilginç hali neye benzer? İlginç hali, sadaka verdiği zaman bir adam düşmanlarının eline esir düşse, sonra onlara fidye teklif etse, size şu kadar para vereyim, beni salın dese, onlar da o fidyeyi alsalar, onu salsalar, yani sadaka adamı itten kurtarır. İdam edilecekti, esir kampına götürülecekti ama fidyesini verdi, canını kurtardı. Sadaka da senin canını malını kurtarır bu. Tirmizi'de geçiyor bu hadis-i şerif. Namazı emrettiyse, namaz kılan hali neye benzer? Namazda Allah Teala kuluna yönelir, tepesinden feyizler, nurlar yağdırır. Namaz kılan insan sağa sola bakmaz, kıblesine bakarsa, secde ettiği yere bakarsa, ayağın ucuna bakarsa, secde yerine bakar, işte şeyde rükuda ayağın tırnaklarının ucuna bakar, secdede burnunun ucuna bakar, selamlar sağına sol omzuna bakar, başka yerlere bakmazsa, Allahu Teala innallaha yansubu veccehu li vecce abdi fi salati ma lem yeltefit. Eğer sağa sola bakmadan kalbini de Allah'ta toplayabilirse, Allahu Teala öz zatı fâki sübhaniyesinin bütün nurlarını o koluna döndürür, tecelli yağdırır. Namaz böyle bir şey. Allah size zikre emretti. Bak, çünkü sabah okunacaklar, akşam okunacaklar, bela gelmesi okunacaklar. Dua. Dua nafi'un mâ nezele ve mâ lem yenzil. Dua inen belayı da kaldırır, inmemiş belayı da yolda döndürür. Tirmizi hadis. Dua belayı sahibinin başına bırakmaz. Dua yaruddül kaza. La yaruddül kaza illet dua. Kaza kaderi bile dua geri çeviriyor. Çünkü Allah senin dua edip etmeyeceğini biliyor, ona göre yazıyor. Sen dua etmekle mükellefsin. Zikir. Allah'ı hatırlamak, Allah'tan gafil olmamak. Vakımız salat elizikli, namazı beni hatırlamak için kur. Duruyor, kılıyor, ediyor, pat, küt, bir kere Allah aklına gelmiyor. Bu namaz işini görmüş müydü? Tesirini, etkisini bırakabilir mi? Bırakmaz. Çünkü zikirsiz kıldı. Halbuki namazın Allahu Ekber'den başlıyor. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Hepsi zikir. Kıraat. Namaz. Ya ayet, ya hadis, ya dua, ya zikir. Gaflet yok. Ama insanlar maddi sebepleri görüyorlar. Maddi sebeplere başvuruyor, sonra cinci arıyor. Cinimi çıkartsın diye. Büyücü arıyor, büyüyü bozsun diye. O büyücü de daha beter. Gel diyor, orasını elliyor, burasını elliyor. Hem parasını alıyor, hem namusunu alıyor. Hem kiminin de dinini, imanını alıyor. O büyücülere gidiyorlar. Cincilere gidiyorlar. Helak oluyorlar. Ya... Kafir olan bile var. Çünkü neden? Abdülvahap Şahrani Hazretleri kaddesallahu aleyhi ve sellem, o yüce veli zişan. Bir adamın diyor sihirleri çok tutuyor. Mısır'da gittim onu buldum. Sen bu sihirleri yapıyorsun, tutturuyorsun. Neyden bu etkiyi buluyorsun? Çünkü diyor, ben diyor, benim cinlerim var diyor. İşte onlarla görüşüyorum şeytan tarafından. Ben ne kadar sihir yapsam tutmuyor. Ama ne zaman bana dediler ki sen Yasin'i idrarla yaz. Yasin-i Şerif'i idrarla yazdığım zaman, kanla yazdığım zaman diyor büyü ok kadar 12'den tutuyor. E oldu kafir. E ya, Yasin'i idrarla yazarsan Müslüman kalabilir misin? Daha bak, evliya olan zamanında 500 sene 600 sene evvel ne gavurluklar türemişler, ne sihirler, ne büyüler şimdi. Millet cahil. Allah'ın kalesine girmiyor. Allah'ın kalkanını kuşanmıyor. Bu kadar kitaplar yazılı, sohbetler yapılı. Şunu oku, şunu oku, şunu oku. Efendi Hazretleri, ya her gelene de Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru me'asmi şey'un fil ardu ve la fissemâ ve vessemî'ul alim. Üç kere sabah, üç kere akşam. Bir manayı düşün, bir Allah'ı düşün. Bir Allah'a sığın bakalım şeytan yanaşabiliyor mu? Abdülkadir Geylani Hazretleri öyle buyuruyor. Allah'ın öyle velileri var. Allah'ı öyle bir zikrediyorlar, hiç gaflet etmiyorlar. Devamlı huzur üzere duruyorlar. Şeytan ona yaklaşmak isteyince o Allah dostunun kalbindeki zikrin nurundan şeytan cin çarpılıyor. Bu sefer cin çarpılıyor. Cin çarpmıyor. Cin çarpılıyor. Bu sefer Sara gibi böyle sallanıyor ediyor. Bütün cinler şeytanlar başına toplanıyor. Diyorlar ki bu arkadaşımıza ne oldu? Nasıl şimdi Sara'ya çarpsa biri gelse ulan cin mi çarptı şeytan mı çarptı? Okumaya başlarız onu, üfleriz, bir şeyler ederiz kendimize göre. Şimdi bu sefer cin çarpılıyor, şeytan çarpılıyor. Bu sefer öbür cinler, şeytanlar yardıma geliyor. Diyorlar ki, ne oldu buna ya? Deli deli hareketler yapıyor. O görenler, işi bilenler diyorlar ki, bunu da insan çarptı diyorlar. Demek ki, sen niye çarpılıyorsun da, çarpan olamıyorsun? Mahmut Efendi Hazretleri'ne gelseydi, yanaşsaydı bakalım da ne yapacaktı onu? Hadi gelseydi bakalım nasıl çarpılıyordu, yanından geçemiyordu. E senin benim içimde niye çirit atıyor? E zikir yok, gaflet var. Allah'ı unutursan ve men yaşu an zikri rahman nukayyızlahu şeytane fevvele ukari. Bir an bile Allah'ı unutsa bir şeytanı takarız ona, o onun en yakın arkadaşı olur, ayrılmaz. Karin demek ayrılmaz arkadaş. Şimdi toplum namazsız, toplum zikirsiz, ibadetsiz, tefekkürsüz, tezekkürsüz, takvasız. Allah'a güvenme yok, Allah'a itimat yok. Hemen başına bir şey geldi, itiraz. Bu niye böyle oldu, bu niye şöyle oldu, ona gideyim, buna çözeyim. Çöz de göreyim. Çöz de göreyim Allah devreye girmeden, yaratmadan çöz de göreyim. Zikretmeden çöz de göreyim. Çözersin çözersin ama işte dünyada imtihan olursun. Ondan sonra Allah sana istidraç için nimet verir gibi gösterir, yol verir. Ebedi cehennemi boylarsın. Ama sen Allah'ın kulu olarak yaşayıp cennete gitmek istiyorsan bu imtihanları neyle karşılayacağını bilmen lazım değil mi? Bak ne buyurdu ona? Ey çocuk! Ey İbn Abbas, sana bazı kelimeler öğreteceğim, kulağına küpe bas. Allah'ın şeriatını koru. Harama düşme, Allah seni koruyacak. O işte ateş var görsen, yancan yakılacan bilsen, sen namazı terk etme. Sen orucu terk etme. Sen tesettürü terk etme. Sen namahremlerle oturma. Sen erkek kadın tokalaşma. Neyi kaçıracaksan kaçır. Allah'ın rızası kaçırma. Allah'ın muhafazasını kaçırdıktan sonra ben şu işi alacağım, bu makama geleceğim, şu unvanı alacağım, kariyer yapacağım, bilmem ne yapacağım derken Allah'ı rızasını ve korumasını kaçırıyorsun. Allah seni muhafaza etmedikten sonra senin kariyerin, senin bakanlığın, senin dekanlığın seni kurtaramaz. Ve kurtaramıyor zaten. Görüyoruz. Onun için sen önce Allah bu işten razı mı yap. Razı değil yapma. Ama para kaçıyor kaçsın. Diploma geçiyor geçsin. İşin batıyor batsın. Cehennemin dibine batacağına dünyada temizlen. Allah'ı koru, Allah seni korusun. Allah'ın dinini koru. Yardımı önünde bulacaksın. Niçin Allah dostların duaları kabul oluyor, bizimkiler dua olmuyor? Niçin Mahmud Efendi Hazretleri bizden yağmur duasına çıktığımız zamanda bir değil, iki değil, üç değil, beş değil, ben bunların ne 10 ne 50 kere şahidim. Havada bulut yok, cam. Beykoz'a gidiyoruz o zaman sohbete, yanıyor ortalık, cam. Bir tane köşelerden bulut göremiyorsun göğün hiçbir tarafında. Ufukta bulut yok. Ya orada sohbetteki duadan çıkar çıkmaz yağar mı ya? O Yuşa Tepesi'nde kaç kere? İstanbul susuz kaldı Tayyip Bey ilk belediye seçildiği vakitte. CHP bombalar attı da, bulutlara bomba attı da bir zırnık su gelmedi. Ama dua, ama zikir, ama Allah... Celle Celaluhu. Ne dediler dinsizler? Bunların işi Allah'a kaldı. Ya Efendi Hazretleri ne dedi? İşimiz Allah'a kaldıysa işimiz oldu dedi. Ve işimiz oldu, parasılar doldu. Allah'ı bileceksin evvela ya. Niye onun duası öyle kabul oluyor? Bizimki niye kabul oluyor? Bir lütfen kendimizi bir sorgulayalım. E şimdi ne dedi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne istese oluyor. Mevla'dan ne istese. Melek orduları geliyor, şöyle oluyor. Ama imtihan yok mu? Var. Hicret yolculuğunda mağarada saklanmadı mı? Saklandı. Uhud'da dişi şehit olmadı mı? Oldu. Miğferinin demiri yüzüne geçti. Kana boyandı mı? Boyandı. Bayıldı mı? Bayıldı. O kadar olacak. Ama sonunda kim galip oldu? Galip olma ihtimali zerre yokken Mekke'deki ilk çıkışında bu dünyaya bu İslamiyet nasıl yayıldı? Hakim oldu. Yakın zamana kadar hakim idi İslamiyet her yer. Kıtalara hakim idi. Ama adamlar laf dinliyordu, Kur'an'a uyuyordu, şeriata uyuyordu. Allah koruyordu, Allah onları koruyordu. Allah yardım ediyordu, onlar Allah da onlara yardım ediyordu. İntesurullah yansur. Siz Allah'ın dinine yardım edin, Allah size yardım etsin. Başta Hacı Efendi'nin yardım etti, medrese yaptı. Allah razı olsun. Ha şimdi Allah da ona yardım eder. Kız talebeler okuyacak, dinini öğrenecek. Öbürü bir fakire yardım eder, öbürü bir hocaya maaş verir. Millet İslam'ı öğrenir. İlla hoca olması şart değil. Yetime yardım et, fakire yardım et, miskine yardım. Ama kendini kurtar, canını kurtar, fidyeni ver. Dedi ki bir kere Hazreti Abbas Efendimiz, İbn Abbas'ın babası yani, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcası. Yeğenim dedi, ya dedi, bakıyorum dedi, ne dua edersen kabul oluyor. Bu Allah seni ne kadar dinliyor dedi. Allah Allah. Hazreti Abbas öyle dedi. Ve ente yan. Amcacığım dedi, sen de Allah'a itaat etseydin benim gibi, Allah seni de, sana da itaat eder. Allah'ın itaat etmesi demek, haşa, Allah kimseye itaat etmez. İstediğini yapar yani. Anladın mı? Ama kelime o kelime mukabeleden öyle gel. Sen onu dinlesen o da seni de dinler. Ya bu evliya Allah'ın kardeşim, nasıl bir şeydir bu kerametler ya? Bu nasıl bir şeydir? İstediğin Mekke'de, istediğin Medine'de, istediğin ordular geliyor, istediğin yardımlar geliyor. Bunlara bu kerametler verildi. Yani bize, onların iki tane kalbi yok ya. Onların da bir tane kalbi var. Bize niye bir şey verilmiyor arkadaş? İtaat et. Teslim ol. Razı gel. Onun için bak, nasihatlerinde devam ediyor. Ya gulam diyor. Ve alem. اَنَّ الْعِبَادِ لَوْ اِجْتَمَعُوا عَلَى يَنْفَعُكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُكَ بِشَيْءٍ اِلَّا قَدْ كَتَبُوا اللّٰهُ لَكَ. 7 yaşında çocuğa neler anlatıyor. Ama bak bize nasıl geldi bu hadis şimdi. Ne kadar sayı. Ey oğul diyor, ey çocuk diyor. Sen şuna inan. Bak benim itikadım yavaş yavaş böyle, imanım yakini dereceye yavaş yavaş, ben bu kadar senedir konuş konuş konuş, yaz yaz yaz, biraz biraz bir kıpırtaşma olmaya başladı bende. İnşallah sizde de, sizde zaten daha çok olmuştur. Korkma ya. Eğer bütün kullar, insanlar ve cinler toplaşsalar, hepsi sana bir fayda vermek isteseler, ağrını dindirmek isteseler, hastalığını geçirmek isteseler, sana bir mertebe vermek isteseler, Allah sana onu yazmadıysa, Allah'ın yazmadığı bir şeyi bütün alemler, buna melekler de peygamberler de dahil olsa bile, sana onu yaratamazlar. İtikada bak nasıl açlıyorum. Ve alem ennel ibade lev içtema'u İnsevum ve cinnevum evvelevum ve ahirevum. Öncekiler, sonrakiler, insanlar, cinler, bütün kullar bir araya gelseler ve sana ala en yadurruke bir şey, sana zarar vermek istiyorlar. Seni öldürmek istiyorlar, asmak istiyorlar, kesmek istiyorlar. Maddi, manevi sihir yapıyorlar, büyü yapıyorlar, cin salıyorlar. Asla sana bir şeycik bile zarar veremezler. İlla bir şey, in kat ketebe Allah aleyh. Ama Allah ezelde bildiyse ve kaderinde onun başına geleceğini yazdıysa, o Allah yarattıysa olur, yaratmadıysa olmaz. O zaman bizim müracaat mercimiz neresi olmalı? Ona gidiyoruz yalvarıyoruz, buna geliyoruz yalvarıyoruz. Halbuki önce Allah'a dua etsek, sonra sebebe sarılmak var. Ama sen sebeplere takılmış, bu sebepler olursa bu adam benim işimi görür. Bu adamın arkası sağlam. Bu kişi söz verdi, bu iş bitti. Ama Allah nerede Celle Celaluhu? Hiç Allah'a hesap ediyor musun? Niceleri öyle ne planlar yaptılar? Planları sabaha tersine döndü. Niceleri en üstteyken sabaha dibini buldu. Onun için rufiatil eklam ve ceffetis suhuf, kaderler yazıldı, sayfaların mürekkebi kurudu, levh-i mahfuza yazan kalemler kenara kaldırıldı. Bu saatten sonra duadan başka, zikirden başka, sadakadan başka, Allah'ın yaratmasından başka sen kimseye fayda da veremez, sana zarar da veremez. Yaratamaz. Bak ona nasıl nasihat edeyim, nasıl ve alem enne fis sabri ala ma tekrahu hayran kesira. Ey çocuk, canının istemediği şeylere sabretmende çok hayır bulacaksın. Canının istemediği şeyler. Efendi Hazretleri buyurdu ki bu şeriat nefsin hilafına vaz olunmuştur. Yani canın ne istiyorsa şeriat da onun tersini emreder. Böyle bir şey yani. Tam uyku saatinde namaza kalk diyor. Ya şu namaz 9'da olsa kimse kazaya bırakmayacak ya. 4.30'da namaz mı olur diyor. Sabah namazı. Geliyor geriye, gidiyor ileri. Yerine göre, yöresine göre. Hep şeriat dersi. Canın ne istemiyorsa ona sabret, çok hayır göreceksin. Fe inne ma'alem enne ma'al usri yusra fe inne ma'al kerabi faraca. Ne zaman sıkıntı geldi, bil ki yardım peşine gelecek. Ne zaman zorluk geldi, önüne çıktı, bil ki kolaylık peşine gelecek. Kur'an'da da zaten inne ma'al usri yusra fe inne ma'al usri yusra. Onun için sen şeriatı yaşamaya bak, canın istemese de sabret. Şimdi adamın biri geldi geçen gün, 3 tane de çocuğu var. Hanımıyla da işte şudur budur. Yani ben ayrılacağım, şey diyeceğim, ne oluyor, şu oluyor, bu oluyor. İşte biraz da şey de bahane etti tabii de. İbadet taat mesele. Dedim şimdi Efendi Hazretleri olsaydı sana ne derdi biliyor musun? Ne derdi? Ben de dedim bir akıl soruyorsun da benim kendime aklım yetmiyor. Ama ben Efendi Hazretleri'nin kime ne dediklerini biliyorum. Şimdi sana derdi ki, yani ayrılmaya yer arıyor, benden de bir yol arıyor. Dedim, Efendi Hazretleri böyle durumda şunu okur. Asen tekrar o şeyen, sen şimdi hanımını beğenmeyebilirsin. Veyahut hanımın kocasını beğenmeyebilir. Ve cealallahu fi hayran kesira. Allah onda çok hayırlar yaratır. Umulur ki onun için sabret. Dedi ki sabret diyorsan sabredeceğim. Dedim sabretme mi diyeceğim sana? Ve tevazav bil hakkı ve tevazav bil sabri dedim yani. Bak ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Canının istemediği şeye sabret. Dayan, diren, namaza, ibadete. Nefsin bağırsın, çağırsın. Bacağım kırıldı, kafam koptu. Kopsun lan senin kafan. İşra bekleyeceksin arkadaş. Bilmem ne. Böyle mücadele, mücadele, mücadele. O zaman daha adam farzları kılmıyor ya. İşrak beklemek nerede ki? Ama bu tembihat, senin imanın, senin inancın, senin Allah'a bağlılığın, Celle Şanuhu, Celle Celaluhu, Allah'tan başka yaratan yok. Bu şekil Allah'a bağlandığı zaman iki şey var. Ve in tasbiru ve tetteku la yedurrukum keydum şeya. Bir sabır. Sabır İslam'da sabır. Namaza devam, atlatmak yok. Oruca devam, zekat vermeye devam. Nefis atlatmak ister. Asla. Tahammül. Namereme bak, bakmayacaksın. Zina yap, yapmayacaksın. Canın istiyor. Seni çekiyor arkadaşlar, çevreler, şunlar, bunlar. Sabır hacı, sabır. Ölüm yaklaştı. Zaten ebedi cennette sabır da lazım değil, takva da lazım değil. Nimet diz boyu cennet ya. Şurada bir imtihandayız. Bir sabır. iki haramdan sakınırsanız, düşmanların, hasetçilerin, cincilerin, büyücülerin, Yahudilerin, Amerika'nın, Avrupa Birliği, hepsi bu ayete dahildir. La yadurrukum keyduhum şey'a, hileleri şeycik bile dokunamaz. Allah var. Korkma, Allah var, gam yok. Ama Allah senin yarın mı, yardımcın mı, Allah ile aran iyi mi? Efendi Hazretimizin buyurduğu gibi, Mevla'yı gücendirmeyelim, Mevla ile aramızı iyi tutalım. O zaman gör bakalım kuluna ne yapıyor. İşte o zaman, yani biz burada bu hadis-i şerif dersimiz olarak önümüzde kalsın. Orada ben onun uzun tafsilatını da yazdım sihirle ilgili kitapta. Orada daha ne çareler ne çözümler. Ama niye? Mesele beyinde bitiyor. Çünkü sen, ben büyülendim, evhamlandım, cinlendim, bin musallatım var, evde tıkandım, şurada çıkamadım, kısmetim bağlandı, işim battı. Ya bunlardan kurtulmak çok kolay. Sadece Allah'a güvenmek. Sadece Allah'a güvenmek. Ama işte o güven gelebilmesi için, Allah'a tevekkül makamına erebilmesi için Allah'a itaat edeceksin kardeş. Namazı kılmazsan, ibadet yapmazsan, sabah akşam zikir yapmazsan, duanı yapmazsan açık hedef. Açık hedef. Bütün düşmanlar karşısında bu da açık hedef duruyor. Vurun bana, ne yaparsanız yapın. Ya mübarek, Allah sana kale gönderdi, kalkan gönderdi. Bu kadar ayet, hadis, zikir öğren. İki dua öğrensene. Cin şeytanın yaklaşımı. Euzü billahi semi'il alimi mineşşeytanirracim. 10 kere okusa diyor sayı hadis. 10 kere okusa Allah özel melek gören diyor. Ne cin ne şeytan. Devamlı böyle. Nasıl ki böyle yerlerinizde sinekleri kovuyorsun. Bir melek senden sırf cin şeytanı kovuyor zaten. Büyü istemez ki. Ya bu kadar kolay bir zikir 10 kere. Levenzenna'nın başında da bir rivayet 3 kere, bir rivayet 10 kere. Ama bu normalde de 10 kere okuyabiliriz. Vesvese geldi. Bir sıkıntı geldi. Uğursuzluk geldi. Bir bunalım geldi. Euzü billahi semi'il alimi mineşşeytanirracimi. Her şeyi işiten Allah, her şeyi bilen Allah, bana benden yakın Allah, şah damarımdan yakın Allah. Ya ben kime sığınacağım Allah'ım varken ya? Ama bu zikiri, bu şuurla kaç kişi okuyor? O zaman ağız alışkanlığına dönüyor. Ağız alışkanlığından, ağzından çıkanı kulağa duymuyor, duysa da kalbe inmiyor. Kalp onu Allah'a ile irtibat, hani herkes Arapça bilmez, kelime manası, lügat manası veremez. Ama onun bir mefhum olarak Allah'a sığınmayı becerebilmen lazım. Her Müslüman Allah'a okurken benim Rabbime sığındım, başka kimseyi tanımıyorum, Allah beni kurtarmaya kadirdir. Budur. Bunun sırrı budur. Aha. İhlas suresi. Üç felak, üç nas, ayet-el kürsi. Ama bütün bunlar huzursuz tamam olur mu? Allah'ı düşünmeden sade dır dır dır dır dır laklakay lisan kabinden okursan bu tesiri bırakır mı? Bu etki bırakır mı? Ya Bahrullah Efendi Hazretleri vardı, İsmet Garibullah Hazretleri halifesi. Efendim, bütün hayvanı hasta olanlar, çocuğu hasta olanlar, kendisi hasta olanlar Taşova'da, Amasya'da diziliyorlar. 100 kişi, 200 kişi, 1000 kişi geliyorlar. Geç. Geç. Herkes iyileşiyor. Ulan bütün hocalar toplaştı o zaman Amasya'nın bütün oralardaki Osmanlı döneminde. Bütün hocalar, ulan bu ne okuyor dedi ya. Ulan ne okuyor? Geldiler, baktılar, baktılar, bir şey yok. Şeyh Efendi, Efendi Hazretleri dediler. Bu kadar nasıl tutuyor senin okuduğun dedi. Ne okuyorsun dedi. Dedi herkese Fatiha okuyorum dedi. Ulan ben hatim indiriyorum da bir şey olmuyor dedi ya. E çünkü kardeşim, o Fatiha'da İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in, Allah'la rabıtası, murakabesi var. Murakabe üzere okuyor. Murakabe üzere okuduğu için tesir ediyor. Sen gafletle okuyorsun. Gafletle okuyorsun kardeşim. Onun için dinimiz Allah'a emanet, imanımız Allah'a emanet, kutsallarımız Allah'a emanet, vatanımız Allah'a emanet, ehli sünnet itikadımız Allah'a emanet, sizler de Kelkit'te, Gümüşhane'de Allah'a emanet. Bütün bu diyar İslam, bu yurtlarımız hepsi Allah'a emanet. İslam vatanları memlekette Rabbimize emanet olsun. Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizin iki canı da aziz eylesin. Gönüllerinizi mesrur eylesin. Hayırlı muratlarınıza nail eylesin. Rabbim afat zamanı aradı eden, safer ayının son çarşambasına yaratacağı belalardan, gökten yere inecek 320 bin şerden beladan cümlemizi mahfuz emin eylesin. Zikirlere daim eylesin. Tarikat derslerimize müdavim eylesin. Gece namazlarında kolaylıklar ihsan eylesin. Bir vakit namazı kaçıracağımıza ölmeyi bile ondan ehven görmeyi nasip eylesin. Namaz kaçırmaktan ölene kadar muhafaza eylesin. Ayakta kılmak nasip eylesin. Rükû secdeden mahrum etmesin. Ezberlediğimiz ayetleri bize bağışlasın, unutturmasın. Allah'ım yavrularımızı alim, salih, hafız eylesin. Allah'ım şurada kadın, hanım kardeşler yukarılarda, sıcaklarda, o çarşafın içerisinde terlediler. Allah o terlerle mizanlarını teskil eylesin. Allah nar-ı cehime haram eylesin. Allah bedenlerimizi, cesetlerimizi cehennemden azat eylesin. Allah vatanımıza, ya İslam vatanlarına, dünya ve ahiret saadet selametleri, ehline nusretler, zaferler, teyitler ihsan eyleyiz. Gazze'ye yardım eylesin, Myanmar'a yardım eylesin. Doğu Türkistan'daki esir kamplarındaki karı kocaları ayırdılar, ana babaları ayırdılar. Rabbim ehli sünneti cem eylesin. Sevdikleriyle bir arada toplasın Allah'ım. Yahudinin şerrini, Avrupa Birliği'nin kafirlerin cümle şerlerini Rabbim defu rafu izale eyleyip Habibine hakkıyla uymak, ittiba etmeyi, şu mübarek Mevlüt ayını güzel kutlamayı nasip eylesin. Mevlid-i Şerif gecesi Resul-i Zişan Efendimiz'e anlatabilmeyi, anlayabilmeyi nasip eylesin. Amin diyen dillerinizi nar-ı cehiminden azade eylesin. Amin, amin. Bi hurmetullaha ve yasin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi selleme teslimen kesira ve elhamdülillahi rabbil alemin. Amin, amin. Şura-i Müceddidiye'nin Erzincan'da Efendi Hazretlerimizin vazifesini yapıyor, temsilciliğini yapıyor Hoca Efendi. O Emre Demirci Hoca burada var. Hanımlar için sohbetler yapılıyor vesaire. Efendim kardeşlerim, Şura-i Müceddidiye'nin Vahid Der diye bir derneği var. Bu Vahid Der'in telefonlarına ulaşın. Ben şu bölgedeyim. Burada Efendi Hazretlerimizin vekili var mı? Mümessili var mı? Burada kız medresesi var mı? Erkek medresesi var mı? Onları sorun. Hatmi şerifler, tarikat ders değiştirmeler, herkes kendine yakın yerdeki hoca efendilerden istifade edin. Maalesef İsmail Ağa Efendi Hazretlerinin vasiyetini terk etti. Efendi Hazretlerinin bize buyurduğu, şahit olduğumuz şeylerin hepsini reddetti. Ve şu anda Efendi Hazretlerinin de kabirde öldüğü için işinin bittiğini, kerametinin kalmadığını, tasarrufunun devam etmediğini genel sekreter aracılığıyla İsmail'a kendi sitesinde ilan etti. Onun için artık bu saatten sonra Efendi Hazretlerimiz gibi büyük müceddidin, velinin öldükten sonra işi bitti diyen bir Vehhabi zihniyetine asla talebe verilmez. Asla onların hocalarından ders değişilmez, sohbetlerine gidilmez. Çünkü korktuğumuzdan daha kötüleri, beterleri başımıza geldi. Onun için siz Efendi Hazretlerimizin kurdurduğu Şura ismini kendisinin verdiği Şura-i Müceddidiye bağlı Efendi Hazretlerimizin vekilleri, Efendi Hazretlerimizin temsilcileri, Efendi Hazretlerimiz son şeyhimiz Hazreti Mehdi'ye kadar rabıtasıyla devam edeceğiz. Vasiyeti budur. Allah Efendi'nin yolunu bozmaktan muhafaza eylesin. Şu anda ayrılmış olanlara tevbe nasip eylesin. Onlara da dönüş nasip eylesin. Bir an önce onların da bu dalaletten, bu felaketten, bu uçurumdan, zararın neresinden dönersen kardan, kabilinden dönüşlerini bize de görmeyi nasip eylesin. Ama şu anda bizim onlarla işimiz yok. Efendi Hazretlerimizin vekillerinin emiri İbrahim Efendi Hocamız Sellemullah, diğer hoca efendileri, Efendi Hazretlerinin belirlediği hoca efendiler, bunlarla yürüyoruz. Allah yürüyüşümüzü mübarek eylesin. Hizmetlerimizi daim kaim eylesin. Nazarlardan, şerlerden muhafaza eylesin. Siz de bu medreselere, efendiye bağlı, bak İsmaila'ya bağlı değil. Dikkat et, İsmaila'ya bağlı değil. Helak olmayın. Efendi Hazretlerine bağlı. Onun mücedditliğini kabul eden, onun kerametinin devam ettiğini, evliyalığının kerametinin devamını kabul eden ve onun vasiyetine harfiyen riayet eden, rabıtayı bozmayan, bozdurmayan, hoca efendilerle iş yapın, onların medreselerine talebe verin, dersi onlardan değişin, insanları da onlarla ilişkilendirin, onların sohbetlerine getirin götürün. Allah Teala Efendi Hazretlerimizin tasarrufatını, şefaatlerini, himmetlerini cümlemizin üzerimizde, evimizde, ocağımızda, medresemizde, çoluğumuzun, çocuğumuzun üzerinde nurlarını, rahmetlerini o mübareğin sari eylesin, nafiz eylesin, geçerliliğini daim eylesin. Allah cümlemizi ona bağışlasın, dünya ahiret. Amin. Onun, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ehli beytinin ve sahabesinin, silsile-i meşahibimizin, özellikle Ali Haydar Efendi babamızın ve pirimiz, şeyhimiz, müceddidimiz Mahmud Efendi Hazretlerimizin ervah-ı tayyibelerine vasıl olmak niyetiyle. El Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله

0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 09.08.2026 tarihinde Gümüşhane'de yapmış olduğu sohbet sona erdi.
1: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
0: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: Şimdi reklamlar.
4: Ahıska Yayın Evi'nden bu hafta sonuna özel dev fırsat. Cübbeli Ahmet Hocamızın son çıkan iki yeni eseri şimdi bir arada. Üstelik sizlere özel imzalı.
5: 113. Risalem çıktı. Neler yazdım, neler yazdım. As-salatu ve selam ala seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Adamız çıktı. Bak kaç sayfa kitap. Bu kitaba değer verin. Bizimle sevinenle bizle seviniriz. Sırrına mazhar olun. Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından bir ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor. Mesela.
4: Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Bu fırsatı sakın kaçırmayın.
5: Şura Fıkıh Kurulu İlim ve Araştırma Derneği resmen kuruldu. Yardım hesapları açıldı.
1: Şura Fıkıh Kurulumuz kurumsallaşma çalışmaları kapsamında önemli bir adım atmış, kurumumuzun resmi yapılarından biri olan Şura Fıkıh Kurulu İlim ve Araştırma Derneği kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. Kurulumuz tüm çalışmalarını kendi resmi ve kurumsal yapıları bünyesinde yürütmekte olup başka herhangi bir kurum veya kuruluşla resmi bir bağı bulunmamaktadır.
5: 3 tane tadilat yapılan yer var. Bir tanesi fetva merkezi, ikisi de medrese. Şu anda oranın da hocalara, talebelere uygun hale getirilmesi için tadilat icap ediyor. Şimdi ne lazım? Fıkı destekleyeceğiz. Nerede fıkı okutuluyorsa fıkı ilimlerini, hoca efendileri destekleyeceğiz. İnşallah Rahman bu destekler için 0212 923 36 36 telefonuyla irtibat kurabilirsiniz. Hoca efendilere ulaşabilirsiniz.
6: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olmasın? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
7: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Hayder, Mahmut Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Hayder eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1 923 ahmetyesevi.org.tr.
8: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
3: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın. Birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınıza değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
9: Reklamları dinlediniz.
0: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM. İnsanları huzurlu kılan, eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz. Lale Gül FM.
10: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
11: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللّٰهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ صَلُّوا عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلُّوا عَلَى شَفِيعِ ذُنُوبِنَا مُحَمَّدٍ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلُّوا عَلَى طَبِيبِ قُلُوبِنَا مُحَمَّدٍ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ اللّٰهُ تَعَالَى وَتَقَدَّسَ Hazretleri mübarek eylesin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Anlatmaktan ve dinlemekten ziyade anlatılanlardan ders almak, ibret almak ve amel safhasına koyabilmek Rabbim Celle Celaluhu cümlemize ikram eylesin. Malumunuz bütün dünya gündemi Filistin'de yaşananlar, Filistin'deki o hadiseler bütün dünyanın gündemine oturmuş durumda. Dolayısıyla bu sohbetimizde inşallah bu Filistin meselesinden biraz bahsedelim. Bu yaşananlardan, bu hadiselerden. Çünkü yani şu anda tabii bütün dünyayı ilgilendiren bir durum var ama yani Filistin meselesi özelde zaten Müslümanları ilgilendiren bir konudur. Zira Mescid-i Aksa oradadır. Mescid-i Aksa malumunuz bizim ilk kıblemizdir. İkinci mescittir ve üçüncü haremdir. Bu münasebetle de Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de de ne buyurdu? Estağfirullah. Subhanellezi esra bi'amdihi leyle minel mescidil haram ilel mescidil aksa. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bir gece ne yaptı? Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yürüten Allah noksan sıfatlardan münezzehtir buyurdu. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar enteresan ki Miraç'a oradan çıkması bütün Müslümanları ne yapıyor? Çok yakından ilgilendiriyor. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri'nin Mescid-i Haram ile Mescid-i Aksa'yı zikretmesi.

gözümüz, bir kulağımız, yüreğimizin bir kenarı hep nerede? Filistin'de. Ve Filistin'de yaşanan katliamları, oradaki insanlık dramını bütün dünya aslında biliyor, görüyor ve seyrediyordu. Evet, yani Filistin dendiği zaman akla ne geliyor? Siyonistlerin saldırıları gelmiyor mu? Değil mi? Mescid-i Aksa'ya yapılan baskınlar gelmiyor mu? Yani Siyonistlerin krizi tuttuğu zaman tabiri caizse hemen gidiyorlar Gazze'yi bombalıyorlar. Gazze'yi bombalıyor birkaç gün. Efendim yakıyor, yıkıyor, hayalet şehir haline getiriyor. Misket bombalarını yağdırıyor. Ondan sonra efendim barış süreci vesaire güya çekiliyor. Ya hangi barış süreci? Ya kendi kendine kızıyorsun, kendi kendine köpürüyorsun, kendi kendine barışıyorsun. O insanların elinde ne silah var, ne efendime söyleyeyim tankları var, ne uçakları var, ne bir şeyleri vardı. Değil mi? Yani taşla, sapanla ya kendini koruyor. Kediyi bile köşeye sıkıştırdığı zaman yani seni tırmalar. E sen şimdi yani bu kadar zulüm, bu kadar vahşet, bu kadar ambargo, efendim ilaç yok, ekmek yok, su yok, elektrik yok. İstediğin zaman suyu açıyorsun, istediğin zaman elektriği kesiyorsun. E dolayısıyla yani insanca bir yaşamayı bile reva görmedikleri bir Gazze halkı var, bir Filistin halkı var. Yani oraya turist olarak gittiğin bile seni iğneden ipliğe kadar ne yapıyorlar? Adeta kontrolden geçiriyorlar. E gidiyorsun Mescid-i Aksa'ya gireceksin, kapısında İsrail askeri bekliyor. Onların denetiminde giriyorsun yani. Efendim, peygamberlerin kabirlerini ziyaret edeceksin. Peygamberlerin babası İbrahim Aleyhisselam. Bak İbrahim Aleyhisselam'ı ziyarete gittik El Halil'de mesela. Efendim, Yusuf Aleyhisselam'ı, orada kabirleri. Ya girerken kaç tane kapıdan giriyorsun? Sanki böyle hapishaneye girer gibi şeylerden, turnikelerden geçerek giriyorsun ve gene onların gözetiminde. Yani bir peygamberin kabrini bile ziyarete girerken bir Müslüman olarak şimdi böyle muamelelere turist olarak bile ne yapıyorsun? Maruz kalıyorsun. Şimdi oradaki insanların durumunu sen düşün. Yani böyle bir Filistin dramı vardı. Böyle bir insanlık dramı vardı. Katledilen, öldürülen, o hep gözlerimizin önünde yani o feryat eden, ey dünya halkları, ey Müslümanlar, ey Müslüman liderler, görmüyor musunuz halimizi diyerek feryat edip katliamda yaralanan veya ölen bebeğini böyle havaya kaldırmış. Ne resimler ne videolar. Hep bunlarla büyüdük yani. 30 yaşında ol, 40 yaşında ol, 50 yaşında ol. Yani hep bu manzaralara şahit olarak büyümedik mi? Ve bunlar hep kafamızda kazınıyor. Kazındı. Küçücük yavruların kurşuna dizildiği, çarşılarda, pazarlarda kadınların, çocukların kafasını gözünün yarıldığı, tekme tokat dövüldüğü, peçesini açmadı diye kadınların öldürüldüğü, zorla istediğini tutukluyor, istediğini dövüyor, istediğini yaka paça, karga tulumba polis arabalarına tıkıp nereye götürdüğü belli olmayan zindanlara götürüldüğü videolar, fotoğraflar hep hafızalarımızda. Yani böyle bir katliam yıllardır var, yıllardır, 50 yıldır var. Şimdi ne oldu? Ne oldu da bütün dünyanın gündemine oturdu? Yani bu kadar bebekler katledilirken, bu kadar kadınlar dul bırakılırken, bu kadar bombalanırken, misket bombaları atılırken, kıyametler kopuyor, hayalet şehirler haline geliyorken, kimsenin dönüp bakmadığı Filistin nasıl oluyor da bütün dünyanın gündemine oturuyor? Evet, onu konuşacağız. Nasıl oturuyor? 7 Ekim'de hakikaten kimsenin beklemediği bir olayla karşılaştık. Bir hadiseyle karşılaştık. Değil mi? Gazze'de Hamas'ın silahlı kanadı bir operasyon başlatıyor. Aksa Tufanı ismini vermişler. Böyle bir operasyon başlatıyor ve İsrail tarafına geçiyor. Neyle geçiyorlar peki? Paramotor paraşütlerle ebabil kuşları gibi 20 küsur noktadan ne yapıyorlar? İsrail'e sızıyorlar adeta. Şimdi tabii dünya şaşırıyor. Biz de şaşırıyoruz. İsrail dediğin zaman akla güvenlik geliyor. Son teknolojiler geliyor. Yani oraya sızmak, girmek mümkün mü? Kuş uçmaz. Misal. Duvarlar. Efendim etrafı utanç duvarlarla çevrilmiş. Teller var. Elektrikli teller var. Oradan çıkmak için bilmem kaç tane kapıyı geçmen lazım. Kaç tane kontrol aşamasını aşman lazım. İken bir de bakıyorsun hop üstten bunların uçakları yok, helikopterleri yok. Ne uçak helikopter? Ekmeği zor sokuyorsun. Makas sokamazsın. Oraya kim efendim paramotor paraşüt sokacak da kim onları yapacak da nasıl olacak, nasıl bitecek? Şimdi böyle düşünüyorken durum, hal, ahval böyleyken bir de bakıyorsun paraşütlerle öbür tarafa geçiyorlar.
adeta sızıyorlar ve binlerce

0: Roket atıyorlar. 5000 tane roket. Kaç? 20 dakikada mı ne ya? Kısa zamanda. Geçilmez denilen İsrail'e geçildi. O övdükleri çelik, kubbe, hava sistemleri delik deşik oldu. Kevgire döndü. Yani bunların karizması yerle bir oldu. Şimdi tabii bu herkesi şaşırttı. Bizi de şaşırttı. Değil mi? Bugüne kadar bütün saldırıları hep Siyonistler yapmışlar. Saldırıların, operasyonların hepsi nerede? Filistin'de, Gazze'de, yani Batı Şeria'da, efendim Ramallah'ta, şurada burada. Ama İsrail tarafında, Tel Aviv'de böyle bir şey hiç yaşanmamış. Şimdi savaş İsrail'in kalbine taşınmış. Şimdi Tel Aviv yanıyor. Bir takım Aşkalon mu bazı şehirler, çatışmalar olduğu haberleri geliyor. Yani böyle bir durum. Tabii insanlar kaçışıyor. Niye kaçışıyorlar? Böyle bir şey görmemişler. Böyle bir şey görmemişler. Çünkü o insanlar Gazze bombalanırken tepeye oturmuşlar. Çekirdek çitleyerek, gülerek seyreden insanlar. O Gazze'de insanlar ablukadayken, yiyecek ekmek bulamıyorken güya onun karşısında festival yapıyorlar. Gülüyorlar, eğleniyorlar, dans ediyorlar, müzikler çalıyorlar. Festivalin adı ne? Barış Festivali. Bak bak bak. Yani hem maddi bir saldırı var, taarruz var, hem psikolojik bir baskı var. Tamamen her türlü bitirmek için her türlü şey yapılıyor yani. Ama şimdi iş değişti. Öyle ya, bombardımanı çekirdek çitleyerek izleyenler, umursamayanlar, şimdi bomba kendi şehirlerine düştü. Roketler kendi şehirlerine düştü. Siz rahat yatın, çelik kubbeler onları avlar diye telkin verenler, onlar da abondane oldular. Kaçışmalar başladı işte havaalanlarına, şuralara. Bakıyorsun askerler kaçışıyor yani. Kaçarken bile eli ayağına dolaşmış, düşüyor. Çöp konteynerlarına girmişler, saklanmışlar. Bazı askeri üslere saldırılar görüyoruz işte. Adamlar tuvaletlere kaçışmışlar. Kendileri çekiyorlar yani. Dolayısıyla böyle bir acayip bir durum dünya yaşadı, şaşırdı. Biz de şaşırdık. Şaşırtıcı bir şey hakikaten. Ama Allah yardım etti mi olur mu? Olur. Allah yardım etti mi? Olmaz. Olmaz. Olmaz diye bir şey yok. Rabbim yardım eylesin. Kendi vatanlarını savunuyor adamlar. Kendi yaşam haklarını savunuyorlar. Çünkü yaşam hakları yok. Yaşam hakkını savunmuyor. Aslında yaşamaya çalışıyor. Yaşam mücadelesi veriyor. Böyle bir esirlere bile reva görülmeyecek muamelelere maruz kalmışlar yani. Evet kıymetli kardeşler. Mevlana buyurdu bak. Haşr suresi 14. ayet. Estağfirullah. Tahsebuhum cemian ve kulubuhum şetta. Sen onları toplu birlik içinde görürsün ya. Oysa kalpleri dağınıktır. Kalpleri dağınıktır. Korku var. Kendi işlerinde de aslında. Ya şimdi bile bakıyorsun, bazı Yahudilere bakıyorsun, insaflı, vicdanlı, onlardan da var. Ne yapıyor? Bu katliamı kınıyor. Yani Siyonistlerin yaptığı katliamı kınıyor. Adamlar haklı diyor. 1967 sınırlarına geri çekilmemiz lazım diyor. Ya bazı insaflı Yahudiler böyle ama bizim burada Müslüman geçinen bazı birkaç yüzlü, 200'lü de değil bazı kimseler, onların tuttuğu safa bakın yani. Onların tuttuklarına bakın. Mazlumun, mağdurun yanında değiller. Hele mazlum Müslümansa savunmazlar. Yani korku ve panik hakim. Çünkü 50 yıldır böyle bir şey görmemişler. Şoktalar. İlk defa Tel Aviv'de savaş var. İlk defa İsrail tarafında çatışmalar var. Tabii kayıpları da hakikaten çok fazla. Ve bakın İsrail sözcüsü şöyle bir şey söylemişti. Ne dedi? Bunlar kesinlikle İsrail tarihinin en kötü günleri. Daha önce tek bir olayda hiç bu kadar İsrailli hayatını kaybetmemişti diyor. Yani binden fazla efendim kimsenin öldüğü söyleniyor. Tabii bunun içerisinde bazı generalleri, bazı üst düzey bürokratları vesaireleri de esir aldıkları. Tabii karşısına çıkan bir takım kimseleri de ne yapmışlar? Esir aldıkları. Çünkü yani İsrail'in zindanlarında binlerce mazlum Müslüman orada yatıyor. He? O hapishanelerde masum binlerce insan var. İşte onlara karşılık olmak üzere, rehine olmak üzere onların çıkması için ne yapmışlar? Bunlar da efendim bazı esirler almışlar. Tabii şimdi bu olaylar olurken, ama şunu da söyleyelim, Demek ki korku imparatorluğu inşa eden, yani katliam yapan bu Siyonistler ne yapıyorlar? İşgalci Siyonistler şimdi ağlıyorlar. Ha, onlarla beraber ağlayanlar da var. Evet, yani bir zulüm olduğu zaman mazlum olan, mağdur olan, masum olan kimselere evet hep beraber ağlayalım. Ama masum olan herkes için ağlayacaksanız ağlayın. Evet kıymetli kardeşlerim, bu kadar zulümler olmuş, bu kadar sıkıntılar olmuş, katliamlar olmuş. Yani uluslararası anlaşmalara göre yasak olan bombalar kullanılmış. Nice haberler duymadık mı yani Gazze'de misket bombaları atılmış, şimdi fosfor bombası atıyorlarmış. Ya bunlar plastiği eritir gibi vücudu eritiyor, yakıyor yani. Vücuda değdi mi böyle her tarafı erite erite yiye yiye sarıyor. Kimyasal. Yasak bunlar. Ha, uluslararası kanunu takıyor mu Siyonist İsrail? Kanun neymiş? İnsan hakkı neymiş? Bunları takıyorlar mı? Bakın şimdi bu olaylar olunca sosyal medyada ne gördük? Ben merak ettim. Bakalım şimdi ne denecek? Ne söylenecek? Çünkü öyle bir şey oldu ki herkes tarafını belli edecek. Evet, taraflar belli oluyor. Ortada kimse yok. Ya oradasın ya buradasın, ya aksın ya karasın. Ha, şimdi bazı görüntüler tabii yayılıyor. Şimdi Hamas'ın askerleri öbür tarafa geçince, tabiri caizse bir takım çatışmalar olunca Tel Aviv'de, işte İsrail tarafında bazı görüntüler geldi. Çok da fazla değil, birkaç tane görüntü. Burada tabii o görüntülerin altına, ha bu görüntüler hangi maksatta çekildi, kim çekti, niye gönderdiler, niye koyuldu? Çünkü şunları da gördük. He? Bir çocuk yatırmışlar çocuğu, üzerinde de kamera var, birkaç kişi de çekiyor. Bunu da bir TikTok fenomeni, efendim kamera arkasını çekip koyduğu için internete oradan meydana çıkıyor. Yani profesyonel bir çekim yapıyor biliyor musun İsrail'de? Ekibi kurmuşlar, tiyatro yapıyorlar. Çocuk orada diyor ayağını şöyle uzat, kolunu şöyle yap diyor. Ve onu ne yapacaklar biliyor musun? Sosyal medyaya koyacaklar ve diyecekler ki Filistinliler İsrail'de çocukları katlediyor diye algı yapmak için. Anlıyor musun? Algı yapacak. Niye algı yapacak? He? Niye algı yapacak biliyor musun? Topyekün Gazze'ye saldıracak, katliam yapacak, bebek demeyecek, çocuk demeyecek, kadın demeyecek, yaşlı demeyecek, cami demeyecek, hastane demeyecek, okul demeyecek, bombalayacak ya, taş taş üstünde bırakmayacak ya. Yani şöyle densin, hak ettiler ama onlar da hak ettiler. Bunu kim diyecek işte? O resimlerin altına yorum yapan kiralık kalemler. Evet, tweetler atılıyor, sosyal medyadan mesajlar yazılıyor. Ne diyorlar işte? Yok efendim siviller katlediliyor diye ağıtlar yakıldı. Yok esirlere kötü muamele yapılıyor. Yok masumlar öldürülüyor diyerek algı yapıyorlar. Hatta bir de diyor ki Müslümanlık böyle mi olur? Bunların yaptıkları yanlış. Hatta bir takım yazarlar bile ne diyorlar? Ya bunlar da böyle yapıyor ama haklı davanı haksız duruma düşürüyorsun kardeşim. Niye böyle yapıyorsun? Tam da İsrail'in, tam da Siyonistlerin söylemeni istediği şeyi söylüyorsun. Aferin sana. Aferin, kocaman bir aferin sana. Onu sonra tartış sen. O konuyu sonra tartış. Şimdi bu konuşulacak zaman değil. Şimdi bu konuşulacak zaman değil. Hem o olay, bak bir mizansen yapılıyor. Bir tiyatro yapılıyor. Üç tane resme bunu söylüyorsun. Şimdi Gazze alev alev. Hadi bakalım. Hadi bakalım ne konuşuyorsun şimdi? Söyle bakalım şimdi. Adam ne diyor? Onlar hak ettiler diyor. Kökünü kazınması lazım diyor. Ama biz o zaman da bunu diyemeyiz. Hak etmeyene hak etmediği şekilde muamele etmek zulümdür ya. Şimdi bak hayalet şehir haline geliyor. Yani bazı ulusal medya kanallarına bakıyorsun. Hep algı. Ne yazmış biliyor musun? Altında ne geçiyor? Filistinlilerin Hamas'ın efendim öldürdüğü sayısı 1000. İsrail'in öldürdükleri 700. 800. Bak. Niye yazıyor bunu? Basit gibi geliyor. Ama bir düşünün. Ha demek ki bak Filistinler daha çok öldürmüşler. Daha çok kimseyi katletmişler. Katliam yapmışlar ya baksana. Ya adamların bir saldırısında belki Filistin'de 700 kişi ölüyor. Sen ne diyorsun ya? He? Bir açın bakın. Gazze'deki duruma bir bakın bakalım. Sivil binalar diyorlar mı? Ya sabah namazında namaz kılarken millet camiyi vurmuşlar. Kiliseyi vurmuşlar. Okulları vurmuşlar. Hastaneleri vuruyorlar. He? Ne diyorsunuz? Hangi 700? Hangi 700? Evet, bunlar bile algı. Anlıyor musun? Bunlar bile algı. Ve bütün dünya bakıyorsun, Filistin'i kınıyor. biz şaşırıyoruz, şaşırıyoruz. Artık şaşırmaktan şaşıramaz hale geliyoruz yani. Herkes Filistin'i kınıyor. Kınayın bakalım. Evet kıymetli kardeşlerim, bir algı var. 30 yıldır bu katliamlar yapılırken neredeydiniz? Hümanistler, bu kadar hümanistsiniz, bu kadar insan, bu kadar vicdan, bu kadar merhamet. Neredeydiniz siz ya? Hiç sizin sesini duymadık. Binlerce insan yıllardır katlediliyor, çıt çıkarmayanlar. Bugün İsrail'den birkaç kişi öldü diye kıyamet koparıyorlar. Peki Gazze bombalanırken çekirdek çitleyerek seyredenlere bir şey söyledin mi? He? O zulümleri kınadın mı? Şimdi vicdan diye duyar kasıyorsunuz. Ölen İsraillilere ağıtlar yakıyorsunuz. Masumlara yakın tabii ki. Ama işte dinliyorsunuz. İsrail'de kadın, erkek, sivil yok. Gazze'yi bombalıyorlar. Gazze'de askeri bir üs yok. Neyi bombalıyorsun? He? Ama Hamas böyle yaptı. Diyelim Hamas suçlu. Diyelim Hamas suçlu. Peki Hamas'ın suçunu? He? Suçlu ya madem diyorsunuz. Bütün Gazze'yi niye çektiriyorsunuz? Bütün Gazze'yi niye bombalıyorsunuz? Orası savaş alanı değil ki. Madem Tel Aviv'e girdiler, madem Aşkalon'a girdiler, madem falan bölgeye girdiler, girenleri paketle, çatışmaya gir, yakala, esir et, hesabını sor. Ne işin var senin Gazze'de? 2,5 milyon insanı engelli demeden, yaşlı demeden, bebek demeden katlediyorsun, vahşet yapıyorsun. Böyle şey olur mu ya? Bir de diyor ki savaş. Ne savaşı? Ne savaşı? Şartlar eşit mi? Savaş iki devlet arasında olur. Sen bunların devlet kurma hakkını bile tanımıyorsun. Uçakları yok, helikopterleri yok. Girecek giremiyor. Gazze'ye hazırlık, kara harekatı filan. Giremiyor bak. Çünkü daha önce girdi, çıkamadı. Uçağı gönderiyor, bombalıyor. Düğmeye basıyor, bombalıyor. Yerine yeksan edecek, bakacak. Bir tane canlı kalmadı mı acaba? Heh, artık girelim diyecek. Korkuyorlar çünkü. Korkuyorsunuz. Zalimsiniz. Bu zalimliktir. Suçlu kimse onları cezalandırın. Kim girdi, kim bombaladı, kim ne yaptı? Gazze halkıyla derdiniz ne? Filistin halkıyla derdiniz ne? Hatta bakın bu Gazze'den daha dışarılara bile bu işi taşırma derdindeler. Amerika şimdi savaş uçağı efendim gemisi gönderiyor. Abisi var çünkü. İsrail'in abisi var. Filistin'in abisi var mı? Var ama ortada yok. Filistin'in abileri ortada yok. Bütün bakıyorsun Batı hepsi Filistin'i kınıyor. Hepsi İsrail'in yaptığı bu katliama göz yumuyor. Onların savunma hakkı var diyor ve ellerinden geleni de yapıyorlar. Bak uçak gemisi gönderiyor. Ne iş var savaş gemisinin orada? He? Utanmıyor musunuz? Bir avuç Gazze.
1: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
2: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendi.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni toplanan Ramazan sadakasını korumakla görevlendirmişti. Derken birisi gelip hurmayı avuçlamaya başladı. Bunun üzerine adamı tuttum. Seni efendimize götüreceğim dedim. Adamcağız, elim dardadır. Çoluk çocuk sahibiyim. Pek çok ihtiyacım var diye yalvardı. Ben de adamı salıverdim. Sabah oldu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ebu Hureyre, dün geceki tutsağın ne yaptı?" diye sordu. "Ya Resulallah, çok ihtiyacı bulunduğundan ve ailesi olduğundan bahsetti. Ben de ona acıdım ve salıverdim," dedim. Bunun üzerine Efendimiz, "O sana yalan söyledi. Tekrar gelecektir," buyurdu. Resul-i Ekrem'in sözünden onun tekrar geleceğini anladığım için onu gözetledim. Geldi ve hemen hurmayı avuçlamaya başladı. Bunun üzerine, "Seni peygambere götüreceğim," dedim. "Beni bırak. Çünkü çok ihtiyacım var. Çoluk çocuk sahibiyim. Bir daha gelmem," dedi. Ben de acıdığım için bırakıverdim. Sabah olunca yine Resul-i Ekrem, "Ey Ebu Hureyre, dün geceki tutsağı ne yaptı?" diye sordu. Aile sahibi ve ihtiyaçlı olduğunu anlattı. Ben de ona merhamet edip yol verdim," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sana yalan söyledi. Yine gelecek," buyurdu. Üçüncü kez gelişini bekledim, geldi ve hemen hurmayı avuçlamaya başladı. Onu yakaladım ve "Seni peygambere götüreceğim. Bu üçüncü gelişin. Gelmeyeceğini söylediğin halde tekrar geliyorsun," dedim. Bunun üzerine, "Beni bırak da sana bir takım sözler öğreteyim. Allah o sözlerle seni faydalandırır," dedi. "Neymiş o sözler?" diye sordum. Şöyle dedi: "Yatağına girdiğinde Ayet-el Kürsi'yi oku. Çünkü Allah'ın emriyle senin yanında daima bir muhafız bulunur ve şeytan senden uzaklaşır. Bu hal sabaha kadar devam eder," dedi. Ben de onu bıraktım. Sabah olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Dün geceki tutsağın ne yaptı?" diye sordu. "Ya Resulallah, Allah tarafından bana faydası dokunacak birkaç söz öğreteceğini söyledi. Ben de bıraktım," dedim. "Neymiş o sözler?" diye buyurması üzerine, "Yatağına girdiğinde Allahu la ilahe illahu vel hayyel kayyum ayetini sonuna kadar oku. Böyle yaparsan Allah'ın emriyle senin için bir muhafız bulunur ve şeytan senden uzaklaşır. Bu hal sabaha kadar devam eder," diye söyledi, dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Çok yalancı olduğu halde bu sefer sana doğru söylemiş. Ey Ebu Hureyre, 3 gündür kiminle konuştuğunu biliyor musun?" buyurdu. "Hayır," dedim. "O şeytandır," buyurdu.

0: Lale Gül efendim. Burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
1: Kıymetli Adımlar programı başlıyor.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Kıymetli takipçilerimiz, çok değerli destekçilerimiz. Kıyam Der Yetim Köyü'ndeyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize bu ümmette emaneti olan yetim evlatlarımızla beraberiz. Onları şu sıcak günlerde eğitimlerinde mutlu etmek adına, derslerine çalıştıkları için onları mükafatlandırmak adına şimdi dondurma dağıtacağız bu güzel evlatlarımıza. İnşallah yarın mahşerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e en yakın olacak ümmetindeki kişi olmaya talip olduğumuz için bu yetim evlatlarımızın şahitliğiyle yarın alemlerin efendisinin yanına yetim evlatlarına, yetim ümmetinin evlatlarına sahip çıktığımız için bu evlatlarımızın şahitliğinde inşallah Efendimizin huzuruna alnımız ak, Efendimizin mükafatlarına talipli olmak için çıkacağız. Rabbim hayırseverlerimizden razı olsun. Kıyam Der Yetim Köyü kurulduğundan bugüne kadar desteğini hiç bırakmayan, dualarda bizi eksik etmeyen tüm destekçilerimize, tüm takipçilerimize Rabbim hayırlarınızı kabul eylesin. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim ümmeti Muhammed'in üzerindeki bu kara bulutları tez zamanda dağıtsın inşallah. Buradaki yetim evlatlarımızı elimizi değebildiğimiz gibi Gazze'deki, oradaki yetimlere, oradaki talebelere, medresedeki müderrislere, buradaki kardeşlerimizle yaptığımız çalışmaları yakından yaptığımız gibi yapabilecek günleri bizlere yakın zamanda nasip eylesin inşallah. Şimdi evlatlarımızı bekletmeyelim, dağıtımlara geçelim.

Selamun aleyküm. Çabuk çabuk dağıtıyoruz. Hava sıcak. Dondurmaların tadını çıkartarak yesinler diye. Evlatlarımız da artık Türkçe konuşmasını bilenler, teşekkür edenler, Türkçe teşekkür edenler, adımızı Türkçe soranlar. Evet, şimdi de kız talebelerimizden sonra erkek talebelerimizi de ziyarete geldik. Onlara da hızlıca dondurmalarını dağıtacağız, dualarını alacağız sizlerin ve kendimiz adına. Ondan sonra diğer çalışmalarımızla alakalı başlayacağız inşallah.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Hamd, Müslümanları kardeş kılan Allah'a mahsustur. Rabbim tüm Müslümanları birbirine kardeş kıldı. Dünyadaki tüm Müslümanlar bizim kardeşimiz. Hemen yanımızda olan Suriye'de Esed döneminde yaşanan katliamın en zirve noktalarından bir tanesi olan Hama'dayız. Hama katliamından sonra bu bölgedeki yıkılmış camiler, okullar, köyler, her yer tahrip olmuştu. Şu anda olduğumuz cami Hasan Camisi Hama'da. Burada Kıyamder'den bir destek istendi. Caminin halılara ihtiyacı vardı. Allah'ımıza hamdolsun, destekçilerimizin birlik ve beraberliğiyle Müslümanları kardeş kılan Allah'a hamd ettik. Ve bir kampanya başlatarak buradaki halılar yardımlarla beraber toplandı ve camiye serildi. Ben de bugün ziyaret nasip oldu. Halid bin Velid Hazretlerinden sonra Hama'ya camiyi yerinde görmeye geldik. Burada civardaki köylerden 400 tane kız talebe her gün bu camide eğitim alıyor. 100 tane de erkek talebe burada eğitim alıyor. Bu hayırlı işe destek veren tüm hayırseverlerimize Hama'daki bu evlatlarımız adına teşekkür ediyorum. Cemaat adına teşekkür ediyorum. Rabbim hayırınızı kabul eylesin, makbul eylesin. Evlatlarımız burada. Onların da hayır dualarını alıp inşallah buradan İdlib'e, yetim köyüne doğru gideceğiz. Selamun aleyküm. Buradan Kur'an talebelerinin duaları sizlerin üzerine olsun. Rabbim İslam coğrafyalarındaki kara bulutları dağıtsın. Gazze'yi tekrar özgürleştirsin. Suriye'yi tekrar o güzel refah günlerine kavuştursun inşallah. Rabbim hayırlarınızı kabul eylesin, makbul eylesin. Allah sizlerden ebeden razı olsun. Allah

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Kıymetli takipçilerimiz, sevgili destekçilerimiz. Kıyamder Yetim Köyü ikinci etap inşaat alanındayım şu anda. Gördüğünüz gibi inşaatlarımız Allah'a hamdolsun bitmek üzere. Burada tespit edilmiş tam 184 tane yetim ailemiz var. Sadece bu evlerin bitmesini bekliyorlar. Suriye'de savaş bitti, her şey normale döndü zannediliyor. Ama ne yazık ki durum böyle değil. Birçok insan hala kamplarda gıdaya ve işe veya enerjiyle alakalı birçok şeye muhtaç durumda. Yetim aileler Suriye'de hala en zor şartlardalar. Suriye'de eskimiş, dağılmış veya iklim şartlarından dolayı artık kullanılamayacak hale gelmiş olan yetimhaneler var. Ya da Türkiye'ye sığınmış ama hayata tutunamamış evlatlarıyla beraber Anadolu'nun kırsalında kötü şartlarda kalan tespit ettiğimiz yetim aileler var. Bu saydığım tüm unsurların hepsinin gözü kulağı burada tamamlanacak olan Kıyamder Yetim Köyü inşaatının bitmesini bekliyorlar. İnşaatımızın son aşamasına geldik. Kıymetli destekçilerimizin ve sevgili takipçilerimizin son bir gayretle, Allah için son bir gayretle bu yetim köyünü hızlıca tamamlayıp bu ailelerimize tespit etmeliyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir yetimdi. Efendimizle aynı kaderi paylaşan bu yetim evlatlarımıza yarın mahşerde Efendimizin nazarına, metine, şefaatine nail olmak amacıyla Efendimizin bize emanet ettiği bu yetim aileler için son bir gayretle bu yetimhaneyi tamamlamak için siz sevgili destekçilerimizin desteklerini bu yetim evlatlarımız adına ben talep ediyorum. Rabbim şimdiden yaptığınız hayırları kabul eylesin, makbul eylesin. Efendimizin kader arkadaşı olan bu yetim evlatlarımıza sahip çıkanlara Efendimizin şefaati nail olsun inşallah diyorum. Hayır dualarımız sizlerle. Allah'a emanet olun.

Evet, bundan tam 12 yıl evvel bu gördüğünüz Cebeli Killi tepesine geldiğimizde bu tepenin adı Yılanlı Tepe'ydi. İnşaat alanında kendimize üstü açık bir brandadan bir alan oluşturduk. Etrafına katran dökmüştü buradaki işçiler. Yılanlar bizi gelip sokmasınlar diye. Buradaki civardaki kamplardaki insanlar diyorlardı ki burada günde bir tane, iki tane, üç tane çocuğu hep yılan sokar. Bu tepenin ismi Yılanlı Tepe'ydi. Ama Allah'ımıza hamdolsun. Kıyamder'in yapmış olduğu Emre hocamızın bu proje hayata geçirmek için siz kıymetli takipçilerimiz ve destekçilerimizin ümmet bilinci ve kardeşliğiyle oluşturulan bu yardım hareketiyle bugün yetimhanemizde 950 kişi misafirimiz. Allah'ımıza hamdolsun. Kayalıktan, yılanlardan ve beyaz kireçten oluşan bu tepe şimdi buradaki Efendimizin bize emanet ettiği kız kardeşlerimizin gayretleriyle bu gördüğünüz bahçeyle beraber o bembeyaz kayalıklı toprak nasıl burada yeşerdiyse ümitlerimiz böyle yeşerdi. Allah'ın izniyle inşallah tüm ümmeti Muhammed'in kurumuş topraklarına ümmet bilinciyle, kardeşlik bilinciyle hep beraber el ele vererek aynı bu kurumuş dağı nasıl yeşerttiyse buradaki bacılarımız, biz ümmet bilinciyle inanıyoruz ki hep beraber bir olursak, gayret edersek, Allah'a tevekkül edersek aynen böyle yeşerecektir tüm dünya. Bu bilinç ve dua ile hepinizi Allah'a emanet ediyorum.

0: Kıymetli Adımlar programı sona erdi.
1: 6666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
2: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım yani.
3: Kur'an ölü kalplere hayat verir. Su ölü toprağa hayat verir.
4: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
5: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
6: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun, tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
7: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
8: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
9: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
10: Sonra da öyle ölüyorsun.
11: Çünkü bu iş bumerang gibidir. Atarsın, geri gelir.
12: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
13: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz.
0: Sizi önemsiyoruz. Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir. Bize 0549 691 8080 no'lu WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendim.
13: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını
14: Ecir
13: sunar.
14: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
15: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
1: Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellemin doğumuyla ilgili rivayetlere gelince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer insanlar gibi bildiğimiz vaziyette doğmadı. Yani doğduğunda başkalarının anne karnından çıkarken çocuğun üzerinde ne olur? Pislik olur, bulaşık olur, irin olur. Mutlaka o rahimden gelen, içinde bulunduğu ortamdan bazı şeylerle birlikte çıkıyor. Onlar da temiz bir şeyler değil tabii ki. Temiz bir şeyler değil içeriden çıktığı için. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ben doğurdum diyor Amine validemiz. فَوَلَدْتُوا نَظِيفًا Tertemiz idi. وَلَدْتُوا كَمَا يُولَدُ السَّخْلُ مَا بِهِ قَذَرُونَ Tertemiz olarak çıktı ve doğar doğmaz yere eliyle kendisi oturdu. Bu onun sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerindendir. Ondan sonra biliyorsunuz konuştu. Konuşmalarında zikirler yaptı. Bu yaptığı zikirler arasındaki rivayetlerde Büyük Muhaddis İbn-i Sebu' Şifa-ı Sudur sahibi, Suyuti de ondan alıyor. En eski bu hususta hasais yazan İbn-i Sebu' radıyallahu anh buyuruyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beşiği meleklerin sallamasıyla sallanıyor. Geliyorsun bakıyorsun komşu geliyor. Şimdi daha öyle otomatik beşik bile görmedim yani o kadar. Halbuki düğmeli mühmeli elektrikli bir şeyler çıkartmışlardır belki, ben görmedim. Komşu geliyor, bakıyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beşikte yatıyor, yeni doğduğunda sallanıyor. Amine validemize dönüyor, diyor ki, ne istiyor bu? Ben de bilmiyorum diyor. Ama biliyor aslında. Ama Amine validemiz melekleri de gördü doğururken. O hususta da hadis-i şerif var. Ama meleklerin sallamasıyla sallanıyordu ve ilk konuştuğu söz. Şimdi ilk konuştuğu söz hakkında 3-4 rivayet var. Adam 90 yaşına gelmiş bu sözü daha söyleyemiyor ya. Millet ne hale gelmiş ya. Hele ki bizim çocukluğumuzda bize söyleyecek halimiz yoktu. Ama hiç olmasa biraz aklımız başımıza geldi, söylüyoruz. Birinci rivayet. Allahu ekberu kebira velhamdülillahi kesira. Ben nasıl söyledim? Aynı söyledi. Yani yeni çocuk doğmuş diye böyle mırıldanma değil, net bir sesle söyledi. Fakidi'nin rivayetine göre Celâle Rabbiyer Rafî'i Yüce Rabbimin celalini, büyüklüğünü zikrederim buyurdu. Bazı rivayetlerde de Allahu ekberu kebira velhamdülillahi kesiranın sonunda ve sübhanallahi bükraten ve asıyla, bunların her birerlerinin hadis kaynaklarında yerleri zikredilmiştir. Yere düşer düşmez başını kaldırdı, fasih ve beliğ bir lisan ile söyledi ki la ilahe illallah ve inni rasulullah, ben Allah'ın rasulüyüm dedi. Siz ve inni diyemezsiniz, siz Muhammedur Resulullah diyeceksiniz. Ve inni derseniz bir yerlere gidersiniz yani. Onun için biz Muhammedur Resulullah diyoruz. Resulullah Efendimiz kendisi için ve inni ben diye hitap etti. Ondan sonra Halime validemiz biliyorsunuz bir ameliyat oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'imizin iki melek geldi. Beni Sa'd yurdunda Mekke'ye uzak mesafede süt annesi Halime validemiz yanındayken onu bir kayanın üzerinde yatırdılar. Göğsünü ameliyat ettiler, kalbini çıkarttılar. Kalbinden şeytanın nasibi olan vesvese verdiği pıhtı kanın yerini çıkarttılar. Hepimizde var o işte, vesveseden kurtulamıyoruz. Ondan sonra yeniden diktiler, kapattılar. Yanındaki çocuklar bayıldılar, ayıldılar. Bütün Halime validemiz de çok korktu. Yanımızda emanettir dedi. Kim geldi buna, ne yaptı, onda melekleri falan anlayamadı. Onun için doğru aldı götürdü. Cinler, şeytanlar musallat olur, bir şey olur, kaçırırlar, götürürler. Ben bu vebalden kurtulamam dedi. Mekke'ye geldi ve Amine validemizi ziyaret etti. Amine validemiz dedi ki, niye getirdin dedi, sen ona çok düşkündün dedi. Mekke'de veba var, salgın. Onun için vebadan korkuyorum dedi. Keşke orada, sizin orada salgın hastalık yok, orada biraz daha durdursaydın dedi. O da dedi ki, vallahi ben ondan bıkmış değilim. Başına bir şey gelecek, cinler falan çarpacak diye korkuyorum. Böyle böyle böyle bir olay yaşadım dedi. Evvela dedi ki, işte ben telef olur, kaybolur, kaçırırlar, göçürürler falan. Amine validemiz dedi, sen onlardan korkmasın, sen başka bir şey gördün, o gördüğünü anlat, bana doğrusunu anlat dedi. O zaman Halime validemiz anlatıyor, ben ona kayanın üzerinde onu baygın vaziyette buldum diye anlatınca, Amine validemiz dedi, efe tehavveft aleyhşşeytan, cinlerin, şeytanların ona musallat olabileceğinden mi korktun? Kella vallahi mali şeytani aleyhim sebil. Ya nasıl bir anne ya? Şu şuura bak. Hiç o zaman şeriat gelmemiş. Bu son şeriatımız gelmemiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha çocukluk halinde. Bu ilimleri nereden biliyor ya annesi? Şeytanın ona yolu yoktur dedi. Mesela şeytanın sana yolu var, bana yolu var, herkese yolu var. Şeytan herkese atara atar, gidere gider yani. Şeytan yapar yani. Ama peygamberlere yapamaz. Bak diyor, şeytanın ona yolu yoktur. Ve inneli büneyyele şeyenem, benim oğlumun çok büyük şanı olacak. O zaman neyi anlattı? Dedi ki, ben onu doğururken şöyle şöyle şöyle şeyler yaşadım. Onun için onda yani harikulade olaylar, mucizeler var. Sen onu merak etme. Hayırla, Allah yol selameti versin dedi ve Halime validemizi Mekke'den yolculadı. Bu hadis-i şeriflerin isnatları var, sıhhatleri var, beyanları var. Şimdi teberrüken her sene okuyoruz. Yine bereket olsun, bu hadis-i şerifi okuyalım. Bu hadis-i şerifi Ebu Nuaym İsfahani, İmam Neysaburi ve birçok muhaddis tahric etmiştir. Kâlet Âminetü radıyallahu teâlâ anâ. Âmine validemiz buyurdu, anlattı. Çünkü Âmine validemizin yanında sonradan kadınlar geldiler. Ondan sonra insanlar sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğurduktan sonra 7 sene Âmine validemiz yaşadı. Bu 7 sene zarfında bütün insanlar bunu soruyordu, soruşturuyordu. Çünkü öyle mucizeler zuhur etti ki Kâbe secdeye kapandı, kalktı. Gece vakti, bunu da görenler oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dedesi de bunu gördü. Onun için, yani fil senesi, Ebrehe geldi, fil ordularıyla Kabe'yi yıkmaya geldi, Ebabil kuşları onlara, nerede görülmüş yani, koca bir fil ordusu, kuşların gagalarındaki senkükilden, sitçilden ateş parçası olmuş taşlar. Yahu ateş yanıyor, attığı zaman filin üstüne oturmuş adamın miğferi var. Miğferden giriyor ateş, oradan adamın başından giriyor, oradan adamın midesinden geçiyor, oradan makatından çıkıyor, hepsini yakıyor. Adam küt aşağı. Oradan deveye giriyor, oradan deveyi yakıyor, küt aşağı deve gidiyor. Bu kuşun ağzında bu ateş nasıl duruyor? Kuş yanmıyor. Elem tara keyfe feale rabbuke bi ashabil fil. Bu ne anlatıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğum senesi, fil senesinde doğdu işte. O zaman böyle takvim cahiliyet devriminde yoktu. 1250-1500, 5000 sene olmuş Adem aleyhisselam'dan 7000 sene olmuş falan, öyle bir şey yok. Olaylarla anıyorlar. Olaylar ne? Fil senesi. Fil senesi çok büyük bir takvim oldu. Çünkü neden? Yani mesela o diyordu, fil senesinden 3 sene sonra doğmuşum. Öbürü diyordu, fil senesinden 10 sene evvel doğmuşum. Takvim böyle gidiyordu. Çünkü böyle bir şey görülmüş mü? Dünyanın en büyük filleri gelmişler, ezecek geçecekler her tarafı, küçücük kuşlar, onların ağzında küçücük efendim taşlar, ama taş ateş. Hepsini fecalehum kâsfın mekül yenmiş, ekilmiş, biçilmiş, yenmiş, yutulmuş, bilmem ne edilmiş, şeye çevirdi diyor Allah, leşe çevirdi onları diyor. Şimdi bu kimin hatırına oldu? Herkes diyorlardı ki, bu sene bir şey var. 7 sene kuraklık oldu, Mekkeliler gökle yerin arasını açlıktan duman görmeye başladılar, duman. Hiçbir şey göremiyor çünkü gözünün feri gitti. Öyle bir açlığa tutuldular, efendim pislik yediler. Hayvan gübresi yediler, ölmemek için. 7 sene. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anne rahmine düştü, her yer gülgülistan açtı. Yağmurlar, bereketler, bolluklar, o senenin adına amul feth, fütühat senesi, açılım senesi, vel iptihac, sevinç, sürur senesi. Ama bilmiyorlar ki Resulullah geliyor sallallahu aleyhi ve sellem, 40 sene sonra peygamberliğini Mevla ona vahyedecek, o da ilan edecek. Bunların da çoğu iman etmeyecek, ondan sonra Bedir'de nalları kopacak, geberecek, gidecekler. Başlarına bela olacak. Herkesin başına bela olmadı. Ebu Bekir'e rahmet oldu radıyallahu anh, Hazreti Ömer'e rahmet oldu, sahabeye rahmet oldu. Ama birçok akrabası da müşrik olduğundan onlara azap oldu. Mesele imanla kurtarırsın. Amcasıyım diye kurtaramazsın yani. Bu itibarla Amine validemizden gelen, giden herkes nasıl doğurdun, bu çocuk nasıl bir çocuktur, neler gördün, doğum anında neler oldu, bütün bunlar 7 sene herkes tarafından dillere destan oldu. Zaten o dönemde sahabe-i kiramdan da bazı kimseler var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini ilan ettiğinde kendisinden yaşlı insanlar da vardı. Yani onun doğumuna şahit olan, doğumunda bulunan insanlar da var. Dedesi yok muydu? Abdülmuttalip. 7-8 yaşına kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de dedesi vardı. Dedesi bütün bunları yaşadı. Kâbe'de tavaf ediyorum diyor Abdülmuttalip Efendimiz. Rebiülevvel'in 12. gecesi, kuvvetli rivayete göre 12 var, 8 var. Efendim, diğer rivayette İmam Nevevi sahihtir diyor. Bu iki geceden biri arasında, ama işte 8'den 12 arasında kaç gece var? Şimdi ben diyor, tavaf ediyorum diyor, bir de baktım diyor, Kâbe diyor, birden Kâbe secdeye kapandı, taşları devrilmeden. Nasıl oluyor? Şimdi bu bina, diyelim taşlar, Kâbe taştan, hep taştan. Şimdi burası betondan da, evvelde böyle beton yoktu, hep taştan oluyordu binalar. Hiçbir taşı yıkılmadan secde yaptı, kalktı. Kâbe nereye secde yapıyor? Biz Kâbe'ye doğru Allah'a secde yapıyoruz. 4 tarafından da dünyanın neresi olursa olsun Kâbe'nin bir tarafına isabet ettirerek kıbleyi buluyoruz. Mescid-i Haram'da namaz kılanlar nasıl kılıyor? Bu duvara dönen böyle dönüyor, o duvara dönen böyle dönüyor. Buradan da böyle dönüyor. Yuvarlak gelen yerlerde de hep şöyle dönüyor. Görmüyor musunuz Kabe'nin etrafında resimleri böyle yuvarlak dönüyor? Çünkü Kabe'nin yanında olan aynına isabet ettirmesi lazım yani. Biraz böyle gitse, en çok kıbleye isabet ettiremeyip namazı bozulanlar nerede bulunur? Mescid-i Haram'da Kabe'de kılanlardan bulunur. Çünkü neden? Eskiden o çizgiler yoktu. Bir 81'lerde biz gittiğimizde. O çizgi olmayınca üst kat, orta kat, uzakta kalan dümdüz duruyor. Ama sen dümdüz, o kadar geniş yerin hepsi Kabe'ye isabet etmiyor ki. Mesela Kabe şuraya kadar. Buradan adam, saf burada. Gidiyor şimdi, Kabe'den çıktı şimdi şeyin. Ne yapması lazım? Böyle demesi lazım. Ama bizim hacılar ne yapıyor? O düz duruyor diye. Onunki denk geldi de düz duruyor. Bu da yandan, o da düz duruyor. Düz durunca ne oluyor? Karavanaya gidiyor. Anladın mı? En çok namazı kıbleye isabet ettiremediği için namazı bozulanlar nerede bulunur? Kabe'nin içinde, Mescid-i Haram'da kılanlarda bulunur. İlla çizgilere bakacak. Şimdi kolaylık olsun diye çizgi yaptılar. O çizgi santim santim böyle açıyı kovalıyor, kolluyor ki her taraf ne yapsın? Kabe'nin aynına isabet etsin. Mescid-i Haram'da kılan için kıble Kabe'nin şahsıdır, aynıdır, zatıdır. Mescid-i Haram'ın dışında kılanlara göre Mescid-i Haram kurtarır. Mescid-i Haram'ın dışında haremde kılanlara. Haremin dışında olanlara harem kurtarır. Yani harem bölgesinin tümü. Onun için açıldıkça açılıyor. Ama yaklaştıkça sorun var. Çünkü neden? Kabe'nin metresi belli bir tarafında. Sen o tarafta durursan 4-5 metrenin, 10 metrenin dışına çıktığın anda hemen şöyle yapman lazım. Yapmadığın anda senin önün boş. Ne oldu? Namaz gitti. Taşları diyor. Şimdi Kabe kime secde yapacak? Biz Kabe'ye secde yapmıyoruz. Kabe'ye doğru Allah'a secde yapıyoruz. Kabe'ye doğru yönelip Allah'a secde yapıyoruz. Şimdi Kabe de Allah'a secde yapıyor. Herkes Allah'a secde yapıyor. Allah'tan başkasına secde yapılmaz. Ama şimdi Kabe'nin kıblesi neresi? Kabe'nin kıblesi neresi? Meselesi. Kaç milyarlık soru yani. İşte Kabe'nin kıblesi Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem mevlid evi. Çünkü Abdülmuttalip ne diyor? Ben gördüm, Kabe düştü, secdeye kapandı ama karşı tarafa doğru değil. Ebu Kubeş tarafına değil. Şam tarafına, Altınoluk tarafına değil. Mesfele tarafına değil. Dört tarafı var. Ne tarafa doğru Kabe secde yaptı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evi ne tarafı? Cennetül Mala, kabristan tarafı. Safa'dan çıkıyorsun. Hemen Safa'dan çıkar çıkmaz biraz böyle geliyorsun Kabe'ye doğru. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in doğduğu ev. Şu anda da kütüphane bahanesiyle falan Allah o evin yerini muhafaza etti. Tabii kitap bakma falan diye izin veriyorlar. Yoksa Mevlid'i kabul etmedikleri için Vehhabiler Mevlid evi olarak ziyaret etmek yasak. Ama biz önünde gittik yine bir resim çektirdik bereket olsun. Orada doğdu o evde. Hatta oda bile belli. Oda dahi yeri belli yani. Alimler biliyorlar. Bazı işaretler de koymuşlar kendilerine göre. Efendim Kabe ne tarafa secde yaptı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğdu, doğar doğmaz ama dedesinin haberi yok torunu olduğundan. O gece vakti doğmuş. İmsaha bir saat kala yani imsak oruç yiyorsunuz diyorsunuz, imsakta oruca niyet ediyorsunuz, daha yiyemiyorsunuz. İşte o fecir, imsak vaktidir. O imsaha bir saat kala ne demek? Seher vaktidir. Yani tam teheccüd vaktidir. Duaların kabul olduğu vakittir. O bir saat kala Resulullah doğdu sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz. Dedesi de bekliyorlar tabii, hamilelik var, torunu olacak ama saatini ne bilsin? Zaten Amne validemiz eşi yok, vefat etmiş yani. Evde yalnız. O secdeden anladım diyor, sonra baktım bulutlar kapladı, sesler geliyor, nidalar geliyor, zikirler geliyor. Bütün alemler nura kapladı, ben şaşırdım kaldım diyor. Gayri ihtiyari Amine'nin evine doğru sürüklene gidiyorum. Geldim kapıya diyor. İşte kapıyı çalıyorum. Amine validemiz yeni doğum yapmış. Minare gibi adamlar çıktı. 3 tane, minare gibi. Baktım, Mekke'de de böyle adam yok, dünyada da böyle adam yok. Bunlar ne? Ya dedi, ben bu evin işte dedesiyim, kayınpederiyim, neyse. Giremez miyim? Lan kim kimi sokmuyor ya? Ben de şaşırdım. Dediler, dur! Mehla! Hatta tenkazı yani hu! Ziyaratül melaike! Bütün alemler, gökler, yerler, melekler ziyarete gelmiş. Hele meleklerin ziyareti bitsin de sen de girersin. E bunları Abdülmuttalip Efendimiz anlatıyor. Sonra adam diyor ki, ya diyor, bu Amine validemizin diyor doğum gecesiyle ilgili diyor, yok Ebu Nuaym, yok Beyhakî, yok şu bu kaynak veriyorsunuz ama kardeşim diyor, bu nasıl olacak diyor, Resulullah Efendimiz 40 yaşına peygamber oldu diyor, Amine validemiz diyor onun 33 senesini bile görmedi diyor. Resulullah Efendimiz doğduğundan sonra bile o gün Amine validemizle yaşayan toplumda Şifa Ebe var, Abdurrahman bin Avf'ın annesi, adı Şifa veya Şeffa, iki rivayet var. Osa, o olayları yaşayan kadınlarsa, Amine validemiz genç vefat etti, 20 küsur yaşında. Amine validemiz 80 yaşında ölmüyor, vefat etmedi ki. Amine validemiz vefat ettiğinde yaşıtları 20-25 yaşında hepsi. E onlar zaten 60-70 sene yaşadıklarında bütün sahabe onlardan rivayet edebilir. Hiç mi kafan çalışmıyor ya? Yani o zannediyor ki şimdi Amine validemiz herhalde 70-80 mi zannediyor vefat etme. Ondan sonra Efendimiz 40 sene sonra peygamber oldu. Bu rivayetler nereden geldi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem annesini görmedim. 7 sene yanında yaşamadım. Bütün her şeyi ondan duymadım. Abdülmuttalip dedesi gözüyle görmedim. Ebu Talip amcası gözüyle görmedim. Yahudiler geldi gece ya. Bu dedi ahir zaman peygamberi doğmuş. Niye Tevrat'taki alametler, hesaplar, kitaplar bu geceye tutuyor diyor. Yahudi geliyor. Tevrat'ı bilen, İncil'i bilen Hristiyanlar bu gece oldu diyorlar. E çünkü neden? E Kisra'nın, Acem kralının 14 kulesi sebepsiz yıkılmış. Dünyanın en sağlam binası 14 kule yıkılmış. Sahabe gölü kurumuş, öbürü kalkıyor. Bu Allah Allah. Dünyanın en büyük göllerinden bir tane su kalmadı. Ondan sonra putlar ters yüz olmuş. E müşrikler kalktı sabah, Kabe'nin içinde hiçbir olay yok. Kabe'nin taşı bile depremmeden kalktı secdeden ama içindeki bütün putları ne yaptı? Aldı aşağı. E geldiler dediler, ulan bekçi yok mu bilmem ne yok mu? E ne var biz bu kadar bunlara? Köleleri koymuşlar işte, hizmet edicileri var, putların bilmem neleri var. Ama siz neredeydiniz bu putların hepsi birden düştü aşağı? Tepe taslak. Secde kıl.

bas bas bağırıyor, feryat ediyor. İstiyor bütün millet gavur olsun, cehenneme gitsin. Ama İslam geldi, hak geldi, batıl zahil oldu. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَيَقَ الْبَاطِ İblisin artık hükmü kalmadı. Kaldı, hepimize vesveseler veriyor, hepimizi günahlara sevk ediyor. Ama İslam bizi temizliyor, Kur'an bizi temizliyor, namaz abdest bizi temizliyor. İblis bu sefer kafasına kayaları, toprakları saçacak yer arıyor. Çünkü diyor, ben adama bu kadar günah işlettim, 40 senelik zinacı, 80 senelik tefeci, değil mi? 150 senelik, 100 senelik kaşellenmiş gavurlar var dünyada şu an. Hiç İslam yok. E bu adam şu anda bir kelime-i şehadet getirse, günah affoluyor, tertemiz Müslüman oluyor. E bu sefer iblisin işine gelir mi ya? Bu kadar Müslümanlar hep günahkarız. E devamlı temizleniyoruz. 5 vakit namaz arayı temizliyor, abdest temizliyor, gusül temizliyor. Bu ilim meclisinden aff olarak çıkın denilecek şimdi, hadis-i şerif öyle. Ne buyuruyor? Kapıda melekler bekliyor. Kadınımız, erkeğimiz. Kumu mağfuran lekum. Aff olarak kalkın kapıdan çıkarken. Kad beddel seyyiatukum hasenat. Bu zamana kadar ne kadar günah işlemiştiniz? İlim meclisine geldiniz, zikir meclisine geldiniz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat meclisine geldiniz. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. O zaman ben sizin bütün günahlarınızı sildim, silmekle de kalmadım, sevaplara döndürdüm. Yani 100 ton günahla gelen 100 ton sevapla çıkacak, burada silinmiş vaziyette. Hadis-i şerifler sahih olduğuna göre, biz de Müslüman olduğumuza göre, Allah için geldiğimiz için affolacağız diyor hadis. E şimdi iblisin işine gelir mi? Ama iblis inim inim inledi ne zaman? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir anne karnına düştüğü zaman Regaib gecesi. Recep-i Şerif ayının ilk cuma gecesi. Bir Regaib gecesi inledi. Bir de Mevlid gecesi iblis inim inim inledi. Çünkü neden? Ba'sallahu bis-seyfil qati', Allah onu keskin kılıçla gönderdi. Hatta iblis hepsinin babası. Adem Aleyhisselam'la karşı karşıya gelen. Biz Adem Aleyhisselam'ın zürriyetleriyiz. Şeytanlar da iblisin zürriyetleri. Bütün dünyada bulunan ne kadar şeytan, cin varsa toplandılar Mekke'ye, Ebu Kubeş tepesine. Ya bunlar oraya nasıl sığdılar? Yahu şeytanlar senin gibi 100 kilo değil ki. Şeytanlar elektrik gibi bir şey, cinler. Yani fiziki manada cinin, şeytanın nesi yok? Boşluk doldurma kesafeti yok. Burası şimdi taş çatlasın, 1000 kişi alsın, 2000 alsın, zorladık zorladık, ayağa kalktık, hepimiz birbirimize sıkıştık, pres yaptık. 3000 aldık, 5000 aldık ha buraya. Ama istihap haddi dolar. Ama cinlerden buraya kaç tanesi var? Sen de 50 bin, ben diyeyim 500 bin, öbürü desin 500 milyar. Çünkü cinler metraj kaplamıyor yani. Bütün şeytanlar, Ebu Kubeş tepesi, şimdi kralın saray yaptığı arkasında kaldı. Geldiler dediler, ey bizim büyüğümüz! Nasıl ki Adem Aleyhisselam bütün insanlığın en büyüğü, hem peygamberlik bakımından manevi, maddi her bakımdan en büyüğümüz şey olarak. Fazilet bakımından Resulullah'tan üstün anlamında konuşmuyorum. Beşeri manada, babalık bakımından. Onlar da iblise geldiler. Dediler, sen hepimizin babasısın, başısın, büyüsün. Niye ağlıyorsun, inliyorsun dediler ya. Ne oldu sana? Yahu dedi, bir şeyden haberiniz yok dedi. Yiyorsunuz, içiyorsunuz, geziyorsunuz. Ben nelerle uğraşıyorum dedi. Niye? Korktuğum başıma geldi. Muhammed doğdu dedi ya sallallahu aleyhi ve sellem. Adem Aleyhisselam'dan beri ben o gelir de ne yaparım diye korkuyorum. Benim şirkimi bitirecek, fesadımı bitirecek, ifsadımı bitirecek. Onun için çok başımıza büyük bela geldi dedi. Hiç sizin bir şeyden haberiniz yok. Gidin siz de ağlayın durun dedi. Şimdi Amine validemiz buyuruyor ki, فَلَمَّ كَانَتْ لَيْلَةُ الْوِلَادَةِ doğum gecesi وَلَيْلَةُ الْاِسْنَيْنِ İsneyn gecesi, yani pazartesi gecesi. 12 her sene pazartesiye denk gelmez. Bazı senelerde pazartesiye denk geldiği de oldu, biz yaşadık onu da. Ve önümüzdeki senelerde de Allah ömür verirse bir pazartesiye de denk gelirse hem gece olarak da muvafakat hasıl olur. مَا تُلُعُ الْفَجْرِ Fecir doğdu ne demek? İmsak oldu. İmsaha yakın. رَيْتُ جَمَاتًا قَدْ نَزَلُ مِنَ السَّمَاءِ Bir topluluk gördü.

0: gördüm. Amine validemiz tavanın üstünde değil, evin içinde. Evin içinde. Anladın mı? Evin içindeyken üstünde tavan var. Baktı ki gökten cemaat iniyor. Ya tavan var, mani olması lazım. Mübarek adam. Mucize diye bir şey var. Harikulade diye bir şey var. Bir de bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha doğmadığı için orada mucize denmiyor. Ona ne deniyor? İrhasat. İrhas. Nübüvvetten sonrakiler mucize, peygamberlikten öncekiler irhas. Ama açılımı ne? Harikulade. Yani adeti yaran, misli görülmemiş olay. Mesela tarikat ehlinde, tasavvuf ehlinde, keşif ehlinde de bu işte rasul oluyor. Alaaddin Efendi babamızın ihvanlarında öyle kimseler vardı. Efendi babamız buyururdu ki, kaddesallahu aleyhi ve sellem, bu müridimiz dersini çok iyi yapar. Dersini yaparken kaç kat binanın altında ama gökteki yıldızları falan hepsini görür. O andaki konumu görüyor yani, ha, hayal görmüyor. Çünkü neden? Bunlar betondur, perdedir. Bu perdeler göz içindir ama ruhun gözüne perde yok. Ama bu sefer ruhun gözü kuvvetli görünce bu şeye de, kafanın gözüne de o güç geliyor. Ruhtan aldığı güçle. Bu sefer yıldızı şu anda keşfi açık adam olsam bu şeyin üstünden şu anda semadaki durumu görür. Ki gören Evliyaullah da var. Ama bizim işte hacının biri de hocanın anlattığı gibi Medine'de raylı kubbe açıldığında tam keşfim açıldı zannetmiş. Halbuki raylı kubbe açıldı yani. Öyle değil, ben ondan bahsetmiyorum yani. Ha. Hakikaten Amine validemiz diyor, evde oturuyorum, bir kat ev. İki kat değil, bir kat. Şimdiki bina da öyle. Biraz yüksek ama. Ondan sonra belki içeriden şey yapmışlar. Cemaat iniyor gökten. Ve ma'am selâsetü âlâm bîz. Yanlarında üç tane beyaz sancak var. فَرَكَزُوا عَلَمَنْ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَ Geldiler, ben seyrediyorum. Evde oturuyor, seyrediyor. Doğum yapacak ha. Bir sancağı Kabe'nin üstüne, sırtına, tavanına diktiler. وَعَلَمَنْ عَلَى سَطْحِ دَارِ Bir de seyrediyor böyle, canlı canlı. Bir sancağı da getirdiler evimin tavanının üstüne. Diktiler. وَعَلَمَنْ عَلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ Oho! Bir de gittiler, bir sancağı nereye diktiler? Mescid-i Aksa'nın üstüne diktiler. Mekke nere? Mescid-i Aksa'da. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Aksa'ya karayoluyla gitmedi, Burak'la gitti. Annesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 50 sene evvel Mescid-i Aksa'yı gözüyle gördü. İşe bak şimdi. Mescid-i Aksa'ya diktiler. Ve denet minni nücum yıldızlar yaklaştı, yaklaştı, yaklaştı. Nasıl yaklaştı? Böyle bir fırsat Amerika'nın Rusya'nın eline geçseydi milyon milyar dolarlar harcamadan hepsini incelerlerdi. Mars'ta su mu var, Kars'ta süt mü var? Bakabilirlerdi, çok yaklaştı çünkü. Ama kaçırdılar, fırsatı kaçırdılar. Şimdi canları çıkıyor, paraları bitti, yıldızları inceleyecek. Yani yıldızı ne inceleyecek? Yıldız sana gelebiliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için yıldızlar geldi. Hatta enni ekule kanale. Dedim ki, üstüme düştüler, düşecekler. O kadar geldiler. وَمْتَلَيَتِ الْاَرْضُ نُورًا Küre-i arz nurla doldu. وَفُتْحَتْ اَبْوَابُ السَّمَا Göğün bütün kapıları fetholdu, açıldı. ثُمَّ اَكَفَتْ عَلَى مَنْزِلِ طُيُورٌ كَثِيرَةٌ Sonra çok kuşlar gelmeye başladı. Kuşlar evimin üzerine geliyorlar. Bütün kuşlar evime geliyor ama nasıl kuş? Nasıl kuş? مَنَاقِرُوَا مِنَ الزَّبَرْجَدِ Gagaları zebercetten. Daha hiçbiriniz belki de zebercet görmemişsiniz. Ben görmüşüm, evimde benim zebercetten tesbihim de var. Koleksiyonumda. Zebercet yeşil bir taştır. Kıymetlidir. Yakut kadar, zümrüt kadar pahalı değilse de o da değerli bir taştır, yeşildir. Cennette her şeyde zebercet kullanılmıştır. Osmanlı'da da zebercet çok kullanılmıştır. Saraylarda, efendim, tahtlarda, taçlarda, sedirlerde. Osmanlı'da çok zebercet. Kuşların gagaları zebercetten. Ve ecnuhatü amnel yakut, kanatları yakuttan. Bu kuş olur mu böyle? He? Melaike işte. Melaike-i kiram biliyorsunuz, kanatları olduğu ayetle sabit. Meleklerin Cebrail Aleyhisselam kanatlarından inciler, mercanlar döküldüğü hadisle sabit. وَرَيْتُ الدِّيبَاجِ Sonra bir ipek atlas getirdiler. قَدْ بُسِطَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ Gökle yerin arasına efendim ipeyi serdiler. وَرَيْتُ رِجَالًا فِي الْهَوَى Sonra baktım havada adamlar gördüm. بَيْدِيمْ اَبَارِيكُ الْفِضَّةِ بِسَلَاسِلِ الزَّبِ İbrikler, ibrik biliyorsunuz su dökülen, abdest almak falan, el yıkamak için. İbrikler gümüşten, bir de zincirleri var ya ibriklerin tutulacak kenarlarında. Onlar altından, zincirleri altından, ibriklerin kendi gümüşten. وَكُنْتُ اَتْشَانَةً Ben de öyle susamışım, öyle susamışım ki diyor. Doğum sancı, yani doğum hali çok hararet kapladı. فَشَرِبْتُ مِنْ اَحَدِهَا O ibriklerin birinden şerbet içtim. فَبَيْنَمَا اَنَوْفَكِّرُوا فِي emri O arada düşünüyorum, kendi başımayım, evde yalnızım, işte doğum yapacağım. فَقَدْ ضَاقَ مِنَ الْوَحْدَةِ sadri Göğsüm daraldı, bir bunalım geldi bana yalnızlıktan, teklikten dolayı. اِذْدَقَلَ عَلَى جَمَاتٌ مِنَ النِّسَاءِ O anda bir kadın cemaati geldi. Ama nereden geldi? Mekke'den gelmedi. Komşular gelmedi. Bir cemaat geldi ki lem era ehsene minhunne onlardan daha güzel kadınlar hiç dünyada görmedi. Fekulneli bana dediler ki nahnu asiye tumratu firavne. Biz Firavun'un hanımı Asiye ile ve Meryem ibnetu İmran'e İmran'ın kızı Meryem. Meryem validemizle Asiye validemizi uyanıkken ki Meryem validemiz kaç sene evvel vefat etmiş? En az 500-600 sene İsa Aleyhisselam'la Efendimiz'in arası var. Yani Meryem Validemiz'in yaşadığı dönemler 500-600 sene evvel. Ondan sonra Firavun'un karısı Asiye Validemiz radıyallahu anh'a o çok eski Musa Aleyhisselam dönemi. O kaç bin sene? Kaç bin sene? Onlar aynı yaşadıkları hal üzere geldiler. Dediler ki ikimizi tanıttık sana. وَهَاُلَا مِنَ الْحُورِ الْعِينِ Bunlar da cennetteki Hûr-i İn'den. Ya annesi cennetteki Hûr'i uyanıkken gördü ya. Ya şu anda cennet var, cehennem de var. Zebaniler de yaratılmış, cennetteki Hûr'iler de yaratılmış. Şu anda cennet, cehennem ehl-i sünnet itikadına göre mevcuttur. Mahşer kurulurken yapılacak, yeni inşa edilecek değil. Onun için Hûr'iler Âmine validemizin zamanında da vardı, cennet olduğuna göre. Onlar da geldiler. Ve da'a li ma beynel meşrik vel mağrib doğu ile batı arası bir parladı. Yani doğu ile batı arası ne demek anlayabiliyor musunuz bilmiyorum yani. Bir haritayı alırsın bakarsan okyanuslardan da geçiyor ileri yani. Dünyanın bittiği doğudan son nokta, batıdan son nokta. Bu arası önüne canlı yayındaki gibi böyle sofrayı önüne koysalar nasıl barışın zeytin mi var, peynir mi? Her şeyi gördüm diyor ya. Bu nasıl bir tecelli? Bu annesine. Nerede kendisine? Kendisindeki olan tecellileri hiçbir peygamberler bilemedi. Cebrail aleyhisselam yanaşamıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. ثُمَّ اشْتَدَّ بِيَطَّلْقُ Doğum sancım şiddetlendi. فَرَيْتُ طَيْرًا عَظِيمَ الْخِلْقَةِ حَسَنَ الْاَيَّةِ Büyük bir kuş geldi. Hilkati, yaratılışı çok büyük. Kılı, şekli çok güzel. فَمَسَحَ بِجَنَاهَ عَلٰى بَطْنِهِ Geldik. Efendim, hiç ebeler var. Sonradan Abdurrahman İbn-i Avf'ın annesi Şeffa Ebe, bir iki rivayetler var. O arada geldiler. Fakat doğumu yapmakta bir müdahale lazım gelmedi ebeler tarafından. Neden? O kuş geldi, kanadıyla karnımı sıvazladı, sıvazlar sıvazlamaz. فَوَضَعْتُ وَلَد۪ي مُحَمَّدًا مُسْتَقِيمًا Oğlum Muhammed'i müstakim vaziyette, yani diğer çocuklar gibi tersine gelmedi, diğer çocuklar gibi gelmedi, o vaziyette onu doğurdum. Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. فَنَظَرْتُ اِلَيْهِ Bir de baktım, doğurur doğurmaz. فَاِذَا وَسَاجِدُنْ Secdeye kapanmış. Kadra vaizba ile sema iki parmağını göğe kaldırmış kel mütedarri'ül mübtehil böyle niyaz ediyor, yalvar, nasıl ki böyle yalvaran adam böyle elini yapıyor, parmaklarını yapıyor, Allah eşhedü yapıyor falan. Bu semaya doğru bu şekil yapıldığı zaman Allah kökte anlamında değil. Bunu yanlış anlamayın. Bu semaya doğru bu şekilde iki parmak, bir parmak, iki parmakla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua ettiği var mı? Var. Onu da hemen Allah kökte diyorsun manasına çevirmeyin. O nedir? Nasıl ki kelime-i şehadet, ettehiyyatü de eşhedü en la ilahe illallah yapıyorsun ya, onu elin havadayken yapıyorsun o kelime-i şehadeti. Yoksa göğü gösterme anlamında değil. Yani orayı da söylemiş olalım. Bu da farklı bir mevzu. Yanlış anlaşılmaya müsait bir mevzu. Parmaklarını göğe kaldırmış. Sümme tekellemi kelami fasih. Çok düzgün bir kelam ile konuştu. Ve kal ne dedi? Allahu Ekber. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bu rivayette de böyle geçiyor. Bunu ben bir sohbette söylemişim. Arkadaşım biri de onu telefonuna şey yapmış. Telefon çalınca bu çalıyor. Bakıyorum bu çalıyor ikide bir. Ya dedim mübarek adam bu benim sesim. Tamam. Bu nereden şey? Ben de unuttum şimdi onu. Ya dedi Mevlüt'te dedi efendim sallallahu aleyhi ve sellem ilk söylediği söz diye dedi. Ben de bunu dedi telefona şey yaptım dedi. Kaydettirdim dedi. Telefon çalıyor. Benim sesim başlıyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ama kafama yerleşti yani. Kafama yerleşti. Sizin de kafanıza yerleşsin. Telefonlarınıza yapmayın ha. Öyle iyi bir şey değil. Tuvalette muvalette çalar. Donsuz mu çıkacaksınız? Onun için toparlanana kadar Allah'ın adı mülevves yerde olmaz. Telefonlara fetva yok ha. Caiz değil. Ben onu söylemiyorum. O arkadaş şöyle yapmıştı yani. Başımıza geldi. Ama kulağımdan gitmiyor o telefon sesi. 20 sene, 25 sene olmuş. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bu da size bir zikir olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk zikri. Allahu ekber kebira ve elhamdülillahi kesira ve subhanallahi bi kudreti ve asıyla. Bir de o rivayeti alın. Bir rivayette celale rabbiyer rafi'. Celale rabbiyer rafi'. Şu acayip bir zikir ya. Rafi' yüce Allah demek. Yani yüce Rabbimin celalini zikrediyorum dedi. İlk sözlerinde bu da var. Bunlar bize zikir olarak son nefeste nasip eyle ya Rabbi. Son nefeste tekbirle gitmek, tevhidle gitmek, hamd ile gitmek, zikir ile gitmek. Resulün bahşına sallallahu aleyhi ve sellem ihsan eyle. Amin. Ben onu doğurduğum zaman yüzü dolunaydı. Bir adam geldi, onu benden bir saat aldı. Oradan bir ses işittim. Tufu bi Muhammedin şarkal ardı ve garbaha. Yeryüzünün doğularına, batılarına Muhammed'i dolaştırın, tavaf ettirin, bütün alemleri gezdirin, annesine geri getirin. وَاَدْخِلُوا الْبِحَارُ كُلَّهَا Onu bütün denizlerin içine girdirin, okyanusların en derin yerlerine girdirin. Ne oluyoruz ya? لِيَعْرِفُوا بِسْمِي وَنَعْتِي وَصُورَتِي İsmini de mahlukat bilsin, sıfatını da bilsin, vasfını da bilsin, şeklini de görsün. وَيَعْلَمُوا اَنَّهُ سُمِّيَ فِيَ الْمَاحِي Ve bilsinler ki denizlerde Resulullah'ın ismi Mahi'dir. Şimdi, balıklar Resulullah'ı tanıyor mu sallallahu aleyhi ve sellem? Tanıyor. Kuşlar tanıyor. Alemler tanıyor. Doğular tanımıyor. Kafirler tanımıyor. Münafıklar tanımıyor. Çünkü Allah-u Teala bütün mahlukata onun ismini yazdı. Elmayı kestik Efendi Hazretleri'yle bir sofrada. Hep lafz-ı celal çıktı. Kaç yerde, bütün dünyanın her yerinde, yapraklarda Muhammedur Resulullah yazıyor. Balığın şu kulağında Allah yazıyor. Bu kulağında Muhammed yazıyor. Ayet hadisi senetli isnatlı rivayet eder gibi ulema bunu isnatlı zikretmiştir. Her yerde Muhammedur Resulullah yazıyor. Allah nerede yazıyorsa Muhammed orada yazıyor sallallahu aleyhi ve sellem. La ilahe illallah nerede yazıyorsa Muhammedur Resulullah orada var. Çünkü Allah buyurdu ki وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ Zikrini, şanını yüce ettik. Nerede ben anılırsam, orada sen de anılacaksın. Ezan onsuz oluyor mu? Kâmet onsuz oluyor mu? Çocuk doğduğunda kulağına Muhammedur Resulullah'tan başka bir şey okunuyor mu? Ölenin kabrinde Muhammedur Resulullah'tan başka bir şey telkin veriliyor mu? Hepsi Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Arşta bu yazıyor. Arşın direklerinde bu yazıyor, kürsüde bu yazıyor, levh-i mahfuzda bu yazıyor, kalem-i alada bu yazıyor. Adem Aleyhisselam beni affetti, kimin hürmetini affetti? Bir hakkı Muhammed'in illa gafarteli. İşte yasaklanan ağaçtan yedi, hasbel kader dünyaya indi. Ağlıyor 100 sene. Sonunda dedi, ya Rabbi Muhammed'in bahşi hakkı için beni affet. Mevla buyurdu, sen Muhammed'i nereden tanıdın? E dedi, ya Rabbi sen beni yarattın, cennette insan olarak ruh verdin, kafayı kaldırdım, baktım, arşı gördüm, la ilahe illallah yazıyordum, yanında Muhammedur Resulullah. Cennetin kapılarında senelerce cennette kaldı. Cennetin kapılarına geliyorum, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Her yerde Muhammed yazıyor. Ben bilmiyorum Muhammed kimdir ama senin adının en yanında kimse, demek senin en sevdiğin odur, onun hürmetine beni bağışla ya Rabbi.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
0: 6666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
4: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım.
5: Kur'an ölü kalplere hayat verir, su ölü toprağa hayat verir.
6: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
7: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
8: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun. Tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
9: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
10: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
11: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
12: Sonra da öyle ölüyorsun.
13: Çünkü bu iş bumerang gibidir. Atarsın, geri gelir.
14: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
2: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz. Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sunar.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile 54 farz dersleri başlıyor. 10. bölüm başlıyor.
0: Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ lihtediye levlâ en hedânallâh. وَمَا تَوْف۪يقِ وَعَتْصَامِ اِلَّا بِاللّٰهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُولُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ صَلُّوا عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ اللّٰهُمْ صَلُّوا عَلَى رَسُولِنَا صَلُّوا عَلَى طَبِيبِ قُلُوبِنَا مُحَمَّدٍ اللّٰهُمْ صَلُّوا عَلَى رَسُولِنَا صَلُّوا عَلَى شَفِيعِ ذُنُوبِنَا مُحَمَّدٍ اللّٰهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما وكفورا Sadakallahu'l-Azim. Allahümme enfa'na bil-Kur'anil-Azim. Ve barik lana fihi velhamdülillahi rabbil alemin. Estağfirullahal-Hayyel-Kayyum. Hassantukum bil-Hayyel-Kayyum. Lezî lâ yemûtu ebedâ. Ve defa'tu ankum sû'e bilâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-Aliyyil-Azim. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerimiz bizleri bu meclislerde içtimaya, toplanmaya, bir araya gelmeye
12: muvaffak ettiğine göre bizim hayrımızı diliyor. Bizim hakkımızda hayır diliyor Allah'ımız. Celle Celal. Nereden anlıyoruz? Bizi doğru yola sevk ettiğinden anlıyoruz. Bize ilim meclisini gösterdiğinden, öyle bir sohbete, öyle bir derse, öyle bir meclise bizi kavuşturuyor ki, şu anda bundan büyük bir iş yok. Kim ne iş yapıyor olsa bundan büyük bir iş şu saatte yapamaz. Ya işte 1,5 saat sen sohbet edip dağılana kadar falan, ben efendim işte dakikada bir sayfa okur, en hızlı okusa ne yapıyorum efendim? 100 sayfa Kur'an okuyorum diyelim. Ne eder mesela? O da 400-500. 500 Kur'an okuyorum ben 1,5 saatte mesela. Öbürü dedi 1000 kere salavat getiriyorum. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Beriki dedi ki Hatmi Şerif yapıyorum. Öbürü dedi ki şunu yapıyorum, bunu yapıyorum dedi. Sen ne yaptın şimdi? Geldin buraya, ilim meclisine geldin işte. Hangisi eftal? Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir cemaat gördüm mescitte, ne yapıyorlardı? Fıkıh müzakeresi, ilim meclisi, ders yapıyorlardı. Bir cemaat da gördü, Kur'an okuyorlardı. Hangisinin yanına gitti? Küllüküm alâ hayr, hepiniz hayır üzeresiniz buyurdu ama ben din ilimle kaimdir. Ben ilim mecliste olanların yanına oturuyorum. Onun için öyle bir meclisteyiz ki kim Allah'ın dininin ilmi üzere bir meclistedir, Muhammed Mustafa gelse sallallahu aleyhi ve sellem o meclise teşrif eder. Anladın mı? O meclisteyiz. Dolayısıyla Rabbimizin hayır murad ettiği kullardanız. Hadis-i şerif bunu söylüyor. Men yuridillahu bi hayran yufakkihu fiddin. Allah kimin hakkında iyilik dilerse onu dinde fakih yapar. Yani dinde ince anlayışa sahip kılar. Yani din ilmini ona öğretir. Bu ilmin öğrenme yolu da ya bir hocanın ağzından alınır ya da bir kitaptan okunur. Başka da bunun yolu yoktur. Bazı sene manevi ricalden olur, Allah'ın muradı olur, o başka. Gece yatar, efendim cahil, sabaha kalkar, alim, o başka. O da sana bana mı vuracak? O birkaç kişiye vurmuş olabilir tarihte. Değil mi? Alay ettiler biriyle de, o da çok aşık idi. Efendim, alimlerin kervanına katıldı. Şeye giderken, hacca giderken, hepsi alim, hepsi hatip, hepsi vaiz. Bir tek bu cahil. O da yolculuğu bitirince efendim Mekke'de geldiler. Dediler ki her sabah veyahut da neyse şu vakitte kafilemizde gelenlerden biri vaaz ediyor. Harem-i Şerif'te. Arapça tabii. Bu kişi Kürt. Kürtçe biliyor. Arapça hiç bilmiyor. Bu sefer takılmak için, ona şaka yapmak için dediler ki, ama ciddi söylediler. Bizle gelen bizim işimize uymak zorundadır. Burada bazı kaideler var. Her sabah biri vaaz ediyor içimizden. Sen de bizle durmak istiyorsan yarın sabah vaaz senin. Ya onlardan ayrılmak da istemiyor. Vaaz da edecek hali yok. Ne yapacağım şaşırdı. Böyle Araplara vaaz edecek yani. Kolay bir şey değil. Arapça bir de. Şeyin dediği gibi bir müftü vardı. Neyse ismini demeyeyim şimdi. O da öldü. O da öyle bir havalı müftüydü biliyor musun? Çok da hocalığı pek yok ama hava atmayı çok severmiş. Arafat'ta şimdi koştura koştura gidiyor. Bizim Karadenizli'nin birisi de soruyor. Oflulardan birisi ona. Dedi ki hoca efendi nereye gidiyorsun dedi. O da dedi. O da oflu. Dedi ki Araplara vaaz etmeye gidiyorum. Bu da dedi ona ki Araplar Türkçe bilmez, sen Arapça bilmez dedi. Nasıl anlatacaksınız? Rezil etti onu yani. Şimdi bu Arapça bilmeden Araplara vaaz edilir mi? Adam da zavallı Kürt. Arapça bilmiyor, Kürtçe biliyor. Veya Türkçe bil yani. Araplara vaaz edemezsin ki. Yani ben vaaz edemem şudur budur. Yani seni aramızdan tamamen atacağız şudur budur. O da garip hocalara sığınmış. Aşık adam ya. Çok dert etti. Gecede sabah kadar ağla, dua, yalvar, ya Rabbi beni rezil etme falan. İşte vaaz edecek değil canım. Da hani belki onlar cayarlar falan. Zaten onlar da şaka yaptılar. Sabaha bozacaklar işi. Ama adam anlamadı ki şaka yaptılar. Sabaha bir de kalktı ki bülbül gibi halim olmuş. Kendi kendine de şaşırıyor. Ben nasıl böyle oldum falan. Ben şimdi sabah kalksam iyileşsem gibi bir şey. İnşallah. İnşallah. Bilmiyoruz. Bu sefer ne oldu? Sabah oldu. İşte namaz bitti. İşrak falan. Baktı ki hocalar hep alimler cemaati şeydi. Efendim yani şakayı bitirecekler sonunda da işte hadi bakalım falan bir hareket çekecekler. Atır atır tamam falan diyecekler fakat bu hadi bakalım bu bak çıktı kürsüye. Aa dediler. Bu da şimdi dediler zırvaladı ya. İnsan haddini bilmek lazım. Derken bu çıkartmak. Emseytü kürdiyya ve asbahtü arabiyya. Başladı ibareye bak. Kürd olarak akşamladım, Arap olarak sabahladım dedi. Vay anasını. Ondan sonra tabii döktürdü ileride ne ibareler. Bunlar rezil oldu kaldılar. Bütün hocalar. Ha öyle bir kişiye rastlar, iki kişiye rastlar. Bir mübarek zat vardı Medine-i Münevvere'de. Ben tanıyorduk onu. Şimdi vefat etti mesela. Herhalde Şam-ı Şerifliydi. Allah dostlarından bir zattı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında devamlı bulunurdu mesela. O derlerdi ki hiç hafızlığı yoktu. Rüyada hafız ettiler onu. Sabah kalktı hafız. Sabah kalktı hafız ama hakikaten okuyor yani. He? Rüyada hafız oldum demiyor yani. Ondan sonra oku istediğin cüzü okuyor. Orada otururdu Ravza'da. Hazreti Osman Efendimiz'in mihrabının sağında böyle gelirdi oraya. Herkes ona hürmet ederdi. Yaşlı zattı tabii. Eskiden. Ama tabii bir gecede hafız ederler adam. Ama şimdi o sana bana çok denk gelmez. Onun için biz yoluna gideceğiz. Ki Allah kimin hakkında hayır dilerse din ilmi verir ona. Şimdi din ilmini öğrenmenin yolu buralardan geçer. Onun için sen yoluna git de. Bakalım size de Allah Teala inşallah birden bir ilim açacak inşallah. Bir ilim açacak. Bu cemaatleri, bu meclisleri terk etmediğimiz takdirde Rabbim çok daha lütuflar ikram edecek, ihsan edecek. Efendim, o bildiğinizle amel nasip edecek, duyduğunuzla hareket nasip edecek. Rabbim bu meclislerden bizleri mahrum eylemesin. Hakikaten bunun sevabının dağılması, yani şu meclisteki okunan ayet-i hadisin dinlemenin, içtimağın, toplanmanın, dağılmanın sevabı şu anda hiçbir amelle şu saatte hangi amel olursa olsun hiçbirinden kazanılmaz yani. Kâb-ül Ahbar Hazretleri radıyallahu anh büyük zat biliyorsunuz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra Müslüman olmak nasip oldu ama Hazreti Ömer zamanında Müslüman oldu. Tabiinden oldu. Sahabe-i kiramla çok oturdu, konuştu. O çok güzel bir takva sahibi Müslüman idi. Bütün Tevrat, İncil ezberindeydi. O tabii hak olan kısımları bildiği için değiştirilmemiş olarak sahabeye onları anlatıyordu. Çok büyük zat. Radıyallahu anh. Hazreti Ömer bile ona bize vaaz et derdi. Bize vaaz et. O anlatırdı, Hazreti Ömer ağlamaya başlardı. Öyle bir mübarek zat. Mustafa İslamoğlu da onun için Yahudilikten gelme olduğu için diyor, Yahudilikten etkilenmiş diyor. O diyor işte Yahudi şeyine bağlı diyor işte. Mistizm mi diye bir şey diyor, Yahudi şeyinden falan. Koca mübarek zat, Hazreti Ömer'in vaaz dinlediği adama diyor, Yahudilik kalmış onda diyor. Ya. Allah! Niye diyor biliyor musun? O çünkü neden? O Kâb-ül Ahbar diyor ki, Resulullah Efendimiz bir nurdur diyor. Tevrat'ta, İncil'de de peygamber için nur yazıyor diyor. E sen nasıl diyor peygambere nur dersin? Sen Yahudi'den kalmasın diyor. Ya adam peygambere nur diyor de ne var bunda ya? Allah Allah. Yani böyle bir durum. Bu Kâb-ül Ahbar Hazretleri radıyallahu anh bu zatın sözü var. لَوْ اَنَّ ثَوَابَ مَجَالِسِ الْعِلْمِ بَدَى لِلنَّاسِ لَقْتَتَلُوا عَلَيْهِ Bir alimin sohbetinde bulunanların o ilim meclisinden işte dağılırken kazandıkları sevap ve mükafat ne olsaydı? İnsanlara görünür hale gelseydi. Yani müşakhas hale gelseydi. Mesela yani işte şimdi diyelim çıkarken bir reşat dağıtılacak adama. Yani bu şimdi ne olur? Onun görünen mükafatı olur. Bunun gibi Allah-u Teala adama işte cennetteki derecelerini gösterseydi bu, sırf bu sohbetten, bir dersten işte ne kazandın, cennette şu güne köşteray huri gilmen vildan, neyse, kabirde şu rahatlık, kabirde şöyle bir nur, işte ölürken şöyle bir rahatlık, iman selameti vesaire vesaire vesaire. Bunları yani gözünün önüne getirerek, görünecek hale gelse, şimdi şurada ekran olsaydı, arkadaşlar kazancımız budur diye Mevla burada bunu gösterseydi eğer, ne olurdu faraza diyor, Bütün insanlar savaşırlardı, birbirini öldüresiye yarışırlardı. Hepsi o mecliste bulunmak isterdi. Hepsi. Dağıtılanı bilselerdi. Ondan sonra vele hatta etruke kullu zi imaratin imarate ve kullu zi suqun suqa. Ne kadar yönetici, devlet reisi, sultan, padişah, hükümdar olsa hepsi vazifesini bırakır o meclise gelirdi. Çarşıda, pazarda ne kadar ticareti, alışverişi, işi, gücü olsa, yani diyelim ki şu anda adama teklif edilse ki sen buraya gitme, bu bir buçuk saat, iki saat içerisinde gittiğin, geldiğin süre zarfında şu kadar trilyon, katır trilyar kazanacaksın, bir iş var da gel şuraya şu parayı kazanacaksın dese, adam o işe gitmezdi, yine o sevabı bildiği için oraya giderdi. Ama bilmeyince ne olur? İşte bizim gibi olur. Bugün ev misafir var, gitmeyeyim. Bugün efendim hanım çağırdı, erken gel ya. Her hafta hocayı dinleye dinleye. İnternetten de burada dinlersin. Ne gidiyorsun falan. Çay içelim burada. Bugün iyi şey yaptım, zeytinyağlı dolma sardım falan. Aa öyle mi hanım, bugün erken geleyim falan. Bazı da böyle söylüyorum, içinizden de birine denk geliyor. Diyor ki hoca keramet gösterdi, bizim evde de hanım dolma yapmış. Ben evliya değilim. Ben bilmem, ben öyle atarım rastgele. Ama öyle denk geliyormuş yani. Bazı denk geliyor mu? Ya denk gelir mi? Bari kaç bin kişi oluyor. Birine denk gelirse evliya mı olmam lazım yani? Mesele o değil. Böyle şeyler misal için zikrediliyor. Öbürü börek yaptı, çörek yaptı falan. Şimdi zaten pastaneden alıyor herkes. Öyle yapan da az kaldı. Efendim işte kocasına gel erken falan şudur budur. Hakikaten. Onlar da tabii hakkı var ama ne yapacak? Bu adam bu dersi dinlemese gelip evi kırıp geçirecek. Burada adamın sinirini alıyoruz, damarını çıkarıyoruz. Yıkama, yağlama, yumuşatma yapıyoruz. Hanımınıza iyi bakın, çoluk çocuğunuza iyi davranın, ahlaklı olun, edepsiz olmayın. Değil mi şimdi? Bu dersi dinlemese daha ne karıya yarar, ne çocuğa yarar. Hiçbir şey yaramaz. İnsan ilimli olursa, edepli olursa, hanımının da kıymetini bilir, öyle değil mi? Onun için onlar da yardımcı olsunlar. Aman git. Çoğu hanımlar çok akıllıdırlar. İlla sohbete gitsin isterler. Değil mi? Şimdi bu rivayeti de okuduk ve demek ki bu gece ne kazandığımızdan haberimiz var mı? Yok. Eğer görülseydi o kazanacağımız sevap, gösterilseydi bize, yani bize yer kalmazdı burada. Nasıl olsa biz şimdi buradayız, tamam da hiç biz buraya giremezdik demek. Efendi Hazretleri öyle derdi. Buralar hep dolardı derdi. Sokaklar hiç yer bulamazdınız. Bu gözükseydi derdi. Cennet bahçesinde oturuyorsunuz. Elhamdülillah. Rahat rahat oturun inşallah. Allah huzurunuzu, feyzinizi, bereketinizi artırsın. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Şimdi 54 farzdan dersimiz var. Dersimizin maddesi 10. farz. 10. farza geldik. Kutsi vaazlardan tabii o biraz yarıya bölündü. Bazı vaazlar ama şimdi 10. farzımız neymiş? 54 farzın 10.'sü kazaya rıza. Kaza ne? Ne demek kaza? He? Olur mu ya? Ya siz hiç Arapça bilmiyorsunuz mu? Mübarek adam. Kaza demek Allah'ın hükmü demek. Bak şimdi. Arapçada ve kaza rabbuke, Kur'an'da ne diyor? Ve kaza rabbuke, Rabbin hüküm verdi. Kesin karar, اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّا. Ondan başkasına tapmayacaksınız ve bilvalideyn ihsane, ana babaya iyilik yapacaksınız. قَضَى رَبُّكَ. Kaza ne demek Arapçada? Onun mastarı işte. قَضَى يَقْبُي قَضَاءً. Hüküm vermek demek. Kaza, kader. Kazanın yanında ne söylüyoruz? Kader. Kader, Allah'ın hüküm vermesi, ölçüp biçmesi, ayarlaması. Kaza da hüküm vermesi demek. Ha, araba kaza yaptı. O araba kaza yaptı ne demek? Yani Allah'ın hükmünde ne vardı? Bu saatte bu araba bununla çarpışacak. O Allah'ın hükmünden. Ama şimdi bizim millet kaza bela vermesin derken yanlış bir deyim olarak Türkçe'ye geçti. Türkçe'de de bu böyle kaldı. Onun için şimdi kaza bela lafı çoğaldı. Halbuki Allah kaza bela vermesin deyince yani aslında kaza mutlak manada hükümdür. Ha iyi tarafı da var. Kötü hüküm de olur. Allah'a nispetle kötü değil. Bize göre şerli gözükür. Şimdi o zaman kaza, bela dedin mi zaten musibet demek. Fakat kaza dedin mi aslında ne demek? Allah'ın kararı demek. Ama Allah'ın kararında bizim canımızın hoşlandığı olur. Hoşlanmadığı olur. Şimdi hoşlandığından sabredin demeye lüzum var mı? Yok, hoşlananda zaten bayılıyor. Ne sabredecek? Peki hoşlanmadığın bir şeyle karşılaşırsan ona ne lazım? Sabır lazım. Onun için neye sabır lazım? Belaya, musibeti. Onun için kaza belaya sabır denir. Yani Allah'ın verdiği hükmün bize zor gelen tarafına özelleşti. Aslında lügat manası nedir? Genel. Allah ne hüküm verdiyse o. Anladın? Şimdi kazaya rıza ne demek? Allah-u Teala'nın hükmüne razı gelmek. Razılık ne demek? Türkçesi hoşnutluk. Razılık Arapçadır. Hoşnut olmak, memnun olmak. Bu sabırla da bir şekilde tefsir edilir ama sabır daha değişiktir. Çünkü İmam Rabbani Kudüs'ü ruhu Hazretleri Mektubatında mesela birine yazıyor, diyor ki ve keyfe yedullüke alel sabr. Ve sabr yani yedullü alel ceza. Ben şimdi sana diyor sabrı tavsiye edeceğim, sabırlı ol falan diyeceğim ama diyor pek de diyemiyorum diyor. Niçin diyor? Sabırda biraz yine zorlanarak katlanmak manası çıkar. Onun için ben sana ne tavsiye ediyorum? Rıza tavsiye ediyorum. Rıza. Ne demek rıza? Hoşnutluk. Sabır katlanmak. Ama rıza memnun olmak. Bu biraz daha yukarı makamda. Rıza makamı tabii radıyallahu anh ve radıyallahu anh. Sen Allah'tan razıysan Allah da senden razı eder. Ama kaç kişi Allah'tan razı? Bak razılık başka bir şey. Razılık zevk almak, tat almak, lezzet almak, bu çok ince bir mal. İmam-ı Rabbani bir mektubunda kaddesallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Yemekamu rıza yusalu ileyh vahidun min alaf ba'det tecelliyati selase ve müşahadatil arifin. Allah dostlarının diyor en yüksek makamları Allah'ı bilen arif kulların Allah Teala'dan aldıkları tecelliler, üç türlü tecelli var. Allah'ın sıfatları tecelli ediyor. Efendim, fiilleri tecelli ediyor. O en aşağıdaki tecelli. Bir üstü sıfatları tecelli ediyor. Bir üstü zat, öz zatından nurlar gelmeye başlıyor. Bu makamın yükselmesine göre geliyor. Bu üç tecelli makamlarının hepsini geçip de ondan sonra Allah'ı bilen ariflerin bütün gördükleri makamları görüp de binlerce evliya o makamları geçip görüp gelenlerden bir tanesine rıza makamı verilir diyor. Hiç aday olacağımız bir seçim değil yani. Hiç. Belki olur be. Kesmeyelim ümidimizi be. Hiç belli olmaz. Rıza makamı. Niye ama? Niye söyleyeyim sana? Sen Allah'tan razıysan o sana rızayı veriyor. E sen razı mısın? Razıyım hocam. E razıyım, tamam. Ben de razıyım. Para verirse razıyım. Hanım verirse razıyım. Çocuk verirse razıyım. Sağlık verirse razıyım. Bir bela verirse beni mi buldu? Ağzımdan demiyorum da içimden yani. O işte. İçine bakıyor zaten. Ne oldu? Rıza. E şimdi hoca efendi ben razıyım, şuyum, buyum. Bak lafta kalıyoruz. Ha ne gibi? İbrahim Aleyhisselam'a ne emretti? Oğlunu kesecek seni. İbrahim Aleyhisselam da bıçağı dayattı mı? Keskin bıçağı aldı, hazırladı, boynuna dayadı mı? Peki İsmail Aleyhisselam çocuk haliyle beraber razı geldi mi? Hah, razılık bu. Razı gelmek diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri, Mevla senin diyor boğazına bıçağı dayasa, yani İsmail Aleyhisselam'ın başına geldiği gibi sabretmek değil diyor, lezzet almak lazım. Lezzet almak. Şimdi bu rızayı anladın mı? Lezzet almak nerede var? Kanser olacaksın. Her tarafın çürümüş, inim inim inliyorsun sabahlara kadar, lezzet alacaksın. Eyüp Aleyhisselam mısın mübarek? Nerede var? İnna ve cedna ve sabira. Biz onu sabırlı bulduk. Ni'mel abd, ne güzel kul. Kaç kişiye denir bu Kur'an'da tasdik edilmiş Eyüp Aleyhisselam? Bizde zor bu işler, bizde yok bu işler ama yine bu ayetleri, hadisleri dinlememizde ne var? Teselli var. En azından başımıza geldiği zaman bir sıkıntı, bir unutuyoruz ama baştan, sonunda yine bir vaaz hatırımıza geliyor, biri bize hatırlatıyor falan. Tabii kimisi hepten raydan çıkmış. O vaaz edene de, ona bir şey diyene de, hadi be sen de tuzun kuru konuşuyorsun, benim başıma gelen gelmedi senin başına diyor. Bu tabii hiç vaaz tesir etmemiş. E kimisi de yine, ya doğru söylüyorsun, ben biraz unuttum o rıza makamını, razı olmam lazımdı falan, hemen hatırlıyor ve dönüş yapıyor. En azından Allah-u Teala bizi bu ilimleri bildiğimiz için, duyduğumuz için hatırlatıldığında hatırlayanlardan eylesin. Amin. Ama şimdi öbür türlü adam sana bir vaaz etmek istedin, hadi git içine kendine vaazını sakla derse, o hepten imansızlıktır yani. Öyle bir şey olmaz. Adam sana Allah'tan razı gel diyor. Kötü bir şey demiyor ki. Sen ne bana söylüyorsun? Senin başına gelse benden beter bağırırsın. Ya onun başına gelse ne yapar? Sana ne ya? O sana doğru bir şey söylüyor. Sen onun doğrusunu al. Adama hemen mukayese yapıp da sen benden betersin falan. Ne lüzum var bunun için? Müslümanın akıl işi mi bu laf? Rıza makamı yüksek bir makam. Zaten Rabbim Beyyine suresinde, Maide suresinde de var bu. 119. ayette. Radıyallahu anh ve radıyallahu anh. Beyyine suresinde bir de çok önemli bir not var peşine. ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهِ. Bu onlar Allah'tan razı, Allah onlardan razı. Bu kime nasip olur karşılıklı rıza makamı diyor. Rabbini görmeden görür gibi korkanlara nasip olur. Mevla'yı görmeden görür gibi korkanlara. Şimdi Mevla'nın gördüğü yerde misin? Her halükarımızda, hastanede, pastanede, keyifte, zevkte, dertte, belada, hep Mevla'nın gördüğü yerde miyiz? Mevla mekansız, biz bir yerdeyiz. Gördüğü yerdeyiz. Mesela ne buyuruyor? فَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ. Efendim, feinneki bi ayunina, sen Rabbinin verdiği karara sabret, çünkü sen bizim gözümüz, gözetimimiz önündesin. Mevla'nın bizim gibi gözü yok ama görüşümüzün önündesin, biz görüyoruz seni, ne hareket ediyorsun. Onun için aşığın birini, bir kıza aşık olmuş, aşığın birini efendim işte yakalamışlar, etmişler işte, sen bu kıza sevdalanma işte veyahut bundan vazgeç diye dayak atıyorlar. Geçmiş zamanda tabii. Tefsirlerde yazıyor bu. Ben roman hikaye okumadım da. Efendim 99 sopa vurmuşlar. Kamçı kırbaç. Çıt yok. Sonra 100. ah etmiş. Yahu Evliya Allah'tan da biri var orada. Dedi evladım 99 sopa yedin. Çıtın çıkmadı. Bu bir taneden ne fark etti? Yani o limit ne zaman doldu? Neyle doldu yani? Seni bağırtan olay ne oldu? Dedi ki Efendi Hazretleri, ben hangi kızdan, sevgilimden sebep sopa yiyordum ya, o 99'unda o bana bakıyordu. O bir tanesinde o gitti, o zaman fena acı hissetti. Ha, senin başına gelen ne? Mevla o dost, o sevgili, o Allah Celle Celaluhu görüyor mu? Sen ne haldesin? He? İbrahim Aleyhisselam'ın başına geldi. Atıyorlar ateşe. Yahu ateşe mancınığa koydular, yerleştirdiler, fırlatacaklar. Ateş günlerce, aylarca tutuşmuş. Havadan geçen kuşu kapıyor ya. Ateşin alevleri kuşu kapıyor. Atacaklar oraya ya. Cebrail Aleyhisselam da gelmiş. Bana bir isteğin var mı benden? Diyor. Biz olsak ya beni peygamber ettiniz. Sen de Allah'ın elçisisin, geliyorsun gidiyorsun. Biz de bu davaya soyunduk. Size güvendik. Nemrud'un karşısına dikildik. Şimdi ben ateşe gitmek üzereyim. Yansam kimse haberi yok ya. Bizde bu kafa var. İbrahim Aleyhisselam ne diyor? Emma ileyke fela. Sana mı işim düşecek diyor. Hiç işim düşmez. Peygamberlerin makamı yüksektir. Aracı kabul etmezler. Biz öyle miyiz? Biz aracısız iş yapamayız. Efendim, peki aracı koymamız araya caiz mi? Caiz olmaz mı? Hem de sünnet. Hem de müstahap. Efendimiz sahabeye ne öğretti? Benim hürmetime isteyin de. Bırakın siz o Vehhabiliği. Allahümme yes'eluke ve teveccühü ileyke bi nebiyyi nebiyyi rahmeti Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ya seyyidi ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İnni teveccühtü bike ila Rabbi في حاجتي هذه لتقضى اللهم فشفعه لي وشفعني في نفسي. Nereden okuyorsun bu hadisi? İşkembeden mi? Tirmizi hadisi bu. Tirmizi hadis-i şerifinde ne diyor? Sahabe-i kiramdan bir zat geldi diyor. Osman ibn Huneyf radıyallahu anh rivayet ediyor. Ama idi. Gel dedi ya Resulallah. Benim gözüm görmüyor. bana bir dua öğretin, bana bir dua edin, gözüm açılsın. Sizi de göreyim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İnşite sabartı felekel cennet. İstersen sabret bu körle, cennet garanti vereyim sana söz. İstersen de dua öğreteyim sana, açılsın. Dedi, uyanık sahabe çok. Dedi, ya Resulullah, ikisi de olsun dedi. Allah zengin dedi yani. Şimdi dedi, seni görsem ne zarar eder dedi yani. Falan. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem, bak tamam sen mübarek adamsın yani. Görsen zararı yok. Ne olacak? İ'til mi'bad, git abdesthaneye dedi. Fetevabba, önce bir hacet abdesti al, hacet. Efendim abdestin varsa da yine alacaksın, o özel abdest. Ondan sonra, fümme salli rak'ateyn, iki rekat Allah rızası için var. Fümme kul, ondan sonra şu dua yok. Demin okudum ya, o dua yok. Ne diyor orada? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğretiyor, kendi öğretiyor ya. Hadis-i sahabiye, Tirmizi hadisi bu da. Araya adam koyulmamış, o bayraklar bayraklı. Açmış Vehhabiliğin bayrağını. Yazıyor orada. Geçen gün gazetesinde efendim yazı yazmış. Ben de rastladım bir yerde. Ben de gazetemesi okumam. Bir yerde rastlarsam. Hemen bir bakayım dedim, şimdi ne karıştırmış yine. Bir de baktım bunu söylüyor. Kadının biri sormuş. İşte falan evliyanın yüzüsü yürümediğine işte. Aman aman gavur olursun diyor. Şirk diyor. Sakın diyor böyle bir daha bir şey yapma falan. Allah, bu gavurluk ne kadar ucuz ya. Bütün milleti gavur ettiler ya. Bir şey olur mu ya? Niye gavur olacak? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye öğretti. Gavur mu oldular? Ne diyor? Söyle ki ey Allah, senden istiyorum. Sana yöneliyorum. Kiminle? Rahmet peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile sana yöneliyorum. Onun yüzüsü hürmetine. Ondan sonra da dön ne diyor? Ey benim efendim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle de diyor Efendimiz ona. Yanında değil. Sen git abdestini al, kıl, orada söyle diyor. Gel yanıma söyleme diyor. O Mevla duyuyor. Ama diyor benim adımı söyle diyor. Nerede olursan ol benim adımı söyle diyor. De ki işte onun için adam İmam-ı Rabbani'nin adına Bismillahirrahmanirrahim. Ya İmam-ı Rabbani dediği zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Abdelkadir Geylani dediği zaman. Ya Gavs dediği zaman. Tamam mı? Yetişir mi? Yetişir. Çünkü neden Efendimiz öğretti bunu? O peygamberliğe mahsus bir şey değil. Veliler onun varisleridir. O mahsus bir şey olsaydı yasaklardı başkalarında. O velilere yine caizdir. Onlar yetişirler. Efendimizin vekilleri olarak. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Muhammed de diyor, bana seslen diyor. Ben seninle Rabbime yöneldim. Senin yüzüsün hürmetine Rabbime yöneldim. Benim bu derdimi artık adını söyleyeceksin. Gözümü iyileştir, işte körlüğümü gider. Şu derdimin görülmesi için. Ey Allah'ım, o peygamberini bana şefaat çıkın. Benim de duamı kabul et. Böyle dua edersin diye. Sahabe-i kiram da diyorlar ki adam bu duayı öğrendi. Ondan sonra çıktı gitti. Biz herkes işine yani. Onu mu takip edeceğiz? Bir de baktık diyor, bir zaman sonra geldi, hiç körlük görmemiş. Biz gördük diyor bunu sahabe. Hemen gözü açılmış bu duayı yaptığını. He? Ama derdine göre tabii. Orada Arapça da bilip de o derdini orada. Ama namazda değil tabii. Artık niyetini kalbinde de tutabilirsin ama dua Arapça okunur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, bana seslen, beni araya koy. Rabbine de ki, ya Rabbi ben efendim hürmetine rahmet peygamberiyle sana geldim. Onunla yöneldim. Araya koyar. Ama peygamber olursa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselam hürmetine demez. Onun makamı direktir. Bize emreliyor, ediliyor. Vebtehu ileyhi vesile. Siz araya vesile koyun. Vesile arayın. Ayet emrediyor bize. Melekler bile vesile koyuyor. Ulaikellezine yed'une yebtehune ila rabbihimul vesilete. Eyyuhum akrab. Melekler diyor Rablerine yalvarırlar ama hangisi Allah'a daha yakın olacak diye araya vesile ararlar diyor. Değil mi? Bu da ayet-i kerimedir. Şimdi İbrahim aleyhisselam ne dedi Cebrail aleyhisselama? Sana işim diyor. Emma ileyke felâ. Sana ihtiyacımı mı soruyorsun? Sana işim düşmez. Rabbine bir hacetin var ise ileteyim dedi. O zaman mancının üstünde atılmak üzere ya. İlmuhu bihali hasbi min şuali. Görmüyor mu ben dedi. Bilmiyor mu durumumu dedi. İstememe lüzum bırakmaz dedi. Bilmesi yeter. Görmesi yeter. Görüyor ya. Onun için yani feryat figan etmemek lazım. Bağırıp çağırmamak lazım. Ha, çok acı gelir, ızdırap, onlar ayrı şeydir. Acizliktendir o, başka da. İtiraz hiç gönülden bile geçirmemek lazım. Adam sevdiği kadın bakıyor diye kık çıkartmıyor. Seni sevgili Rabbin, bir de o belayı sana gönderen, seni imtihan eden seyrediyor seni. İkide bir gelene gidene efendim şikayetlenmemek lazım. Ama bizim abdestimiz tutmaz ya. Başımıza bir sıkıntı geldi mi başlıyoruz 40 kişi yandı, dert yanmaya. Nasıl olacak bizim durumumuz? Bu manevi rıza makamından hiç nasibimiz olmadan ahirete mi gideceğiz ya? Nasıl kazanacağız bu halleri? Bunlar sokakta bulunmuyor ki ya. Eğitim lazım, seyri sülük lazım. Manevi yola girmek lazım, zikir vazifeden yapmak lazım. Böyle sohbetlere devam etmek lazım. Yine bu sohbetler suni de olsa, suni teneffüs de olsa, bazı kere adamı canlandırır suni teneffüs. Onun için hani manevi bir irşat gibi, burada manevi bir feyiz akıtma durumu zahiren bizim işimiz değildir. Ama Rabbim bu meclise bereket yağdırır, feyiz yağdırır. Bu okunanlardan, dinlenenlerden insana tesir gelir. Bir de bakarsın adam, yani bizi sollar. Yani zaten biz neredeyiz ki bizi sollayacak yani. Ama mutlaka yine dinlemeden, okumadan hiç olacak iş değil. Yani her dinleyen, duyan, öğrenen yapamaz ama yapabilenler de yine dinleyenlerdir. Dinlemeyenlerden de hiç bu işi öğrenenler olamaz yani. Yani en azından öğrenenlerden yapma ihtimali doğar. Ama hiç ilmini bu işin yapmayan da amel etme ihtimali de yok. Biz yine yolundayız, onu diyorum sana bak. Şuraya geldik, bir şey dinliyoruz, yine bir yolundayız yani. Allah en azından duyanlardan eyliyor bizi. Şimdi tadanlardan eylesin inşallah. ذَاكَ طَعْمَ iman, hadis-i şerifte ne diyor? İmanın tadını tatmıştır. İmanın tadı var. O tadı tadan kendi bilir. Yani başkası onu anlayamayabilir. مَنْ رَضَيَ بِاللّٰهِ رَبَّا, Rab olarak Allah'tan razı olan ve bil İslam dine, İslam'dan din olarak razı olan ve bi Muhammedin Nebiyya sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber olarak da Muhammed Mustafa'dan sallallahu aleyhi ve sellem razı olan imanın tadını tatmıştır. Razı olan ne demek anladın mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey buyurdu. Bu şimdi olmaz, olur mu, bu niye böyle? Hiç itiraz edilir mi? Razı gelecek bir de, razı gelecek. Senin aleyhine de olsa. Allah'ımızın buyurduğu, yaptığı fiili, hükmü insanın karına olmasa da, zahirde zararına da olsa, bazen öyle oluyor mesela. Mirastan kadın ne alıyor? Yarım alıyor. Erkek tam alıyor mesela. Değil mi şimdi? Burada kadının sanki zararı gibi gözükse. O yine ona ne yapacak ona? Oo, Allah'ım bana bunu takdir etti. Razıyım. Değil mi? Hiç İçinden bile geçirmeyecek yani. Burada maddi zararım var. Ya o erkeğin işine gelmeyen bir şey olur. Öyle. Bu işler böyle. Yani cinsiyet mühim değil zaten. Irk mühim değil, milliyet mühim değil, bir şey mühim değil. Adam siyah yarattı onu, razı gelir. Çirkin yarattı onu mesela. Çirkin yaratmadı da adamın kendine çirkin geliyor kendisi. Razı gelir. Mevla böyle beni sevdi, beğendi. لَذِي اَحْسَنَ كُلَّ شَيْنْ خَلَقَ, her yarattığını güzel yarattı. Beni mi çirkin yarattı? Mesela her şey böyle. Fakirlik gelir. Ya geçinemiyorum, edemiyorum. Şöyle oluyor, böyle oluyor. Rıza. Hastalık gelir. Acayip işler ya. Küçücük çocuk doğuştan hastadır yani. Yani razı gelir. Ana babası hakkındadır. Çocuk bir şey anlamaz baştan. Bu rıza işi, dini İslam'ın tamamı rızadır yani. Ama herkes yiyemez bu rıza lokması. Herkesin ağzına göre değil. Çok yüksek makam ister. Ama Rabbimiz ne buyuruyor? Rabbin hükmüne sabret. Sabret deyince bu zaten ister istemez katlan. Fakat bundan ilerisi, sabırdan ilerisi ne? Rıza. Ama sabır da Allah'ın emirlerindendir. Fakat rızada ne var? Bir de lezzet almak meselesi vardır. Sabırda zoraki katlanmak da olabilir. Ama yine sabırın da şu emri vardır. Bir adam beni mi buldu ya bu, niye Allah niye bana böyle yapıyor derse, onda hiç sabır da yok. O raydan çıktı. Ama şimdi hiç itiraz etmedi dilde, bu sabır üzeredir. Ve lakin kalpte yine bir şeyler geçerse, yani niye oldu, şöyle oldu, böyle oldu. O kalpte geçerse sabır dilde konuşmadığından sabrı var ama rızası yok. Çünkü neden? Kalp niçinleri karıştırıyor. Hayırlıdır bana. Efendim, Rabbim bana şer dilemez. Anamdan babamdan çok acı.

velilerden biri birine sordu ya. O da ona ne dedi? Bulunca şükrediyoruz, bulmayınca sabrediyoruz dedi. O dedi, Bağdat'ın köpekleri de öyle yapıyor dedi. Bulsa bir kemik yalıyor dedi, bulamayınca ne yapacak dedi, sabrediyor dedi. Allah, sizin durumunuz nedir dedi Efendi Hazretleri dedi. Bizim durumumuz dedi, biz dedi bulunca dağıtıyoruz dedi, bulmayınca dedi, efendim şükrediyoruz dedi. Ah, bu yüksek makam dedi, bana göre değil. Anladın mı şimdi? Bulunca dağıtıyoruz diyor, bulmayınca şükrediyoruz. Bulmayınca şükrediyoruz. Anladın mı şimdi? Fakat şimdi hocam benim geçimim dar. Asgari ücret. Onu da askeri ücret diyorlar. Askeriyle ne alakası? Esgari Arapçası. Esgari ücret. Yani en düşük demek. 700 milyon mu ne kadar bir şey. Nasıl geçinecek bu adam ya? Allah. Aklım mantığım duruyor benim bu işte. Böyle bir şekil var. Mevla'nın bir mucizesi de burada zuhur ediyor. Hep ölmesi lazım milletin. Bu yaşamalarına bir de benden de şişmanlar. Asgari ücretliler. O şeyler bir nümayiş yapıyorlar kaç aydır. Kaç gündür neyse işte efendim. Şu efendim zam mı istiyorlar işten atılmayın falan. Bayağı da uğraşıyorlar duruyorlar orada soğukta mokta öyle. Bir saat dursam çürürüm. Onlar da nasıl dayanıyorlar maşallah. Allah hakları neyse almaları nasip etsin. Biz duacıyız. Öyle ya adam hakkıysa alsın. Ama bakıyorum hepsi benden şişman. Vaziyete bakıyorum haberlerde. Benim de şişman zannetmeyin. Benim içim çok zayıf. Ondan sonra sen şimdi ne istiyorsun işte? Ya ben bir 5-10 milyar aylığım olsun ya. Tamam da. Ona göre ibadette zam yapacağım mı? Ne ibadeti ya? 5 vakit kıldığım yok ki. Ha iyi. Sen neye göre zam istiyorsun? Allah da bu sefer ibadete zam getirecek. Ne yapacaksın? Bu zenginlerin yapması gerekenle fakirinki bir mi? He? Niye? Zengine Mevla diyecek ki sen kaç katını kazanıyorsun? Rahat yerdesin sen. Fazla namaz kılacaktın. Şunu yapacaktın, bunu yapacaktın. Ona göre zekat düşüyor, ona göre haç giriyor, ona göre sadaka giriyor, fitre giriyor. Dünya kadar iş giriyor. Fakirde onlar yok ki. Fakir haçtan kurtuldu, zekattan kurtuldu. Kurtuldu derken hoş. O manada demiyorum yani. Ona yüklenmedi. O zekat ne sıkıntı bir iş. Dolu adamın ocağı batacak o zekattaki noksanlıktan ahirette. Yandı o zekattan. Kolay iş mi? Haç da öyle. Ben gittim. 10 kere gittim. 10 kere gittin de bir kere kabul oldu mu bakalım. O haç nasıl bir şeydi? Ne yaptın haçta? Ondan da bildiğin yok. Mesul olmayan daha kurtuldu. Peki sen şimdi Allah'ın sana verdiği rızka az rızka kanaat eder de rıza gösterirsen. Rıza. Rıza genel dedim sana. O da bak Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Men razıya bil kalili miner rizk radıyallahu anhu bil amelil kalil. Bu ne iş ya? Kim diyor Allah'ın verdiği az rızktan razı olursa Allah da onun az amelinden razı olur diye. Bak şimdi bak fakirlerin ne büyük müjdesi var. Fakirler ne rahat adamlar ya. Mevla da yarın ahirette diyecek ona. Hadi geç. Hesabın kolay, hesabın yok. Efendim kapandı hesap dosyadan. Doğru git cennete. Mizanda uzun sorgu sual yok. Nereden kazandın, nereye harcadın? Ayağını kıpıldatamazsın. 50 bin sene mahşerde. La tezul kademâ ibni âdeme. Kademe ibni âdeme. Hatta üsele hanerba. 4 şeyden sual olunup cevabını doğru vermeden Ademoğlunun iki ayağı mahşerde durduğu yerden oynayamaz. 50 bin sene çakılı kalır. 4 şeyde. Değil mi? Ne onlar? An umri fi mefna. Ömrünü nerede harcadın? Bak şimdi biz buralarda harcıyoruz. Elhamdülillah ama bu işleri artıralım ki cemaatleri bırakmayalım ki ömrümüzün ekserisi namazda, abdestte, zikirde, ilimde geçsin. Ondan sonra an şebabi fi mefna. Gençliğini nerede tükettin? Özellikle gençlik. Genç ömür. Nerede tükettin? Ondan sonra an ilmi fi me'amilemi. Öğrendiklerinle ne amel ettin? Biliyordun bir şeyler. Ne yaptın? Bildiğin kadar. Ve ammali malından sorulacak. Min mektesebe ve fi menfeka. Nereden kazandın? Helaldan mı haramdan? Nereye harcadın? Helaldan mı haramdan? Cevap vermeden adımını kıpırdatamazsın. 50 bin sene.

0: Çok fena bir şeydi. O beklemek var ya, böyle çakılı kalmak kadar zor bir şey yok. Durmak kadar zor bir şey yok. Durduğun yerde duruyorsun. Hiç hareket yok. Ama adam fakir, razı gelmiş Allah'ın. Ama her fakir böyle mi? Niye? Razı değilse, rıza göstermiyorsa, beni mi buldu diyorsa, Allah'a itiraz ediyorsa, farzları vacipleri yerine getirmiyorsa, böyle değil. Ama bu durumdaki bir fakir Allah'ından razı. Mevla diyor, ben de senin azamelinden razıyım. Çünkü hesabında çoğu mala taalluk ediyor. Harcadığın, kazandığın meselesi çok. Bu adamdan da bu düşünce, sual cevap da çok kolay oluyor. Ne gibi? İşte yüksüz adamın gümrükten çabuk geçmesi gibi. Öbür bavulları olanın, teftişe tabi olanın durumu daha zor olduğu gibi. Yükü veriyorsun falan. Hemen adam diyor senin yük hakkın 30 kilo, seninkisi 60 kilo. Ne olacak işte efendim? Ya bunu bırakacaksın ya kilo başına şu kadar para vereceksin falan falan. Uçağa binerken ne böyle sıkıntılar çıkar. Onun için fakir olan Allah'tan razı olsun, az rızkından razı olsun, Rabbim de onun az amelini kabul edecek, adam da rahat edecek. Evet, diğer bir hadis-i şerif. Atullah er-rıza min kulubikum tazferu sevabe fakrikum. Ne kadar fakir oldunuz, hakir oldunuz, maddi imkansızlıklara dara düştünüz, bundan sevap alacaksınız. Sevap alacaksınız ama diyor, kalbinizden Allah'ınıza rıza verin, razılık verin ki fakirliğinizin sevabını size versin diyor. Öbür türlü hem dünyada fakir hem ahirette rezil. Şimdi bu daha beter. Niye? Dünyada fakir, imkansızlık içerisinde ama Allah'tan razı olmadığı için, niye bana bunu yaptı diye itiraz ettiği için, vazifelerini de yerine getirmediği vakitte ahirette de fakir olacak. Bu sefer iki tarafta da fakir. Gördün mü şimdi? Ya siz büyük sevap alacaksınız bu fakirliğiniz yüzünden diyor hadis-i şerif. Ama kalbinizden Allah'a hoşnutluk verin. Niye ki ahirette mükafatınızı gördüğünüz zaman da keşke dünyada bana hiçbir şey vermeseydin diyeceksiniz. O zenginler ne diyecek? Keşke biz bunlar gibi olsaydık, beter olsaydık da şimdi ahirette sevap alsaydık. Bak bunlar köşeyi döndüler. Peki onların ahiretteki geçimi nasıl? Sonsuz. Bu zenginlerin en fazlasının dünyada geçimi kaç senedir? Ya bir aklınızı başına toplayın. Hepsi öldü ya. Hani krallar nerede? Hani padişahlar nerede? Hani sarayları nerede? Hepsi yerin dibinde ya. Kaç sene efendim krallık ettiler, padişahlık ettiler. Firavun 400 sene padişahlık etti. Ne oldu? Nemrut ne oldu? Şeddat ne oldu? Ne sağlam binalar yaptılar? Ne saraylar yaptılar yani? Şimdiki hiçbir yapı onun arkada kuvvetli olamaz. Görmüyor musun adamların yaptıkları? Piramitlerin hala sırrını çözemediler ya. Neredeler? Onun için dünya fani, kalıcı değil. Sanki dünya hiç yaratılmamış gibi kabul et. Bu kadar gelen geçti gitti şimdi. Hiç sanki gezmediler buralarda. Hiç yaşamamış gibi oldular. Biz de sonumuz bir anda biteceği için o son günümüz muteber. Allah akıbetimizi hayretsin. En hayırlı günümüzü son günümüz etsin. Amin. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Seyyidina Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. Evet, yine Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Men zâka ta'mel iman fekad radıya bi kadâillâh. Kim Allah'ın kazasına, kaderine, hükmüne, kısmetine rıza gösterir, hoşnutlukla ona mukabele ederse o kişi imanın tadını tatmıştır. Ya şu tadı tatmadan ölmeyelim inşallah. Yani bir hal meselesidir, zevk meselesidir, laf meselesi değildir. Çünkü insan ağzı başka konuşur, kalbi başka düşünür. İki tane çarşı pazar kuruluyor bizde. Biri ağız pazarı, biri kalp pazarı. Biraz uymuyor bazı hallerimiz ama yani o dilimizden dediğimiz bir de kalbimize inse, hiç itiraz gelmeden bir de rıza hasıl olsa, imanın tadını o zaman tadacağız inşallah. Evet. İbn-i Mes'ud radıyallahu anh'ın sözüne bak. لَا نَقْبِضَ جَمْرَةً اَحْرَقَتْ مَا اَحْرَقَتْ وَاَبْقَتْ مَا اَبْقَتْ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنَ نَقُولَ لِشَيْءٍ كَانَتْ لَيْتَهُ لَمْ يَكُنْ اَوْ لِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ لَيْتَهُ كَانْ. Size bir söz kemali teslimden haber veriyor. Tam mükemmel bir rızadan kinaye oluyor böyle bir söz. Artık bu size en üst makama kadar delalet ediyor. Ha o makama sizi erdiremez bu sözü duymak ama erenlerin halinden haber veriyor belki size de nasip olabilir, heveslenebilirsiniz. Diyor ki, başıma gelen, benim hakkımda meydana gelen bir iş için keşke bu olmasaydı diyeceğime veya istediğim, beklentim olan bir şey olmadı, keşke bu olsaydı diyeceğime ateş közünü yanan koru elime alıp da yakacağı kadar yeri yakıp bırakacağını bıraksaydı benim için daha sevgiliydi. Ne anladınız? Yani şimdi ateşi alacağız, bütün böyle yakacağı kadar yakacak, artık kemiğimiz memimiz çıkacak, o yakar yani bayağı. Tutarsan, tutacağım diyor, tutacağım. Yakacağı kadar yaksın diyor yani. Yakacağı kadar tutuyor. Ne kadar yaktıysa. Bunu daha tercih ederim diyor. Neden? Mesela, şimdi ben hastayım. Ha keşke hasta olmasaydım diyeceğime, bunu tercih ederim diyor. Bak şimdi. Veyahut da efendim, olmamış bir şey, keşke olsaydı. Adamın çocuğu olmamış, keşke çocuğum olsaydı diyeceğine, bak bak bak, işe bak şimdi. Fakir adam, keşke zengin olsaydım diyeceğine. Bizim bu günde 50 kere konuştuğumuz laf. Keşke şöyle olsaydı, keşke böyle olmasaydı, bu niye olacak? Bizim işler tam rızadan haber vermez. Bir sözü daha var İbn-i Mes'ud radıyallahu anh, bu hususta hassastır. Ne buyuruyor? لَاَنْ اَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنَ اَكُولَ فِي شَيْءٍ لَمْ يَكُنْ لَيْتَهُ كَانْ 7 kat gökten düşsem de diyor, paramparça olsam, olmayan bir şey keşke olsaydı demekten bana daha sevgilidir. İşe bak ya. Onun için başına bir musibet gelse, keşke bu gelmesin. Ya Allah gönderdi bunu şimdi. Mevla bir şey senin başına gönderene kadar kaç perdeden geçti? 4 perdeden. Allah'ımızın sıfatlarından 4 perde var. O perdelerden onay almadan o başına gelemez. Ne perdesi var? İlim perdesi var. Kudret perdesi var. Hikmet perdesi var. Rahmet perdesi var. İlim ne demek? Allah o işi bildi mi bilmedi mi? Senin başına gelirken. Kudret. Allah onu yaratmak için gücünü kullandı mı? Kudretini taalluk ettirdi mi? Peki hikmet. Hikmet ne demek? Hakim ne demek? Her işi yerinde olmak. Her neki işler işi yerinde ola. Peki Allah'ımızın her işi yerindeyse, o işi senin hakkında murad etti, takdir etti de senin başına geldiyse, o onun yerli yerinde olduğundan tasdik aldı mı da geldi sana? Rahmet, rahmet ne? Anandan babandan çok acıdığı sabittir. Anan baban yapar mıydı sana bunu? Yapmazdı. O daha fazla acıyor. Niye yaptı o zaman? Altında aslan yatıyor demek. Senin anlamadığın işler var. Daha büyük belalar gelecekti. Anladın? Çok işler var. Çok. İşte Hızır Aleyhisselam'ın öldürdüğü çocuk. İşte ana babası üzüldü. Ama sonra ne öğretti Musa Aleyhisselam'a Mevla Hızır Aleyhisselam vasıtasıyla? Çocuğun kafasını koparınca Hızır Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam dayanamadı. Ya bu çocuk günahsız dedi, suçsuz çocuk. Niye öldürüyorsun bunu? Ya sormayacaksın, bir şey demedim mi sana? Tamam falan. Üçüncü de Musa Aleyhisselam yine sorunca dedi, bu son olsun. Hâdâ firâkû beynî ve beynik. Aramızda ayrılık vakı oldu. Ama bu üç şeyin sana perde arkasını diyeyim de bütün dünyaya kıyamete kadar ders olsun. Perde arkası meselesi hakkında. Nedir o? Bu çocuk yaşasaydı kafir olacaktı. Ondan sonra ana babası da çok mübarek insan. Şimdi biz onlara acıdık diyor. Bak bak bak bak. Ya şimdi halbuki çocuğu öldürüyor. Ana babasına acımak olur mu bu? Ama Rabbin acıdığı için diyor, bana o çocuğu öldür dedi diyor. Allah! Niye? Bu çocuk kendi rahat durmayacaktı, kendi kafir olacaktı. Bu sefer ana babasını da diyor, zorla gavur edecekti. فَخَش۪ينَا اِنْ يُرْهِقَوْمَا تُغْيَانًا وَكُفْرًا. Nerede yazıyor bu? Kehf suresinde, Kehf. Zelzelede başıma geldi ya, ben bunu anlatıyorum. Onlar da gitti haberlere ne diyorlar? Çocukları iki öldü demişim ben. Zaten yaşasalar gavur olacaklar. Ben Hızır Aleyhisselam mıyım? O çocuklar niye gavur olsun? Anaları babaları Müslüman. Gölcük'teki, Adapazarı'ndaki, şuradaki burada hep Müslüman insanlar. Halkımız Müslüman insan. Niye bunların çocukları gavur olsun? Nereden diyeceğim böyle bir şey ya? O çocuktan bahsediyorum ben. Yani teselli edeyim insanları diye. Ahirette yani kazanırlar. Sevap razı gelsinler diye. Çünkü o bir tane yazar, bir adı neydi? Ne yazdı? Ey Allah, gecenin üçünde efendim kan kustun. Şey, kin kustun, kin kustun diyor. Ey Allah diyor. Sen diyor hiç mi acımadın insanlara diyor. Hadi bırak çocuklara da mı acımadın diyor falan. O yazıya ben cevap veriyorum. Allah kin kusmaz, Allah acır. Onun sırrı vardır, ahirette çıkar. Ana baba kazanır, sevap kazanır çok. O çocuk cennette bekler kapıda, anasına babasına şefaat eder. Ben bunları anlatıyorum orada. Başını kes, sonunu kes, ortasından efendim kuşa çevir. Kendisi diyor ki çocuklar iyi ki öldüler. Tak tak tak yazıyor oraya. Benim sesim yok. Sonra benim sesimi veriyor. O çocuk yaşasaydı da kafir olsaydı. Ben neden bahsediyorum? O çocuk bir tane, o Hızır Aleyhisselam'ı anlatıyorum. Geriyi kesmiş. Ben o çocuk diyorum, ona çocuklar diyor. Yazıda şimdi. Böyle oyunlar etti. Sonra DGM'de savcı çekti beni işte. Bayağı da ayakta 3 saat falan. Ben de çok şekerim 400-500. Kaç gün emniyette sakladılar. Oradan oraya, oradan oraya. Ya hasta mısın bilmem ne. Dedim hastayım biraz falan. Neyse otur dedi. Sen oturtmazdın bizi ama dedi biz seni oturtalım. Ben nerede oturtmayacağım seni? Ondan sonra yaşlı da adam. Bir şeyler de biliyor ha. Dedi ki sen niye böyle dedin çocuklara? Ben öyle mi dedim? Polisler kaseti çözmüş. Kaseti doğru çözmüşler. Kasette var o televizyon başka, o başka. Çözümü bakıyor. Onları çözmüşler. Dedim bakın önünüzde ne yazıyor. Ben öyle mi demişim falan. Sen ne kastediyorsun? Ben işte Kehf suresinde efendim işte şu çocuktan bahsediyorum. Yani Allah hikmetli işe var. Falan. İşte yazdırıyor şeye. Kadında mübaşire var. İşte yaz diyor işte. Benim sözlerimi yazdırıyor. İfade veriyorum ya falan. O da orada dedim bu Kehf suresinin ayetidir deyince kadın da Kehf suresi yazmış Y ile. O da biliyor o. Yaşlıydı savcı çok. Dedi yanlış yazdın dedi oraya. Kehf suresi H'li dedi. Müftü bilmez şimdi be. Tabii. Öyle savcılar da vardı yaşta o zaman. 10 seneye yakın oldu. Şimdi ne anlatıyoruz? Bu çocuk yaşasa kafir olacaktı. Ana babasını zorla gavur edecekti. Ne olacak şimdi? Mevla bunu öldürünce bu çocuk böyle cennete gitti bu lüermede. Ana babası da kurtuldu bunun şerrinden. Sonra onlara bir kız çocuğu verdik. Mevla karar vermiş, o kararı da bildiriyor. Onlara bir kız çocuğu veriyoruz o erkeğin yerine. O çocuktan da 12 peygamber doğacak. فَاَرَدْنَا يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاتًا وَاَقْرَبَ رُحْمًا. Ayet bu. Biz ne anlatıyoruz? Ha, o halde madem başına gel, şimdi sen Hızır Aleyhisselam değilsin, git de efendim, bu çocuk gavur olacağı benziyor, bunun kafasını kesmek lazım senin. Manyak mısın? O ledün ilmi, Allah'ın kazası, Allah'tan ona vahiy geliyor ya. O sen ne bileceksin çocuk bozuk olacak. Öyle sen bozuk olacak dediğin çocuk evliya oluyor. Hiç çoluğa çocuğa dokunulur mu? Büyüğe de dokunulmaz. Sonunu biliyor musun? Herkesin sonu. Belli değil. Şimdiki efendim kilisede olan yarın camide olabilir. Şimdi camide olan yarın kiliseye gider. Herkesin sonu belli değil. Allah biliyor. Biz onu bilmeyiz. Ama Allah bir şey yaptıysa ilminden geçti, iradesinden geçti. İrade. Yani onun arzusundan geçti, kudretinden geçti, hikmetinden geçti, rahmetinden geçti. O zaman bir zarar olur mu bunda? Olmaz ama sen gözün görmeyebilir. Hak şerleri gayr eyle. Zannetme ki gayr eyler. Arif anı seyre eyler. Görelim Mevla neyler. Ne eylerse güzel eyler. Bunu işte bu acayip bir şey ya. Şer gözükeni hayır yapar. Zannetme ki başka bir şey yapar. Ama Allah'ı bilen onu anlar, fark eder. Allah'ı bilmeyen ne anlar? O sadece zahire bakar. Dış görünüşe göre bu zararlı. Hemen altında aslan yatıyor. İki misali daha var. Ledün ilminden. Kur'an-ı Kerim'de Hızır Aleyhisselam'dan. Onun için keşke bu olmasaydı demektense diyor. Veya keşke bu olsaydı demektense diyor, gökten düşmeyi tercih ederim diyor. Çünkü Rabbimin kazası, kaderi odur. Ona rıza göstermek lazımdır. Mesele bu. Meymun İbni Mihran radıyallahu hazretleri, onda bir sözü var, hikmetli. Bu da büyük zatlardandır. Sahabeden sonraki tabakalardan bunlar. Çok geride. Men lem yerza bil kada feleyse li humki deva ve la li da'i şifa. Allah'ın kazasına kaderine rıza göstermeyenin ahmaklığının ilacı yoktur. efendim derdinin şifası yoktur. Öyle kafasız adamdır o diyor. Çünkü neden? Zaten başına gelmiş. Razı olsa oradan kazanacak. Razı olmayınca hem belayı çekiyor, hem sevabı kaçırıyor. Yani ne dünyada ne ahirette hiç karı kalmıyor. Halbuki razı olsa sevap da kazanıyor. Razı olmayınca başından kaldıramıyor da belayı. Sevap da gidiyor. Çok enayi oluyor. Çok enayi oluyor. Evet. Bir hadisi kutsi bu hususta meşhur. Rabbimiz Tebareke ve Teala buyuruyor. Men lem yerda bi kadai ve lem yasbir ala belai fel yahruc min tahti semai ve yatlub rabben sivai. Kim benim kazama kaderime rıza göstermezse, kim benim belama sabretmezse, benim göklerimin altından çıksın, kendine benden başka Rab arasında bulsun. Çok büyük sitem var. Çok büyük tehdit var. Aman sabır, aman rıza, aman Allah'ımızdan hoşnutluk. Biz razı olalım, o da bizden razı olsun. Fazlu keremiyle inşallah. Güzel miydi ders? Lazım mıydı? Hepimiz zaten stresten şeyden sigortalar atmış vaziyetteydi. Güzel bir yatışma oldu. Böyle fırlamayalım, parlamayalım. Ondan sonra kızmayalım, öfkelenmeyelim. Niye böyle oluyor, niye şöyle oluyor? Allah'ım, Allah'ım yaptıysa. Hayır var demeyi Rabbim nasip etsin. Sadece demekle kaldırmasın, bu sözün tadını da kalbimize indirsin. Amin. İçimize sindirsin. Amin. Amin diyen dillere rıza makamı nasip etsin Allah. Amin. Ölmeden evvel rıza makamı üzere ölmek nasip etsin. Amin. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile 54 farz dersleri sona erdi. 10. bölüm sona erdi. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
1: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: Helal ve haram. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Helal haram hakkında ayet-i kerimeler. Allahü Teala Bakara suresi 168. ayetinde "Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerden helal ve temiz olmak şartıyla yiyin. Şeytanın izini takip etmeyin. Çünkü o hakikaten size apaçık bir düşmandır." Maide suresi 88. ayetinde "Allah'ın size rızık olarak verdiği nimetlerden helal ve hoş olarak yiyin. Hem de kendisine iman etmiş bulunduğunuz Allah'tan korkun." Enfal suresi 69. ayetinde "Artık elde ettiğiniz ganimetten helal ve hoş olarak yiyin ve Allah'tan korkun. Gerçekten Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir." Nahl suresi 114, 115 ve 116. ayetlerinde "Artık Allah'ın size rızık verdiği şeylerden helal ve pak olarak yiyin de Allah'ın nimetine şükredin eğer ona ibadet edecekseniz. Allah size ancak ölü hayvanı, kanı, domuz etini ve bir de Allah'tan başkası adına kesilen hayvanı haram kıldı. Dillerinizin bu helaldir, şu haramdır diye yalan olarak vasıflandırdığı şeyi söylemeyin ki Allah'a yalan iftira etmiş olursunuz. Şüphe yok ki Allah'a yalan uyduranlar asla kurtulmazlar. Yemesi, kullanılması helal ve haram olan şeyler. Bütün ibadetlerin kabul olunması helal lokmaya bağlıdır." Hadis alimi Ahmet bin Abdullah İsfahani, Hilyetül Evliya kitabında şöyle diyor. Büyüklerden çoğu buyurdu ki, ibadetler 10 kısımdır. 9 kısmı helal kazanmaktır. Bir kısmı da bildiğimiz bütün ibadetlerdir. O halde müminler helal kazanmaya çalışmalıdır. Haramdan ve şüphelilerden kaçınmalıdır. Ebu Hureyre radıyallahu anh buyuruyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Buyurdu ki, Allahü Teala güzeldir. Yalnız güzel yapılan ibadetleri kabul eder. Allahü Teala peygamberlerine emrettiğini müminlere de emretti ve buyurdu ki, ey peygamberlerim, helal yiyiniz ve salih iyi işler yapınız. Müminlere de emretti ki, ey iman edenler, sizlere verdiğim rızıklardan helal olanları yiyiniz. Resul aleyhisselam sözüne devam ederek buyurdu ki, uzak yoldan gelmiş, saçı sakalı dağılmış, yüzü gözü toz içinde bir kimse, ellerini göğe doğru uzatıp dua ediyor. Ya Rabbi diye yalvarıyor. Halbuki yediği haram, gıdası hep haram. Bunun duası nasıl kabul olur? Yani haram yiyenin duası kabul olmaz buyurdu. İşte haramı, helali, şüphelileri ve faizi bilmeyen, bunları birbirinden ayıramayan, haramdan kurtulamayıp, ibadetleri boşuna gider. Kıymetli kazanç yolları şunlardır. 1. Silahla ve kalemle cihat. 2. Ticaret. 3. Ziraat. 4. Sanat. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh buyuruyor ki, alışveriş yani ticaret ilmini bilmeyen faiz yer. İmam-ı Begavi, Mesabih adlı kitabında Abdullah bin Hanzal'a radıyallahu anhuma dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bile bile bir dirhem gümüş değerinde faiz yemek 30 zinadan daha çok günahtır. Başka bir hadis-i şerifte ise, Allahü Teala haram olan şeylerde şifa tesiri yaratmamıştır buyurulmuştur. Mal müminin yardımcısıdır. Çalışınız, helal kazanınız. Öyle bir zamanda bulunuyorsunuz ki muhtaç olursanız dininizi verip alırsınız. Dini verip de yememek için alın teriyle çalışıp yemelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aşağıdaki hadis-i şeriflerde şöyle buyuruyor. Elinin emeği alnının teriyle ye, dinini satıp yeme. Helale harama dikkat ederek çalışıp kazanan kimseyi Allahü Teala çok sever. Bir dirhem gümüş kıymetinde haram alan kimseyi 25 bin sene cehennemde bırakacaklardır. Bir zaman gelecek ki insanlar yalnız malın, paranın gelmesini düşünüp helalini, haramını düşünmeyecekler buyuruldu. O halde bir Müslüman her aldığını helal mi haram mı düşünmeli, haramsa almamalıdır. Aldığı şeyi hakkı olanlara vermeyi, fakirlere, gariplere yardım etmeyi düşünmelidir. Çünkü insanların iyisi insanlara iyilik edendir. İnsanların kötüsü insanlara kötülük edendir. Bir insan kazandığına kanaat etmeli, Allahü Teala'nın taksimine razı olmalıdır. Kanaat eden doyar buyuruldu. Allahü Teala 5 şeyi 5 şey içine koymuştur. Bu 5 şeyi alan içindekine kavuşur. İzzeti, şerefi ibadete, zilleti, sefaleti, günaha, ilmi, hikmeti, çok yememeye, heybeti, itibarı gece namaz kılmaya, zenginliği kimseye muhtaç olmamayı da kanaate tabi kılmıştır. Buhari'deki bir hadis-i şerifte buyruluyor ki, İnsanın yediklerinin en hayırlısı, iyisi bileğiyle kazanıp yediğidir. Allahü Teala'nın peygamberi Davud aleyhisselam elinin emeğiyle kazanıp yerdi. İbrahim bin Ethem hazretlerine, falan yerde bir genç var, gece gündüz ibadet ediyor, vecde gelip kendinden geçiyor dediler. İbrahim bin Ethem gencin yanına gidip 3 gün misafir kaldı. Gence dikkat etti. Söylenenden daha çok şeyler gördü. Kendinin soğuk, halsiz, habersiz, gencinse böyle uykusuz ve gayretli haline şaşıp kaldı. Genci şeytan aldatmış mıdır, yoksa halis ve doğru mudur, bunu anlamak istiyordu. Yediğine dikkat etti. Lokması helalden değildi. Allahu Ekber, bu halleri hep şeytandandır, deyip genci evine davet etti. Ona kendi helal lokmasından bir lokma yedirince, gencin hali birden değişti. O gencin aşkı, arzusu ve gayreti kalmadı. Genç, İbrahim bin Ethem'e, bana ne yaptın diye sordu. İbrahim bin Ethem, lokmaların helalden değildi. Yemek yerken şeytan da midene iniyordu. Bütün o eski hallerin şeytandan oluyordu. Helal lokma yiyince şeytan midene giremedi. Asıl doğru olan halin meydana çıktı buyurdu ve haram lokma yemek kalbi karartır, hasta eder dedi. Ve devamla temiz ve helal ye de ister sabaha kadar ibadet et, ister uyu ve ister her gün oruç tut, ister tutma buyurdu. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh Kimya-i Saadet kitabı 3. faslında buyuruyor ki, bu dünya ahiret yolcularının bir konak yeridir. İnsana burada yiyecek ve giyecek lazımdır. Bunlarsa çalışmadan ele geçmez. Her an mal kazanmak için uğraşan aldanmıştır. Hem ahiret için hazırlanmalı, hem de dünya işlerini kazanmalıdır. Fakat bunları da ahiret yolculuğunda lazım olduğunu düşünerek kazanmalıdır. Kendinin ve çoluk çocuğunun ihtiyaçlarını helalden kazanmak, kimseye muhtaç kalmamak, cihad etmektir. Bu birçok ibadetlerden daha sevaptır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir sabah ashabıyla konuşurken, kuvvetli bir genç önlerinden dükkanına doğru gitti. Sohbette bulunanlardan bazısı, erkenden dünyalık kazanmaya gideceğine, buraya gelip birkaç şey öğrenseydi iyi olurdu, dediler. Bunlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Öyle söylemeyiniz. Eğer kimseye muhtaç olmamak ve ana baba çoluk çocuğunu da muhtaç etmemek için gidiyorsa, her adımı ibadettir. Eğer herkese övünmek, keyif sürmek niyetindeyse, şeytanla beraberdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, başka bir hadis-i şerifte, bir Müslüman helal kazanıp, kimseye muhtaç olmaz, komşularına ve akrabasına yardım ederse, kıyamet günü ayın 14'ü gibi parlak, nurlu olacaktır, buyurdu. Şu hadis-i şerifler de helal kazanmanın kıymetini bildirmektedir. Doğru olan tüccar kıyamette sıddıklarla ve şehitlerle beraber olacaktır. Allahü Teala sanat sahibi mümini sever. En helal şey sanat sahibinin kazandığıdır. Ticaret yapınız. Rızkın 9'unda ticarettedir. Kendini başkasından sadaka isteyecek hale düşüreni Allahü Teala 70 şeye muhtaç eder. İsa aleyhisselam birine ne iş yapıyorsun diye sordu. O kimse, ibadetle vakit geçiriyorum dedi. İsa aleyhisselam sordu, nereden yiyip geçiniyorsun? O kimse, her şeyimi kardeşim veriyor. İsa aleyhisselam ona, öyleyse kardeşin senden daha kıymetli ibadet yapmaktadır diye buyurdu. Ömer radıyallahu anh buyuruyor ki, çalışınız, kazanınız. Allahü Teala rızkımı çalışmadan gönderir demeyiniz. Allahü Teala gökten para yağdırmaz. Lokman Hekim oğluna şöyle nasihat etmiştir. Çalış, kazan. Çalışmayıp herkese muhtaç kalanların dini ve aklı noksan olur. Böyle olan bir kimse iyilik etmekten mahrum kalır ve herkesten hakaret görür. Büyüklerden birine sordular ki, özü sözü doğru olan tüccar mı, yoksa geceleri namaz kılan, gündüzleri oruç tutan abid mi yüksektir? Emin olan tüccar daha kıymetlidir. Çünkü şeytanla her saat cihad etmektedir. Şeytan, alışta, verişte, tartmada, onu aldatmaya uğraşmakta, o ise Allahü Teala'nın emrini, rızasını gözetmektedir, dedi. Ömer radıyallahu anh buyuruyor ki, alışveriş ederken, helal kazanırken can vermeyi, başka şekilde ölmekten daha çok severim. İmam Ahmet İbni Hanbel'den rahmetullahi aleyh sordular, her gün sabahtan akşama kadar camide ibadet edip, Allahü Teala benim rızkımı nereden olsa gönderir diyen bir kimse, nasıl bir adamdır? İmam Ahmet buyurdu ki, böyle diyen kimse cahildir. İslamiyet'ten haberi yoktur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allahü Teala benim rızkımı süngümün ucuna koymuştur. Yani rızkım, İslam dinine ve Müslümanlara saldıran kâfirlerle harp etmekle gelmektedir. Görülüyor ki, harpte düşmandan alınan ganimet ve sulh zamanlarında harbe hazırlananların aldıkları ücret helal rızıktır. İmam-ı Evzai, İbrahim bin Ethem'i sırtında bir yığın odun taşırken gördü. Kendisine, niçin bu kadar sıkıntı çekiyorsun? Kardeşlerin seni hiçbir şeye muhtaç bırakmıyor, dedi. İbrahim bin Ethem, rahmetullahi aleyh, öyle söyleme. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, helal kazanmak için sıkıntı çekenlere cennet vacip olur. Sual: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bana tüccar ol, mal topla diye emir olunmadı. Fakat Rabbini tesbih et ve ona secde et. Rabbine ölünceye kadar ibadet et diye emir olundu. Bu hadis-i şerif, İbadetin mal kazanmaktan daha iyi olduğunu göstermiyor mu? Cevap: Kendinin ve çoluk çocuğunun ihtiyaçlarına malik olan zengin bir kimsenin vakitlerini ibadetle geçirmesi para kazanmaktan daha sevaptır. İhtiyacı olmayanların mal kazanmak için uğraşması sevap değildir. Hatta kalbini dünyaya bağlamak olur. Kalbi dünyaya bağlamaksa bütün günahların başıdır. Malı olmayan fakat vazife görüp maaş alanların da mal kazanmak için ayrıca uğraşmaması daha iyidir. Mesela ilim adamlarının millete ilim öğretmesi, yani din alimlerinin tabiplik, hakimlik, subaylık ve her türlü faydalı ilimleri bilenlerin, tasavvuf büyüklerinin, yani kalp gözü açılmış olanların ihtiyaçları hükümetçe veya hayır müesseseleri tarafından istenmeden veriliyorsa, bunların halkı irşad etmeleri, onlara yardım etmeleri mal kazanmaktan daha sevaptır. Fakat zaman değişir, bunlara istenmeden, boyun bükmeden bir şey verilmez olursa, bunların da çalışarak kazanması daha iyi olur. İstemek haramdır. Ancak zaruret halinde mübah olabilir. Mal kazanırken helale, harama dikkat edenin, yani Allahü Teala'yı unutmayanın kesbetmesi daha iyidir. Çünkü bütün ibadetlerin ruhu, özü Allahü Teala'yı hatırlamaktır. Hadika adlı kitabın amelde iktisat faslında şöyle diyor: kesb, yaşamak için lazım olan malları helalden kazanmaya çalışmak demektir. Kendine, evladına, iyaline ve borçlarını ödemek için çalışmak farzdır. Bu sebepten çalışan sevap kazanır. Özürsüz terk edene azap yapılacaktır. Kendilerine nafaka verilmesi vacip olanlara iyal denir. Borç ödemek farzdır. Ödeyemeden vefat edenin ödemek niyeti varsa günahlı olmaz. Hadis-i şerifte, 5 vakit namazı kıldıktan sonra çalışıp helal kazanmak her Müslümana farzdır buyuruldu. Peygamberlerin aleyhisselam hepsi çalışıp kazanmışlardır. Çalışmayıp camide oturarak Allah'a tevekkül ediyorum diyene inanmamalıdır. Böyle yapan kimseler günah işlemektedirler. Bunlar salih değil, fasıktır. Böyle yapanların kalbi Allahü Teala'ya değil, kulların mallarına bağlıdır. Önce sebebe yapışmak, sonra bu sebebin tesirini Allahü Teala'dan beklemek emrolundu. Muhtaç olduğu malı kazandıktan sonra fazla çalışmayıp ibadet etmek caizdir. Bunun için böyle yapan bir kimseye suizan ve iç yüzünü araştırma yapmamalıdır. Bunun ikisi de haramdır. Bir kimsenin ihtiyaçtan fazla çalışıp kazandıklarını senelerce saklaması mübahtır. Saklamayıp hayra, hasenata sarf etmek müstehaptır. Nafile ibadetlerden daha sevaptır. Hadis-i şerifte, insanların iyisi, insanlara faydası olanlardır buyuruldu. Övünmek için, kibirlenmek için ihtiyaçtan fazla kazanmak haramdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurdu: ashabım için fakirlik saadettir. Ahir zamandaki ümmetim için zenginlik saadettir. Zaruret olmadan bir şey istemek haram olduğu gibi, ücretsiz olarak başkasına iş gördürmek de haramdır. Başkasının çocuğuna, kölesine iş gördürmekse daha büyük günahtır. Başkasından sadaka istemesi haram olan kimsenin zekat istemesi de haram olur. Başkasında olan alacağını istemek söz birliğiyle caizdir. Zenginin fakirdeki alacağını istemesi de böyledir. Fakat fakirin ödeyebilecek bir güce gelmesini zenginin beklemesi vaciptir. Affetmesi daha sevaptır. Ezelde ayrılmış olan rızk değişmez. Aynı rızk helalden isteyene helal yoldan gelir, haram işleyerek isteyene de haram yoldan gelir. Helal kazanmanın üstünlüğü ve sevabı. Allahü Teala El-Mü'minun suresi 51. ayetinde, ey Resuller! Helal şeylerden yiyiniz ve salih amel işleyiniz. Çünkü ben ne yaparsanız hep bilirim buyurdu. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunun için helal kazanmak her Müslümana farzdır buyurdu. Başka bir hadis-i şerifte, bir kimse hiç haram karıştırmadan 40 gün helal yerse Allahü Teala onun kalbini nur ile doldurur. Kalbinden diline hikmet nehirleri akıtır. Bir rivayette, dünya muhabbetini kalbinden giderir buyuruldu. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh dedi ki, ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, dua buyur da Allahü Teala her duamı kabul eylesin. Cevabında buyurdular ki, duanın kabul olması için helal yiyiniz. Başka bir hadis-i şerifte, çok kimse vardır ki yedikleri ve giydikleri haramdır. Sonra da ellerini kaldırıp dua ederler. Böyle dua nasıl kabul edilir? Buyuruldu. Yine bir hadis-i şerifte, Allah-u Teâlâ'nın Beytül Makdis üzerinde bir meleği vardır. Der ki, haram yiyenden Allah-u Teâlâ razı olmaz. Onun ne farzını ne de sünnetini kabul eder. Buyurdu. Başka bir hadis-i şerifte, 10 gümüş değerinde elbise alıp, bir gümüşü haram olan kimsenin, o elbise üstünde bulunduğu müddetçe, namazı kabul olmaz. Buyuruldu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu konuda aşağıdaki şu hadis-i şerifleri söylemiştir. Haramla beslenen vücudun, ateşte yanması daha iyidir. Malın helalden mi haramdan mı geldiğini düşünmeyenler, cehenneme neresinden atılırsa atılsınlar, Allah-u Teâlâ onlara acımayacaktır. Helal kazanmak için yorulup evine dönen kimse, günahsız olarak yatar. Allah-u Teâlâ'nın sevdiği kimse olarak kalkar. Allah-u Teâlâ buyuruyor ki, haramdan kaçınanlara hesap sormaya utanırım. Bir dirhem faiz, Müslümanlarla yapılan 30 zinadan daha ağırdır. Haram maldan verilen sadaka kabul olmaz. Saklanırsa, cehenneme gidinceye kadar ona yolluk olur. Ebu Bekr Sıddık radıyallahu anh, hizmetçisinin getirdiği sütü içti. Sonra helalden olmadığını anlayınca, parmağını boğazına sokarak istifra etti. O kadar zahmetle çıkardı ki, ölüyor sandılar. Sonra ellerini havaya kaldırarak, ''Ya Rabbi, elimden geleni yaptım, damarlarımda kalandan sana sığınırım.'' diye yalvardı. Ömer radıyallahu anh da, Beytül Mal'e ait zekat develerinin sütünden, yanlışlıkla verilip içtiği zaman böyle yapmıştı. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhüma buyuruyor ki, kambur oluncaya kadar namaz kılsanız ve kıl gibi oluncaya kadar oruç tutsanız, haramdan kaçınmadıkça kabul olunmazlar, faydası olmaz. Büyükler buyuruyor ki, 40 gün şüpheli lokma yiyenin kalbi kararır ve paslanır. Helal kazanmanın ehemmiyetini gösteren daha nice hadis-i şerifler ve büyüklerin sözleri vardır. Bunun içindir ki, vera sahipleri haramdan çok sakınmışlardır. Bunlardan biri de Vehb İbni Vert idi ki, nereden geldiğini anlamadan bir şey yemezdi. Bir gün annesi buna bir bardak süt vermişti. Sütü nereden aldığını, parasını nereden verdiğini ve kimden aldığını sordu. Hepsini anlayınca, bu koyun nerede otlamış, dedi. Koyunun, Müslümanların hakkı olan bir yerde otladığı ortaya çıktı. Bu yüzden o sütü içmedi. Annesi, oğlum, Allah-u Teâlâ sana merhamet eder, iç, dedi. Vehb bin Vert annesine, ona günah işlemekle rahmetine kavuşmak istemem, dedi. Bişr-i Hafiye, ne yiyip nereden geçiniyorsunuz, dediklerinde şu cevabı verdi. Herkesin yediği yerden. Fakat yiyip de gülenle, yiyip de ağlayan arasında çok fark vardır. Yine Bişr-i Hafî buyurdu ki, arzusu az ve lokması küçük olmaktan daha iyisi yoktur. Müttekilerin verağı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir kimse tehlikeli olan şeyin korkusundan dolayı, tehlikesiz şeyden sakınmadıkça müttekî olamaz. Hazreti Ömer radıyallahu anh buyurdu ki, bizler harama düşmek korkusuyla helallerin 9'undan kaçındık. Bunun içindir ki, 100 dirhem gümüş alacağı olan bir kimse 99 dirhem alır, ağır gelmek korkusundan hepsini almazdı. Ali bin Mabet diyor ki, bir evde kiracıydım. Bir gün birisine mektup yazmıştım. Mektubu duvarın tozuyla kurutmak hatırıma geldi. Sonra dedim ki, bu duvar benim malım değildir, kurutmamalıyım. Çok kararsızdım. Dedim ki, bu kadarcık şeyin zararı olmaz. Duvardan toprak alıp mürekkebi kuruttum. O gece birisi rüyada bana şöyle dedi. Duvar toprağının zararı olmaz diyenler, yarın kıyamet günü anlarlar. Bu derecede olanlar en küçük şeyden sakınırlardı. Hasan bin Ali radıyallahu anhüma, çocukken zekat malından ağzına bir hurma koymuştu. Bunu gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, pis pis, onu at buyurmuştu. Halife Ömer bin Abdülaziz'in yanına ganimet eşyasından misk getirdiler. Hemen burnunu tıkadı ve bunun faydası kokusudur. Bu ise Müslümanların hakkıdır, dedi. Büyüklerden biri bir gece bir hastanın başında bekliyordu. Hasta ölünce kandili söndürdü ve kandilin yağı şimdi varislerin hakkı oldu, dedi. Halife Ömer radıyallahu anh evine ganimet malından bir parça misk bırakmıştı. Bir gün eve gelince ailesinin başörtüsünde misk kokusu hissetti ve sordu. Ve şu cevabı aldı. Miski yerine korken kokusu elime bulaştı. Elimi başörtüme sürdüm. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh başörtüyü alıp iyice yıkadı. Kokusu kalmayınca geri verdi. Bunun zararı yok idi. Lakin Ömer radıyallahu anh adet olmasını önlemek istedi. Yani haram kokusuyla helali terk ederek müttekiler sevabından mahrum kalmak istemedi. Ahmet İbni Hanbel'e rahmetullahi aleyh şöyle sordular. Sultan malından buhur yanan camide bir kimse durabilir mi? Buyurdu ki, buhurun kokusu elbiseye sinmemesi için dışarı çıkmalıdır. Harama yakındır. Ruhsat yeri değildir. Tekrar kendisine sordular. Hadis-i şerif yazılı bir kağıt bulan kimse, sahibine sormadan bunun kopyasını alabilir mi? Cevabında, hayır, alamaz buyurdu. Hazreti Ömer'in radıyallahu anh çok sevdiği bir hanımı vardı. Halife olunca hanımını boşadı. Sebebi de herhangi bir işte kendisine iltimas etmesini söyler de onu kıramaz korkusuydu. Dünya niyetiyle bir mübahı terk etmek yine dünyadandır. Böyle işlerle uğraşırsa başka şeylere düşer. Hatta helalden çok yiyen müttekilerin derecesine erişemez. Çünkü helal ile doyunca şehvet harekete geçer. Caiz olmayan şeyler yapabilir. Kadınlara, kızlara bakmak tehlikesi doğabilir. Dünya ehlinin malına, servetine, bağ ve apartmanlarına imrenerek bakmak da dünya hırsını harekete getirir. Onlar gibi olmak ister ve haram toplamaya başlar. Bunun içindir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dünya sevgisi bütün günahların başıdır buyurdu. Yani mübah olan şeylere düşkün olmak kalbi dünyaya çevirir. Bunu da günah işlemeden yapamaz. Hatta Allahü Teala'yı unutmaya başlar. Bütün kötülüklerin başı ise kalbin Allahü Teala'dan gafil olmasıdır. Süfyan-ı Sevri gayet süslü bir evin kapısı önünden geçiyordu. Yanında birisi vardı. O eve baktı. Bunu gören Süfyan-ı Sevri, "Bakma," dedi ve "Eğer siz bu eve bakmasaydınız, onlar bunu yapmak için bu kadar masraf etmezlerdi. Bunun israf günahına siz de ortak oluyorsunuz," buyurdu. Ahmet İbni Hanbel'e caminin ve evin duvarlarını sıva etmeyi sordular. Buyurdu ki, "Yer için olur. Bu da toz toprak kalkmayacak kadar olmalıdır. Ama duvarları sıva yapmayı uygun görmem. Çünkü süse kaçmaktadır." Din büyükleri buyurmuşlardır ki, "Dar ve ince elbise giyenin, dini de dar ve ince olur. Sıddıkların verağı. Bunlar, harama sebep olmak korkusu bulunmayan helallerden de sakınırlar. Bunları meydana getiren sebeplerden birinde haram karışmış olmasından çekinirler. Mesela Bişr-i Hafî, sultanların yaptırdığı çeşmelerden su içmezdi. Bazıları hacca giderken, sultanların yaptırdığı su kanallarından sulanmış bağların üzümlerini yemezdi. Ahmet İbni Hanbel, camide terzilik yapmayı beğenmez, kazancını kerih görürdü. Kendisine mezarlık kümbetlerinde iplik eğrenler için sorulduğunda, "Mezarlık ahiret içindir," dedi. Bir köle sultandan gelen bir kandil yaktı. Hane sahibi kandili yere vurup kırdı. Birinin yolda nalini kopmuştu. Yanından sultan geçiyordu. Gece onun ışığıyla nalinini bağlamadı. Bir kadın iplik eğiriyordu. O sırada yakınından sultan geçiyordu. O kadın ipliğini sultanın ışığı altında bükmemek için sultan geçip gözden kayboluncaya kadar işlemedi. Zünnûn-i Mısri'yi rahmetullahi aleyh hapsetmişlerdi. Günlerce aç kalmıştı. Müritlerinden olan bir kadın iplik parasıyla hazırladığı yemekten gönderdi, yemedi. Mürit kadın, "Helal parayla hazırladığımı biliyorsunuz. Niçin yemediniz?" dedi. Cevabında, "Evet, yemek helal idi. Fakat zalimin tabağı içinde getirdiler," buyurdu. Yemeği zindancıların tabağında getirmişlerdi. Bundan sakınmasının sebebi, bir zalim eliyle kendisine vermeleriydi. O elin kuvveti haramdan gelmiş olabilirdi. Sırrı-i Sekati anlattı. "Bir gün sahrada bir ot gördüm. Bunu yiyeyim. Eğer helal istiyorsam, bundan iyi helal olmaz," dedim. Bir ses duydum. "Seni buraya getiren kuvvet nereden geldi?" diyordu. Bunu duyunca pişman oldum ve istiğfar eyledim. Sadıkların derecesi budur. Mukarrepler ve muvahhidler verağı. Yahya İbni Muaz'dan anlatırlar. İlaç içmişti. Ailesi, "Odada biraz dolaş," dedi. Ailesine, "Gezmeye bir sebep göremiyorum. 30 senedir hesap ediyorum. Allahü Teala'nın rızası için olmayan bir harekette bulunmadım," dedi. Bunlar din için niyet etmedikçe hareket etmezler. Yemekleri ibadete lazım olan aklı ve kuvveti bulmaları niyetiyledir. Her sözleri Allah içindir. Başka niyetleri haram bilirlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'a çıkarken birinci kat semada gördüğünü şöyle anlattı. "Bir cemaate uğradım. Önlerine nefis yemekler koymuşlar. Bir yanda da leş duruyor. O cemaat o nefis yemekleri bırakmış, leşi yerlerdi. Bunlar kimlerdir?" dedim. Cebrail aleyhisselam, "Bunlar helali terk edip harama meyleden erkek ve kadınlardır. Helal malları varken haram yiyen kimselerdir," dedi. Arasat meydanına mevkif ve mahşer yeri de denir. Burada bulunanların nasıl davet edileceklerini alimlerimiz başka başka söyledi. Tefsirlerde anlatıldığı gibi sahih hadislerle de şöyle bildirilmiştir. "Bundan sonra bir münadi dahi çıkar ki Allahü Teala'nın korkusundan haram işlemeyenler ve ağlayanlar nerededir?" denir. Onlar da götürülür. Bunların gözyaşları, şehitlerin kanı ve alimlerin mürekkebiyle tartılır. Gözyaşı ağır gelir. Bunların da sağ tarafa gitmesi emrolunur. Onlar için her renkle süslenmiş bir sancak bağlanır. Zira bunlar, muhtelif haram işleyenlerin arasında bulunduğu, "Allah rahimdir, affeder" diye aldatılmaya çalışıldığı halde haram işlememişlerdi. Çeşitli günahlardan sakınarak Allahü Teala'nın korkusundan ağlamışlardı. Mesela biri Allahü Teala'nın korkusundan, biri dünyaya düşkün olmaktan, diğeri ise pişmanlıktan ağlamıştı. Bunların sancakları Nuh aleyhisselama verilir. Alimler onların önlerine geçmek isterler ve bunların ağlamalarının Allahü Teala için olmasını biz öğrettik derler. Şöyle bir nida gelir: Ya Nuh, olduğun gibi dur. Bu emir

Piyon sadaka dağıtmamdan bana göre daha sevimlidir. Abdullah bin Mübarek. Kambur oluncaya kadar namaz kılsanız ve kıl gibi oluncaya kadar oruç tutsanız, haramdan kaçınmadıkça kabul olunmaz. Abdullah bin Ömer. İbadetlerden lezzet alamamanın sebeplerinden biri de haram ve şüpheli yemeklerdir. Eğer yenilen lokma şüpheli ise, ondan hırs, şehvet, haset, düşmanlık ve riya doğar. Büyüklerimiz buyurdular ki, kim şüpheli bir şey yerse, Allahü Teala'ya giden yolu doğru olarak bulamaz. Kim haram yerse, kendisine o yol kapanır. Kim yemede israf ederse, kalbi kararır. Kim Allahü Teala'dan gafil olarak yerse, kalbine kasvet gelir. O zaman ömrü boyunca yaptıkları boşa gider. Abdullah İsfahani. Dünyada haram, günah olan işlerle meşgul olan kimseler, herkesin yanında zelil olur, aşağılanır. Abdurrahman Tafsunci. Kim midesini haramlardan koruyabiliyorsa, o kimse dinini ve güzel ahlakını muhafaza edebilir. Kim de karnını haramlardan koruyamıyorsa, o kişi ne dinini ve ne de güzel ahlakını muhafaza edemez. Abdülvahid bin Zeyd. Ey kardeşim! Alışveriş ilmini bilmeyen, haram lokmadan kurtulamaz. Haram lokma yiyense, ibadetlerin sevabını bulamaz. Zahmetleri hep boşa gider. Sonunda büyük azaba yakalanır ve pişman olur. Ahi evren! Bile bile bir dirhem gümüş kıymetinde faiz yemek, 30 zinadan daha çok günahtır. Ahmet bin Hanbel. Ahkâm-ı İslamiyye'yi, yani İslami hükümleri tam bilmeyen, tatbik etmeyen bir kimse, evliyalık yolunda bulunmaya kalkarsa, bunun imanını şeytan çalar. Emir ve yasaklara uymakta gevşek olanlar, sonra da evliyalık yolunda bulunduğunu, ilerlediğini, hatta kendisinde bazı hallerin meydana çıktığını zanneden kimseler, bu noktada çok yanılırlar. Bu hallerinin rahmani olduğunu zannederler. Halbuki bunlar, abdestte, namazda, alışverişte, bir takım noksanlarının bulunduğunu ve yiyip içtiklerinin haram olduğunu bilmezler. Kendisinde var zannettiği o haller, şeytanın oyunudur. Şeytan onu idaresine almış, istediği gibi hareket ettirmekte, o ise veli olduğunu zannetmektedir. Bunlar ne kadar zavallı ve bedbahtırlar. Ahmet Yesevi. İnsan vücudunda amellerin tohumu yenilen lokmadır. Bir kimse lokmayı gaflet içinde yerse, lokma helalden de olsa, insanların ondan fayda görmesi mümkün değildir. Alaeddin Semnani. Duyduğuma göre, helal yoldan alınan gıda ile gelişen bir bedeni, kat'iyen toprak eritmez, çürütmez, yemez. Ali bin Şahab. Allah'a karşı irfan duygusuna sahip olan bir kalbin, ondan başkasına meyletmesi haramdır. Şayet o kalp, Allah'tan başkasına meyledecek olursa, ceza görür. Ali İsfahani. Cehennemin 7 kapısı vardır. Bunlardan en pis kokan, ateşi en şiddetli olan, haram olduğunu bildiği halde zina yapanlara ait olan kapıdır. Ata bin Meysere el-Horasani. Gözlerini harama bakmaktan ve başkalarının ayıplarını görmekten koru. Bayezid-i Bistami. Mide, yenilen şeylerin toplandığı yerdir. Oraya helal lokma koyarsan, azalarından salih ameller meydana gelir. Şüpheli lokma koyarsan, azalar Allah yolunda amel etmekte şüpheye düşerler. Eğer midene haram lokma koyarsan, o lokma seninle Allahü Teala arasında bir perde olur da, bu yolda yürümen mümkün olmaz.
Ebu Bekr

0: El-Betâihi. Allahü Teâlâ'nın haram ettiklerinden sakınan bir kalpten dünya sevgisi ve arzularına düşkünlük çıkıp gider. Ebu Muhammed Ceriri. Zühd, harama düşmek korkusuyla mübahların fazlasını terk etmek, sonra da dünyalıklar kimin eline geçerse geçsin aldırmamaktır. Ebu Osman Mağribi. Dünyanın anahtarı tokluk, ahiretin anahtarı açlıktır. Helalden bir lokma az yemeyi, akşamdan sabaha kadar namaz kılmaktan daha çok severim. Çünkü mide dolu olunca kalbe gaflet basar. İnsan Rabbini unutur. Helalin fazlası böyle yaparsa, mideyi haramla dolduranların hali acaba nasıl olur? Ebu Süleyman Darani. Farkında olmadan şüpheli bir lokma yemiş olsam, bir cumadan öbür cumaya kadar içimde bir ateş yanar ve bu ateşin acısını hissederim. Ebu Süleyman Darani. Dilini Allahü Teala'dan başkası hakkında konuşmaman için mühürle. Kalbini Allahü Teala'dan başkasını düşünmemek için mühürle. İhlassız bir iş yapmaman ve helal olmayan bir şeyi yememen için de davranışlarına, dudaklarına ve dişlerine aynı şekilde mühür vur. Ebu Hasan Harkani. Dünya Allahü Teala'nın sevdiği kullara haramdır. Ondan bir şeye nail olmak onlar için yasaktır. Ebu Muhammed Tüsteri. Bir kimsenin yediği helal olmazsa kalbinden hicap kalkmaz ve birçok cezalar üst üste gelir. Hem de süratle. Böyle bir kimsenin namazı, orucu ve sadakası ona fayda vermez. Ebu Muhammed Tüsteri. Bu zamanda sofrasına helal lokma koyan nadirdir. Artık böylesi duyulmaz oldu. Ebu Vail Şakik bin Seleme. Evvelce zahit iken, sonra dünyaya dönen hiçbir velinin yemeğini yeme. Hatta açlıktan öleceğini bilsen bile. Çünkü ondan bir lokma atsan, 40 gün kalbin kara kalır. Ebu Yahya Malik bin Dinar. İbadet maksadı dışında fıkıh öğrenenlere, şüphelilerle haramları helal göstermeye uğraşanlara yazıklar olsun. Evzai, Abdurrahman bin Amr. Misafir ağırlamada dahi israf helal değildir. Feridüddin Genci Şeker. Duanızın kabul olmasını istiyorsanız, helal lokma yiyiniz. Gazali, Muhammed bin Muhammed. Çok kimse vardır ki, yedikleri ve giydikleri haramdır. Sonra ellerini kaldırıp dua ederler. Böyle dua nasıl kabul olunur? Gazali, Muhammed bin Muhammed. Haram yiyenlerin ne farzları ne de sünnetleri kabul olmaz. Gazali, Muhammed bin Muhammed. 10 liralık elbisenin 1 lirası haram olsa, o elbiseyle kılınan namazlar kabul olmaz. Gazali, Muhammed bin Muhammed. Haram ile beslenen vücudun ateşte yanması daha iyidir. Gazali, Muhammed bin Muhammed. Malın helalden mi yoksa haramdan mı geldiğini düşünmeyenler, cehenneme neresinden atılırsa atılsınlar, Allahü Teala onlara acımayacaktır. Gazali, Muhammed bin Muhammed. İbadet 10 kısımdır. 9'u helal kazanmaktır. Gazali, Muhammed bin Muhammed. Helal kazanmak için yorulup evine dönen kimse günahsız olarak yatar. Allahü Teala'nın sevdiği kimse olarak kalkar. Gazali, Muhammed bin Muhammed. Allahü Teala buyuruyor ki, haramdan kaçınanlara hesap sormaya utanırım. Gazali, Muhammed bin Muhammed. Bir dirhem faiz, 30 zinadan daha günahtır. Gazali, Muhammed bin Muhammed. haram maldan verilen sadaka kabul edilmez. Saklanırsa, cehenneme gidinceye kadar ona yolluk olur. Gazali, Muhammed bin Muhammed. Helal yemek lazımdır. İslam dinine uygun kazanmak lazımdır. Çünkü din, hakikat ancak helal yemekle meydana gelir. Tehlikenin başı haram yemektir. Bir insan haramdan sakınırsa, onun için ibadet ve taat kolaylaşır, ibadetten tat alır. Hacı Abdullah Efendi, her kim haram bir kuruşu alacaklısına iade ederse, nübüvvetten bir nura kavuşur. Hakîm-i Tirmizi, haramlardan sakın ve dünyaya düşkün olma. Zühde, ibadet etmek niyetiyle sarılmalı. Yoksa kendisinin zühd sahibi olduğunu gösterip, dünyalıklara kavuşmak için onu vesile etmemelidir. Hayat bin Kays. Lokmayı helalden temin edebilmek için uğraşmak, geceleri ibadet edip, gündüzleri oruç tutmaktan daha faydalıdır. Çünkü her şeyin başı helal lokmadır. İbrahim bin Ethem. Haramı gerek itikat bakımından ve gerekse itikat dışında güzel gören mürtet olur. İmam-ı Rabbani. Haramı haram, helali helal bilmek, kat'î olan helal ve haramdır ki, inkârı küfürdür. İmam-ı Rabbani. Haramda şifa yoktur. İmam-ı Rabbani. Haramdan bir altını sahibine geri vermek, 100 altın sadaka vermekten eftaldir. İmam-ı Rabbani. Faydalı veya zararlı olan altın veya gümüş değil, bunların kullanılış ve sarf ediliş şekilleridir. Helal kazanıp helal yere sarf ediniz. Kazeruni. Harama düşerim korkusuyla mübahların çoğunu terk etmek ahiret arzusunun anahtarıdır. Nesevi. Ellerini Müslümanların kanından, mideni malından, dilini ırzından uzak tut. Böyle yaparsan sana zeval yoktur. Ömer bin Abdülaziz. Biz helalin 9'unu harama düşmek korkusuyla terk ederdik. Ömer bin Hattab. Allahü Teala safayı, güzelliği helal yemede, helal giymede, katılık ve sıkıntıyı da haramda kıldı. Rüzbehan Bakli. Haram yiyenlerin 7 azası istese de istemese de günah işler. Helal yiyenlerin azası ibadet eder, hayır işlemesi kolay ve tatlı gelir. Sehl bin Abdullah Tüsteri. Hakiki imana kavuşmak için 4 şey lazımdır. 1- Bütün farzları edeple yapmak. 2- Helal yemek. 3- Görünen ve görünmeyen bütün haramlardan sakınmak. 4- Bu 3'üne ölünceye kadar devam etmeye sabretmek. Sehl bin Abdullah Tüsteri. İşin esası 3 şeydir. 1- Helal yemek. 2- Ahlak ve amelde Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmak. 3- Her işi yalnız Allahü Teala için yapmak. Sehl bin Abdullah Tüsteri. Eline 2 ekmek geçip bunların hangisi helaldendir diye araştırmadan, düşünmeden yiyen kimse hak yoldan felah bulamaz. Zünnûn-i Mısri. Zahida. Aç gözün sahraya bak da ibret al. Şu direksiz kubbeyi semaya bak da ibret al. Görmek istersen Cenab-ı Kibriya'nın kudretin, her sabah, seher vakti dünyaya bak da ibret al. Padişah olsan da derler, er kişi niyetine, var musallada yatan mevtaya bak da ibret al. Bir kefendir akibet, sermayeyi bey ve fakir, varlığa mağrur olan mecnun değil de ya nedir? Helal ve haram.
1: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül FM.
2: Hasan Kudioğlu Hoca Efendi ile Şeyhülislamlarımız programı başlıyor.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil mürselin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Kıymetli Lale Gül TV izleyenlerimiz, 2016 yılından beri Lale Gül dergimizde Şeyhülislamlarımızı yazmaktayım. Bu yazılarımızda alışılagelmişten farklı olarak Şeyhülislamlarımızın tercüme-i hallerinin yanında yazdıkları eserlere, Şeyhülislam iken yazmış oldukları fetvalara, varise vakıflarına, vefatlarına düşürülen tarih beyitlerine, Kitabe-i Sengi mezarlarına yani mezar taşlarındaki yazılara yer vererek bu çalışmamızı zenginleştirme amacı gütmekteyim. Yeni yayın dönemimizde Lale Gül TV'de bu çalışmaları bir program haline getirmeyi murad ettik. Şöyle ki bu zatların kabirlerine gidip orada çekim yaparak ilgili görsellerle de programımızı zenginleştirerek bu çalışmayı yapmayı murad ettik. Allah-u Teala cümlemize tevfikini yar eylesin. Maalesef malumunuz olduğu üzere ecdadımızla bağımız bizim bayağı kopuktur. Bu kadar kıymetli ecdadı olup da kendi torunlarının ecdadıyla bağının bu kadar kopuk olduğu herhalde dünyadaki maalesef tek ülkeyizdir. Gerçi son yıllarda bu biraz daha bu aradaki bağın kopukluğu düzelmeye başladıysa da yine de kat edeceğimiz çok yol olduğundan hepimiz eminiz. Şeyhülislamlarımız Osmanlı Devleti'ni yani 3 kıtada at koşturmuş, Devleti Aliye-i Osmaniye'yi dini anlamda yönetmiş şahıslardır. Padişahın dahi bir iş hususunda, bir fetih hususunda kendisinden fetva aldığı zattır, mühim zatlardır. Onları daha önce Türkiye'mizde, ülkemizde, belki dünyada misli olmadık bir şekilde tanıtma amacı gütmekteyiz. Mesela şöyle ki, bir şeyi üstüme anlatırken bu konuda programlar yapılmıştır. Birisi gider, kabirin başında bir şey anlatabilir. Ama bizim amacımız o zatın hayatına girmek. Yazdığı eserlere değinerek bu eserlerden mahdutu vardır, matbusu vardır, yani basılmışı vardır, basılmayanı vardır. Onlardan örnek sayfalar sunarak, hatta mezar taşındaki yazıları okuyarak bu şekilde bir program yapmayı murad ettik. Sizin de takip etmenizi Lale Gül TV'yi bu programlarda hepinizden rica ediyoruz. Ecdadımıza sahip çıkmak manasında bu şekilde bir çalışmayı başlattık. Siz de yanımızda olursanız ne mutlu bize. Şeyhülislamlara başlamadan önce bu zatlar hepsi ilimle mücehhez insanlar olduğu için ilmin, alimin kıymeti hakkında birkaç kelam etmeyi murad ettik. Zaten şu girizgah konuşmasında çok uzatmaktan taraftar değilim. Üç kısımda bunu toparlamak istiyorum. Bir, ilmin ve alimin kıymeti hakkında bir iki ayet-i kerime ve birkaç hadis-i şerif. Daha sonra bu Şeyhülislamları yazmaya nasıl merak saldım, nasıl bu konuda bir çalışma yapmaya başladım, o konuda birkaç hatıramı nakletmek size istiyorum. Üçüncü olarak da Osmanlı Devleti'nde Şeyhülislamlık hakkında malumatı paylaşmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim ilimlerinin üstünü ve fazileti hakkında Kur'an-ı Kerim'de Mevla Teala, ki bu ayet-i kerimeyi Cübbeli Hocam'ın vaazlarında, birçok vaazında evindeki kıymetli hatlardan biri olarak arkasında görmektesinizdir. İnnemâ yahşallâhe min ibâdihil ulemâ, Fâtır suresi 28'den. Allah'tan ancak hakkıyla alim kulları korkar. Zümer suresi 9'da da şöyle buyurmaktadır Mevla Teala. Kul hel yestevillezîne ya'lemûne vellezîne lâ ya'lemûn. Habibim, ilim ve amelin ve alimin şerefini açıklamak üzere o kullarıma de ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Elbette ki olmaz. Bu konuda çok hadis-i şerif vardır kıymetli izleyenlerimiz, ilmin, ulemanın kıymeti hakkında. Ama bunlar bahri bipayan, yani sınırı olmayan deniz gibidir. Hepsini anlatmak elbette ki programımızın hacmine müsait değildir. Onun için çarpıcı ifadeler barındıran bir iki tanesine yer vermek istiyorum. Ebu Davud'da rivayet edilen mühim bir hadis-i şerif vardır. Muaz ibn-i Enes radıyallahu anh'tan rivayet edilmektedir. Men kara el Kur'ane ve amile bima fihi ülbise validahu tacen yevmel kıyame. Kim Kur'an-ı Kerim'i okur ve ondaki hükümler ile amel ederse anne babasına kıyamet gününde bir taç giydirilir. Hadis-i şerifin devamı var ama bunda bu kadarla iktifa edelim. Vaktimiz çok olmadığından dolayı. İbn-i Mace hadis-i şerifinde Ali İbni Ebi Talip radıyallahu anh'tan rivayet edilen yine bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Men kara el Kur'ane ve hafizahu, kim Kur'an-ı Kerim'i okur ve onu ezberler ise edhalehullahul cennete, Allah-u Teala onu cennete girdirir. Ve şeffa'ahu fi aşaratin min ehli beyti. Kıymetli izleyenlerimiz, buraya dikkat kesilmenizi istirham ederim. Ve şeffa'ahu fi aşaratin min ehli beyti. Ve ailesinden o alimi, ailesinden 10 kişiye de Allah-u Teala şefaatçi yapar. Nasıl 10 kişi bunlar? Küllühüm gadistevcebunnar. Hepsi cehennemi hak etmiş 10 kişiye Allah-u Teala onu şefaatçi kılar, onun hürmetine onu bağışlar. İşte bu herhalde alimin ve ilmin kıymeti hakkında en çarpıcı ifadeye sahip olan hadis-i şeriflerden bir tanesi olsa gerektir. Yine Kütüb-i Sitte hadislerimizden Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace gibi kaynaklarımızda yer alan bir hadis-i şerif vardır ki Ebu Derda radıyallahu anh'tan rivayet edilmektedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta. Men seleke tarikan yettubu fihi ilmen. Her kim ilim talep ettiği bir yola girerse seleke Allahu bihi tarikan min turukul cenneti, Allah-u Teala onu cennet yollarından bir yola koyar. Ve innel melaikete letezza'u ecnihateha rızan li talibil ilmi. Şüphesiz ki melekler rızasından yani hoşnutluğundan dolayı ilim talep edenin ayaklarının altına tabiri caizse kanatlarını gererler, sererler. Şüphesiz ve innel alime leestagfiru lehu men fis semavati ve men fil arz. Şüphesiz ki alim onun için göklerde ve yerlerdeki mahlukat Allah-u Teala'dan af ister. Hatta ki vel heytanu fi cevfil ma, denizin içindeki balıklar dahi Allah-u Teala'dan alim kulu için istiğfar ederler. Onun hataları var ise ki hep herkesin olur, alim de olsa olabilir. Onun hatalarının bağışlanması için Allah-u Teala'dan istiğfar ederler, affını, mağfiretini talep ederler. وَاِنَّ فَضْلَ الْعَالِمَ عَلَى الْعَابِدِ. Şüphesiz ki alimin cahil bir abide, ibadet edene üstünlüğü, كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ. Ayın 14'ünde, ayın dolunaylı gecesinde diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Alimin cahil bir ibadet edene karşı üstünlüğü. Tabi kıymetli izleyenlerimiz, bunlar çok şerh götürür ama mevzuyu diğer, yani bahsi diğer, şu an yeri değil. Ve innel ulemâe verasetül enbiyâi. Şüphesiz ki alimler peygamberlerin varisleridirler. Nasıl? Ve innel enbiyâe lem yuverrisû dînâran ve lâ dirhemâ. Çünkü peygamberler asla dinar ve dirhem, altın ve gümüş para miras bırakmamışlardır. İnnemâ ver rasul ilim. Ancak ilim miras bırakmışlardır. Öyleyse femen ahazehu, işte kim onu alırsa ahaze bihazzin vafirin, elbette çok büyük bir nasip almış olacaktır. Başta söylediğimiz gibi kıymetli izleyenlerimiz, bu konuda hadis-i şerifler ve ayet-i kerimeler çoktur. Ama buna niçin değinmek istedik? Çünkü bu zatlar şeyhülislamlar, yüce makamdalar. Bu makama nasıl gelmişler? İşte ilme değer vererek gelmişler. Biz de Allah-u Teala'nın böyle kıymet verdiği zatlara değer verirsek, Allah-u Teala da bize değer verecektir diye ümit etmekte, dua etmekteyiz. Bu sadette aklıma divan edebiyatı şairlerimizden Hayali Bey'in şu beyti geldi. Bezlini evvel baharın, kuha sor, hamuna sor, malı dünyadan ne alıp gittiğin kavruna sor. Çok güzel bir beyittir kıymetli izleyenlerimiz. Diyor ki, İlkbaharın güzelliklerinden ne kaldığını şu dağlara ve ovalara bir sor bakalım. Hazinesini taşımak, hazinesinin anahtarlarını dahi taşımak, 70 kişiye ağır gelen Karun'a dünya malından ne alıp gittiğini bir sor bakalım. Bir şey alıp gidebilmiş mi? İşte aynı bu misalde, bu beyitteki mana gibi, dünya boş bir yerdir kıymetli Müslümanlar. Buradan ahiret sermayesi olarak ne kazanıyorsak yanımıza o gelecektir. Allah-u Teala'nın bu kadar değer verdiği zatlara biz de değer verip bu zatların tanınmasına vesile olursak Allah-u Teala da bize kıymet verir, versin. Rabbimizden dileğimiz budur. Amin. Kıymetli izleyenlerimiz, ilmin ve alimin kıymeti hakkında ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerden bir iki tane okumuş olduk. Mahmud Efendi Hazretlerimiz Kussesi Ruh'un bu konuda çok kelamı vardır. Ondan da bir iki kelam etmeden olmaz, onu da söyleyelim. Mübarek buyurmuşlardır ki, öleceğim zaman son nefesim kalsa yine size okuyun derim. Başka bir sözlerinde şöyle buyurmuşlardır Üstadımız Hazretleri, Osmanlıları ne kadar methetsek bitiremeyiz, ilmi hiç bırakmadılar. Yine bir diğer sözlerinde şöyle buyurmuşlardır, biz bu ilme kıymet vermezsek Allah-u Teala da bize kıymet vermez. Şimdi kıymetli izleyenlerimiz, Şeyhülislamları yazma merakım nasıl başladı? Burada birkaç hatıraya değinmek istiyorum. Güzel tatlı anılar olduğunu düşünüyorum. Umarım sizde de güzel bir anı bırakır bu hatıralar. Öncelikle talebelik yıllarımızda, ki hala talibiz, bilmediğimizin talibiyiz hepimiz olduğu gibi. Bayram hocamız rahmetli, kıymetli Bayram hocamız İsmail Ağa Camii'nde, malum olanlarınız vardır, pazar günleri sohbet yapmaktaydı. Zannedersem 2005 yıllarında ben de kendimi o zaman hevesli bir talebe addedebilirim herhalde. Elimde ajandam var idi. Hocamızın sohbetlerindeki malumat devamlı yazar idim. O zamanlarda yine Cübbelahmet hocamın kütüphanesiyle ilgilendiğim için Bayram hocamız da Cübbelahmet hocamın kütüphanesine gidip kitaplar seçer idi. Yeni çıkan kitaplardan. Ondan sebep irtibatımız vardı rahmetliyle. Kendi deyimiyle dua edelim. Allah-u Teala gani gani rahmet eylesin. Amin. Sohbetlerinde yaptığı sözlerinden, sarf ettiği sözlerinden kaçırdığım ibareler olursa eve gittiğimde kendisini arayıp telefondan, hocam derdim, şunu şurada bir şey dediniz ama onu yazamadım. Nedir, tekrar eder misiniz diye istirham ederdim. Sağ olsun kırmayıp o tok sesiyle, he Hasan sen mi arıyorsun oğlum deyip şey yapardı, o ibareleri okurdu bana. Bu sohbetlerinden birinde kıymetli izleyenlerimiz, ben yine yazıyorum ajandaya, Bayram hocamız rahmetli dedi ki, İsmail Ağa, harman büyük ama tane yok tane. Acaba içinizden şu müezzinliğin üstündeki kitabeyi okuyabilen var mı? Dedi, o der demez, ben kendimi hesapta biraz hevesli bir talebe addediyorum dedim ya size, öyle görüyorum güya kendimi. Nasıl içim cız etti bilseniz, çuram aşağı şöyle bir kaynar su döküldü. Çünkü kitabeye baktım, bir şey okuyamadım. Yani tek tük birkaç kelime belki. Çok üzüldüm, çok sıkıldım. Dedim ki ben bu kitabeyi okuyacağım, bura hakkında bir araştırma yapacağım diye çok heves ettim. Sonra zaten öyle bir çalışma yaptım. İsmail Ağa'nın girişinde, hemen müezzinliğe çıkmadan önce merdiven sahanlığında kitabenin okunuşunu görürsünüz. Çok şükür onu arkadaşlara gönderdim. Oraya asmışlar idi. Sonunda şöyle diyor. Kitabeyi yazan Şeyhülislam İsmail Efendi'nin oğlu Şeyhülislam Mehmet Asad Efendi. Oradaki medrese, yani Darül Hadis'i yaptıran kişi. Kendi divanında, tarihçeler kısmında bu İsmail Ağa'nın girişindeki kitabe de orada yer almaktadır. Tarihçe, kıymetli izleyenlerimiz şöyle, tabii bugün yani yoksulluk dönemindeyiz edebi anlamda, ilim anlamında maalesef. Adamlar tabiri caizse o zaman şov yapar gibi. Mesela bir yere bir cami yapılmış, hemen biri bir tarihçi söyler, bir şiir söyler. Şiirin son mısrasında da oranın yapılış tarihini verir. Yani şöyle, Arapça'da Arapça harflerin değerleri vardır. Buna ebced değerleri derler. Son mısrada tarih düşerler. İsmail Ağa Camii'nin girişindeki son tarih mısrası da hem lafzen hem manen tarihtir. Bu hepten ustalık gerektirir. Yani şöyle, harflerin ebced değerlerinin toplamı caminin yapılış tarihini verdiği gibi ayrıyetten o mısrada caminin yapılış tarihini söylemektedir. Zaten son iki mısra şöyledir. Esad Efendi şöyle demektedir orada. Tam am olunca Esad lafzen ve manen dedim tarih yapıldı 1136'da bu mabedi ziba. Bu cami bittiği zaman ben buna, ben Esad yani, hem lafzen hem manen tarih düştüm. Lafzen yani lafızda o lafı söyledim. Manen de söylediğim mısradaki Arapça harflerin değerlerini toplarsanız zaten bu değeri göreceksiniz. Bu tarihi bulacaksınız demek istiyor. İşte böyle başladı bu merak hikayem. Sonra yine şuna da değinmek isterim. Bayram Hoca rahmetli bir gün sohbetinde bir kitaptan bahsetti. Yine İsmaila'daki sohbetlerinde, o ben yazarkenki sohbetlerinde. Dedi ki mübarek, bir kitaptan bahsetti. Osmanlı'daki muteber fetva kitaplarından, artı bir iki fetva kitabını da almışlar. Osmanlı'daki bu muteber fetva kitaplarından mesela bir soru sormuşlar. Zeyd Amr'a şöyle şöyle yaparsa ne olur? Bunu 6 muteber fetva kitabına göre cevaplandırmışlar. Böyle şema yapılmış kitapta. Bir soru soruyor. Bu sorunun cevabı da 6 kitaba göre veriliyor. Bu kitaba göre caiz, buna göre şu, buna göre şu şeklinde veriliyor. Kitabın adını Sohbetli Mübarek söyledi. Hulasatul Ecube, cevapların özü dedi. Kitapları saydı. Kitaplarından 2-3'ünü yazdım, diğerlerini yazamadım. Onlar hakkında size bilgi vermek isterim vaktimiz çerçevesinde. Ben o sohbet dönüşünde evde, herhalde pazar günü akşam ya da pazartesi günü olsa gerek, Bayram hocamız rahmetliyi aradım. Dedim ki hocam, o kitapları saymıştınız ya, onlar nedir dedim. Kitapları saydı, ben not aldım. Şimdi arz edeceğim inşallah size. Bana dedi ki Hasan, oğlum dedi, sana bu kitap hakkında bir hatıramı nakledeyim. Onu da yeri gelmişken küçük değinmek isterim. Dedi ki ben bu kitabı zamanında eski bir kitapçıda buldum. Yanımda biraz para var ama bu parayı da yakında evime gelecek kömürü taşıtmak için hamallara vereceğim. O zaman imamım, veznecilerde imamım dedi. Evim de 6. katta. Çatı katının orada bodrum yapılmış. Demek aşağıda yoksa, nasıl olduysa. Evim 6. katta. Bana da tam 4 ton kömür gelecek. Bu 4 ton kömürü benim çatı katına taşımam lazım. Bel fıtığım da var. Cebimdeki para tam hamallara verecek kadar para. Ben o gün, o günlerin birinde dedi mübarek, Allah gani gani rahmet etsin, amin. Kitapçıların birinde bu kitabı gördüm. Hulasatul Ecrübe'yi gördüm. Osmanlı Şeyhülislamlarından 4'ünün fetvalarını ve 2 tane de başka kitabına göre soru cevap yapılmış kitap. Bu kitabı gördüm, cebimdeki paraya baktım. Tam hamala vereceğim para, kitapçının istediği para da tam o para. Dışarı çıktım, içeri girdim, ne yapsam, ne etsem derken dayanamadım. O parayı çıkardım, o kitabı aldım ve dedi ki evladım dedi, bu bel fıtığımla veznecilerde 6. kata 4 ton kömürü ben bu belle çektim dedi. Allah gani gani rahmet eylesin. O kitapları size saymak isterim. Yeri gelmişken, çünkü Şeyhülislamlarımızla alakası var. İşte böyle böyle Şeyhülislamlara değinsem mi, değinmesem mi hevesimin başlangıcı buralarda olmuştur muhteremler. Kitabın adı Hulasatul Ecrübe, Fetva İmini Çeşmizade Mehmet Halis Efendi kitabı toparlamış. Bir tanesi Neticetül Fetava, Şeyhülislam Dürrüzade Mehmet Arif Efendi'nin. Diğeri Fetavai Ali Efendi, Şeyhülislam Çatalcarı Ali Efendi'nin. Bir tanesi Behçetül Fetava, Şeyhülislam Yenişehirli Abdullah Efendi'nin. Diğeri Fetavai Feyziye Seyit Feyzullah Efendi Şeyhülislam. Bu zaten Osmanlı'daki fetvahanenin muteber saydığı 4 fetva kitabı bunlardır muhteremler. Diğerleri ise yine o da Şeyhülislam'mış. Toplam 5 Şeyhülislam, yanlış olmuş. 6 kitabın 5'i Şeyhülislam'ın muhteremler, kıymetli izleyenlerimiz. Beşincisi Fetavai Abdurrahim, Şeyhülislam Mentesade Abdurrahim Efendi'nin. Altıncısı ise İbn-i Nüceym'in, Fetavai İbn-i Nüceym'inden alınmış. Bu da, bu zat kimdir? Bu Kahireli'dir. 1563, Hicri 970 vefatlı. Nesefi'nin Kenzüttekâkine Bahru'r-Râik adlı şerh yazan alimdir. İşte bunları niye anlattım size kıymetli izleyenlerimiz? Şeyhülislamlara heves etmem bu şekillerde başlamıştır. Daha sonra son noktayı koyan, bu hususta son noktayı koyan Cübbeli Ahmet Hocam olmuştur. Ki 2015 Aralık ayında dergisinde bana evladım sen yazılar yaz buyurmuş idi. Sonra ben 2016'ın Haziran ayında Şeyhülislam Yahya'yı ilk defa yazdım. O arada başka yazılar yazmıştım İmam Rabbani Hazretleri hakkında vesaire. 2016 yılının Haziran ayında Şeyhülislam Yahya'yı yazdım. Bu kim diyeceksiniz izleyenlerimiz, kıymetli izleyenlerimiz. Bu zata nasıl merak saldım? O da şöyle, İsmail Ağa Camii'ne giderken, Çarşamba Pazarı'ndan doğru, çoğunuz bilirsiniz, İsmail Ağa Camii'ne doğru giderken, karakolun gerisinde, burada solda Kovacı Dede Camisi vardır. Kovacı Dede Camisi. Onun karşısında bir tane park bulunmaktadır. Birçoğunuzun malumu olduğu üzere. O parkın olduğu yerde ve onun yanında da bir okul var biliyorsunuz sağ tarafında bize göre. O parkın olduğu yerde oralarda Şeyhülislam Bayramzade Zekeriya Efendi ile oğlu Zekeriya Zade Şeyhülislam Yahya'nın medreseleri, Darül Kurra'ları vaktiyle var imiş. Kendileri de oraya metfun bulunmuşlar, gömülmüşler. Ben Bayramzade Zekeriya'yı, Şeyhülislam Bayramzade Zekeriya Efendi'yi dergide yazdığımda vakfiyesini de kısmen yayınlamış idim. Çok kıymetli bilgiler vardır. Hatta aklıma gelmişken şunu söyleyeyim. Zaten yayınlarımızda en çok buna da değinmek isteyeceğiz kıymetli izleyenlerimiz. Bu zatlar tamamen ahirete yönelmiş insanlar. Bir yere bir eser yapıyorlar ise o eseri boş bırakmıyorlar. O eseri akarlar sağlıyorlar. Buna vakıflar diyoruz. İşte dükkanlar, tarlalar, tarlaların gelirleri. O zaman biliyorsunuz amme hizmetlerinin çoğunu vakıflar yapmaktadır. Devlet yol yapmıyor, vakıflar yapıyor. Vakıflar kervansaray yapıyor, vakıflar şifahane yapıyor, eğitim hizmetlerini vakıflar yapıyor. O kadar çok insanlar ahirete yönelmişler ki her şeyini burada harcıyorlar. Vakıf bırakıyorlar. Vakıf bırakıyor kişi kendi mallarından. İşte bekar kızlara, evlenemeyen kızlara oradan çeyiz düzülüyor. Adam vakıf bırakıyor. Oradan alınan para ile mürekkep alınıyor. Hattatlar Kur'an-ı Kerim yazarken mürekkebe para vermiyor, vakıftan geliyor. Yani özetle kıymetli izleyenlerimiz, ecdadımız tamamen ahirete yönelmiş insanlar idi. Bize burada büyük bir ibret vardır. Şuna değinecektim. Şeyhülislam Yahya'nın babası Bayramzade Zekeriya, o da Şeyhülislam. O vakfiyesinde şey vardı, haftada bir defa diyor, şu bıraktığım malların işte gelirinden, haftada bir defa burada okuyan talebelere Uludağ'ın, Bursa Uludağ'ın tatlı sularından getirilsin. Şu kadar işte sürahi, fıçı neyse talebeleri dağıtılsın. İnsanların ince bakışları, o zamanın dünyasında böyle insanlar var imiş kıymetli izleyenler. Şeyhülislam Yahya'dan dem vurmuş idik. Şeyhülislam Yahya'yı da merak edip 2016'nın Haziran ayında onu yazmış idim dergiye. İşte bahsettiğim parkın olduğu yerde bu zatların kabirleri var imiş. O zatların daha sonra deprem olmuş, yangın olmuş, kabirler efendim çöplere karışmış vesaire. Daha sonra yol genişlemesinde o kabir dümdüz edilmiş. O iki Şeyhülislam'ın kabirlerindeki efendim parçaları alınmış karşı taraftaki Kovacı Dede Camisi'nin haziresinde Kovacı Dede'nin kabrinin başına gömüldüğü kitaplarda yazıyor. Umarım öyle olmuştur. Halk o iki zatın sadece parçalarına sahip çıkabilmiş. İşte bu beni çok üzmüştü. Hep önünden geçtiğimiz yerde böyle zatlar yatıyormuş ki Şeyhülislam Yahya çok da büyük bir şairdir. Divan edebiyatımızda çok büyük bir üstattır. Böyle zatlar yatıyormuş tam da Fatih'in bağrında diye merak edip onu araştırıp böyle bir yazı yazmış idim. Hatta Şeyhülislam Yahya'nın tabi divanı yayınlanmış. Bunu İbnül Emin Mahmud Kemal başkanlığındaki bir heyet tarafından bu yayın gerçekleştirilmiş. İşte o yıllarda Cübbeli Hocam'ın kütüphanesinde, şahsi kütüphanesinde bu zatın divanını bulmuştum. Hocamın eski kitapları da vardır çok elhamdülillah. Kullandırıyor bize sağ olsun. Teşekkür ederiz. Orada o divanı buldum. O divanı incelemiştim. Başında zaten Şeyhülislam Yahya'nın hayatı orada genişçe yazmış İbnül Emin Mahmud Kemal Bey. Oradan birkaç satır okumak isterim kıymetli izleyenlerimiz. Kendisi gitmiş o zatın divanını yani şiirlerini toplarken kendisi gidip o zatın kabirlerini gezmiş ve kabirlerini görüp de yazı yazan belki son kişi olarak bize malumat bırakmış. Gerçekten üzücü noktalar ama anlatmakta fayda var diye düşünüyorum. Kitabın girişinde der ki kendisi, birçok devlet erkanı, belki İstanbul halkının çoğu cenaze namazını kıldılar. Aşırı izdihamdan dolayı omuzlar üzerinde taşınamadığından tabutu parmaklar üzerine kaldırılarak Sultan Selim civarında, Kovacı Dede Türbesi civarında pederi muhtereminin bahsettiğim Bayramzade Zekeriya Şeyhülislam inşa ettiği medrese haziresine defnolundu. Yahya Efendi'nin taş mezarı pederinin taşı gibi sıradan, yuvarlak, kavuksuz bir taştan ibarettir. Sülüs hattıyla yazılı olan kitabesi şöyledir. Sabıkan 3 defa Şeyhülislam olup sadr-ı fetvada iken vefat eden merhum ve mağfurun leh Yahya Efendi ruhu için el-Fatiha sene 1053. Sonra diğer kabirlerden misal veriyor Mahmut Kemal Bey. Şurası hüzünlü kıymetli izleyenler. Fezaili müsellemeleri ile, yani herkes tarafından kabul edilen faziletleriyle milletin medarı iftiharı, övünme vesilesi olmak lazım gelen Zekeriya ve Yahya efendiler gibi iki müfti-i marufun hapgâh-ı ebedileri, ebedi istirahatgâhları olan şu kabristanı görüp de müteessir olmamak, üzülmemek gayri kabildir. Ki şimdi kabirler de yoktur muhteremler yerinde. En azından oradan geçerken kendilerine bir Fatiha okumayı unutmayalım kıymetli izleyenlerimiz. O kabristan değil, adeta mezbeledir, çöplüktür. Taş, toprak, süprütlü kütleleri, kabirleri nabedit, görünmez etmiştir. Taşları tadhir, temizlemek ile kitabeleri okumaya çalıştığım sırada Yahya'nın bir tebessümü hazin ile bana serzenişler ettiğini hisseder gibi oldum, utandım. Biçare şair, rehgüzarı yardan cem eylesinler, cem eylesünler lütfedüp, üstüme Yahya nedem kim toprağım yaran atar, demiş. Böyle bir temennide bulunmuş, kısaca manası. Üzerime atılacak toprağı lütfedip de, dostların geçtiği yerden toplasınlar de, toplasınlar da, kabre girince onu üzerime atsınlar. Üzülmeye gerek yok Yahya'cığım. Üzerine toprağını dostlar atar. Temennisinde bulunmuş olduğunu Mahmut Kemal Bey söylüyor. Hakikatte temenni muhal, gerçekleşmesi imkansız bir temenni etmiştir. Zira üstüne atılan şey haki payi yar, dost ayağının bastığı yer değil, ahyarın basmaktan istikrah ettikleri, başkalarının dahi basmayı kerih gördükleri müzahrafattır, çer ve çöptür. Mahmut Kemal Bey bu kitabı yayınladığında muhteremler 1916 yılı. Bunları muhtemelen işte 1915-16'lı yıllarda kendi görüp yazmış. Zaten daha sonra kabristan yerinden kalkmıştır. Yahya, ahlafın kendisinden sonra gelecek neslin bu derece kadir-i naşinas, kadir-i kıymet bilmeyen olacağını takdir etseydi, yalnız kabrinin değil, hatta namının, adının da unutulmasını kemali minnetle son derece isteyerek vasiyet ederdi. Bence zaten bizim programımızın fezlekesi bu olsun kıymetli izleyenlerimiz. Yani bize ibret versin, ona göre heves versin. Önce bana, sonra size. Fazilet mendan eslafa, geçmişlerimizden faziletli insanlara, layık oldukları derecede hürmet etmeyenler, nefislerini yani kendilerini hürmete layık görmeyenlerdir. İnşallah Rabbimiz bizi bu zümreye katmaz da biz bu zatları araştırıp size tanıtmaya çalışırız. Siz de izlemekle buna destek vermiş olursunuz. Allah-u Teala umarım bizi bu Mahmut Kemal'in bahsettiği vefadan uzak olan insanlardan eylemesin. Amin. Şeyhülislam Yahya'nın çok güzel beyitleri vardır ama programımızın hacmi kısıtlı olduğu için onlara şu an değinemiyorum ama bir iki tanesine değinmek isterim. Zaten beni Şeyhülislam Yahya'yı araştırmaya da iten kabirlerinin olmayışı, Fatih'in bağrında olup da kabirlerinin olmayışı ve sonra bu kıymetli beyitleri olmuş idi. Kendisi der ki, Tabii bilirsiniz, bilmeyenlerimiz de vardır illaki. Divan edebiyatımızda aşk der, mey der, şarap der, kadeh der, sagar der, kadeh sunan der. Bunlar hep tasavvufi tabirlerdir. Bunu bilen bilir, bilmeyenler için bazı yerde bu şairler bunları kendisi ifade et, kendileri ifade etmektedirler. Mesela şair Baki vardır. Şeyhülislam Kanuni dönemi, Kanuni dönemi şairlerinden, ulemasından. Bir Fatiha okumanızı isterim kendisine. Edirne kapıda çıktınız muhteremler, surların oraya. Buradan Bayrampaşa tarafına doğru giderken otobüs durağına gelmeden sağda böyle bir girinti vardır yol. O yola girdiğinizde hemen solda karşınıza çıkacak. Latinize de yazılmıştır şair Baki. Çok muhterem bir zattır. Umarım sonra kendisinden bahsederiz. O der zaten, meyden safayı batını humdur garaz heman. Biz böyle beyitlerimizde, şiirlerimizde bazen şaraptan vesaire bahsediyoruz. Bundan kastımız gönül huzurudur. Yani sarhoşluktan kastımız odur. Ama erbab-ı zahir anlayamazlar muradımız. Zahir erbabı, zahire takılanlar bu muradımızı anlayamazlar der Baki merhum. Şeyhülislam Yahya'nın 5 beyitten oluşan çok kıymetli bir gazeli vardır. Bu da beni bu araştırmalara iten, heves ettiren bir gazel olduğu için, 5 beyitten oluşan bir gazel olduğu için ona da yer vermeyi değerli ve kıymetli buldum. Der ki kendisi, aşka kabil dil mi yok şehir içte ya dilber mi yok, mest yok mecliste bilmem, mey mi yok sagar mı yok. Kısaca mana vermeden olmaz. Çünkü Türkçemiz malumunuz bizim ecdadımız döneminde hem Türkçe kelimeleri, hem Farsça kelimeleri, hem de Arapça kelimeleri kullanıyorlar idi. Dolayısıyla çok zengin bir lügatları var idi. Şimdi bizimkisi ona göre, ona kıyasla çok çok sığdır, çok çok dardır. Onun için de hepimiz üzülmekteyiz. Allah-u Teala elimizden tutsun, bize yardım eylesin. Bu işlerin kıymetini bilip gayret eden insanlardan cümlemizi eylesin. Amin. Yahya der ki, hep bunlar tasavvufi tabirler aslında kıymetli izleyenlerimiz. Aşka kabil dil mi yok, şehri çireya dilber mi yok? Bakıyorum diyor, aşka kabiliyetli bir gönül göremiyorum. Yoksa gönül alacak çapta bir yar mı yok? Bunlar hep tasavvufi tabirler. Yani bu ilahi yola, bu aşk yoluna, bu aşk meşrebine girmek için insanların gönlü müsait değil. Acaba böyle bir üstad mı bulamıyorlar demek istiyor. Mest yok mecliste. Bakıyorum hiç aşk ile sarhoş olmuş, ilahi aşk ile sarhoş olmuş. Kimseyi göremiyorum, herkes dümdüz diyor yani. Bilmem mey mi yok, sagar mı yok. Acaba diyor aşkın şarabı mı yok? Yoksa o şarabın konduğu bir kadeh mi yok? Yani vesileler yok mu? Tekke mi yok? Derviş mi yok? Şeyh mi yok? Herkes var. Niye böyle insanlar diye dertleniyor. Şeyhülislam Yahya, Gonca'yı dil açılıp hatır nice şad olmaya, bağda güller mi yok, gülşende bülbüller mi yok? Gönül çiçeği açılıp da hatırlar niçin şad olmuyor? Bahçede güller mi yok, yoksa gül bahçesinde bülbüller mi yok? Bunlar hep istifam-ı inkaridir kıymetli izleyenlerimiz. Yani soru sorarken inkar eder. Mesela işte ders çalışmayan birine, sen mi ders çalıştın diye soru sorduğunuzda evet dedi, hayır dedi bir cevap beklemezsiniz yani çalışmadın demek istersiniz. İstifham-ı inkari, yani soru sorarken inkar ediyor. Böyle değil demek istiyor. Beyit hep bunlarla dolu beyitler. Görmeziz bir dil ki tuti gibi güftar eyleye, söyledir mi yok cihanda, bilmezim söyler mi yok. Bir gönül görmüyorum ki diyor papağan gibi tatlı şeyler söylesin, tatlı şeyler aktarsın. O gönülden çıkan sözler, dile vuran sözlerle. Söyledir mi yok cihanda? Cihanda bunu söyleten mi yok? Bilmezim söyler mi yok? Yoksa söylen mi yok? Senkten dil kem mi ya? Sengi siyahı lal eder. Afitabu feyz bahşayı bülent ahter mi yok? Fuzuli de böyle teşbihler yapar. Bu gönül taştan da mı katı ve değersizdir ki? Kara taş yerin altında belli damarlardan işte beslenip vesaire kırmızı yakut oluyor da, kara taş kırmızı yakuta dönüşüyor da, bu gönül taştan daha değersiz mi ki? Niçin kan ağlayıp da bu hale gelmiyor? güneş gibi feyiz veren, yükseklik bahşeden yol gösterici yoksa bir yıldız mı yok? Hayır var demek istiyor. Burası da birçok şairin yaptığı gibi kendini övdüğü bir makamdır. O kadar da olur ama hepsi sahasında üstattır bu zatlar. Niçin efkâr-ı maani beslemez erbab-ı nazım? Yoksa Yahya gibi üstad-ı sühan perver mi yok? Niçin benim bu söylediğim gün görmemiş bakir manaları söyleyen şairler yok? Yoksa Yahya gibi söz sultanı bir şair mi yok der. Allah ona da rahmet etsin, cümlesine rahmet etsin. Bizi de arkalarından hayırla yad edenler olarak inşallah demeyelim, duada inşallah demek yasaktır muhteremler. Daha sonra anlatırız. Duada isterken kesin istemek gerekir. Bu konuda hadis-i şerif var. Umarım bu kıymetli zatlar arkalarından kendilerini hayırla yad eden evlatları olarak bizi ahirette tanırlar da şefaat ederler. Amin. Şeyhülislam Yahya hikmetli bir beytinde yine şöyle söylemektedir. Kim anar yoluna can verdiğini ey Yahya, unuturlar seni biçare hemen ölmeye gör. İşte bu kısımdan olmayalım diye çabalarımız onun içindir kıymetli izleyenlerimiz. Sen onlar uğruna çalışıp bu devleti, devlet uğruna çalışıp o nesiller için bu devleti ikame ettirmeye uğraşıp ne dertler çektin, nasıl uğraştın? Yoluna can verdiğini kim anar ey Yahya? Unuturlar seni bir çare. Hemen ölmeye gör. Ölmeye gör Yahya'cığım. Arkandan gelecekler, unuturlar seni demiş. Maalesef öyle olmuştur anlattığım tablo çerçevesinde. Allah-u Teala bizi onlardan eylemesin. Amin. Şurası da hepimiz için bir ibret vesilesidir. Bence birçoğumuzun önüne koyup devamlı bakması gereken beyitlerden biridir. Der ki Şeyhülislam Yahya, nice demdir sa'y edersin fazlu daniş kesbine, yoksa Yahya marifet erbabına rağbet mi var? Yine istifam inkari ile söyler. Yahya'cığım diyor, hitabı nefis yapıyor, kendine söylüyor, bize duyuruyor. Yahya'cığım, bayağı zamandır fazilet ve kemalet kazanmak için çalışıyorsun, okudun, ettin, medresede müderrislik, kadı askerlik, kaz askerlik, şeyhülislamlık yaptın, şiirler yazdın, bir şeyler bıraktın. Ne zamandır çalışıyorsun? Allah Allah, niye böyle yapıyorsun ki? Yoksa Yahya marifet erbabına rağbet mi var? Böyle ince marifetleri bilenlere rağbet mi var Yahya'cığım ki böyle şeylere çalışıyorsun deyip bize çok ince bir gönderme yapmıştır. Umarım vefatından bu kadar sene sonra biz kendisine vefa gösteren insanlardan oluruz. Lale Gül TV'de bize böyle bir çalışmaya vesile olmuştur. Allah-u Teala kıymetleri, hizmetlerinin devamını nasip eylesin. Amin.
4: Velhasılı kelam, 2016 yılının Haziran ayında Lale Gül dergisinde Şeyhülislam Yahya'yı yazdıktan sonra Cübbeli Ahmet Hocam, sen bundan sonra evladım, sen bundan sonra Şeyhülislamları yaz diyerek bizim önümüzü açmıştır. Allah kendisine ebediyen razı olsun. Ben ne kadar bu konuda hevesli olsam da buna bir zemin oluşmamış idi. Bu şekilde hocamız önümüzü açtı. Kendisi bize bu konuda destek oldu, yol gösterdi. Allah-u Teala kendisinden razı olsun. Amin.
3: Kıymetli izleyenlerimiz, Osmanlı Devleti'nde Şeyhülislamlık nedir? Onun hakkında birkaç malumat vermeden de olmaz. Onları da verip dersimizi itama erdirelim. Osmanlı Devleti'nde Şeyhülislamlık, Şeyhülislamlığın tarihi gelişimi. Burası malumat kısımları birçok dinleyiciye, izleyiciye sıkıcı gelebilir ama çok sıkmadan önemli yerlere değinerek size bu konuda bilgi vermek niyetindeyim. Şeyhülislam tabiri Hicri 4. yani miladi 10. asrın ikinci yarısında Horasan'da ilk defa ortaya çıkmış ve fıkıh sahasındaki üstadlara söylenir olmuştur. Bunun yanında Abdullah İbni Mübarek, Fahreddin Razi, İbni Hacer el-Eskalani, Rahimehumullahu Teala gibi zatlara da muhtelif sahalarda eser veren alimlere de Şeyhülislam ünvanı takmışlar idi. Şeyhülislamlığın dini ve hukuki manada en yüksek makam ve merci olması Devleti Aliye-i Osmaniye döneminde olmuştur kıymetli izleyenlerimiz. Osmanlı Devleti'nde Şeyhülislamlığı ne zaman kurulduğu hakkında kesin bir bilgi olmamakla beraber Sultan II. Murat devrinde Bursa'da müftülük yapan Molla Fenari olduğu, Molla Fenari ile başladığı kabul edilmiştir. Bu da niçin olmuş? Sultan II. Murat devrinde yayılan batıni ve rafizi görüşleri engelleyecek fetvaların resmi bir ağız tarafından verilmesi sağlamak için böyle bir makama ihtiyaç duyulmuş. En yüksek dini ve hukuki makam olması bu Şeyhülislamlık müessesesinin Zembilli Ali Efendi, İbn Kemal ve Ebu Suud devirlerinde kademeli bir şekilde gerçekleşmiştir. Bu zatları tanıtmayı hevesle bekliyorum. Allah-u Teala o günleri hepimize göstersin. Amin. Şeyhülislam'ın tam manasıyla kurumsallaşması kıymetli izleyenler Ebu Suud Efendi döneminde olmuştur. Kendisine Müftü Segaleyn derler. İnsanların ve cinlerin müftisi, fetva vereni manasında. Şeyhülislam'lık tayini Sadrazam'ın arzı ve padişahın bunu Haddi Humayun ile onaylaması sonucunda gerçekleşir idi. Şeyhülislam tayin edilen zat, padişah huzurunda Ferve-i Beyza denilen beyaz çuhayla kaplı samur bir kürk giyer ve bu şekilde göreve başlamış olurdu. Azledilen bir Şeyhülislam'ın tekrar tayin edilmesi mümkündür. Onun için ileride inşallah göreceğiz. Bu şekilde üçer dörder kez göreve getirilmişleri vardır. Devlet teşkilatındaki yeri ve önemine değinmek gerekirse, devlet teşkilatındaki yerini anlatan ilk resmi belge Fatih Kanunnamesi'ndedir. Orada Şeyhülislam'ın ulemanın reisi olduğu, Vezir-i Azam'ın Şeyhülislam ve Padişah hocasını üst tarafında oturtması gerektiği kendisine telkin edilmiş, o şekilde kanunnamede beyan edilmiştir. Yeni bir padişah başa geçtiğinde yapılan cülüs merasimi, yani tahta çıkış merasimi, bayramlaşma merasimi, hırka-i şerif ziyareti merasimi, mevlid merasimi ve donanma merasiminde mutlaka Şeyhülislam'larda hazır bulunurdu kıymetli izleyenlerimiz. Vazifelerine değinecek olursak, vazifeleri hukuki ve adli saha, ilmiye ve tedrisat sahası, din hizmetleri sahası, idari ve siyasi ilişkilerdeki sorumlulukları olmak üzere dört ana başlık altında toplayabiliriz. Kısaca değinip bağlayalım meseleyi. Hukuki ve adli sahadaki vazifeleri muhteremler, kıymetli izleyenlerimiz şöyledir ki, başta gelen hukuki vazifesi Şeyhülislam'ın halktan veya devlet adamlarından gelen suallere fetva vermektir. Bu sualler çok çeşitli olmaktadır. Bazen küçük, yani küçük değil de tabii bazen belki basit bir fıkhi mesele kendisine sual edilmiştir. Bazen yapılacak bir savaş hakkında dahi fetva istenmiştir. Başta da belirttiğim gibi yazılarımızda zaten görenler bilirler. Programlarımızda da buna yer vereceğiz inşallah. Şeyhülislam'ların fetvaları ilk olarak İlmiye Sannamesi'nde yayınlanmıştır. Daha sonra bir iki eser daha çıkmıştır. İleride değiniriz. Daha sonra bir iki eserde daha yer almıştı bu fetvalar. Şeyhülislam'ların fetvalarına da yer vermek istiyoruz programlarımızda. Orada zaten inceleyeceğimiz üzere kendisine başı da bir dua cümlesi yazılır. Sonra sual sorulur. Sonra Şeyhülislam'ın cevabı Allahu alem diye cevabı caiz olur, caiz olmaz. Ketebuhul fakir falanca diye yazarlar. Bunlara da programlarımızda inşallah değineceğiz kıymetli izleyenlerimiz. Mesela Sultan 1. Selim devrinde Ebu Suud Efendi, Müslümanların haç yolu üzerinde bulunan Kıbrıs'ın mutlaka fethedilmesi gerektiğini bildiren bir fetva vermiş idi. Yine Sultan 3. Ahmet devrinde Yenişehirli Abdullah Efendi, Müslüman bir devlet olan İran ile savaşmanın onların antlaşmayı bozdukları için caiz olduğunu belirten bir fetva yazmış idi. Tabi Osmanlı döneminde Şeyhülislamlarımızın çıkardığı bu fetvalar Osmanlıların İslam hukukuna yaptığı en önemli katkı olarak kabul edilmiş ve bazı Şeyhülislamların başta bahsettiğim o Hulasatul Ecube kitabındaki 6 kitaptan 5'ini teşkil eden, oluşturan Şeyhülislamlarımızın fetava kitapları Osmanlı dönemindeki İslam hukukuna katkı olarak en büyükleri sayılabilir. Şeyhülislam'ın ilmiye ve tedrisat sahasındaki vazifeleri var kıymetli izleyenlerimiz. Medreseler kendilerine bağlı, müderrislerin tayinlerini sadrazam ve kaz askerler sorumluyken Ebu Suud Efendi'den sonra yevmiyesi 40 akçeden yukarı olan müderrislikler ve mevleviyet kadılıklarının tayin için arz edilmesi vazifesi de Şeyhülislam'lara bırakılmış idi. Müderristen Rumeli kaz askerine kadar bütün ilmiye mensuplarının tayin ve azdinden Şeyhülislam sorumlu tutulmuş idi. Yine diğer bir vazifeleri Şeyhülislam'ın din hizmetlerindeki sahası. Tabii o zaman camilerine vakıfları var. O vakıflardan imamlara, müezzinlere, kayyımlara, vaizlere maaş veriliyor. Bunların yönetimi de efendim Şeyhülislamlık deruhtesindeydi.

0: meşverelere çağrılıp görüşleri anılır idi. Bu konuda daha söylenecek şeyler var ama zaten ilerleyen programlarımızda bunlara inşallah değineceğiz. Kapatırken dersimizi şunu da bitirmek isterim. Birçoğunuzda vardır kıymetli izleyenlerimiz. Belki hiç mesture olmayan, kapalı hanımların olmadığı bir ortamda birisi kapanmıştır. Herkes ona soğuk bakar, kötü bakar. O da onların içine girmeye çekinir. İman ateşten bir kor misali olur elde tutmak, malumunuz ahir zamanda. Birinin hiç sakalı yoktur, sonradan bir sakal bırakır, belli ortamlara girmeye çekinir, namaz kılınmayan bir yerdedir, kendisi namaz kılıyordur, namaza yeni başlamıştır, ben namaz kılacağım demeye çekinir. Aynı bu misal bizim programlarımızda belki bu misal olabilir. Mesela adam belki hiçbir dünyevi veya uhrevi bir şey yaramayan, efendim bir şey anlatır, milyonlarca izlenir. Biz böyle kıymetli bir çalışma yaparız. 3 kişi izler, 5 kişi izler vesaire neyse. Ya acaba niye bu işler böyle demeye gerek yoktur. Çünkü Kur'an-ı Kerim de her zaman ekalliyeti yani azınlığı methetmektedir. Fuzal İbni İyaz Kudsesur Hazretleri'nin bu konuda çok güzel bir beyti vardır. Onunla dersimizi sona erdirmek isterim. Üslük sübülel huda وَلَا يَزُرُّكَ قِلَّتُ السَّالِك۪ينَ Hidayet yollarında yol almaya devam et. Yolcuların azlığı sakın sana zarar vermesin. وَاِيَّاكَ وَتُرُقَ الظَّلَالَةِ Dalaletin, batıla sapmanın yollarından da aman uzak dur. وَلَا يَغُرُّكَ كَسْرَةُ الْحَالِك۪ينَ Bu yollarda helak olanların çokluğu asla seni aldatmasın. Selametle efendim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.
1: Hasan Kudioğlu Hoca Efendi ile Şehir İslamlarımız programı sona erdi.
2: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendi.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
4: İbn Abbas radıyallahu anhuma buyuruyor. Sittün mubikat leyse levne tövbe. 6 günah var, adamın ocağını batırır, tevbesi yoktur. Şimdi tevbesi yoktur deyince ehli sünnete göre her günahın tevbesi var mıdır? Vardır. O zaman tevbesi yoktur'a ne mana vereceğiz? Ne mana vereceğiz? Tevbe nasip olmaz. Tevbe etse kabul olur ama bu günahlara kolay kolay tevbe nasip olmaz. Anlatabildim. Bu iyi bir kayıttır, önemli bir kayıttır. Eklü malil yetim, yetim malı yerse, bir adam yetim malı yerse buna tevbe nasip olmuyor. Allah Allah. Ve kadfül mühsane, namuslu kadına erkeğe iftira atarsa. Bu iftiracılara da ne olmuyor? Tevbe nasip olmuyor. Şimdi bana iftira attılar mı? Tutturabildiler mi? Ama kardeşim bizim Müslümanlardan bile buna inananlar var. Allah Allah. Açık kadınlar, şunlar, bunlar, hava alanlarında hepsi başıma geliyorlar. Aman bize hakkını helal et. Baştan bir acaba dedik, sonra tevbe ettik. Helal et diyorum, helal olsun. Namazsız abdestsizler bile helallik istiyor yani. Ama bizim bazı Müslümanlar var. O hoca o yeminler eder, yalan yere yemin eder o hoca. Öyle bir yemin eder, göğü yere indirecek yeminler eder. Ama sahtekardır o, yapar öyle işleri o. Yahu be namussuz adam. İnsan ticareti yaptık mı biz? Kimseye saldırdık mı biz? Çetelere destek verdik mi biz? Bunu nereden uydurdunuz bu? Gökler yere iner. Esas bu iftiralardan gökler yere iner ya. Namuslu insana iftira ediyorsun. Tevbesi yok. Ne demek tevbesi yok? Tevbesi kabul, o etse kabul eder ama tevbe nasip etmez. Bu iftiracılık acayip bir şey. Vel firar minezzahf. Harpten kaçmak. Yani Allah yolunda harbe gitmiş, İslam ordusu orada şehit dolu şey diyor, adam kaçıyor. Yani saftan, harp safından kaçıyor. Bu da en büyük günah. Tevbe nasip olmaz. Ve sihru büyü. Bu büyü yapmak. Allah'ım ya Rabbim, kadınlarda bir fazla diyorlardı. Şimdi erkeklerde de arttı. Büyü yapıyor birbirine ya. İşi bozulsun, kısmeti kapansın, ayağı kaysın, şöyle olsun. Bu büyü nedir ya? Papaz büyüleri, Hristiyan büyüleri, bilmem neleri. Bu büyü yapanın da imanı selamette kalmaz yani. Tevbesi kabul olmaz. Ve şirkü billah, Allah'a ortak koşmak. Allah'a ortak koşmak. Günah sınıfının da zirvesinde ya. Yani.

0: katlu nebiyimin el enbiya, peygamberlerden bir peygamberi öldürmek. Peygamber, efendi babamız Hacı Ali Adem Hazretleri sorardı. Allah-u Teala'nın affetmeyeceği günahı sormuyorum evladım. Yani affedemeyeceği günahı sormuyorum evladım. Affedemeyeceği günah yok, istersen gavuru da affeder. Affedemeyeceği günahı sormuyorum. Affetmeyeceği, yani affetmemeye karar verdiği günahı soruyorum. Hani biz ne olarak biliyoruz? Hepimizin bildiği şirk. Yani imansız ölenin affetmeyeceği kesin değil mi? İşte bir de innezne yekfurune bi ayatillah ve yektulune nebiyyine bi gayri hak ve yektulune lezine emrune bil kıstı minen nas febbeşşirun bi adabin elim. Ülâke habidat amalun fi dünya vel âhire ve malum min nasirin. Bu ayeti okurdu. Sonra buyururdu ki işte Allah'ın ayetlerini inkar edenler işte bu şirk. Bir de peygamberlerden birini öldürenler, bir de adaleti emreden, iyiliği emreden, emri bil maruf yapıp kötülükten ne yeden vaizleri öldürenler. Hey gidi Hızır Hoca'yı öldüren, Bayram Hoca'yı öldüren, İskilipli Atıf Efendi'yi öldüren, öldüren, öldüren. Kemal Abdullah Efendi'yi öldüren. Değil mi? Esad Erbilileri, iyiliği emreden birini öldüren. Onları can yakıcı azapla müjdele. Onların amelleri dünyada, ahirette mahvoldu. İşte oradan derdik efendi babamız, biri şirktir, biri de evladım, peygamberi ya da vaiz eden, iyiliği emredeni öldüren derdi. Mevla'nın affedemeyeceğini sormuyorum, affetmeyeceğini söylüyorum. Budur derdi. Bak burada da o da geldi, peygamber öldürmesi. Evet.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da. Bir kıssa, bir hisse başlıyor.
3: Hazreti Lokman oğluna verdiği öğütlerden birinde ona daima Allah'ın rızasını dikkate almasını, halkın ne diyeceğinin önemli olmadığını, çünkü ne yaparsa yapsın halkın dilinden ve saçmalıklarından kurtulamayacağını öğütledi. Oğlu babasından bunu anlaşılır bir şekilde ve ameli olarak kendisine göstermesini istedi. Hazreti Lokman, oğluna hemen yolculuk hazırlığı yapmasını ve bunun hikmetinin yolculukta ortaya çıkacağını duyurdu. Oğlu bekletmeden babasının emrini yerine getirip biniti hazırladı. Babası binite bindi ve oğluna arkasından yürümesini emretti. Az bir süre geçmeden tarlalarında çalışan bir gruba rastladılar. Onları bu halde gören grup hemen dedikoduya başladılar. Ve ne kadar da insafsız ve zalim bir adammış be. Kendisi binite binmiş, küçük ve zayıf bir çocuğu arkasından yaya yürütüyor dediler. Hazreti Lokman birazdan aşağı indi, çocuğu binite bindirdi ve başka bir yere doğru hareket ettiler. Bir müddet sonra başka bir gruba rastladılar. Durumu gören bu topluluk onlar tam yanından geçerken şöyle dediler. Ne olacak? Adamın yetiştirdiği çocuk böyle olur. Baba hürmetinin ne olduğunu bile bilmiyor. Çok genç olmasına rağmen binite kendisi binmiş. Yaşlı ve zayıf babasını arkasından yürütüyor. Bu sefer Hazreti Lokman kendisi de binite bindi ve öylece harekete devam ettiler. Biraz sonra başka bir grubun yanından geçerken onları gören bir topluluksa şöyle atıp tutmaya başladılar. Şu insafsızlara bakın. İkisi birden şu zavallı ve zayıf merkebe binmişler. Halbuki biraz insaflı davranıp da sırayla binselerdi, hayvanı bu kadar yormaz, hırpalamazlardı. Ve oradan da geçip gittiler. Lokman oğlunun inmesini emretti. Her ikisi de yaya olarak merkebin yanında harekete devam ettiler. Hava kararıyordu. Bir köyün yanına yaklaşmışlardı. Oradan geçerken onları bu halde gören köylü homurdanmaya başladı. Allah Allah! Ne akılsız insanlar var ya! yanlarında böyle güzel ve binmeye hazır bir merkep varken ikisi de yaya gidiyorlar. Nihayet akşam oldu ve geri dönüş yolculuğuna geçtiler. Hazreti Lokman oğluna dönüp şöyle dedi: "Anladın mı yavrum? İnsanları razı etmenin ve onların ağzını kapatmanın mümkün olmadığını şimdi kendi gözlerinle görmüş oldun. Akıllı insan, sözü ve ameliyle insanları razı etme yerine daima Hakk'ın rızasını dikkate almalı ve insanların yermesi veya övmesine önem vermemelidir." Kölelik döneminde Hazreti Lokman'ın zengin ve iyi kalpli bir efendisi vardı. Ama buna rağmen bir takım zaafları da yok değildi. Bunlardan birisi de hayatın bazı sıkıntı ve zorluklarına karşı sabırsızlığı ve rıza halinin zayıflığıydı. Karşılaştığı basit zorluk ve sıkıntılarda dahi hemen şikayet ve sızlanmaya kalkışıyordu. Hazreti Lokman onun bu durumundan rahatsızdı ama duygularının incinebileceği ve şahsiyetinin kırılabileceği endişesiyle açıktan onu eleştirip nasihat etmekten de kaçınıyordu. Duygularını incitmeden ve dolaylı bir yolla ona bu yanlışından kurtarmak için uygun bir fırsat kolluyor ve hikmetli bir yol arıyordu. Ta ki bir gün efendisinin dostlarından birisi ona hediye olarak bir kavun gönderdi. Gün geçtikçe Hazreti Lokman'ın faziletlerinden daha çok haberdar olan efendisi, Hazreti Lokman'ı kendisine tercih edip kavunu ona ikram etti. Bir bıçak isteyip kavunu dilim dilim ve lokma lokma doğrayarak kendi elleriyle Hazreti Lokman'a yedirdi. Hazreti Lokman ise ağzına verilen lokmaları büyük bir iştah, memnuniyet ve güler yüzle yiyordu. Efendisi kavunun sadece son lokmasını kendisine ayırıp yemek için ağzına koydu. Bir de ne görsün, kavun zehir gibi, acı. Büyük bir şaşkınlık içerisinde Hazreti Lokman'a bakarak, "Sen bu denli acı mı acı bir kavunu nasıl öyle iştah ve memnuniyetle yedin? Hiç çıt çıkarmadın, şikayet etmedin." Efendisinin zaafını ve hayatın zorluklarında Hakk'a karşı şikayet ve nankörlüğünden rahatsız olan Hazreti Lokman, onu bu yanlışından çıkarmanın en uygun fırsatını yakaladığını anladı ve uygun bir dille, ihtiyatlı bir tavırla ona şöyle seslendi: "Efendim, ben de bu kavunun ne kadar acı olduğunu elbette seziyor ve rahatsız oluyordum. Ama yıllarca tatlı lokmalarını yediğim, iyilik ve ihsanlarına mazhar olduğum sizin gibi birisinden acı bir lokma aldım diye ahu vah etmem, şikayetçi olmam reva olur muydu? Yakışık alır mıydı?" Bunu duyan adam, bu hikmet ve feraset dolu davranıştan dersini almış ve kendi zaaf ve kusuruna vakıf olarak artık zorluk ve sıkıntılara rıza gösterme ve sabretmek için nefsini ıslah etmeye koyulmuştu. Bir gün Hazreti Lokman, oğlunu da yanına alarak bir sefere çıktı. Amacı, seferin zorluğunu ve vatanın rahatlığını ona hissettirmekti. Gidecekleri köye yaklaştıklarında merkepleri yürümez oldu. Ne kadar uğraştılarsa da bir türlü hareket ettiremediler. Çocuk da iyice yorulup aciz ve bitkin düştü. Açlık ve yorgunluğunu babasına şikayet edip ağlamaya başladı. Hareket imkanını kaybettikleri için oracıkta Hazreti Lokman çocuğunu hikmetli sözlerle oyalamaya çalıştı. Nihayet sabah olduğunda binitli birisi çıka geldi. Hazreti Lokman'ın çocuğunu binite bindirip yola koyuldular. Köye vardıklarında bütün köy halkını ölü buldular. İlk önce şaşırdılar, hal haber sordular ve sonra anlaşıldı ki, bir önceki gece köy ahalisiyle düşmanlığı olan birileri 50'ye yakın köylünün hepsini kılıçtan geçirmişler. İşte orada Hazreti Lokman oğluna dönerek, "Yavrum," dedi, "dün gece bizim çölde kalmaya mecbur oluşumuzun ve senin ağlayıp sızlanmalarının hikmeti şimdi ortaya çıktı. Eğer binetin acizliği ve senin yorgunluğun olmasaydı, şimdi biz de bu öldürülenlerin arasında olabilirdik. Hazreti Lokman bir müddet o efendisinin abes, yersiz ve yanlış konuşmalarından dolayı rahatsızdı. Bir gün onu bu yanlışından vazgeçirmek için karar verdi. O gün efendisine değerli bir misafir geldi. Adam Hazreti Lokman'a bir koyun kesmesini ve hayvanın en iyi organlarından güzel bir yemek yapmasını emretti. Lokman koyunun yüreği ve diliyle yemeği yaptı, sofraya getirdi. Ertesi gün efendisi yine bir koyun kesmesini ve bu sefer hayvanın en kötü organlarından yemek hazırlamasını emretti. Hazreti Lokman yine yürek ve dili pişirdi, sofraya koydu. Adam onun bu işine şaşırıp aynı organın hem en iyi hem de en kötü olduğunun hikmetini sordu. Hazreti Lokman şu hikmet dolu cevabı verdi. Evet, kalp ve dil insanın saadet ve bedbahtlığında, mutluluğunda veya mutsuzluğunda en etkili rol oynayan organlarıdır. Eğer kalp feyiz ve nur kaynağı kılınır, dil ise hikmet, ilim ve ıslah için, halkın arasını bulmak için kullanılırsa en iyi organ olurlar. Ama eğer kalp karanlığa ve kötü düşüncelere gömülür, kin ve inadın yeri olursa, dilde gıybet ve fitneye bulaşırsa, en kötü organlara dönüşürler. Hazreti Lokman'ın efendisi de bu öyküden ibret alıp, daha sonra kendini tevbeye götürecek o yolculuğa geçmiş bulunuyordu. Hazreti Lokman oğluna şöyle dedi, "Dünya derin bir denizdir. Çokları onda boğulmuştur. O denizde senin gemin Allah'tan takva olsun. Bineğin Allah'a imanın ve yolun Allah'a tevekkül olsun. Umulur ki kurtulursun. Yavrum, insanlar ibadet ve taatte her gün noksanlaştıkları halde nasıl olur da vaad olunduklarından korkmazlar? Yavrum, dünyadan yetecek kadar al, ona kapılma. Bu ahiretine zarar verir. Dünyadan el etek de çekme. Yoksa çalışmazsın, insanlara yük olursun. Yavrucuğum, iyiliği ondan anlayana yap. Nitekim koç ile kurt arasında dostluk olmadığı gibi, iyi ve kötü arasında da dostluk olmaz. Yavrum, İyilerin hizmetinde bulun, fakat kötülerle dostluk kurma. Güvenilir kimse ol ki zengin olasın. Kalbin günah lekeleriyle dolu olduğu halde insanlara Allah'tan korkuyormuşsun gibi görünme. Alimlerle bir arada bulun ve onların dizinin dibinden ayrılma. Fakat onlarla tartışmaya da girme. Yoksa sohbetlerinden mahrum olursun. Onlara bir şey sorarken nazik ol. Seni ihmal ettiklerinde onlara bıkkınlık verme. Kimseyi senden usandırma. Yavrum, küçükken edepli olursan, büyüdüğünde bunun çok faydasını görürsün. Yavrucuğum, dünya hayatı kısadır. Senin oradaki ömrün daha da kısadır. Bu kısa ömründe daha az bir kısmı geride kalmıştır. İyiliği ehline yap. Ehil olmayana iyilik yapma. Yoksa o dünyada boşa gider. Ahirette de sevabından mahrum olursun. Yavrum, hikmete sarıl ki onunla ikram göresin. Onu yücelt ki sen de üstün tutulasın. Hasetçinin 3 belirgin özelliği vardır, unutma. Gıyabında dostunu çekiştirir, yanında olduğu zaman ona yaltaklanır, o bir musibete uğradığında içten içe sevinir. Yavrum, kötü huydan, sıkıntı vermekten sakın. Yalan söylemekten de sakın. Çünkü yalan dinini ifsat eder, insanların yanında mürüvvetini noksanlaştırır, ve bu durumda da utanma duygun yok.